0: grubuna. İşte Ali abiye de sordu, bugün burada mısın, hediyeni getireceğim diye. Ama ufak bir şey aldın mı dedin. Bir package, bir şey, espriler falan
1: işte,
0: dedin.
1: Türkçe konuşamamayı.
0: Evet. Şeyler, onu anladık. Geldi, hediyelerini verdi ve gerçekten
2: bana son 17 yıl içerisinde gelen en iyi hediyeyi getirdi Genco. Arjantin forması, Messi forması, 10 numara. Şu anda üzerimde.
0: Messi yazıyor.
2: Görmenizi arkada isterdim.
0: Aynen.
2: Evet.
0: 10 numara.
2: Şu an çıksam oynarım bak. 5 dakika oynarım. Messi'nin yanında yürürüm biraz böyle. Gol attıktan sonra da üzerine atlarım adamı.
1: Messi'nin askerleriyiz.
2: Aynen, Messi'nin askerliği. Messi'nin yanına yaklaşan omuz atarım falan. Çok, kesene bereket. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Süper, ben teşekkür bir hediye ederim. Alpe de bebek Haaland ya da Messi forması almak istiyordum. Ama çocuk reyonu var. Bebek reyonu yok. Çocuk reyonu varmış. Ben de onun nasıl olsa bir sportif geleceği olduğundan dolayı iki tane sportif figürlü tişörtler.
0: Çok teşekkür ediyoruz Genç abi. Düşünmem bile yeter gerçekten. Ama
1: kendime de aldım.
0: Messi forması.
1: Hayır.
0: Ha, ne aldın?
2: Ronaldo forması.
1: Türkiye forması olmadığı için önce bir yetkililerle
0: orada da mı tartıştık?
1: Takıştık biraz.
2: Ya Birleşik Arap'ta kavga etmiş ya.
1: Birleşik Arap Emirlikleri forması vardı. Türkiye yoktu. Birleşik
0: dedim ki, ne alaka ya?
1: Evet ya, dedim ki yani niye Türkiye yok dedim. Getirmediler dedi. Yani acaba bunu da merak ediyorum. Bunun sorumlusu
2: bir dakika, nerede bu?
1: Nerede? Boston'da yani
2: nerede ama ya? Boston'da nerede bir mağaza mı?
1: Ya dünyanın en büyük spor mağazalarından biri, Dick's Sportif bir şeyi. Yani ben hayatımda daha büyük bir spor mağazası görmedim.
2: Hı. Olabilir canım. Hani.
1: Yani düşün, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Her şey vardı. Kırmızı beyaz Türkiye'yi göremeyince ben bir de şeyi çok severim. Yani rengi de güzel. Hırvatistan formasını çok severim. Hmm. Hırvatistan forması aldım kendime.
2: Hadi ya.
0: Ha, doğru, paylaştın sen zaten.
1: Hırvatistan forması aldım. Bir de Hugo Sanchez'i çok sevdiğim için bu Dünya Kupası'na özel retro Hugo Sanchez Meksika forması yapmışlar. Onu aldım.
0: Enteresan bir tercih.
1: Evet, Hugo Sanchez severim ben. Çünkü benim ilk izlediğim Dünya Kupası Meksika 86'ydı. Hugo Sanchez de orada önemliydi.
0: Peki bu Balogun konusu az önce biraz bahsettik. Gerçekten Dünya Kupaları tarihinde olmayan bir uygulama. 70'te kart uygulaması geldikten sonra kırmızı kart gören bir oyuncunun ertesi maç oynamışlığı yok. Bir Okay Karacan bir anekdot yazmıştı.
1: Evet, eskilerden bir.
0: Onu gördüm, ben de retweet ettim. O enteresan, onu söyleyeyim, 62 zamanı. O zamanlar tabii kart uygulaması yok. Garincha, Brezilyalı efsane, yarı final maçında Şilili oyuncuyu iki kez çalımlıyor. Sonra dönüp tekme atıyor. Hakem de onu oyundan atıyor. Eskiden oyundan atma var. Böyle kart yok. Final maçında yine oynayamayacak. Ama sonra Brezilya bir itiraz yapmış FIFA'ya. Tahrik falan var demiş. Şili halkı da çok sevdiği için oyununu, oyuncunun, kampanya yapıyor. Şili devlet başkanı destek veriyor. Evet. Garincha'nın cezası kaldırılıyor. Finalde Çekoslovakya karşısında 3-1 kazanıp şampiyon oluyorlar. Herhalde eldeki tek bu anlamda benzer örnek bu, Garincha'nın kaldırılması, oynaması.
1: Ben tweet attım, bilmiyorum gördünüz mü, Tuchel'in açıklamasını gördünüz mü?
0: Gördüm.
1: Yani Harry Kane pozisyonunun penaltı olmadığını söylüyor. Kuansa'nın pozisyonu kesinlikle kırmızı kart değildi. Ne yapalım, biz de mi Trump'a gidelim dedi.
0: Kane Trump'ı mı arasın?
1: Trump'a mı gidelim dedi. Mert Aydın İngiltere'de yaşıyor, selamlar ona da. O da çok güzel bir tweet atmış. Şey demiş, Kuansa için Prens Charles kral oldu artık tabii, ağız alışkanlığı. Kral Charles şey yapar mı? Trump'ı arar mı sizce? Yazmış. Ya çok dile düştüler ya. Çok kötü yani. Gerçekten çok kötü.
0: Ben dün hani verdiğim örnekler, Ronaldo'dan bahsettim. Ronaldo'nun da iki maçlık cezası ertelendi ama orada mesela bir maçlık ceza çekip ikisi ertelendi. Burada hiçbir ceza çekmiyor. Bu hiç olmayacak.
1: Rooney'nin açıklamasını gördünüz mü?
0: Yok.
1: Rooney 2012 öncesinde 3 maçlık ceza aldım dedi. Ve dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'ydı galiba 2012, hatırlamıyorum şimdi. 3 maç oynamayacağım gruplarda dedi. İsviçre'den mesaj gelmiş ona. Mesaj ulaştırılmış İsviçre'den. Bir hafta boyunca ve bir çocuk eğitim kampına katıl futbol. Cezanı 2'ye indirelim diye. Nefret ettim diyor tekliften ama kabul etmek zorundaydım. Gittim İsviçre'ye, bir hafta antrenman yaptım tanımadığım çocuklarla. Cezam 2'ye indi dedi. Ama bilmiyor neyin ne olduğunu. Hani yani sistemin ne kadar çarpık, kötü gerektiğinde işlediğine dair örneği verdi. Yani bu teklifi kim sundu? Kimin çocuklarıyla antrenman yaptım hiçbir şey bilmiyorum dedi. Sadece nefret ederek kabul etmek zorunda olduğum için kabul edip gittim, cezamı indirmek için dedi.
0: Böyle bir olay hiç hatırlamıyorum ben de.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: Ama bu gerçekten çok alışık olmadığımız bir durum. Bu akşam değil, hatta bu gece maç oynanacak. Balogun'da bir aksilik olmazsa zaten ideal 11 oyuncusu maçta forma giyecek ama akıllarda hep bir soru işareti kalacak ABD ya, devam ederse tabii.
2: FIFA yakın geçmişinde skandallarla anılan, her Dünya Kupası lokasyonu belirlenirken ciddi sıkıntı yaşayan bir kurum. Ve bu sıkıntılar da hep üst üste geliyor FIFA'da. Yani işte FIFA başkanı, ondan sonra Dünya Kupası seçimleri, o şu bu, hepsini düşündüğün zaman alınan rüşvetler,
1: evet,
2: verilen delegeler, hani seçilen hepsi ülkeler, alınan delegeler, hepsi konuşuldu biliyorsun. Olimpiyat Komitesi de zaman zaman bunları yaşıyor. Bunlar oluyor. Ama sen şimdi daha yeni işte Platini skandalı akıllardayken, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi, Katar'a verildikten sonra stadyumların yapımında yaşananlar, ondan sonra o şu bu derken, bütün bunlar daha tazeyken futbolun bütün yaşananlarına aykırı bir kararı bu kadar kolay bir şekilde almış olman, yani senin hiçbir taraftan savunulacak şekilde bırakmıyor. Yani şimdi dünyada bir kişi, sabah da konuştuk ya seninle, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayan bir kişi şu uygulamanın hiçbir yerinden tutamaz.
0: Yok, gerçekten hiçbir yeri yok.
2: Yani ya, ne diyeceksin şimdi? Nasıl açıklayacaksın yani hani?
1: Çok acayip bir tweet gördüm. Bir tane Türk bir tweet yapmış. Yani bir görsel oluşturmuş. Yarınki maçta şöyleyiz diye. Balogun olayından dolayı. Bütün dünya haritasını tek boyut, iki boyut hazırlamış. Amerika hariç bütün ülkeler Belçika bayrağı. Bir tane Amerika bayrağı olan yer var, o da Amerika. Ve bunu Amerika milli takım resmi sayfası görmüş. Yarınki maçta böyle bir kitleye karşı oynayacağız diye çocuğu retweet etmiş. Ozan mı, Okan mı ne yani yapan tweet'i. Çok gerilimli bir maç olacak. Gerçekten çok gerilimli bir maç olacak. Maçın hakemini gördünüz mü?
2: Kim?
1: Ürdünlü. Hadi buyur. Ya o kadar sert bir maça, Amerika'nın maçına Ürdünlü hakem, bir tane Arap hakem getir. Bence bu da korkunç.
2: Yani i̇şte şimdi Amerika, bütün dünya bize karşı şey üzerinden bir şey çıkarmaya çalışacak.
0: Buradan. Mağduriyet mi?
2: Ha?
0: Mağduriyet mi?
2: Tabii işte şimdi bize karşı birleştiler falan. Her zamanki gibi.
1: Bizim maçımızı Arap verdiler.
2: Amerika'nın da, yani Trump'ın da bütün politikası bunun üzerine biliyorsun. Amerikan milliyetçiliğini
1: tabii sömürüyor.
2: Sömürmek üzerine bir şeyi var. Ne derler? Anlayışı var. İç politikada bunu yapıyor fazlasıyla, insanların aklına gelerek onları kullanmaya çalışıyor. Şimdi Amerika oradan yapacak. Durduk yere diğer ülkeler de zaten hani bu Dünya Kupası gerimli başlamıştı. Az önce konuştuğumuz sebeplerle. Şimdi bu da bardağa taşıran son damla oldu ki hani bardak yarısına kadar dolu olsa bile bu son yaptıkları o bütün bardağı taşırırdı.
1: Tabii.
2: Yani öyle bir durum oldu yani. Hani insanlar tamam işte aramalar falan filan böyle biraz şeylerdi. Ne derler? Amerika'ya mesafelilerdi. Şimdi ne oldu? Sen böyle bir şey yaptın. Tamamen haksızsın. Yani bir tane şey yok ortada. Benzer bir uygulama yok. Bir de kırmızı kart da kırmızı kart.
1: Net.
2: Hani Klopp da aynı şeyi söylemiş. Tamam. Kasten basmadı ama kırmızı kart. Ve kırmızı kart. Kurallar böyle. Kırmızı kart olduğunda da bir sonraki maçta oynayamıyorsun. Bu da çok net.
1: Aynen.
2: Sen ne hayat telefonla nasıl değiştirirsin
1: bir, nasıl yani? Bir istisna çıkartabilirsin yani?
0: Evet, bunu mesela
2: ne
0: neye dayandırdın?
2: Ne almış ne vermiş olabilirsin yani? Değil mi? Hı? İnsan aklına o geliyor yani. Ne almış ne vermiş olabilirsin? Böyle bir şey yapmak
1: ya şimdi için. Herkes söylüyor Ali.
2: Hani Infantino şunu demiyor. Ya kusura bakma, tamam anlıyorum seni de böyle bir şey yapamam yani.
1: Evet.
2: Böyle bir şey yok. Beni şey yaparlar, ne derler, tefe koyarlar, kuklaya dönerim, ondan sonra bütün imajım sarsılır diyemiyor. Düşün artık kabul nasıl ediyor. Bir ilişki varsa bunu kabul ediyor ve böyle bir karar çıkıyor. Yani şimdi mesela bu kararı Infantino dışında ya da Infantino'nun iradesi dışında FIFA'nın herhangi bir kurulunun alması da mümkün değil. Güler adamlar yani.
1: Tabii.
2: Dalga mıyız, ne alaka falan yani. Niye böyle bir karar alıyoruz ki der.
0: Zaten itiraz etmişlerdir büyük ihtimalle Infantino'ya.
2: Ama gördüğün gibi artık bir telefonla bu hale getiriliyorsa spor ve futbol, O zaman sen şimdi nasıl savunabilirsin yaptığın organizasyonu? Nasıl savunabilirsin Dünya Kupası'nın tarafsız, adil, adaletli olduğunu? Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Ya adam yarın gol atarsa?
1: Ya.
0: Atabilir tabii yani.
2: Düşün yani maç 1-1.
0: Asist yapabilir.
2: Dakika 87 gol attı. Işte. Balogun'un golüyle Amerika turu geçti. Hadi buyur, buyur buradan yakın yani.
0: Bu arada gol atmasına, asist yapmasına da gerek yok. Oynaması ve kazanması bile bir şey olur yani.
2: Tabii yani.
1: Ama gol, gol resmen gözüne sokar adamı.
0: Tabii gözüne
1: yani.
0: Sokar. Evet yani bakalım bugün bu gece nasıl bir maç izleyecek futbol severler. Çünkü herhalde Genco abi sen izlersin belki gece kalkıp uyku tutmazsa da.
1: Ya Portekiz İspanya'yı kesin izleyeceğim. Orada da yani böyle biraz bir takım genellemesi böyle konuşması yapacak olursak bilmiyorum siz Portekiz'i beğendiniz mi? Ben yok, Portekiz'in hiç. En büyük sorununun Roberto Martinez ve
0: Ronaldo.
1: Ronaldo olduğunu düşünüyorum. Yani Martinez Belçika'nın da altın çağını çalıştıran ve Belçika acaba Dünya Kupası alır mı? Avrupa Şampiyonası alır mı? Eden Hazarlar, ondan sonra genç Lukaku'lar, Vincent Kompany'ler, inanılmaz bir kadro varken hiçbir şey yapamadı. Yani bir yarı final bile görmedi galiba bir majör turnuvada. O sırada hep Martinez vardı. Martinez ben Premier Lig'den hatırlıyorum. İyi bir hocaydı ama kötü takımların iyi hocasıydı. Wigan'da çalıştı.
2: Swansea'da
1: çalıştı. Everton'da çalıştı ve o zaman beğenirdim. Acayip yani. Şapkadan tavşan çıkarırdı ama Belçika olmadı. Israrla olmadı. Portekiz'e de gelme sebebi falan ben okudum. Yani Ronaldo ile anlaşıyor. Oynayacaksın. Ronaldo federasyona Martinez'i istiyorum diyor. Martinez geliyor. Ronaldo da çok hırslı. Yani orada Ramos varken, Leao varken, Conceição varken ben oynayacağım diyor adam. Yani şu anda el freni bence en büyük el freni Portekiz'de Ronaldo ama yani.
2: Şimdi bir şeyler söylerim ama üzerindeki formayı çıkar konuş derler. Üzerinde gerçekten Messi forması var. O yüzden şu an bir şey söyleyemiyorum yani.
1: Hakikaten öyle.
2: Şu an üzerindeki formayı çıkarmadan konuşamam.
0: Dün Ronaldo basın toplantısındaydı. İzlediniz mi?
1: İzledim.
0: Sekansları.
1: İzledim.
0: Brezilyalı gazeteciyle falan o diyaloglar. Formunda bir yarım saati geçmiş galiba basın toplantısı.
1: Evet bir coştu o yani.
0: İnsanlar da memnun kalmışlar o açıdan. Fazla konuşmasından Cristiano Ronaldo'nun ama tabii içerik olarak o gazeteciyle yaşadığı diyalog falan bayağı malzeme vermiş Cristiano Ronaldo. Bilmeyenler için o gazeteci uzaktan galiba tanıyor. Onu sevmediğini söylediği bir isimmiş.
1: Evet.
0: Ona soru sorduruyor.
1: Muhtemelen de eleştiriyordur. O yüzden sevmediği şey.
0: Tabii çok eleştirdiği için herhalde. O da bir soru soruyor falan. Öyle cevap da vermiş gerçi Cristiano Ronaldo ama. Evet. 14.50 programın sonuna doğru gelmişiz. Bu gece İspanya-Portekiz.
1: İspanya galibiyeti bekliyorum ben. Portekiz oynayamıyor. Yapamıyor yani. Hı-hı. Gerçi Uluslar Ligi'nde de aynı beklentim vardı. Muazzam bir şahlanış yaşamıştı Portekiz. 2-2 mi bitmişti? 3-3 mü?
2: 2-2 sonra 2-2. Penaltılar değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya o biraz hala aklımda ama normal koşullarda İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. Amerika-Belçika'da da Amerika bekliyorum. Hiç sürpriz değil benim için Amerika'nın kazanmasını bekliyorum. Beğenmedim Belçika'yı. Hı-hı. Ne Mısır maçında. Ya Senegal maçındaki attıkları ikinci gol bilmiyorum yani. Tarihi fiyasko ya.
0: Faal olabilirdi.
1: Yani dünya üzerinde futbol oynanan tüm ülkelerin tüm kurallarına göre çok açık bir faul yani arkadan Tielemans kafaya kalkan oyuncuyu var gücüyle ittirdi. Hani böyle taktiksel de ittirmedi ya var gücüyle ittirdi yani.
2: Var gücü ya o kadar da değil ya.
1: Ben öyle istiyorum. İttirdi yani Ali en nihayetinde. Ya sence faul değil miydi?
0: Senegal'e yüklü girdin herhalde.
1: Sen yok hayır. Ondan ama ben bak Dünya Kupası'nda favori olmayan takımların ilerlemesi beni çok mutlu eder. Mesela işte hakikaten Cape Verde maçında İtalya 90'daki İngiltere-Kamerun maçı kadar heyecanlandım ki o zaman çocuktum. Yani Dünya Kupası aşığı olmama sebep olan maçlardan biridir. Kamerun'un Arjantin galibiyetiyle başlayıp Kolombiya'yı ikinci turda yenip final ağlamıştım ben Kamerun elendiğinde. Yani değil Kamerunlu olmak yani hiç alakam bile yok yani.
0: Evet.
1: Yakın bile değilim ama acayip üzülmüştüm. Verilen penaltılara falan bağırmıştım çocuk aklımla. İlk defa o günkü kadar Cape Verde Arjantin maçında hakikaten heyecanlandım. İkinci golde Cape Verde'nin yıktım havalimanını. Ya yıktım yani.
0: Sen şimdi Mısır'dan da benzer bir şey gelse mesela aynı hissiyat verir mi Arjantin karşısında?
1: Neden olmasın? Yani neden olmasın? Ama Cape Verde bambaşkaydı.
0: Daha öyle bir ihtimal kalmadı herhalde öyle bir takım. Şu anda öyle hikaye yazacak.
1: Yok.
0: Çok düşük seviye bir takım kalmadı ama elimizde bir Arjantin Mısır.
2: Zaten kupanın da sonuna geliyoruz. Şurada kaç maç kaldı?
1: Aynen.
2: Artık
0: 4 tane çeyrek final,
1: 2 yarı final, 8 maç var. Üçüncülük var değil mi? Hala üçüncülük kaldırılmadı.
0: Orada 8 maç var. Burada kaç maç? 4 maç kaldı. 12 maç mı kaldı?
2: Bir şey kalmadı yani.
0: 12 maç kalmış. Evet. Bugün 2 maç var. 22'de Portekiz'e İspanya karşı karşıya gelecek. Gece de 3'te tabii. Bunlar eğer bir fırtına falan uyarısı yoksa olan saatler. Mesela dün İngiltere maçı.
2: Şöyle bir fırtına uyarısı olsa da Mert, sabah 7'de başlasa mesela, biz buraya gelsek Amerika Belçika biz buradayken başlasa harika olmaz mı?
0: Harika olur. Bugün işte İngiltere maçı 3'teydi, 4'e kadar ancak sarktı. En çok uzayan maç Fransa'nın bir maçıydı. Devre arasının
2: en çok Fransa uzadı.
0: Bitiminden sonra bir 2,5-3 saat herhalde geçmesi gerekmişti. Onun ötesine çıkan bir maç olmadı. Ama 3'teki maçta bir sabaha sarkarsa bizim saate güzel olur. Sonra da yarın da 19'da Arjantin Mısır var ve 23'te de İsviçre Kolombiya maçlarıyla son 16 turu karşılaşmaları bitecek.
2: Şu an gidişat sizce nedir?
0: Yani Fransa'ya yakın gözüküyor şu anda.
2: Fransa İspanya'ya eğer finale çıkar diyorsun.
0: Yani gönlüm tabii İspanya'da ama Fransa.
2: Öteki taraf?
0: Diyorum. Öteki tarafta da...
1: Fas Arjantin değil mi öbür taraf? Ha, İngiltere de var.
0: Yok, Fas yok orada. Fas Fransa'yla.
1: Fas Fransa'yla mı?
0: Arjantin Kolombiya olacak büyük ihtimalle.
2: Arjantin Kolombiya, İngiltere Norveç.
1: Ben Norveç yarı final görebilir diyorum. Ya İngiltere de bana çok ters gidiyor bu turnuvada. Hiç beğenmedim dedim işte ne Yeni Zelanda maçında ne Andorra maçlarında.
0: Andorra mı?
1: Tabii aynı gruptaydılar. Birinde 1-0, birinde 2-0 yendiler elemelerde. Ha. Ondan sonra dedim ki ben iyi oynadıklarını sanmıyorum. Yani beğenmiyorum. Hırvatistan maçı çok zor geçecek dedim. Gittiler patır patır 4 attılar. Sonra Gana maçında rezalet oynadılar. Panama maçında çok kötü oynadılar. Dedim ki ya işte Hırvatistan maçında lafı ağzıma tıktılar ama sonra gördünüz nasıl oynadığını. Ben Meksika diyorum dedim. 3 attılar Meksika'ya.
0: Jordan Anderson da bu maç bittikten sonra panolardan atlarken çok talihsiz şekilde yere düşüyor. Kolun üstüne kolunu kırmış. Ondan da faydalanamayacak. Gerçi bu turnuvada süre aldım ondan da emin değilim.
1: Almadım. Bir de yedeklerde sarı kart gördü.
0: Evet, maçın sonuna doğru
2: galiba görmüş. Aldı ya. Bir maçta almadı mı bir süre?
0: Bakayım aldı mı? Bir karşılaşmada merkezde Rice sakatken Rodgers'ı alıp Bellingham'ı biraz oraya yakın kullandığını hatırlıyorum ilk 11'de.
2: Bakayım ben, merak ettim.
0: Ama Henderson'ı direkt 11 başlattığı bir maç olmamış olması lazım. Yedekten de girmiş mi onu artık ben aklımda sanki süre almamış diye kaldı ama Ali abi kontrol etsin. Onun bilgisiyle de programı o zaman kapatalım. 14.55 saatteyiz. Yarın yarım saatlik bir program olacak herhalde. Ali abi duyuralım mı?
2: Duyuralım tabii. Bu hafta öyle olacak. Panama maçında 6 dakika oynamış.
0: 6.
2: Evet. Dünya Kupası 6 dakikayla kapanmış oldu Jordan Henderson için.
0: Tamam.
2: Şöyle şimdi bu hafta kadın voleybol takımımızın Japonya etabı var. Sabah Milletler Ligi'nde karşılaşmalar oynayacak. Hatta Sabah Spor da etkilenecek. Ayın 8'inde saat 6'da karşılaşmamız var. Onun da saat 7'de karşılaşmamız var. Onları da biliyorsun Radyo Spor'dan canlı olarak veriyoruz. Bunun yanında Wimbledon yayınları var. Esport'ta. O yüzden Kupa'da bugün programı saat 14.30'da başlayacak. Salı'dan Cuma'ya kadar. Dolayısıyla Salı'dan Cuma'ya kadar hat-trick yarım saat olacak. Ama yarım saatin ardından Kupa'da bugün program başlayacak. Belki biz de hat-trick'te Dünya Kupası konuşmak yerine o yarım saatte biraz daha şeylerle kulüp takımlarıyla alakalı olarak bir yarım saat geçirebiliriz. Çünkü bizden sonra bir saat direkt saatten Radyo Spor'da Dünya Kupası konuşulacak.
0: Evet, bu hatırlatmayla da o zaman programı bitirelim. Yarın aynı saatte yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenlere. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde eğer bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Hoca ile birlikte yapılan transferleri ve yapılan transferlerle birlikte Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda dün önemli maçlar vardı. Son 16 turunda heyecan yaşanmaya devam ediyor. Dün bilindiği üzere sevgili dinleyenler çok çok önemli maç vardı. Günün ilk maçında Brezilya Norveç ile karşılaştı. Brezilya Norveç'e 2-1 mağlup oldu. Norveç son 16 turundan çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Ardından Meksika ile İngiltere yarıştı. Meksika-İngiltere maçı da İngiltere'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı sevgili dinleyenler. Ev sahiplerden birisi Meksika'ydı. Meksika veda etti. İngiltere çeyrek finale kaldı. Bugün saat 22'de Portekiz-İspanya maçı var. Saat yani gün olarak artık salı olacak. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika ile birlikte ev sahibi olduğunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Önemli maçlar oynanmaya devam ediyor. Son 16 turunda sevgili dinleyenler, yarın da iki önemli maç var. Gece 3'teki maçı paylaşmıştım. Amerika Birleşik Devletleri Meksika maçı. Saat 19'da Arjantin-Mısır maçı var salı günü. Saat 23'te İsviçre-Kolombiya maçı var. Bunu da paylaşmış olalım. Artık maçlarda, takımlarda belli oluyor eşleşmeler. Çeyrek final eşleşmelerini paylaşalım. Fransa-Fas, Norveç-İngiltere. Belli olan eşleşmeler bu şekilde sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Hattımızda bu bölümde konuğumuz deneyimli teknik direktör Giray Bulak. Giray Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ ol Salim, merhaba, iyi yayınlar.
0: Hocam tebrik ederim sizi. Norveç ile ilgili düşünceniz gerçeğe dönüşüyor. Norveç dün de Brezilya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Erik Haaland çok iyi bir performans ortaya koydu. Gollerini atmaya devam ediyor. Santrafor sıkıntısı yaşandığı dünya futbolunda Erik Haaland gibi, Alexander Sørloth gibi önemli ayaklara sahip takım Norveç takımı. Bunun da altını çizmiş olalım hocam. Yorumlarınızı merak ediyorum. Öngörülerinizi merak ediyorum. Buyurun hocam.
1: Şimdi Sørloth'e yer bulabilmek için hoca biliyorsun kenar oynattı kendisini. Ama daha sonra doğru karar verdi. Tek santroforla oynadı ve sonucu da aldı. İyi bir takım Norveç takımı. Sadece Haaland değil yani, orta sahadaki Ödegaard olsun, diğer iki orta sahası, bir uzun ön libero, iki kısa orta saha, iki çabuk kenar oyuncular, iyi bir kafacı. İki stoper uzun, ayakları geriden oyunu başlatıyorlar ama maçın sihirbazı kaleciydi Midelem. Yani kaleci muhteşem oynadı Salim.
0: Evet.
1: Penaltı kurtardı ve kurtardığı toplar, gerçi Brezilya'nın kalecisi de iyi topları aldı. Ama ben Norveç takımını komple ayağı iyi pas yapan, yani sanki sahada sanmacılar Norveçlerdi. Öyle bir pas trafiği geliştirdiler ki, öyle çalımlar attılar ki, yani Brezilyalılar

0: şaşırdı adeta. Tabii Brezilya şüphesiz bütün dünya kamuoyunda ilk Dünya Kupası aklına geldiği zaman ilk akla gelecek olan takım Brezilya. Ondan sonra diğer takımlar aklınıza gelir. Yani Fransa, İspanya ne zaman katıldı buraya? Daha sonra hatırlanacak isimler olmaya başladı. Yani Arjantin'dir, Meksika'dır, İtalya'dır, Almanya'dır. Yani Dünya Kupası'nın takımları işte eski Rusya'dır, Yugoslavya'dır. Bu takımlar çok ön plana çıkan takımlardı. Ama işte Avrupa'ya gelen daha küçük ülke takımlarının oyuncuları o büyük takımlarda kendilerini çok geliştiriyorlar. Ve işte Güney Amerika'dan gelen oyuncularla, Afrika'dan gelen oyuncular, işte Avrupa'daki oyuncularla bir mix oluyor. Bir bakıyorsunuz ki ortaya çok harika bir sentez çıkmış oluyor. Bu da futbolu geliştiriyor ve daha izlenir hale getiriyor. Yani belki ülkemizde futbol izlenmiyor ama dünyada çok çok izleniyor futbol. O anlamda ben yani Dünya Kupası'nı çok ilgiyle izliyorum ve iyi maçlar oynandığını düşünüyorum. Gerçekten kaliteli maçlar var ve gerçekten kaliteli oyuncular var. Artık çok sayıda oyuncu çıkmaya başladı. Ben burada sadece Norveç'i, Fas'ı da tebrik ediyorum. Ama bu Dünya Kupası'nda 3 ülkede oynanan tarzıyla beraber 2 tanesi elenmiş oldu. Yani Meksika ile Kanada turnuvadan elendi. Şimdi bir Amerika kaldı. Amerika'nın da kırmızı kartlı oyuncusuna gösterilen bir istisnai durum var. O da sanki Amerika'nın bir parça ittirileceği şeklinde geliyor bana.
1: Evet.
0: Bu da bana göre iyi bir durum değil. Yani çok turnuvaya yakışan bir şey değil. Oyuncu kırmızı kart görürse, ne şekilde görürse görsün, birinci maçta cezalı olması lazım. İlk maçta cezalı duruma düşmesi lazım diye düşünüyorum. Ama iyi bir oyuncu. Atılan oyuncu. Takımına çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Brezilya'nın elenmesine üzüldüm. Bu arada iki tane İtalyan hoca elenmiş oldu. Ancelotti ile bizim Montella. İtalya'da zaten Dünya Kupası'nda yoktu. Hocaları da Dünya Kupası'nda şu anda yoklar. O anlamda çok farklı bir kupanın oynandığını düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızı da, konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz devam ediyor. Giray Hocam, Amerika Birleşik Devletleri bizimle aynı gruptaydı. Bizimle aynı grupta olan takımlar Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri son 16 turuna kaldılar. Son 16 turunda da mücadele gücü yüksek takım olarak ön plana çıktılar. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Paraguay'ın hocasının açıklamaları çok dikkatimi çekti. İçim burkularak izledim. Yani bilmiyorum, sen de takip ettin mi?
1: Evet.
0: Belki yani Mbappe'nin kalecinin elini sıkmaması ve arkasından hocanın maç sonu röportajında o kalecinin neler çektiğini, hasta çocuğunu muayene ettirebilmek için formasını sattığını söylemesi, maaşını alamadığını söylemesi ve Paraguay'da neredeyse annesini babasını tanımayan yetim kalmış çocukların kimlik ve kişilik mücadelesi yaptığını söyledi. Bunlar çok bildiğimiz şeyler değildi. Ama yani ben böyle hocayı takdir ediyorum, helal olsun diyorum. O çocuklarla beraber o mücadeleyi yaptı. Yani bizim kimlere elendiğimizi, işte bizde primler konuşulurken oradaki karşımıza çıkan gençlerin hangi duygularla mücadele ettiğini anlamamız açısından çok anlamlı bir mesaj verdi hoca. Paraguay, Güney Amerika futbolu sert, agresif oynanan futbol tarzı. Tekniğe dayalı. Ama bazı takımlarda bu teknik çok ön plana çıkmayabilir. Ama ben o turnuvadaki Güney Amerika takımlarını beğendim. Fakat Uruguay'ın çok erken elenmesi bir parça beni hayal kırıklığına uğrattı diye düşünüyorum. Yani normalde yani Uruguay'ın da bu turnuvada devam etmesi lazım diye düşünüyordum. Ama Paraguay bizim grupta, Avustralya. Avustralya da biliyorsun çok iyi geldi. Ama maalesef o fizik gücüyle beraber aslında iyi dayandı. İyi oyunlar oynadı. Evet. Tebrik ediyorum kendilerini. Fakat bu arada ben Kolombiya'ya da dikkat çekmek istiyorum. Yani İsviçre ile oynayacak ama Kolombiya'nın da bu turnuvada bir sürpriz 8 yapabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam, Paraguay teknik direktörünün açıklamalarını ben de takip ettim. Yani güzel bir noktaya değindiniz. Ciddi bir mücadele örneği sergiledi bu takımlar ve ülkelerinde çok zorluklar var. Yeşilburun Adası'ndan bahsetmek istiyorum. Yeşilburun Adası'nda yaşayan nüfus, yurt dışında yaşayan nüfus daha fazla. Zaten bir ada ülkesi. Yani biz direkt düşündüğümüzde olumlu olumsuz reaksiyonlar gösteriyoruz ve imkan dahilinde de milli takımımız büyük imkanlara sahip ve ciddi bir sevgisi var. Oyuncularımıza karşı eleştiriler de oluyor.
0: Evet.
1: Fakat bu noktada çok fazla böyle en ufak, yani en ufak olumsuz eleştiride dağılabiliyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de çok güzel bir sözü var hocam. Mutlaka bilirsiniz. Ayakkabım yok diye üzülüyordum. Yolda karşımdan gelen evet, ayaksız bir adam gördüm.
0: Evet.
1: Yani hayat bu şekilde devam ediyor hocam yani.
0: Evet.
1: Ders çıkarmamız gerekiyor ve kendimizi en kötü şartlarda olduğumuza inandırmamamız gerekiyor. Bizden daha kötü şartlarda mücadele eden takımlar var, futbolcular var. Yani Dünya Kupası ama çok güzel bir organizasyon hocam. Yeşilburun Adalı oyuncunun, kalecinin direkt dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama sosyal medya, Instagram hesabındaki artışı gördünüz. Tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon.
0: 2-3 milyona geldi ama oradan
1: 2-3 milyondan daha fazla hocam. Neuer'e geçti şu anda.
0: Ama oradan gelen, Trabzonspor'a gelen oyuncu da müthiş.
1: Evet. Hocam, birazdan zaten Trabzonspor'un da transfer politikasını size soracağım. Çok kısa bir aramız var hocam. Hatta bekleyebilir misiniz?
0: Tamam.
1: Çok teşekkürler hocam anlayışınız için. Yok, sağ olun.
2: Güzel. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Giray Bulak, sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, tekrardan merhaba.
0: Merhaba Salim, iyi yayınlar tekrar.
1: Hocam, Trabzonspor'un yeni transferi Cabral'la ilgili neler söylersiniz? Özellikle de Arjantin attığı gol belki de turnuvanın en güzel gollerinden birisi.
0: Yani müthiş bir sahaya. Yani oradan o golü atmak. Arjantin'e karşı ikinci golü galiba, değil mi?
1: Evet.
0: İkincilik maçın ikinci golüydü. Ama Arjantin'e gösterdikleri direnç, pas, teknik oyun, önde baskı, yani işte Messi'nin yerlerde yuvarlanması, ya muhteşem oynadılar. Çok takdir ettim oyunlarını. Gururlu oynadılar. Onurlu bir mücadele yaptılar. Ve çok böyle sempatik tavırlarıyla Arjantin'e, tabii ki favoriye kaybettiler. Sempatik tavırları da çok ilgi çekti. Tebrik ediyorum kendilerini ama Trabzonspor iyi, kaliteli bir oyuncu buldu. Dünya Kupası'na gitmeden imzaları attılar. Çok büyük avantaj yakaladı burada Trabzonspor. 5 yıllık bir
1: 23 imza. Yaşında hocam. Rotterdam doğumlu. Yeşilburun Adalı oyuncu.
0: Portekiz'de yetişme, Hollanda'da evet, temel fundamentali iyi, temel teknikleri iyi. Her iki ayağını kullanabiliyor, adam geçip adam eksiltebiliyor, iki kanatta oynayabiliyor. Hatta önde arkada oynayabilen bir oyuncu. Yani polivalent, 4 mevkide oynayabilecek bir oyuncu, çabuk seri iki ayağını kullanabilen bir oyuncu. Trabzonspor çok çok iyi iş yaptı ve Trabzonspor çok iyi işler yapıyor bu transferlerde. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani bravo diyorum. İnşallah böyle devam eder.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi her iki ayağını kullanabiliyor. 4 farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol bek, orta sahan solu. Sağ bek ve orta sahan sağında oynayabiliyor. Evet. Yani burada üçlü dizilişte de, yani üçlü savunma anlayışı olan takımlarda da direkt oynayabilir. Dörtlü savunmada bek olarak oynayabilir. Henüz 23 yaşında ifade ettiğiniz gibi Twente altyapısında yetişti. Ardından Helsingborg'a transfer oldu. Sonrasında da Almanya Ligi'nde oynamış olduğu takımlar var. Portekiz'de Estrella ve Benfica'da oynadı.
0: Evet.
1: Trabzonspor'a da 7 milyon euro bonservis bedeliyle geldi. Zaten Estrella'dan Benfica'ya da 6 milyon euroya gitmişti hocam.
0: Evet.
1: Thierry Karadeniz, Thierry ile ilgili hocam, Thierry Karadeniz ile ilgili yorumunuz nedir? O oyuncuyla da uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. 5 yıllık kontrat.
0: Yani çok izlediğim bir oyuncu olmadı ama bu oyuncuyu özellikle izledim 2-3 maç. Ama diğer Thierry Karadeniz'i çok takip ettim diyemem. O konuda bir şey söyleyemem ama gelecek programlarda onun da hazırlığını yaparım.
1: Hocam yerlilere çok hakimsiniz. Yerli havuzunda da birçok oyuncu transfer etti Trabzonspor. Thierry Karadeniz de yerli kontenjanında yerli oyuncu. Samet Akaydın geldi. Sizin yakından tanıdığınız bir isim. Daha önce evet. çalışmış olduğunuz takımlarda rakipte oldunuz. Melih Kabasakal, İstanbul Spor ve Eyüp Spor, ardından Gaziantep VK. Tanıdığınız bir oyuncu. Metehan Mimaroğlu'yla rakip olduğunuz diyebiliyorum. Tanıdığınız bir oyuncu. Bu üç oyuncu da kadroya dahil edildi. Sözleşmelerindeki detay şu. 2+1 yıllık ya da 1+1 yıllık sözleşme. Ve bu noktada hocam opsiyon Trabzonspor kulübüne ait. Gelecek yıl eğer kural değişmezse 8+6 olacak yabancı kontenjanı. Bu noktada yorumunuz nedir hocam bu üç oyuncuyla alakalı?
0: Şimdi tabii yerli oyuncu havuzu dar olduğu
1: hocam, unutmadan söyleyeyim. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Onana'yla da tekrardan anlaşma sağlandı. Onana tekrardan kiralandı.
0: Evet, Onana'yla bonservisini
1: Aral konusunda da hocam bu hafta net somut adımların atılması bekleniyor Aral konusunda.
0: İnşallah Aral olursa çok da iyi olur. Onana ile anlaşması Trabzonspor'un çok çok iyi oldu. Şimdi ona açık problemi var şimdi. Ona açığa işte Arap Ligi'nden önemli teklifler var. O olay durumu nasıl? Onu
1: olay ile ilgili lazım. Hocam durum şu. Evet. 25 milyon euro bandında olay için teklif gelmiş. Trabzonspor 35 milyon euronun altında bir ücrete bırakmak istemiyor. Bu ücreti direkt istiyor ve sonraki satışından pay vardı. Bastia'nın payı vardı. Bastia'nın payını da direkt bonservisini alacak kulübün çözmesini istiyor. Durum bu şekilde hocam olay noktasında. Barcelona ekipleri izliyor. Leipzig çok istekli. Leipzig'in 30 milyon euro, 25-30 milyon euro bandında teklifi vardı. Trabzonspor cephesi Dünya Kupası'ndan sonra karar verelim dedi. Oyuncunun zaten performansı da gayet iyiydi hocam. Fil dişi milli takımında.
0: Çok iyiydi. Olayı da iyi oynadı. Orada ilgi çeken oyunculardan bir tanesiydi. Zaten turnuvaya gelirken ilgi çeken bir oyuncuydu. O bakımdan olayı Trabzonspor çok avantajlı bir şekilde kullanmak istiyor.
1: Evet.
0: Bana göre de çok akılcı bir yol izliyor Trabzonspor. Artık transferi biz öğrendik. Yapmayı da, almayı da, vermeyi de. Bu bakımdan tebrik ediyorum tekrar Trabzonspor'u. Tabii Onaç'ı şimdi var. Eğer Onaç'ın da tabii yaşı artık yükseldi. 32-33 yaşına gitti. Onaç'la gitgide daha ağırlaşıyor. Zaten çok çabuk bir oyuncu değildi ama verilen rakamlar astronomi tabii. Oyuncunun kafası çeliniyor. Bu sefer versek mi vermesek mi kalırsa işte sene düşük maaşa oynayacak. Aslında yüksek maaş da verilenlere göre düşük maaş. O bakımdan Trabzonspor burayı da bir avantajlı geçmek istiyor. Alınan oyuncular, yerli oyuncuların ikisi yaşlı, 30 yaş barajında ama işte bu gitgide barajın Türk oyuncu lehine işte çoğalması kulüpleri yerli oyuncuya yöneltiyor. Çünkü havuzlar, bu havuz içerisinde oyuncu bulmak çok kolay değil. Artı Trabzonspor şimdi 3 kulvarda oynayacak: Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, Türkiye Ligi. Bunlar da tabii ki yerli oyuncuya yöneltiyor Trabzonspor'u. Aral alırsa muhteşem bir şey yapmış olur. Yani Trabzonspor bana göre kadrosunu sadece oynayan oyuncular üzerine değil, derinlik açısından da Çünkü geçen sezon bunun sıkıntısını yaşadı Trabzonspor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray çok derin bir kadroya sahipken Trabzonspor bundan yararlanamadı veya kendine avantajı elde edemedi. Bu sene kulübesini de zenginleştirmek istiyor. Ya bana göre yaptığı hamleler iyi hamleler. Ha, oynar oynamaz, oyuncuları zaten oynatma amaçlı almıyor. Bunlar çanar oyuncusu, hamle oyuncusu olarak anlanan oyuncular.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Giray Bulak sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Aral konusunda sıcak bir gelişme var, aktaralım. Bilindiği üzere Aral transferinde Trabzonspor son aşamada, bunun altını çizerim. Şöyle hocam durum. Trabzonspor'la anlaşan Aral Şimşir'i dün gece Süper Lig'in büyük kulüplerinden birinin yöneticileri aramış. Oyuncu cephesi Trabzonspor'a söz verdik diyerek ilgi için teşekkür etmiş.
0: Bravo. Bravo. O kulübe bir parça yani daha saygılı davranması açısından bir uyarı yapmak lazım. Yani bir takım ilgilenmiş, arıyor, araya sokulup fiyatı yükseltmeni veya oyuncunun kafasını çelmenin bir manası yok. Siz daha önce davransaydınız, siz alsaydınız. Bunu yani kim yaparsa aynı şekilde ayıplarım. O bakımdan sokulmamak lazım böyle transferlere. Oyuncu istediği yere alsın ama parayla oyuncuyu çevirmek lazım diye düşünüyorum. Bravo Aral'a. Evet. Sözüne durmuş menajerde.
1: Hocam yani bu noktada aynı fikirdeyim sizinle. Mesela ben geçtiğimiz hafta yayınımızda bahsetmiştim, dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. MLS'de bir kulüp bir oyuncuya teklif yaptığında yurt dışından, o transfer dönemi içerisinde hiçbir kulüp o oyuncu için girişim yapamıyor.
0: Ceza
1: işlem oluyor mesela. Sözlü evet. Teklif yapılıyor. Yazılı teklif çıkabilmesi için direkt şartların oluşması gerekiyor. İnceleyip sık dokuyorlar. Çünkü siz yazılı teklif yaptığınızda başka bir kulüp yazılı teklif yapamıyor. Oyuncuyu o transfer dönemi içerisinde elzem durumlar haricinde kadrosuna katamıyor. Ve burada düşünülen şey takımlardan ve oyuncudan ziyade ülkenin futbol ekonomisi. Arada yarış olduğu zaman ülkedeki futbol ekonomisi zarar görüyor hocam genel anlamda.
0: Doğru.
1: Çünkü kulüplere harcanan para var. Yöneticilerden çıkıyor. Direkt yöneticiler bizim insanımız. Kulüpler zarar görüyor. Kulüplerin zarar görmesi demek ülke futbolunun zarar görmesi demek. Benim bakış açım bu.
0: Doğru. Bir de aralarda draft sistemi var Salim.
1: Nedir hocam?
0: Oyuncuları oynayabilecekleri kulüplerde oynatmak istiyorlar. Yani diyelim ki sen Salim Manav Fenerbahçe'de oynayamazsın. Ama işte Denizlispor'da oynayıp kendini geliştirebilirsin.
1: Evet.
0: Diğer tarafta yedek alacaksın ama burada oynayarak gelişeceksin. İlk hakkı orada alttaki takımlara veriyorlar. Onlar oyuncularla anlaşıyorlar ve oynatabilecekleri bir pozisyon buluyorlar oyuncuya. Çünkü gitse büyük takıma orada oynayamayacak ve oyuncu kaybolacak. Böyle de oyuncu yetiştiriyorlar, destekliyorlar oyuncuları.
1: Evet. Peki hocam, dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum mesajları. Selamlar, saygılar. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Tüm çalışanlarınıza, Giray Hoca'ya selamlarımı iletiyorum. Çorum FK ve Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili hocamızın düşüncesi nedir demiş. Giray Hocam'ın yorumları gerçekten çok güzel. Beğeniyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Özellikle de Beşiktaş ve Çorum'la ilgili yorumları ne olur? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Biz teşekkür ederiz kendisine. İyi çalışmalar diliyorum. Selamlar. Nedir hocam? Çorum Gökhan Sazdağ'ını da kadrosuna kattı. Serdar Saatçı'yı da kadrosuna kattı. Uğur Hoca'yla birlikte devam ediliyor. Hatta şöyle bir detay var hocam. Bu detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Uğur Uçar'a ekibini değiştir diyor yönetim. Direkt ekibinden vazgeçiyor, değiştiriyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu süreçle ilgili.
0: Şimdi Uğur Hoca orada çok iyi işler yaptı.
1: Evet.
0: Onu kabul ediyorum. Ve kısa zamanda bu işi yaptı, toparladı. Sonra geldi, şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Ama tavsiyem şu olurdu Uğur Hoca'yla, bir samimiyetim olsaydı, bir başka takıma geç diye tavsiyem olurdu. Yani Süper Lig'de çalışma, daha şu anda yeni, daha genç. Ben orada bir parça daha alt ligde çalışıp deneyim kazanmasını yeğlerdim, isterdim. En azından bir hocası, bir abisi olarak o tavsiyede bulunmak isterdim. Çünkü yarın bugün bir sonuç kötü gittiği zaman oradan ayrılmak durumunda kalacak. Ben bunu İsmet Hoca'ya da tavsiye etmiştim. Gelen arkadaşlarıma hep bunları tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç kulüp çalıştırmak lazım daha deneyim sahibi olmak açısından. Yaptığı transferleri çok net şu anda bilmediğim için Dünya Kupası'na birçok konsantre olduk. Takip edemiyorum ama Beşiktaş'ta öyle.
1: Gökhan Sazdı abi hocam, Serdar Saatçi Trabzonspor'dan. Her iki oyuncu da bon servisiyle geldi.
0: Gökhan benim de oyuncumdu. Gökhan mutlaka oraya katkı sağlayacaktır. O da birkaç mevkide oynayabilen bir oyuncudur. Çok yürekli, kaptanlık yapabilecek seviyede bir oyuncu. Bu bakımdan Gökhan'a da başarılar diliyorum. Çorum'a da başarılar diliyorum Süper Lig'de. Umarım inşallah çok başarılı olurlar. Yani hiç kimsenin ummadığı bir dönemde çok çok iyi işler yaparak şeye geldi. Çorum Spor oralara geldi. Müthiş bir çıkış yaptı. Tebrik ediyorum kendilerini. Beşiktaş tabii bu transfer içerisinde kulüpler artık acımasız
1: paralar alıyor.
0: Efendim?
1: Salih Özcan transferi bitti hocam. 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
0: Onda milli takım kampından sonra demek ki böyle bir anlaşma yapıldı. Salih Otsa merkezde bizim de son oynadığımız maçta, Amerika maçında iyi bir performans gösterdi. O, yani Önder Hoca Türk futbolunu iyi bilir. İyi çalışmalar içerisinde. Fakat bütçe nasıl olacak bilemiyoruz tabii Salim. Yani
1: hocam bu arada Önder Hoca'nın yardımcısı sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Scouting ekibinde Gökhan Keskin Hoca.
0: Aa, iyi, çok iyi. Gökhan da epeydir takip ediyor tabii.
1: Evet, yani ben siz de hocam, ben de birebir de tanıyorum. Gökhan Hoca ile ilgili şöyle bir anekdot sunabilirim. Geceleri özellikle de çok geç uyur. Sebebi de çok maç izler.
0: Evet.
1: Yani o özellikle de farklı avantaj. Mevsim ligindeki maçları çok takip eden birisi.
0: O büyük bir avantaj. Bir hoca için maçları izlemek, oyuncu izlemek, görmek büyük bir avantaj tabii. Umarım Beşiktaş'a çok katkı sağlayacaklar. Benim Beşiktaş'ın bu yarış içerisinde geri kalmasını kabullenemiyorum. Çok borçlandı. İşte geçen dönem devre arası aşağı yukarı 50 milyon euronun üzerinde bir transfer yaptılar. Büyük de borçlar var. Kulüpler ya Salim, şuraya aslında değinmek lazım. Yani Beşiktaş'ın transferlerinden bu kulüplerin borçların açıklanmasına rağmen yapılan çok agresif transferler. Yani bunlar nasıl olacak, nasıl yan yana gelecek, nasıl bu bütçeler denkleşecek, bunu anlamış değilim. Yani kulüpler 20 milyar liraya yakın borç açıklıyor. Arkasından acımasız 100 milyon euroluk transferler oluyor toplamda.
1: Evet.
0: Bunu nasıl aşacak kulüpler? Ben bunu pek çözebilmiş değilim, anlayabilmiş değilim yani. Buraya çok takılıyorum. Umarım bütçelerini korurlar diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun hocam, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Gelecek hafta yine hocam. Gelecek haftada çeyrek final maçları olacak. Artık son düzlüğe de giriyoruz Dünya Kupası'nda.
0: Önemli
1: maçlar var hocam. Siz ama daha önce de konuştuğumuz gibi bir Norveç'ten final bekliyorsunuz hocam.
0: Ya Norveç'ten bir 4 bekliyorum Salih. Ama tabii şimdi oynayacak olduğu rakip de güçlü bir rakip.
1: Evet.
0: Ne olur orada? Ben yani Norveç'in bir sürpriz yapacağını düşünüyorum ama bakalım.
1: Hocam bu Dünya Kupalarını abim takip ediyor. Buradan da bizleri dinliyorsa selam olsun. Selamlarımı iletim. Devamlı maçları takip ediyor. İlk başladığı maçlar, grup aşaması tamamlandı. Beni aradı. Norveç'te 2018'in Hırvatistan olur dedi. Sana dedi söylüyorum dedi. Paraguay evet. ve Yeşil Burun'dan çok umutluydu ilk maç sonucunda.
0: Evet.
1: Bunlar da dedi son 16, son 32 yaparlar dedi. Bilgin olsun dedi. Milli takımımız da dedi ilk başlamadan önce gruptan çıkamaz kardeşim dedi. Sebebini sorduğumda 4-6-0 ya da 4-3-3 oyun sistemi söyleyip oyun sistemi olarak nitelendiriliyor. Bu oyun sistemi dedi Montella hocama saygı duyuyorum ama dedi. 8-2'lik Bayern Münih Barcelona maçından sonra dedi rafa kalktı dedi. Bu dedi oyun sistemini dedi rafa kaldırdılar dedi. Öyle bir diyalog olmuştu aramızda.
0: Bravo, selam ediyorum ona ya. Müthiş.
1: Yani müthiş. Dedi bu oyun sistemi dedi rafa kalktı artık dedi. O maçtan sonra dedi Barcelona dedi çok büyük bir kulüp dedi. Onu dedi rafa kaldırdı dedi. O gün de o günkü maçı da hatırlarsınız hocam. Dizilişte evet, ön tarafta evet, Messi evet. ve Suarez evet. vardı ama 4-6-0'a daha yakın bir oyundu.
0: Evet.
1: O şekilde evet. hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel ve keyifli bir sohbetti. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Güzel. Abine selam ediyorum.
1: Aleykümselam hocam. Sağ olun.
0: Sağ olun
1: hocam.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendirdik. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Ben Hüseyin Mecit. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Salim abim. Tüm çalışanlarına, radyo spor dinleyicilerine, Batıkan kardeşime selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Bolu Mengen Baba Hızır köyünden Uğur Bey, Uğur Pekşen selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz lütfen kusura bakmasınlar. Birazdan Beşiktaş'la ilgili bölüme geçeceğiz. Beşiktaş'ta transferlerde önemli gelişmeler var. Son durum nedir? Hepsini Hakan Gündoğar'la konuşacağız. Salih Özcan transferinin bittiğini söyleyelim. Bugün planladığımız bağlantılar Beşiktaş bölümünde Hakan Gündoğar, Fenerbahçe bölümünde Ceyhun Samet Yüksel, Galatasaray bölümünde Kaan Dursun, Trabzonspor bölümünde ise Hasan Tuncer olacak. Kayserispor'la ilgili bilgileri Memduh'tan alacağız. Memduh bizlerle birlikte olacak. Kayseri Spor'u yakından takip eden muhabir arkadaşımız. Bununla birlikte Memduh Borazan bizlerle birlikte olacak. Son bölümde geçtiğimiz hafta bir dinleyenimizden güzel bir mail gelmişti. Altyapıda yetişen oyuncularla alakalı bir bölüm oluşturabilir misin? Altyapıdan yetişen futbolcularla ilgili bir bölüm oluşturabilir misin demişti. Ben de Sezer Özmen'e ulaştım. Sezer de Beşiktaş altyapısında yetişmiş, A takımda forma şansı bulmuş bir oyuncu. Sezer'le son bölümde konuşacağız, sohbet edeceğiz. Dinleyenimize de ayrıca teşekkür ediyorum güzel mesajı ve önerisi için. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'la ilgili, Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili sorularınızı bekliyorum. Hakan Gündoğar bizlerle birlikte olacak. Birazdan Hakan Gündoğar'la Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattını bir kez daha paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattımız dışında bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Twitter ve Instagram'da kullanıcı isimlerimiz Salim Manav ve Radyo Spor. Gelen mesajları da özellikle de Twitter'da kontrol ediyorum. Instagram'da kontrol ediyorum. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Hakan Gündoğar. Hakan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Salim, çok iyiyim, hamdolsun bugünümüzde. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Hakan abi. Senin için de yoğun bir haftaydı geçtiğimiz hafta. Bilindiği üzere evet. Gazi koşusu vardı. Gazi koşusunu yakından takip ettin, özel içerikler ürettin. TJK TV adına tebrik ediyorum. Çok önemli röportajlar Allah ve Allah, güzel röportajlar vardı. Keyifle ve beğeniyle takip ettim.
1: Bunlar çok güzel organizasyonlar Salim. Öncelikle evet. Geçmişimizi unutmamamız adına, atamız adına yapılan bir organizasyon. Dün de mesela Kırkpınar vardı. Evet. Onu da keyifle izledik. Biz böyle kültürümüzü unutmadığımız zaman daha çok birleşiyoruz, daha çok kenetleniyoruz. O evet. yüzden hakikaten bu tür organizasyonların fazlalaşması, ilginin de daha da artmasını evet. diliyorum.
0: Yani şunu söyleyeyim Hakan abi, inanılmaz bir ilgi vardı. Özellikle de Gazi koşusunun 100. yılı olması sebebiyle evet. Yani 1000 kişilik çok bir yer güzeldi. Var diyelim. Talep 200 bin kişiydi.
1: Tabii tabii çok.

0: emekleri için çok teşekkür ediyorum.
1: Senin de ciddi bir ilgin var diye biliyorum. Özellikle de Levent abi bizi dinliyorsa da selam olsun. Senin direkt enişten. Yani bu konuya da meraklısın Hakan abi.
0: Çok seviyorum. Ya şöyle rahmetli at yarışını çok severdi. Çok yarış gazetesi yaptı. Sevgili Atan Zilcioğlu ile birlikte çok emek sarf ettiler. Yıllar yıllar. Evet. Çok meraklıydı. Atlarımız vardı. Olsun. Amin. Atlarımız vardı. Bizde de küçüklükten geliyor. Dediğim gibi at sevgisi bambaşka bir şey. Ata dokunmak gerçekten insanın bütün vücudundaki negatif enerjiyi alan bir olay. O yüzden mutlaka özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın mutlaka Veli Efendi Atla Terapi Merkezi'ne gitmelerini şiddetle tavsiye ediyorum çocukları için. At sevgisini çocuklarına aşılamaları gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Evet. Çok başka bir sevgidir at sevgisi Salim.
1: Evet. Yani özellikle de Hakan abi, yani biraz sosyolojik boyuta gireceğim. Yani direkt hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Son dönemde ne yazık ki sadece bizim toplumumuzla ilgili değil, dünyada merhametten ve vicdandan yoksun bireyler haline dönüştük. Bu noktada
0: çok doğru,
1: at sevgisi, köpek, kedi sevgisi, hayvan sevgisi çok çok önemli.
0: Yani şimdi mesela havalar şu anda İstanbul'da çok sıcak. Biz İstanbul'da yaşadığımız için dinleyenlerimize onu söyleyeyim. Yani mesela mutlaka sokak kedilerine, sokak köpeklerine ya bir kapsül bırakalım bir yerlere. Ya evet. Mutlaka, çünkü onlar da Allah'ın verdiği bir canı taşıyorlar.
1: Evet.
0: Onları da bu tip havalarda bu şekilde susuz bırakmamamız gerekiyor. Biz çünkü çok merhametli, birbirine çok kenetlenen bir toplumuz. Gerçekten çocuklarımıza bunları öğretelim. Çocuklarımıza sokak hayvanlarına kötü davranmamayı öğretelim. Bunlar gerçekten senin de söylemiş olduğun gibi ağzına sağlık, çok çok önemli. Evet. Diliyorum ve umuyorum ki bilinçli, çok bilinçli bir toplumuz daha da bunun artmasını temenni ediyorum.
1: Dinleyenlerimizden gelen sorular da var Hakan abi. Ben yayına bağlanmadan önce anons yapmıştım. Birçok soru var. Erhan Bey yazmış, selamlarını iletmiş. Beşiktaş'ta transferde son durum nedir? Bilgi verirseniz teşekkür ederim demiş. Salim, net bilgiler verir misin Beşiktaş'la ilgili? Hakan'a sorar mısın? Trossard bitti mi demiş Serkan Bey.
0: Trossard'a bitti demek çok yanlış bir ifade olur.
1: Evet.
0: Trossard'ın kulübüyle Beşiktaş Arsenal kulübüyle anlaştı. Evet. Fakat şunu unutmamak lazım. Öncelikle şunu iyice bilmemiz gerekiyor. Şu anda bu transfer bitmedi. Ama biterse dahi Midland maçlarında Trossard oynayamayacak. Neden diyeceksiniz?
1: Neden abi?
0: Premier Lig şampiyonluğu, arkasından Şampiyonlar Ligi, hiç dinlenmeden Amerika seyahati başladı.
1: Evet.
0: Adam mutlaka bir dinlenmek isteyecek ve daha da turnuvada devam ediyorlar. Belki finale çıkacaklar, finale oynayacak. Yani süreç uzayabilir. Yani o yüzden bir uzama olabilir. Trossard'la tabii ki yüzde görüşüldükten sonra Trossard'ın birçok konuya okey verdiğini biliyoruz ama bazı konularda da güvenceler istiyor. Bu işler öyle gerçekten kolay değil. Örnek veriyorum Salim. Takılınan noktalar çok fazla oluyor bu transferlerde. İşte çocuklarının, örnek veriyorum tamamen, okulları, ülkesine gidiş geliş uçak biletleri gibi birçok şey. Birçok evet. İnce detay var bu transfer görüşmelerinde. O yüzden yüzde görüşme talep etti Beşiktaş yönetimi. Evet. Ama şunu da anlamak lazım. Milli takım kampında olan, son 32'ye kalmış, son 16'ya kalmış bir takımın futbolcusu kampta sizinle yüz yüze görüşemez. Bu onlar adına da etik bir şey değil. Turnuvanın bitmesi beklenecek. Yani Trossard'la yüz yüze görüşüp ben Beşiktaş'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Beşiktaş yönetimi çok istekli, çok arzulu. Bu transfer mutlu sonla bitebilir ama bugün yarın bitecek diye bir şey söz konusu değil bu transferde. Evet. Kulübüyle anlaşıldı. Trossard'la da birçok konuda anlaşıldı. Ufak detaylar var ama dediğim gibi yüzde görüşülmeden bu transfer noktalandı diyemeyiz. Ya mesela Amerika'ya Beşiktaş yetkilileri gitse Belçika kampında görüşebilecekler mi Trossard'la? Belçika Futbol Federasyonu buna izin verir mi böyle bir seviyeye geldikten sonra milli takıma? Biraz evet. Daha hani şey yapalım, biraz daha sakin olmak gerekir. Evet, Trossard bence de inanılmaz büyük bir futbolcu.
1: Peki hocam, çok büyük... peki Hakan abi, Trossard için Beşiktaş'ın anlaşması telaffuz edildiği gibi 18+2 milyon euro mu? Kulübü.
0: İnan bilmiyorum. Rakamları bilmiyorum.
1: Yazılan miktar buydu.
0: Yani yazılan miktar olur. İnan herhangi bir şey sormanız, sadece kulübüyle

0: anlaşıldığını biliyorum. Ama miktarda hiçbir şeyim yok. Bir fikrim yok. Sormadım yani. Anlaşıldığını biliyorum. Ama miktarla ilgili bir şey telaffuz edersem yanlış olur.
1: Salih Özcan transferi bitti. İmzalar atıldı. Islak imzalar atıldı. Salih Özcan dışında Nubel transferiyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşandı.
0: Salih Özcan'la Trossard'ın menajerleri de aynı diye biliyorum.
1: Evet, doğru abi. Aynı yani, şirket.
0: Salih Özcan'la sözleşme imzalandı. Tabii bu sözleşmenin imzalanmasında sevgili Orkun Kökçü'nün çok büyük bir emeği var. Beşiktaş'tan daha yüksek teklif veren kulüpler vardı ama Orkun'un devreye girmesi, beraber oynamak isteme arzuları, Salih Özcan'ın isteği Beşiktaş'a imza atmasını sağladı. Perşembe günü zannediyorum veya çarşamba günü İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolüne geçecek. En geç cuma günü kampta olacak Salih Özcan'da. Beşiktaş iyi bir kadro kuruyor. Gerçekten iyi kadro kuruyor.
1: Peki Nubel konusundaki son durum nedir Hakan abi?
0: Kim anlayamadın?
1: Nubel. Kaleci.
0: Nubel'le ilgili bugün yazı gelecek benim bildiğim. Bayern Münih kulübünden. Ve Beşiktaş o transferde noktalayacak. Anlaşmalar sağlanmış. O da yine ya bu transferlerin hepsi Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun istediği transferler bu arada.
1: Evet.
0: Ya herhangi bir işte menajerin önermesi, herhangi bir kimsenin alın mutlaka alın demesiyle değil. Bir liste var. Vincenzo Italiano diyor ki, örnek veriyorum Salim, tamamen afak konuşuyorum. Sol bek arıyor Beşiktaş. İşte sprinter ön alan baskısını iyi yapacak, içeri kat edecek. Savunmada işte sol açıkla birlikte çok iyi koordine olacak gibi birçok kriter sayıyor kendisine göre. Evet. O listeden de Ottara çıkıyor ve Beşiktaş Ottara'yı alıyor. Kaleci Nübel mesela Önder Öz Hoca'nın ilk istediği isimlerden bir tanesi. Vincenzo Italiano da olursa çok iyi olur. Ayakları çok çok iyi. Mükemmel bir iş yapmış oluruz diyor. Bu transfer de öyle. Salih Özcan'ı zaten biliyoruz hepimiz.
1: Evet.
0: Hoca da çok iyi biliyor. Önder Hoca da çok iyi biliyor. Mesela İlhan Fakılı. Önder Özcan'ın mutlaka alınması gereken dediği futbolcu. Birebir de çok iyi. Sol kanattan içeri kat etmeyi çok seviyor. Tabii ki eksik yanları var. Yaşı çok genç. Ama gelişime çok açık. Ümit Mizesi'ndeki performansı iyi. Clermont'taki performansı iyi. Birçok rapor var. Bu rapor doğrultusunda da Beşiktaş yönetimi harekete geçip İlhan Fakılı ile sözleşme imzalıyor.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi bir çalışma, bir sistem içerisinde gidiyor Beşiktaş'ın transfer çalışmaları. Allah utandırmasın. Valla ben memnunum açıkçası.
1: Peki hemen şunu da sormak istiyorum Hakan abi. İfade ettiğin gibi Nubel transferi için Bayern Münih'ten yazı bekleniyor. Oyuncuyla zaten anlaşma sağlanmıştı. Oyuncunun kız arkadaşı da İstanbul'a geldi. Şehir hakkında bilgi aldı.
0: Evet.
1: Yaşayacağı yer gösterildi. Yani bu transfer süreçlerinde özellikle de ailesinin tutumu çok önemli.
0: Eşler çok önemli işte. Evet. Eşi ikna etti mi futbolcu ikna etmek çok kolay oluyor.
1: Evet. Hakan abi,
0: evet,
1: bir soru daha var. Antalya'dan Haluk Bey yazmış. Hakan Gündoğar'a sorabilir misiniz? Basketbol takımı hakkında bilgisi var mı? Euroleague'de mücadele edecek basketbol takımı Beşiktaş Kayın. Ve Beşiktaş'ta da son dönemde fayda maliyet anlamında basketbolda çok önemli işlere imza atıldı. Bu noktada desteğin artmasını bekliyor musun? Çünkü bilindiği üzere final karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaştı, serilerde kaybetti ama oynatılan oyun, mücadele camia adına umut verdi. Neler söylersin? Destek artacak mı Beşiktaşlı insanlarından?
0: Böyle bir durum var. Son iki senedir finallerde kaybediyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş. Bu sene Euroleague'de ve taraftarının en çok özlediği ligde.
1: Evet.
0: Şimdi bu taraftar desteğini alacağını Beşiktaş yönetimi çok iyi biliyor. Evet. Ve transferlerini ona göre yapıyor. Mesela örnek veriyorum. Hem milli takımımızın hem de Beşiktaş'ın çok önemli oyuncusu Berf Uğurlu.
1: Evet.
0: Birçok teklif olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi kendisini bırakmadı. Sözleşme yeniledi. Furkan Korkmaz. Yine Valbakin. Çok önemli transferler yaptı. Bugün bir transferin daha bitmesini bekliyorum basketbol adına. Tabii bu transferler yapılırken bir yandan da sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Üç önemli firmayla Beşiktaş yönetiminin görüşmeleri sürüyor. Önemli bir maddi gelir sağlayacak. Euroleague'de daha iyi bir kadro kurması adına Ciddi girişimleri devam ediyor. Görüşmeler oldukça sık bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki bir 10 gün içerisinde çok net şekilde bazı sponsorluk anlaşmalarının duyurulmasını bekliyorum.
1: Evet. Hakan abi, güzel bir mesaj var. İzmir'den evet. Osman Gençoğlu yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Size hiçbir spor yorumcusunun fark edemediği bir bilgi vereceğim. İyi yayınlar diliyorum diyor. Dünyada hem annesi hem babası jokey olup kendi de jokey olan tek kişi efsane jokey Ertuğrul Can Kılıç ve Nebahat Can Kılıç'ın oğlu Ertuğrul Can Kılıç'tır.
0: Ertuğrul Can Kılıç, doğru.
1: Ve çok başarılı gidiyor, selamlar demiş. Çok teşekkür ederim mesajı için.
0: Süleyman abinin de adını andık. Süleyman Akta abinin de ellerinden öpüyorum. Allah evet. Uzun ömür versin. Efsanemiz imparator.
1: Salim Bey, Hakan kardeşimize selamlar demiş Satılmış Bey. Gökhan Keskin ne görevine gelmiş? Siz söylediniz ama ben anlamadım dedi. Gökhan Hoca'nın görevi Önder Hoca'nın yardımcısı. Squatting ekibinde
0: hem
1: değil
0: öyle
1: diyorum.
0: Hem de şu da var. Bak şunu söyleyeceğim Salim.
1: Buyur abi.
0: Beşiktaş camiasındaki sadece Önder Özen, Serdar Adalı veyahut da yönetim kurulu üyeleri değil. Herkes Gökhan Keskin'in gözüne inanılmaz derecede inanır.
1: Net.
0: Çok nettir bu. Yani ben Gökhan Hoca'yı çok eskilerden tanıdığım için Gökhan Keskin'in çok Allah vergisi bir göz yeteneği vardır abi. Bakar ve anında anlar. Yani onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Herkes çok güvenir. Ve bu yüzden de hem futbol bilgisi, müthiş araştırmacı bir adamdır. Mükemmel araştırır her şeyi. Geniş bir ağı vardır. Önder Özen'le birlikte tabii Gökhan Hoca da çok ciddi şeyler, işler yapacak. Ben çok inanıyorum. Önder Özen, Gökhan Keskin, scout ekibi, genç kardeşlerimiz, Vincenzo Italiano ve yardımcıları, dün Vincenzo Italiano'nun hazırlık maçındaki o hırsı bile çok olumlu mesajlar verdi.
1: Bu arada Gökhan Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Sen de zaten yakından tanıyorsun Hakan abi. Benim yayınlar 12-14 arasında olduğu için Gökhan Hoca ile yaptığımız bağlantı Radyo Spor'da Anadolu Ateşi ve Transfer Ateşi'ne 3 ya da 4'dür. Sebebi de şu: Gökhan Hoca sabaha kadar maç izlediği için geç
0: tabii,
1: uyanıyor.
0: Tabii. Kesinlikle. Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, yani Meksika Ligi, Kolombiya Ligi, her yerden futbolcu inanılmaz yüksek bir adamdır. Ve evet. Senin de söylediğin gibi sürekli maç izler. Çok seviyor yani. İnanılmaz seviyor işini.
1: Evet. Güzel bir mesaj var. Bizim dua temennimizi istemiş. Selamun aleyküm kardeşim. Keyifli yayınlar dilerim. Sabah saatlerinde hastaneye gittik. Boyun fıtığı çıktı. MR'da yarın ameliyat olacak. Dua eder misin? Eşim ameliyat olacak demiş Delfin'in hastane. Rabbim acil bugün şifalar versin. Yunus abi de bizi Radyo Spor'dan devamlı takip eder. Selamlarımızı iletelim.
0: Sevgili Yunus'a şunu söyleyeyim. Bugün
1: bizden yaşça çok büyük Hakan abi. Bir 65 yaşında falan var.
0: Yunus abi diyeyim o zaman. Kusura bakmasın. Yunus abicim, bugün Muharrem ayının 22. günü. Dua kapıları sonuna kadar açık. Allah bin kere değerli eşine şifalar versin inşallah.
1: Amin abi.
0: En kısa sürede ayağa kalkması nasip etsin.
1: Yine gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Denizli'den Atilla. Beşiktaş taraftarı olarak Hakan Bey'e soruyorum. Beşiktaş Jorgensen'den vazgeçip nasıl Nubel'e yöneldi? Tam olarak iki kaleci arasında fark nedir? Hangisi daha iyi? Bu arada sanırım Güney Amerika'dan da bir kaleciye ilgi var. Hakan Bey o ismi biliyor mu demiş.
0: Söyleyeyim hemen. Jorgensen, Sergen Yalçın dönemindeki scout ekibinin ısrarla alınmasını istedi ki bence de çok iyi kaleci. Çok iyi kaleci. Şimdi her hocanın oyun sistemi, oyun anlayışı farklıdır. Mesela Jorgensen ismi tekrar gündeme gelseydi Beşiktaş tekrar bir atılım yapabilirdi bu transferle ilgili. Evet. Fakat Jorgensen'de Nubel'i tercih ettiler. Bu hoca tercihi. Bu Önder Hoca futbol direktörü tercihi. Onun için aradaki farkı bilmeme ihtimal yok. Her hocanın dediğim gibi isteği, arzusu çok farklı oluyor transferlerde. Vincenzo Italiano, Gökhan Keskin, Önder Özen bu isimle karar kıldılarsa saygı duymak gerekiyor. Güney Amerika'dan görüşülen kaleciler vardı ama ben bugün itibariyle bu defterlerin de kapandığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Nubel bir şey.
1: Zaten net bilgi paylaştım. Bugün yazı gelecek dedin. Yazı geldiği zaman zaten işler bitiyor. Kulübün yazısı evet. Çok çok önemli. Aynen. Bu arada güzel bir mesaj bırakmış. Salim Bey, Hakan Bey'in Sergen hocamızla yakın bir ilişkisi var. Ortak yanları da var. At sevgisi. Bu arada ben de kızıma az sevgisini aşılıyorum. Özellikle at bir terapi kesinlikle. Hakan Bey Trossard transferinde temkinli olmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş daha önce Tadiç'le anlaşıldı denmesine rağmen neredeyse Tadiç Beşiktaş uçağındayken Fenerbahçe'ye gitmişti. Transferde her zaman temkinli davranırım demiş.
0: Kesinlikle çok haklı. %100 katılıyorum. Evet.
1: Ama
0: %100
1: Sergen Hoca ile sizin yakın ilişkiniz İstanbul Spor dönemine dayanıyor.
0: Tabii İstanbul
1: Hakan
0: Spor,
1: abi.
0: Beşiktaş var öncesi, İstanbul Spor var. Sergen Hocama da Allah şifa versin, sağlık versin, futboldan hiç kopmasın. Evet. Teknik direktörlük yapabildiği kadar yapsın. İnşallah ileride çok daha iyi yerlerde görürüz hocamı. Şunu söyleyeyim ben. Trossard'a ben neden bir yandan da temkinli yaklaşıyorum? Çünkü örnek veriyorum, Belçika bu turda Amerika'ya elendi. Evet. Beşiktaş yönetimi görüştü. Beşiktaş yönetimi anlaştı Trossard'la. Maça 5 gün var. Diyecekler ki o kadar para verdik, bu adama neden oynatmıyorsunuz? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Şimdi bunu söyleyemezsin bu adama.
1: Doğru.
0: Bunu söyleyemezsin. Yani adam şey yapamaz. Söyle. Ben kardeşim, ben tatil yapmak zorundayım der. Yani vücudumu dinlendirmek zorundayım der yani.
1: Hakan abi, İtalyanların antrenmanlarıyla ilgili bir mesaj gelmiş. Nasıl geçiyor diye. İzleme imkanı buldun mu? Ya da
0: maç sonrasındaki.
1: Yani antrenman, normal rutin antrenmanları nasıl geçiyor diye bir mesaj gelmiş. Savaş Bey de ikimize selamlarını
0: veriyor. Valla şöyle, tabii orada çok görüştüğümüz arkadaşımız var. Hoca futbolcular kadar
1: Atakan
0: yoruluyor.
1: Atakan abi orada.
0: Atakan orada, Ali Aydın orada. Yılların muhabiri. Genç kardeşlerimiz var. Hepsi oradalar. Tabii konuşuyoruz onlarla. Hocanın performansı da beklenmedik bir performans. Çünkü sürekli oyunun içerisinde, dün de mesela Taylan Bulut'a yerine geçti, itti falan böyle. Çok enteresan bir adam. Çok hırslı ve istekli bir adam Salim.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durum var. Salimciğim, ben sana çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Hakan abi. Birazdan kendine... seninle toplantım var. Çok keyifli
0: evet,
1: bir sohbetti. Hem basketbol takımından hem de futbol takımından transferleri aktardın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Arkadaşım Batıkan da uyarıyor. Şimdi reklam aramız var. Saat başı, at yarışı bantı ve haberler var. Ardından ikinci bölümde transfer gelişmelerini konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Savaş Bey, sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum Savaş Bey'e. Bizlerden de selamlarımızı gönderelim. Ben Hüseyin Mecit, Derfin Yunus Dane'ye çok çok selamlar. Teyzemize geçmiş olsun demiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ediyorum. Ben de Rabbimden teyzemiz için acil şifalar diliyorum. Radyo Spor'da artık bir aile gibi olduk. Mesajlarınızla yayınımıza keyif veriyorsunuz. Hem bizlerin hem de kendinizin üzüntünüzü, sevincinizi, yaşadığınız zorlukları paylaşıyorsunuz. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Rabbim bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Ve yaz aylarındayız. Dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli olmalıyız. Özellikle de hava sıcakları ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde bir hayli fazla. Diğer bölgelerde de artış var. Cumartesi günü de yoğun bir yağmur yağışı vardı. Ciddi bir yağmur yağışı vardı İstanbul'da. Bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Hafta içerisinde de yine bir yağmur beklentisi var. Bunu da söyleyelim. Dikkatli olalım. En önemli şey hayatta sağlıktır. Sağlığımızı ihmal etmeyelim. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Ben hatırlatmaları yapayım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Müsait olursa reklamlardan sonra hattımızda Sabah gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ceyhun Samet Yüksel olacak. Ceyhun Samet Yüksel ile birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendireceğiz, konuşacağız. Son bilgileri bizlere aktaracak. Fenerbahçe bilindiği üzere Ake'yi kadrosuna kattı. Manchester City'den Hollandalı stoper Ake transfer edildi. Kulüp bu konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Masada önemli isimler var. Greenwood bunlardan birisi. Gidecek oyuncular kimler? Gelecek isimler kimler? Adaylar kimler? Hepsini konuşacağız. Fenerbahçe ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Ceyhun Samet Yüksel'e aktaracağım. Ardından sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kaan Dursun olacak. Galatasaray'ı konuşacağız. Trabzonspor bölümünü Hasan Tuncel'le konuşacağız. Sonrasında Memduh Borazan Kayseri Spor'la ilgili gelişmeleri aktaracak. Son bölümde ise Sezer Özmen'le altyapılarla ilgili, ülke futbolumuzdaki altyapılarla ilgili konuşacağız. Kendisi de bilindiği üzere Beşiktaş altyapısından yetişen bir isimdi. Dinleyenimizin önerisiyle zaman zaman altyapıdan yetişip Süper Lig'de forma şansı bulan oyuncularla, eski oyuncu arkadaşlarla konuşmalar, sohbetler yapacağız. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Mesajlarınızı bekliyorum. Saatlerimiz 13.10. Şimdi ilk aramıza gideceğiz ikinci bölümde. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, anonsta yapmıştım. Bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler, Ceyhun Samet Yüksel, Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Ceyhun Samet, hoş geldin. Merhaba, nasılsın Ceyhun?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Fenerbahçe ilk transferini gerçekleşti. Ake kadroya dahil oldu Vedat Muriç'in ardından. Ake ile de anlaşma sağlandı. Resmi açıklama yapıldı. Transferde gündemde olan birçok isim var. Özellikle de hücum hattı için. Son durum nedir?
1: Evet, yani Fenerbahçe'de senin de bahsettiğin gibi ciddi bir hareketlilik var.
0: Evet.
1: Vedat Muriç, ardından Ake. Şimdi tabii yine forvet transferi bekleniyor. Bir sağ kanat hamlesi bekleniyor. Bir tarafta iç transfer var. Takımdan ayrılacak futbolcular. Açıkçası çok konu var. Şu an Fenerbahçe'de birçok gündem başlıkları var. Bunlardan bir tanesi de herkesin tahmin ettiği gibi Greenwood. Diğeri Jurassic. Diğer isim Watkins. Hangisinden başlayalım? Sen seçin.
0: Watkins'le başlayalım mı?
1: Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'de öncelikle Watkins transferini şunu söylemek lazım. Aston Villa kulübü aslında futbolcuyu satmaya çok da niyetli değil. Yani düzenli olarak forma şansı bulan futbolcu, zaten milli takım futbolcusu, herkesin bildiği gibi iyi de bir golcü, iyi bir forvet. Sayızlı, hareketli, güçlü bir futbolcu. Aston Villa kulübü şu an için satmaya çok da sıcak değil. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal'ın da raporları doğrultusunda bu konuda bir karar aldı. Yani böyle daha hareketli, sayızlı, güçlü dediğimiz forvet tipini İsmail Kartal beğeniyor, istiyor. Ve bu noktada Watkins listede artık en başta diyebiliriz. Fenerbahçe yönetimi çok ciddi bir şekilde son bir haftadır uğraşıyor. İngiltere'de görüşmeler devam ediyor. Bana kalırsa, yani şu an itibariyle aldığımız tüm bilgiler, dönülen son nokta, Fenerbahçe yönetimi Watkins ile neredeyse her konuda anlaşmaya vardı. Yani ufak tefek pürüzler kaldı diyebiliriz. Hani biz sorduğumuzda gelen cevaplar şu değil. İşte Watkins Türkiye'yi düşünmüyor, henüz olmadı, ikna etmeye çalışıyoruz gibi cümlelerde uzak bir durumdayız. Artık Fenerbahçe yönetimi Watkins ile belli bir aşamaya geldi. Hatta bana kalırsa ufak tefek pürüzler dediğim artık bonuslar vesaire, o tür maddeler, onların da ben hallolacağını düşünüyorum. Ve Watkins Fenerbahçe'ye artık çok sıcak. Bir kere bunu belirtelim. Aston Villa kulübü tabii burada önemli. Fenerbahçe yönetimi Aston Villa ile bir şekilde artık pazarlıklara başlayacaktır. Benim tahminim Aston Villa kulübü. O cepheye de soruyoruz. İngiltere tarafına da sorduğumuzda kapıyı 35 milyon eurodan falan açıyorlar. Onu belirtelim. 30 yaşında bir futbolcu. 35 milyon euroya olur mu? Tabii Fenerbahçe yönetimi çok ciddi pazarlıklar yapacak. Yani 25'ten örneğin başlayacaktı Fenerbahçe yönetimi de. Orta yol bulunabilir. Çok da uçuk rakamlar yok. Aradaki rakamlar, onu söyleyelim. Jurassic daha maliyetli futbolcu. Mesela Jurassic de listenin en tepesinde. Ama Watkins'in maliyetini, Jurassic'in maliyetini Watkins hem Jurassic maaş olarak hem de bonservis olarak daha yüksek. Evet. Fenerbahçe yönetimi de şimdi bütün bunların hesabını kitabını yapıyor. O yüzden Watkins'i ben bir adım önde görüyorum an itibariyle. Muhtemelen de bir 3 yıllık bir kontrat olabilir. Aldığımız geri bildirimler o şekilde. Biz 8-9 milyon euro, belki bonuslarla maksimum 10 maaş olabilir. Tabii ciddi rakamlar ama forvet alıyorsun. Seni şampiyon yapacak futbolculardan bir tanesi olacak illaki. O yüzden de artık gelinen rakamlar zaten ortada. Ben yani Watkins'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Jurassic'de yani Borussia Dortmund bonservis konusunda indirim yaparsa tekrardan ciddi şekilde onu da konuşuruz.
0: Peki özellikle de bu noktada iş transferde de hareketli saatler yaşanacak gibi duruyor. Kamp çalışmaları başladı. Milli takımdan oyuncular kampa dahil oldu.
1: Evet,
0: hangi
1: evet.
0: Oyuncuların ayrılmasını bekliyorsun? İrfan Can, Ayrı Bayat'a yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler var. Bu noktada evet, son durum evet. Nedir? Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzalandı. Bir yıllık yeni evet. Sözleşme imzalandı. Son durum nedir iş transferde? Hangi oyunculara teklifler var? Hangi oyuncular ayrılacak?
1: Şimdi şöyle bir durum var. İrfan Can, Ayrı Bayat'tan özellikle bahsettin. O çok doğru bir noktadan giriş yaptın aslında. Kale bölgesi çok önemli şu an Fenerbahçe'de. Çünkü Livakovic'e teklif var. Zaten Livakovic Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Onu söyleyelim. Hırvatistan'a dönecek. Yani Hırvatistan'da kalmak istiyor Livakovic. Fenerbahçe'nin orada bir 2-3 milyon euro sponsorluk beklentisi var. Livakovic ayrılacak. Baktığımızda İrfan Can Eğribayat'a teklif geliyor. İlk 11'de oynaması çok zor İrfan Can Eğribayat'ın. Ben düzenli oynamak istiyorum diyen bir futbolcu. Böyle bir durumda ayrılabilir takımdan. Diğer tarafta Ederson var. Suudi Arabistan'dan birkaç kulübün ilgisi vardı. Resmiyete dönmedi. Ama ben Milan kulübünün de bir devreye gireceğini düşünüyorum. Öyle bir birkaç ufak ufak bilgiler gelmeye başladı Milan kulübü. Mike Nani ile yollarını büyük ihtimalle ayıracak. O bölgede Ederson'a bir teklif yapılma hazırlığı da var diye duydum. O da resmi değil henüz. Ama böyle ufak ufak şu an gelişmeler var kale bölgesinde. Böyle olursa tabii ki Fenerbahçe Ederson'dan bonservis kazanacaksa, Ederson'un maaşından kurtulunabiliyorsa Fenerbahçe kulübü buna tamam diyebilir. Onu söyleyelim. Çünkü ciddi bir maaşı var. 11-12 milyon euroyu bulan. Bonservis olarak da 15-20 kazanılabiliyorsa öyle bir durumda zaten bu son şans. Ederson bu sene satılırsa bonservis kazanma anlamında satabilirsin. Önümüzdeki sene bu bonservisin hiçbirini kazanamazsın Ederson'dan. Yani bu son şans. Bu ekonomik durumda da Ederson'la gelen bir teklif olursa Fenerbahçe kulübü bunu değerlendirecektir. Onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Semedo, Mert Müldür, ben ikilisinin devam ettiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Sol bekte İsmail Kartal, Jadon Osterwolde sol bek. Bunu da söyleyelim. Yani Fenerbahçe'nin yeni sol beki önümüzdeki sene Jadon Osterwolde'dir. Osterwolde de sol bekte oynamayı istiyor. Onu da söyleyeyim. Hatta ayrılmayı planlıyordu Osterwolde. İsmail Kartal'ın geri dönüşüyle birlikte daha sıcak takımda kalmaya. Sol bek oynamaya daha sıcak. Onu söyleyelim. Archie Brown'a gelen teklif var. O da kampı çok iyi geçirdi topuk yaylasını. O da bir kafaları karıştırdı. Yani satılmazsa şaşırmam. Fenerbahçe'de yeni sezonda hem Osterwolde hem Archie Brown hem de Levent Mercan üçlüsünü bu rotasyonu sol bekte görebiliriz. Çok kuvvetli bir ikili bence. Zaten stoper konusunda Akye ve Skinner ikilisi. Skinner'e herhangi bir teklif vesaire yok. Onu söyleyelim. Olsa da gönderilmeyecek. Zaten çok mutlu Skinner. Kante ile alakalı Fransa milli takımı dönüşünde bir masaya oturulacak Kante ile. Onu söyleyelim. Bir maaş indirimi talep edilecek. Kante eğer ki maaşında indirim yaparsa takımda Fenerbahçe ile yoluna devam etme ihtimali kesinleşir. Ama maaşında bir indirime gitmediği durumda, çünkü gerçekten Fenerbahçe'de maaşlar yüksek ve futbolcu transferleri yapılacak, bu maaş daha da yukarı seviyeye çıkacak. Bu finansal seyir play durumunda bir sıkıntı da oluşturabiliyor. Bu durumda yani Kante'nin takımdan ayrılma ihtimali doğabilir maaşına indirim yapmadığı durumda. Fransa Ligi'nden ve tekrar Arabistan'a döner mi orasını bilmiyorum ama Fransa Ligi'nden bir takımın istediği konuşuluyor. Ciddi bir maaşı var Kante'nin. Asensio ile ilgili herhangi bir gelişme yok, takımda kalmasını bekliyoruz. Yine Gendouzi aynı şekilde takımda kalacaktır. İsmail Yüksek'e teklifler var. İtalya Ligi'nden Como, İsmail Yüksek'i istiyor. Olur mu? Yani İsmail mutlu açıkçası. Fenerbahçe'de, Türkiye'de yaşamaktan, burada olmaktan mutlu İsmail Yüksek. Maaşını tabii yüksek bir maaş olmadığı için Avrupa kulüpleri çok rahat bir şekilde talep edebiliyor İsmail Yüksek'i. Zaten iyi de bir futbolcu. Orada henüz resmileşen bir durum yok. Ama Fenerbahçe kulübü hem yerli futbolcu kontenjanından dolayı da İsmail Yüksek'e çok önem veriyor. Onu söyleyelim. Kolay kolay satışına izin vermeyecektir. Ciddi bir bonservis talep edilmesi gerekiyor. Yani o konuda bunu belirtelim. Ama yakın zamanda bu ilgiler bir resmi teklife dönüşebilir İsmail Yüksek için. Önümüzdeki hafta bunu duyabiliriz mesela. Onun haricinde Musaba takımda kalır diye düşünüyorum. Nene, Rusya'dan bir takımın teklifi vardı Nene'ye. Fenerbahçe sıcak bakar. Söyleyeyim Nene transfer. Yani Nene için bir 20 milyon euroluk teklif gelirse Fenerbahçe kulübü kabul eder. Nene Rusya'yı kabul eder mi? Orasını henüz bilmiyoruz. Eğer doğru gelirse Nene de Rusya'yı kabul ederse bu transfer olur. Ama diğer Avrupa takımlarından yüksek bir bonservis teklifi yok. Yani 11-12 milyon euro civarlarında kalıyor. Mesela Bundesliga'dan bir takımın isteği var Nene konusunda ve açıkçası 11-12 milyon euro civarında bir rakam. Fenerbahçe kulübü de o rakama bırakmayacaktır Nene'yi. Onu söyleyebiliriz. Talisca takımda kalıyor büyük ihtimalle. Herhangi büyük bir son dakika sürpriz olmazsa, büyük bir teklif gelmezse takımda kalmasını bekliyoruz yine Talisca'nın. Onun haricinde yani Fenerbahçe'de iç transferde durumlar bu. Forvet transferinde artık son noktaya yaklaşıyor Fenerbahçe. Watkins'te dediğimiz gibi her konuda anlaştı. Jurassic konusunda top borusa Dortmund'da Fenerbahçe son teklifini de çünkü. Geriye bütün Fenerbahçelilerin de beklediği, taraftarın beklediği Kiri Muslis'in kalıyor. Onu da göreceğiz.
0: Telaffuz edilen miktar Greenwood için Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncuya yıllık 7 milyon euro maaş, bonservis pazarlıkları da 50 milyon euro seviyelerinde sürüyor. Evet, bu konuyla ilgili neler söylersin?
1: Vallahi bu durum yani şöyle şimdi 24 yaşında bir futbolcu. Sen Greenwood'u bugün kadrona kattığın an 26 yaşında olsa bile 2 sene sonra kesinlikle iyi bir performans gösterdiğini tabii varsayıyoruz. Diğer türlü zaten konuşmaya gerek yok. Zaten 50 milyon üstüne satarsın. Sen de böyle düşünüyor musun bilmiyorum. Ama bence bana kalırsa şu an bizi dinleyen seyircilerimiz, izleyicilerimize de belki hem fikirdir bu konuda. Yani bir futbolcu 24 yaşında 50 milyon euro ediyorsa Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de attığı goller, asistlerin ardından çok yetenekli bir futbolcu. Zaten sen 26 yaşında zarar etme ihtimalin yok. Yani aslında bu 50 milyon euro sana geri dönüşü olacak da 50 milyon euro. Hani Marsilya kulübüne borç vermişsin gibi düşünebilirsin bunu. Marsilya kulübüne borç olarak 50 milyon verdin. 2 sene sonra sen bu 50 milyon euroyu herhangi bir kulüpten alabilirsin. Bu aslında büyük bir risk yok ortada. Tıpkı Osimhen gibi. Hani Osimhen transferinde de bu konuşuluyordu. Fener Galatasaray 75'i verecek ama bu 75 milyon euroyu geri alabilir mi? Çok ciddi rakam bunlar. Risk olur mu falan diye konuşuluyordu. Hatırlarsın.
0: Evet.
1: Şimdi neler konuşuluyor? 100 milyon euro konuşuluyor işte. Süper Lig'de başarılı olma ihtimali bu tarz futbolcuların çok yüksek. Süper Lig böyle çok taktik, teknik konularında usta değil ki. Yani biri muskiriyesel yeteneğiyle de yanda Asensio'yla, arkasında Semedo'yla, forvet hattında Watkins'le ve Jurassic'le. Zaten çok yapabilecek bir futbolcu.
0: Evet.
1: Yani ben o yüzden Greenwood'un transferine çok çok olumlu bakan birisiyim. Yani diğer konulara gelecek olursak Marsilya kulübü 50 milyon euro da tabii diretiyor bir yandan. Öbür tarafta Roma'nın ben bir 45 milyon euroyu masaya koyduğunu bir Roma muhabiriyle konuşmuştum dün. Öyle bir bilgi verdi. Yani Roma kulübü de 45 milyon euroyu an itibariyle masaya koymuş durumda dedi. Fenerbahçe'nin teklifi biraz yani 41-42 milyon eurolardaydı da yani 45'e ulaşır. Fenerbahçe de bu teklifini 45 milyon euro çıkartacak. Böyle bir durumda iki tane teklif, ikisi de 45-45. Top Greenwood'da yani Marsilya kulübüne 45'i ver ya da daha doğrusu 50 milyon ver. 50 milyon euro istiyorlar. Her kulübe Greenwood'u verecektir zaten. Onun herhangi bir biz Roma'ya vereceğiz illa. İlla bilmiyorum Atletico Madrid'e vereceğiz Greenwood'u. Öyle bir talepleri yok. Öyle bir düşünceleri yok. Yani sen 50 milyon euroyu verdiğin an tamam hayırlı olsun. Böyle bir durumda 45 Fenerbahçe verdi. 45 Roma verdi. Bonuslar koydun. Top Greenwood'da. Greenwood'un da Fenerbahçe istediğini biliyorum. Çünkü maaş olarak iki katını teklif etti Fenerbahçe. Roma kulübü 5 milyon euro teklif ediyor Greenwood için. Yıllık 5 milyon euro. Fenerbahçe'nin teklifi 10 milyon euro. Şimdi aradaki fark bir değil ki çok ciddi bir fark var. Öyle bir durumda Greenwood'un da tercihi Fenerbahçe'den yana. Onu da söyleyelim. Bonuslarla 50 milyon euroya ulaştı Fenerbahçe. Greenwood hemen İstanbul'a gelir. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Artık bunu zaman gösterecek. Onu da göreceğiz.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sevgili dinleyenler Ceyhun Samet Yüksel. Ceyhun çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Çok
1: ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza bağlandın. Transfer gelişmelerini aktardın. Hoşça kal.
1: Çok çok sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Kaan Dursun'u alabiliriz. Reklam arasında kendisinden müsaade de isteriz. Çünkü bu bölüm biraz daha yoğun olacak gibi. Bunun da altını çizelim. Kaan Dursun birazdan bizlerle birlikte olacak. Müsait olursa Samet Ceyhun'a da çok teşekkür ederim. Ceyhun Samet Yüksel'e de çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri aktardı. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum mesajları. John Duran transferini sormuş dinleyenimiz Mehmet Bey. John Duran transferiyle ilgili de gelişmeler var. Bu gelişmeleri paylaşacağım sevgili dinleyenler. Kayserispor Radu'yla, Deniz Radu'yla anlaşma sağlandı. Anlaşma sağladı. Aksilik olmazsa yarın resmi imzalar atılacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Kaan Dursun. Kaan hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Nasıl gidiyor Salim?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Jon Duran'la ilgili son durum nedir?
2: Jon Duran'la ilgili son durum, son dönemde özellikle de son günlerde şu tip haberler geçti de işte El Nasr'ın bu fiyat konusunda ya da böyle bonservis konusunda böyle fikir değiştirdiği konusu haberleri geziyor. Ancak ben bu konuda şunu söyleyebilirim ki daha çok biraz insanlar bu konuda biraz erkenci davrandı gibi. Jon Duran konusunda herkes biliyorsun ki oyuncuyla yaklaşık bir aydır bir anlaşma var. Kendisi zaten geldi Galatasaray'a beni alın diye. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Galatasaray El Nasr'la henüz bu konuda bir anlaşma sağlamadı. El Nasr tarafı 77 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı oyuncuya ve hani tamam gene bu kadarını istemiyor ama oyuncuyu direkt olarak elinden çıkartmak istiyor yani. Ya bonservisini alın, tamam bonservisini almıyorsanız kiralık artı satın alma yapacaksak bu ya zorunlu bir madde olacak ya da kolay satın alma içeriklerini içeren bir maddeler olacak şeklinde olacak. Bir de Galatasaray maddeyi hem inisiyatifi kendisine bağlı olmasını istiyor. Bunun yanı sıra 20-25 milyon euroluk bir madde istiyor Galatasaray. Şu an iki taraf arasında tamamen bir opsiyon maddeleri üzerine bir konuşma var. Galatasaray o yüzden Jon Duran'ı ben işte diyorum ya biraz erkenci davranıldı bu konuda. Ben Jon Duran'la alakalı görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum ki Icardi ile alakalı bence hala da bir ihtimal var.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Kaan Dursun. Icardi ile ilgili ihtimal var dedin. Bu önemli bir bilgi. Geri dönmesini bekliyor musun? Menajerinin net bir açıklaması vardı.
2: O biraz yani şöyle bir şey var orada. Hala oradaki kısım farkındaysan biz biri hani cevap vermedik gibisinden hani bu konuyla alakalı konuşmadık diye. Zaten kendisi Elio Pino Mobese kamerası görse bile konuşuyor artık. Yani sürekli her gün bir yerde bir açıklama yapıyordu. Böyle bir artık tek bir açıklamayla biraz önünü kesmesi daha iyiydi. Çünkü sürece zarar veriyordu bu. Kendisi de değersizleştiriyordu bu arada Icardi. Ben yollar ayrıldı diye haberler girilse de ben şunu söylüyorum. Yarın öbür gün ben Icardi tarafının gelip ya Sayın Başkan siz bize bir teklif yapmıştınız da ya biz bu teklifi kabul ediyoruz hala geçerli mi diye geri döneceğini düşünüyorum. Yani geri dönecekten kastım şu, Galatasaray tarafına gelip diyecek ki Sayın Başkan siz bize bir teklif yaptınız, ben hani bunun altında yatan sebep de şu, şu an evet teklifi beğenmiyorlar ancak şu an Avrupa'dan Icardi'ye adam akıllı bir teklif yok. Yani Galatasaray'ın verdiği parayı veren bir teklif de yok. Yıllık 5 milyon euro net bir rakam verdi sonuç olarak Galatasaray. Tamam orada 1 milyon eurosu bonus da şimdi bu rakamı veren yok Avrupa'da. Icardi'ye adam akıllı teklif de yok. Icardi biraz hala eskisi gibi zannettiği için kendini hala zannedebiliyor ki hani böyle güzel teklifler gelecek, hala kendisi hit durumda. Ama acı gerçekle karşılaşacak. Acı gerçekle karşılaştıktan sonra da Galatasaray'a bir sinyal yakacak. Orada işte başkanın tutumu çok önemli ki ben şunu yine söylüyorum. Başkan bak farkındaysanız haberler çıkmaya başladı. Galatasaray kiralık artı opsiyon.

0: şeklinde gidecek diye. Başkan en başından beri forvet bölgesine para harcamak istemiyor ve şu kafada ben Icardi'nin ben yedekten verdiği gol katkısını verecek bir golcüyü kaç para verirsem vereyim alamam düşüncesinde başkan. O yüzden Icardi bu şekilde geri döndüğünde, bir de John Duran'ın El Nassr'la opsiyon konusunu halledemezseniz ve Galatasaray istediği forveti bulamazsa, o zaman ben başkanın da biraz yeşil ışık yakabileceğini düşünüyorum Icardi'nin geri dönüşüne.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde, sizlerle de paylaşalım, Kaan Dursun. Kaan, John Duran konusu ve Icardi ile ilgili gündemi değerlendirdin. Bunun dışında Komo'nun bir Davinson Sanchez'e isteği var.
0: Hı hı.
1: Son durum nedir?
0: Komo geçtiğimiz sene 20 milyon euro karşılığında satın almak istiyordu Davinson Sanchez'i. Galatasaray ise o dönemde Davinson Sanchez'in sözleşmesinde iyileştirme yaparak kadrosunda tutmayı tercih etti ve gerçekten takım içerisinde dengeleri bozan da bir maaş oldu. Yani şu an kimle alakalı, örnek veriyorum, Torreira devam etmek istiyor. Evet, bir anda iyileştirme haberleri çıkıyor. Bak, Lemina otomatik uzar maddesi olmasına rağmen iyileştirme haberleri çıkıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi geçen sezon Davinson'un maaşının 5,5 milyon euroya çıkarılması, ki bu Davinson'un maaşının arttırılması Davinson'da bence negatif bir etki de yarattı. Davinson konfor alanına geçtiği için geçtiğimiz sezonki performansı gerçekten Galatasaray dönemindeki en kötü performansı. Ama bir yandan da bakıyorsunuz Dünya Kupası'na.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda gösterdiği performans gerçekten elit, dünya çapında bir stoper performansı. Bunun sebebi de Davinson'un rahatlık ve konfor alanını orada bulamaması. Eğer Davinson gelecek sezon Galatasaray'da yine devam edecek de, ki şu anki tablo tabii ki de Komo'nun teklifi önceki sene 20 demiştik. Şu an Komo 15 milyon euro bandında geziyor. 15-18. Bunun sebebi de Davinson'un maaşı. Yani adamlar maaşı yükseldiği için Davinson'un bonservisten kesiyorlar. Yani Komo böyle 30 milyon euro bandına çıkmadığı sürece, ki şu an Davinson'un performansının artışı da Galatasaray da bu konuda tabii ki de bence kendini daha da netleştirecektir. Ben açıkçası 5,5 milyon euro maaşı ve böyle 25-30 arası bir bonservisi verirse Komo'nun bu işin olacağını düşünüyorum, ama Komo'da şu an o rakamlara çıkar mı? Bence zor gözüküyor. Yani Komo 15 civarıyla açılış yaptı ve bu gerçekten Davinson Sanchez için komik bir rakam. Bence olması gereken şu: Galatasaray Davinson Sanchez'de Dünya Kupası'ndan geri döndüğü zaman bir görüşme gerçekleştirip hani biraz daha ciddi olması, kendine odaklaması takıma şeklinde devam etmesi daha da sağlıklı olur diyorum. Çünkü teklif çok düşük.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için Kaan.
0: Ben de çok
1: başka
0: teşekkür
1: var
0: ederim.
1: Mı hiç transferde gelişme?
0: Yani şöyle bir şey var. Kiralık artı satın alma şeklinde orta sahalara gidiyor Galatasaray. Şu anda kendisine gelen isimleri de değerlendiriyor.
1: Odegaard konusu nedir?
0: Ödegaard'la alakalı söyleyeyim. Yaklaşık 2 hafta önce bir yayında daha dillendirmiştim. Ödegaard'la alakalı Galatasaray'ın acaba olur mu diye bir düşüncesi var. Sadece bir düşünce ve ufak yoklamalar şeklinde var olan bir isim. Bunun bir üstü yok. Yani daha üstünde bir olay yok. Ödegaard, örnek veriyorum, bir sinyal yaksa Galatasaray'a, Galatasaray bu konuyla alakalı girişimlerini arttırır. Ancak bu sadece düşünce ve yoklama seviyesinde olan bir isim. Şu an Ödegaard'ın da öyle bir düşüncesi yok. Arsenal'ın da şu anda buraya karşı bir hani Galatasaray'la alakalı gönderilir gibisinden bir düşüncesi yok. Ödegaard'la alakalı oyuncu tarafı bir yeşil ışık yakarsa Galatasaray ilerleyen dönemde bakar. Hani kulübün acaba olur mu diye düşündüğü bir isim sadece. Daha üst seviye hiçbir şey yok Ödegaard'la alakalı.
1: Çok teşekkür ederim Kaan, değerli yorumların için. Çok çok sağ ol.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bağlandın. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kaan Dursun'du. Şimdi çok kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde Trabzonspor'u konuşacağız. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Trabzonspor'u yakından takip eden 61 Saat ve HT Spor'dan muhabir arkadaşım Hasan Tuncal. Hasan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Merhaba Salim. İyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Trabzonspor peş peşe transferlerini gerçekleştirdi. Son gündemdeki isim Aral. Aral Çimşir'le ilgili Trabzonspor görüşmelerini devam ettiriyor. Midland kulübüyle görüşüyor, Aral'la görüşüyor. Son durum nedir bu transferde? İstersen bununla başlayalım.
3: Ya, bu transferle alakalı artık geri sayma geçildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Trabzonspor oyuncuyla zaten bütün konularda mutabık kalmıştı. Ve bir anlaşma sağladı. Kulübüyle de rakam konusunda da anlaşma sağladı. Artık ödeme durumu, peşinat, taksitler vesaire gibi durumlar konuşuluyor bu transferde. Sonraki satıştan pay gibi. Burada tabii bu maddeler aşıldıktan sonra oyuncunun biz Trabzon'a davet edilmesini bekliyoruz artık. Yani bu Trabzonspor'un kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. 13 artı 2 milyon euro konuşulan bonservis bu oyuncuyla alakalı. Dediğim gibi oyuncu gelmeye çok istekliydi zaten. Kulübü de Trabzonspor'un daha önceki iki teklifini reddetmişti. 8 milyon euro ve 12 milyon euro iki teklifini reddettikten sonra Trabzonspor 13 artı 2 yani bu kulübün müdürlet kulübünün istediği rakamdı. Bu rakamlarda buluştular. Bu saatten sonra artık prosedür işlemleri kaldı. Bitti dememiz için o imzanın gelmesi gerekiyor sevgili Salim.
1: Peki Trabzonspor transferde çok hareketli saatler yaşadı bu iki haftalık süreçte. Kadroya dahil olan oyuncular var. Ayrılması gündemde olan transfer teklifleri gelen oyuncular var. Bunu söyleyelim. Bu noktada sorum şu sana. Hemen şunu da sormak istiyorum. Olay ve Paolo Nacci konusu. Son durum nedir transferleriyle alakalı oyuncuların? Gelen teklifler kimlerden?
3: Ya Paolo Nacci ile alakalı Arap kulüplerinin bazı girişimleri oldu oyuncuyla alakalı. Ama Trabzonspor kulübü Onaçı'yı kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Yani bir şekilde ayrılığına izin vermiyor. Çünkü Trabzonspor'un mevcut kadro yapılanmasında, transferleri yapmasında Onaçı'yı düşünerek, Onaçı'nın rolünü düşünerek etrafını doldurdu Bordo Mavi'yle. Bu nedenle bu oyuncunun ayrılığı çok bizim için bir uygun bir seçenek gözükmüyor. Yani kulüp oyuncuyu tutmak istiyor ama Olay Trabzonspor'da başta gönderilecek oyuncular arasında. Trabzonspor bu transfer döneminde gönderme kararı almıştı. Birisi Agusto'ydu, diğeri de Olay'dı. Aslında bu oyunculardan memnun olmadığı için değil, kulüp adına, bütçe yaratma adına bu iki oyuncunun satışı Trabzonspor'un hem bu senesini hem de gelecek seneki planlamasını kurtaracak transfer. İki transferden Trabzonspor'un totalde 60 milyon beklentisi vardı. Felipe Augusto bunun 20'sini karşıladı. Geri kalan 40'ı da Olay'dan bekliyor. Oyuncuya İtalyan ekipleri son haftalarda talip oldu. Fiorentina, Juventus gibi takımların adı anılıyor ama daha önce görüşülen Brentford'un 30 milyon euroluk teklifi söz konusu Olay için. Bir de Almanya'dan Leipzig kulübüyle Dünya Kupası öncesinde Trabzonspor görüşmüştü. Yine görüşmelerin devam ettiği bilgisini aktaralım. Bizim kaynaklarımız Almanya'ya daha yakın olduğunu söylüyorlar bu oyuncu için. Muhtemelen birkaç gün içerisinde bu transferin şekillenmesini, tabii burada Trabzonspor tabii rakamı düşünüyor ama oyuncunun da kararını çok önemsiyor. Çünkü burada oyuncuyla birlikte hareket etmek istiyor Bordo Mavi'ler. Ve Trabzonspor'un transfer piyasasında da adının daha iyi duyulması için Olay'ın da sükseli, yani Avrupa'nın büyüklüklerindeki bir takıma gitmesini arzuladığını söyleyebilirim Trabzonspor. Bu nedenle Almanya biraz daha sıcak gibi duruyor. Çünkü onlar da ciddi bir transferde uzun zamandır da görüşüyorlar Trabzonspor'la.
1: Leipzig'in bir ilgisi vardı, teklifi vardı.
3: Leipzig kulübü zaten evet. Almanya'dan Bayer Leverkusen'e ilgilendi bir süre. Leipzig'le teklifleşme durumu da oldu. Hala devam ediyor burada bu görüşme. Dünya Kupası'ndan önce 27-28 milyon euro civarı bir rakam öneriyordu Leipzig. Bu rakamı Trabzonspor daha da artmasını istiyor. Çünkü burada %20'lik bir pay var, Bastia'nın payı. Bu payı da Trabzonspor teklif yapan takımların karşılamasını istiyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hasan Tuncel. Hasan, ayrılacak oyuncular var mı? Serdar Saatçi ayrıldı. Çorum FK'ya
3: gitti. Evet, Çorum'a gitti. Serdar Çorum'a gitti. Açıkçası
1: Cihan Çanak Gençler Birliği teklif yaptı. Sayın Başkan da ifade etti.
3: Evet. Muhtemelen şöyle. Deniz Draguş, Cihan Çanak. Cihan Çanak'ı bir parantez için alalım. Lundström. Bu Batista Mendy bu da kampa geldi bugün. Evet. Bu oyuncuların yakın bir süreçte Trabzonspor'dan ayrılması bekliyoruz. Cihan Çanak'la alakalı da şunu söyleyebilirim. Cihan Çanak şu an itibariyle kampta denilecek. Fatih Hoca tarafından son durumuna bakılacak. Ondan sonra oyuncuyla alakalı karar verilecek. Çünkü Trabzonspor'un 3.5 milyon euro gibi önemli bir yatırım yaptığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncunun isteği çok ama dediğim gibi önce bir kampta Trabzonspor denilecek. Çünkü şu an itibariyle Trabzonspor hücumda sol tarafı tamam okey ama sağ tarafında problemler var. Buradaki sıkıntı kampında Cihan'la bir nebze olsun gidermek istiyor. Bu nedenle oyuncu kampa götürüyor Trabzon. Akabinde de kariyer hakkındaki kararı verecekler. Mustafa'nın tesis edilmesini bekliyoruz. Deniz Trabzon'un da keza yine bir takıma gönderilmesini bekliyoruz. O da takım bulamadı. Batista Mendy 3-4 tane teklif aldı ama bu oyuncu hani kendisine uygun bir teklif olmadığını söyleyebilirim. O daha uygun teklif yani teklifleri beğenmiyor diyebiliriz daha doğrusu bu oyuncuyla alakalı. Ama o da kamptan ayrılacak isimlerden yani Trabzon aşağı yukarı. Bir de şey var, sol bek oyuncusu Matias Bevik'in durumu var. Bu oyuncuyla alakalı Trabzon Molde ile eskişti. Oyuncu da erkişeceğiz şartlarda anlaşırsa bu oyuncunun da takımdan ayrılmasını bekliyoruz. Daha önce de Malmö teklif yapmıştı bu oyuncuya. Süreci açıkçası bu hafta içerisinde Trabzon'un kadro planlamasının %80-85'ini tamamlamasını beklediğimizi söyleyebilirim.
1: Son dakika gelişmesi var, hemen aktaralım. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım Hasan. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14'te yapılacağını açıkladı.
3: Evet.
1: Bu Perşembe günü saat 14'te Süper Lig'de fikstür çekimi yapılacak. Bunu da aktarmış olalım, dinleyenlerimizle paylaşalım. Çok merak edilen sorulardan birisiydi. Hasan, aktaracaklarım var mı? Aral'la ilgili konuştuk. İç ve dış transferi değerlendirdik.
3: Şu an Trabzonspor'un Aral'dan sonraki hamlesinde Gianluca Prestiani'nin olmasını bekliyorum. Daha açık konusunda 15 milyon euro gibi bir rakam Trabzonspor sundu. Benfica ile pazarlıklar sürüyor. Kulüp adına bir yönetici Portekiz'e gidip bu transferi noktalamak için. Bu da Trabzonspor adına çok çok önemli bir transfer. Muhtemelen Aral'ın da rekoru kırılacak gibi görünüyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Kolay gelsin, sağ ol. Teşekkür
1: ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuyu sizlerle de paylaşalım. Hasan Tuncel'de birazdan hattımızda müsait olursa Memduh olacak. Kayseri Spor'la ilgili gelişmeleri aktaracak. Ardındansa Sezer Özmen bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Peş peşe gelişmeler yaşanıyor transferde. Kayseri Spor'la ilgili gelişmeleri aktaracak Memduh. Sevgili dinleyenler, Memduh'la Kayseri Spor'u konuşacağız. Memduh Boraz'ın müsaitse bizlerle olacak. Gelen sorular var. Bu soruları da kontrol ediyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Kaan Bey'e de selamlar demiş. Kaan ayrıldı Mustafa. Mustafa Demirkaya yazmış. Lütfen kusura bakma, mesajını iletemedim. Çok çok sağ ol. Bir dinleyenimiz Taner Bey. Bizim radyo sporu dinlerken farklı radyoları da dinliyor. Zaman zaman mesajı karışabiliyor. İki radyoyu aynı anda dinlediği için teşekkür ederim mesajı için, ama mesajlar yine karışmış. Tamam, yarın Memduh'la bağlantı sağlarız. Sezer Özmen'i arayabilirsin. Sezer Özmen'le sohbetimiz devam etsin. Memduh'u yarın arayabilirsin. Ben kendisiyle irtibat sağlarım. Sezer Özmen'le birlikte dinleyenimizin sesine kulak vermiştik. Altyapılarından yetişen oyuncularla bağlantı yapacağımızı söylemiştik. Sezer Özmen birazdan konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Transfer gelişmelerini aktarmaya devam edelim. Dün Ajans Spor'da özel haberlerini de yapmıştım. Sivas Spor, Aaron Apandongo ile tekrardan anlaşma sağladı. Cenk Tosun, Esenler Erokspor ve Fatih Karagümrük'ün transfer gündemine geldi. Bandırma Spor, Lucas Lima, Burak Bekeroğlu ile anlaşma sağladı. Aynı zamanda Oğuz Yılmaz'la da anlaşma sağlandı. Kaleci pozisyonu içinde Bandırma Spor, Furkan Bekleviç ile anlaştı. Bunu da aktarmış olalım. Eyüp Spor'dan transfer hamlesi geldi. Eyüp Spor, David Costa transferi için kulübü Torrens'e ve oyuncuyla her konuda anlaştı. Pendik Spor'un yeni teknik direktörü Umut Eskiköy oldu. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Şimdi hattımızda konuğumuz Sezer Özmen. Sezer hoş geldin, merhaba, nasılsın?
4: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz, teşekkür ederim Sezer. Tüm liglerde forma giyen bir futbolcusun. Geçtiğimiz hafta da bunu konuştuk. Beşiktaş altyapısında yetiştin ve dinleyenimizden güzel bir mesaj gelmişti. Altyapılarda yetişip ülke futboluna hizmet eden deneyimli futbolcuları yayın alır mısın dediler. Ben de direkt sana kulak vermek istedim. Beşiktaş çok altyapısında yetiştin. Çaykur Rizespor, Samsun Spor, Fransa'ya transferin vardı. Metz'e gittin. Birincilikte birçok takımla şampiyonluk yaşadın. Şu anda da deneyimli bir pozisyondasın. 33 yaşındasın. Deneyimli bir yaş. Neler söylersin?
4: Her yaşın ayrı bir güzelliği var diyebilirim. Yani birçok gencin hayalini kurduğu, kurup işte büyük takımların altyapısında görev almak istediği durumları ne mutlu ki ben de yaşamış bir oyuncu olarak bugün buralara kadar geldim. Beşiktaş'ın dediğiniz gibi altyapısından çıktım. Onun öncesinde daha sağlam, daha sağlıklı oynayarak, transfer edilerek aslında Beşiktaş'a geldim. İlk Bakırspor'da başladım futbol hayatıma. Onun neticesinde Beşiktaş'la hayalini kurduğum, demin de söylemiş olduğum gibi bir futbolculuğa, profesyonelliğe acaba adım atabilir miyiz duygusuyla ve ruhuyla hayatıma başladım. Ne mutlu ki Allah bizlere Beşiktaş'ta önce profesyonel olup ardından da profesyonel kariyerimi en iyi şekilde idare etmekle birlikte profesyonel yaşamda 19. yılımı bugün itibariyle, bu yıl itibariyle aslında devirdim. Tabii ki bunun birçok zorlukları oldu, birçok mücadeleleri oldu, kendi tarafımdan yanlışlar oldu, futbolcular uygulanan yanlışlar oldu. Yani dışarıdan bakıldığı kadar çok kolay bir yaşam olmadığını aslında ne kadar anlatsalar da bana, ben kendim yaşayarak öğrendim açıkçası Salim Bey.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Sezer Özmen, sohbetimiz devam ediyor. Sezer, tüm liglerde forma giyen bir oyuncusun. Avrupa tecrüben de oldu, Fransa'ya gittin. Ligler arası değerlendirme yaptığında Süper Lig ve alt liglerin temel farkları nelerdir?
4: Yani temel farkları ilk etapta tabii ki ligler arasında bazen insanlar şunları söyleyebiliyorlar, işte bizler de denk geliyoruz. Ya bu oyuncu burada nasıl oynuyor? Mutlaka bir pozisyonu, bir özelliğini çok iyi yaptığı için orada. Yani yetenek her şey, evet, futbolda, ama artık disiplin bu işin çok büyük bir bölümünü kapsıyor açıkçası. Emin olun ki Süper Lig'de, evet, baktığınız zaman 3. lig oynadım geçen sene. Arada insanlar diyebilir ki çok büyük bir fark yok oyuncu kalitesi açısından. Hayır, fazlasıyla var. Ne var? Disiplin var. Bir defa üstteki oyuncular, üstteki yönetimler iş gibi bakıyorlar bu futbola. Ama alt liglerde oyuncular biraz daha sanki gördüğüm kadarıyla hobi, olursa olur, olmazsa olmaz gözüyle bakıyorlar. Bu da zaten arada dağlar kadar uçurumu sağlıyor. Makas çok açılıyor. Çünkü yukarıda daha disiplinli, daha hayatını futbola entegre etmiş bir oyuncu grubu. Tabii bunun içerisinde söyleyebileceğimiz maaşlar, paralar da tabii oyunculara bu konularda çok fazla teşvik ediyor. Baktığımız zaman her sezon başı federasyondan gelen çok ciddi meblağlar var. Ama üst tarafla alt taraf arasında çok ciddi farklar da var. Bu da ne yapıyor? Oyuncuları, yöneticileri bu işe biraz daha odaklanmasını daha düşük seviyelere çekiyor ligler arasında. Lig düştükçe kalite düşüyor. Deniliyor her zaman. Evet, bu kalitenin düşmesinin en büyük sebebi de insanların işine bağlılığı ve disiplini diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Sezer Özmen, sohbetimiz sürüyor. Sezer, bir altyapı oyuncusunu en çok zorlayan nelerdir?
4: Bir altyapısının oyuncusunu zorlayan en çok konulardan bir tanesi.
1: En çok seni neler zorladı bu süreçte?
4: Ya bu süreçte neler zorladı? Altyapı eğitimi, desteği, kuvvet açısından karşında çok ciddi, yani hayata hobi olarak bakarken bir anda profesyonel bir yaşama geçiyorsunuz. Güçler çok fazla arasında fark oluşuyor. maç oynayan abilerine karşı, yani aslında her şey baktığımız zaman

0: Özbekistan maçında bunu gördük mesela.
1: Atar golünü. Özbekistan maçı ölçü mü sence?
0: Yok. Yani ona bence aldanırlarsa de geçmiş olsun bu akşam.
1: Bence de değil.
0: Yani Ronaldo'nun son turnuvası olmasından mütevellit ben şeyi bekliyordum. Hani Portekiz takımında Ronaldo'ya karşı biraz daha onun etrafında kenetlenmelerini, onun için biraz daha oynamalarını bekliyordum ama hiç onu görmedik.
1: Ne diyorlar? Onore edeceksin değil mi saha içinde?
0: Nasıl Arjantin Messi yapıyorsa.
1: Evet.
0: %100. Bana enteresan geliyor abi yani. Takımın bu kadar Ronaldo değil mesela Gonzalo Ramos da olsa ileride 81 dakika bir takım santrforuna hiç top atamaz mı ceza sahası içerisinde?
1: Atması lazım ya, yani ona göre hazırlanmadılar mı yoksa takım öyle oynamayı sevmiyor mu ya da başaramıyor mu, bayağı sorular geliyor aklıma.
0: Ki herhangi bir orta saha şey herhangi bir takım da değil abi, bu takımın orta sahasında Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü var. Turnuvanın en iyi orta saha üçlüsü diyorsun, hücumda top yapamıyorsun.
1: Yeri geldiği zaman kanatlardan da fena çıkmayan bek olarak söylüyorum.
0: Nuno Mendes ve Cancelo var.
1: Ya bunları göz önüne getirdiğinde o santraforun ceza sahası içinde yalnız kalmaması gerekiyor.
0: Yani bugün mesela Ronaldo fizik üstünlük kurabilir mi diye düşünüyorum. Kubarsi'ye özellikle.
1: Biraz zor. Ronaldo'nun fizik üstünlüğü değil, boş durumda ceza sahası içinde çok iyi servise ihtiyacı var.
0: %100.
1: Ya fizik üstünlüğüne Ronaldo'yu mecbur edersen daha çabuk oyundan düşer.
0: 41 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz tabii.
1: Evet.
0: Bugün peki sence maçın şifresi ne olacak abi takımlar adına?
1: Sabır.
0: Oyunu biraz demlemek gerekiyor diyorsun.
1: Bence sabır olacak. Fakat şu var, İspanya beklenmedik bir şekilde tempolu, dikine paslarıyla, Yamal'ı daha iyi, Yamal her geçen maç daha iyi oynuyor. Ya daha iyi bir Yamal'la beklenmedik bir şekilde bir anda 2'yi bulabilir. Bak bir demiyorum. İspanya'nın öyle bir yapısı var çünkü.
0: Son maçta abi Lamine Yamal 10 tane başarılı dribling yaparak 1966'dan bu yana bunu yapan en genç oyuncu olmuş. O, bir maçta 10 tane başarılı dribling.
1: Ne Ağustos diyorum ya, form düzeyi bayağı artık en üst seviyeye gelmiş durumda. Oradaki en büyük talihsizlik Williams'ın bir türlü toparlanamaması. O ağır bir sakatlıktan sonra hala bekleneni veremiyor Williams.
0: Orada problem de şey biraz abi. Bayena bence kötü bir oyuncu değil ama kanat forvetlerle oynuyor İspanya. Bayena biraz daha çizgiye basan bir profil. Tam hani o biraz sahaya asimetri getiriyor ama şimdiye kadar fena da götürmedi.
1: Evet, götürmedi.
0: Ya son Avusturya maçındaki oyuna benzer bir şey oynarsa İspanya. Bu arada bir reklamımız varmış. Onu da tamamlayıp hemen gidelim istersen. Avusturya maçındaki gibi oynarsa İspanya bence Portekiz'i beklemediği bir sürpriz yapabilir.
1: Yapabilir.
0: Kısa bir araya gidelim isterseniz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim abi. İspanya Portekiz maçı için burada maçın şifresi sabır demiştin.
1: Sabır.
0: Bu Portekiz sabrı gösterirse ve o oyunun biraz da rolantide dengede geçtiği daha doğrusu dengede geçtiği denklemde İspanya iyice topu ayağına alırsa bence problem olabilir gibi düşünüyorum.
1: Yine de olabilir de Avrupa Uluslar Kupası'nı hatırlayalım.
0: 2-2 uzamıştı.
1: Ve kupayı alan kim oldu?
0: Portekiz.
1: Bu yüzden tabii aradan bir 2 yıl geçti. Ve Portekiz şöyle bir gerçek var. Sabırlı oynamayı bilen bir takım.
0: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. O Uluslar Kupası maçını dün izledim bu arada. 2-2'den uzayan penaltılara vesaire. Portekiz orada daha iyi gözüküyordu ya. Ne değişti acaba 2 yılda?
1: İspanya'nın kadrosunun daha işler hale gelmesi.
0: Oyun anlamında Portekiz'i geriye götüren nedir? Mesela
1: oyun anlamında Portekiz'de bu kadar mükemmel bir orta alan olmasına rağmen o orta alanın işlerliğini kaybetmesi, bu Dünya Kupası için söylüyorum, ya da öyle gözükmesi ve forvette Ronaldo'nun yapayalnız kalması. Ya bunlar etkiliyor bence.
0: %100.
1: Bir anda bir bakıyorsun sanki 10 kişiler değil mi?
0: Bir anda bir bakıyorsun sanki 10 kişiler, maç boyu 10 kişi gibiler abi. Yani çünkü Ronaldo'dan gelip savunmaya katkı vermesini beklemediğine göre orada zaten sinyal kopukluğu var. Sen 10 kişi ileriye kadar kalıyorsun, orada bambaşka bir kişi daha var uçta. Diğer takımdan bağımsız duran orada. Özelliğini ilan etmiş adam.
1: Ve bu yüzden ben Portekiz'in acaba o sabrı az önce açtım ya konuyu, gösterebileceğine bakıyorum.

0: Pek de kolay değil.
1: Erken gol gelirse ne olur abi?
0: İspanya atarsa Portekiz'in işi zor. Ya bu maçta İspanya öne geçerse Portekiz'in işi bayağı zora girebilir.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada eşleşmenin kazananı da gecenin ikinci maçıyla oynayacak. Bu insanlık için önemli demiştim bu maç için. Burada şeyden bahsediyorum. Biraz daha adalet duygusu ve artık bir tepki göstermek abi, adına.
0: Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak.
1: Saat gece 3'te.
0: Şimdi İspanya Amerika'ya elenir mi? Diyelim ki tur atladı İspanya. Amerika'da Belçika'yı yendi. Sence elenir mi?
1: Abi eğer sağ dışı faktörler çok devreye girmezse burada herhalde neyi kastettiğimi herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Sağ dışı faktörler çok devreye girmezse İspanya'yı şu an Amerika'nın yenme ihtimali 10 maç yapsınlar onu da bence İspanya yener.
0: Çünkü 2002'de Güney Kore ve Japonya'da yapılan Dünya Kupası'nda hakem Güney Kore şu bu derken Güney Kore İspanya'ya elendi biliyorsun. Ya yani İspanya elendi. Hem evet, İtalya'yı hem de İspanya'yı hakemler işte penaltı verilmeyen gol derken Güney Kore yarı finale yükselmişti. Ya bunlar yaşandı 2002'de.
1: Burada sanki cesaret edemeyebilir hakemler diye düşünüyorum abi artık. Çünkü konu çok göz önüne geldi ya.
0: Evet.
1: Hani orada bir operasyon yaptım maçın üstüne ama maç önünden şimdi daha operasyonlar başlamışken bir de bir önceki turdan Amerika bir üst tura çıksa bir de İspanya'yı eletseler Amerika'ya abi ortalık ayağa kalkar bence. Bundan da daha fazla.
0: Daha fazla. Ve belki de Avrupa'nın elit hakemlerinden birini verecekler maça. Avrupa'nın elit hakemi demek dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen demek.
1: %100.
0: Öyle bir düşünceye de gidebilirler.
1: Bugünkü maçın hakemi bu arada bakalım kimmiş onu da bir kontrol edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Atan Muhammed Turma bugün Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçını yönetecekmiş.
0: Bu tarz maçlarda umarım tecrübesi iyidir.
1: Burada bakıyorum abi bu sezon kaç maç yönetmiş. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bu sezon Al Ahli'nin 9 maçını yönetmiş. Al Hilal'in 9 maçını yönetmiş. Yine Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde önemli maçlar yönetmiş.
0: Ya böyle maçlarda şimdi tabii hep Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey hakemleri görünce bu hakemlerle ilgili tanımıyoruz hakemleri.
1: Tabii.
0: Bilmiyoruz.
1: Yani burada mesela sürpriz hakemler çıkıyor ama bunları bilmenin çok mümkünatı yok. Bir de Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki futbol temposuyla sertlikle şu an burada olabilecek futbol sertliğine ayak uydurabilir mi bu hakemler ben bilmiyorum ya.
0: Ya da maçı stresi. Bence çok stresli bir maç.
1: Tabii ki. Hele ki şu an hani maçın getirildiği nokta itibariyle bu maç çok tehlikeli abi.
0: Ya bu işte bahsettiğin nedenlerden dolayı bir Alman hakem yönetebilirdi maçı mesela. Bu tarz maçları yaşamış.
1: Şimdi bu arada FIFA ile genel Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın çok son zamanlarda eşgüdümlü işler yaptığını düşününce burada Suudi bir hakemin olması benim için şüpheli mesela.
0: Bana da enteresan geldi. Umarım sahaya yansıyacak bir şey olmaz.
1: Şüpheliyim abi bu konuda. Yani turnuvanın başından bu yana zaten dediğim gibi Amerika'nın ufaktan kollandığını görüyoruz. Artık bu işin zirvesine çıkıyor. Bunun ötesine geçecek bir şey yapamazlar ama turnuvada. Yani bu kırmızı kart iptalinin ötesine geçecek bir şey yapmaları için.
0: Artık o iş bitti. Dün yapılan şeyden sonra bir daha olmaz.
1: Burada Belçikalı oyuncuların maça motivasyonunu çok merak ediyorum. Erken bir Belçika golüyle birlikte Amerika'yı dağıtabilirler abi bence.
0: Senin yayın başında söylediğin gibi hazırlık maçında 5 attılar.
1: Burada da formül şuydu bu arada. Amerika ilk golü yediği senaryolarda biraz daha sana yüklenir ki Amerika'nın savunması çok iyi bir savunma değil. Orada Amerika'yı avlayabilirsin mesela.
0: En büyük dezavantajları o. Muazzam bir savunmaları yok.
1: Ki burada Belçika'nın da avantajı şu abi. Orta sahada hücum oyuncularını koşturacak Tileman gibi, De Bruyne gibi iki tane iyi pasörleri var. İleride şimdi de Doku var.
0: Belçika takımına bakalım. Onana, Tielemans, De Bruyne.
1: Çok teknik kapasitesi yüksek aynı zamanda atletik ya, bir orta saha.
0: Bayağı klas bir orta saha.
1: %100. İleri üçlü çok iyi.
0: Doku. Cetelasare. Değil mi?
1: Ben orada Lukaku'nun çıkacağını düşünüyorum abi.
0: Hazır mı sence?
1: Yani büyük maçlar büyük oyuncularla oynanır abi bana sorarsan.
0: Ben Trossard'ın da bayağı iş yapabileceği kanaatindeyim.
1: Şöyle söyleyeyim abi, daha önce de bu istatistiği paylaşmıştım. Şimdiye kadar turnuvanın en çok tehlikeli pozisyon üreten oyuncusu. Son maçta bir asist yaptı ve bu maça ekstra hırslı çıkacağını düşünüyorum. Burada Belçika'da mesela bazı oyuncuların farklı kökenleri var ya. Diğer Fransa milli, evet, gibi, Alman, evet, gibi. Trossard gerçek Belçikalı. Olayı kesin biraz daha milli değerlerle ele alabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Richardson'ı savunmadı Amerika'da.
1: Crystal Palace'lı.
0: Evet. Ream yaşlı o kadar iyi mi?
1: Yaşlı bir oyuncu.
0: Bence değil.
1: Doku onu ham yapabilir abi, öyle söyleyeyim. Ya da Lukaku.
0: Ya Doku oyundan çıktığında bayağı bozulmuştu ama iyi değildi Senegal maçında. Değil
1: görüntü
0: mi?
1: İyi değildi abi, orada da şöyle bir şey var. Senegal biraz daha atletik ve sert bir takım Amerika'ya göre. Yani Doku burada açık alanları bulabilir diye düşünüyorum Amerika'ya.
0: Bence de bulabilir. Amerika'da orta saha tamam basıyor. Pres yapıyor. Bunu kabul edelim. McKennie, Adams,
1: Malik Tillman.
0: Ve ileride Balogun'la oynaması büyük avantaj. Evet, tabii maksimum. Yine deneyimli Pulisic var.
1: Sergio Dest orada ilginç bir hamle. Normalde sağ bek biliyorsun.
0: Ama ileride oynuyor.
1: Evet.
0: Beklerini sağlıyor mu? Pek sağlayamadı.
1: Yani burada herhalde takımı koşturmak için ileri biraz daha topla sprinter bir oyuncu mu alıyor bilmiyorum ama kadro olarak da Belçika çok önde. Belçika'nın abi iyi bir savunması olsa mesela Amerika'yı çok net elerler derdim.
0: Evet.
1: Mesela bir Fertongen olsa, Vermaelen olsa, Alderweireld olsa.
0: O eski isimler değil mi? Sadece kalede Kurtua.
1: Amerika'yı yerlerdi abi. Öğrencilmiş olsa.
0: Bayağı ona iş düşüyor bu tarz maçlarda. Ben ama De Bruyne'nin bu maçta değişik işler yapabileceğine inananlardanım.
1: Burada ben dediğim gibi abi De Ketelaere yerine Lukaku'nun çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi büyük maçlar büyük oyuncularla oynanır ve Lukaku bu milli takım bayrak oyuncularından biri. Ki turnuvada gol de attı biliyorsun. Fena gözükmedi. Ben son maçta da attı hatta 86'da Senegal maçında. Ben Lukaku ile çıkacağını düşünüyorum. Öyle de olursa bu arada Belçika biraz üstünlük sağlayabilir düşüncesindeyim.
0: Ya şimdi psikolojik üstünlük Amerika'da değil yalnız, onu söyleyeyim sana.
1: Tepkilerin o da haline geldiler tabii ki.
0: Mesela Portekiz İspanya maçına çok iyi hakem vermişler. Anthony Taylor.
1: İngiliz.
0: Evet. Ya bayağı iki işte büyük maç hakemi diyorsun ya. Taylor bu maçın hakemi.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de farklı maç yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz.
0: Portekiz İspanya.
1: O maça yakışır ama.
0: Amerika Belçika maçına da artık zorluk dereceleri yükseldi. Biraz daha işin içinde ve herkesin çok yakından bildiği hakemlerin biraz daha fazla devreye girmesi ne düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor bence.
1: Yani katılırım bu konuda da. Bu maçta Belçika'yı peki önde görür müsün abi?
0: Şu anda göremem tabii de. Ama hırs olarak önde görebilirim. Ben bayağı hırslandıkları kanaatindeyim.
1: Ya burada kurban ediliyorsun abi. Böyle demek doğru mu bilmiyorum. Çünkü maçın sonucunu görmedik ama netice itibariyle adalete kurban ediliyorsun. Ya da adaletsizliğe kurban ediliyorsun.
0: Tabii Balogun bugün çıksa, hat-trick yapsa ne diyeceğim?
1: FIFA ne der abi? Bizim ne diyeceğimizden önce ben onu çok merak ediyorum.
0: Hiçbir şey, sessizlik.
1: Bu çünkü pardonla geçiştirilebilecek bir şey değil ya.
0: Hayır hayır, pardon zaten diyemez.
1: Sessizlik de bazen abi en yüksek çığlıklardan bile daha gürültülü olabilir.
0: Olabilir.
1: Olabilir. Bunlar tehlikeli.
0: Olabilir. Bu olmadı bu olay hiç.
1: Bu şey de abi artık ne denir ona? Bardağın taşlığı damla oldu bence.
0: Bence de. Yani katılmak mümkün değil.
1: Burada bu konuya değinmiştik. Çok sayıda da programın başından mesajımız var. İstersen onlara bakalım mı? Dinleyicilerimiz
0: bakalım.
1: De demiş. Burada hani kurallar çerçevesinde zaten bunun bir ihlal olduğu çok net. Fikirlerinizde sizin bakmış olalım. Dünyanın şımarık çocuğu Amerika istediği her şeyi yapabiliyor, yapabileceğini zannediyor. İnşallah Belçika eler demiş bir dinleyicimiz.
0: Olabilir.
1: Hani temenni kısmını bir kenara bırakıyorum. Şımarık çocuk konusunda katılıyorum. Şımarık değil de kötü niyetli diyebiliriz. Evet. UEFA da aynaya bakmalı. Geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'a yaptığı işaretten ötürü ceza verilmişken Sırp oyuncuların yaptığı çentik işaretine ceza verilmemişti diyor.
0: Aklı dinleyicimiz.
1: Bu da mesela bir farklı bir pencere aralamış.
0: Evet.
1: Seattle der ki FIFA'nın sadece para için hareket eden bir kurum olduğu çok belli. Infantino vatandaşlık alma yolunda ilerliyor. Green card yok mudur hala ya?
0: Ya çalışma izni aldıysa yakında. Çünkü FIFA çok büyük bir temsilcilik açtı Miami'de. Artık herhalde o çalışma izniyle beraber green card da gelir.
1: Güzel yere de dükkan açmışlar abi.
0: Değil mi Miami?
1: On mu? Yani Infantino'ya bir timsah saldırdı haberi görsem şu üzülür müyüm bilmiyorum.
0: Florida'da mı? Evinin önünde mi?
1: Orada şey gördüm abi, adamlardan biri geçenlerde evinin önündeki çöp kovasıyla timsah avlıyor. Soğukkanlık bu düzeyde.
0: Artık alışmışlar.
1: Sokağın ortasında kedi gibi geziyor. Burada mesela biz nasıl yemek yerken kedi gelince bir şey atıyorsun derdest etmek için. Onlar da ne yapıyor bilmiyorum. Yani ceylan avlayıp onu mu atıyorlar? Ne bileyim, yemek artığı mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Ama yaşıyor orada bir birey onlarda.
0: pizza artımı veriyorlar değil mi?
1: Tabii Ninja Kaplumbağa olarak geldi böyle deyince de direkt. İstanbul'dan Ahmet İnce, lütfen rica ediyorum Türk takımlarından bahsedin. Bu Dünya Kupası'nda gerçekten Dünya Kupası formatından soğuduk yapılanlardan ötürü diye bir sistemde olmuş Dünya Kupası'na.
0: Türk takımları da kampta çalışıyorlar. Transfer gelişmesi olunca bahsediyoruz tabii.
1: Tabii onlara da değiniriz derleyen dakikalar ama bu şey biraz hani bizden ziyade Dünya Kupası'na karşı olan hayal kırıklığını dile getirmiş dinleyicimiz.
0: Doğru, doğru.
1: Merhaba, iyi yayınlar Burak. Ercan abiye sorum, Almanya, Fransa ve İspanya'da neden bu kadar gerisinde kaldı sizce jenerasyon olarak?
0: Oyuncu yetiştiremediler. Her şey olmasına rağmen ellerinde oyuncu yetiştiremediler. Dikkat edersen Bosna Hersek takımında da Almanya'dan yetişmiş oyuncular var.
1: Evet.
0: Onları da birçok bize de çok oyuncu kaptırıyorlar. Onu da söyleyeyim. Birçok oyuncu Alman milli takımını tercih etmiyor ve Alman olarak da oyuncu yetiştiremiyorlar. Öyle bir problem yaşıyorlar şu anda.
1: Ki milli takıma da baktığımızda şeyi görüyoruz. Neden ona? Genel itibariyle çok Alman milli takımı gibi değil. Hani bunu şeyden ötürü söylemem ama Alman milli takımda bu kadar siyahi kökenli oyuncu olması Alman futbolunun DNA'sına bence aykırı bir şey.
0: Evet, Alman oyuncu yetiştiriyor. Yani mesela Kimmich tarzı, değil mi?
1: Mesela.
0: Oyuncuların sayısı çok az.
1: %100 katılıyorum. Kimmich, Lauterbeck orada biraz belki. O genel olarak çok az ama. Ayhan Bey'den güzel bir mesaj gelmiş abi. İzmir'den iyi yayınlar. Sporun en temel yapı taşı olan fair play, yani adil oyun ilkesi tamamen katledilmiştir. Gelecek turnuvalar için son derece tehlikeli bir emsal oluşturulmuştur. Maç saatine kadar bu karardan bir şekilde dönülmelidir diye bir manifesto.
0: Dönmezler.
1: Ayrıca iyi yayınlar, umarım mesajım görünür. Benim adayım Arsene Wenger ya da aday olup daha sonra adaylıktan çekilen Luis Figo.
0: Arsene Wenger Infantino'nun adamı.
1: Çok severim kendisini ama bu bilgi beni şu an üzdü biraz.
0: Hep yanında. Onu destekliyor.
1: Luis Figo'ya ne dersin abi?
0: Neden olmasın ama tabii Arsene Wenger de Fransa adayı olacaksın derse.
1: Fransa orada şey yapabilir mi abi? Deschamps'tan sonra Zidane gelecek milli takıma. Deschamps'ı aday olarak çıkartma girişimi ya da Laurent Blanc mesela.
0: Blanc bayağı iyi bir isim değil mi?
1: Yani. Zamanında Platini yaptı biliyorsun bu işleri.
0: Evet.
1: Bilemedim. Platini de bu kadar kötü değildi.
0: Platini de beraat etti biliyorsun Blatter'le beraber. Bütün FBI açmıştı davaları. FIFA'da bilmem ne, yolsuzluk, o bu, hepsinden beraat etti. Nasıl oldu bu iş?
1: Vallahi
0: ben Blatter hem Platini. O zaman iftira falan demişlerdi tabii.
1: Haklı çıktılar o zaman.
0: Evet. Abi, onlar da tazminat davası açtılar tabii.
1: Burada gelinen son düzende işte dediğim gibi Suudi Arabistan, Amerika arasında paslaşılan bu FIFA düzeninde sanki bir kumpas olabilir mi diye düşündüm, iftira dedin diye mesela.
0: Olabilir, neden olmasın?
1: Çünkü burada şey var, her şeyden öte FIFA'nın içinde bulunduğu çok ciddi bir gelir ekosistemi var. Bunu eline almak istemiş olabilir birileri. İlla şey olarak bakmıyor. Futbolu Amerikalılar almak istiyor gibi değil. Burada çok ciddi bir gelir kapısı ekonomik.
0: Bu işte, belli oldu. Bayağı belli oldu.
1: Bence daha yuka çıktı. Selam, iyi yayınlar. İçten saygılar Ercan abi. Daha önceki yayınlarda sürekli dile getiriyordu. Norveç futbolu hakkında güzel tespitleri vardı. Sanırım futbol biraz Ercan abi haklı çıkardı. Bir de tekrar fikir almak istiyorum. İngiltere maçı ile oynanacak maç nerede acaba demiş. Ne olur demiş, pardon. Norveç İngiltere için konuşmuştu.
0: Bugünden onu söylemek zor. Konuştuk onu az önce. Bekleyeceğiz artık. Erken daha, bir kadrolar falan belli olsun.
1: Tekrardan burada değerlendiririz. Zaten bir yarış aramız varmış. İstersen ona gidelim abi, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Dilersen abi mesajların bir kısmına daha bakalım. Sonrasında Dünya Kupası ile ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa biraz gündeme bakalım. Önemli gelişmeler var. Devam ediyorum. Norveç futboluyla alakalı tespitlerine bir yorum yapmıştı bir dinleyicimiz. Daha önce de bu arada böyle nokta atışı tespitlerinde aşırı spesifik. İşte Oyarzabal'ın iki gol atacağını söylemişti mesela Avusturya karşısında falan. Turnuvada kehanetlerin devam ediyor başarılı bir şekilde.
0: Şöyle söyleyeyim. Değerli dinleyicimize, hangisi daha iyi oynarsa o tur atlayacak. Harry Kane ve Haaland.
1: Erken gol maçın kaderini tayin eder.
0: Hangisi daha iyisi o gün? O gün.
1: Takımları doğrudan etkilen oyuncular. Şimdi İngiltere'de Bellingham'ın falan devreye girmesi mesela etkili olabilir. Çünkü Norveç tarafında abinde Sørloth ne Ødegaard iyi turnuvalar geçirmiyorlar.
0: Ødegaard dün 2-0'dan sonra biraz toparladı. Katılıyorum sana. Sörlot'un yeri değil zaten orası.
1: Kanat oynatıyor hoca, sağ kanatta.
0: Evet, ısrarla onu deniyor. Fakat bence yeri değil. Dün Solbakken, Norveç'in teknik direktörü, çok başarılı bir karar verdi.
1: Sheldrup oyun alarak.
0: Çok başarılı bir karardı. Onu söyleyebiliriz. İki kanadı da değiştirdi.
1: İki de asist yaptı bu arada Sheldrup sonra.
0: Önemli. Brezilya durduramadı. Onu hesaplamaları lazım. Sheldrup'un oyuna girecek. Oyuncuların da Sheldrup'u bilmesi lazım.
1: Sürpriz bir oyuncu değil ki abi, de Benfica'da oynuyor. Yani göz önünde olan bir isimden bahsediyor. Bu arada satacaklarmış. 30 milyon euro gibi bir talepleri var. Değerlendirilir mi? Ne dersin?
0: Yani Türkiye'de iş yapar mı? Tabii ki yapabilir. Ama yine yüksek Türkiye'ye göre değil mi? 30.
1: Hem yüksek hem de genç bir oyuncu olmasından mütevellit, onu buraya ikna etmek için biraz maaş içinde keseyi açmak lazım. O iş bizim için çok faydalı olmayabilir.
0: Türkiye için zor.
1: Kupayı Donald Trump'a versinler, konu bence kapansın, nasıl olsa onun dediği olacak demiş İngiltere'den Erkan Bey.
0: Belli olmaz. Bu dünya kupalarının kendi içinde tarihi vardır.
1: Çok ilginç bir soru gelmiş abi. Sizce Pochettino Avrupa'da çalışma şansını dün yaptığı açıklamalarla zora soktu mu? Keşke dürüst olsaydı demiş.
0: Yani bilemezsin ki, İngiltere tam profesyonel bir yer, tekrar İngiltere'yi düşünülürse. Hiç ilgilendirmez onları, öyle konuşmuştu böyle konuşmuştu diye. Ya Avrupa'nın bakış açısı ayrı. Ya duygusal bakmazlar.
1: Pragmatik bakarlar.
0: Evet. O Pochettino da boş bir teknik direktör değil.
1: Onu zaten defaatle ispatladı, katılırım. Merhaba Serdar ben. Almanya'da kulüplerde çok iyi icra kurulu başkanları var. Deneyimli isimler, bunlardan herhangi biri olabilir demiş mesela.
0: Olabilir tabii canım.
1: Ama arada da konuştuk abi, sanki burada tabiri caizse dananın kuyruğu Fransa'da kopacakmış gibi gözüküyor.
0: Tabii Jules Rimet, Dünya Kupası'nın mucidi Fransız. Baron de Coubertin, olimpiyatların mucidi. Olimpiyatların gerçekleşmesini, organize edilmesini sağlayan şahsiyet yine Fransız'dı. Fransa'nın dünya sporuna bayağı enteresan katkıları var.
1: Doğal olarak şimdi biraz masada söz sahibidir tabii.
0: Evet.
1: Bakalım. Sabah buraya gelmeden sevgili Ali abiyle, Ali'lerimle de konuşmuştuk. Senin yaptığın videolar için söylemişler abi. Ercan abi Dünya Kupası'nda anlatılacak bir olay daha çıktı diye. Şimdi Ajans Spor ve Radyo Spor yayınlanıyor bu arada.
0: Evet.
1: Ona tavsiye
0: Dünya
1: edelim.
0: Kupası'nın unutulmaz hikayeleri diye bir şey yapıyoruz. Bu da tabii unutulmaz skandallarından biri olarak yerini alır bundan sonraki turnuvalar için.
1: Bu arada çok keyifli videolar var. Güneşir'i ben de takip ediyorum. Ajans Spor ve Radyo Spor Instagram hesaplarından siz de takip edebilirsiniz diyelim. Bu skandallar arasına girer ama bir hikayeden ziyade bu...
0: Bu hikaye skandal hikaye olur.
1: Skandal hikaye statüsüne girer, katılırım. Güzel bir soru, tehlikeli bir soru. Bunu konuşmuştuk ama dinleyicimizin mesajını okumak adına Oktay Yılmaz yazmış. Ercan abi iyi yayınlar. Akşam bir hakem faciası olur da Belçika doğranırsa ne dersiniz?
0: Şaşırmam. Dedik. Trump hiçbir şey diyemem.
1: Tek telefonla UEFA başkanına kuralları çiğnetiyorsa FIFA başkanına kuralları çiğnetiyorsa hakem ne olur demiş.
0: Bilemem. Bunu akşam göreceğiz.
1: Bunlar bu arada stresli konular. Bunu düşünmek bile yeteri kadar korkutucu, bir de yaşanırsa.
0: Ya Belçika'nın da çok kuvvetli lobisi olduğunu biliyoruz.
1: Fransa'yla zaten sınır komşular tabii ki.
0: Onu da belirtelim.
1: Belçika da ilginç bir yer abi bu arada. Hollanda ve Fransa gibi iki tane futbol, ikonik futbol ülkesinin arasında nasibini bu kadar azalmış olmaları futbolda çok ilginç.
0: Belçika'nın siyasi konjüktürüne baktığında şöyle düştü diyorum. Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika. NATO'nun merkezi de Belçika, Brüksel. Bayağı Avrupa siyasetinin kalbinin attığı yer. O yüzden dedim lobisi kuvvetlidir Belçika'nın diye.
1: Burada o zaman bütün Avrupa herhalde Belçika etrafında konsolide olur diye düşünebiliriz.
0: Yapılan açıklamalar öyle zaten.
1: O yönde gözüküyor, bakalım. Brezilya için bir yorum gelmiş abi, yine senin söylediğini destekler bir yorum. İyi yayınlar Burak ve Ercan Bey. Bence 7-1 Almanya yenilgisinden sonra Brezilya'nın futbol DNA'sı bozuldu. Artık toparlanması çok zor demiş Eskişehir'den Hocam Bey. Zaman her şeyi düzeltir ya. Öyle
0: zaman düzeltebilir. Çok iyi 3 tane oyuncu yakalasalar bir anda olayın rengi değişir. Ya Brezilya'da o potansiyel her zaman vardır.
1: %100. Gayet yetenek bakımından, tarihin yetenek bakımından en vasat Brezilya'sı, sonuç gayet normal demiş.
0: Evet, onu yayının başında belirttik. Yıldızlar var ama o yıldızlar büyük yıldızlar değil.
1: Yani katılırım, eskisi gibi işte Ronaldo Nazario'lar, Kaka'lar, Ronaldinho'lar. Yanından geçmez.
0: Değil.
1: Şu takımdan biri 2002 Dünya Kupası'nda oynayabilecek olsaydı kim yazardın abi?
0: Vinicius.
1: Orada ben de stoper hattına bir güncelleme atabilirdim Gabriel ya da Marquinhos'la.
0: Ya ben kadroda Vinicius'u tutardım.
1: Özel
0: Banko oyuncu. Oynar mıydı bilmiyorum.
1: Çok zor.
0: Ama kadroda olurdu.
1: O bambaşka bir takım abi. Benim bir ismi bir bilmeyen kara mahlaslı galiba. Kendi adınız mı bilmiyorum WhatsApp'ta bir dinleyicimiz yazmış. Selam güzel insan. Ben de konuşan arkadaşımıza katılıyorum. Ben Burak Alaca bu arada, memnun oldum. Evet. Karabey. Adınız buysa şayet. Bizim öyle uçan kaçan bir milli takımımız yoktu. Bu bizim söylediğimiz Paraguay maçıyla ilgili. Evet, okey.
0: Evet.
1: Bu biz Türk toplumuna ait bir kavram. Kendimizi hep dev aynasında görmek. Elle tutulan oyunu çözücü bir tek Arda Güler'imiz vardı. Fransa bile müthiş oyun çözücüleri olmasına rağmen futbol bile oynayamadan sadece güzel oyunda her türlü pisliği yaparak öldüren Paraguay karşısında ne kadar zorlandı gördük. Elendiklerine çok sevindim diye bu Paraguay futboluna bir eleştiri gelmiş.
0: Aynı Mbappé'nin söylediği gibi. Ya bir kirli futbol vardı dedi ya sahada.
1: İyi baş ettiler ama abi.
0: Çok çok sakin kalmaları çok önemli bence.
1: Genelde o kadar teknik kapasitesi yüksek takımların biraz daha kırılgan olduğunu görürüz ama ayakta durdular.
0: Onu biliyorlar, yaşamışlar. Ya çok usta oyuncular.
1: Burada Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro'nun maç önünde bir açıklaması vardı Fransa ile alakalı. Şöyle bir şey söylemişti. Maçı aslında nasıl bir harf gözüyle hazırlandıklarını da çok güzel açıklayan bir cümle. Bizim bulunduğumuz coğrafyada çok sık fırtınalar, kasırgalar olur. Ve bu kasırgalar gelmeye başladığında biz ilk bulduğumuz yere saklanırız. Bunun bir baraka ya da çamurun altı olduğunun hiçbir önemi yok. Bugün de onlarca fırtına gelecekmiş gibi Fransa maçına hazırlanacağız diye bir açıklama yaptı mesela.
0: O tamam da Fransa'da yetişen çocuklar da bir eli yağda bir eli balda yetişmiyor birçoğu. Fransa'da da biliyorsun göçmen problemleri var. Çoğu Fransa'da belki doğmamış ya da Fransa'da doğmuş ama ailelerin durumu iyi değil ekonomik olarak. Ya onlar da fırtınalarda yaşıyorlar. Beyli yağda balda değil Fransız oyuncuların. Siyahileri kastediyorum özellikle.
1: Ve daha kötüsünü söyleyeyim abi, en azından kendi topraklarında Paraguaylılar bu problemi yaşıyor. Bir de orada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüp biraz tabii dışlanıp bu yaşam şartları açısından tahribatı yaşamak çok kolay değil. Mental olarak insanı ciddi sarsacak bir şey.
0: Evet.
1: Ama bu arada iyi edebiyat yaptı Gustavo Alfaro turnuva boyu.
0: Güney Amerika'da büyük Eduardo Galeano aklıma gelmiştir mesela, değil mi? Paulo Coelho büyük
1: yazar, simyacı.
0: Yazarlar, evet. Bu yüzden de gayet normal karşılıyorum.
1: Almanya maçı sonu açıklaması da çok iyiydi abi. Onların iyi akademileri olabilir ama biz kızıl topraklardan geldik diye.
0: Edebiyat çok iyi. 10 değil mi?
1: Tabii edebiyat 10, futbol tartışılır ama abi. Yani renk kattılar ama en azından bu açıklamalarla vesaire. Fransa doğru ama gerekli cevabı verdi.
0: İyi hazırlandılar çünkü.
1: Bir yorum gelmiş abi. Çağlar Bey yazmış. Çağlar Şener, buradan kendisine selamlar. 28 Haziran'da sana yazmıştım Burak, zor demiştin sabah yayınında. Bir Philadelphia şampiyon olamadı ama Norveç Brezilya'yı eledi demiş. Ercan Bey'e de selamlar demiş.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bir videodan bahsetmiş dinleyicimiz ama videoyu göndermeniz lazım yoksa bulamayabiliriz. Selamlar, ben Burhan. Brezilya bulduğu pozisyonu değerlendiremedi. Aynı zamanda futbol takım oyunu Uluslar Ligi'nde Portekiz finalde İspanya'yı penaltılarda geçmiş diye böyle genel bir özet geçmiş söyledik.
0: Doğru. O penaltıyı atacaksın. Başka bir senaryo yazılacaktı Burak.
1: Tabii.
0: Brezilya penaltıyı atsaydı.
1: Burada mesela bambaşka genel hani turnuvada yaşanan bir konu üzerinde bir soru sorayım mesela. Almanya'da bazı oyuncuların penaltılara gitmek istemediği konuşuldu. Dün Vinicius topu bıraktı, başka hiç kimse almadı. Oyuncuların penaltı atma konusundaki bu ürkekliği ne böyle ya?
0: Esas bu herhalde sorumluluğu pek üstüne almak istememe konusu. Ya o psikolojide değiller. Ya bu teknik direktörle mi halledilir, takımın içiyle mi, baskıyla mı? Ya baskı derken olumlu baskıdan bahsediyorum. Olumsuz stres vardır.
1: Güven yüklemesi gibi.
0: Güven yüklemesi gibi. Bunlar mı eksikti? Yoksa penaltı bu.
1: En net gol pozisyonu elde edebileceğim belki de.
0: Bir de acaba kaçırır mıyım? Kaçırırsam ne olur? Yapacak bir şey kalmıyor.
1: Bir fikrimi söylemek istiyorum abi, katılır mısın bilmiyorum. 2020 ya da şu an 25 yaş altı futbolcu grubunda alfa oyuncu eksikliği var. Çok beta karakterler var bana sorarsan.
0: Katılabilirim. dediğin doğru. Lider tipli oyuncu hemen belli eder kendini. Gençken mesela Zidane bile belli ediyordu. Liderdi.
1: Ya şimdi Yamal belli ediyor mesela. Geneli için söylüyorum. Bence öyle bir sıkıntı var.
0: Messi belli etmiyor mu saha içinde?
1: %100. Alf oyuncu sıkıntısı var abi.
0: Evet.
1: Yani geçmiş döneme bakıyorsun. İşte Totti'nin, Del Piero'nun takımlarında Totti Baggio. Mesela 18 yaşında çıkıyor. Baggio dediğimiz adam abi çok ilginç, bir cesur bir penaltı denemesi yaptı mesela 94'te. Onu herkes yapamaz.
0: Yapamaz tabii.
1: Şimdi topçular penaltı kullanmaya topun başına gidemezken mesela Baggio orada bir fanteziye kaçıyor. Öyle adamlar.
0: Ve kaçırıyor penaltıyı, olabilir. Ya ne olacak ki?
1: Mesela şimdi şeyi görüyoruz abi, futbolcular temastan, faulden şikayet ediyor. İşte Güney Amerika takımlarının turnuvada bıraktığı intibadan bahsettik ya. Maradona'nın maçlarından bahsediyorduk. Geçen bir Bilbao maçı var Barcelona'da. 4 kişiye birden kavga etmeye başlıyor Maradona kendi başına.
0: Maradona'nın bir İtalya maçı var. Merak edenler izleyebilir, kırmızı kart görüyor.
1: 82 mi?
0: 82. Maçın daha birinci dakikasından itibaren tekme atmaya başlıyorlar Maradona'ya. O zaman bir de yıldız oyuncuları koruma, hakemlere ya o anlayış değişti ya, hemen kart gösterin diye. Öyle bir şey de yok. Dakika bir oyun bir başlıyor. Meşhur bir Gentile vardı, lakabı kasap.
1: Yapsam gibi.
0: Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar tekme atıyordu. En sonunda Maradona da atıldı. İsyan etti.
1: Sinirlerine hakim olamadı.
0: İsyan etti.
1: Ya burada şey, dediğim gibi şimdiki oyuncuların bu kadar naif olması, sorumluluk almaktan kaçınması, yani ben kendim de bir ferdi olduğu için söylüyorum. Z kuşağının tam bir ön izlenimi gibi ya.
0: O sorumluluk alınması lazım saha içinde.
1: Lider oyuncu lazım her yere. Bence Almanya'da da mesela eksikliği hissediliyor.
0: Ben dünya yıldızıyım diyorsun mesela. Vinicius'un atması lazım o zaman penaltıyı. Alacak, atacak.
1: Abi öyle bir noktadasın ki sen Real Madrid'de oynuyorsun. Senin hayatta başka ulaşabileceğin mesleki anlamda bir yer kalmamış. Onu sen atmıyorsan başka kimse atmasın zaten.
0: Yani daha önce kaçırdı mı? Evet, kaçırdı.
1: Herkesin başına.
0: Out'a da attı. Gözümün önüne geliyor. Vinicius'un kaçırdığı penaltılar. Bunlar olmadı mı? Oldu. Ama dün atabilirdi o penaltıyı.
1: Ya şeyin farkında olmak lazım abi, dediğim gibi. Sen hayatta öyle bir noktaya gelmişsin ki Real Madrid'de oynuyorsun. Mesleki anlamda ulaşabileceğin bir basamak bile kalmamış. Orada diğer oyuncular ben atacağım dese de onların elinden alman lazım zaten topu.
0: Tabi.
1: Bana ilginç geliyor. Almanya'da da öyle mesela. Almanya'da baktığın zaman Bayern'de, Arsenal'da
0: oynuyorlar. O açıklanmadı mı? Ben göremedim. Üç oyuncu istememiş.
1: Ben de görmedim.
0: Öyle haberler var.
1: Bakıyoruz abi. Kimi Arsenal'da oynayan var, Bayern Münih'te, Dortmund'da oynayan var. Alfalık yok ama. Şey de dünya futboluna da zarar veriyor bu arada. Ben mesela Real Madrid'de oynayan bir futbolcunun o karaktere milli takımda ortaya koyabilmesini isterim. Yani sen üst düzey bir hayatta noktaya gelmişsin çünkü.
0: %100 katılıyorum sana.
1: İlginç. Selamlar Burak kardeşim, Ercan abi selamlar, Kocaeli'den Bülent. Konu Dünya Kupası olunca Efsane Ochoa'ya da selam olsun, iyi yayınlar demiş. O da bıraktı dün son Dünya Kupası maçı, oynamadı ama kadrodaydı. 41 yaşında, efsanedir.
0: Bir çok az da olsa bir süre aldı ama.
1: Önceki turlarda evet.
0: Evet.
1: Bir veda ettiler. Arda da Alfa dostlar demiş bir dinleyicimiz, İstanbul'dan Cihan Bey.
0: Katılıyorum.
1: Amerika maçından sonra yaptığı açıklamalar o gerçekten Alfa oldu, benim gözümde de net şüphesiz kanıtladı.
0: O ya, o sorumluluğu alıyor.
1: Yani herkes sorumluluktan kaçarken, orada Alfa olması gereken herkes farklı yönlerde cevabı ararken çıkıp bizden kaynaklı biz özür diliyoruz dedi. Bu büyük erdemdir ve büyük de cesarettir bu arada.
0: Kesinlikle büyük erdemdir.
1: İhtiyacımız var Alfa oyunculara. İstersen abi kulüp takımlarının gündemine de biraz girelim. Yaklaşık 30-35 dakikamız kaldı. Konuşmamış olmamak adına.
0: Tabii ki.
1: Bakalım gündemde neler var. Şimdi son olarak Trabzonspor Aral Şimşir transferinin artık bitme noktasında
0: olmalı. Çok önemli bir transfer Trabzonspor için. Trabzonspor'dan yine iyi hamleler geliyor transferde. Aral kendini Danimarka Ligi'nde kanıtladı. Milli takımda formayı giydi. Keşke kadroya alınsaydı. Ve bu Dünya Kupası'nda şans bulabilir miydi, bulamaz mıydı, ama bence alınabilirdi de kadroya. Fakat daha çok genç ve çok olumlu bir transfer olarak görüyorum Aral Şimşir transferini Trabzonspor adına.
1: Yani bu kadar potansiyelli yerli bir oyuncuyu bitirmek gerçekten güzel. Yani burada 4 yıllık bir anlaşma sağlandığı söyleniyor Aral Şimşir'e.
0: Bir de Danimarka'dan alıyorsun.
1: Ve yılın oyuncusu seçilmiş bir isim, dediğimiz gibi 11 gol 18 asist yapmış Midland'da. 13 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu ya Sabuncuoğlu haber olarak geçmiş.
0: Evet.
1: Ve Trabzonspor'un kulüp kültürüne baktığım zaman abi, orada yerli oyuncular her zaman bayrak oyuncu olur. O yüzden Aral'ın bayrak oyuncu olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'da.
0: Yaklaşık 2 yıldır da genç oyuncuları transfer etme, yurt dışından yabancı oyuncuları bulma konusunda Trabzonspor'un çok başarılı olduğunu görüyoruz. Ve bu politikaya devam ediyorlar. Diğer takımlar da buna yaklaşsalar, böyle oyuncular bulunsa daha olumlu adımlar olabilir transfer adına.
1: %100 katılırım. Yani tabi burada şey, biraz ülke futbolunun geldiği nokta beni şu açıdan üzüyor abi. Senin yerli de yabancı da olsa yurt dışından gelecek bir oyuncu ikna etmen için hani Türkiye'ye gelmek istemelerinden ziyade biraz parayı devreye koyman gerekiyor. O da artık dediğim gibi çok oyuncu çekmeyi zorlaştırıyor buraya.
0: Türkiye fiyatı diye bir gerçek var.
1: Maalesef.
0: Ya oyuncu Fransa'da işte yıllık 3'e oynarken Türkiye'den bir teklif geldiğinde diyor ki ben 8 isterim diyor. Maalesef. Buna da ben Türkiye parası, ya Türkiye'nin fiyatı transferde bu diyorum. Pahalı.
1: Ne yazık ki. Bir kısa reklam aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz da gündemi değerlendirelim kulüp takımları açısından demiştik. Aral Şimşir transferinden bahsettik abi. Olumlu görüyoruz herhalde genel olarak.
0: Ben çok olumlu ve başarılı bir transfer girişimi olarak görüyorum.
1: Fiyat da sanki günümüz şartlarına göre kabul edilebilir seviyede bitmiş.
0: Az önce Danimarka'daki başarılarından da bahsettik geçtiğimiz sezonda. Yılın oyuncusu olması.
1: Ne tabi.
0: Ortaya koyduğu performans. Bu yüzden gayet olumlu bir transfer. Hatta Lille'in de kendisini istediğini biliyoruz.
1: Yani uzun süredir.
0: Trabzonspor başarılı bir transfer planı yaptı Aral Şimşir konusunda gördüğüm.
1: Bu arada Trabzonspor'un transfer döneminin hemen başında Benfica'dan transfer ettiği Cabral da Arjantin maçında tüm dünyanın dikkatini çekti abi.
0: Ceza sahası ön çizgisiyle yan çizginin birleştiği bölüme yakın. Oranın dışından attığı o mükemmel gol jeneriklik bir gol. Cabral'ın attığı. Ve gösterdiği performans da bence 10 üzerinden 10.
1: Bütün dünyanın dikkatini çekti abi.
0: Ve turnuva başlamadan almak da muazzam bir şey.
1: Yani 7 milyon euroya Trabzonspor Benfica'dan bildiğim kadarıyla transferi bitirdi. Şu an hiçbir şey yapmadan 15'e bırakabilirsin oyuncuyu, öyle tahmin ediyorum.
0: 20 bile verebilirler ya.
1: Tabii kampa getirmeden yollayabilirsin abi direkt.
0: Böyle önemli bir transfer.
1: O da çok başarılı gözüktü. Yine milli takım oyuncularından abi, Beşiktaş'ın Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Salih Özcan'da 3+1 yıllık bir anlaşma sağladı. Oyuncunun yıllık net 2 milyon euro kazanacağı haberi geçilmiş kısa süre önce.
0: Ve Salih de başarılı. Şöyle, geçen sene oynamayabilir ama milli takımda oyuna girdi. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Bizimlik için bence ideal bir oyuncu.
1: Ki bu arada şeyde de gördük abi, milli takımın elemelerde oynadığı son İspanya maçında, işte Dünya Kupası'ndaki son Amerika maçında Orkun Kökçü'yle de uyumlu gözüktüğünü gördük.
0: Orta sahada tabii Orkun Salih bir anda. Bir üçüncü isim gelir mi oraya acaba?
1: Burada gündemde bazı isimler var ama ne tarz biri olmalı mesela şimdi? Orkun'u nasıl konumlandırırız?
0: Orkun'cu biraz ceza sahasına daha yakın olmalı bence.
1: Bence de 10 numara oynamalı. Mesela orada Salih Orkun'un 6-8 değil de Orkun'un ligin ikinci yarısında ileride serbest oynadığında ne kadar skor katkısı verdiğini gördük. Şimdi
0: sanki bunu... biraz ceza sahasına daha yakın oynamalı. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bu ikiliyi bence nasıl bir oyuncu tamamlar abi, biliyor musun? Bir box to box siyahi bir mümkünse atletik bir 8 numara. İki ceza sahası arasında da tempoyu koruyabilecek, fizik gücü yüksek, topla dikine çıkabilen, dribling kabiliyeti de önemli. Çünkü Salih de Orkun da topla çok mesafe kat etmeyi tercih eden oyuncular değil ikine.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Getson gibi mesela.
0: Getson Fernandez gibi. Öyle bir oyuncuyu bulurlarsa, bulabilirlerse ki arıyorlardır bence.
1: Muhakkak.
0: İdeal bir orta saha oluyor.
1: Olaytan orayı götürürüm abi.
0: Olaytan da iyi bir alternatif olur. Öyle değil mi?
1: Bir katılırım. O da bence özellikle bir oyuncu bu arada. Yani biraz daha zaman verilirse faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Tabii tabii. Olaytan alternatifi saha içinde fazla olan bir oyuncu. Hücum opsiyonlarını da iyi kullanan zeki bir oyuncu.
1: Zeki, kıvrak.
0: Evet.
1: Aynı zamanda dikine de oynayabiliyor. Geç son yerine bence hani nispeten özellik olarak benzer şeyler taşıyan bir oyuncu getirdiler.
0: Bu yüzden kadro fena gitmiyor Beşiktaş. İlhan'ı çok methediyorlar.
1: İlhan Fakılı.
0: Evet. Bayağı methediliyor. Oyuncu geçmede. Birebir de hemen eksiltmede. Bir tek finalde gol yollarında tecrübesiz olduğu söyleniyor. Onu da bayağı görüp bulmuşlar ve almışlar. Bayağı met ediyorlar onu da.
1: Clermont'tan Fransa 2. Evet. liginden geldi. Ham bir oyuncu tabii, doğru sürelerin verilmesi burada önemli. Burada da tabii Vincenzo Italiano'nun rotasyon kullanmayı seven bir teknik direktör olması böyle oyuncular için büyük fırsat bana sorarsan.
0: Ya, futbol artık öyle oldu zaten. Yani futbolda hani diyorlar ya biz kadroyu ezbere bilmemiz lazım şudur budur diye. Artık ortam öyle değil.
1: Senede 45-50 maça çıkıyorsun.
0: Artık öyle değil. O işler bitti artık. Ya yani haftada bir gün oynayan takımın belki omurgayı bozmazsın kadronun iskeleti. Ama bu sayı artacak. Maç sayısı. Kendi kupam var, lig maçlarım var. Bazen hafta içi iki maç oynuyorsun ligde, Avrupa kupalarım var. Artık rotasyon yapmak zorundasın.
1: Tabii. Ya burada hem sporcu sağlığı açısından hem de başarılı olabilmek adına. Yani orada kondisyonun üst üste gelebilecek sakatlıklarla birlikte sezon birden tepe taklak olabilir herkes için.
0: %100. Ya bir de bununla uğraşmayacaksın değil mi?
1: %100 katılırım. Bir Trossard haberi var abi. Beşiktaş'ın Arsenal tarafıyla bir yarış aramız varmış. Sonrasında transferin detaylarına bakalım istersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada tam Trossard demişken bir reklam oldu. Belki heyecan yarattık, bilmiyorum. Detaylara bakalım. Beşiktaş'ın Trossard için Arsenal'la 18+2 milyon euroya anlaştığı birkaç gün öncesinden birden fazla basın kaynağına yansıdı. Oyuncuyla da şu anda maaş konusunda ve sözleşme süresi konusunda birbirine yakın noktalarda olduğu söyleniyor. Kulübün Dünya Kupası sonrası Trossard transferinin bitmesi bekleniyor şu an için.
0: Trossard Belçika milli takımının önemli oyuncusu. Oyun zekası çok iyi. Saha içinde arkadaşlarını ve takımı iyi yönlendiriyor. Ve gol pası konusunda, asistler konusunda bir üstad. Onu kabul edelim.
1: Çok zeki bir oyuncu.
0: Ya, Türkiye'de şu konuşuluyor, bizim ligde iş yapar mı diye, bence yapar. Benim gördüğüm yapar.
1: Ya abi, Trossard şu an 5 büyük ligin hepsinde iş yapar herhalde.
0: Evet.
1: Bir şüphe var mıdır ya? Premier Lig şampiyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal'da 50 maça çıkmış, 19 gole katkı yapmış bir oyuncu tartışılmaz.
0: Bir de Türkiye Ligi için yaş ideal ya. 31-32 yaşına doğru geliyor. İdeal bir yaş.
1: E tabi buraya şeye bakıyoruz abi. Mertens 35 yaşına geldikten sonra neler yaptı? Bu ligde 2 sene şampiyonun kaderini doğrudan etkiledi mesela.
0: Tabi. Ya onu da unutmayalım.
1: Bence
0: İdeal
1: çok
0: güzel bir yaş. Evet.
1: Bir şeye tekrardan check etmek istiyorum. Yanlış hatırladığımı zannetmiyorum ama Şampiyonlar Ligi finalinde mesela ilk 11'e Trossard da başlamışlar Arteta, yanlış hatırlamıyorsam. Sol
0: doğru,
1: kenarda.
0: Doğru, doğru.
1: Yani hala bu oyuncu tartışılmamalı bence bunun üzerine.
0: Bence de.
1: Yani Beşiktaş'ta neleri değiştirir abi peki? Bunu söyleyeyim. Çünkü hani Trossard bir parça değil de sanki ana parça.
0: Ana parçalardan biri.
1: %100. O yüzden bir etkisi olacaktır Beşiktaş futboluna.
0: Olacaktır. Peki Oh duruyor şu anda Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Yine bir sence santrafor oyuncu olacak mı? Bence olacak.
1: Ya burada olmalı işte, tartışılacak nokta şudur abi. Oh'un önüne mi arkasına mı? Çünkü bir tek santraforla sezonu kurtaramazsın zaten endişe.
0: Evet tabii.
1: Ve her türlü sakatlık ihtimalini
0: alacağın santraforun burada Burak, takdir edersin ki kalitesine bağlı bu.
1: %100.
0: Yani keseceksin mi o Oh'u ya da dönüşümlü mü kullanacaksın ya da aynı anda mı kullanacaksın? Ona tabii teknik direktör Italiano karar verecek. Onu hep beraber göreceğiz.
1: Benim aklımda şöyle bir şey var abi. Ben böyle bir hamle yaparken Oh'u alternatif alacaksam farklı özellikler de sunabilecek bir oyuncu alırım. Hani Oh'un ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Mesela pivot bir santrafor alırım.
0: Alternatifi, elindeki santrafor alternatifini geliştirme anlamında bu yorumu yapıyorsun. Ben de buna ekleyeceğim tabii ki bir şey yok. Eğer onu gerçekleştirebilirlerse Beşiktaş'ın eli hücumda kuvvetlenir.
1: Çünkü şey var abi, her maçın senden talebi farklı oluyor. Mesela Avrupa Ligi'nde oynadığın bir geçiş hücumu oynaman gereken, rakibin sana yükleneceği bir maçta Oh'la oynayabilirsin belki dikine. Ama kapalı savunmalara karşı oraya bir pivot atma ihtiyacın da olabilir mesela. O da onu karşılamıyor. 1.85'lik bir oyuncu.
0: Bunu düşündükleri kanaatindeyim.
1: %100 orada çok isim çıkmıyor. Sürekli işte Vlahovic ismi başından beri konuşuluyor bildiğin gibi. Onun haricinde Patrick Schick ismi her sene olduğu gibi yine gündemde. Menajerlerini Türkiye'de medyayla arası çok iyi zannediyorum.
0: Evet.
1: Geçen bir taraftarın serzenişini gördüm abi. Şey haberi için Beşiktaş Patrick Schick için bilgi aldı kulübünden diye. Patrick Schick kadar hiçbir oyuncudan bilgimiz yok demiş adam zaten. 5 senedir sürekli bilgisini alıyoruz.
0: En iyi Beşiktaş taraftarı bile Patrick Schick'in ne olduğunu değil mi?
1: Tabii.
0: onu da belirtelim. Ya da sürpriz bir aday da olabilir.
1: Bence öyle olacak. Ben güncel isimlerin çok somut olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Vlahovic ismi için.
0: Vlahovic geçen seneki puanı iyi değil.
1: Kötü.
0: Fakat iyi, sağlıklı bir Vlahovic yine bizim ligde çok rahat oynar.
1: Burada Juventus'un 85 milyon euro verdiği bir oyuncudan bedava çıkması bana çok ürkütmüyor değil beni. Kelimeyi de toparlayamadım.
0: Ya tabii. Çekinge koyuyorsun.
1: Tabii.
0: Ama bizim ligde ne yapabilir? Onu da bir değerlendirmek lazım.
1: Tabii bu ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Bayağı üstünde.
1: Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Bakalım Beşiktaş transfer gündemi. Şimdilik öne çıkanlar bunlar abi. Kaleci Nübel konusu var. Son olarak onu da ekleyelim. Orada oyuncu şu an Beşiktaş'a fit gibi gözüküyor. Sadece Bayern Münih'in ikna edilmesi bekleniyor.
0: Yani Bayern Münih'ten evet oyuncuyu veriyoruz. kabul. Onayının gelmesi bekleniyor. Nübel'le ilgili de yine alternatif yine bulabilirler.
1: Burada Bataja, Rayo Vallecano'nun kalecisi konuşulan isimlerden biri. Güney Amerikalı bir kaleci. Bazen çok cesur kararları olabiliyor. Yani çok serin kanlı bir kaleci değil. O yüzden biraz kendisine mesafeliyim ben.
0: Doğru söylüyorsun. Yine ben gündemde olmayan başka isimlerin de olduğu kanaatindeyim.
1: %100. Ben ama Nübel isminde şuna sıcağım abi. Kaleci dediğinin bence buzdolabı gibi olması lazım. Hatalı gol yese de kalkıp hayatında hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi gerekiyor.
0: Evet, Nübel'de o özellik tam anlamıyla var. Almanya milli takımının da kaleci olarak kadrosunda Dünya Kupası'nda.
1: Tabii. Neuer'in arkasında.
0: En azından çok iyi bir CV'si var.
1: Ki bu arada son 3 senede de ya düzeltiyorum 4 senede 2 sene Monaco 2 senede Stuttgart'ta düzenli ilk 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyor. Şey değil yani yedek kaleci diye bakmıyor.
0: İstikrarı var.
1: Var.
0: Ya Alman milli takımı ayrı ama oynadığı Monaco 2 sene 2 sene Stuttgart az süreler değil.
1: İyi de rekabetçi de takımlardan bahsediyoruz
0: evet. Bu arada.
1: Beşiktaş tarafını böyle tamamlayalım abi. Gelelim Fenerbahçe'ye. Hızlıca transferi de toparlıyorum. Şu an Fenerbahçe'de gündem santrfor transferi ve ilaveten Greenwood gibi gözüküyor. Öncelikle iç transferdeki hamlelerden başlayalım. Mert Hakan Yandaş'la bir yıl sözleşmeye dedi Fenerbahçe.
0: Tabii yıllardır Fenerbahçe'de asgari ücret alacak. Ve kulüpte bununla ilgili çok olumlu bir mesaj yayınladı. Mert Hakan'a da futbol hayatında başarılar dileyelim.
1: İç transferde böyle bir hamle geldi. İki taraf için de hayırlısı olmasın tabii ki. Temenni edelim. Mason Greenwood transferi. Fenerbahçe için uzun süredir gündemde.
0: Greenwood'un rakamları etkileyici değil mi?
1: İstatistik olarak mı?
0: İstatistik.
1: Fiyatı? Tabii ki. Tabii ki.
0: Ya başarılı.
1: Ben geçen abi YouTube'da yaptığım bir programda şunu söyledim. Greenwood eğer bu karıştığı zamanında skandallara, aile içi şiddet olaylarına karışmasa ki davalar düşürüldü.
0: Evet.
1: Şu an İngiltere milli takımda Harry Kane'den sonra en yetenekli ikinci futbolcu olurdu.
0: Keşke öyle olsaydı.
1: Öyle düşünüyorum yani. Çok özel bir oyuncu bence.
0: Bence de öyle. Çünkü kendisi Fenerbahçe'nin rakiplerine bakalım. Bu taraf Roma var.
1: Roma ve Atletico Madrid gibi
0: Atletico
1: gözüküyor.
0: Atletico Madrid, Roma. Bu İspanya basınında, İtalya basınında da yer aldı. Oyuncuyla ilgileniyorlar. Bu yüzden Fenerbahçe alırsa bence çok önemli bir transfer başarısına imza atar.
1: %100.
0: Ki bizim ligimiz içinde Greenwood Fenerbahçe'de ne çok faydalı olacaktır.
1: %100 katılıyorum. Kısa bir reklam aramız varmış abi. Transferin detaylarını ondan sonrasında konuşalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aranın ardından devam edelim spor kazanında. Greenwood transferinden biraz bahsediyorduk abi. Burada Marsilya'nın talebinin 50 milyon euro bandında olduğu, öte yandan Fenerbahçe teklifinin 30-35 milyon euro bandında ve bonuslar içeren bir paket olduğu söylentileri var.
0: Ya şimdi teklif yaparsın. Tabii bu konular şöyle. Kulüpler arası karşılıklı teklifler. Yakın teklif olabilir. Biraz teklif arttırılabilir. Çünkü hemen ben senin dediğine veriyorum, bu oyuncuyu alacağım. O genelde transferde olmayan bir yöntem. Fenerbahçe mutlaka olumlu kafaya taktıysa oyuncuyu alma yolunda ve oyuncuyla da herhalde bir anlaşma sağlandı.
1: Oyuncunun bir arzusu olduğu söyleniyor abi diğer takımlara nazaran Fenerbahçe için.
0: O zaman Greenwood niye olmasın?
1: Burada çok fark yaratacağını düşünüyorum.
0: Aynen öyle.
1: Ya çünkü bir dribbling kabiliyeti var, iyi bir şutör, gol sezgisi çok yüksek, fiziksel ya, olarak kuvvetli bence.
0: Fenerbahçe Asensio'yu aldığı zaman yayında burada şöyle demiş.

0: Asensio öyle bir oyuncu ki özel seyircisi olabilir.
1: Greenwood da aynı tarz oyunculardan biri bence.
0: Aynen onu söyleyeceğim. Greenwood da öyle bir oyuncu.
1: Ve abi son 2 yılda Fransa Ligi'nde toplam 25 üzeri gol asist katkısı yapmış ki bu 2 sezonda 20 gol barajını da aşmış bir oyuncu. Süper Lig'de de benzeri şeyler ortaya koyabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Fransa öyle kolay bir lig değil. Onu da
1: atletizm çok yüksek.
0: Çok yüksek. Atletizmin yüksek olması demek mücadele gücünün de belirli bir yerde daha yüksek olmasını sağlıyor. Bu rakam mükemmel. O yüzden Atletico Madrid'de pazarlık yapıyor. Roma'da pazarlık yapıyor.
1: İkisinde de iş yapar bu arada net şekilde. Onu söyleyebiliriz. İyi bir hamle olur. Girassi hamlesi yine çok konuşuldu ya. Burada Dortmund'un Fenerbahçe'nin son teklifini değerlendirdiği yine konuşulanlar arasında farklı alternatiflere gidileceği söylentisi var. Girassi de uzun süredir konuşulan bir isim. Seçim öncesinden bu yana.
0: Onun da yine Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim.
1: İyi bir 9 numara.
0: Yani Girassi kendi gol pozisyonuna da girebilen bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Tamam, servis bekler ama kendi de gol imkanlarını yaratabilecek bir oyuncu. İyi isimlere gidiyor Fenerbahçe. Bence.
1: Net isimlere gidiyor.
0: Yani bu oyuncular mesela Greenwood maç kazandırır mı? Evet.
1: Maç kazandırır, hatta belki kupa bile kazandırabilir abi.
0: Öyle bir oyuncu.
1: Öyle bir oyuncu.
0: Girassi de 3 puan kazandırır mı? Net.
1: Tabii ki. Ya burada şeyden bahsediyoruz. Bundesliga'da o da bu sene 21 gol atmış bir oyuncu.
0: Ya biri 21 gol atmış, biri 20 gol barajını aşmış Fransa'da. Bizim ligi de gözümüzün önüne getirelim. Bence iş yapar.
1: Ya bunlar şey transferler değil bence abi. Ya tutarsa transferleri değil. Çok net hamleler bana sorarsan.
0: Net oynayabilecek hazır oyuncu hamleleri. Şu andaki bu arayış gayet iyi Fenerbahçe'de.
1: Direkt şampiyonluk için. Zaten Fenerbahçe'nin abi kadrosu iyi ve sadece birkaç eksiği olduğu için böyle net 4-5 eklemeyle oraya takımı daha üst düzey hale getirebilirsin.
0: Ake'yi alıyorsun. Şöyle olumlu bakıyorum. Yıllarını Manchester City'ye vermiş. Premier Lig'de diğer takımlarda da oynamış. Chelsea forması giymiş. Bir isimden bahsediyoruz. Ake'de. Ake aynı zamanda
1: sol bekte oynuyor.
0: Evet, sıkıştığın anda sol kanat savunmada da yine seni oyunun içinde her zaman tutabilecek bir oyuncu. Saygı duyulması gereken çok önemli bir kariyeri var. Çok olumlu ve iyi bir transfer.
1: Ake transferinde benim tek şüpheli olduğum nokta üçlü stoper olması abi.
0: Belki üçlü oynayacak mı?
1: O da olabilir. Burada bir şekilde tabii ligin dinamikleri farklı. Hani Premier Lig'deki gibi rakibin sizin üstüne çok gelmeyeceği için savunmada öyle çok bir aksaklık olma ihtimali de daha az tabii.
0: Daha az. Ama oyunu iyi bilen bir oyuncu.
1: Akıllı bir oyuncu.
0: Evet. Stoper. Kafa toplarını zamanlamasında problem olur mu bilemem. Bunu ligler başlayınca göreceğiz.
1: Bakalım, burada Skriniar gibi bir kule var ama yanında. Orada da bir denge var
0: aslında. Birbirlerini tamamlıyorlar şu anda. Skriniar, Ake.
1: Görüntü olarak öyle. Burada Osterwold'e sence sol bek mi değerlendirilecek yoksa Archie Brown'la devam mı?
0: Ya Osterwold'e sol bek daha iyi değil miydi?
1: Yani stoperde burada şey oluyor abi. Hani üçlü savunmanın solunda bir bek oyuncusu oynadığı zaman onun hatalarını telafi edebilecek bir merkez stoper oluyor. Yine sağ bek, evet. Sağ stoper için de aynı ama dörtlü savunmada bence onun hataları bazen çıkmıyor. Çünkü Skriniar'da bir tek hantal bir stoper olduğu için.
0: Evet ya, bir de bazen tek hamlede kalıyor Skriniar.
1: O yüzden
0: Osterwold'e, ya ben tekrar söylüyorum ya, sol kanat savunmada ben çok beğeniyordum Osterwold'i.
1: Burada ben de sol bek olarak ya da sol kanat bek olarak tercih ederdim. Archie Brown'la da benzer profilde oyuncular bu arada.
0: Evet.
1: Ya bakalım Fenerbahçe.
0: Archie Brown'un tabii savunmasının 4-4'lük olduğuna inanmıyorum.
1: Ben hücumunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben zaman zaman iyi buluyorum hücumunu, zaman zaman.
1: Archie Brown bence şey olması gereken bir oyuncu. Biraz daha oyunu 90 dakika tam sağ oyna. Kanat bek 3-5 üçlü sistemlerde kanat bek oynayabilecek bir oyuncu ama dörtlü sistemde ne savunmada ne hücumda çok fark yaratmıyor.
0: Biraz oyunun içinde dinlenme ihtiyacı hissediyor. Değil mi dörtlüde?
1: Evet.
0: Çünkü dörtlüde bekten beklenen kanat forvetle beraber hücuma hem destek vereceksin hem o kanat forvetle beraber savunmada da iyi anlaşacaksın. Bunları başarman gerekiyor.
1: Ya burada mesela böyle bir bekte savunmadan biraz feragat edebilmen için atıyorum Caner Erkin gibi bir hücum katkısı vermesi lazım. O kadar net bir hücumcu da değil ya.
0: Değil.
1: Archie Brown.
0: Onu kabul ediyorum, değil.
1: O yüzden bende biraz soru işareti bırakıyor. Yalan yok.
0: O doğru. Kesin buna

0: Katılıyorum.
1: Burada ikinci bir isim olarak da şey ortaya atılmış bu arada. Bir Girasin'in olmaması durumunda Oli Watkins için Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'nin girişimleri olacağı söyleniyor.
0: Watkins hepimizin bildiği bir oyuncu.
1: UEFA Kupası aldı burada 1,5 ay evvel.
0: Herkes Watkins'i biliyor.
1: Tabii.
0: Onu razı etmek bonservis var mı? Var tabii.
1: Var, 50 milyon civarı bir bonservis bekleniyor.
0: Biraz yüksek değil mi?
1: Yani son Avrupa Kupası şampiyonluğunun İngiltere milli takımında da oynayan henüz 30 yaşının altında bir santrfor alıyorsun. Bizim için yüksek ama rayici midir? Bence rayicidir.
0: Ya şöyle söyleyeyim, büyük transfer olur.
1: Burada da iş yapar bence.
0: Daha gördük oyuncuyu.
1: Tabii.
0: Ne olduğunu biliyoruz oyuncunun.
1: Ön alan baskısı yapan, hücumda doğru pozisyon alan, savunmayı yıpratan, iyi bir bitirici, havadan ve yerden. Özel bir golcü.
0: Bir de içeride baskılı oynadığı maçlarda bence şov yapar.
1: Türkiye'ye gelmeye nasıl ikna edilebilir abi?
0: Belki etmişlerdir.
1: İlginç bir isim.
0: Çok ilginç.
1: Yani geldiği şartlarda Osimhen'in buraya gelmesi çok sürprizdi. Bugün Oli Watkins buraya gelirse o da benim için çok büyük sürpriz olur.
0: Ya Osimhen geldikten sonra artık o sürpriz barajını açtık ya, değil mi?
1: Tabii eşik yükseldi. Acı eşik yükseldi.
0: Eşik yükseldi, evet. Onu görüyoruz artık.
1: Tabii Trossard da normalde mesela şaşırtıcı bir transfer olur ama Osimhen'in etkisiyle çok artık böyle şeyleri kabul edebiliyoruz gibi.
0: Bayağı açtık onu.
1: Onu ama nasıl açtık? Biraz o aşma duygusunu satın aldık gibi. Maaş kaşadı çünkü aile yükseldi.
0: Doğru, doğru.
1: O duyguyu satın aldık.
0: Tabii ki Watkins'i ya da o tarz oyuncuların maaşı yapacak bir şey yok. Yüksek olacak.
1: Watkins 30 yaşındaymış bu arada. Bir dinleyicimiz yazmış. Evet. Aralık 95'liymiş.
0: Ama bence iş yapar.
1: Net katılıyorum iş yapacağına. İstersen yaklaşık 3-4 dakikamız var. Galatasaray tarafında bir gelişme yok. Can Uzun ismi çok fazla konuşulduğu için belki onu sorabiliriz. Onun haricinde çok net bir isim yok dediğim gündeme gelen Galatasaray.
0: İsim konuşuluyor ama Can'la ilgili olarak da Almanya cephesinden de bir ses yok Frankfurt'ta.
1: Orada taleplerin 50 milyon euronun altına inmek istemediği konuşuluyor Frankfurt'ta.
0: Onu en son bir söylediler.
1: Evet.
0: Rakam belli dediler herhalde. Ve pazarlık yapmak istemiyoruz dediler tahmin ediyorum. Bazı takımlar da öyle der.
1: Bir de burada abi 25 yaş altı ve gelişim potansiyeli olan bir oyuncu için çok gardını indirmeye gerek yok. Tok satıcı oynamak bence mantıklı aslında bir kulüp olarak.
0: Ve oyuncu da neler yapabileceğini bize gösterdi. Bunu Almanya'daki Bundesliga'da zaten gösteriyordu.
1: İpuçları veriyor.
0: Bu sebepten ben 50 milyonun altına Frankfurt düşerse iyi bir pazarlık olabilir bence. Ancak. Fakat Almanlarla da o iş zor. Bak Nübel konusunda hala Bayern Münih'ten yanıt bekleniyor.
1: Ki Nübel Bayern Münih'in hani rotasyon planlarında olan bir oyuncu. Can Uzun direkt ilk 11'in en önemli oyuncularından biri Frankfurt için. Ve tabii şu var. Can Uzun Avrupa'dan da ciddi talip olabilecek bir oyuncu Bundesliga performansıyla.
0: Ama tabii bu 50 milyonu hemen Frankfurt Avrupa'da şu bölümde bulabilir mi?
1: Zor görüyorum. Ya çünkü burada şey var abi, böyle büyük yatırımlı transferler bir günde yapılmıyor. Eğer öyle bir ilgi olsa zaten bundan 1-1,5 ay önce biraz daha sesleri, dumanları çıkmaya başlardı.
0: Tabii Frankfurt'un da biliyor, Türk oyuncu transferde statü değişti.
1: Yabancı sınırı.
0: Yerli oyuncu olarak büyük avantaj. Bunları bütün Avrupa biliyor. Yüzden de o rakamda inmeme şu an itibariyle olabilir. Ha belki bir son pazarlığını yaparsın. Belirli bir indirime doğru gidebilir Eintracht Frankfurt. Bunu tabii yönetimler biliyor.
1: Burada oyuncunun ciddi gitmek yönünde bir tavır sergilemesi lazım. Öyle bir de herhalde olması ihtimalinde bile transfer dönemi sonuna doğru gerçekleşir diye düşünüyorum.
0: Ancak öyle olabilir.
1: Bakalım, çok fazla başka da bir haber yok abi Galatasaray tarafından. Yani Davinson Sanchez'e teklifler olduğunu konuşmuştuk.
0: Ama Galatasaray orada net rakamı söyledi. 30 milyon gibi.
1: 30'a bitse çok iyi olur ama zor görüyorum.
0: Hani Galatasaray'ın niyeti zaten Sanchez'i vermek değil. Bir Icardi konusu hala belli değil.
1: Menajeri de
0: sözleşmesi bitti.
1: Menajeri de pesimist açıklamalar yaptı orada. Evet. Görüştük ama anlaşamadık diye.
0: Ya hava olumsuza döndü Icardi konusunda.
1: Kalmayacak herhalde.
0: Evet, öyle gözüküyor. Şu anda o olumsuza döndü.
1: Yani genel itibariyle Galatasaray tarafında işlerin durağan olduğunu söyleyebiliriz. Ağırdan alıyorlar. O lükse de fazlasıyla sahipler bu arada.
0: Tabii canım. Daha yeni açacaklar sezonu.
1: Eleme oynamayacaklar.
0: Gayet stres yok. O yüzden rahat.
1: Bu çok büyük avantaj bence.
0: Kesinlikle.
1: Aceleyle yapılan transferlerde hem fiyat istediğiniz seviyeye gelmiyor hem de hata payı çok yükseliyor bana.
0: Çok büyük avantaj.
1: Çok büyük avantaj. Galatasaray son 3-4 yıldır bunu hissettiriyor bu arada, böyle bir avantajı olduğunda. Bakalım. Atladığımız bir mesaj var mı?

0: yıl abi, gerçekten inanılmaz.
1: 665 yıl. Gayet iyiydi.
0: Evet, ağzına sağlık abi, bugün de bitirmiş olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve önce Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri, ardından vaktimiz kalırsa ki bugün kalır gibi gözüküyor, Süper Lig kulüplerindeki transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı iki maç oynandı. Son 6 turunda artık bu maçların da bitmesiyle birlikte bugün son iki maç kaldı. Ardından devamında çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Sabaha karşı oynanan maçta ABD ile Belçika karşı karşıya geldiler ve dün elbette gündemi yakından takip ettiyseniz Balogun'un kırmızı kartının ertelenmesi konusu bir hayli konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Infantino, FIFA Başkanı, yazılı bir açıklama yaptı. Belçika Futbol Federasyonu'ndan gün içinde açıklamalar geldi. Futbola dair kafa yoran birçok ismin konuyla ilgili görüşü aslında ortak. Böyle bir kararın normal şartlar altında alınması mümkün değil ama baskıyla beraber bu karar alındı. Balogun karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ama işler ABD'nin istediği gibi gitmedi. Belçika ABD'yi 4-1'lik skorla

mağlup etmeyi ve turnuvanın da dışına itmeyi başardı. Son 16 turnunda en farklı iki galibiyetinden biri oldu bu. Belçika'nın ABD galibiyeti, Fas Kanada'yı 3-0 mağlup etmişti. 3 farklı bir galibiyet. Belçika'da yine ABD'yi 3 farklı bir galibiyetle saf dışı bıraktı. Bu konuyu yakından takip eden herkes gibi ben de açıkçası Belçika'yı destekledim. ABD'nin elenmesini isteyen taraftaydım. Sabah kalkıp skoru gördüğümde de gerçekten sevindim. Yalan yok. Ki Belçika ile öyle çok bir bağım da yok. Bu kadroyu çok beğendiğim söylenemez. Hatta Beşiktaşlar üzülmüştür Belçika'nın turu geçmesine. Tek onlar üzülmüştür. Trossard'ın çünkü gelişi gecikecek bu senaryoda. Ama işte o Balogun konusundan dolayı bir sempati de kazandı Belçika. Daha programa girmeden WhatsApp'a bile böyle 2-3 mesaj geldi Belçika'nın kazanması ABD'nin kaybetmesiyle alakalı olarak. Birazdan onları da okuyacağım. Belçika'da goller De Ketelare'den geldi ilk yarıda. 2 gol attı De Ketelare. İlk golde Raskin'in asisti vardı. İkinci golde Trossard asisti yapan oyuncu oldu. Arada bir Tillman'ın free kick golü skoru 1-1'e getirmişti ama De Ketelare ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda kalecinin büyük hatasını değerlendiren Van Aken golü attı. Fark maçta ilk kez 2'ye çıktı ve 90+3'te de ki 4 dakika uzatma verilmiş karşılaşmada Romelu Lukaku oyuna sonradan girip golünü attı ve maçın skorunu belirledi. Belçika çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakibi kim oldu derseniz o da dün akşamki maçla belli oldu. Portekiz'de İspanya karşı karşıya geldiler ve İspanya 1-0'lık skorla mücadeleyi kazandı ve çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu. İspanya galibiyet golünü 90+1'de buldu. Mikel Merino 85'te Olmo'nun yerine oyuna dahil olmuştu ve Ferran Torres'in pasında sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye bir vuruşla Diego Costa'yı mağlup etti ve İspanya'yı öne geçirdi. Geri kalan bölümde aslında Portekiz iki pozisyon buldu yan toplarda. Birinde Bernardo Silva kaçırdı. Diğerinde de yine bir kafa vuruşu var. Direğin hemen yanından out'a gitti. O pozisyonlardan biri gol olsa maç uzatmaya gidebilirdi ama olmadı. Portekiz son 16 turunda turnuvaya veda etti ve bu da Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası maçı olarak kayıtlara geçti. Ronaldo maç sonu da bu durumu teyit etti. Maç öncesi zaten toplantıda da söylemişti. Keyfini çıkarması gerektiğinden bahsetmişti ve tabii onun için çok keyifli bir maç olmadı. Elendiler ama yapacak da bir şey yok. Ronaldo'nun da söylediği gibi o elinden geleni yaptığını düşünüyor turnuvada. Gönlü rahat, vicdan rahat. O şekilde artık Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Ama Portekiz milli takımına herhangi bir veda yok gördüğüm kadarıyla. Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez görevi bıraktığını açıkladı karşılaşma sonrasında. Portekiz'de de şimdi gündem yeni hocanın kim olacağı yönünde. Orada da en ciddi aday Jorge Jesus şu anda gözüken, onu söyleyeyim. İspanya'da turnuvanın favorisi olarak bu karşılaşmada galibiyete daha yakın gözüken taraftı. Daha net gol pozisyonları üreten taraftı ama bir türlü Portekiz savunmasında aşamadı. Özellikle ilk yarıda Oyarzabal'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon maçın en net pozisyonuydu. Ama değerlendiremedi. İkinci en net pozisyonda da Merino hata yapmadı ve İspanyollar da çeyrek finale yükseldiler. Oradan da dediğim gibi Belçika geliyor. Fransa-Fas eşleşmesi var diğer çeyrek finalde. Bu iki çeyrek final eşleşmesinin galibi de yarı finalde eşleşecek. Yani beklenti bir Fransa-İspanya yarı finali. Ve diğer tarafta şimdi bugün iki maç var. Saat 19'da Arjantin'le Mısır oynayacak. 23'te de İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananı çeyrek finalde eşleşecekler. Diğer tarafta da Norveç-İngiltere eşleşmesi var. Bu dört takımdan ikisi yarı finalde
oynayacak. Orada da genel beklenti tabii ki Arjantin'le İngiltere arasında bir yarı final oynanması. Ama turnuva tabii sürprizlere açık. Bakalım neler olacak onu da göreceğiz. Evet, Dünya Kupası ile ilgili gelişmeler bunlar. Basketbola buradan bir hızlı geçiş yapayım. Dün A Milli Erkek Basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup aşaması son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Ve beklendiği gibi rahat bir galibiyet aldık. 95-72'lik skorla kazanmayı başardı milliler. En skorer oyuncumuz 18 sayıyla Ömer Faruk Yurtseven oldu. 12 dakikada attı 18 sayıyı Ömer. Alperen Şengün 17 sayı attı. 6 rebound 5 asisti var. Adem Bona 15 sayı 8 rebound. Cedi Osman 15 sayı 3 rebound 1 asist. Şehmuz da yine çift taneye çıkan bir diğer oyuncumuz oldu. 10 sayı 3 rebound ve 4 asistle. Bu karşılaşmada Tarık Biberovic forma giymedi. Onun da NBA transferi konuşuluyor. Ona da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Evet, bunlar dünkü karşılaşmalarla ilgili gelişmelerdi. Transfer gündeminde de Beşiktaş Nübel transferinde Bayern Münih anlaşmaya vardı. Oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a imza için gelmesi bekleniyor. Nübel'le birlikte Doğan Alemdar kaleci olarak diğer bir transfer olacak Beşiktaş'ın. Doğan da en son Başakşehir forması giyiyordu. Oyuncuyla da 4 yıllık bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. Trabzonspor cephesinde de Aral Şimşir transferi artık bitti gözüyle bakılıyor. Kulüp bonservis rekorunu kırarak Trabzonspor bu transferi gerçekleştiriyor. Oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'ın da devreye girdiğine dair Trabzonspor cephesinden haberler çıktı. Galatasaray cephesinden muhabirler hayır dediler. Daha önce Galatasaray ilgilendi, vazgeçti. Ama böyle bir tartışma da var. Onaçu ile ilgili dün Salim bir haber yaptı. Ona da bir talip olduğu söyleniyor ki bu Trabzon için pek iyi bir haber değil. Ahmet Can Kaplan gündemi var Trabzonspor'da. Van Drongelen de yine stoper adaylarından biri Bordo Mavi'li ekibin. Galatasaray cephesinde son dönemde pek hareket yok. Şu anda resmi olarak transfer yapmayan az sayıda takımdan biri Galatasaray ve gündeme gelen oyuncuların büyük çoğunluğunun da satın alma opsiyonu kiralama yöntemiyle transfer edilmeye çalışılması gördüğüm kadarıyla taraftar nezdinde bir sıkıntıya sebep olmuş. Galatasaray'da konuşacağız program içerisinde. Fenerbahçe'de tabii ki yine bu hafta konuşamadık ama Fenerbahçe'de Greenwood şu anda en sıcak gündem. Onunla ilgili gelişmelerden bahsedeceğiz. Diğer haberleri de yine paylaşacağız diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da ABD-Belçika maçıyla değerlendirmelere başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz, sabah sporundayız. Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlıyoruz Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Serdar Bey ilk olarak şöyle demiş, onu okuyayım. Barış abi yok ama listesi hala aktif. İyi ki de öyle. 80'leri seviyoruz demiş. Evet, liste uzun zamandır böyle. Hani bugüne özel bir şey değil. Her gün o listeden birer şarkı çalıyoruz ben açılışı yaptıktan sonra. Güzel de oluyor. Güzel mesajlar da geliyor. Maçları konuşmadan önce Murat Yergök sağ olsun sabah 5 civarı bizim WhatsApp hattımıza, hatta tam saatini söyleyeyim, 5.18'de bir mesaj atmış. Uzun da bir mesaj. Maçı izlemiş ve minik de bir maç özeti olsun sizin için diye yazmış. Hoşuma gitti. Eğer dinliyorsa buradan da teşekkür edeyim. Dinlemiyorsa da WhatsApp'tan edeceğim birazdan. Onu okuyayım çünkü bizim maçı izleme şansımız olmadı. Özete bakabiliyoruz. Şimdi Ali abi bir taraftan özeti izliyor. Diyor ki dinleyicimiz Murat Bey, Balogun kararı Belçika'yı çok etkilemiş. İlk 30 dakika müthiş olmakla birlikte turnuvadaki en iyi maçlarını oynadılar. Devre başında ABD oyunu ele almak isterken kalecinin büyük hatası ile Belçika 3. golü buldu. Kalan süreyi de kontrollü şekilde ABD'ye bırakan Belçika son dakikada yapılan bir hata ve Lukaku'nun klas vuruşu ile işi bitirdi. Doku ve De Bruyne seçimleri takımı olumlu etkilemiş. Dikine, daha hızlı ve tempolu oynayan bir Belçika vardı sahada. İspanya maçının berbat sıkıcı halinden çok daha keyifli bir maç oynandı. Maç sonu spikerimiz de çok şık bir ironi ile bitirdi maçı. Özkan Öztürk demiş ki maçın sonunda son dakikada değişiklik olmazsa ABD elendi. Buna benzer bir şey söylemiş. Murat Bey de bu şekilde karşılaşmayı bizler için özetlemiş. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Tabii dün Balogun'un kırmızı kartının ertelenmesi kararı, Belçika Futbol Federasyonu'nun işte bir itirazı oldu, reddedilmesi, Trump'ın açıklamalarının yine kamuoyuna yansıması, Pochettino'nun açıklamaları, Infantino'nun yaptığı yazılı açıklama ama kaç kişiye geçti bilemiyorum. Bunlarla birlikte ABD'ye karşı büyük bir antipati ve haliyle Belçika'ya karşı da büyük bir sempati oluştu. Ben de o kişilerden biriydim açıkçası. Sabah skora baktığımda Belçika'nın kazanmasını istiyordum. Nitekim öyle de bir maç olmuş. Gerçekten baştan sona Belçika'nın iyi oynadığı bir karşılaşma. Şimdi maçın tekrarı TRT Spor'da açık. Dakika 12 diyor burada. Belçika 1-0 önde. ABD'nin henüz şutu yok. Belçika 6 şut çekmiş, 3 isabet bulmuş. Daha ilk bölümde dinleyicimiz de yazmış 30 dakika müthiş oynadı diye. Çok iyi bir Belçika milli takımı sahada. Ama bir duran topla ABD beraberliği buluyor. Sanıyorum bir çarpma var Tilman'ın vuruşunda. Orada gol oluyor ama Belçika yanıt vermekte gecikmiyor. Deketelar ile ikinci golü buluyor. Orada da Trossard asisti yapan isim, ortayı yapan oyuncu Trossard oluyor ve Belçika bir daha da arkasına bakmıyor o golden sonra. Burada tabii Belçika'da dinleyicimizin yine yazdığı gibi bu takımda en iyi oyuncular kim diye sorsanız aslında turnuvanın başında büyük ihtimal bir numaraya Jeremy Doku'yu koyardınız. İki numara olarak da iyi yaş abi Kevin De Bruyne düşünülürdü. Ki bu sezonu evet kulüp takımında belki pek iyi geçirmedi ama De Bruyne De Bruyne'dir. Önemli bir isim. Fakat olmadı. Yani bu turnuvada Doku da pek istediklerini yapamadı. Arada bir zaten çocuğu oldu. İngiltere'ye gitti geldi. Orada çok tartışıldı. Bir de Trossard'la aynı bölgenin oyuncusu. İkisi aynı anda oynadığında genelde Trossard'ı sağ tarafa atmayı tercih etti. Olmadı bir şekilde. De Bruyne de performans veremedi ve bu maç Rudi Garcia ikisini de kesti. Riskli bir karar aslında. Belki bir taraftan bakıldığında bu kadar kaliteli oyuncuları yedek bırakmak ama o acı reçeteyi içti. Rudi Garcia, Luka Bakio'yu sağ tarafta kullandı. Doku'nun yerine merkezde de normalde Onana, Tielemans, De Bruyne yaparken Raskin'i ekledi. Tielemans'a biraz da herhalde serbestlik vermiş anladığım kadarıyla. Bu karar da takıma bayağı olumlu yansımış gözüküyor. Lukaku yine yedek başlattı. O da artık bir nöbetçi golcü oldu turnuvada. Onun da istatistiği 3 maç oyuna sonradan girip gol atıyor. Bu açıdan da tarihe geçmiş Romelu Lukaku. Bu düzeni bulmuş gibi gözüküyor son 6 turu karşılaşmasında. Şimdi önünde tabii bir çeyrek final maçı var İspanya'yla. Artık bu kazanan ve iyi oynayan kadro değişmez gibi, bir sakatlık ya da ceza problemi yoksa, ki ceza bir problemi yok. Dün kart görmemiş Belçika. Sakatlanarak çıkan bir oyuncu da yok gördüğüm kadarıyla. Ay, var gerçi. Onana mı çıkmış? İlk yarıda 21'de Onana çıkmış. Herhalde o sakatlık. Fanaken oyuna girmiş. O herhalde olmayabilir. Belki durumuna göre bakmak lazım. Ama bu kadroyu, ideal kadroyu Belçika bulmuş gözüküyor. Geç oldu biraz onlar açısından ama buraya kadar da bir şekilde elenmeden geldikleri için o kredileri oluşmuştu. Bakalım neler olacak İspanya eşleşmesinde. Diğer tarafta ABD'de hani turnuvaya yaptığı başlangıçtan sonra tabii çok daha fazla şey hayal ettiriyordu. Ama dün gördüğü kadarıyla pek sahada yoktu ABD. Artık Balogun kararının mı etkisi, başka sebepler mi, Belçika'nın motivasyonu mu bilinmez ama ABD gerçekten kötü bir maç oynamış yazılanlara bakılırsa. Evet Ali abi, sen de izledin özeti. Neler gördün?
1: Evet, yani dün tabii gerçekten enteresan bir gün yaşandı. Trump'ın söylediklerine herhalde çoğu kişi inanamamıştır. Kırmızı kart nedir bilmiyorum ama diyor. Sonra baktım diyor, öğrendim diyor. Ondan sonra diyor ki ben anlarım diyor, spordan bayağı iyi anlarım diyor. Bak kırmızı kart falan değil, orada bir şey yok diyor, orada faul yok diyor.
0: Hadi diyor, o cezalandırsın maç içinde de bir sonraki maçta cezalandırmak nedir diyor.
1: En iyi oyuncular yani, diyor, sahada olması lazım diyor. Yani şaka gibi bir açıklama. Hani bazen konuşuluyor işte Amerika futbola çok uzak, hiç anlamıyorlar, bilmiyorlar diye. Demek ki başkan seviyesine kadar gidiyor bu iş. Yani hani futbolun tabii kendi içinde gerçekleri var. O gerçeklerin mantığı tartışılabilir ama bu çok uzun süreden beri böyle. O yüzden de Amerikan başkanının söyledikleri, ondan sonra yapılanlar, konuşulanlar gerçekten bu Dünya Kupası'nda bence zirve. Yani her anlamda, hani insanlar işte birçok şey sinirlendi, İran'ın başına gelenler, ciddi büyük bir haksızlık, ondan sonra işte aramalara sinirlendiriz, o oldu bu oldu.
0: Somalili hakemin
1: girememesi, işte bazı oyuncuların zorlanması girişte, birçok şey konuşuldu falan ama bu bence gerçekten zirve oldu. Çünkü arıyor Infantino'yu. Infantino da ondan sonra yaptığı açıklamada hani onun da ne dediği belli değil. O da felaket bir açıklama. Diyor ki yani FIFA diyor özel bir kurum diyor. Bazen diyor aldığı kararlara ben de katılmıyorum ama diyor FIFA'nın özelliğini tartışmayacağız herhalde burada diyor. Dalga geçer gibi. O da çok enteresan. Beni zaten diyor herkes var. Hani Trump'ın direkt olarak araması da eleştirilmişti. Ne olacak diyor, beni herkes diyor aradı diyor. Yani herkes arıyor diyor. Ben günde kaç kişiyle konuşuyorum öyle diyor. Yani o açıklamanın da ne olduğu, niye yapıldığı belli değil. Bir taraftan Belçika Federasyonu diyor ki bakın diyor biz böyle böyle başvuruları yaptık. Cevap yok diyor. Yani bize cevap veren yok diyor. Muhatap alamıyoruz diyor. Muhatabımız yok diyor karşımızda. Bize bir cevap verilmiyor diyor. Yani olay tam anlamıyla bir felaketti. Bu felaketin genelde böyle durumlarda hani Belçika'nın net bir mağduriyeti olduğu için Belçika buradan bir şey çıkartacaktı. Bir motivasyon çıkartacaktı. Fakat tabii biliyorsun bu işler sadece motive olmakla olmuyor. Aynı zamanda saha içerisinde doğru kararları vermekle, doğru şekilde mücadele etmekle de oluyor. O senin söylediğin işte Doku De Bruyne kararı çok kolay bir karar değil. Onu zaten turnuva boyunca bazı teknik direktörlerde görüyoruz. Yani oyuncunun ismi çok büyük olduğu için o kararı vermekte zorlanıyorlar. Ama Rudi Garcia'nın bu kararı gerçekten Belçika takımını belli ki bir tık seviye yükseltmiş. Belçika dün karşılaşmaya gelene kadar ortalama şutta Dünya Kupası'nda bir numaraydı. 24 ortalama şutla gelmişlerdi karşılaşmalarda. Fakat tabii karşılaşmaların gidişi, rakipler, Belçika'nın ortaya koyduğu oyun, koyamadığı oyun, yarattığı net gol pozisyonu hepsi düşünüldüğü zaman Belçika'da bir soru işareti vardı. Özellikle soru işareti tempoyla alakalıydı. Ama Dün işte istatistikler de çok net bir şekilde. Şimdi mesela Amerika'nın net fırsatı yok dünkü karşılaşmada. Bunun yanında Amerika'nın net fırsatı olmayabilir. Çünkü Amerika'da 13 şut ortalaması ve 2,5 gol ortalamasıyla gelmişti bu karşılaşmaya. Yani 2,5 gol ortalaması yüksek bir ortalama. Neden dersen Paraguay ve Avustralya gibi sert savunma yapan takımlarla oynadı Amerika. Kolay değil yani onların da yaptığı iş. Fakat dün Amerika hani gol atmakta, pozisyona girmekte zorlanmış belli. Fakat bir de üstüne defansif olarak ciddi zaaflar yaşamışlar. Yani Tim Ream'in ilk pozisyonda De Cattaleri'yi kafa topunda alamaması, orada ezilmesi, kalecinin net bir hatası, yedikleri o Trossard'ın hazırladığı zannedersem o ikinci goldü. Orada ceza sahası içerisinde ben 7 tane Amerikalı saydım. Ya, takım olarak oradayken yerleşimde ciddi bir hata yapıp basit bir gol yemeleri. Şimdi bir tarafta işler istediğin gibi gitmediği noktada diğer tarafın da belli bir seviyede kalması lazım. Ama Amerika o şeyi de koruyamamış. Yani hücum kötü giderken savunma da gününde olmayınca, basit hatalar yapınca zaten böyle bir sonuçta çok anormal değil. Dördüncü golü hani çok konuşmaya gerek yok. Zaten 3-1'de olay bitmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani işte Trump'ın şovu diyelim, Trump'ın yaptığı haksızlık diyelim, Infantino'nun futbolun dibine dinamit koyması diyelim, hiçbiri işe yaramadı gördüğün gibi. Saçma sapan bir gün yaşadık. Saçma sapan bir yara aldı futbol kendi içerisinde. Ve neticede Belçika yoluna devam etti. Amerika açısından bence bu olaya kadar çok iyi bir turnuva gidiyordu. Futbol olarak söylüyorum, sağ olarak söylüyorum. Ama belli ki onlar da biraz etkilenmişler bu olaylardan. Belçika'da kendi çıkışını böyle buldu. Çünkü Belçika'da çok uzun yıllardan beri çok eleştirilen bir takım. Bir türlü potansiyelini sağ yansıtamıyor diye. Şimdi onlar da bir çeyrek yapmayı başardılar. Ki hani kadrodan da öyle çok büyük bir beklenti yoktu. O yüzden bence çoğu kişi dünkü sonuçla beraber biraz böyle bir iyi hissetmiştir kendini diye düşünüyorum.
0: Evet, gelen mesajlardan da gördüğüm benim. Maçın tekrarını izliyorum bir taraftan. Onana'nın sakatlığını az önce gördüm. Dizinden bir sakatlık yaşamış. Kayarak yaptığı müdahale sonrası böyle herhalde bir dönme oldu. Bayağı da ciddi galiba gerçekten durumu. Bir dinleyici kenarda koltuk deneyiyle mi gördüm diye yazmış. Şimdi de sekerek stattan ayrıldığı, sahadan ayrıldığı görüntü de paylaşılıyor. Böyle yedek kulübesine oturduğunda bütün takım arkadaşları başında toplandı. Diz olduğu için sıkıntı da olabilir sonraki karşılaşmalar için. Yalnız enteresandır. Bu sakatlıktan sonra mesela yine Kevin De Bruyne'ye dönmemiş teknik direktör Rudy Garcia. Hani merkezde bir oyuncu sakatlandı. İlk başvuracağın isim De Bruyne olur. Fanaken'i bir diğer deneyimli oyuncuyu tercih etmiş.
1: Fanaken de çok iyi oyuncu. Hani senle biz zamanda biliyorsun çok konuştuk. Yani bayağı normalde merkezde patron bir oyuncu. Hı hı. Kulüp Brugge'de bunu defalarca yaptı. Bir de onda da çoğu şey var. Hani tek taraflı bir oyuncu da değil.
0: Evet, ben de beğeniyorum. De Bruyne'ye bu maç hiç süre vermedi. Rudy Garcia oyuna dayı almadı. Lukaku'yu aldı, Doku'yu aldı, Salah, Merkez ve Witsel oyuna giren isimler oldular. De Bruyne bu maç kenarda dinlendi Belçika'da. Ama turnuvanın geri kalanında onun da iş yapacağı maçlar çıkabilir tabii ki. Oyuna sonradan girip De Bruyne mesela İspanya maçında tabii ki.
1: Kesin.
0: Belli olmaz yani, bu maç süre almadı ama İspanya maçında geriye düştüğü senaryoda Belçika'nın ilk başvuracağı isimlerden biri olur ama ilk 11 başlamaz. Bu kadar iyi bir maç çıkardıktan sonra Belçika. Diyelim birkaç mesaj daha gelmişti. Onları bir okuyayım. Her ne kadar çok eleştirilse de Avrupa futbolu ile diğer ülkelerin futbolu arasında hala çok büyük fark olduğu iyice ortaya çıktı. Zaten tek rakibi Güney Amerika'ydı. Orada da futbol iyice düşmüş. Ne Uruguay ne Brezilya kalmış diyor Gökhan Genç gönderdiği mesajda. Yine ironik bir mesaj. FIFA Başkanı ABD'nin kırmızı kartın iptal etme kurallara aykırı olduğuna karar verdik. O yüzden kurallara aykırı oyuncu oynatıldığı için Belçika maçını tekrar edeceğine dair bir açıklama yapmaz değil mi demiş. Evet, yani bu esprilerin sonu yok. Ama artık nihai karar. Buradan bir dönme ihtimali karşılaşmanın yok. O kadar da değil.
1: Mesela Trump'ın bu kırmızı kart olayına, kırmızı kart yorumuna, kırmızı kartla ilgili söylediklerine biraz böyle dikkat edince insan korkmuyor mu? Mesela dünyanın siyasetiyle ilgili aldığı kararları da bu bilgi daracı çerçevesinde bu bilgi yönlendirmesiyle alıyorsa insanların dünyanın başına neler geliyor? Yani ülke şeyin dünyanın süper gücü hani böyle bir kırmızı kart olayını bu şekilde ele alıp bu şekilde değerlendiriyorsa diğer taraflarda demek ki neler başına geliyor bu yönetimle? İnsan onu düşünüyor yani. Hani ben inanamadım gerçekten söylediklerine. Hı hı. Kırmızı kart nedir bilmiyorum ama diyor. Baktım araştırdım diyor. O diyor bir şey yok orada diyor öyle bir şey. Vay falan değil ben spor iyi bilirim diyor yani. Diğer olaylarda bu şekilde yaklaşıyorsa yok, zaten vay halimize.
0: Diğer olayları da aşağı yukarı bildiğimiz için çok da şaşırmamak lazım.
1: Yani hani o biraz kararları... daha bildikleri bir konu diye insan düşünüyor. Yani siyaset falan da ama bu şekilde bir yaklaşım varsa yani çok bir, korkutucu yani.
0: Tabii gövde gösterisi bu. Tamamen. Başka bir şey değil. Güç gösterisi. Yani bu da maalesef hayatın gerçi yani güçlü olan bir şekilde istediğini
1: ama diyor Belçika'nın da oyuncu, en iyi oyuncular oynasın diyor. Ya şey felaket ya açıklamanın.
0: Yok zaten hani elle tutulur bir tarafı yok. Güç gösterisi hani ben dedim oldu yani. Tabii ki direkt olarak şey demiyor. Ben sadece söyledim diyor. Hani görüşün mü demiş işte tekrar değerlendirin mi demiş. FIFA'nın da bağımsız kurumları karar verdi diyor Infantino. Hani tabii ki böyle demek durumundalar bir taraftan ama kimseye geçmiyor yani bunun böyle olmadığı açık. Telefonla değiştiği, talimatla değiştiği açık. Benim algım böyle böyle kalacak. İsteyen istediğini söylesin yani.
1: Yok canım bu olayın hani çok fazla bir değerlendirecek yok. Tarafı yok.
0: İşte herkesin çok kişinin gözünde öyledir büyük ihtimalle. Mehmet Ünlü o da Belçika kesin kazandı diyebiliyor muyuz? İspanya'nın karşısına ABD'de de çıkabilir belki. Çok emin olmayalım demiş. O da böyle bir mesaj göndermiş. Portekiz'le ilgili mesajları ikinci bölümde okuyacağım. O maça geçeceğiz. Şimdilik ABD-Belçika maçını konuşuyoruz. Yazık oldu Dünya Kupası tarihine. Ülkelerin buna toplu tepki göstermemesi de daha çok üzücü diye bir mesaj Kubilay Solak'tan geliyor. Dün Belçika hani ne yapabiliriz, yapabilecek bir şey var mı diye bir düşündü ama yapabileceği Belçika'nın da maça çıkmamaktan başka böyle bir şey yoktu. Onu da yapmak istemezsin tabii ki yani ABD'ye karşı. Niye başlamadan kaybedesin ki?
1: Aynen, haklıyken haksız duruma.
0: Tepki olmazdı bilmiyorum haklıyken haksız mı ama yazık olurdu yani.
1: Haksız şöyle olur çıkmadığı zaman hükmen kaybedecektin yani.
0: Ha işte onu hiçbir şey ben de istemem hani ben haksızdır demezdim hani olabilir tercih meselesi bir tepki. Çünkü böyle bir olaya da gerçekten bir tepki göstermemek de olmazdı. O tepkiyi saha içinde göstermeyi tercih etti Belçika. İyi de yaptılar sahada olup Amerika'yı en azından turnuvanın dışına ettiler. Bir de çıkmasa Amerika devam edecekti. Balogun'u falan izleyecektik.
1: Yani. Dinleyicimizin söylediğine katılıyorum ama mesela diğer ülke federasyonlarının da biraz daha sanki ses yükseltmesi gerekirdi bu olaya. Yani FIFA sen ne yapıyorsun tarzında. Mesela UEFA'nın bence direkt olarak bir açıklama yapması olumlu. Hı hı. Sonuçta UEFA FIFA'ya bağlı çalışıyor. Onu unutmamak gerekiyor. Hepsinin birbiriyle evet bağlantısı var. Ama bir dakika kardeşim siz ne yapıyorsunuz diyebilen federasyon başka kimler dedi? Çünkü yani Belçika'nın başına geldi. Yarın öbür gün senin de başına gelebilir. Ya da hani yolunda Amerika'nı sen olsan senin başına gelecekti. O yüzden kimsenin ses çıkarmaması da ya da şu ana kadar ses çıkarmaması da biraz üzücü bence. Katılıyorum dinleyicimize yani. UEFA dışında ben görmedim açıklama. Gördünüz mü bir ülke federasyonundan?
0: Yani futbol içinden gelen yorumculardan hani dışarıda olan insanlardan genelde gördük. Şeylerden gördük ama mesela bireysel olarak Tuchel'den geldi galiba tamam, açıklama.
1: Bireysel olarak geldi.
0: Hani görevde gelir. Olan hali hazırda isimlerden de geldi birkaç. Ama federasyon bazında bir destek açıklaması ben görmedim. Sadece UEFA'dan bir açıklama geldi. Orada da herhalde siyasi dengeleri mi hesaba katıyor ülkeler? ABD'yi karşısına almamak mı istiyorlar?
1: İşte bilemiyorum neyi yere. Düşünüyorlar. Mutlaka bir plan var ama doğru da değil. Çünkü dediğim gibi yani. Sen şimdi FIFA'ya bağlı olarak bu mücadeleyi veriyorsun. FIFA demek ki böyle karar alabilen bir kurum. Sen bu noktada ona tepkini vermezsen yarın başka bir turnuvada, başka bir elemede, başka bir kararda demek ki bu kadar yozlaşmış, bu kadar basit kuralları çiğneyebilecek bir hale getirecek seni. Zaten dün şöyle bir baktım ben. İşte yazdım Google'a FIFA'daki skandallar diye. Maşallah yani bir okuyorsun. Felaket. Son 10 yılda yaşananlar FIFA'da felaket. E şimdi zaten daha yeni 10 yılı çok kirli olan bir kurumun üstüne böyle bir karar aldıktan sonra kimsenin de hani böyle Belçika'yı uzaktan izlediler ne yazık ki. Dünya Kupası'ndaki diğer takımlar uzaktan izlediler böyle tüh falan hani keşke olmasaydı tarzı. Yani sen bir şey söylemezsen nasıl olacak bu işler? FIFA'nın hani futbolun özüne dair ötekileri hepsi çünkü şeyle alakalı. İşte Dünya Kupası'na giderken alınan verilen rüşvetlerle alakalı. İşte Sepp Blatter, Platini gene rüşvetle alakalı bir olay. FIFA'nın içinde geçen. Ama bu direkt olarak saha içini etkileyen ve dışarıdan müdahaleyle yapılan bir karar. Yani bunun gerçekten dün yaşananlar Ercan abiyle işte konuştuk sen de gördün. Hani Ercan abi Dünya Kupası hikayeleri anlatıyor ya. Yani 4 sene sonra biz aynı şeyi yaparsak Ercan abi bunu anlatacak yani. Trump müdahalesiyle. Hani bugün bizim Dünya Kupası tarihi diye anlattığımız garip ilginç olaylardan biri yaşandı. Birini yaşadık hep beraber. Bu anlatılacak yani. 10 sene sonra, 14 sene sonra Alp radyoya geldiğinde ya böyle bir şey olmuş diyecek yani. Hani düşünebiliyor musunuz diyecek. Bir devlet başkanı aramış, kırmızı kartı iptal ettirmiş. Ya düşünebiliyor musun? Böyle bir olay yaşandı ve kimseden çıt çıkmıyor. Dünya Kupası'na katılan 48 tane ülke var. Hepsi birbirine bakıyor. Aa tüh yazık oldu Belçika'ya falan.
0: Şaşırıyor musun?
1: Ne? Şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Yani bir açıklamayla bir açıklama yapmak bu kadar zor olmamalı. Bu kadar da bence korkutmamalı. Şeyleri, federasyonları ya da ülkeleri. Çünkü hani söyleyeceğin de atla deme bir şey değil. Yani kurallara aykırı bir şey vermiştir. Bir daha olmasın istiyoruz böyle bir şey. Olmaz, kabul edemiyoruz tarzında bir şey yazacaksın yani. Kalkıp da biz istifa ediyoruz, çıkıyoruz FIFA'da öyle bir şey değil ki. En azından bir protestoda bir durduğun yeri göster. Öyle değil mi ya? Hani nerede konumlandığını göster yani. Böyle bir haksızlığa karşı.
0: 7.39 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1974 Dünya Kupası. Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olsson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsson'u bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü. Büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
10: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
13: Sepeti. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
16: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 bandına çıktı. Anadolu yakası Temataşehir'de Kozyatağı'na doğru bir trafik kazası var. Avrupa yakası E5 Mecidiyeköy'de Zincirlikuyu'ya araç arızası eklendi. Bir de Haliç'te Ortaköprü'de İlerin istikametli araç arızası var. Yine Avrupa E5'te Çobançeşme'de Topkapı yönünde motosikletin ve karıştığı bir kaza. Hacı Şerif yan yolda ise Topkapı yönünde bir başka trafik kazası kalabalığa yol açıyor. Köprülerde Anadolu Avrupa istikametli kronik yoğunluklar 20 dakikayı aştı. Ancak Avrasya Tüneli ve feribotlar kullanılabilir. Marmara Otoyolu ve 3. Köprü rotası da hareketliliği koruyan noktalardan. Ankara'ya dönük bir kaza noktası var. Şu anda Konya yolu Gölbaşı yönü Akköprü üzerinde kaza etkisiyle kalabalıklar var. Şehir merkezi diğer bütün bölgelerde genel olarak daha sakin. Bir de İzmir'de araç arızası uyarımız var. Ankara Caddesi liman istikametli yağ fabrikasından önce bir araç arıza yaptı. Çevre yolunda ise Bayraklı Tüneller bölgesi sonrasında özellikle Bornova girişine doğru yoğunluklar artışa geçmeye de başladı. Detayların hepsini Radyo Trafik Yolu'nda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
15: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
17: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz ABD-Belçika maçını konuşuyorduk. Sonra oradan Balogun konusuna geçiş yapmıştık. Trossard, Beşiktaş'ın yeni transferi gözüyle bakılıyor artık. O transferin de bittiği söyleniyor. Dün Trossard asist yaptı karşılaşmada yine. Bu Dünya Kupası'nda da şu ana kadar 17 şut pasıyla en fazla şut pası veren oyuncu konumunda. Ve bu şut paslarının tamamı da akan oyunda gelmiş. Herhangi bir duran top katkısı olmadan Trossard akan oyunda 17 şut pası vermiş. Bu da iyi bir istatistik. Beşiktaşların da Trossard'ın performansını gördükçe hoşlarına gidiyordur. Hoşuna gitmeyen tek şey Belçika'nın Dünya Kupası'na yoluna devam etmesi, elenmemesi. Şimdi İspanya ile oynayacakları için elenme ihtimalleri tabii daha yüksek. Trossard da eğer elenirse Beşiktaş'a daha hızlı imza atabilir. Mitchell'in başına yetişmesi yine kolay gözükmüyor sanki. Çeyrek finalde de oynadığı senaryoda ama Beşiktaş da orada tabii ki şartları zorlayacaktır. Peki buradan geçelim diğer karşılaşma, İspanya-Portekiz mücadelesi. 22 seansında oynandığı karşılaşma. Ve Portekiz İspanya'yı son ana kadar zorladı. Zorladığından kastım da kalesine gol görmedi Portekiz. Özellikle Nuno Mendes, Yamal karşısında büyük bir üstünü kurdu yine karşılaşmada. Yamal pek etkili gözükmedi. Ama tek etkili olduğu anda da Nuno Mendes'i sakatladı. Lamine Yamal öyle de bir oyuncu. Gerçekten hani bir anlık bile boş bıraksanız onu değerlendirebilecek bir isim. Ama ondan önce gerçekten Yamal'a karşı çok iyi bir savunma vardı. Yamal çok etkili gözükmese de İspanya yine de maçta daha net gol pozisyonları üreten taraftı. Girişte de bahsettim. Özellikle ilk yarıda Oyarzabal'ın maçın başında kaçırdığı pozisyon gerçekten çok net bir pozisyondu. Orada karşı karşıya da Oyarzabal topu yandan out'a gönderdi. Belki orada gol olsa maçın senaryosu çok daha farklı gelişecekti ama olmadı. İspanya yine oyunu kontrol etti zaman zaman. Zaman zaman Portekiz de çok paslaştı. İspanya 11 kişiyle geride savunma yapma zorunda kaldı. O açıdan enteresan bir mücadeleydi. Portekiz'de Ronaldo yine çok fazla etkili olamadı karşılaşmada. İlk yarıda iki isabetli şutu var. İspanya'ya da bu Dünya Kupası'nda ilk yarılarda ilk isabetli şutları gönderen de oyuncu oldu. Ama bir tanesi çaprazdan vuruş sertti ama kaleci Unai Simon üzerine diyemeyeceği bir gol. Diğeri güzel bir dokunuş, ters bir vuruş Ronaldo'dan ama o da yavaş gidiyordu. Plonjonla Simon onu da kurtarmayı başardı. İkinci yarıda da istediklerini pek yapamadı Ronaldo. İstediği toplarla buluşamadı. Belki en buluşması gereken pozisyonda maç artık 1-0'a geldikten sonra o kafa vuruşuyla da Bernardo Silva buluştu. Ronaldo bir kademe arkasındaydı Bernardo'nun. Orada da Bernardo'yu bir kafa vuruşu yapamadı. Top üstten out'a gitti. Orada da sinirlendi Rodri'nin tepkisine Bernardo. Bir tartışma oldu iki takım arkadaşı arasında. Sonra bir pozisyon daha Portekiz buldu ama yeterli olmadı. İspanya'da Merino'yla maçı çözdü 90+1'de. Golü atan oyuncu belki Merino oldu ama Ferran Torres oyuna De La Fuente'nin ilk sürdüğü oyuncu 75'te Baena yerine girdi. Kağıt üzerinde tabii bir sol açık ama golde de gördüğünüz gibi çok fazla merkeze deplase oldu. Orada sayısal üstünlüğü İspanya onunla hep buldu. Gerçekten çok hareketli, çok iyi gözüktü Ferran Torres. Ve o pozisyonda da stoperi üzerine çekti. Sanıyorum Ruben Diaz'dı. Onun boşalttığı alana da Merino sızdı. Merino da bu işleri gerçekten çok iyi yapıyor. Olmo da çok iyi yapıyor. Olmo fırsatı pek bulamadı. Ama Merino bulduğu anda değerlendirdi ve İspanya'yı öne geçirmeyi başardı. Son bölümdeki o baskıdan Portekiz'de bir gol çıkaramadı ve İspanya beklendiği gibi demek lazım. Turu geçen taraf oldu ama bu kadar 90+'da değil de daha erken çözmesini ben bekliyordum İspanya'nın. Gollere de daha yakın olan taraftı karşılaşma içerisinde. Ama sonuç değişmedi. İspanya yoluna devam ediyor. Karşısında da şimdi Belçika çıkacak. Belçika'da son maç biraz tabii korkuttu ama şu anda form grafiği olarak da, kadro kalitesi olarak da, oyun olarak da İspanya daha önde gözüküyor. Bakalım orada nasıl bir eşleşme göreceğiz.
1: Çok mutlu olmadın galiba İspanya'nın oyunundan.
0: Yok, o kadar olmadım. Yani Portekiz'i beğendim genel olarak. Yani tabii ki pozisyon vereceksin İspanya'da. 90 dakika hiç pozisyon bulmayacak değil. Bence fena oynamadı. Fena bir savunma performansı görmedik. Yamalı büyük oranda kitlemeyi başardılar. Yani bu kadar olurdu herhalde Portekiz'in turnuvadaki performansını düşününce.
1: Evet, biz şimdi dün programı yapıyoruz. Televizyon programı Esport'ta kupa günlüğünü. Can Öndüygü ile Erim Dereli vardı yanımda. İkisi de Portekiz'den bir beklenti içerisindeydi. Ya abi dediler işte ben biraz daha biz böyle biraz daha Portekiz tarafına doğru kayıyoruz. İşte neden? Çünkü İspanya'nın topa sahip olduğu noktalarda Portekiz biraz daha geniş alan bulacak. Biraz daha rahat hücuma çıkacak. Çünkü genelde Portekiz grup aşaması ve sonraki turda topa çok daha fazla sahip olan ama rakiplerini pek çözemeyen bir istediği şekilde çözemeyen görüntüdeydi. İspanya bu kadar topa sahip olduğu için işte biraz daha Portekiz etkili olabilir diye düşündüler. Hatta işte YouTube'da anket yaptık. Tabii Ronaldo'cuların da etkisi var ama Portekiz %65'e 35 gibi çıktı. Mesela dünkü şeyde ya dedim yapmayın. Ondan sonra etmeyin. Ben İspanya galibiyeti düşünüyorum. Oyuna yazacağım İspanya galibiyeti. Ondan sonra vallahi dediler abi öyle düşünüyoruz. Şey tablo bu. Aslında benzer şey İspanya için de söylenebilirdi. Çünkü İspanya'da turnuvada topa en fazla sahip olan takımlardan biri beklenildiği gibi. Fakat onlar da toplu oyunda zaman zaman rakibi çözmekte zorlandılar. Ki maçtan önce Roberto Martinez de biz topa sahip olmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız dedi İspanya karşısında. Yani aslında Portekiz'in de topa sahip olması, İspanya'nın da daha geniş alanları bulması, biraz daha rahat hareket etmesini sağlayacaktı ki mesela Oyarzabal'ın pozisyonu da biraz onunla alakalı. Yani bayağı boşluk. İspanya o kadar net pozisyon üretmekte şey aşamasında, grup aşamasında biraz zorlandı. Yani o biraz etki tepki meselesi olacaktı. Kim o geçişi daha iyi yapacaktı karşılaşmada. Tabii Portekiz'in kadrosuna baktığında o geçiş için aslında uygun oyuncular da var. Felix ona uygun bir oyuncu, Neto ona uygun bir oyuncu, Bruno Fernandes ona uygun bir oyuncu. Vitinha, Neves bu işleri hızlandırabilecek, o pas kalitesiyle işleri değiştirebilecek oyuncular. Orada bir tek hani Ronaldo artık geçişlerde biraz daha zorlanıyor gibi gözüküyor. O bir öyle bir uyumsuzluk var. Ama diğer tarafta İspanya açısından da tabii hani o Avrupa şampiyonluğundaki ideal düzenden bir kanat oyuncusunun olmaması, bir kanat oyuncusunun profilinin tamamen farklı olması İspanya adına hani acaba o Avrupa şampiyonasındaki müthiş oyunlar o takım kimliği tekrar olabilir mi, tekrar sergileyebilir mi diye düşündürüyor. Fakat dün herhalde maçı izleyen herkes şunu söylemiştir yani bu maçı kazanan bir taraf olacaksa o İspanya olacak gibi gözüküyordu maçın genelinde. Fakat Portekiz'de işte mesela Nuno Mendes'in şutunda biraz şanssızdı. Orada İspanyol oyuncuya çarptı. Direkt ardından maçın son bölümünde iki kafa vuruşu Portekiz adına beraberliği getirebilirdi ki golü yedikten sonra Portekiz yüklendiğinde bu pozisyonları buldu. Portekiz bence de fena değildi. Fakat İspanya turnuvada hala gol yemedi. Ya bu da çok takdire değer bir durum. Değil mi? Yemediler
0: Evet.
1: hala gol.
0: Yok yemediler.
1: Yemediler. Ve gol yemeden çeyrek finale geldiler. Gol yemeden çeyrek finale gelen başka takım var mı?
0: Vallahi istatistik görmedim bununla ilgili. Olabilir belki o yüzden. Opta'da falan görmedim ama.
1: Belki çıkar gün içerisinde. Ben de tam hatırlayamıyorum şimdi. Olabilir belki.
0: Mr. Chip'i de takip ediyorum. Onda da belki gözümden kaçmış da olabilir ama görmedim.
1: Büyük olay değil mi? Sonuçta bir de ara tur oynandı çeyrek finale gelirken. Daha önceki turnuvalarda olmayan. Yani bir maç fazla yaptılar. 3 grup 4, 5 maç oldu. İspanya gol yemedi hiçbir takımdan. Bu da onlar açısından son derece değerli. Ferran Torres oyuna girdikten sonra senin söylediğin gibi fark yarattı. Merino bu sızmaları çok iyi yapan bir oyuncu. Onun katkısı oldu. Yamal zorlandı Nuno Mendes karşısında. Beklenildiği gibi mi diyelim, sakatlık etkisi mi diyelim, o da tartışılır. Ama Yamal'ın tabii ki daha fazlasını vermesi lazım. Dün mesela Bayena bence işte oynadı. merkeziydi genel olarak. Simon üstüne görev geldiği anda onları başarılı bir şekilde kurtardı. Hani çok ekstra bir kurtarışı olmasa da
0: zaten
1: hiç hata yapmadı.
0: İki isabetli şut gelmiş. O da ilk yarıdaki şutlar demek ki.
1: Ha, ikinci yarıda isabetli şut yok mu?
0: Demek ki şu an 10'da 2 gözüküyor Portekiz'in maç sonu.
1: O zaman senin dediğin gibi Ronaldo'nun şutları.
0: Evet, 0.63 gol beklenti sadece maç toplamı.
1: Evet.
0: Portekiz'in.
1: Yani bence pek fazla şeyi karşılamadı mücadele, beklentiyi. Biraz daha böyle hani belki gollü mü, karşılıklı gollü olması mı bekleniyordu? Ya da işte hani o 3-3'lük maç vardı Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası mı, Avrupa Şampiyonası mı? Portekiz ile İspanya arasında oynanan. Belki onun da etkisiyle, belki işte Ronaldo etkisiyle biraz daha belki beklenti farklıydı.
0: Ama son 6 maçın 3'ü de 0-0 bitmiş.
1: 2 ekip arasında. Evet.
0: Hani 3-3'lük maç var ama istisna olmuş o karşılaşma.
1: Ama genel olarak hani İspanya gene güvenli, dengeli. Savunmada çok fazla zorlanmadı. Ama hücumda da yeteri kadar yarattı. Ve turu bence hak ederek geçti İspanyollar.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.

0: 7.58 saatlerimiz Batuhan Ergüven bir hızlı araştırmayla Dünya Kupalarında böyle uzun süre gol yemeyen performanslara bakmış. İtalya 1990 İtalya grup aşamasında o turnuvada gol yememiş. Son 6 turunda gol yememiş. Çeyrek finalde gol yememiş. Yarı finalde Arjantin'e karşı ilk golünü yiyip penaltılarla da elenmiş. Yarı finale kadar gol yemeden gelen de tek takımmış galiba. Bilgiye göre ki Walter Zenga ve Dünya Kupası'nda bundan önce en uzun süre gol yemeyen kaleci unvanı ona aitti ama Unai Simon bir önceki maçta bunu kırdı. İki Dünya Kupası'nı birleştirince tek Dünya Kupası olarak da yine Walter Zenga'nın rekorunu kırmaya yakın. Unai Simon Belçika maçında değer gol yemezse 6 maç olacak tek bir turnuvada gol yemediği ve Zenga'nın o 5 maçlık rekorunu da kırmış olacak. Ki burada Aykut Aydın da bahsetti. Unai Simon aslında kulüp takımında da çok iyi bir sezon geçirmemiş. Atletik Bilbao'da yemediği kadar gol yemiş. Ama milli takım tabii ki daha farklı. Önündeki stoperler, oyun anlayışı Atletik Bilbao'ya kıyasla.
1: Milli takım da kalesinde çok güven vermiyor mu?
0: Veriyor, öyle değiştirilmesi gereken bir...
1: Bence bayağı iyiydi. Görüntü olarak, özgüven olarak.
0: Ama işte pozisyon da çok gelmiyor. Hani dün kurtardığı iki pozisyon bahsettim. Hani Ronaldo'nun çaprazdan sert şutu zaten üstüne gitti. Diğer tarafta o Ronaldo'nun yatarak vurduğu başlatma pozisyonda da iyi plonjon yaptı. Hani güzel, estetik gözüktü kurtarışı. Ayağına da hakim. Hani ayağıyla ilgili de herhangi bir sıkıntı hissettirmedi herhalde. Dün ABD kalecisinin yaptığı gibi bir hata ya da öyle bir risk. Yok. Hatırlamıyorum dünkü pozisyonlarda. Genel olarak İspanyollar öyle hata sanki yapmadılar geriden topla çıkarken de. Güvenli bir anlayış var. Aklıma gelmedi böyle bir çırpıda. Peki Ronaldo tabii dün o da ilk 11'de çıktı. Buraya kadar herhangi bir sürpriz yok. Son maç onu oyundan almıştı gole ihtiyacı olduğu noktada. Fakat bu maçta oyundan almayı tercih etmedi Roberto Martinez. İlk değişikliklerini beklerden yana kullandı, özür diliyorum. Cancelo ve Mendes çıkan isimler oldular. Felix çıktı. Bunlar bir taraftan anlaşılabilir ama mesela iki bekin çıkması bir futbol takımında çok...
1: Biri sakatlık tabii.
0: Evet, ama diğerini de çıkardı direkt. Cancelo'yu mesela. Çok beklerin değişmesine aşina değilim açıkçası ben. Ama onu öyle tercih etti. Neto'yu çıkardı olabilir. Son değişiklikte de Vitinha'yı çıkardı. Bernardo Silva'yı aldı. Burada tabii skor 0-0 olduğu için, illa gole ihtiyacı olmadığı için herhalde Gonçalo Ramos'u oyuna dahil etmedi diye düşünüyorum. Başka türlü çünkü Ronaldo çıksa çıkardı karşılaşmada. Öyle oyunda kalmasını gerektirecek bir tablo yok. Gerçi bunu böyle diyorum da sonra Haaland'ın videosu geliyor aklıma. Görmüşsündür belki son karşılaşmada attığı ilk gol, kafa golü. Öncesinde yine yürüyor. Klasik Messi nasıl yürüyor, Mbappe nasıl yürüyor, Haaland da yürüyen isimlerden biri. Gerçekten yürüyor, hiçbir şey yok yani, yürüyor. Takım arkadaşları pas çeviriyor, Haaland yürüyor. Ne zamanki top kanada doğru açılıyor, böyle hafiften joga başlıyor. Ve ortadan geleceğini hissettiği an patlayıcı güç, zıplama, gol. Aslında bir anlık şey yani. Aslında böyle olduğu noktada Ronaldo da bunları yapabilir. Ronaldo'nun da zaten yaptığı şeyler buydu bugüne kadar.
1: Büyük ihtimalle plan uzatma bölümünü Gonçalo Ramos'la oynamaktı. Anladığım o benim. Hani Ronaldo fizik olarak 120 dakikayı kaldırması zor. Ondan sonra bu maç uzatmaya doğru gidiyor. Conceição ve Bernardo Silva'yı nasıl tanımlarsın? Sonuçta top ayağında tutar bu iki oyuncuda. Conceição dikine de gider. Çalım da yapar, bir pozisyon da üretebilir. Bernardo her şeyi yapan bir oyuncu. O yüzden zaten Vitinha'nın yerine giriyor. Ama büyük ihtimalle Roberto Martinez az önce söylediğimi düşündü. Hani dedi ki bu 90 dakikayı bu 11'le bitireyim. Bir hakkım daha olacak uzatmalarda da, o da belli. Ramos sokacak fizik olarak güçlü santraforunu, diri santraforunu. Ronaldo'yu kenara alacak ve maçı öyle bitirecek. Büyük ihtimalle plan oydu ama

0: planı uygulayamadı.
1: Peki orada da olabilir bu plan da mesela penaltılara gideceğini düşünüp Ronaldo'yu da sahada tutmak istemez misin bir taraftan?
0: Tutmak istemezsin bence. 120 dakika Ronaldo'nun 41 yaşında çok ağır olur. Zaten genel olarak tempoları düşük oyuncuların artık. Çünkü penaltıları düşünürsen 30 dakikayı büyük ihtimalle bir kişi eksik oynama şeyin olacak rakibin karşısında. Yani bir noktadan sonra o yetersizliği yaşayabilirsin. Bence Ramos girecekti. Planı oydu. Ronaldo'yu tutar mıydı? Tabii o da bir ihtimal. Ama bence düşük bir ihtimal. Bence düşük bir ihtimal.
1: Mesela burada hani Messi mesela tutuldu. Messi de aslında oyun içinde çok fazla yok. Hani koşmuyor, etmiyor. Ama takım onu taşıyor. Mesela Ronaldo taşınmayacağı için mi tutulmuyor mesela burada?
0: Messi'nin o senin az önce söylediğin anları yaratma ihtimali Ronaldo'ya göre şu an çok daha fazla olduğu için de böyle bir tercih yapabilirsin. Yani Messi ayağına o top geldiğinde o şutla beraber, o anla beraber her şeyi değiştirebiliyor. Ronaldo'da pek o yok. Yani Ronaldo'nun şu an bitiriciliğinin de çok üst seviyede olduğunu söylemek mümkün değil.
1: Peki daha çok Haaland örneği üzerinden gidersek tabii ki Messi'nin oyunu çok farklı. Messi gibi değil Ronaldo olması da mümkün değil ama Haaland gibi o anları oynayabilen bir oyuncu değil mi Cristiano Ronaldo da işte?
0: İşte şu an bence öyle değil. Şu an pek öyle değil. Yani Ronaldo'nun turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada yaptığı son vuruşlara bakarsan Özbekistan maçında o çaprazdan vurduğu attığı gol dışında çok öyle ekstra bir şey yapmadı. Ona yaratılan pozisyonlarda ekstra bir vuruşlar. Yani ne kadar iyi bir bitirici dediğimiz bence pozisyon görmedik. O çok iyiydi. Uzak köşeye vurduğu top. Ön direkte vurduğu top da fena değildi. Ama öteki biraz daha bence zor bir pozisyondu. Uzak köşeye vurduğu top. Ama onun dışında şöyle bir düşün. Cristiano Ronaldo'nun attığı şutları, girdiği pozisyonları, yaptıklarını. Aynılarının Messi'ye geldiğini düşün. Yani Messi o işleri daha iyi yaptığı için bence Messi'yi tutarsın. Her türlü tutarsın ama Ronaldo'yu ben de pek tutmazdım yani.
1: Peki Ronaldo'nun burada problemi daha çok sen kendisinde olduğunu düşünüyorsun. Takım arkadaşlarının ona pozisyon hazırlamada iyi olup mu Ronaldo kötü bir turnuva geçirdi yoksa tam tersi mi? Ya yani da Ronaldo'yu, ondan da mı?
0: İkisi de tabii ikisi de beraber ama Ronaldo'nun zaten son dönemdeki hani Suudi Arabistan ligindeki editlerine baktığın zaman hani ben maçları izlemedim ama editliyorlar ya böyle girdiği pozisyonlar, attığı golleri. Hı hı. Yani çok ekstra bir şey yapmıyordu. Vuruş olarak, vuruş kalitesi olarak. Çok ekstra bir şey görmüyorduk Ronaldo'dan. Hatta kaçırdıkları normalde eskiden bundan 3-5 sene önce hayatta kaçırmayacağı pozisyonlardı. Yani bence bunlar etkili Ronaldo'nun son durumunda. Ama o pek kabul etmek istemiyor diyor. Ben hala gol atıyorum. Atıyordu ama yani işte Özbekistan 2 tane attı. Bir tane de penaltı attı. Turnuva bitti. Çok ekstra bir şey gördün mü Ronaldo'nun vuruşlarında? Bütün turnuva boyunca.
1: Yani i̇şte mesela Haaland'ın, sen söyledin.
0: Haaland'ın attığı gol acayip bir gol. Haaland'ın kafası acayip bir gol. Sen dün burada ne dedin? Messi'nin gollerini derlediler dedin. Hani bir tanesi dışında o Cezayir maçıydı galiba. Kaleciden sekip vurduğu top dışında hat-trick yaptığı karşılaşmada hepsi güzel goller. Mbappe'nin attığı goller bu turnuvada çok güzel. Dembele'nin attığı goller güzel. Harry Kane'in vuruşları hala çok üst düzey seviyede. Ronaldo bence artık bitiricilik konusunda da kendi düşündüğü seviyede değil.
1: Ona katılıyorum ben de Ronaldo'nun bitiricilik seviyesinin iyi olmadığını da benim burada vurgulamaya çalıştığım şey Ronaldo mesela kaç tane ayağına çok iyi fırsat geldi de harcadı mesela. Hani çok da top gelmedi burada Cristiano Ronaldo. Yani Haaland'ın aldığı servis gibi ya da Mbappe'nin aldığı servis gibi kaç tane servis aldı. Bu tabii şey de olabilir bu arada. Burada illa takım arkadaşlarını da suçlamıyorum. Ronaldo da belki yeteri kadar iyi hareketlenmedi. Yeteri kadar zekice o boşlukları görmedi Messi'nin ya da Haaland'ın gördüğü gibi. Onu da iddiam yok da tamamen Ronaldo üzerinden onun yaşlandığı eskisi gibi olmadığı üzerinden de okunmasının doğru olmadığını düşünüyorum ben.
0: Ya öyle ama
1: biraz
0: mesela
1: fazla yükleniliyor gibi.
0: Mbappe ceza sahası dışından kaç gol attı bu turnuvada? Öyle düşün. Mesela öyle bir şut da görmedik. Yani bu olay evet.
1: Burada Fernandez de hani kimseden görmedik işte.
0: Tamam öyle ama
1: nereden bakmak istediğine göre değişiyor tabii ki.
0: Diğerleriyle karşılaştırdığın zaman.
1: Sana itiraz etmem böyle.
0: Hani diğer şimdi bu turnuva mesela ileride ne olarak hatırlanacak? Aklına ne kalacak? Golcülerin süper performansı kalacak bu turnuvada. Galiba Dünya Kupaları tarihinde ilk kez bir oyuncu 7 gole ulaşmış. 3 oyuncu 7 gole ulaşmış. Dünya Kupaları tarihinde. Şimdi bu çok değerli. Performanslar çok yüksek. Öyle baktığında şimdi Ronaldo o seviyede mi? Hepsi farklı farklı takımlarda oynuyorlar güç dengesi olarak. Kimi çok iyi bir takımda oynuyor. Kimi daha düşük bir takımda oynuyor. Kimi ortalama bir takımda oynuyor. Ama hepsi bireysel performans olarak çok üst düzey işler yaptılar. Yani Mbappe çok üst düzey işler yaptı. Haaland çok üst düzey işler yaptı. Harry Kane çok üst düzey işler yaptı. Messi çok üst düzey işler yaptı. Takımlar, oyunlar, anlayışlar, dizilimler hepsi farklı. Ama golcülerin performansı aynı. Çok üst düzey. İşte Ronaldo'yu oraya koyabilir misin? Koyar mısın? Bence koyamazsın. Tabii ki Portekiz takımından farklı, bağımsız değerlendiremezsin. Ama bireysel olarak da öyle bir turnuva geçirmedi.
1: Zaten ben de hiç böyle bir iddiam yok. O açık zaten. Koysam haksızlık olur. Ben de Ronaldo'yu beğendiğimi iddia etmiyorum. Tekrar söylüyorum. Ronaldo'nun bence en büyük problemi takıma kendi sanki o liderliğini kabul ettirememesi oldu. Hani yaşlandığından falan bağımsız. Bu Ronaldo aynı fiziksel özelliklerle takım arkadaşlarıyla belki daha iyi ilişkiler kursa, o takımın bireyden önce geldiğini belki daha çok hissettirse, biraz daha kendinden verse, bence Ronaldo'nun performansı da takımın performansı da daha fazla olabilirdi.
0: Kesin.
1: Yani o yüzden ben Ronaldo eleştirilerini böyle fizik gücü düşüktü, şöyleydi, böyleydi. Onlar zaten kesin öyle ama tamamen onda okunamayacağını düşünüyorum. O takımı kendine şey yapamadı, o liderliğini kabul ettiremedi. Vücut dilleri, oyuncuların, takım arkadaşlarının, Ronaldo'nun son Dünya Kupası, biz onun için oynayalım değil. Zaten bunu açıklamalardan da görüyorsun. Yani diyor ki Conceição mı diyordu, Neves mi diyordu, Neves. O da bizim gibi Neves. Bir oyuncu falan. Hani şimdi bu açıklamaların tonunun bu şekilde olması normal değil. Yani Messi'ye ilgili böyle bir açıklama duyamazsın takım arkadaşlarından. Ronaldo'nun bence en çok eleştirebileceği nokta işin o kısmı. Yoksa fizik olarak hani o elinden geleni yine yapıyor, böyle kaçak güreşmiyor. Messi'den, Mbappe'den büyük ihtimal daha fazla mesafe kat ediyordur yine karşılaşmalarda, hı hı, Ronaldo. Ama o takımı işte alamadığında avucunun içine olmuyor.
0: İşte dün seninle konuştuk ya, kat edilen mesafede oyuncuların yürüdükleri mesafe, orada Ronaldo yok mesela.
1: Mbappe ile Messi.
0: Şöyle Mbappe var yani. Mbappe 27-28 yaşında oyuncu. Hı hı. Yarısını neredeyse kat ettiği mesafenin yürüyerek geçirmiş. Ronaldo orada yok. Bu da seni doğrulayan bir istatistik oluyor.
1: Evet, öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Ama günün sonunda tabii Ronaldo için artık yolun sonu. Dünya Kupaları için yolun sonu. Bu arada hala milli takımı bıraktığına dair bir açıklama yok Cristiano Ronaldo'dan. Dünya Kupası'ndaki son maçı. Önünde bir Avrupa Şampiyonası var. Yeni gelecek hoca da galiba Jesus olacak. Jesus'la da daha yeni Al Nassr'da birlikte çalıştı, şampiyonluk yaşadı. Devam edebilir gibi gözüküyor. Olabilir. Cristiano Ronaldo şu anda. Gözüken tablo bu.
0: Zaten basın toplantısında da dedi ya, hani sizi istediğiniz zaman değil, ben istediğim zaman bırakacağım dedi.
1: Öyle zaten. Ronaldo ne zaman isterse o zaman bırakacak ama işte burada da gelecek teknik direktör de Ronaldo'nun performansını nasıl değerlendirecek? Ronaldo olduğu için mi devam edecek? Yoksa katkı verebileceğini düşündüğü için mi seçip?
0: Ronaldo olduğu için devam edecek. Yani o zaman, şu an Ronaldo varken o kararı alabilecek bence teknik direktör yok. Portekiz milli takımının başına gelecek ve hani diyecek ki tamam, artık Ronaldo'ya teşekkür etmemiz lazım. Bence böyle bir dünya yok, hı hı, Portekiz için.
1: Ronaldo'nun işini belki biraz daha kolaylaştıran mesela Ramos'un da bu sezon Paris Saint Germain'de ve son iki sezondur yedek oyuncu olması. As oyuncu değil. Şimdi Milan'a gitti. Milan'da herhalde ilk 11 oynar. 70 milyon euro verdi Milan onun için. İleride şu anda geçen sene Leao Pulisic falan oynuyordu.
0: Jimenez vardı.
1: Jimenez'de
0: tutmadı.
1: Fülkruk vardı ama
0: aynen, Fülkruk'u şey olmadı. Devre arasında aldılar.
1: O yüzden herhalde 11 oynar. Bir de iyi başlarsa belki yedek kulübesine doğru, yine milli takıma seçilir ama yedek kulübesine daha fazla süre geçirebilir. Orada Ramos'un da kulüp takımında sanki bir şeyler, daha fazla şeyler göstermesi lazım. Bir de başka da yok. Üçüncü bir oyuncu var mı Santrfor'da? Hani Ramos, Ronaldo diyoruz. Başka da bir oyuncu. Hani Jota sağken hani o zaman zaman oynuyordu ileri uçta diye hatırlıyorum. Başka da bir oyuncu aklıma gelmiyor Portekiz'de. Hani öyle bir isim de çıksa işi belki gelecek teknik direktörü.
0: Şu an iki santrafor mu var şeylerinde, kadrolarında? Onu merak ettim.
1: Valla Belçika'da da iki zannediyorduk. Belçika'da bir genç çıktı. Onu, hı, unutmuşuz biz. Hala ismini ezberleyemedim ama Fernandez'di galiba.
0: İki santrafor gözüküyor.
1: İşte orada Felix, Leo gibi isimler de oynayabiliyor ya herhalde. O yüzden iki santrafor. Yok yani üçüncü bir isim yok şu anda Portekiz futbolunun. Öyle bir isim de çıkmayınca biraz da o ağırlıktan dolayı ismin ardından
0: oynuyor. Montella'yı takımın başına getirmek için tam zamanı Portekiz için.
1: Yani.
0: Tam zamanı.
1: Ben hala olmaz.
0: Şimdi değilse ne zaman Montella Portekiz'in başına geçmeyecekse.
1: Ama orada da işte Jesus en çok konuşulacak adaymış. Evet, Ronaldo'nun son Dünya Kupası dedik. Duygusaldı tabii Ronaldo karşılaşma sonrasında. Mesela kaldı mı maç sonunu, izledin mi?
0: Yok.
1: İzlemedim.
0: İzlemedim.
1: O da sahada kaldı, çıkmadı. Böyle soyunma odasına doğru gider gibi yaptı, gitmedi. İspanyol oyuncular genelde geldi, teselli etti onu. Yamal'da gitti. Takım arkadaşları çok yine bir bağ ben gözlemleyemedim orada da. Ronaldo'nun son Dünya Kupası'ydı, elendi. Ronaldo biraz kendi halinde gibi takıldı mesela. O da çok bir mesaj diye düşünüyorum Ronaldo'nun takım içindeki durumuna dair. Paylaşımlar yapıldı tabii dün karşılaşma sonrasında. Biraz insanlar tabii Ronaldo'yu çok seven var. Sonuçta ben futbolculuğunu, tarzını çok beğenmiyorum. Ama sonuçta adam 1000'e yakın gol atmış. Şimdi bu oyuncuyu da şey yapmak olmaz, küçümsemek olmaz. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi gelmiş geçmiş. Ve hani ondan önce Portekiz milli takımı, ondan sonra Portekiz milli takımı, belki görmüşsündür böyle paylaşımları. Ondan önce Dünya Kupası'na sadece 3 kez katılmış Portekiz. Çok enteresan bu istatistik. Onun da ilk katıldığı Dünya Kupası 2006 Dünya Kupası ve en çok ilerlediği Dünya Kupası da ilginç şekilde ilk katıldığı Dünya Kupası olmuş Ronaldo'nun. Yine Ronaldo'nun önce 3 kez katılabilmişler Avrupa Şampiyonası'na.
0: En çok ilerlediği nereye gitmiş? Yarı final mi?
1: Yarı final galiba.
0: Yarı final.
1: Orada. Ondan sonra bir daha yok. Herhangi bir kupası yok Portekiz'in Ronaldo'dan önce. Ronaldo'dan sonra da 6 kez Dünya Kupası'na katılıyor. Her edisyona katılıyor. 6 kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ve toplamda da 3 kupa kazanıyor ki bir tanesi de bunlardan Euro 2016 en kıymetlisi. Bu diğeri 2 Uluslar Ligi mi, 2 tane? 2 Uluslar Ligi, bir Avrupa Şampiyonası değil mi? Başka kupa yok. Başka zaten yok. Dünya Kupası olmadığına göre Portekiz'in. Burası kesin Ronaldo'dan sonra bambaşka bir Portekiz var. Portekiz'i başka bir seviyeye taşıdı. Yalnız burada yine bir belki eleştiri olacak Ronaldo'ya ama maçtan önceki basın toplantısında benim Dünya Kupam'ın olup olmaması hani çok kariyerimle ilgili şeyi değiştirmeyecek diyor. Dün de maç sonu şey demiş. 3 kupa kazandım. İşte benden önce kimse kazanmamıştı Portekiz'le. Euro 2016'yı kazandık. Bu bence Dünya Kupası'yla aynı büyüklükteydi demiş. Yani aslında dili Dünya Kupam olmasa da çok önemli değil diyor. Ama aynı dil maçtan sonra, elendikten sonra da Euro 2016'da Dünya Kupası aynı büyüklükteydi diyor. Hani bence bu sözler de içten içe hani o Dünya Kupası kazanamamanın bir yarası olduğunu gösteriyor Cristiano Ronaldo'da. Bu hani hem eleştiri hem tespit olsun. Çok eleştiri değil, belki tespit olsun. Olabilir. Hala o şey var, o rekabet var oyuncunun içinde. Yani onu dilde söylemiyor
0: Ronaldo. Ya onun için yaşayan bir adam zaten. Hani Ronaldo'ya baktığın zaman herhalde onu tanımlayan kelime rekabettir. Başka bir kelime bulamazsın. Hırstır. Belki onu söyleyebilirsin. Böyle olan bir adamın senin dediğin gibi hani onu önemsememesi, Dünya Kupası şampiyonluğunu önemsememesi mümkün değil. İçi içini yiyordur Dünya Kupası'nı kazanamadı diye Ronaldo. O yüzden de mesela işte Avrupa şampiyonluğunu Dünya Kupası'na denk diye düşünüyor. Onu söylüyor ya da işte o basın toplantısında ben de dikkat etmiştim. İşte çok önemli değil diyor Dünya Kupası. Nasıl önemli? Tabii ki önemli. Dünya Kupası'nın ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Ama işte Portekiz takımını nasıl değiştirdiğini sen anlattın. Sonuçta üst üste turnuvalara katılan, şu an dünya sıralamasında en üstlerde yer alan müthiş bir milli takım istikrarı yarattı Portekiz milli takımında. Her zaman da olmaz. Yani yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta Johan Cruyff 1970'lerin olağanüstü futbolcusu, dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Hollanda iki kez final oynuyor. İki finalde de Hollanda kazanamıyor. Bu var. Yani futbolun içinde var. Maradona bir Dünya Kupası'nı kazanıyor. Bir Dünya Kupası'nı kaybediyor. Öteki Dünya Kupası'nda doping yüzünden yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Pele zaten Dünya Kupaları tarihini yazdığı için dünyanın en büyük oyuncusu olarak yıllarca konuşuluyor. O başarılı. Kimi istediği seviyede olmuyor, kimi olabiliyor. Yani bu son derece doğal. Yani Zidane Dünya Kupası kazanıyor. Ondan sonra bir başka Dünya Kupası finalinde sinirlerine hakim olamadığı için oyundan atılıyor. Hani futbol zaten bunlarla güzel ama yani hiçbir hikayede de sürekli ivme yukarıya doğru gitmez. Yani Messi'nin hikayesi de sürekli yukarıya doğru giden bir hikaye değil. Adam milli takımda dibi de gördü. Yani Messi'nin prime zamanında defalarca söyledik ama milli takımı bırakmışlığı var. Baskı yüzünden, kazanamamak yüzünden üst üste 4 tane final kaybediyor Arjantin milli takımıyla. Aa, artık yeter yapamıyorum ben diyor ve o baskıdan bırakıyor ve hani baskı neden oluyor? Çünkü Arjantin'de Messi'nin milli takımı bırakması gerektiğini düşünenler var. Yani adam durup dururken de şey olmuyor. O psikolojiye kapılmıyor. Yani diyorlar ki sen beceremiyorsun kardeşim. Sen Maradona değilsin. Olmuyor işte senden. Beceremiyorsun, yapamıyorsun. Sen lider değilsin, o değilsin, bu değilsin diyor. Baskı kuruyorlar Messi üzerinde. Adam onu bırakıyor yani. Futbol böyle yani. Hayat böyle. O yüzden de hani Ronaldo tabii ki üzülüyordur. Dünya Kupası'nı kazanamadı diye ama bence son derece normal. Çok da iyi bir kariyer. Ha, ona işte şey yapabilir mi? Ne derler? O hani özümseyebilir mi bilmiyorum ama hani Ronaldo'nun Dünya Kupası yok diye bir nasıl söyleyeyim? Objektif gözle bakan hiç kimse Ronaldo'yu bence eleştirmeyecektir.
1: Mesela hani Ronaldo'nun
0: Dünya Kupası'nı alamadı, hiçbir işe yaramaz kimse demeyecek yok. Yani.
1: Ben hatta şöyle söyleyeyim. Ronaldo'nun Dünya Kupası olsaydı, Messi'nin olmasaydı benim için yine Messi dünyanın en iyi futbolcusu olurdu. Işte, hani Dünya Kupaları'nın etkisi tabii ki var. Messi'de olduğu için daha da farklı değerlendiriyor insanlar ama benim nazarımda değişmezdi mesela. Hani Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu, daha komple bir futbolcu olduğu. Diyelim 8:20 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her

0: getir. Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz, Portekiz-İspanya maçını konuşuyorduk. Ronaldo'dan tabii bahsetmeden maçı bitirmek olmaz. Onun da son Dünya Kupası karşılaşmasıydı. Kendi ağzından da hem maç önü hem maç sonu duyduk. Şu da geliyor aklıma Cristiano Ronaldo denince. Şimdi dedim ya az önce takıma hani o liderliğini pek kabul ettiremedi Cristiano Ronaldo. Onun için oynayan bir milli takım grubu oluşturamadı diye. Ronaldo'nun kariyeri de, futbol kariyeri de genelde bir böyle düşman yaratma üzerinden, bir oradan motivasyon devşirme üzerinden kurulduğunu söylesem herhalde katılırsınız. Beni sevmiyorlar işte şöyle böyle bir hani Messi ile ister istemez kıyaslıyor. Mesela Messi'de böyle bir durum yok açıklamalarından, vücut dilinden, sahadaki davranışlarından. Ronaldo'da bu net şekilde gözüküyor. O motive ediyor oyuncuyu. Bu tabii her zaman dışarıdan bir düşman olmasına da gerek yok. Mesela Ronaldo aynı bakış açısıyla aslında takım arkadaşlarıyla da sıkıntı yaşayabilir. Yani takım arkadaşlarının da onu çok sevmediğini düşünüyor, iyiliğini düşünmüyor da olabilir. Biraz onu da hissettiriyor bu Portekiz milli takımında yaşadıkları Cristiano Ronaldo'nun. Çünkü Ronaldo'nun gözü belli ki öyle görüyor o hayattaki olayları. Hani bir düşman var, kendisine karşı yapılan şeyler var. Bu illa mesela takımın dışında olmak zorunda değil. Takım içinde de benzer şeyi düşünüyor olabilir ki genelde hani söylenen de Bruno Fernandes'le işte pek anlaşamadığı şeklindeydi. Bu da hani kendini doğrulayan bir kehanet gibi oluyor bir yerde. Hani böyle baktıkça da gerçekten kendine karşı bir yapılanma görmen de olası. Çünkü o gözle bakıyorsan onu görüyorsun. Yani o gözle bakan Ronaldo Bruno Fernandes'in davranışlarını öyle görüyor işte. Belki Neves'in davranışlarını öyle görüyor. Daha farklı bakabilse hayata belki bu şeye de ihtiyacı olmayacak düşman yaratmaya ama belli ki Ronaldo böyle yetişmiş. Hayat şartları bu şekilde Ronaldo'yu şekillendirmiş. Zaman zaman burada biz de konuşuyoruz yani oyuncuların hayat hikayelerini okuduğumuzda daha çok empati kurabiliyoruz. İşte Osimhen'de en son bu olmuştu. Yaşadığı sıkıntılar, Nijerya'da ailesini erken yaşta kaybetmesi, o zorluklar, o hikayeler. Ronaldo'nun hikayesi de acıklı bir hikaye. Ama Ronaldo'nun bence dezavantajı burada bu hikaye biliniyor. Ama Ronaldo pek o hikayeye dair nasıl diyeyim duygularını pek açmıyor gibi Cristiano Ronaldo. Bence dezavantajı o. O hep bir imaj çizdi kendine. Hani çok çalışan, çok mücadele eden, tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara gelen imajı çizdi. Hani böyle bir adeta yenilmez, bir ölümsüz bir karaktermiş gibi bir imaj çizdi. O diğer insani yönü pek göstermeyi tercih etmedi Cristiano Ronaldo. Böyle olunca da çok insanlar ikiye ayrıldı. Hani çok Ronaldo'cular var. Bir de Ronaldo karşıtları var. Eğer Ronaldo az önce dediğim gibi belki kendini biraz daha açabilseydi, daha insani şeylerini de gösterebilseydi o robotik halinden çıkıp sonuçta Ronaldo da aslında sizden bizden farklı bir insan değil. Onun da korkuları var, onun da heyecanı var, amacı var, öfkesi var. Bu daha insani taraflarını gösterebilseydi belki bu ona karşı olan kitle de bu kadar karşı olmayabilirdi. Benim gördüğüm bu. Hayatta da hatta son dönemde tespitim o yönde oluyor. Hani bir insan kendini ne kadar fazla açıyorsa, ne kadar çok o insani duygularını gösteriyorsa, ben de o kadar mesela sıcak bir karşılık oluşturuyor. Ama tam tersi olduğunda bu kendim için de geçerli. Hani ben de böyle çok robotik olayım, böyle kendi duygularımı saklayayım. Kendimden pek az etmiyorum. Ama o duygularımı gösterdiğimde hoşuma gidiyor. Yani kendimi öyle görmek hoşuma gidiyor. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Ronaldo'da ben pek o şeyi göremiyorum. Görmedim bugüne kadar. Bu biraz herhalde yetişme tarzıyla ilgili. Cristiano Ronaldo'nun ama onu gösterdiği anda bence Ronaldo'da bir sempati toplar diye düşünüyorum. Bu da bir tespit olsun. Bir de bir başka tespitim olsun yine Messi-Ronaldo konusuyla alakalı olarak. Genelde bu rekabette Ronaldo'nun her zaman çok daha fazla çalışarak buralara gelen, Messi'nin daha çok yetenekle buralarda olduğu düşünülür ki belli bir ölçüye kadar ben de katılırım. Messi'nin çok daha yetenekli futbolcu olduğunu kabul ediyorum. Ronaldo o kadar yetenekli bir futbolcu değil. Ama burada da sanki Messi'nin çalışma etiği de biraz göz ardı ediliyor gibi Cristiano Ronaldo ile kıyaslandığında. Ronaldo evet çok çalışıyor. Peki Ronaldo neye çok çalışıyor sizce son yıllarda? Ronaldo'yu mesela en çok nerede çalışırken görüyorsunuz? Sahada mı yoksa salonda mı? Ronaldo'ya atfedilen şey genelde herhalde salonda çalışması. Yani fizik gücünü yükseltmesi, kaslanması, genç tutması kendini, kendine iyi bakması. Bunlar zaten aslında futbolcuların tabii ki belli bir oranda zaten yapması gereken şeyler. Ama Ronaldo sanki o kariyerin en başındaki o böyle bilekleri çok ince, dar alanda çok iyi hareketler yapan oyuncudan biraz daha o makineye doğru döndü. İşin fizik tarafını çok çalıştı. Ama mesela topla olan kısmı Ronaldo pek çalışmadı gibi. Messi'nin ben orada fark yarattığını da düşünüyorum. Yani Messi tabii ki Ronaldo kadar fizik gücü çalışmadı. Salonda çalıştığı görüntüler paylaşılmıyor. Ama Messi topla o kadar fazla bence çalışmış ki hem küçüklüğünde hem futbol yaşantısı içerisinde. O becerileri her geçen dönem gelişiyor. Mesela Thierry Henry'nin geçenlerde önüme düştü bir tane açıklaması var ki takım arkadaşı eski Messi ile. Diyor ki ilk zamanlarda Messi'nin frikiklerini hatırlıyorum. Gelirdi böyle antrenmanlarda denerdi. Pek iyi değildi Lionel Messi. Ben de diyor içimden bunun hiçbir zaman ustalaşabileceği bir şey olacağını sanmıyorum demiştim diyor. Frikikleri için bunu söylüyor Henry. Ama diyor tekrar etmek en iyiler için bile işin anahtarıdır. Evet bir yetenek bir lütuf var doğru ama onun üzerine çalışmanız gerekiyor. Bu adam geliyordu frikik kullanıyordu top baraja çarpıyordu. Ertesi gün yine sonraki gün yine ondan sonra yine şimdi ise kullandığı frikikler ya kalecinin kurtarmasıyla sonuçlanıyor da gol oluyor diyor Thierry Henry. Yani Messi topa da çok fazla emek verdi. Ronaldo bence orada topa o kadar fazla emek vermedi. Kendi fizik kalitesine emek verdi ve yıllar içindeki oyunu da zaten iyi bir ceza sahası golcüsüne döndü. Hani fizik olarak diri, en yüksek sıçrayan, en hızlı koşan, fit bir oyuncu ama topla ne yapıyor desen mesela Cristiano Ronaldo, oyun görüşü falan onlar gerisinde kalıyor hep. Ama Messi tam tersi. Messi topa hep emek verdi. Fizik kalitesini de belli bir seviyede tuttu. Fizik kalitesi düştüğünde de bu sefer o liderliğiyle takımı hep kendine bağladı. Onun dezavantajını yaşamadı ve buralara kadar geldi. Yani Messi de aslında bence çok çalıştı ama Ronaldo'nun farkı bence topa daha fazla kıymet verdi Ronaldo'ya göre.
1: Fenerbahçe'de bir karşılaşmada Fenerbahçe farklı önde. Mehmet Topuz'la Alex bir frikik için topun başına geçiyorlar. Mehmet Topuz atmak istiyor. Alex de topu Mehmet Topuz'a bırakmıyor. Mehmet Topuz da bozuluyor. Galiba Alex o maçta goller de atmış. Ya da frikikten mi atmış? Öyle bir hikayesi var. Ama Alex izin vermiyor bir şekilde Mehmet Topuz'a. Mehmet Topuz bozuluyor. Sonra Alex de diyor ki ben diyor her antrenman sonrası frikik çalışırken senin hiçbir antrenman sonrası frikik çalıştığını görmedim. Dolayısıyla hani o topa vurmayı hak etmiyorsun diyor. Biraz senin söylediğini destekleyen bir durum. Yani Alex'in yeteneği var. Frikikten goller atıyor ama hala çalışmaya devam ediyor. Frikik'e Mehmet Topuz da canı istediği için mesela o karşılaşmada bir frikik'e vurmak istiyor ama öyle bir çalışma yapmıyor mesela. Alex diyor ki seni görmüyorum. Antrenman sonrasında frikik çalışırken bir kere bile görmedim diyor. Çalışırsan sen de vurursun ama çalışmazsan o şeyin yok. Yani bu işte o yeteneğe sahip olup o yetenek üzerine o yeteneği şekillendirmek de tabii futbolcular açısından son derece önemli, son derece değerli.
0: Burada da Ronaldo hani bir tespit yine yaptım kendi

0: önce. Topla değil, daha çok fiziğiyle çalıştı. Belki de hani topla çalıştıktan sonra Messi kadar iyi olamayacağını düşündü rekabette. Ve ben nerede fark yaratabilirim dedi ve işin belki fizik tarafına daha çok öncelik verdi. Bu da bir tercih tabii ki. Oyuncunun kariyerinin gidişatını şekillendiren bir tercih. Kendi bileceği iş ama hani ben aradaki farkı burada anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum size nasıl geçti ama Messi de öyle buralara sadece yeteneğiyle çalışmadan geldiğini iddia etmek mümkün değil. Yani bunların
1: Tabii canım.
0: hepsi, evet, belli bir yetenek gerekiyor. Terani'nin de dediği gibi ama yetmiyor sadece o yetenek. Onun üzerine çok fazla efor harcamanız lazım. Çalışmanız lazım ki bu en iyi performanslar da genelde insanların o çalışmadan sonra geliyor. O artık pratikten sonra otomatik olarak düşünmeden yaptığınız şeylerle o performansları gösteriyor. Yani Messi artık futbolda düşünmüyor. Messi zaten yeteri kadar çalışmış, düşünmüş, yemiş, yutmuş. Artık o otomatik ilerliyor. Otomatik o tercih, o vuruşlar. Ya bunlar öyle durduk yere olacak, maçtan maça gelişecek şeyler değil. Kastetmeye çalıştığım bu. Hatta geçenlerde yine tweet attım. Haaland'ın açıklamasından bahsetmiştim. Yayında konuştum mu? Yayında da söyledim galiba da.
1: Neyi, hangisi?
0: Hani böyle fırsatlar önüme geliyor. Tam olarak ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ben böyleyim demiş. Atıyorum hani bir şekilde. Oluyor goller. Bu ama durduk yere olmuyor işte Haaland'ın. Bu şans falan değil. Bu belli bir çalışmanın, belli bir pratiğin sahaya yansımış hali. Bu işler böyle. Bununla ilgili geçenlerde yine geçen sene atmışım. Real'ının bir açıklaması var diyor. Var. Onu paylaşmıştım. Eğer potayı diyor hedef alıyorsanız, Real'ın bir NBA efsanesi, çok iyi de bir üçlükçü bilmeyenler için. Eğer potayı hedef alıyorsanız, hedef almaya başlamışsanız işte o zaman sağa sola ıskalarsınız. Bunların hepsi oyunun parçası. Siz sadece hedef almayacak kadar rahat hissettiğiniz aşamaya gelmeye çalışırsınız diyor. Yani o pratiği yapmak tan bahsediyor. O pratiğin öneminden bahsediyor. Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar çok otomatik atarsın ve otomatik atmak demek daha yüzdeli atmak demek. Yani düşün, bunu da deneylerde de yapıyorlarmış. Mesela bir golf oyuncusuna nasıl topa iyi vurursun diye sorduklarında golf oyuncusu anlatırken iyi vuruş
1: Anlatamıyor.
0: yapamıyormuş. Yok, anlatıyor ama vuruşu kötüleşiyor. Ama anlık, yani vurdu golf oyuncusu daha iyi yapıyor. Ama anlattığı zaman o bilinçli düşünmeye başladığı anda bozuluyor yaptığın şey. Burada önemli olan o bilinçsiz şekilde otomatik ezberden düşünmeden yapabilmek. Bu da pratikten, antrenmandan geçiyor.
1: Bize düşünmeme diyorsun yani.
0: Pratik yapın diyorum. Pratik yapın. Düşünmeyi önce yapın.
1: Önce düşünün.
0: Nasıl pratik yapacağınızı belki düşünün. O pratiği yapın. Otomatikleşin. Zaten sonra düşünmenize ihtiyaç kalmadan vücut kendi gidiyor. Otomatik şekilde onu yapıyorsun. İnsanoğlu, biliyorsun ben son dönemde bu tarz yine beyinle ilgili çok fazla kitap okuyorum. Yani o bilinç devreye girdiğinde, bilinç her zaman bir lütuf değil insanoğlu için. Doğru kullanılmadığında insanı gerçekten engelleyen de bir şey. Fazla kullandığında, fazla düşündüğünde. Biraz da o
1: Set
0: akışına
1: oluyor sana.
0: bırakmak, tabii set oluyor. Biraz o akışına bırakmak gerekiyor. Ben de hani kendi hayatımda o kadar fazla o bilinci devreye soktuğumu görüyorum ki geçtiğimiz yıllarda o kadar fazla düşün, düşün, düşün. Devamı var. Söyleyemiyorum yayında o tabirin. Öyle oluyor gerçekten. O kadar fazla düşünmek de iyi değil. Pratik. Pratik yapacaksın. Eğer bir uzmanlıksa bu iş, sporsa bahsettiğimiz gibi öyle. Ne kadar fazla antrenman, o kadar fayda.
1: Evet, doğru.
0: Evet, Ronaldo'dan böyle bir şey oldu. İçimdekileri dökme fırsatı buldum. Benim için güzel bir bölüm oldu. Bir araya gidelim. Maçla ilgili ekleyecek bir şeyin var mı?
1: Yok. Maçı yeteri kadar konuştuk.
0: Tamam. Araya gidelim. O zaman bugün daha çok kulüp takımlarına gündem ayırabiliriz diye düşünüyordum. Dönüşte o zaman o kulüp takım gündemleriyle başlayalım. Beşiktaş'la yine başlayacağım. En sıcak gelişmeler orada. Sonra Trabzonspor'la devam edeceğim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
11: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
12: Bankam Tombank kartıma bir.
3: Radyo Spor.
13: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
14: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
15: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da kaza noktaları var. Ataşehir'de Temde Kozyatağ yönünde. Basın Ekspres Güneşli Tem yönünde ve Fatih Sultan Mehmet Yolu var. Orçuta Amacavi yönünde, Vatan yönünde ve Beylikdüzü'nde Güzelyurt'ta yine bir araç arızası daha var ve bu noktada da bekleyiş sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çamlıca Rampa'dan Zincirlikuyu'ya yoğun, ortalama süre kaybı 40 dakikanın üzerinde. Anadolu yönünde ise sorun yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye'den köprü çıkışına kadar ortalama 45 dakika kaza da var. Anadolu'ya doğru sorunsuz. Avrasya Tüneli Uzunçayı'dan Avrupa'ya doğru ortalama 20 dakika. Anadolu yönünde ise sorun yok. İskeleler değerlendirilebilir. Yakın katılımlarda Nakkaş Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık Göksu yoğunlukları var. Kullanacakların dikkatine. Geçelim başkente. Başkentten gelen haberlere göre şu dakikalarda Ankara'da da yine çok fazla bir hadisenin olmadığına dair haber var. %30'larda seyrediyor trafik yoğunluk ortalaması. Bilginize. İzmir'e geçelim. İzmir'de ise şu dakika itibariyle yoğunluk %40'larda. Kaza noktaları var. Manisa yönünde Sabuncubeyli Tüneli çıkışında bir kaza meydana geldi. Bir yaralanma söz konusu değil ama tünel çıkışında yavaşlama var. Geriden gelenlerin dikkatine. Bir kaza Mürsel Paşa Bulvarı'nda Bornova'ya doğru. Gaziler Caddesi'nde ise Altındağ istikametinde bir kaza oldu. Akçay Caddesi'nde de yan yolda Menderes istikametinde bir başka kaza meydana geldi. Tüm detayları Radyo Trafik uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
16: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz nihayet kulüp takım gündemlerine geçiş yaptık. Beşiktaş'la başlayacağımı söyledim. Beşiktaş'ta Nübel transferinde mutlu son çok yakın. Dün Beşiktaşlı muhabirler Bayern Münih'le bonservis konusunda anlaşmanın tamamlandığını duyurdular. Yerel kaynaklarda gördüğüm kadarıyla 5+5 milyon euro'luk bir anlaşma Bayern Münih'le yapılmış. Yurt dışı kaynakta 6.5+5 milyon gördüm aşağı yukarı, ama rakamlar bunlar Beşiktaş'ın ödeyeceği ve oyuncu da kısa zamanda, galiba yarın İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak. Beşiktaş için bence çok önemli, olumlu bir haber. Mitchell'in maçlarına çünkü yetişmesi bekleniyor. Almanya'da erken elendi. Tatilinde biraz kısa kesip takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır ve ayın kaçıydı? 23'ü. 23'ü. 16 gün. Yeterli bir süre var bence. Bir kalecinin özellikle hazırlanması için. Beşiktaş yönetimi burada belki de biraz, bilmiyorum, bonservis rakamı gerçi beklenenden düşük gözüküyor. 20'ler falan konuşuyordu Bayern Münih'in isteği olarak, ama 5+5. Belki biraz daha yıllık ücrette fazla bir verdi artık bu transferi bu kadar erken bitirebilmek için. Bir fedakarlık yaptığını düşünüyorum yönetimin. Çünkü elinde şu anda as kalecisi de kalmadı Beşiktaş'ın. Yani Ersin gitti. Sözleşmesiz şu anda. Şu an elindeki en deneyimli kaleci Emre Bilgin. Emre ile oynamak da bir riskti. O riski de almak istemedi yönetim ve Nübel'i kısa vadede kadrosuna katıyarlı olsun Beşiktaş. Camiasına genelde Nübel'le ilgili ben hep olumlu şeyler gördüm. 3 sezondur Stuttgart'ta. Alman milli takımının şu an ikinci kalecisi gözüküyor rotasyonda. Baumann'ın önünde. Neuer bıraktı. Alman milli takımının kalecisini almış gibi oldu Beşiktaş. Şartlar bonservis için iyi gözüküyor. Yıllık ücret biraz yüksek olabilir ama Türkiye'de artık ona da maalesef alıştık. İyi bir transfer kağıt üzerinde.
1: Evet, çok fazla eleştirilecek bir tarafı yok. Sonuçta Beşiktaş uzun süredir kalede pek güvenli değil. Bunu herhalde herkes kabul eder. Çok uzun zaman oldu Beşiktaş böyle kaleci farkıyla maç kazanamadığı, kaleci farkıyla sezon kazanamadığı. Bayağı uzun süredir Beşiktaş bunun problemini yaşıyor. O yüzden de Süper Lig ve futbolun şifrelerinden bir tanesi. İşte klasik söylüyorlar ama doğru. Yani atanın ve tutanının belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunun eksikliğini yaşayan, şampiyonluk yarışı veren ekipler problem oldu. Onlar için problem yaşadılar. Beşiktaş şimdi kalesine en azından kağıt üzerinde doğru bir transfer yaptı. Bundan sonrası performansla alakalı. Yaşı iyi bir yaş. Kaleci için 29-30 yaşında. Fizikli bir kaleci. 1.93 boyunda. Oynayarak gelen bir kaleci. Özgüveni yerinde olan bir kaleci. Zaten hani böyle bir ismi Türkiye'ye getirirken 3 aşağı 5 yukarı da bu maliyetleri vermek durumundaydınız. Sen yıllık maaşını söyledin, ben 6 milyon euro.
0: Yani çok olabileceğini dedim ama ben okumamıştım bir şey.
1: Ben 6 milyon euro civarında bir yıllık maaş okudum. Onun dışında zaten kağıt üzerindeki bedeli de işte 12 milyon euro olarak gözüküyor. Ona da yakın bir bonservis verilecek gibi. 5+5, ama anladığım kadarıyla o 5 herhalde kolay bonuslardan oluşacaktır bu transferde. Neticede Beşiktaş'ın eğer çok üst düzey bir yerli kaleci bulamayacaksa, ki çok üst düzey bir yerli kaleci şu an pek yok gibi Beşiktaş'ın alabileceği. Öyle olduğu için de 10+4 olmasına rağmen o 10+10 içerisinde bir tane yabancı kaleciye mecbur gözüküyordu Beşiktaş. Onu da yaptı. Ama dediğim gibi bundan sonrası performansla alakalı. Çünkü daha yeni örnek var. Geçen sene Ederson gelirken de hani pahalılığı bir tarafı ama Fenerbahçe kağıt üzerinde çok iyi bir transfer yapmıştı. Fakat mesela Ederson tam olarak beklentileri karşılayamamıştı. Sezon içerisinde, hatta sezon sonunda yaptığı hatayla da sezona da belki damga vurdu. O yüzden kağıt üzerinde iyi olsa da Beşiktaş performansa bakacaktır. Umarım o performansı da sergiler tabii.
0: Diğer bir transfer de Doğan Alemdar. O da ikinci kaleci olarak Beşiktaş'ın anlaştığı bir isim oldu. Başakşehir'le anlaşmanın tamam olduğu söyleniyor. Oyuncunun birkaç gün içinde Slovakya kampına katılacağı duyurulmuştu. O anda ilk çıktığında Kayserispor'da çok büyük bir potansiyeldi. Yurt dışına gitti Rene ama oralarda pek istediğini yapamadı. Ağır'da bir sakatlık geçirdi tabii ki. O da kariyerini geri attı. Geçen sezon Başakşehir'e geldi. Ama orada da Muhammed Şengezer var. Orada da beklediği forma şanslarını bulamadı. Beşiktaş'ta da bulamayacak. Ama şimdilik anladığım kadarıyla anlaşma tamam. Yani Beşiktaş kaleci rotasyonunda Nübedi 1, Doğan Alemdar'ı 2, herhalde Emre Bilgin de 3. kaleci olarak düşünecek. Böyle bir planlama var kafasında.
1: Evet, yani keşke Emre Bilgin 2. sırada olabilseydi diye düşünürüm ben. Böyle bir şeyde. Ya da mesela Ersin'in kaldığı bir düzen. Ama Ersin tabii doğal olarak oynamak istiyor. O yüzden ayrılmak istiyor. Bir de tabii çok da baskı yedi Ersin. Hani Ersin'le ilgili fikri bir türlü değişmeyen birçok insan var futbol kamuoyunda. O da büyük ihtimalle yurt dışına gideceği için o öyle bir rotasyon yapamadı. Ama keşke olsaydı öyle bir rotasyon, daha güzel olurdu Beşiktaş için. Hatta işte Emre Bilgin Ersin'in olmadığı noktada 2 numara olarak düşünülseydi keşke Beşiktaş için. Ama Beşiktaş o riskleri pek almak istemiyor. Orada belki de eleştirilmek istemiyor. Ama hani Doğan Alemdar ne kadar konuşuluyor transfer olarak?
0: Bonservis bilmiyorum. 4 yıllık sözleşme yazmış Sercan Dikme ama bir rakam görmedim ben.
1: Evet, yani bu da anlaşılabilir bir rotasyon mevcut şartlar içerisinde.
0: Evet, iki transfer kaleye geldi Beşiktaş'ta. İlhan Fakıllı en son hafta sonu açıklanmıştı. O da bir kanat rotasyonu olacak. Sol tarafta düşünecek. Yerli rotasyondan bir isim Beşiktaş'ta. Trossard transferinin işte bitmesi an meselesi gözüküyor. Elenseydi herhalde bugün yarın açıklanacaktı ama kupada devam ediyor Belçika. Orada da 18 artı 2 milyon euroluk bir bonservis Arsenal'da konuşuluyor. Nübel'in 6 milyon euro aldığı söylenen yerde Trossard zaten 9'lar falan konuşuluyordu. Takımın en çok kazanan oyuncusu olur bu şartlarda oyuncu. Harcamalar yine çok farklı bir seviyeye gitti. Beşiktaş'ta da hani Galatasaray Fenerbahçe'ye yaklaşıyor Beşiktaş'ta. Harcamalar hem bonservis konusunda hem yıllık ücretler konusunda artık onu demek ki yönetim göze alıyor. Hesabını kitabını yapmış olması lazım. Her ne kadar son denetleme kurulu raporunda borcun ne kadar çok arttığı paylaşılsa da birçok gelirin uzun vadeli olarak kasaya girdiği de düşünürse önü görmek bizim gördüğümüz kadarıyla dışarıdan çok kolay değil ama yapıyor kulüpler. Artık o kısmı böyle konuşuyoruz, geçiyoruz. Konuşmadan da edemiyorum vallahi maalesef. Yani
1: Trossard'la ilgili mesela o da kağıt üzerinde bayağı doğru transfer olarak gözüküyor. Onu da dile getirmek lazım. Tabii mesela Arsenal cephesi Trossard ne oldu kaçta?
0: Yok yok, ben şey mesaj attım Yücel abiye de bu görür.
1: Mesela Trossard'la alakalı olarak Arsenal taraftarlarının İngiliz basınının yazdıklarını okudum. Mesela onlar hem üzülüyorlar Trossard'ın gitmesine ama bir taraftan da artık çok makul diyorlar bu şartlarda Trossard'ın bırakılması. Çünkü sözleşmesinin bitmesine bir sene var. Arsenal Trossard'a transfer ederken 24 milyon euro vermiş. Şimdi de yaklaşık 20 milyon euroya. Hani oyuncudan performans aldıktan sonra, oyuncu yaş aldıktan sonra bırakıyor. O yüzden hani Arsenal taraftarları arasında ciddi şekilde üzülenler var. Ama bir taraftan da onlar da mantıklı olarak baktığında bunun Arsenal için doğru hamle olduğunu düşünüyorlar. Trossard'ı niye çok seviyorlar? Bir kere Arsenal'ın kritik anlarında sorumluluk alan oyuncu olduğu için çok seviyorlar. Sorumluluktan kaçmadığı için çok seviyorlar. Trossard'ın benim okuduğum bütün yorumlardaki en ön plana çıkan özelliği bu Arsenal taraftarı için. Yani kritik maçlarda saklanmayan, kritik maçlarda sorumluluk alan, kritik maçlarda skor üreten, işte bu sene West Ham maçı mesela Arsenal taraftarlarının gönlünde başka bir şey yapmış. Ne derler? Yer oluşturmuş onunla alakalı olarak. Oyuncunun istikrarından ve lider özelliklerinden bahsediyorlar. Beşiktaş'ın da aslında böyle bir oyuncuya ihtiyacı var saha içerisinde. Yani Trossard hem oyun lideri olabilecek hem de skor katkısı oynadığı mevkiye göre yüksek olan bir oyuncu. Gol ve asist olarak. Özellikle Arsenal döneminde daha skorer bir oyuncuya dönüşmesini de çok yazmışlar. Yani daha önce Genk ve Brighton performansları skor katkısı olarak bu kadar yüksek değil ama Arsenal'da daha fazla sorumluluk alıp daha fazla kendini geliştirip o tarz bir oyuncuya yönelmesi de çok anlatılmış Trossard'ın. Beşiktaş açısından pahalı mı? Vallahi pahalı. Onu net söyleyeyim. Yani sözleşmesinin son senesine giren bir oyuncuya 20 milyon euro vermek tartışılır.
0: Yaşını söyledik mi?
1: Yaşı 31 Trossard'ın. Hani yaşından bağımsız da, yani oyuncu, örnek veriyorum, 24 yaşında olsa da artık son senesine giren bir oyuncuya o rakamı vermek pahalı. Zaten o yüzden diyorum ya, Arsenal taraftarı, biz bu adamı 24'e aldık. Şimdi aşağı yukarı 20'ye 3,5 sene sonra geri satıyoruz. Yani bunu hayır kim der? Öyle düşünüyorlar mantıklı olarak. Orası pahalı. O kısım pahalı. Yıllık ücret zaten pahalı. Transfer paket olarak çok pahalı. Fakat Beşiktaş'ın da bir taraftan gerçekten böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani işler kötü gittiğinde sinmeyecek. İşler üst üste kötü gittiğinde ortadan kaybolmayacak yıldızlara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O sorumlu olacak oyunculara ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş'ın dikkat et, bir süreden beri saha içi lideri de yok. Hani kalede problem yaşıyor diyoruz. Evet, kesinlikle yaşıyor ama mesela Beşiktaş'ın saha içi lideri kim? İşte bu sene Orkun yavaş yavaş o rolü üstlenmeye başladı. Ama ondan öncesinde de Beşiktaş'ta orada da bir problem var. Özellikle ileri uçta sorumluluk alacak oyuncu bulamıyordu Beşiktaş. Özetle çok pahalı bence ama iyi bir transfer.
0: Tadiç de aslında o saha içi liderliği fırsatı gelmişti Beşiktaş'ın ayağına ama Fenerbahçe orada devreye girdi. Fenerbahçe'yi seçmişti. Tadiç'ten sonra herhalde o anlamda o profilde pozisyon da aynı. Hani sol kanatta oynuyorlar. Onun bir muadili olarak söylenebilir. Daha da genç hali hatta Trossard.
1: Evet, işte hani top tutabiliyor. Pas bağlantısı iyi. Gol, orta rakamları bence bir kanat oyuncusu için iyi seviyede. Yani düşündüğünde eğer beklenen performansı sergilerse Beşiktaş'ı böyle bir tık yukarı çıkartacak oyunculardan bir tanesi. Ama daha da önemlisi, bence hatta en önemlisi, o saha içerisinde sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu olması. Topu sürekli istemesi. Onu Belçika milli takımında da görebiliyorsun zaten. O tarz bir isme ihtiyaç vardı Beşiktaş'ta. Şimdi hani Trossard, işte bir tarafta Orkun, bunlar çok yüksek kaliteler. Kaleye çok yüksek bir kalite geldi. Agbadur'un kalitesi belli bir standartta. Merkezde hani Olaytan, ondan sonra Ndidi, bunlar da iyi oyuncular. Belki çok üst düzey oyuncular değil ama iyi oyuncular. Beşiktaş yavaş yavaş bir takım oluşturuyor zaten. Geçen sene bu takım oluşturmaya başlanırken de benzer şeyi söylemiştik. Yani bu iş, akşam yattınız, sabah kalktınız, bir anda çok iyi bir takıma sahip olmuyorsunuz. O takım oluşturulurken önemli olan yolda çok büyük darbeler almamak. Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısının bir bölümüne kadar aslında bayağı iyi gelmişti. Ama son bölümü, sezonun sonunu kötü oynadı Beşiktaş. Yani kupadan elenmesi, ondan sonra sezonun son karşılaşmaları. Oralarda gene bazı darbeler aldı ama hani çok böyle dağılıp gitmedi açıkçası. Hani oyuncular böyle çok yok edilmediler o dönemde. Şimdi işte Murillo'su, sol beki yeni geldi. Onu tam olarak bilmiyoruz ama o da atlet bir oyuncu. Yani yavaş yavaş Beşiktaş belli bir seviyeye çıkardı. Şimdi tabii işte santrafor kaldı herhalde Beşiktaş'ın gideceği.
0: Merkezde de iki oyuncu. Bir Salih, bir yabancı beklentisi
1: doğru,
0: var.
1: Doğru, Salih'ten de bahsedebiliriz. Salih de bitti diye konuşuyorlar.
0: Bir de sağ kanatta acaba Şern yerine bir takviye düşünecek mi? Orada da geçen Aykut abiye sormuştum. Hani Çerni'de, Trossard'da çok iyi özellikleri var ama atletizm onlardan biri değil. Hız onlardan biri değil. Acaba iki kanatta biraz ağır kalır mı aynı anda oynarsa? Oraya daha Çerni'nin yerine daha atlet bir oyuncu olması gerekir mi? Yoksa beklerden mi atletizm katkısını ya da merkezden, Olaytan'dan, Orkun'dan mı düşünecek? O Beşiktaş'ı acaba zorlar mı aynı anda Çerni, Trossard kanatları?
1: Ya Beşiktaş'ta İtalyano'nun topa sahip olma takıntısı olan bir teknik direktör olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte Doruk Keskin çok uzun anlattı Beşiktaş maçında da. Yani Spezia'ya da aynı oynamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir teknik direktör dedi. Hani Spezia'nın kulübün gücünü, kadrosunu düşünürsen o şekilde bir teknik direktör. Şimdi ne kadar önde oynarsan o kadar tabii topa hakim olan, pas trafiğine girebilen, bağlantı yapan oyuncular ön plana çıkıyor. Ama bu işin bir de Italiano tarafında önde presi var. O presi de aynı zamanda alman gerekiyor. Zannedersem senin söylediğin profilde bir oyuncuya da gidecek Beşiktaş.
0: Hem pres içinde Çerni'den daha iyi pres yapacak, hem Çerni'den daha hızlı.
1: Bir de oyuncu. Profil olarak da ihtiyacım var. Yani sürekli de her takıma da önde basıp 9-10 kişi rakip yer alanda oynamayacaksın. Zaman zaman geçişte oynayacaksın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: edebilirsiniz. Hemen siz de Cep.tep mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası'nda son 16 turu dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan iki karşılaşmayla birlikte devam etti. Turnuvaya iyi başlayamayan Belçika ABD karşısında şov yaptı. Decathlonların iki, Fanaken ve Lukaku'nun birer golüyle rakibini 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı kart cezası ertelenen Follarin Balogun karşılaşma ilk 11'de başlarken gol atamadı ve 90+2'de yerini Hagi Wright'a bıraktı. Günün diğer maçında ise İspanya Portekiz'i 90+1'de Mikel Merino'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve turladı. İspanyollar çeyrek finalde Belçika ile eşleşti. Bu mağlubiyetle birlikte Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'nda son maçına çıkmış oldu. Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez yenilgi sonrası görevi bıraktığını açıkladı. Portekiz'e Dünya Kupası kazanmak için geldiğini söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, kazanamadıktan sonra devam etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu Portekiz milli takımındaki son maçımdı dedi. Kupada günün programı şu şekilde: saat 19 Arjantin-Mısır, 23 İsviçre-Kolombiya.

Yeni saatteyiz. Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini konuşuyorduk. Gelen transferler şu ana kadar belli. Gelmek üzere olanlar belli. Gidenlerde de Gökhan Sazdağ en son Çorum FK'ya transfer oldu. Sağ bekte de şu anda Murillo ve Taylan Bulut alternatifleri var. İtalyano'nun elinde yavaş yavaş takım şekilleniyor. Galiba en sona da bir santrfor transferi kalacak Beşiktaş'ta. Şu aşamada kısa vadede orada bir hareketlilik beklenmiyor ama orta vadede diyelim artık transfer döneminin sona doğru. Beşiktaş orada da herhalde bir fırsat kovalayacak. Önder Özen'in belki transferi o ayırdığı 3'e ayırmıştı ya son bölümde o transferlerden bir tanesini belki görebiliriz. Çünkü Beşiktaş gerçekten bu transfer döneminde de çok para harcıyor. Hani orta sahası, sol beki, sol kanadı, kalecisi, belki stoper transferi bile konuşulacak. Ama hepsini herhalde yapamayacak diye düşünüyorum Beşiktaş. Hani yapabilirse de takdir ederim. Hani o ayrı ama kolay değil bence her bölgeye bu kadar fazla kaliteli takviye yapabilmek. Yani bir yerden de kısması gerekecek Beşiktaş'ın. Onu tabii nereden kullanacak? Şu anda hani ikinci, bu son aşama

0: aya kalan transferler sanki sol stoper ve santrfor gibi gözüküyor. Ama onları da yaparsa Beşiktaş, çünkü taraftarın mesela bir sol stoper beklentisi olduğunu da düşünüyorum ben. Agbadu'nun yanında şu an Jalo var, Udokai var, Emirhan var ama taraftar tabii ki daha iyisini ister.
1: Ama müthiş bir öncelik değil.
0: İşte bence de.
1: Mesela santrafor kadar değil. Merkezdeki eksikler kadar değil.
0: Evet.
1: Sağ ön mesela, onun alternatifi Raşitsa. Şimdi o kadar değil mesela. Hı hı. Hani Beşiktaş açısından.
0: O yüzden de hani bence de sona kalır. Eğer yapacaksa bir sol stoper takviyesi, yapmayacaksa zaten yapmayacak. Şu an bir sol stoper arayışına dair bir haber de görmüyorum. Ama haberler az önce paylaştığımız gibi. En son da Doğan Alemdar gündemde olan transfer oldu Beşiktaş'ta. O da sürpriz, bir gün içinde adı çıktı. Transferi bitti gibi bakılıyor oyuncunun. Evet, Beşiktaş'tan o zaman birkaç yorum vardı gerçi, onları mı okuyayım? Trossard'ı hoca mı yönetim mi istedi diye yazmış bir dinleyicimiz. Bilemiyorum. İki taraf da istemiş olabilir.
1: Trossard'ı zaten istemeyecek hoca yoktur.
0: Yani.
1: Ama İtalyano'nun ben gidin illa onu alın dediğini de zannetmiyorum. Yani eğer burada bir şey varsa, öncelik vereceksek herhalde büyük ihtimalle yönetim ve futbol direktörü hocaya sunmuştur. Hı hı. Hoca da kabul etmiştir diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş için şu an en iyi seçenek Icardi olamaz mı diyor Ali Yeşil'in mesajı. Yani şu an en iyi seçenek bence Icardi olamaz. Ama bir seçenek olabilir de ben almam yani. Başkası için bir seçenek olabilir. Icardi'yi, çünkü Beşiktaş taraftar da yazıyor böyle. Sezon içinde de yazdı. Beşiktaş olmaz, Beşiktaş olmaz mı? Hep böyle bir taraftan bir şey var. Fenerbahçe'ye bile böyle
1: yazılıyor,
0: tabii. Yazılan oldu Icardi ama ben almam ama almak isteyen de çıkabilir.
1: Ya yani mesela önde baskı yapmak isteyen bir takım Beşiktaş ve şiddetli baskı yapmak isteyen bir takım. Öyle olduğu noktada Icardi ile işiniz zor. Hı hı. Icardi size gözü kapalı 15 gol katkısı verir. O bakımdan düşünürsen almak istersin. Fakat Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano'yu iki şeyle ön plana çıkartıyorlar. Bir tanesi topa çok fazla sahip olmak istiyor. Buna biraz takıntılı. İkincisi de önde sert ve baskılı pres yapmak istiyor Italiano. Icardi ile bu iş çok kolay değil. Mesela Vlahovic konuşuluyor. Vlahovic oyunu çok daha üst seviyede yapabilir Beşiktaş'ta. Hı hı. Eğer gelirse. O da çok pahalı bir oyuncu da.
0: Aynen. Peki Beşiktaş'ı o zaman geçiyorum. Trabzonspor'a buradan geçiş yapayım. Trabzonspor'da da Aral Şimşir transferde şu anda en sıcak isim. Midtjylland'le anlaşma büyük oranda tamamlanmış. Aral'la zaten şartlarda anlaşmış Trabzonspor. Bugün de oyuncunun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ve kulüp bonservis rekoruyla bu transferin yapılması bekleniyor. Yaklaşık böyle 15 milyon euro civarı bir bonservisten bahsediliyor Aral için. O da bir sol kanat oyuncusu. Geçen yıl Midtjylland'de çok iyi bir sezon geçirdi. Yıllardır aslında futbol piyasasında olan, adını duyduğumuz ama geçen sezonla birlikte kulübünün de yaptığı çıkışla beraber adından çok söz ettirdi Aral Şimşir. Milli takım havuzuna geldi. Aslında iki kez milli takıma da seçildi ama ikisine de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Dünya Kupası kadrosunda da yer bulamamıştı. Ama Trabzonspor transferiyle ihtimalini artırabilir diyeceğim ama Trabzonsporlar da bana kızacak büyük ihtimalle. Trabzonlular da alınmıyor diyecekler Mustafa'dan dolayı. Ama Aral bence şansını artırır Trabzonspor transferiyle. Önemli bir katkı olacak. Yalnız bu çok beklendik bir transfer değildi. Neden? Çünkü Aral bir sol kanat oyuncusu. Sol kanatta Saviola var. Trabzonspor'un sağ kanadı aslında o yatırımı yapması, kulüp rekorunu kırması bekleniyordu. Ama şu an acaba o politika nasıl güncelleniyor? Burada Saviola'ya geçen sormuşlar hangi kanatta daha iyisin. Fark etmez demiş sağ sol. Acaba Aral fırsatı çıktığı için sağ kanattaki hakkını Saviola'ya kaydırıp Aral'la mı devam edecek, yoksa Aral'ı da alıp bir de iyi bir sağ kanat mı alacak Trabzonspor? Çünkü Prestiani haberleri de bir taraftan devam ediyor. Ki o da ucuz bir oyuncu değil. Çifthaneli bonservis konuşuluyor Benfica'yla. Enteresan yani, Trabzonspor böyle az para harcıyor falan dedik. Herhalde Ulay'ın satışına bayağı güveniyor şu anda Trabzonspor

0: benim bu harcamalardan anladığım o.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Öbür türlü çok fazla çünkü.
1: Ama 3 tane de iyi kanada ihtiyacın var ya. Yani eğer bir tanesi, hatta 2 tane oyuncu çift kanatta oynayabiliyorsa, mesela Saviola'nın söylediği bir teknik direktör olarak benim içimi rahatlatırdı. Bir teknik direktör olsam içimi rahatlatırdı. Çünkü bazı oyuncular biliyorsun tek kanatta çok daha rahat hissediyorlar. Evet, öteki tarafta da oynayamıyor değil ama daha rahat hissediyor, daha verimli oluyor. Şimdi fark etmez dediğin zaman o noktada Aral'ı hakikaten almak istersin. Aral çünkü büyük bir potansiyel. Geçen sene çok başarılı oldu. Milli takımda da süre aldığı bölümde Aral'ın yaşına göre de bayağı olgun bir oyunu olduğunu, oyunu da iyi bildiğini gördük. O kısa sürede zaten oyuncu kendini belli etti. Fakat Trabzonspor hani çok klasik bir 4-2-3-1 oynayacaksa, ki çok genelde öyle oynuyor Trabzonspor ya da bazen 4-3-3 oynuyor ama zaten böyle bir şeyde düzende 3 tane birbirine yakın kanat oyuncusunun olması bence olmazsa olmaz. Dolayısıyla evet belki Saviola iki tarafta birden oynayacak ama bence bir takviye daha gelir oraya. Oraya
0: Bir de
1: hatta iyi
0: elinde
1: bir takviye gelir.
0: Metehan da var bu arada.
1: Evet.
0: Hani o iyi takviye, hani Prestiani diyelim, yedeği Saviolo, Aral yedeği
1: Metan.
0: Metehan
1: Evet.
0: gibi gözüküyor. Bir de elinde Cihan Çanak var, hani kiralık gitmezse. Beşinci opsiyonda. Cihan, başka kaçırdığım bir oyuncu yoksa Trabzonspor. Yani bayağı iyi bir kanat rotasyonu olur. Geçen sezonki rotasyonu düşününce acayip bir seviye olur Trabzonspor için. Ama
1: Evet.
0: hani benim buradaki şeyim biraz o bonservisler, şimdi çift taneler konuşuluyor. Aral içinde, Prestian içinde. 15-15 desen aşağı yukarı 30'u zaten orada harcıyorsun. Şu ana kadar da 24,5 milyon euro bonservisler harcanmış. Kazanan da tabii Agusto'dan 15, Zubkov'dan 4 var. 550 de Arif'ten geldiği gözüküyor burada. 20 milyon euro yakında bir kazanç var.
1: Yani Trabzon aslında 4 milyon euro harcamış, 5 milyon euro harcamış.
0: Hı.
1: Mesela bu çok kabul edilebilir. Trabzonspor'un yaptığı transfer sayısını düşünürsen.
0: 35'e o zaman Ulaiyit satsa, bu iki oyuncuyu da 30'a alsa yine aslında çok
1: Tabii.
0: açılmamış oluyor
1: Tabii tabii tabii
0: Trabzonspor.
1: tabii.
0: Ama bütün parayı da harcamış oluyor.
1: Ama onu yapmak zorunda. Yani Trabzonspor'dan çok oyuncu gitti. Hala da gidecek oyuncular var. Trabzonspor'un ihtiyacı da vardı. Rotasyon anlamında ihtiyacı vardı. Bir anlamda zorunluluk. İşte o zorunluluk sırasında hamleler ne kadar doğru? Şimdi mesela sen geçen gün Trabzonspor'un 11'indeki yaş ortalamalarından bahsettin. Şimdi orada bayağı hala iyi performans gösterdiğinde satışa dönebilecek çok genç oyuncular var. Trabzonspor için bu bir avantaj.
0: Aral da bu arada
1: Çok gencecik var.
0: 2002'li yani,
1: Tabii,
0: hani
1: aynen. 23-24
0: 24.
1: yaşında oyuncu yani Aral'da. O da üstüne koyarak gidebilir. Artı bu sene Trabzonspor bir de kesin olarak Avrupa kupalarında oynayacak. Avrupa kupalarında oynamak da oyuncular için vitrin anlamında. Yani Trabzonspor Avrupa kupalarında boy göstermeden oyuncuları parlattı. Avrupa'da da ortalama başarılı geçecek bir sezonda Trabzonspor biraz daha elindeki kadronun değerini yükseltebilir. İşte burada önemli olan tabii bu kadar transferde acaba kaçı tam olarak Trabzonspor'a katkı verecek? Kaçının performansı beklenilen seviyede çıkacak? Çünkü mutlaka hani kağıt üzerinde işleri iyi olsa da Trabzonspor'da bazı oyuncuların verimle alakalı problemi olacak. Bu da son derece doğal. Yani 8 tane oyuncu alıp 8 tane tutturan kulüp yok. Bu çok zor bir ihtimal. Fakat doğru işler yapılıyor mu dediğin noktada takviye anlamında ona evet diyebiliyorsun Trabzon'da gönül rahatlığıyla. Bu da bence yeterli.
0: Senin hoşuna gitmeyecek bir haber. Salim Manav dün yaptı. Al Hilal dedi, Trabzonspor'dan Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi Bordo Mavili kulübün kapısını çalacak. Senin ve Trabzonspor'ların hoşuna gitmeyecek bir haber. Çünkü gerçekten Onuachu takımda böyle satılamaz oyunculardan biri.
1: Kesin. Net.
0: Şu andaki profili çok genç bir oyuncu da değil. Hani tutamazsın diyeceğim bir oyuncu değil, ama Suudi Arabistan olunca da gerçekten tutmak kolay değil. Ona yapılacak yıllık ücret
1: Yani
0: dolayısıyla.
1: umarım doğru değildir. Umarım doğru değildir. Çünkü ona şu yaşı itibariyle aklı kolay karışabilecek bir oyuncu. Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifle. Şimdi Onuachu'nun önünde 20 sene yok futbolda. 10 sene de yok Onuachu'nun oynayacağı. Yani Onuachu futbol sonrasını da mutlaka düşünen bir

0: oyuncudur şu an.
1: Hı hı.
0: Şimdi öyle olduğu noktada sen burada bir senede kazandığını pardon düzeltiyorum. Burada 4 senede kazandığını sana Suudi Arabistan'da bir senede verince doğal olarak kafalar karışıyor. Umarım öyle bir teklif yoktur. Onu açıyor.
1: Yani geçenlerde bir haber gördüm. Bu Wolverhampton'da bir Nijeryalı var. Tolu Arokodare diye. Hmm. Fizikli de bir arkadaşımız. 1.97. Adı Trabzonspor'la anılmıştı. Ben pek anlam verememiştim. Hani onu açıyor.
0: Şimdi birbirine bağladığın zaman o mu çıkıyor?
1: Evet. Hani sanki Onuachu'nun olası satışına bir hazırlık mı yapıyor Trabzonspor diye şimdi taşlar yerine oturuyor. Öyleyse tabii eğer Onuachu'nun gitme ihtimali varsa hazırlığını yapması lazım Trabzonspor yönetiminin. Ama Onuachu kalıp üzerine gelecekse o planlamayla ilgili konuştuk mu? Umut Nayır var şu anda Ağustos'tan sonra. Portekiz'den böyle forvet karakterli bir oyuncu transfer edilecek denmişti ama Aral galiba orada dengeleri değiştirdi. O yüzden bilmiyorum Arokodare çok yedeğe alınacak oyuncu mu bilemedim. Onu zaman gösterecek.
0: Oraya bir takviye yapacaktır ama yani şimdi o söylediğin gene kalıplı uzun boylu oyuncuyu tanımıyorum ben. Fakat profil olarak Onuachu'ya yakın söylüyorsun. Yani şimdi Onuachu benzer bir profil artı Umut Nayır. Hepsi aynı profil oluyor. Orada biraz da hani en azından bir tane santraforunu belki biraz daha kaleye dikine gidebilen, biraz daha çabuk bir oyuncu olarak seçebilirsin. Yani üçünün de aynı profil seçmezsin diye düşünüyorum. İnşallah bu haber doğru değildir. Yani Onuachu çünkü hani az önce söyledin ya satılamaz. Yani gerçekten Trabzon'da her şeye dokun, Onuachu'ya dokunma. Yani Süper Lig'in bug'ı adam. Yani öyle bir şey buldu Trabzonspor. Ve devam etmesi gerekiyor yani.
1: Çünkü bir de satsan hani kaça satacaksın? Ya onu da gerçi görmek lazım da. Hadi 25 milyon euro falansa.
0: O rakamları vermez.
1: Hani
0: yani.
1: Yaşı gereği ben de çıkacağını zannetmiyorum. Hani vereceği rakam hani benim nazarımda böyle 12-13 olsun en fazla fazla. Hani o da Trabzonspor'a çok ihya eder mi? O paraya kimi bulacaksın? Onu da düşündüğüm
0: için. O performans için kesin daha fazlasını harcarsın.
1: Değil mi?
0: Kesin.
1: O yüzden mantıklı gelmiyor satışı. Ama işte oyuncu da gitmek isterse tabii o onu yönetmek daha zor. Oyuncu gitmek isterse genelde önünde de duramıyorsun.
0: İşte orada tek olay dediğim gibi yani kariyerinin sonuna gelince oyuncular. Adam diyor ki yani ben şimdi Türkiye'de 2 senede örnek veriyorum 5 milyon dolar 5 milyon euro kazanacağım. Suudi Arabistan'da 1 senede 13 milyon euro kazanacağım yani.
1: Dinleyicimiz 8 milyon euro maaş veriyormuş takım. Evet. Bonservis için de 20 milyon gibi bir rakam konuşuluyormuş. 31 yaş için çok uygun bir rakam. Daha genç forvet alınacak o paraya demiş. Yani aslında ben de bu satışlara karşı olmayan biri olarak Onuachu olduğu için biraz karşıyım. Ama bir taraftan da 20 milyon da iddialı bir bonservis de işte ona yerine gelecek isim tutmadı. Bir 10 milyon harca, 10 harca böyle hani Gomis gibi olmasın. Galatasaray Gomis'i tutmak için.
0: 20 milyon zannetmiyorum ya. O rakama çıkacaklarını.
1: Yani.
0: Hani ben de işte 12-13 derim. Arabistan'da para var ama de. O kadar da şey harcamıyorlar.
1: Bilmiyorum bakalım. Konuşulan buymuş dinleyicimizin aktardığına göre. Ben bir rakam görmemiştim. Trabzonspor'da Ahmet Can'la bir görüşme yapılmış. Hasan Tüncel'in aktardığına göre. Ve Van Drongelen de şu anda Trabzonspor'un sol stoper adaylarından bir tanesi. Yani Trabzon orada belli ki Samet'le kalmayacak stoper transferinde. Sol ayaklı bir stoper de istiyor. Herhalde orada da yabancı durumuna göre Van Drongelen ki artı 4'te olmuyor. Ya da Ahmet Can Kaplan eski oyuncusundan birini tercih edecek. Ümit Akdağ yazılmamış gördüğüm kadarıyla ama Ümit de biraz adı geri planda kaldı bu transfer döneminde. Maestro'nun çok adı sana duyulmuyor bu
0: transfer döneminde. Büyük ihtimalle çok paralar isteniyor.
1: İstenir. Yani
0: şimdi yerli oyuncular gene 10 artı 4 ile biraz daha prim yaptılar. Dolayısıyla herhalde kapılar çalındığında şu an çok verilemeyecek rakamlar talep ediliyor. O yüzden belki o transfer için biraz daha transfer sezonun sonunu beklemek gerekebilir.
1: Hı hı.
0: Şu aşamada o direkt olarak hani Ümit iyi bir oyuncu ama hani direkt böyle kendini net şekilde ispat etmiş. Ondan sonra direkt al koy. Sol stoperim olarak oynasın diyecekleri bir oyuncu olmadığı için böyle 6-7 milyon euroluk bir rakam söyleniyorsa takımlar bir dakika deyip o parayı oraya direkt vermezler. Hı-hı. Ama transfer sezonun sonuna doğru ihtiyaçları olursa ya da işte Alanyaspor biraz daha fiyat kırarsa, bütçeleri kalırsa o zaman o hamle yapabilirler. Bir de büyük ihtimalle şimdi Alanyaspor'a şeyle de gidiyorlardır. Hani biz size 3 milyon euro verelim ama takasta şunu verelim. Onu da Alanyaspor çok istemiyordur. Çünkü bizde hep Anadolu takımından transferler o hikayelerle başlıyor.
1: Size Okay Yokuşlu'yu verelim.
0: Evet, evet. Öyle.
1: İşte düşün,
0: Ozan Tufan eski oyuncunuz falan diye böyle. Hani öyle başlıyorlar. Biraz daha uzayabiliyor süreç. Ama ümitim ben hani şeyin sonuna doğru, transfer sezonunun sonuna doğru isminin daha çok anılacağını düşünüyorum.
1: 9-19 Trabzonspor'u da bitirdik. Araya gidiyoruz. Sonrasında kripto para bölümü, iddia bölümümüz var. Devamında da artık Fenerbahçe Galatasaray kaldı. Onları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam, Tombank, kartıma bin. Umran Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an bir Bitcoin 63.021 dolardan işlem görmekte. Dün de fiyat yakın ama gece 64.689 dolara kadar fiyat bir yükseliş göstermiş. Oradan geri çekilip dünkü kademeye 63.000 dolara fiyat geri çekilmiş. TL olarak da 2.945.706'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.22 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün son 16 turundaki son karşılaşmalar oynanacak ve artık çeyrek final eşleşmeleri de tamamıyla belli olacak. Son bir eşleşme kaldı zaten belli olmayan. Bu gece belli olacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. 1.21 Arjantin galibiyetinin oranı beraberlik 4.68, Mısır galibiyeti 9.54 olarak belirlenmiş. 2.5 gol üstü 1.78, gol altı 1.70. İsviçre Kolombiya saat 23'te bu karşılaşmada. Kolombiya'nın bir adım önde olduğu bir maç. 2.06 Kolombiya galibiyeti. İsviçre galibiyeti de 3.22. Beraberlikte 2.83. Az gol bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 2.17. Gol altı 1.45 sadece. Böyle iki karşılaşma bugün olacak. Beklenti tabii Arjantin-Kolombiya çeyrek finali. Şu ana kadar performanslarıyla ve kaliteleriyle öne çıktılar ama İsviçre'de özellikle çok vurguladım ama Manzambi'nin 11'e girişiyle onlar da farklı bir görüntüdeler. Daha iyiler. Bugün bir sürpriz kovalayacak İsviçre milli takımı da.
2: Ne diyorsun?
0: Zor maç bu maç. Bahis almak için. Ben gollere yönelebilirim. Oran İyi gözüküyor. 2.5 gol üstünün oranı 2.17. Hücum güçleri iyi. Bitiricilikte İsviçre zaman zaman sıkıntı yaşasa

0: da ben tercihimi orandan kaynaklı üste doğru şey yapabilirim. Ama direkt bir Kolombiya galibiyeti vermem. İsviçre'yi karşıma almam mesela. Bugün o yüzden ben gollere yönelirdim.
1: Arjantin Mısır'da.
0: Arjantin Mısır'da valla Arjantin büyük soru işareti yarattı Yeşil Bunadıları maçında. O maç bir böyle tokat etkisi yaratır mı acaba dişleri böyle sıkmak için? Öyle bir etkisi olur mu? Daha iyi bir Arjantin izler miyiz diye düşünmüyor değilim. Ama neye giderim bilmiyorum açıkçası. Yani
1: Messi gol atar ve Arjantin kazanır. Nasıl olur?
0: Messi gol atar ve Arjantin kazanır.
1: Gerçi oranı çok yüksek değildir onun. Messi gol atar. Arjantin Mısır'da alternatifler yavaş yavaş yüklenmeye başlanmış. İsviçre Kolombiya'da henüz bütün alternatifler yüklenmemiş. Seçenekler arasında. Bu arada dün ilk kez yeni bir seçenek denedim. İlk yarı bir takımın kullandığı taç sayısı. Sen hiç önceden bunu yazmış mıydın?
0: Ben taca, kornere hiç girmiyorum ya, kale vuruşuna.
1: Baktım böyle özel seçeneklere bakarken iddia.com'da Portekiz ilk yarı 8 ve üzeri taç kullanır. Oranı 2.47 idi. Çok yüksek bir oran 2.47. 8 taç için ilk yarıda. Bir de ilk yarılar biliyorsun hani genelde minimum 3 dakika işte normalde de artık 5-6 dakika rahat uzuyor ya. Yani önümüzde 50-51 dakikalık bir süre var. 6 tane taç atışı için. İyi bir rakam. Ondan sonra istatistiklere baktım. İspanya'nın bundan önce oynadığı 4 karşılaşmada rakipleri ortalama tam olarak 8 taç kullanmış. 4'ünün ortalaması 8 taca denk geliyor. Demek ki denenebilir dedim. 8 taç. Ve ilk yarı 8 taçla bitti tam
0: Vallahi
1: olarak.
0: sınırda.
1: Şaka gibi ama onu da nasıl ayarlıyorlar hiç anlamam. Çok güzel bir şey. Orada denge var. Ama oran 2.47 olduğu için denemeye değer diye düşündüm. Hani Portekiz-İspanya maçı da iyi oldu. Hatta Efe Uysal da değerlendirmiş o tercihi. Bana mesaj attı. Ona da sevgilerimi ileteyim buradan. O enteresandı. Öyle arada iddia oyuncularına bakmayı öneririm. Böyle alternatif seçeneklerde çok güzel yüksek oranlar var. Geçen gün bizim Murat Fevzi Tanırlı da bizim beraber olduğumuz bir grup var. Televizyonda program yapan grup var. Oraya bir kupon gönderdi. O da çok efsane bir kupona imza atmış. Onu da söyleyeyim size. Tek maç 63 katı oran. Tek maçta. 63 katı. Meksika-İngiltere maçı minimum 3 gol olur. Minimum 9 korner olur ve minimum 6 kart olur. Hepsinin kombinasyonu. Ve bu kombinasyonun 63 katı oranı varmış. Murat Fevzi de bunu oynamış. Tabii bize sağ olsun oynadıktan sonra gönderiyor Murat Fevzi. Oynamadan önce gönderse belki biz de zengin olacağız. Tatile gideceğiz.
0: Geldi mi?
1: Geldi.
0: Kartlar da geldi tabii o
1: Kartlar
0: maç.
1: geldi. Korner geldi. Gol de oldu zaten. Gol 5 tane oldu. O da öyle alternatifi değerlendirmiş. Kısaca seçenekler bu kadar fazla olduğu zaman eğer biraz vaktiniz varsa biraz oralarda böyle dolanmak işte diğer istatistiklere bakmak hani daha önce ne olmuş bu istatistikle alakalı olarak oralarda böyle biraz zaman geçirmek çok enteresan oranlara sizi götürebiliyor. Onu da yeri gelmişken söylemek istedim.
0: Bugünlük bir Arjantin maçın özel bir şeyin yok daha
1: Yok daha bakmadım
0: yapacaksın.
1: açıkçası ben de şeylere karşılaşmalar ama gün içerisinde zaten senle iddia.com'da yazıyoruz. Yani umarım Arjantin tabii bir şey yapmaz. Ne derler? Geçen karşılaşmadaki gibi korkutmaz. Mısır'ın savunmasının biraz daha Yeşilburnu Adalarına göre sıkıntılı olması beni karşılaşma öncesi rahatlatıyor açıkçası. Arjantin belki gol yiyebilir ama ben yediğinden fazlasını atabileceği bir karşılaşma olarak görüyorum bu mücadeleyi. İsviçre Kolombiya'da da sen güzel söyledin yani İsviçre ben hep söylüyorum turnuva başından beri çok dengeli, iyi bir takım. Kolombiya da benzer şekilde. Yani bugün birbirlerine gol atıp maçı 2,5 gol üstüne taşımaları sürpriz olmaz.
0: İddiada bir farklı seçenek daha var. Kombine olarak bakabiliyorsunuz maçlara. Bugün iki maç var ya. Arjantin, İsviçre ev sahibi gibi düşünün. Mısır, Kolombiya. Bu iki maçın toplamında mesela 5 artı gol olur diyorsanız 1,82'lik bir oranı var. Onun da ayrı bir şeyi var.

0: seçeneği var. Ayrı bir maç gibi. Saat 19'da başlıyor.
1: Yani bugünkü iki maçı tek potuda eritiyor.
0: Aynen öyle. Toplam gol 5 artı 1.82 mesela. Değerlendirmek isterseniz. İşte ev sahipleri Arjantin ve İsviçre gözüküyor kağıt üzerinde. Toplam 3 artı gol atar diyorsanız 1.70'lik bir oranı var. Mesela o Arjantin 2, İsviçre 1 atsa 1.70'lik oran.
1: O iyiymiş.
0: Ben dün denedim mesela şeyde. Belçika, ABD ve İspanya Portekiz maçlarında. İki maçta da en az ikişer gol olur dedim. Olmadı. Hmm. İspanya maçında yaptım.
1: Tek golde kaldı.
0: Diğer maç rahat geldi aslında. İspanya'nın da en az iki gol atacağını düşünüyordum da olmadı. Oranı da daha düşüktü bu bahsettiğim oranlara göre. Gelmedi ama bugün de bundan da bir tahmin yapabilirim gün içerisinde iddia.com'da.
1: Güzel.
0: Yazarım diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa ben dün fark ettim. Bilmeyen için de paylaşmış olayım. 9.29 saatlerimiz. Araya gidelim. Reklam arasına. Aradan dönüşte artık o transfer haberleriyle Fenerbahçe Galatasaray'daki devam edelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1974 Dünya Kupası. Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olsson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsson'u bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü. Büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Bankam Bank kartıma bir.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
10: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu anda İstanbul'da yoğunluk %50'lerde. Tam Çavuşbaşı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde bir kaza var. Köprü bir çıkışı, Anadolu Avrupa geçişinde bir metrobüs arızası. Gelibolu'dan yan yolda Topkapı yönünde bir de başka araç arızası var. Bu arada kaza olduğuna dair bilgiler de var, ancak şeridin etkilenmediğine dair de bilgi geldi. Sahil Ataköy'de Bakırköy yönünde bir kaza meydana gelmişti. Bu noktayı da yakından takip ettiğimizi hatırlatalım ve köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya doğru Çamlıca rampada. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye'den itibaren yoğun ki bir de burada kaza var. Anadolu yönünde ise köprüler açık ama köprü 1'in girişinde bir metrobüs arıza yapmıştı. Anadolu Avrupa yönünde onun da izleme trafiği olduğu söyleniyor. Nakkaş Beylerbeyi Kuzguncuk zaman kaybettirecek. Kavacık Göksu katılımları yine yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa'ya doğru Uzunçayır'dan yoğunken Anadolu yönünde ise şu anda ciddi bir sorun yok. İskeleler değerlendirilebilir. Ankara'ya geçtik. Başkentte şu an itibariyle yoğunluk ortalaması %40'larda, bir problem gözükmüyor. İzmir'e baktığımız zamansa İzmir'de de şu anda yoğunluk %30'larda. Yolları etkileyen bir hadise görmüyoruz. Detaylar Radyo Trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 9.34 saatlerimiz, Fenerbahçe'den devam edelim. Biz seninle Nathan Ake transferini yayında konuşmadık değil mi hiç?
1: Yok.
0: Fenerbahçe resmileştirdi Ake transferini. Radyodan ve televizyondan Fenerbahçe'de transfer duyurusu yapıldı. Adı geçen isimlerden biriydi transfer döneminde. Fenerbahçe'nin bir sol stoper arayışı olduğu biliniyordu. Malansar en çok benim okuduğum, sanki transferine en yakın olan oyuncu gibiydi sözleşmesi de. Kulübüyle sona ermişti ama Fenerbahçe Sar yerine Nathan Ake ile anlaştı. 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu. Dünya Kupası'nda da Hollanda milli takımı forması giyiyordu. Hatta son elendikleri karşılaşmada da ilk 11'de forma şansı buldu. Üçlü bir savunmada sol stoper olarak değerlendirilmişti Ake. Manchester City'nin oyuncusuydu. Uzun yıllardır City forması giyiyordu. 2020'de City'ye Bournemouth'tan tam 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve orada da kalıcılık sağlamıştı ama onun da City dönemi bu şekilde son bulmuş oldu. O da Feyenoord altyapısından Chelsea altyapısına gittikten sonra ilk kez İngiltere dışına çıkıyor. Yani profesyonel kariyerinde ilk kez İngiltere dışında forma giyecek Nathan Ake. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin Ake transferini, ki sol stoper'de geçen yıl Osterwolde oynuyordu. Onun da takımda tutulacağı söyleniyor ve Ake geldi üzerine.
1: Evet, Ake önemli bir oyuncu. 6 sezon Manchester City, Hollanda milli takımı. Ama Ake'nin işte fizik gücü, çabukluğu, hava toplarındaki hakimiyeti, bunlar zaten biliniyor. Hem sol bek oynayabilmesi, zaman zaman sol bek de tercih edildi. Sol stoper oynayabilmesi, bu bir avantaj. Çift bölgede kullanabileceğim bir oyuncu. Fakat Ake deyince tabii insanın aklına direkt olarak sakatlıklar geliyor. Acaba sakatlıktan uzak bir şey geçirebilir mi, dönem geçirebilir mi ya da ne kadar istikrarlı oynayabilir? Yani benim aklımdaki tek, herkes gibi konu o. Yoksa eğer Ake sakatlanmadan Fenerbahçe takımında istikrarlı bir şekilde oynayabilirse zaten farkını hemen herkes görecektir. Zaman zaman bazı hatalar yapar ama genel olarak performansı çok yüksek, güvenilir ve çok üst düzey kaliteli bir oyuncudur Ake. Bence kimse itiraz etmez. Burada önemli olan işte Fenerbahçe'deki şey, istikrarlı bir şekilde sahada kalabilmesi, o belirleyecek bence.
0: Geçen sezon City'de çok hani ilk 11'in değişilmez ismi değildi. Hı hı. Ake genelde yedek kulübesinde olan bir oyuncuydu. Fizik olarak çok yıpranmadı ve sakatlıkta yaşamadığını görüyorum Transfermarkt verisine göre. 2025-26 sezonunu sakatlıksız geçirmiş Ake ama ondan önceki sezon, yani 2024-25 sezonunda da benim önümdeki yine kaynağa göre 5 farklı sakatlıktan dolayı 30'un üzerinde maç kaçırdığını görüyorum. Yani sezonun neredeyse tamamında sakatlık yaşamış bir oyuncu Nathan Ake. Akıllarda da tabii o dönem kalmış olabilir. Ondan önceki sezon tek bir sakatlık gözüküyor. Hani kariyerindeki sakatlıklar genel olarak fazla Ake'nin ama son sezon en azından sakatlıksız geçmiş. Daha az yıprandığı bir sezon olmuş. 1600 dakikası var City'de toplam. Bütün kulvarlar hesaba katıldığında. Dünya Kupası'nda da çok yıpranmadı. Erken elendi Hollanda. Şimdi tatilde ve herhalde erken şekilde dönecek, eleme maçlarında hazır olacak. Benim de çok aslında beğendiğim bir oyuncu. Teknik bir oyuncu bir stopere göre. Oyun kurumunda da etkili olabilecek bir isim. Osterwolde kıyasıyla o açıdan net şekilde fark yaratacaktır. Ama tabii atletizm olarak Osterwolde seviyesinde olduğunu düşünmüyorum şu anda Ake'nin. O bir dezavantaj olur mu? Çünkü Skriniar'da şu anda o eski hızında değil. Onun da bu sezon böyle

0: ağır kaldığı bölümler oldu. Ake'de hani sen atletizm ile ön plana çıkıyor dedin. Genel olarak belki öyledir ama benim nazarımda hani Osterwolde ile en azından kıyasladığımda biraz daha sanki geri kalıyor Ake. Oyununda öne çıkan kısım o atletizm değil gibi.
1: Osterwolde'ye kıyaslarsan öyle. Şikrinyar ile kıyaslarsan daha atlet.
0: Evet, bence de. Ama işte Şikinyar Ake ikilisi önde oynayacak bir Fenerbahçe'de bir ağır kalır mı diye bir düşüncem var. Ama tam tersi tabii oyun kurulumunda da az önce bahsettim. Osterwolde'den çok daha önde bir oyuncu. İsmail Kartal da geriden oyun kurdurur Fenerbahçe'ye. Orada fark yaratır Ake. Artık hani burada artılar eksiler teraziye konmuştur. Demek ki artılar ağır basmış olmalı ki Fenerbahçe yönetimi de Ake transferini yaptı kafasında. İsmail Kartal'ın bu tarz bir oyuncu var demek ki. Bakalım o da nasıl bir katkı sağlayacak Fenerbahçe için. Fenerbahçe Ake transferinden sonra şu an Greenwood transferi için mesai harcıyor. Buradan gelen haberler valla gün gün değişiyor. Bir gün Fenerbahçe'ye çok yakın gibi okuyorum. Diğer gün Roma çıkıyor. Ondan sonraki gün Atletico Madrid çıkıyor. Değişiyor Greenwood'daki durum. Ama böyle Fenerbahçe yakından takip eden muhabirlerden gördüğüm hani Fenerbahçe bir şekilde bu transferi bitirir diyorlar. Orada bir rahatlık seziyorum satır aralarında. Ama tabii kolay değil Roma ve Atletico Madrid'de baş etmek. Onlar da sonuçta önde gelen takımlar. Bakalım bu iş nereye varacak? Fenerbahçe taraftarı da tabii heyecanlandıracak bir oyuncu Mason Greenwood. Geçen sezon yaptıklarıyla yani o kariyerinde İngiltere'de yaşadığı sıkıntı olmasa şu an hani bu performansla Dünya Kupası kadrosunda olmaması için bir sebep çok bulamazdınız diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Marsilya'yla. Ama o işte üzerine yapışan etiketle birlikte biraz sancısını çekiyor herhalde milli takım bazında diye
1: E
0: düşünüyorum.
1: tabi. Direkt olarak onunla alakalı bunlar.
0: Evet.
1: Adayı terk etmesi de onunla alakalı zaten.
0: Evet, Fenerbahçe ile ilgili haberlerim bunlar. Mert Hakayandaş'la sözleşme imzalandı. Asgari ücret alacak. Bu da çok şaşırtıcı gelmedi açıkçası. Kamp var Fenerbahçe'de. İşte orada Nene aslında sakattı fakat o da kampa katılıyor. Diego Carlos yine kampa katılıyor. Ama Ara Diouf yeni transfer. O İstanbul'da kalıyor çalışmalarını bireysel şekilde sürdürecekmiş. Fenerbahçe'deki haberler de benim elimdeki bunlar. Var mı Ali abi senin paylaşacağın benim notlarımda olmayan?
1: Yok.
0: Yok, o zaman Galatasaray'la devam
1: Yani
0: edeyim.
1: yarın ilk hazırlık maçı var Fenerbahçe'nin. Onu söyleyebiliriz. Ona çıkacak Fenerbahçe.
0: Nerede maç?
1: Avusturya'da, Linz'de.
0: Yayın olarak.
1: Normalde bizde ama hala ortada. Daha belli değil.
0: Evet, orada çünkü Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra tekrar bir değerlendirme yapacağı
1: Evet.
0: söyleniyordu yayın
1: Evet.
0: anlaşmalı ile ilgili.
1: Şu ana kadar sonuçlanmadı. Bekliyor, iki taraf da bekliyor şimdi. Ama bir gerçek var. Fenerbahçe yarın işte Avusturya'daki ilk hazırlık maçına çıkacak.
0: Atletico Greenwood konusunda devreden çıkmış olabilir. Kangin Lee'yi aldıkları için demiş Erdem Özkan. O resmiyete döküldü mü o transfer? Dün ben de gördüm. Kangin Lee ile işte 30-40 milyon euro küsür bonservisiyle anlaştı diye. Sen gördün mü resmiyete döküldüğünü?
1: Yok, ben de okudum sizin gibi. Ama resmi bir açıklama gelmedi.
0: Evet, ben de şimdi tekrar sitesine bakıyorum Atletico Madrid'in Twitter hesabına. Resmi açıklama yok ama evet. Kangin Lee transferi oluyorsa solak böyle kanat oyuncuları olduğu için ikisi de herhalde Greenwood'dan vazgeçiyor anlamına gelir. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da bir yine hareketsizlik var transfer döneminde. Taraftar da tabii burada rakiplerin transferlerini böyle birer birer görünce sabırsızlanıyor. Görüyorum mesela dün Şahan Gökbakar'ın sosyal medyadan yaptığı çıkış bayağı konuşulmuş. Onunla birlikte normal sıradan kullanıcılar da Galatasaray yönetimini ağır kaldıkları için
1: Uğur Karakullukçu öyle.
0: eleştiriyor. Uğur Karakurçalı da mı öyle? Dediğim gibi yani rakiplere baktığında işte Fenerbahçe ne yaptı şu ana kadar? Ake'yi açıkladı. Vedat Muriç'i açıkladı. Başka büyük transfer. Ama Radyuf açıkladı.

0: ama hani Mert Hakan onlar sayılmaz. Beşiktaş açıkladı, açıklamaya da devam edecek. Hatta anlaşmalar tamam deniyor. Trossard konusunda falan, Nübel. Trabzon zaten çok hızlı bir giriş yaptı transfer sezonunda. Şu ana kadar 8 transfer oldu. İşte Onana'dır, Aral'dır falan. Çift taneye çıkıyor Trabzonspor, Galatasaray daha takviye yapmadan. Ama tabii her şeyi de kendi içine değerlendirmek lazım. Bu taraftarın çıkışı da işte biraz o rakiplere bakmaktan kaynaklı bir endişe diye düşünüyorum. Haklılık payı da olabilir bu arada Galatasaray. Hani iyi gidiyor diye bir iddiam yok ama çok kötü gittiğini de iddia
1: Çünkü bir yere
0: edemez
1: gitmiyor.
0: bence. Ama işte çok aciliyeti var mı Galatasaray'ın
1: Ya
0: diye genel
1: mesela
0: olarak
1: ben
0: düşünüyor ya.
1: şöyle eleştiririm. Ya bir zahmet artık şu Icardi konusunu çözün mesela. Bir artık onu netleştirin.
0: Bence bitti o zaten.
1: İşte o zaman açıklayın. Her neyse. Mesela o konu bence eleştirilebilecek bir konu.
0: Kesin.
1: Diğeri hani alıp almama konusu o tartışılır. Şimdi birileri diyor ki zaten hani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Hani çok fazla da takviye yapmayacağınız belli. Hani bu takviyeler için neden bu kadar bekleniyor? Neden bu kadar ağırdan alıyorsunuz? Takviye yapmanız gereken yerler belli. Onları halledin. Ondan sonra o stres ortadan kalksın. Tabii o stres daha çok senin söylediğin gibi hani taraftar kısmında var. Yönetim kısmında pek öyle bir stres olduğu gözlenmiyor. Hatta işte Uğur Karakulukçu şey de demiş dün yaptığı eleştiride. Mesela Galatasaray bazı mevkileri de daha iyi hale getirmeyi de düşünmüyor demiş. Mesela orada İsmail Jakobs örneği vermiş. Mesela İsmail Jakobs'u gönder, daha iyisini kovala. Öyle bir şey de yok Galatasaray'da diyor. Onu da eleştirmiş. Hani paranız var diyor, zamanınız var diyor, harcama limitiniz var diyor. Neden harekete geçmiyorsunuz? Böyle bir çıkış yapmış eleştiri olarak. Bunlar tartışılır. Bu kimine göre doğru, kimine göre yanlış olabilir de. Yani mesela Icardi konusu artık yeter ya. Hani kaç senede çözmeyi planlıyor Galatasaray yönetimi Icardi konusunu. Adam geçen gün açıklama yaptı. En son Mayıs'ta görüştük dedi. Galatasaray yönetimiyle. Hani bu kadar nedir uzattıkları? Hani artık taraftarın da tepki verecek hali de kalmadı. Hani Icardi ile Galatasaray yönetimi yolları ayırdı ya da anlaşamadı diye hani Galatasaray taraftarının takatı da yok yani tepki verecek. Artık tamam hani. Onlar da durumu kabullenmiş durumdalar. Ha belki kalırsa sevinenler olacaktır. Giderse herkes üzülür. Ama hani böyle tepki verecek bir durumda değil. Artık bıktılar yani bu şeyin uzamasından. Ben onu eleştirirdim. Bitmedi diye. Diğer tarafta bence anlaşılabilir. Yani ben o kadar şey değilim şu an Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak ya da Galatasaray'ın transferdeki ağırlığı konusunda. Çünkü elemesi yok Galatasaray'ın. Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi maçı yok Galatasaray açısından. Lige zaten hani %100 hazır olarak başlamanı gerektirecek bir durum da yok ligde. Bunu da Galatasaray taraftarı herhalde uzun süreden beri anlamıştır diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın mevcut kadrosu ligde problem yaşar mı? İlk 2-3 hafta. Yaşamaz yani.
0: Yaşamaz gibi.
1: Yaşamaz. Ya da herkes kadar yaşar maksimum. Öyle bir durum da olmadığı için Galatasaray yönetimi de ağırdan alıyor. Daha organize, daha kurumsal gözükebilir mi? Evet, o da olabilirdi. Evet, o da olabilirdi. Yani Trabzonspor gibi sezon bittiğinde daha önce uzun süredir takip edilen bir oyuncu açıklanabilirdi. Fakat orada da bana sorarsanız Galatasaray yönetimi 10 artı 4'ün değişeceğini düşündüğü için biraz daha farklı bir şey çizdi. Kendine rota çizdi. O değişmeyince çünkü biliyorsun Fenerbahçe ile aynı taraftalardı. Hatta burada seninle konuşmuştuk işte değişebilir diye düşünüyorduk. O değişmeyince herhalde onun da şimdi tekrar bir böyle bir planlaması bir revize oldu diye düşünüyorum kadro
0: Evet, şimdi konuşulan
1: planlamasında.
0: orta sahalardan biri mesela Leslie Ugochukwu. 2004 doğumlu bir oyuncu. Burnley'nin oyuncusu. Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyormuş bir süreden beri. Ama mesela bu oyuncu da daha yeni Burnley'ye 28 milyon euroya gitmiş. Ve Galatasaray da satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışıyormuş. Bir de gördüm, böyle dün sözlüğe de girdim, Galatasaray sözlüğe. Böyle yorumlara da baktım. Şey çok eleştirilmiş. Bu Galatasaray'ın parası mı yok da sürekli bir satın alma opsiyonu, satın alma opsiyonu. Bu kadar anlaşmalar yapılıyor kulüpte. Nerede sizin paranız denmiş. Hatta bunu muhabirler de galiba yavaştan söylemeye başlamışlar. Bu satın alma opsiyon merakınız nedir diye. Galatasaray hatırlayın devre arasında benzer şekilde geçti. Bonservis olarak bir tek Niaga'ya para verdi. Cüzi bir para Galatasaray'ın harcadığı paralar düşününce. Aspiria ve Langa kiralık ve satın alma opsiyonu kullanmadı Galatasaray. Orada da çünkü hatırla orta sahaya 30'lar 40'lar konuşuluyordu. Galatasaray harcamadı mı harcayamadı mı? Parası mı o anlamda? Bütçesi mi kısıtlı? Şimdi de benzer bir durum olunca bir soru işareti yaratmış herhalde. Taraftar nezdinde ki anlaşılabilir. Yani sürece bakınca.
1: Hiç katılmıyorum. Vallahi çok iyi yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Yani, bu kadar fazla...
0: Neye katılmıyorsun bu arada? Benim söylediğimde neye katılmadın?
1: Taraftar eleştiriyor ya niye böyle paranız mı yok diye. Yani şimdi bir kere Galatasaray yönetiminin ben Osimhen transferinden bir feyz aldığını düşünüyorum. Yani Osimhen çok pahalı bir oyuncu ama Galatasaray makul bir rakama onu bir sene denedi. Bir sene sonunda müthiş bir performans alınca ya bu adama bu para verilirmiş dedi. Şimdi mesela 30 milyon euroluk bir oyuncu aldığın zaman ya da 30 milyon euroluk bir oyuncuya gittiğin zaman vallahi ben de isterim. Eğer satın alma opsiyonu koyabiliyorsam sözleşmeye zorunlu değilse o opsiyonu isterim. Oyuncu gelsin. Belki olmayacak. Olmadığı noktada çok güzel. Müthiş bir anlaşma değil mi? Neyini eleştiriyorlar bunun? Yani bunun parasızlıkla bence pek bir alakası yok.
0: Burada benim anladığım Ali abi şöyle. Galatasaray'ın zaten futbol hakkına güvenilmiyor. Hani Galatasaray böyle bilinçli hareket ettiği düşünülmüyor şu anda. O yüzden de yönetime ve bu transfer politikasına bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de o paranın iyi idare edilemediği düşünülüyor.
1: O
0: çünkü
1: tartışılır.
0: Bir de tamam. Okan Buruk'un falan açıklamaları olmuş galiba geçenlerde bu parayla ilgili mi? Yani oralardan da bir şeyler çıkarmış insanlar.
1: Tamam yani hani ben...
0: Senin dediğin gibi tamamı öyle değil diye düşünüyor insanlar.
1: Tamam zaten ben şunu da iddia etmiyorum. Hani Galatasaray yönetimi futbol şubesini olağanüstü yönetiyor. Ondan sonra çok iyiler, parayı çok doğru... Kesinlikle onlara hiç itirazım yok. Benim söylemek istediğim hani mesela bu eleştirilecek bir konu değil ama yönetimle alakalı olarak. Tekrar söylüyorum yani siz bir oyuncuya gidiyorsunuz. O oyuncunun zaten ortalama değeri şu an konuşulan değerler minimumu 20'den başlıyor. 40-50'ye kadar gidiyor oyuncu. Ya o riski niye alasın eğer öteki opsiyon varsa? Yani o parayı sen ver, örnek veriyorum 6 milyon euro kiralama bedeli ver. 34 milyon euroyu da opsiyon koydur. Eğer zaten oyuncu iyiyse o parayı vermeyi zaten bu sene sen niyetlenmişsin. Vereceksin zaten o parayı ama bir denemesini yap. Yani araba alırken nasıl gidiyorsun bir test sürüşü yapıyorsun. Bir sana ne hissiyatı veriyorsun. Beğenmezsen almıyorsun değil mi? Ama paranı 2,5 milyon euroyu da o anda bağlamıyorsun. Hiç arabanın içine oturmadan, binmeden, arabayı denemeden. Bunu yapmak zaten kolay bir iş değil. Hani gittiğin kulüpte ne alakası var kardeşim öyle bir şey yok da diyebilir sana. Bunu da diyorlar. Ha, doğru eğri birbirine denk geliyor. İsteyerek yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. Orayı bilmiyorum.
0: Orada, bunu her transferde mi yapacaklar Ali abi?
1: Her transferde tabii ki yapamazsın.
0: Şu an ama, iş oraya gidiyor gibi algı. Hani Langole yaptın, Aspiria'ya yaptın.
1: Yapabildiğin kadar yapman da bence çok büyük bir sakınca yok. Ben hiç itiraz etmem yani. Benim kulübüm, desteklediğim kulüp böyle bir politikası olsa, bunu da masada kabul ettirebiliyorsa karşı tarafa, bunun bana zararını söyler misiniz? Mesela neyi rahatsız ediyor bu durumun? Onu insanlar söylesinler. Hani rahatsız eden tarafı ne Galatasaray'ın bu şekilde oyunculara yaklaşmasının? Ne olabilir? İşte
0: daha iyi oyunculara gitmenin önünde bir engel olabilir. Bu tarz çünkü iyi bir oyuncuyu da kulüpleri direkt satar herhalde böyle satın alma opsiyonuyla göndermez. Belki profil düşüyor bu tarz transferlerde.
1: Tamam bu olabilir. Doğru.
0: Aklıma gelen ilk şey oldu. Başka üzerine bilmiyorum. Çok düşünmedim ama ilk bu geldi.
1: Çünkü bir kez daha düşün yani bunu gerçekten masada kabul ettirmek kolay değil. Gittiğin oyuncu profilini düşünürsen. Rakamlar yüksek rakamlar.
0: Bir eleştiri de yine gördüğüm kadarıyla bu Aral Şimşir transferi konusunda Galatasaray'ın devreye girmemesi konusu eleştirilmiş. Aslında haberlere göre Trabzon yerel medyasında Galatasaray son anda bir hani yoklama çekmiş Trabzon medyasına göre, Galatasaray medyasına baktığımda hayır diyor Galatasaray'da muhabirler de. Hayır, Galatasaray yoklama çekmedi. Bir ara ilgilendi, vazgeçti demişler. Bilemiyorum tabii perde arkasında yaşandı ama ben Aral Şimşir'in gündeme gelmesi gerektiğini Beşiktaş için de mesela düşünenler dedim. İyi oyuncu, yerli oyuncu.
1: Milli takım oyuncusu ya.
0: Milli takım oyuncusu. Burada bu arada karşı karşıya gelmek de futbolda olan şeyler. Hani bir centilmen anlaşması falan hep konuşuluyor transferlerde de. Rekabet var bir taraftan da. Şimdi mesela Galatasaray girdi diye eleştiriliyor. Orada tabii niyet de önemli. Galatasaray'ın böyle işi bozmak için girmek ayrı. Galatasaray'da da biraz o şey intiba uyandırdı Trabzonsporlar. Bu Ulay transferidir, Niaga transferi döneminde. O ilişkiler gerildi. O yüzden mesela Galatasaray'ın bu Aral'a ilgilendiği, teklif götürdüğü haberleri görünce biraz art niyet gibi bakıyor insanlar. Ama haklı da olabilir. Bilemiyorum tabii ki ama Galatasaray'ın da girmesi bu transfere, Beşiktaş'ın da girmesi, Fenerbahçe'nin de girmesi normaldir. Hatta girmelidirler de bence bu paraları varsa ve ihtiyaçları varsa eğer o bölge için. O yüzden oradalarda centilmenlik anlaşmaları pek bana kalırsa geçerli olmaz sonuçta. Rekabet, ben niye iyi bir oyuncuyu rakibime vereyim ki ya da ona izin vereyim ki? Bu rekabet yani günün sonunda. Biraz acımasız belki bir yorum ama futbol hayatın gerçekleri böyle. Siz takımınızın iyi olması için, şampiyon olması için o koltuklardasınız. O şampiyonluğun yolu böyle bir oyuncudan geçiyorsa da niye bunu rakibinize kaptırırsınız ki? Ben burada çok büyük problem görmüyorum ama işte Galatasaray'la Trabzonspor arasında biraz o ilişkiler farklı boyuta evrildiği için Galatasaray'ın o ilgisi Trabzon cephesinde biraz daha farklı yorumlandı. Galatasaray'dan bir haber daha vereyim, öyle bitireyim. Burancan Terzi yazmış. Galatasaray Romulo'yu gündemine aldı demiş. Bu da son haberdi. Bitirdik programı 9.55. Yarın yine aynı saatte görüşemeyebiliriz. Yarın çünkü günlerden,
1: evet, onu söyleyelim. Aynen.
0: Çarşamba saat 6'da Filin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde maçı var. Biz de ortak yayında vereceğiz. Tahminen 3 set sürerse 7.30'a kadar, 5 set sürerse 8.30'a kadar gidebilir. Biz o maç bittiği anda yayına gireceğiz. Şimdiden de duyurmuş olalım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başarabilirsiniz.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündemle ilgili, gündemle alakalı önerileriniz, düşünceleriniz, görüşleriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Yeni Çağ'da okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. 12 dev adam Dünya Kupası elemelerinin ilk turunu namağlup tamamladı. Amirli erkek basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci turunu namağlup tamamladı. 12 dev adam son grup maçına İsviçre'yi 95-72 yendi ve 6'da 6 yaptı. Avrupa Futbol Federasyonu Birliği FIFA'nın ABD milli takımına forma giyen Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesiyle ilgili de kırmızı çizgiyi aştı olarak bir değerlendirme yaptılar. Dün akşam biliyorsunuz Amerika'nın maçı vardı. Tabii son anda bir değişiklik olmazsa bilemiyorum, tabii son anda bir şey girer mi girmez mi, Amerika elendi. Ama...

0: Belki vardan döner mi, dönmez mi? İlahi adalet mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bu maçla ilgili yorumunuzu çok merak ediyorum. İşte kırmızı kartı iptal ettirirsen faturayı da keserler mi diyeceğiz? Transfere baktığımız zaman kulüplerden zaten detaylı bilgileri gideceğiz. Programın ikinci bölümünde özellikle Trabzon'da da çok önemli gelişmeler. Aral Şimşir Trabzon'la anlaştı. İşte Galatasaray'ın devreye girdiği konuşuluyor. Hatta Trabzon'da yöneticilerin Galatasaray yöneticilerle konuştukları konuşuluyor. Bir sürü detaylar var. Onu zaten sevgili Ezgi Alp bizlerle beraber Greenwood Fenerbahçe'de gibi şu anda. Anlaşmalar sağlandı gibi gözüküyor ama net açıklamayı kulüpten beklememiz gerekiyor. Galatasaray'da Can Uzun olayı var biliyorsunuz. Trabzon'da Aral Şimşir olayı var. Beşiktaş'ta da Nübel olayı var ve aynı zamanda Trossard'ın Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyor. Detaylara zaten birazdan gireceğiz. WhatsApp'a gelen mesajlar var. Telefonları da almaya devam ediyoruz. Günaydın.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar Aygün kardeşim.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: Hayırlı yayınlar olsun. İstanbul'dan Ekrem ben.
0: Buyurun Ekrem Bey, hoş geldiniz.
1: Hayırlı sabahlar
0: Sağ
1: diyorum.
0: Sağ olun, hayırlı sabahlar.
1: Belçika'ya hayran oldum akşam. Yani konum gereği Belçika'ya hayran oldum. İyi ki yendi. Basketbolcularımıza teşekkür ediyorum. İki.
0: Konum derken Belçika'da mı yaşıyorsun abi, anlayamadım. O konum gereği deyince.
1: Nasıl?
0: Konum gereği deyince Belçika ile bir bağlantım mı var?
1: Ben de kırmızı kart olayını
0: baskının
1: getirdiği güç ve genelde herhalde dünyada Belçikalı oldu dün.
0: Dün bütün özellikle bütün doğru söylüyorsun, Türkiye başta olmak üzere herkes doğuştan Belçikalıydı
1: yani
0: dün akşam.
1: Gücün nerede olduğu
0: boyunca
1: belli. Dünyada iki kez olmuş bu. Birisi Gökhan Zan oldu maalesef.
0: Gökhan Zan olayı var, doğru.
1: Çok da şaşırmamak lazım, bizde de oldu. Basketbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Altta altı oldu. İnşallah devam ederler.
0: İnşallah.
1: Bir de ben az önceki programa zaten telefonumda bağlantı alınmadığı için Mert Alam Ali Bey'le şey yaptı. Ya bir hayret içindeler. Bir kamyon arkası yazısı vardır. Biraz da mizahtır hani. Aşkımız ellere dert olmuş diye.
0: Aşkımız?
1: Mert Hakan yandaş herkese dert olmuş. Aldığı asgari ücret. Fatih Terim Hoca 1905 TL'ye çalıştığı zaman hiç kimse şaşırmıyordu. Şimdi bütün yorumcular, herkes Fenerbahçe'ye saldırıyor. Yani ya bütün iş güç Fenerbahçe'ye saldırmak. Bu alenen şey değil ki, bu yapılan, herkes yapmış bunu. Bu prosedürde uygulanma varsa uygulanıyor. Yani Fatih Hoca yapılınca niye şaşırmıyorlardı? Az önce Mert Bey de aynı şey diyor. Çok şaşırıyorum Mert Hakan. Asgari ücreti. Ya Fatih Hoca'ya söyleyebildiniz mi bunu? Yüreğiniz yetti mi?
0: Yok, söylediler. O zaman da söylendi. Söylendi.
1: Ya Aygün kardeşim.
0: Mert'le Ali ne varsa onu bak şöyle söyleyeyim. Mert'le Ali, hani diğer medya mensuplarını bilemem. Sevgili Mert Eren ve Ali Erim neyi varsa söylerler. Onu söyleyeyim.
1: Yok yok. Biz telefondan bağlanamıyoruz. Öyle de yani.
0: Ha, anladım ne demek istedin ama onların şunu sana söyleyeyim. Yani ne varsa söyler onlar. Yani onlar öyle bir çekinceleri yok. Onu anlamda söyleyeyim sana.
1: Eleştirdiğim konuşu kendimce kızdım. Ya o zaman niye tepki gösterdiniz mi de çok şaşırdım bir an. Sanki de Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Olan bir şey bu. Keşke böyle bir kanunlar kesici jilet gibi kesse de hiç kimse yapamaz.
0: Yapmasa, doğru söylüyorsun. Ama orada doğru, haklısın.
1: Yani.
0: Doğru. Peki.
1: Bunu Fatih Hoca da 1905'te, Fatih Hoca 1905'te çalışır mı? Kimi kandırıyorlar? Ya da Mert Hakan 29 lira, 28 bin liraya mı oynar? Olur mu öyle bir şey? Herkes ama yani bu çok şaşırtacak bir şey değil. Sana hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Diyorum.
0: Görüşmek üzere. Sağ olasın.
1: Görüşmek üzere üstadım.
0: Saygılar. Saygılar. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Mert hem de Ali gerektiği ne varsa onu söylerler. Yani onların hiç öyle bir çekinceleri olmaz. Amsterdam'dan günaydın. İyi programlar Aygün Bey demiş. Kim demiş? Sevgili Yaşar Usta demiş. Amsterdam'a sevgilerimizi iletelim biz de. Aygün abi günaydın. Bizim ülkemizde istifa mekanizması neden çalışmıyor? Tamiri yapılamayacak kadar büyük bir sıkıntısı varsa yenisini alsalar olmaz mı demiş Zafer Kozan. Alo günaydın. Alo. Gitmiş. Aygün abicim yayınlar, örneğin Gana olsun, Ürdün olsun, bu ülkelerin bile hocaları Dünya Kupalarında belli ki başarı beklemişler. Gelmeyince istifa ettiler. Birçok hoca istifa etti. Dün de Portekiz hoca Martinez etti. İstifa bunları başarı olmayınca istifa ediyorken bizim Montella'nın amacı neydi de etmedi istifa? Üstüne bir de başarımızı getirdi bazı konuşmalarında. Başarı mı getirdi bazı konuşmalarında demiş Mustafa Demirkaya. Ya Mustafa ne yapıyorsun sevgili kardeşim ya? Gerçekten şaşırıyorum. Biz Amerika'yı yenerek

0: Bin yıllık, bin maçlık galibiyet elde ettik ya. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz abi? Biz Amerika'yı yendik ya. Ne yapıyorsunuz? Bin maçlık galibiyetimiz var bizim şu anda. Ve bunu çok ciddi bir şekilde söyledi ya. Ya tercüme hatası falan filan diye baktım değilmiş yani. Hakikaten ciddi söyledi ya. Bin maçlık galibiyet elde ettik dedi ya. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
1: Ankara'dan ismi Mustafa, Fenerbahçe taraftarı.
0: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
1: Ya Montella, biz kendimize benzettik diyoruz ya.
0: Montella bizi de geçti. Bak Montella bizi de geçti.
1: Ya işte kadere bağladı, işte bu maç bin maç. Yani şöyle, o kendi açısından baktığı zaman hani bizi daha kötü skor alacak diye beklerlerken yendik Amerika'yı diye öyle düşünüyor ama hani gel gör biz oraya kaç yıldan sonra gitmişiz, bir başarı bekliyoruz. Ya en azından o gruptan çıkmayı bekliyorduk. Ben öyle kendim açımdan söyleyeyim.
0: Ya o gruptan ama zaten çıkmayanı döverlerdi. Kimse kusura bakmasın.
1: İşte yani o gruptan çıkamayınca ne dese boş. Yani bin galibiyet dese de boş. İşte bütün emeklerini verdiler diye. Hani son maçta biz bir kendimize geldik. Herhalde çok şişirdi medya. Hani bu takım böyle işte de yıldızlarımız
0: abi ağrımadı. Montella da gördü ya. Bakıyor ulan diyor, bu ülke enteresan bir ülke diyor. Yani diyor turu geçiyorsun diyor, 300-500 alıyorsun diyor. Amerika'ya bakın gidiyorsun işte, diyor, villa alıyorsun diyor.
1: Yani, ben duyduysam Jorge Jesus Portekiz'in başına geçmiş herhalde milli takımının.
0: Evet, öyle bir haber ben de gördüm.
1: Mourinho da Real Madrid.
0: Mourinho Real Madrid'in başına geçti.
1: Bizim ülkemizin futbol gerçekliği devam ediyor.
0: Aynen devam yani. Ediyor.
1: Yani işte bu insanlar hani başarılı ki bir yerlere gidiyor.
0: Geliyorlar.
1: Ama doğru. Burada başarısız oluyorlar. Ne hikmetse Türkiye'ye geldiklerinde. Bir de Mert Hakan'a ben de deminki dinleyici gibi katılıyorum. Hani niye bu kadar Mert Hakan'la, ben daha önce de bir yayına katılmıştım sizin. Hani bu ülkenin sorunu mu Mert Hakan bu kadar, yani ne kadar çok uğraşılıyor. Ve çok haksız yere bence şeyden de men edildi galiba, ne olacağı belli değil herhalde.
0: Daha hala belli değil, evet doğru.
1: Yani Eren Elmalı da ceza almıştı, oynuyor değil mi o?
0: Oynuyor.
1: Yani şimdi ne fark var ikisinin arasında, bana bunu bir İzah eden olursa sevinirim.
0: Peki. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mustafa Demirkaya okuduk. Abi şu an Mersin Yenişehir'de dinleyemiyoruz siz demiş. Mersin Yenişehir. Hemen şimdi Yücel not etti. Dinleyicimiz numarası sonu 19. Emrah Şaraplı kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Oğuzhan Doğan ses kaydı göndermişsin. Oğuzhan'cığım biliyorsunuz sesleri dinleyemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Reklam yapacağız diye müzikle çalmaz oldunuz artık demiş. Çaldık müzik ya. Çalmadık mı? Benim yayın öncesi vardı. Ben müzik dinledim. Şunu okuyalım, ondan sonra yavaş yavaş araya gidelim. Sonra 44'te biten dinleyicim yazmış. Mustafa Özdil yazmış. Ne yazmış? Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Mustafa. Bu milli maçlar sonrası bahis soruşturması cezalar yağ yordu. Ne oldu, bitti mi şimdi, üstü mü örtülü demiş. Valla savcılığın açıklamasını bekliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklaması vardı. Dünya Kupası sonrası operasyon olacak dedi. Bekliyoruz. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, iyi yayınlar. Grimor transferi ile ilgili Spor Gazetesi'nde Şafak Gözmen imzalı Fenerbahçe transferi bitti haberi var. Bu konudaki görüşünüz nedir? Doğru mu? Nedim Küçük demiş. Nedim Bey, şöyle söyleyeyim, bir görüşme var. Marsilya kulübünün de Marsilya ve Manchester United galiba. Bu futbolcunun bonservisinin %60'ı Marsilya kulübünde, %40'ı da Manchester United'da. Ve mali kriterler gereği de Marsilya kulübünün yaklaşık 60 milyon euro gibi rakama satış yapması lazımmış. Ve bu anlamda Greenwood'un da satışıyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir teklifi var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklifi 42 milyon euro olduğu konuşuluyor. Ve bu ödemelerle ilgili de işte taksit herhalde ödemesi anlamında bir görüşmeler devam ediyor. Marsilya kulübü bunun yarı kısmının peşin istiyor. Futbolcuyla da bir 4 yıllık 12 milyon eurodan bir anlaşma sağlandığı bilgileri var. Ama tabii burada önemli olan Marsilya kulübünün işte bu ödemelerdeki kendi kısmına düşen, yani %60'lık kısmın atıyorum kaç lira diyeyim, 20-25 milyon atıyorum şimdi, tabii ki o kısmın yarısını peşin, kalan kısmını da biraz taksitle istediği yönünde bilgiler var. Görüşmeler devam ediyor. Onu da tekrar söyleyelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abicim. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Cevat Çiftçi ben abi, İstanbul'dan.
2: Cevat hoş geldin. İyi misin Cevat? Keyifler nasıl?
3: Abi,
2: hoş geldin.
3: Abi aramadan önce dedim ki eğer bu aramada düşerse en az bir hakkım daha olsun dedim.
2: Verdik hakkını, dinliyorum evet. Seni.
3: 999 kaldı
2: abi. Ha. Abi bizim Türk insanı vallahi pratik zeka, yemin ediyorum sana var. Bizim insanımız zeki abi. Ben bir anlayamadım abi. Abi. Bir, önce düşmedi bende jeton. 999 kaldı. Doğru. Adam bizleşti abi. Yapacak bir şey yok.
3: Abi adam ya, bizim abi niye kimse istifa etmiyor ya? Yani
2: abi
3: o millet yani hakikaten
2: soyadı neydi ya. Senin? Soyadın neydi? Cevat
3: Çiftçi.
2: Riva olmuş çiftlik. Bak ben sana söyleyeyim, oraya bırakamazsın. Bak ben sana, Riva'dan ayrılman mümkün değil. Orada öyle bir saltanat var ki, bak ben sana söylüyorum, ben gittiğim için biliyorum. Altta balıklar yüzüyor, üstte tatlını yiyorsun bedava. Bak sana söylüyorum, kahvaltını yapıyorsun bedava. Öğlen yemeği var ya, et mi yersin, tavuk mu yersin, döner mi yersin? Salata tabakları, şeyi, bar kısmı, anladın mı? Artı altlarında son model arabalar. Artı maaşlar. Bırakır mı insanlar? Ha? Sence?
3: Kimse bırak. Kimse bırakmaz abi.
2: Ben de bırakmam, sen de bırakmazsın. Bir de şimdi Cevat, yanlış sözünü kesiyorum. Bir maç kazanıyorsun. Evet. 250'den 500 bin euro prim alıyorsun abi. Dünyanın neresinde var bu? Villa veriyorlar adamlara Amerika'da. Bırakır mısın sen orayı? Adam baktım görmedin abi. Mi? Bizi geçti. Adam yani yakında ben sana söyleyeyim var, Osmanlıları falan anlatacak. Fatih Sultan Mehmetleri falan anda, o noktaya doğru gidiyor ben sana Montella'da. Bizi geçti adam. Şu an tarihimizi ezberliyor.
3: Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz milletçe. Yani Aygün abi şimdi şöyle, ben turizm işi yaptığım için tüm sektörlerle bağlantımız oluyor. Yani sonuçta atıyorum tekstildir. Ya her şeyle alakalı oluyor.
2: Doğru, doğru, doğru.
3: Bu futbolda yaşanan çiftlik olayı var ya abi.
2: Evet.
3: Bütün sektörler var. Yani Türkiye'de şu an gerçekten inanılmaz bir şekilde bir şey var abi. İnsanlar işini gerçekten profesyonel olarak
2: yapmıyor.
3: Kimse yapmıyor.
2: Maalesef.
3: Yapmıyor abi yani.
2: Maalesef.
3: Hakikaten öyle.
2: Yapmıyor.
3: Yollara bakıyorsun, her yer çukur, bilmem ne falan. Ya Ben mesela 5 yıldır aynı yerden geçiyorum abi. Çukurbaz 5 yıldır açık. 5 yıldır kimse kapatmadı çukuru. Yani
2: hepsi hepsi birbirine bekliyor. O kapatır, bu kapatır diye. Peki. Herkes böyle. Peki. Söyle onu söyle. Tam yeri söyle de bari dinliyorlarsa yapsınlar. Tam yer neresi?
3: Abi tam şey abi, yani bu turizm bölgesi işte, orada geçtirler, bir sürü çukur var. Kapatsın.
2: Doğru söylüyorsun. Turizm bölgeleri de öyle maalesef. Bodrum da öyle. Her dakika inşaat var. Bir türlü bitmiyor inşaat. Yemin ediyorum sana ya. Ben bu kadar çok inşaatın olduğu bir yer görmedim ya. Devamlı inşaat ve devamlı yollar kapanıyor. Peki.
3: Devamlı inşaat. Aynen abi.
2: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
3: Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol.
2: Bir son dakika gelişmesi, Nübel bu akşam İstanbul'da olacakmış. Beşiktaş yeni kalecisine kavuşuyor. Alexander Nübel bu akşam İstanbul'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş camiasına diyelim. İnşallah. Ya ben şunu söyleyeyim, artık böyle bir heyecan olsun abi ya. İki takımlı gidiyor ligimiz. Yani Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş'ta artık iyice devreye girmesi gerekiyor. Yani aradaki şey çok açıldı. İnşallah bu sene zevkli, güzel ve maçlar izleriz. Günaydın.
4: Günaydın Aygün Bey.
2: Buyurun, kimle görüşüyoruz?
4: Cemil, ben İstanbul'dan arıyorum. İlk defa bağlanıyorum yayınınıza.
2: Buyurun Cemil Bey, hoş geldiniz.
4: Merhaba. Şimdi tam bu söylediklerinizin üzerine şunu söyleyeceğim. İki tane takımla oynanmasın ligimiz, o zaman takımlarımıza finansal bir destek lazım. Bunu da kanuni olarak yapmak lazım.
2: Doğru.
4: Adalet diyoruz her yerde. Şimdi adaletin geldiği noktada şöyle söyleyeceğim. Yasa dışı bahis reklamı almanın cezasını TFF 2,5 milyon ilk seferde, ikinci seferde 5 milyon lira, üçüncü seferde 10 milyon artı 3 puan silme cezası verdi, değil mi?
2: Kime verdi?
4: Böyle bir şey çıkarttı TFF.
2: Yasa anlamında yasa... söylüyorsun.
4: Evet evet. Ha, TFF anladım, böyle bir ceza çıkardı bu. Bahis reklamı, yasa dışı bahis reklamı evet. Olduktan sonra ligimizde bunu çıkardı TFF.
2: Evet.
4: O zaman şunu söylüyorum. Şimdi yasa dışı bahis reklamından 14 milyon civarında para konuşuluyordu. O zaman bütün takımlarımız bunu iki kere yapsın. Cezalarını ödesin. Üstüne para kalıyor. Puan silme cezası da yok. Bu da ekonomik bir gelir olsun.
2: Diyorsun. Tabii yani ki yasa dışı bahisi tasvip etmiyoruz. Bunun yasalık olmadığını söyleyelim. Bunlar kesinlikle yapılmaması gereken şeyler. Senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Çok iyi anladım senin ne demek istediğini.
4: Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Haklısınız. Ama maalesef geldiğimiz nokta adaletin içler acısı durumu şu anda elimizde bu.
2: Doğru, doğru, doğru. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
4: Ekleyeceğim bir tek şey var. Montella sağ olsun. FIFA şeyini kontrol ettik Türkiye'nin. Puanını kontrol ettik, 3000 puanımız var. Kolay kolay geçilmeyiz.
2: İnşallah.
4: Herkese başarılar.
2: Sağ
4: size
2: ol, yayın. Görüşmek üzere.
4: Sağ ol.
2: Sağ ol. Aygün abi sen %99.99 transfer bitti deme demiş. Demiyorum kardeşim. %100 bitti diyeceğim bundan sonra. Seko. Seko kardeşim. Programın adını değiştirir demiş. Son 36 ile biten dinleyicimiz. Kimmiş hemen söyleyelim. Özgün Gökoğlu kardeşim. Ne yapayım söyle Özgün. Ne yapayım söyle. Aygün Bey, hayırlı sabahlar. Mert Hakan geçen yıl oynamadığı için bu sene bu parayı oynayacak. Doğru. Hala cezası var. Ondan dolayı da ben açık ve net söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş'la ilgili söyleyeceğim çok şey var da. Bazen kelimeleri seçerken dikkat etmek istiyorum. Ya sevgili Mert Hakan Yandaş, bak. Hadi söyleyeyim. Dinleyicim var. Dinleyeceğim, ondan sonra söyleyeyim. Günaydın.
5: Günaydın Aygün abi, ben Uğur abi. İyi yayınlar abi.
2: Uğur hoş geldin.
5: Abi, hoş bulduk. Az önce düştüm hattan, tekrar bağlandım. Aygün abi.
2: Söyle.
5: Şimdi az önce kaçak bahisle ilgili herhalde bir şey söyledim de.
2: İllegal bahisi kendine var ya.
5: Evet. Abi bu el değiştirir değiştirir bahis oranları düştü ya. Saptes Sancak'la hatta bununla ilgili bir konuşma yapmıştı. Bahis oranları çok düşük, insanlar kaçak bahisi yönediyor falan diye.
2: Ama bunun tasvip edilmeyecek bir şey olduğunu da söyleyelim. Söyle.
5: Tabii o etmediği için zaten diyor, yükseltilmesini istiyor oranların. Öyle bir konuşma yapmıştı. Ben de yükseltilmesini istiyorum Aygün abi. Ben bahis oynayan bir kişiyim. Tamam mı? Örneğin ben keyfimi oynuyorum. Ya hırsını oynamışsın, para kazanacağım falan demiyorum. Tutsa tutmasa da olur. Ben şunu söyleyeceğim Aygün abi ya. Sabah sezon söylüyorum. Sabahın 6'sı. Maç bitti. Spiker dedi ki herhangi bir değişiklik olmazsa Amerika turnuvadan elenir dedi. Benim birkaç tane zaman jeton düştü abi benim.

0: Aydın abi ya. Bu yabancı futbolcuyla ilgili dün ben konuşamadım. Birkaç tane onunla konuşmak istiyorum. Şimdi İngiltere'de bir kural var abi. Yabancı futbolcu transfer ettiğin zaman ettiğin futbolcu ülkesi ilk 50 içerisinde yer alıyormuş. Alması gerekiyor. Bizde öyle bir kanun yok ya abi.
1: Evet.
0: Bizde ilk 10 içerisinde yapalım abi. Ne adamlar belli ülkenin ilk 10 sırada yer alsın. Evet. Getirmek istediğin futbolcunun ülkesi Fransa, Almanya, Belçika, Memle gibi ilk 10 sırada yer alsın abi.
1: Anladım.
0: Rastgele futbolcu getiremeyelim abi. Yani mesela diyelim ki Yeşilburnu adalarından futbolcu getiremeyelim abi. Veya Komorlardan. Veya Abu Dhabi'den getiremeyelim. Anlıyor mu Afrika ülkelerinden falan? Anladım. Niye yapmıyoruz abi böyle şey? İlla ki dünyanın yapması mı lazım bizim uygulamamız için abi?
1: Valla onu söyleriz. Şimdi de, senin düşünceni zaten dinliyorlar Türkiye Futbol Federasyonu bize. Oradan eğer bir şey olursa.
0: Valla ben yazacağım. Ben bunu yazacağım abi. Vatandaşların
1: TFF'ye yaz.
0: Federasyonu. Federasyon'a yazdığım bir bölüm varmış galiba Aygün abi vatandaşların.
1: Aynen orada bir şey var. Onun internet sayfasından bulabilirsin şeyini. Evet. Vatandaşların görüş anlamında. Vatandaşın görüşünü dinlesler zaten bu paraları ve villaları vermezler ama demek ki gene de bir oraya yaz sen.
0: Bu topa sponsor bulun diyorum ya abi ben. Ta 6 sene önce bağlanıp yayına. Ali Erim bana dedi ki Allah aşkına abi artık 4. sefer söyleme. 3 sefer söyledim dedi. Ama olacak yakında göreceksin abi. Peki. Dedim oldu yani.
1: Peki.
0: Oldu. Aydın abi bir de şunu söyleyeyim abi.
1: Lazım. Uğur haberlere
0: çıkmamız lazım. Toparlıyorum abi. Rens Hakan Yanbaş'ın geldi geledi hiçbir faydası olmadı. Peki hislerime tercüman oldun abi söylediğin
1: için tamam mı? Sağ ol kardeşim benim.
0: Ya o zaman da anlatmıyorum abi bu saatten sonra iyi yayınlar.
1: Sağ ol kardeşim. Şimdi alma dinleyici mesaj okuyalım. Ondan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Zaten birkaç dakikamız kaldı. Ya şimdi Mert Hakan Yandaş. Sevgili Mert Hakan Yandaş. Sen içerideyken bile. Bak ben sana bunları söylemek zorundayım. Ben bunları her yerde söylüyorum. İçerideyken bile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin sana sahip çıktı. Her ay 1 milyon TL paran ödendi senin. Sen içerideyken bile. Sen çıktın ondan sonra, bak ben sana söylüyorum. Sen çıktın ondan sonra bir mektup yazdın. Ya Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan baştan olmak üzere, Sayın Ali Koç'un oğlu Ömer'den olmak üzere herkese teşekkür ettin. Sana o dönemde sahip çıkan, diğer başkanlar da sahip çıktı. Sana o dönemde sahip çıkan Sayın Saadettin Sanan, senin cebi her ay hesabına 1 milyon yatıran Sayın Saadettin Sanan teşekkür etmedim be. Kusura bakma Mert. Sen Fenerbahçe'ye ne verdin abi? Ne verdin abi Fenerbahçe'ye geldiğin günden beri? Ne verdin abi? Ne futbol oynadın? Ne futbol oynadın? Hangi maçı kazandırdın? Ya kulübede bile kırmızı kart gördün ya. Fenerbahçe takımı iyi giderken sahaya girdin, takımın ahengini bile bozdun. Çoğu maç bu yüzden senin yüzünden gitti. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı yerinde olsaydım açık ve net sana söyleyeyim. Bırak asgari ücret. Ben sözleşme falan yenilemezdim. Kimse kusura bakmasın abi. Yenilemem. Yenilemem yani. Açık ve net. Masumiyet karnesi var. Adli makamlar gerekli işlemler yapıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü hukukçulara bu anlamda işlemler yapıyor ama arkadaş biraz düşün ya. Sen Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ne verdin abi? Ne verdin? Futbol anlamında ne verdin? Ne verdin? Kupalar mı kazandırdın? Biz mi görmedik abi? Ne verdin ya? Çık bu. Ya ben seninle röportaj yapacak olsam ben bunları sorarım biliyor musun? Bunları sorarım. Basın toplantısı ben bunları sorarım. Ne verdin derim. Evet bakalım mesajlara. Selami Ulgensoy diyor ki Mert Hakan geçen oynamadığı için bu sene paraya oynayacak demiş. Tamam zaten normali bu. Yani bir şekilde sigortada göstereceksin. Ondan dolayı normali bu. Aldığı dönemlerde paraya hak etmedi. İyi yayınlar Aygün Bey. Popüler yaklaşım üzerinden vazgeçmeliyiz. Alt liglerde herkes asgari ücret oynuyor resmi olarak. Futbol tamamen kurumların ve kişilerin çıkarları üzerinde saf ve temiz değil. Teşekkürler demiş dinleyicimiz Vural Doğan galiba. Ya bir de şey söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'ndan çok fazla gelindi. 200'ün üzerinde alt liglerde başta olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nda 200'ün üzerinde asgari ücretli futbolcuların sözleşmelerini gösterildiğini biliyoruz. Biliyoruz. Ama bu yani... doğru mu? Bence değil. Ama gösteriliyor. Yapacak da bir şey yok. Maalesef böyle geldik, böyle gidiyoruz. Toparlayamıyoruz o yüzden de. Devam edelim.

0: Aygün Bey, Fehmi Koç, Aziz Bey ile beraber inşallah o sene bu sene şampiyon Fenerbahçe, seviliyorsun Aygün Bey demiş. Bir resim atmış, resmi de açalım. Aa, kardeşim benim, karizmatik formalı resminde giymiş. Bursa'dan Murat Şahin abi, bir kere de Vincenzo Montella der misin? Gülesim geliyor. Vincenzo Montella. Italiano. Vincenzo Italiano da şey değil mi hocanın şeyi? Beşiktaş'ın hocası. Montella Italiano. Vay vay Vincenzo. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: İzmir'den Ayhan'ı yayınlar Aygün abi. Belçika'da Amerika'yı 4-1 yendi ve eledi. Acaba kaç galibiyete değer?
1: Bir galibiyetimiz 1000 galibiyete değerse ama biz 3 tane attık. Bunlar 4, 4 artı 1, 3. O zaman ne oluyor? Bunlarınki de 1000 galibiyet. Niye Belçik hocası böyle bir şey söylemedi ya? Hakikaten niye söylemedi? Orada basın toplantısında mesela bir Türk gazeteci bu maçları da takip ediyor. Şimdi bizim medyamız da takip ediyordu Amerika'da. Çünkü hakikaten TRT'nin çok önemli muhabirleri ve spikerleri var. Belçik hocasına dün niye sormadılar? Ya hocam işte Türkiye Amerika'yı yendi. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel dedi. Siz Amerika'yı elediniz. Sizin galibiyetiniz kaç 1000 galibiyete bedel olur diye bir soru niye sorma bizim gazeteci arkadaşlarımız? Ben de anlamış değilim yani. Tekrar bizim sahalara dönmemiz lazım, belli oldu. Haber Global gazete televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Fatih, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sahalara dönmem lazım Fatih, sorular anlamında. Vallahi dönmem lazım.
2: Evet evet.
1: Şimdi şey geldi de, mesaj geldi de bir tane. Amerika'yı, Belçika Amerika'yı yendi diyor. Hani bizim Montella dedi ya, bizim galibiyetimiz 1000 galibiyete bedel dedi ya.
2: 1000 zafer.
1: 1000 zafere bedel.
2: Zafer başka bir şey. Galibiyet başka bir şey.
1: Doğru. Ben, 1000 zafere bedel. Özür dilerim.
2: Zafer kelimesi benim daha çok böyle canımı sıkmıştı.
1: O, peki Belçika peki kaç 1000 zafere bedel Amerika'yı eledi sence? Bunun hesabını yapabilirler mi acaba?
2: Şimdi
1: çok ters taraftan geldim. Fatih şaşırdı bir anda.
2: Evet, hakikaten yani çok zorlayarak. Şöyle, kimin olayı yorumladığıyla alakalı. Belçika için çok sıradan bir maç. Biz demek ki o kadar futbolun başındaki insanlar tarafından, yani milli takım teknik direktörümüz ve Futbol Federasyonu Başkanımız ve yönetimi tarafından Türkiye futbol olarak o kadar aşağılarda görülüyor ki
1: maalesef yani.
2: Kazara Amerika'yı yenmiş olmak tarihi bir zafer olarak adlandırılıyor. Yani biz bu kadarız, bizim için böyle diye bakılıyor. Belçika için sıradan bir eleme maçıydı ve elediler, geçtiler. Toplarını oynadılar. Aradaki fark şu, onlar sahayla ilgileniyorlar, onlar projelerle ilgileniyorlar, doğru. Onlar yeni jenerasyonlarla, futbolun yeni akımlarıyla ilgileniyorlar. Çok düşük maliyetli takımlardan kurulan bir ligleri var ama dünyanın her takımına o ligden futbolcu gönderiyorlar, yetiştirip gönderiyorlar. Belçika enteresan bir ülke, yani 4-3 ayrı dil konuşuluyor.
1: Evet.
2: Farklı farklı ırklardan, farklı farklı medeniyetlerden, milletlerden insanlar var. Ama gayet huzur içinde yaşayıp üretebildikleri kadar üretiyorlar. Ve futbol alanında da dünyanın en elit futbolcuları arasına sokacakları çok oyuncuları oldu. Milli takımları hep oralarda dolanıyor. Kısacası laf üretmek, polemik yapmak, kavga gürültü, birbirini aşağı çekmek yerine çok basitçe herkes işine bakıyor. Biz öyle bir ülke olursak o zaman da bizim için Amerika galibiyetleri sıradan galibiyetler olacak.
1: İnşallah diyelim. Zaten o zaferi elde etseydik tahmin ediyorum villanın önüne de birer de tekne verirdi bizim federasyon başkanımız. 250-250-500 prim artı villa artı bir de tekne falan böyle devam ederdi. Fatih, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Diego Carlos'tan başlamak istiyorum. Oradan neden başlamak istiyorum? Biliyorsun önce bir kampa katılmadı. Daha sonra işte sağlık kontrolünden geçti. Ama tabii gelen bilgiler gitmek istediğini kulübe resmi olarak bildirmiş ama İsmail Hoca da biraz da onu görmek istiyor. Hakikaten komada iyi de bir sezon geçirdi. Sence nasıl geçecek o dönem? Yani Fenerbahçe Carlos'la ilgili nasıl bir karar alması gerekiyor sence?
2: Futbol fiziksel ve taktiksel ayrıntılar kadar psikolojik olarak sizin nerede olduğunuzla çok ilgilenir. Futbol hayata çok benzer. Hep de öyle olmuştur. O yüzden çok severiz. Diğer sporlar, diğer spor dallarında da mutlaka psikoloji vardır ama futbolda takımın hep beraber bir şeye inanması, bireysel olarak futbolcunun bir şeye inanması ve bunun için mücadele etmesi gerekir. Şimdi bunu niye uzun uzun buradan başladım? Çünkü eğer bir futbolcu inanmazsa, istediğiniz kadar onu fiziksel olarak hazırlayın, mutlaka bir sorun yaşar. Beli ağrır, başı ağrır, ayağı döner, bir şey olur, oynayamaz. Bunu çoğu zaman biz transfer sezonlarında görürüz. Örneğin Miroslav Stoch hatırlar mısın?
3: Hatırlarım usta.
2: Gitmek istiyorum diye evet. Çok ısrar etmişti. O zaman da çok iyi bir teklif de almıştı. Ama Fenerbahçe elde tutmak istedi ve Stoch ondan sonra bir daha öyle bir performans gösteremedi. Barış Alper sezon başında gitmeyi çok istedi ve sezona müthiş başlamıştı, hatırlayın. Tek başına o dönem Galatasaray'da skor sorunları yaşanırken attığı gollerle, hatta forvet yoktu işte, Osimhen sakatlanmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam Icardi'de yine ön çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Yok. Dolayısıyla forveti yoktu. Barış tek başına skor sorununu ve forvet sorununu çözmüştü. Sonra işte bir teklif aldı, kafası karıştı. Sonra bir daha biz o Barış'ı göremedik. Dolayısıyla futbolcunun psikolojik olarak sahada olması, bulunduğu takıma aidiyet hissetmesi, bulunduğu takımın arkadaşları ve teknik direktörü için mücadele edecek psikolojide olması çok önemli. Takım olmak diye adlandırırlar bunu. Diego Carlos bunu kaybetmiş görünüyor. Ederson da kaybetmiş gibi görünüyor.
3: Öyle yani mi?
2: Takımdaki birçok oyuncu için aynı şeyi söylememiz lazım. Neden? Çünkü bu futbolcular gitmek istiyorlar artık. Bir futbolcu gitmek istiyorum noktasına geldiyse, o futbolcuyu sahaya döndürüp tekrar o aidiyetle, o hırsla, o inanmışlıkla, adanmışlıkla onu oynatmak pek mümkün olmuyor. Diego Carlos'a 11.4 milyon euro bonservis verilmiş. Como'ya gitti, mutlu oldu. Como çok güzel bir şehir zaten. Como Gölü var, meşhur.
3: Evet ya.
2: Dünya çapında yıldızların evlerinin olduğu böyle bir şehir. Orada yaşamak istiyor ama Como 3 milyon euro veriyor. Fenerbahçe de haklı olarak diyor ki, arkadaş ben 11.4 milyon euro verdiğim adamı 3 milyonu sana niye vereyim? Ya bu adam sakatlanmadı, bir şey olmadı.
3: Evet.
2: Sadece performansı düşüktü. Kiralık olarak gönderdim. Şimdi niye ederini vermiyorsunuz? O da biliyor ki, Como da biliyor ki, bu futbolcuyu ben size geri göndersem de oynamayacak. Günün sonunda bana gelecek bu futbolcu. O yüzden onlar da tok alıcı hareketi yapıyorlar. Fenerbahçe için bu zor. Şimdi buraya niye geldi? Asıl oradan başlamak lazım. Yani bu bütün bu süreci özetledikten sonra şunu sormak lazım. Bir futbolcu Fenerbahçe'de oynamamak için niye bu kadar tepinir? Ne oldu da ben gideceğim diye tutturdu? Diğer takımlarda da benzer tavırlar görmüştük biz. Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılışı benzer bir hikayeydi. Hatırlayın. Jetson Fernandez'in Beşiktaş'tan ayrılışı benzer bir hikaye. Gideceğim diye tepine tepine gitti bu futbolcular. O zaman içeride ne oluyor? Bunu sormak zorundayız. Ve bir şekilde bunu çözmediğiniz sürece yeni Carlos'lar, yeni Ederson'lar, yeni Osterwolde'ler bitmeyecek. Yani burada problem ne? Futbolcu ne yaşıyor? Bir. İki, bu futbolcular nasıl oluyor da kendilerini kulüpten büyük görüyorlar? Yani en başta gelirken ne söylediniz de bu futbolculara bunlar kendilerini o armadan, o formadan çok daha büyük görüp reddetme hakkı görüyor kendinde? Buralar enteresan. Normal şartlarda bu işin oluru şudur. İşte hep anlatılır ya. Milan'a, Inter'e, Juventus'a işte ya da Manchester City'ye bir futbolcu transfer olduğunda ona bir kitapçık verilir. Artık bu forma için mücadele edeceksin. Bunun için yapman gerekenler, işte saha içinde dikkat etmen gerekenler, bir de saha dışında dikkat etmen gerekenler. Bu kulübe, bu formaya, bu camiaya saygı duymak zorundasın. Bunu da şöyle hareketlerle göstereceksin. Bunlara asla izin vermiyoruz. Dışarıda sarhoş olamazsın. Kötü giyinemezsin. Kavgaya bulaşamazsın gibi bir sürü yaptırımlar var. Bunu yapmak zorundasın artık. David Beckham Real Madrid'e transfer olduğunda Florentino Perez'in konuşmasını hiç unutmam. Demişti ki biz Beckham'ın bizi saha içinde olduğundan çok daha fazla saha dışında temsil etmesini arzu ederek transfer ettik. Yani biz saha dışını önemsiyoruz. Beckham ayağını denk al. O zaman futbolcu kendini o kulüpten daha büyük görmüyor işte. O zaman bir adanmışlık oluyor, oraya kendini kabul ettirmek için uğraşıyor. Ne kadar başarılı olsa da orada kalabilmek için çaba sarf ediyor. Ama Diego Carlos gideceğim diye tepiniyor. Bir kere bu futbolcular gelirken ne söyleniyor, ne anlatılıyor ve onlar buraya bakınca ne görüyorlar, bu çok önemli. Aynı şey az önce konuştuğumuz, hepsi bir bütün bak dikkat edersen. Montella için geçerli. Bu galibiyet bin zafere bedel evet derken ya. Pardon da Vincenzo, sen nerede olduğunun farkında mısın? Hangi milli takımın teknik direktörü olduğunun farkında mısın? Burası neresi biliyor musun diye sormak lazım.
1: Aynısını Kuntz da yaptı ya. Bizi öyle bir değersizleştirdi ki ameli takımımızı.
2: Tabii. Peki bu tetadüf olabilir mi?
1: Bence olmaz.
2: Demek ki bizim davranış modelimizle alakalı bir şey var.
1: Aynen.
2: Ya bu adamlar gelirken demek ki biz onlara diyoruz ki abi biz yerin dibindeyiz. Biz battık bittik.
1: Gel öldük. Bizi kurtar.
2: Ne olur bizi kurtar. Biz bataklığın dibindeyiz. Hani bir adım yukarı çıkarsan büyük başarı. Adam da diyor ki ben Amerika'yı yendim. Daha ne istiyorsun? Yani siz hayatınızda Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na mı gittiniz? 24 yıldır gitmiyorsunuz da bana mı konuşuyorsunuz diye bir de üst perdeden cevap veriyor. Ona şeyi anlatamıyorsun o saatten sonra. Ya bir dakika. O Türkiye bu Türkiye değil. O jenerasyon bu jenerasyon değil. Bak elinde kimler var falanı anlatamıyorsun. Diyor ki sen ülke olarak neredesin ki bana ne anlatıyorsun? Bak üst perdeden geliyor sana. O zaman söylemler tuhaf geliyor. Eylemler tuhaf geliyor. Abi biz ne yaşıyoruz, ne konuşuyorsunuz falan noktasına geliyoruz. Dolayısıyla bu insanlara geldikleri zaman gelirlerken daha doğrusu nereye geldiklerinin anlatılması lazım. Biz transferde genellikle şöyle yapıyoruz. Yeter ki gel ne istiyorsan. Ne istiyorsan ama. Bak bahçıvanından çimcine, evdeki tesisat giderinden arabanın vergisine her şeyini ben ödeyeceğim. İstanbul'un istediğin yerinde yaşayacaksın. Bütün masraflarını ben karşılayacağım. Çocuğunu okula ben götüreceğim. Eşini kuaföre ben götüreceğim. Yeter ki geldiğince adam diyor ki ben neymişim abi?
1: Bir anda değil mi?
2: Fenerbahçe falan ben de büyük takım zannediyordum. Ben neymişim ya ben acayip bir futbolcuyum. Ne işim var abi benim burada falan demeye başladı. Bak Como'ya gitti. Como sürekli oynatmadı. Sonradan soktu. Proje takımız biz dedi. Üst perdeden çaldı. Ben ne olur oraya gideyim, ne olur orada kalayım diye şimdi
1: yalvarıyor. Yalvarıyor şimdi.
2: Neden? Çünkü tavır.
1: Ederson'la ilgili düşüncen ne? Ya Sayın Aziz Yıldırım Ederson'la oturacağız, konuşacağız dedi. Kalmasını istiyoruz dedi. Ama buradan giderken yani ne diyeyim ben sana bütün eşyalarını götürdü. Sanki dönmeyecek gibi eşyalarını hazırladı, topladı götürdü eşi.
2: Zaten dönmeyecek gibi de gitti bu arada. Aynen. Yani işte o özellikle derbi maçtaki hareketleri, kırmızı kartı. Efendim ondan sonra monitöre vurması, 3 maç daha alıp sezonu kapatması, bir an önce ben Brezilya'ya gideceğim diye tutturması, sezon bitmeden Brezilya'ya gidip milli takıma hazırlanması falan. Bunların tamamı alt alta koyduğun zaman Diego Carlos'un yaptığının farklı bir versiyonu, gönül bağının koptuğunu gösteriyordu. Sayın Aziz Yıldırım'ın vardır mutlaka bir bildiği ama Diego Carlos gibi, efendim Alvarez gibi mesela veya İşte şimdi konuştuğumuz Ederson gibi futbolcuların gönül bağı sadece kulüple kopmuyor, taraftarla da kopuyor. Yani sıfır krediyle sezona başlıyorlar. Ancak sıra dışı başarılar elde ederlerse camia bir şekilde sarıp sarmalar, öyle tahmin ediyorum ama olumsuz gidecek bir süreçte ciddi sorundur yani. Sıfır kredi.
1: Sıfır
2: İnsanlar
1: kredi
2: zaten dolular, zaten şeyler tepkililer. Orada yapılacak en ufak hatada, en ufak böyle tavır bozukluğunda camianın, tribünlerin tölere etme şansı çok fazla olmaz.
1: İyi yayınlar tekrar. Nedim Bey demiş ki Ayvalık'ta Yunan Spor Ajansı'nda Fenerbahçe'nin Lukaku için teklif yaptığı haberlerini izledik demiş. Sevgili Demirkol'a bu konuda bilgisi var mı sorabilir misiniz demiş Nedim Küçük.
2: İtalyan basınında da çıktı.
1: Evet, İtalyan basınında da var.
2: Ama bu Lukaku'nun menajeri tarafından mı yaptırılıyor yoksa gerçekten Fenerbahçe gündemde tutuyor mu bilmiyorum. Geçen sezon bir ara Lukaku ismi vardı, gündeme gelmişti. Ama futbolcunun performansı, işte sağlık raporları falan görüldükten sonra vazgeçmişti yönetim. O dönemin yönetimi. Şu anda yine Lukaku gündeme gelir mi? Bilemiyorum, çok akıllıca gelmiyor bana. Hani
1: bana da
2: çok
1: gelmiyor.
2: Aklıma yatmıyor. Ama bu kadar çok haber çıkması da boşuna değildir. Ya menajer gündeme getirmek istiyordur, bu şekilde haber yaptırıyordur. Ya
1: kulüpleri birbirine kırdıracak işte bir şekilde.
2: Bir plan vardır yani, bilemiyorum tabii.
1: Bir plan var orada. Fatih, Mert Hakan Yandaş'la ilgili düşüncen ne? Sözleşmesi uzatıldı, asgari ücret de alacak. Onunla ilgili düşüncen ne?
2: Mert Hakan Yandaş sadece futbola odaklansa çok iyi bir futbolcu.
1: Değil mi?
2: Yani ben sahada oynadığı zaman, futbola odaklandığı zaman çok beğeniyorum. Ve futbolcu özelliklerinin aslında iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat Mert Hakan maalesef şeye ikna olmuş durumda. Çevresindeki insanlardan mıdır? işte hep konuştuğumuz o yancıları bilirsin abi.
3: Evet.
2: Pozun etrafında hep yancı vardır. Ağamsın, paşamsın, padişahım.
3: Sen her şeyimizsin bizim.
2: Hı-hı. Ve o futbolcudan nemalanırlar. Bu grup sürekli şey der. Asacaksın abi, keseceksin abi, bağıracaksın, işte şovunu yapacaksın, tribünleri oynayacaksın falanı sürekli söylerler ve bu şekilde futbolcuyu ikna ederlerse futbolcu sağdan kopar. Mert Hakan Yandaş sağdan koptu. Ve ben bir Fenerbahçe kaptanına hiç yakışmayacak çok hareket gördüm Mert Hakan'da. Bir futbolcuya yakışmayacak hareketler çok gördüm. Mert Hakan'ın ayaklarının yere basması, yani böyle komutandı bilmem neydi falan gibi saçma sapan benzetmeler, işte bana komutan diyeceksiniz falan gibi şeylerden, inatlardan vazgeçip futbola, sadece futbola, saf futbola odaklanması durumunda Fenerbahçe için kazanç olacağını düşünüyorum. Futbolu da çok özlediğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan Mert Hakan eğer ya lider, takımın lideri, kaptanı falan gibi, yani böyle şeylere kanan birileri var mı bilmiyorum. Yani bizim takımın lideri kardeşim, takımı çekip çevirir falan gibi saçmalıklara kanan birileri var mı bilmiyorum. Ona kanıp da eğer bir sözleşme imzalandıysa içerisi için, soyunma odası için çok büyük kriz demektir. Büyük problem. Çünkü Mert Hakan'ın ceza durumu belli değil.
3: Evet.
2: Şu anki var olan haliyle Nisan sonuna kadar oynayamıyor.
3: Doğru.
2: Yani yaklaşık bir yıl hiç oynamayacak. Hadi indirim falan, yılbaşına kadar oynayamıyor. Şimdi oynayamayan bir futbolcu soyunma odasında liderlik yapmaya kalkarsa mevzu çıkar. Yani o soyunma odasını az çok bilen bilir, böyle şeylere izin vermez futbolcular. Öyle gelecek, asacak, kesecek pozisyon futbolcu. Yani sportif direktör değil, teknik direktör değil, yardımcı antrenör değil. Ama gelip sen niye öyle oynuyorsun, sen niye böyle pas verdin falan derse mevzu çıkar soyunma odasında. Dolayısıyla buradaki niyetin ne olduğu ve Mert Hakan'ın takıma nasıl lanse edileceği önemli. Ben yine ısrarla, yani böyle çok iyi bir futbolcu, tadında bir futbolcu, herkesin saygı duyacağı yetenekte, kalitede bir futbolcu olarak orada durup eğer görev gelirse en iyi şekilde yerine getirip, onun dışında da sessizce, ısrarla altını çiziyorum, sessizce davranışlarıyla, düzgün davranışlarıyla takıma örnek olacak, takımı motive edecek bir karakter olarak düşünülecekse ve bunu gerçekten ikna olup yapacaksa Mert Hakan katkı sağlar. Ama onun dışındaki her şey
3: büyük sıkıntı.
2: Yani
3: büyük sıkıntı.
2: Yani büyük sıkıntı. Yani hiç yani hiç
3: aklım sağda futbolcu değil. Mücadele edecek, geleceksin ona hesap soracaksın, yani çok büyük sıkıntı olur. Yani sen
2: soyunma odası psikolojisini bilirsin abi. Orada 200 atarken birisi gelip de ya sen ne yapıyorsun derse orada çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ben çok defa futbolcuların arasında kaldım. Yani bir de bunlar çok güçlü oluyorlar. Savurup duvara çarpıyorlar adamı. Arada ayağı yedim.
3: Ya çok bir şey sanırım. Hiç böyle duvara çarpıldın mı Fatih?
2: Çarpıldım tabii ya.
3: Vallahi mi?
2: Emenike ile Volkan kapıştılar. Abi
3: Emenike ile Volkan mı?
2: Evet ya. Abi, çok acayipti.
3: Manda yoğurdu yiyen Emenike ile.
2: Emenike. Şöyle oldu. bir maç. Ve bir beraberiyiz. Yani beraberlikle gidiyor maç. Son pozisyon, bir pozisyon oldu. Emenike aldı, yanında Musa bomboş. Verse gol, tamam.
3: Atmadı.
2: Kendisi vurdu, avuta gitti.
3: Avuta gitti. Hatırlıyorum.
2: Hakem düdüğü çaldı, maç bitti. Emenike soyunma odasına koşarak gidiyor. Volkan'ı gördüm. Kaleden
3: eyvah mı dedin?
2: Emenike'ye doğru bağırarak koşuyor. Ema diye böyle. Dedim ki eyvah, sıkıntı çıkacak. Emenike soyunma odasına girdi. Ben kapıyı çektim, soyunma odasının önünde bekliyorum. Volkan koşarak geldi. Dur Volkan yapma falan derken, abi bir dakika dedi. Beni bir savurdu. Duvara bir çarptı. Kemiklerim sızladı yani. Tabii ondan sonra içerisi karıştı. Çok çok büyük mevzu çıktı.
3: Abi iki yani güçlü adam ya. Ya Volkan da çok güçlü. Emenike falan filan. Emenike biliyorsun böyle antrenmanda da böyle iki kişi falan zor tutuyor. Herif sırtında götürüyor Emenike.
2: İnanılmazdı ya. Yani. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunun gibi
3: çok olaylar olabilir. Çok şeyler yaşanabilir.
2: Bir tane olayı iyi yaşadık içeride. Çünkü orada nasıl, niye öyle baktığından kavga çıkıyor. Sen şimdi oynamayan bir futbolcu, ya bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz, bir kendinize gelin derse dayaklar.
3: O şunu sana soracağım o zaman.
2: Yani olmaz o iş.
3: Fatih. Ha, bir reklam var mı? Çok kısa bir reklam aramız aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Bankam Tombank kartıma bin.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Murat Kenar demiş ki, Aygün abi Tekirdağ'dan selamlar. Murat ben sizleri şimdiye dek iş yerinde dinliyordum. Bu hafta ise sizleri evimden dinleme keyfini yaşıyorum demiş. Selamlar kardeşimize de çayını koymuştur. Şimdi bizi keyifle dinliyordur. Fatih şunu sana sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında hatalar görüyor musun?
2: Bunu söylemek için çok erken abi. Çünkü şöyle, şu ana kadar Fenerbahçe'nin Muriç transferini ve Ake transferini gördük. Diouf'u A takım için transfer olarak saymayalım.
0: Evet.
2: Ama diğer iki transfer A takım transferiydi. Bundan sonra ne yapılacak? Ona bakmak lazım. Bu bugün salı. Evet, bugün bir tane açıklanmasını bekliyoruz. Bir tane
0: Greenwood açıklanabilir mi? Greenwood.
2: Evet, bugün hepimiz işte ben de ekiple apartta bekliyorum. Çünkü öğleye doğru bir tane transferin açıklanmasını bekliyoruz. Artı bir tane daha açıklanacak bu hafta içinde. Yani bitmiş olan iki tane transfer diye.
0: Bir tane daha açıklanacak dediğim mevki anlamında hangisi?
2: Bir kanat, bir santrfor. Beklentilerimiz bunlar. Şimdi bunları görmek lazım. Dün İlker Yağcıoğlu hocamızla biz Haber Global YouTube kanalında...
0: Çok keyifliydi ya, ben çok beğeniyorum. İlker'in yorumlarını da beğenirim. Dün izledim, çok da keyifliydi. Söyle Fatih.
2: Çok teşekkür ederim. Orada da biz takım yaptık. Yani dedik ki yani şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu nasıl bir kadro? Greenwood'un geldiğini varsayalım dedik. Chirassi'yi düşünelim dedik. Hani Brahim Diaz olur, Watson olur fark etmez. Yani ama orada biz işte Chirassi ile Greenwood olsa... o zaman işte diğer kanatta şimdilik Kerem var.
0: Kerem var.
2: Merkezde Atensio olacak. Geride Kante Gendouzi olacak. İşte Ake Skriniar olacak falan. Bayağı
0: iyi bir kadro.
2: Yani çok iyi kadro. Çok iyi kadro. Eğer iyi bir takım zirvesi de yakalanırsa neden olmasın? Yani şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirsiniz. Ve yedeklere baktık. Yedeklerde de çok iyi bir takım çıkıyor yine. Yani bu futbolcular çok iyi ama yedekleri yok diyecek bir durum da yok. Derin bir kadro. Kanatlarda İrfan Can, Oğuz, Nene, Mustafa, forvette yedeklerin forvetinde Vedat Muriç var.
0: Sen Vedat'ı yedeğe koydun. Benim dikkatimi çekti.
2: Chirassi gelirse iki forvet oynayamazsınız ki.
0: Belli olmaz ki. Bilmiyoruz şimdi sistemi. Kafası sistemi bilmiyoruz. Belki çift forvet oynatacak İstanbul'da veya deplasmanda. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Yani Vedat da buraya yedek olmak için geleceğini de tahmin etmiyorum. Yani değişik bir şey yapabilir orada. Çift forvete dönemeyebilir mi sence? Döner mi dönmez mi İsmail Hoca? Ne
2: ya
0: diyorsun?
2: İsmail Hoca'yı ben 4-2-3-1
0: oynadım. Evet.
2: Yani bu konuda çok şeydi hoca. Muhafazakardı. En azından ben çalıştığım dönemde onu.
0: Hala öyle canım. Hala aynı. Sistem aynı.
2: Dönemde de. Yani onun futbola bakışında, sahanın parzelizasyonu konusunda kafasındaki Kurgu 4-2-3-1. Tabii bu oyun içinde çok değişiyor ama daha verimli ve merkezi kontrol altına alabilmek için 4-2-3-1'i daha çok tercih ediyor. Şimdi Asensio'nun olduğu senaryoda zaten Asensio çift forvet, o zaman kanatlardan feragat etmek zorunda kalıyorsun merkezi tutmak için. Hı hı. Ama dediğin gibi şöyle çözümler üretilebilir. Ne bileyim, bir Anadolu takımı geldi, iç sahada oynuyorsun. Zaten rakibin sana hükmedecek bir hali yok. Kapanacak ve kontra kovalayacak, geçiş oyununa bekleyecek. Öyle bir durumda ben çift forvetle çıkarım. O zaman ne yaparım? Lafın gelişi. Girassi'yi kanada atarım. Merkezde Vedat olur. Orta sahayı şöyle yaparım falan gibi alternatifler mutlaka yapılır. Mutlaka olur. Teknik direktörlerin B, C, D senaryoları hep vardır. Olmalıdır zaten. Ama başlangıç olarak ve hani ana kadro dizerken ben Girassi gelirse ya da Girassi'nin muadili bir golcü gelirse onun birinci forvet olacağını düşünüyorum.
3: Yani sen diyorsun ki Fenerbahçe iki transfer daha yapacak. Yani toplam Diouf'u saymayacağız zaten.
2: Yok, evet.
3: Vedat geldi, Ake geldi. İşte Greenwood olabilir diyorsun. Bir transfer daha. Yani dört transferle Fenerbahçe sezonu kapatacak gibi gözüküyor. Öyle
2: yok,
3: mi diyorsun?
2: Kapatacak demeyelim. Ana kadroyu oluşturacak.
3: Ana kadroyu oluşturacak.
2: Evet, ondan sonra şeyler başlıyor. Şimdi takımda kim kalacak, kim gidecek? Az önce bahsettik ya. İşte kaleci konusu. Ederson'la Başkan Aziz Yıldırım konuşacak. Ederson varsayalım, zannetmiyorum başkanın karşısında birinin yok artık ben istemiyorum falan diyecek birini tanımıyorum ama Aziz Başkan karşısında varsayalım dedi ki ya yok ben dönmek istemiyorum diye tutturdu. Bir de şey getirdi, müşteri de getirdi, bir talip de getirdi. Öyle bir durumda Fenerbahçe mecburen şey diyebilir, tamam yani adam istemiyor ne yapalım o zaman Ederson'u, lafın gelişi söylüyorum şu anda, bildiğim bir şey için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ederson'u 30 milyon euroya gönderelim falanca kulübe. Oradan gelecek parayla o zaman kaleci alınır. Yani
3: aslında kaleci ihtiyacın var mı Mert? Yani var. Fatih. Ya şimdi baktığında Tarık hakikaten Mert milli takım kalecisi, Livakovic kalabilir mi bilmiyoruz tabii. Livakovic'in durumu da biraz belirsizliğini koruyor.
2: Yani Livakovic'de de aynı şey var. Psikolojik olarak o da koptu buradan. Gönül bağı koptu çocuğun. Yani burada ben az önce onu anlatmaya çalışıyordum. Futbolcularda böyle, Türk takımları için söylüyorum, sadece Fenerbahçe için söylediğim düşünülmesin lütfen. Türk takımları için söylüyorum. Gönül bağı kopuyor futbolcuların ve çok çabuk harcanıyorlar. Çok çabuk çöp oluyorlar. Sonra bir daha gelmek de istemiyor. Şimdi Livakovic'in buraya dönmesi o kadar zor bir ihtimal ki. Çünkü orada mutlu, tekrar kendini buldu.

0: Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Atan ve tutan hep iyi tutuyor Galatasaray. O anlamda Galatasaray'ı
1: Evet.
0: tebrik etmek lazım. Peki sence diğer ayrılması düşünülen isimler kimler olabilir? Çünkü baktığın
1: Şimdi
0: zaman çok geniş bir yabancı kadron var.
1: Brezilya basını bir süre ısrarla Atletico Mineiro'nun Fred'i alacağını, kadroya katacağını iddia etti. Hatta bazen haberler çıktı şey diye, Abola'ydı yanlış hatırlamıyorsam, şey yazdı, Fred bitti yani
0: Evet.
1: artık geliyor falan yazdı. Muhtemelen orası şey değil. Yani tahmini veya dedikodu haberi değil. Orada ciddi bir görüşme oldu anladığım kadarıyla. İsmail Kartal da Fred'i çok beğendiği için, onun performansını görüp ondan sonra karar verelim dediği için bu transfer askıda duruyor şu anda. Eğer Fred ayrılırsa biz 8 ister oraya. Zaten Fred konusu, biz 8 konusu Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük sorunlarından biri bence. Fred'in performansının düştüğü ya da sakatlandığı dönemlerde Fenerbahçe çok şey kaybetti.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla orada bir geçişi sağlayacak, bir köprü olacak, pas istasyonu olacak, topla dripling yapacak, kapalı savunmaları açma konusunda ekstra avantajlar yaratacak bir 8'e çok ihtiyaç hissetti Fenerbahçe.
0: Doğru.
1: Fred gidecekse onun yerine bir 8 ister.
0: Çok kısa bir aramız varmış. Aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu dün ve bugün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Dün oynanan mücadelede İspanya Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finali adını yazdırdı. Bu sabaha karşı oynanan Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesi ise Belçika'nın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Belçika çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Dünya Kupası'nda daha önce oynanan maçlar sonucunda da çeyrek finalde Fas'la Fransa ve Norveç'le İngiltere eşleşmişti.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Haber Global TV'si spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a sohbetimiz devam ediyor. Atletico Mineiro dedin değil mi Fred'le ilgili? Ben yanlış duymadım değil mi? Peki evet. Başka var mı ayrılmayı düşünen sence veya ayrılması gereken, gönderilmesi gereken yabancı anlamında soruyorum sevgili Fatih Demirkol.
2: Nene'nin talipleri var. Bunu biliyoruz. Belki Nene'nin ayrılmasına sıcak bakarsa yönetim teknik heyetle görüşmesinden sonra Nene'nin ayrılığı söz konusu olabilir. İşte az önce konuştuk, Diego Carlos'un durumunu evet. görmek lazım. Oradan ne olacak ona bir bakmak lazım. Performansına göre futbolcuların arasında tabii şimdi şu anda 37 futbolcu kampta.
1: Kampta evet.
2: 37 futbolcu. Bunların yanına hala milli takımlarda olan ve izinli olan takımlar futbolcular da geldiğinde 42 futbolcu olacak toplam. Ya bu 42 futbolcu bugün hiç transfer yapılmazsa 28'e düşmek zorunda. 3 kaleciyle birlikte, yedek kalecilerle birlikte 28'e düşmek zorunda. Ya zaten aşağı yukarı bir 20 tane futbolcuyu göndermek zorunda. Dolayısıyla burada performanslarına bakıldıktan sonra elenecek çok fazla oyuncu olacak. Onların satışının gerçekleşmesi lazım. Bir de tabii biz şu anda konuşurken rahat rahat konuşuyoruz abi. Çünkü sen radyo sporda klimalı stüdyonda keyifli yayın yapıyorsun.
1: Ben gönder diyoruz. Gönder. Ver 5'i gönder diyoruz mesela değil mi?
2: Tabii ver 5'i al onu falan diyoruz. Ama Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun şu anki psikolojisini düşün. Limit dolu. Maaş limiti de dolu. Transfer yapabilecek paran olabilir. Bütçen yok. Yani limit olarak limitin yok. Senin limiti açmak için mutlaka futbolcu göndermek zorunluluğun var. bu şartlarda ya Fred kalsın mı gitsin mi ne yapsak acaba diye biz konuşuyoruz da.
1: Evet.
2: Muhtemelen onlar diyorlar. Abi gitsin. Bir an önce gitsin. Hemen gönder gitsin falan diyorlardır. O limiti açmak lazım. Bir şekilde açmak zorundalar. Ben transfer sezonu başlamadan önce şöyle demiştim. Fenerbahçe'nin alım yapacak mutlaka. Mutlaka transfer yapacak ama

0: Bence satışçıya ihtiyacı var. Önce bir satışçıyı bulması lazım. Çünkü bu futbolcuları bir yerlere göndermek lazım ve limiti açmak lazım. Bunu yapmazsa transfer yapamayacak. Çok büyük bir kriz var demiştim. Aynı sözümün arkasındayım. Henüz satılan yok ama bir şekilde satmak zorundalar.
1: Doğru. Fatih'cim, ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol? Benim sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin çok da güzel bilgiler verdin. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih?
0: Çok teşekkür ediyorum. 12 dev adam.
1: Evet ya. 6'da 6.
0: Onları da tebrik edelim. Diğer branşlarda da çok güzel başarılar var. Hepsini tebrik edelim. Zeynep'imiz Wimbledon'a gitti. Tamam, ikinci tur olsun. Orada olması, orada bir Türk sporcunun orada olması çok değerli. Bunun gibi bizim için çok değerli sporcularımız var.
1: Bugün yayın var mı? Bugün yayın var mı YouTube'da?
0: Bugün yok. Dün Haber Global YouTube'da yapmıştık. Yine Kontra YouTube'da ve Haber Global Televizyonu'nda gündemi
1: değerlendirmeye devam ediyorsunuz.
0: Peki.
1: Çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol. Yayınımıza bağlandığın için. Sağ ol, görüşmek üzere. Evet, çok fazla mesaj var arkadaşlar ama mesajlara biraz ara vermek zorunda kaldım. Neden ara vermek zorunda kaldım? Çünkü bağlantılar yaptık. Bağlantılarda da önemli gelişmeler var. Trabzonspor'un da Aras Şimşir'i bitirdiği yönünde az önce bir haber geldi. Tabii ki onların hepsini konuşacağız. Ama Fred'in yerine Milan'dan Fofana demiş dinleyicimiz. Fofana çok iyi olur. Kante'den bence çıkılması gerek. Ayrıca o bölgeyi yedeklemek lazım demiş. Augsburg'dan gurbetçi Mert Kömür olabilir demiş. Nedim Bey bugün maşallah arka arkaya transfer listesi veriyor. Şu an attığımızda Güne Bakış'tan sevgili Ezgi Alp var. Ezgi, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhaba, yayınlar.
1: Günaydın.
2: İyiyim. Ezgi, sizler nasılsınız?
1: Valla şu an sana söyleyeyim. Trabzon medyasının keyfi yerindedir.
2: Tabii.
1: Ne anlamda söylüyorum? Arkadaşlar her gün, dün sevgili Ezgi ile de MK Haber TV'deydik. Yayın yaptık, sağ olsun, çok da destek oluyor bize. Çok da önemli bilgiler paylaştı. Yani her gün uçaklar iniyor, çilekler dedim ben hatta. Çilekler, milekler her gün iniyor dedim. Oradan başlayalım istersen Ezgi. Trabzon'da son durum nedir, neler söylersin?
2: Sizin de az önce de aktardığınız gibi bugün aslında Aral Şimşir'i bekliyor Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon devre arasından beri peşinde olduğu bir oyuncuydu. Milli bir futbolcu, özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında değiştirmemeyi kesinlikle açıklamışken, yerli oyuncularda, yerli ve kaliteli oyuncular transferinde önemli bir isim. Avrupa'dan onu Türkiye'ye getirebilmek önemli bir isim. Çünkü Danimarka'da gerçekten önemli işler başardı. Yaptığı asistlerle ve gollerle iyi bir istatistiğe sahipti. Yine geleceği bölge için Trabzonspor açısından baktığımız zaman Trabzonspor'da orada hep iyi oyuncular oynamıştır. Hep böyle aynı zamanda futbol sihirbazı diyebileceğimiz ayakları da kuvvetli oyuncular oynamıştır. Ancak yabancı oyuncular daha fazla oynamıştır bu bölgede, özellikle de son dönemde. Aral hem yerli olarak hem milli bir oyuncu olarak hem de bu futbol estetiğini, futbol sihirbazlığını da Trabzonspor taraftarlarına geçirebilecek bir oyuncu olarak gerçekten beğeni toplayan, dikkat çeken bir transferi oldu Trabzonspor'un. Şu anda Bordo Mavililer gerçekten heyecanla akşam havaalanına gidip oyuncusunu karşılamayı bekliyorlar.
1: Şunu sana sormak istiyorum. Aral'la ilgili dün de konuştuk ama sosyal medyada da bununla ilgili çok fazla haberler çıktı. İşte Aral'la ilgili Galatasaray'ın devreye girdiği konuşuldu. Aral ben Trabzon'la anlaştım, düşünmüyor dediği konuşuldu. Trabzon yönetimine Aral'ın bunu bildirdiği, Trabzon yönetiminin Galatasaray yönetimiyle ne yapıyorsunuz, nedir bu durum anlamında bir konuşma yaptığı da konuşuldu, yazıldı. Sen çok yakınsın, yönetime de çok yakınsın. Neler söylersin bu anlamda?
2: Yani tabii ki şöyle söyleyelim, Aral'la Türkiye'de birçok kulüp ilgileniyordu aslında. Ancak Aral için beklenen bonservis bedeli de bir o kadar yüksekti. Hatta Aral Şimşir'in kendisinin de daha öncesinde verdiği röportajlarda Trabzonspor'la görüşme halinde olduğunun, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunun açıklamaları da var. Bu transfer döneminde de yine Trabzonspor ilgisini resmi bir şekilde belli etti bu süreçte. Artık bir oyuncuyla bir kulüp resmi bir boyutta görüşmeye başlamışsa, diğer kulüp en fazla bu durumu öğrendikten sonra onların görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasını bekler. Çünkü olay artık resmi bir görüşme.
1: Doğrusu bu zaten, dediğin doğru.
2: Evet, yani sonuç olarak yabancı bir kulüp değilsiniz. Türkiye içerisinde de bir kulüpsünüz.

0: Trabzonspor bunun örneklerini maalesef Galatasaray kanadından birkaç kez yaşadı. Aral Şimşir transferinde de benzer bir durum olduğunu öğrendik. Trabzonspor ile Aral Şimşir prensip olarak anlaşma sağladıktan sonra Trabzonspor kulübünden sağlık kontrolünden geçirmek adına Türkiye'ye getirme izni istedi. Kulübü de bu izni verdi. Şu anda hatta kulübü onu kamp kadrosunda aslında açıkladı. Yani sonuç olarak burada resmi bir imza atılmış durumda değil. Hı hı. Her şeye açık bir şekilde. Burada ne olur? Galatasaray'ın araya girmesi, daha yüksek bir teklif vermesi oyuncunun aklını çelme olabilir, kulübün aklını çelme olabilir ama Trabzonspor oyuncuyu getirmenin hazırlıklarını yapıyor şu anda. O yüzden bu duyulduktan sonra Aral'da gayet doğru bir şekilde, profesyonel bir şekilde Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğunu belirtmiş Galatasaray yetkililerine Aral ve yetkilisi. Anlaşmak üzere olduğunu söylemiş. Ardından da Trabzonspor'dan bir telefon gittiğine dair bilgiler var Galatasaray yönetimine. Hani bilginiz olsun, biz anlaştık. Hani bu yaptığınız bilerek yapılıyorsa şık bir durum değil şeklinde. Onlar da anlaşmaya varılmadığını, bir yanlışlık olduğunu belirterek durumu tatlıya bağlamışlar. Bize gelen bilgiler bu yönde.
1: Evet, rekor kırarak geliyor diyor. Trabzon tarihinin en pahalı transferlerinden biri mi olacak Ezgi?
0: Aha. Evet, evet. Tabii ki şu anda 13+2 yani 15 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli bekleniyor. Dediğim gibi yüksek bir bonservis beklentisi vardı oyuncu için. Zaten Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Aral için dönem dönem yoklamalarda bulunuyordu. Şu anda 13+2 şeklinde bir anlaşma var. Bizim bildiğimiz, henüz tabii ki de resmi bir açıklama olmadığı
1: tabii
0: için bunlar sadece duyumlarımız.
1: Tabii ki kap açıklaması gelmedi, doğru.
0: Tabii
1: kap açıklaması
0: ki
1: gelmedi, doğru.
0: Bu da yani son olarak zaten Ernest Muçi'ye 8.5 verilmişti. Rekor ona geçmişti. Ancak Aral bu rekoru da kıracak gibi duruyor. Ertuğrul Doğan bu sezon kesenin ağzında açıyor diyebiliriz Trabzonspor açısından. Tabii ki de 15 milyon euro aslında baktığımızda İstanbul kulüpleri için büyük rakamlar değil gibi duruyor. Büyük kulüpler için, Türkiye'deki büyük kulüpler için. Trabzonspor bir büyük kulüp olarak ekonomik sınırlarını belirlemiş bir kulüpte. Hiçbir zaman bu rakamlara çıkmıyordu. Ertuğrul Doğan artık daha da yarışın içine girebilmek adına birazcık daha limitlerini üst rakamlara çekti. Ama bunu çekerken, sizle de yine konuşmuştuk, bunu çekerken bol keseden atarak yine yapmıyor. Satışlarına da bakıyor. Oyuncu yetiştirip, evet, geliştirip ya, satış durumuna bakarak buna göre üst limitini yukarı çekmeye başladı Doğan. Farkındaysanız geçtiğimiz sezonlarda henüz oyuncu satışı durumu bu seviyelerde değilken bu rakamlara çıkılmıyordu. Daha makul transferler yapılıyordu.
1: Güne bakıştan Ezgi Alp bizlerle beraber. Ezgi, çok kısa bir aramız var, müsaade edersen. Kısa bir reklamımız
0: tabii
1: var
0: ki.
1: Aradan sonra sevgili Ezgi ile sohbetimiz devam edecek.
0: Tabii.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0530

0: 8 052 14 87 Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Güne Bakış'tan sevgili Ezgi Alp'le sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Ezgi, başkan hakikaten hani İstanbul'da medyası hep şöyle der kulüp başkanları için, işte başkan çıldırdı, doğru mu? İnanılmaz transferler gel. Ama öte yandan Trabzonspor bu sene hem transfer yapıyor hem de satışlarda çok iyi.
2: Evet, tabii ki, yani zaten az önce de belirttiğim gibi Trabzonspor bu satışları yapmasa bu rakamlara da çıkması pek kolay olmayabilir. Çünkü Trabzonspor'un şu anda mevcut dışarıdan ek bir geliri yok. Yani Trabzonspor'un gelirleri nedir? Yaptığı forma satışıdır, yaptığı bilet satışıdır, yaptığı oyuncu satışıdır. Şu anda Trabzonspor'un elde ettiği gelirler bunlar. Yani bir de işte bazı sponsorluk gelirleri var. Ama sponsorluk gelirleri olsun, forma satışı veya bilet satışı şu anda milyonluk oyuncuları almaya tek başına yetecek durumda değil. Bunu tüm kulüpler için söyleyebiliriz. Kulüplerin ek gelirlere ihtiyacı var. Bugün baktığımızda diğer kulüplerin birçoğu bunu sağlayabilecek projeler üretmiş, imkanlar sağlamışlar. Tabii ki İstanbul avantajı da var bu kulüplerimizin elinde. Trabzonspor'da bunu yeni yeni Ertuğrul Doğan dönemiyle beraber yapmaya başlıyor. İşte İstanbul'da bir Kartal projesi var, Trabzon'da bir AVM artı yine tesis projeleri var. Yani ek gelirler hayata geçirmeye çalışıyor. Ama
1: Mehmet Ali Yılmaz tesis de taşınıyor değil mi? Şu an antrenman sahası da taşınacak değil mi?
2: Evet, orada bir havaalanı yapılacağı için oradan da bir çıkışı ve tekrar Akyazı dediğimiz, yani Trabzonspor'un şu anda Paparapak
1: stada yakın.
2: Stada yakın bir yerde, evet. Yeni bir tesisleşme durumu söz konusu. Yine orada bir AVM durumu söz konusu. Ancak bunlar uzun vadeli projeler. Hemen hayata geçirilebilecek, hemen gelir sağlayabilecek projeler değil. Haliyle bu süreçte Trabzonspor'un kasasına rahatlatabilecek şey ne? Genç, henüz daha piyasa yapmamış, yetenekli ve gelecek vadeden oyuncuları kadroya katarak, parlatıp onları Avrupa futboluna veya büyük kulüplerin arayışına sunmak, izlemesine sunmak. Bu şekilde de baktığımızda şu anda bir Felipe Augusto transferi Zenit'e 20 milyonla yapıldı. Yine Olay'ı transferi, artık zaten Olay'ın rakipleri kendi kendini kızıştırıyor. Yani bizim yazmadığımız haberler şu anda Avrupa basınında yazılıyor. Gerçekten şu anda en ısrarcı kulüplerden bir tanesi Leipzig. Barcelona belki şu anda şey olarak bakılıyor olabilir ama bu kulüplerin hani işte Süper Lig'de 22 yaşında işte bir Dünya Kupası yaptı diye mi bu kadar? Hayır, zaten Trabzonspor transfer etmeden de izleme ekiplerinin izlediği bir oyuncuydu. Bu dev kulüplerin izleme ekiplerinin izlediği bir oyuncuydu Olay'ı. Sadece Trabzonspor'da oynayacak olması, direkt ilk 11'de kendini gösterebilecek olması çok önemli. Trabzonspor'a gelip forma giymeye başlamasıyla beraber Fildişi Sahilleri milli takımının artık onu davet etmesi çok önemli bir durum. Yani sabit oynayarak piyasa değerini arttırdı, milli takımdan çıkarak yükselerek piyasa değerini arttırdı. Milli takımıyla beraber Dünya Kupası yaparak piyasa değerini arttırdı. Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstererek piyasa değerini arttırdı. Haliyle şu anda ne yaptı? Yani dünyanın üst segment kulüpleri oyuncuyu dikkatini çekiyor, daha da izliyor. Ve belki de hani bir an önce kendi havuzuna, kendi kadrosuna katmak istiyorlar. Kendi aralarına bir kıyasıya yarış var. Trabzonspor'da buradan en karlı çıkabileceği rakamları kasasına koymak istiyor.
1: Akıllı cümleler bunlar.
2: Tabii ki de. Yani Olay'ın satışını Dünya Kupası'nın sonrasına bırakması, Cabral'ın transferini ise Dünya Kupası öncesinde tamamlaması tamamen bir işte burada piyasa dengelerinin nasıl değişeceğinin bilinciyle yapılan hamlelerdir. Burada Ertuğrul Doğan ekibini, Fatih Hoca'yı, yine sportif olarak scout şefinden Eren Mert'i, hepsini, yani burada bir sac ayağı var. Üçlü dörtlü diyebiliriz. Hepsini tek tek tebrik etmek lazım. Çok akıllıca işler yapıyorlar.
3: Kadro oluşumu üçlü defans gibi gözüküyor demiş Ezgi Hanım'a sorar mısınız demiş Trabzonspor'u dinlemiş Fatih Tellioğlu diyor ki yani alınan transferler sanki üçlüye dönülecek gibi diyor, katılıyor musun bilmiyorum, ne dersin?
2: Bunu şu şekilde tanımlamamak gerekiyor bence. İşte Fatih Tekke bu sezon üçlü oynayacak, Fatih Tekke bu sezon işte 4-3-2 bu şekilde tanımlamamak gerekiyor. Çünkü neden? Fatih Hoca'nın işi birazcık da analize dayalı. Trabzonspor maç öncelerinde, maç sonralarında mutlaka Fatih Hoca'nın çalışma sistemlerine dayalı YouTube'a videolar yüklüyorlar. Bence Trabzonspor taraftarları da buraları iyi izlemesi lazım ki Fatih Hoca'nın çalışma sistemini anlasınlar. Gerçekten rakibe dayalı olarak bir oyun kurulumuna geçiyor. Yani üçlü savunma sisteminde de evet çıkabilir. Çünkü şu anda bu şu anki kadrosu buna elverişli bir durumda. Ama yine dörtlü de oynayabilir. Çünkü Wagner'i de aldı, işte Cabral'ı da aldı. Yine iyi beklerle beraber de dörtlü bir savunma sistemi de yapabilir. Yani farklı rotasyonlar göreceğiz bence Trabzonspor'dan bu sezon. Zaten Fatih Hoca'nın geçtiğimiz sezonda da çok isteklerini sahaya yansıtamamasının sebeplerinden bir tanesi kadro derinliğinin biraz
3: olmaması,
2: az olmamasıydı. Evet, biraz az kalışıydı. İstediği oyuncular da sakatlandı. Belki maça sokmak istediği oyuncular sakattı, cezalıydı. Biraz şanssızlıklar da yaşadı bu açıdan. Baktığımızda Batagov gibi savunmadaki önemli ve yine gelecek vadeden yıldızlarından bir tanesi son uzun süredir yok, hatta yani son belki de birkaç aydır yok Batagov. Çibuike geldi, sağ olsun geldiği gibi adaptasyon sağladı ama Çibuike bazen tek kaldı çünkü Savic sakatlandı. Doğru. Savic yoktu. Savunmada o yüzden sayının arttırılmak istemesi bu açıdan farklı rotasyonlar görmemiz açısından önemli. Ben de bu sezon farklı farklı üçlü olur, yine dediğim gibi beklerle dörtlü olur, farklı rotasyonlar göreceğimizi düşünüyorum.
3: Serkan Yamaç demiş ki Ezgi Hanım'a sorar mısınız? Onaçu'nun gitme ihtimali var mı? Teklif varsa değerlendirilmeli mi demiş. 20 milyon üzeri iyi para demiş. Ne diyorsun?
2: Tabii ki de Onaçu'nun yaşına baktığımızda 20 milyon iyi bir para gibi duruyor. Ancak şunu da göz önünde bulundurması lazım taraftarların. Paul Onaçu Trabzonspor'la dokusu tutmuş. Bir sezonda 20 üstü gol sağlayabilen, takım içi arkadaşlarıyla uyum sağlayabilen, Trabzon şehriyle uyum sağlayabilen ve sizi üst klasman maçlarda taşıyabilen bir oyuncu. Yani size maç kazandırabilen bir oyuncu. 20 milyon euro verdiğinizde, Paolo Nacho'yu sattığınızda 20 milyon euro vererek bu kalitede bir oyuncu alabilir misiniz?
3: Çok zor.
2: O yüzden Trabzonspor'un 20 milyon euro teklifi kabul etmeyip Paolo elinde tutmak istemesinin sebebi de bir yerde budur aslında. Eğer ki 20 milyon euronun altında, yani Paolo satarak kar elde edemeden bir oyuncu alacaksanız neden alasınız? Çünkü bu da bir risktir. Yeni gelen oyuncu şehre alışabilecek mi, takıma alışabilecek mi, hocanın sistemine alışabilecek mi, değil mi? Bunlar bir başlı başına bir sorudur ve Trabzonspor bu sezon Avrupa'da yarışmak istiyor. Paul gibi tutmuş, dokusu tutmuş. Zamanında Trabzonspor'a tekrar dönebilmek için fedakarlıklar yapmış bir oyuncu var. Şu anda Trabzonspor gelen teklifleri hiçbir şekilde dikkate almıyor. Tabii 20 milyon euro bazında basarsak, üstüne çıkarsak bu durum değişebilir. Şu anda sadece eğer ki Paolo Nacho bir gün gelir de Ertuğrul Doğan'a bana da şu kadar maaş teklif ettiler başkanım, hani
3: gitmek istiyorum,
2: ben de gitmek istiyorum derse o zaman evet 20 milyonluk teklif de değerlendirilebilir. Çünkü Trabzonspor'un da scout haznesinde evet farklı oyuncularda Paul'un bunu deme ihtimaline karşılık olarak hazırlanıyor.
3: Ezgi, Ahmet Can'ın durumu ne? Onunla ilgili de haberler çıkıyor. Ajax'ta oynayan eski futbolcusunun geri gelme durumu var mı? Var mı böyle bir bilgi sende?
2: Şimdi şöyle söylerim. Evet, Trabzonspor'da bir savunmaya da yeniden takviye bekleniyor. Ahmet Can Kaplan da bu isimler.

0: yerlerden bir tanesi. Ahmet Can Kaplan tabii ki de sizin de söylediğiniz gibi Trabzon'un kendi öz evlatlarından, kendi altyapısında yetişmiş bir oyuncu. Evet, Trabzonspor'un kendisiyle bir görüşme durumu var. Ancak oyuncu da, oyuncuyla hala Avrupa'da da ilgilenen kulüpler oluyor. Avrupa'da devam etmesi durumu olursa Trabzonspor'dan affını isteyebilir. Hani ben burada devam edeyim diye. Trabzonspor'un vereceği maaş durumları konuşuluyor. Yani şu anda bir hani konuşma durumundalar diyelim. Herhangi bir anlaşma durumu söz konusu değil. Yoklama. Ne sen ne düşünüyorsun? Gelir misin? Zaten hani böyle öz evlat dediklerimizde bu konular çok daha rahat halledilir. O yüzden Ahmet Can'la da gayet iyi bir şekilde görüşme halindeler. Bu süreçte tabii ki farklı isimler de mevcut. Yine Süper Lig'den, Süper Lig'i bilen birkaç takımdan birkaç stoper gündemde. Ama Ahmet Can öncelik diyelim. Ancak Trabzonspor'un bir, Çibuike'nin ayrılma ihtimaline karşı olarak ikiye de çıkabilir bu rakam. İki stoper ihtimali var. Çibuike için de tabii ki onu da söylemiştik aslında, tekrar edelim, yenileyelim. Fulham kulübünün artık 25 milyonu bulan bir teklif durumu var. Onun da ayrılma ihtimali söz konusu. Ancak yine tekrar edelim, Trabzonspor şu anda tutmuş dokusu, Trabzonspor'la uymuş, bu mücadeleyi taşıyabilen oyuncularla çok ayrılma isteği yok. Kafasında sezon başlamadan önce Felipe'ye zaten gelen teklifler, Olay'a gelen teklifleri değerlendirmek vardı. Bu durumda o iki ismi yine biz ön planda tutarak, zaten Felipe'nin ayrılığı gerçekleşti, Olay'ı beklentisi mevcut. Ancak tabii ki de 25'i bulan bir rakamda da Trabzonspor bu ayrılığa sıcak bakabilir. Fulham kulübüyle de onun görüşüldüğünü biliyoruz.
1: Ezgi, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Çok önemli bilgiler paylaştın, manşetleri verdin. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Ezgi Alp?
0: Teşekkür ediyorum. İşte bu akşam Aral'ı bekliyoruz. Bugün hepimizin, Trabzon basınının mesaisi uzun. İnşallah yine hayırlı bir transferi de karşılamış olacağız. Zaten Trabzonspor gelişmelerine devam ediyor. Hazırlıklarına başladı, kamp başladı. Önümüzdeki günlerde biz de inşallah
1: Sen de orada olacaksın.
0: De bulunacağız. Evet. Yeni bilgiler edindiğimizde bizler de sizlere aktarmaya devam ederiz.
1: Çok teşekkürler sevgili Ezgi Alp. Çok sağ ol. Görüşmek
0: ben
1: üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Evet, hattımızda Güne Bakış'tan sevgili Ezgi Alp vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı bir analiz yaptı Trabzon'la ilgili, Trabzonspor'la ilgili. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1974 Dünya Kupası, Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsen'ı bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık, pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü.

0: büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Efendim herkese günaydın. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Ankara ve Kocaeli yarışlarını yorumlayacağız. Sevgili dinleyenler, Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda olacak ve Ankara'da bugün 75. yıl hipodromunda 9 koşulu yarış programının ilk koşusu saatler 14.00'da başlayacak ve Aykut da hattımızda Ankara'yı değerlendirecek. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli Kartepe hipodromunda da yarışların değerlendirmesini naçizane ben sizler için yorumlayacağım. Aykut, hoş geldin. Hattımıza nasılsın?
6: Hoş bulduk Ufuk. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden.
5: Ankara'da atmosfer nasıl? Hava nasıl? Bildiğim üzere Ankara'da siyasi gelişmeler var ve siyasi gelişmelerden dolayı her yer kapanmış durumda. Hipodroma giden yollar vesaire. Bilmiyorum nasıl geçiyor?
6: Evet, biraz sıkıntılı. Yani bugün yani üstlerinden yarısı yani seyirci anlamında bir sıkıntı yaşayacağımız kesin ama dediğim gibi yollar da tabii ki sıkıntılı. Her taraf emniyet teşkilatıyla dolu. Bekliyoruz yani, NATO zirvesi var. Yapacak bir şey yok abi bu konuda. Biz de işimizde odaklandık. Yarışları bekliyoruz.
5: O zaman başlayalım. Günün ilk koşusundan bugün itibariyle günün ilk koşusu Ankara'da saatler 14.00 gösterinde başlayacak demiştim. Şartlı 4 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, neler söylersin?
6: Evet, gördüğü yarışlarla kondisyon açığını kapatan 2 numara Goldman son idmanında da ayakları yere değmiyordu maşallah. Yani yarışı ortalarda kabullenip düzlük yarışı yapmasını bekliyorum. Bugün kazanmasını bekliyorum Ufuk. Alternatif Bankom'dur. Rakip 4 numara Testit. Bu da bu doğuda hazırlanan galoplarını Urfa'da yapan bir yarış gören 5 numara Çakır Aslan diyeceğim. Ama 2 numara Goldman. Yani hem uygun grupta koşuyor, uygun rakipler yanında formunda gelişti, kondisyon açını da kapattı. Sonlarda yarışta süratli gidecek, sonlarda etkili gelip kazanmasını bekliyorum. Geniş oynayanlar 4 ve 5'i değerlendirebilirler.
5: Evet, günün ilk koşusunda 2 numaralı Goldman, %49'luk da oynanma oranına sahip bir isim. Aykut'un da bugün net bankosu ama daha doğrusu rakipli bankosu 2 numaralı Goldman bugün kazanabilir dedi. Ama en ciddi iki rakibi var, 4 numaralı Tescil ile 5 numaralı Çakır Aslan'ı. Bu iki isim değerlendirilirse bu koşuyu keyifli bir şekilde geçeriz dedi. Geldik günün ikinci koşusuna. Saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 5 mücadeleyle 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pistte start alacaklar. Neler aktarırsın?
6: Evet, yarışın gidişatına baktığımız zaman 1 numara Mountain tam mesafesinde koşuyor. Sprint mesafesini ayarlarsa bence sonlarda etkili gelir. Remzi abi de zaten atına çok güveniyor. 1 numara Mountain benim net favorim. Son yarışımda direkt oynadığım o gün belki etkisiz kaldı ama bugün çok farklı koşacak olan 4 numara Thomas Shelby. Geçen Osman abiyle konuştuk. Mağaz satış kostümde kazanmıştı. Evet, çok iyi durumda. Koştuğu yarışta da çok iyi koşacağım. Bir dahaki sonra

0: koşacağı yarışta da çok iyi koşacağını söylemişti. İyi durumda olduğunu biliyorum 5 numara Mahal. Sürprizde de 3 numara Bulmen diyeceğim. Yani ben 1, 4, 5 ve 3 geçeceğim.
1: Evet, günün ikinci koşusunda 4 isim önerdi sevgili Aykut. Bunlar 1 numaralı Mountain, 4 numaralı Thomas Shelby, 5 numaralı Mahal ve 3 numaralı Bulmen. 4 isim ayrımsız olarak tuttuğunu belirtti. Sıralaması rakamsal olarak da 1, 4, 5 ve 3 şeklinde. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna. Aynı zamanda bu koşu Yedili Plase'nin de Ay ve Yedili Ganyan'ın da daha doğrusu başlangıç ayağını oluşturuyor. 3 numaralı Leopardus komiserler kurulu kararıyla koşudan çıkartıldı. 5 isim var Aykut, neler aktarırsın?
0: Evet, 5 ismin 3'üne yer verdim abi. Şöyle ilk defa kumpiste çıkacak olsa da ben farklı bir isim olduğuna inanıyorum. 2 numara hayret bir şey. Sonlarda çok kuvvetli geliyor. Kumpiste de ben yapacağına inanıyorum. Hayret bir şey benim net favorim.
1: İlk yarışında da banko vermiştin hayret bir şey, hatırlıyor musun?
0: Evet, kazandı. Sonraki yarışında gene de şey demiştim ama o zaman Gökhan Kocakaya'nın bindiği bir tay vardı. Hevobin, yani bunu söyleyemiyorum şu anda, ona geçirmişti ama bu isim iyi bir isim abi, hayret bir şey. Bugün kumda da çok etkili koşacaktır.
1: Harold Cooper'a geçildi ki Harold ayarında bir isim olduğu söyleniyordu.
0: Tabii kesinlikle öyle zaten. O da Harold Cooper da 2'de 2 yaptı, yani öyle boş bir safkan değil, iyi bir safkan. Bir numara Rattler Slick, mutlaka formu zaten zirvede, yazacağım. Ben sürprizde de takibimde bir isim var. Takibimdeki ismi son kez değerlendireceğim. 4 numara Tom Raider. Yani ben 2-1-4 yazacağım abi. Bu yarışı sağlam geçtim.
1: Evet, bu koşuda 2 numaralı hayret bir şey yine favorim dedi Aykut. Sonrasında 1 numaralı Rattlesnake ve 4 numaralı Tom Raider. 3 isim önerisi var günün 3. koşusunda Ankara'da, sıralama 2, 1 ve 4 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 15 mücadele, dişilere mahsus bir yarış. 4 yukarı Araplar 2200 metre çim pistte start alacaklar. Neler söylersin Aykut 2. altırgan yanında, başlangıç ayağında?
0: Evet, geçen sahadaydım. Koluma birisi girdi İzmir jokeylerine. Abi dedi, Taş Pınar Öğre gerisine karışma dedi. Taş Pınar o gün 5. oldu, cebimde para bırakmadı. Öyle diyeyim yani, 4. mi oldu 5. mi oldu? Öyle deyince abi inanıyorsun, bir de şey yapamıyorsun. Sahanın dilindeydi Taş Pınar. Ben bugün Taş Pınar'ı favori olarak vereceğim. İzmanları çok çok iyi olan 3 numara Peli Sırtı muhakkak yazacağım. Bursa'da yakın ara koşmaktan etkilenmesi, son yarışını kazanan bir Alder Gül'ü var 2 numara. Muhakkak yazacağım abi, yakın ara koşmaktan etkilenmesi de bugün de iyi koşacaktır. Sürprizde 5 numara Eşay ve 6 numara Efsane Hanım diyeceğim. Yani beni sıralamam 7-3-2-5-6.
1: Evet, genelde biliyorsun sahada ismi adı çıkan atlar pek de başarılı olmuyor. Öyle de bir durum var. Genelde tabiri caizse derler ya, sinyale düştüğü zaman gelme olanağı zor oluyor. Çünkü artık bir ağırlık mı oluyor ya da öyle bir söylenti mi oluyor bilemiyorum ama genelde kazanamıyor bu isimler. Dördüncü koşuda Aykut der ki 7 numaralı Taşpınar, 3 numaralı Pelit Sırtı, 2 numaralı Aller Gülü, 5 numaralı Eşay ve 6 numaralı Efsane Hanım. Bu 5 isim ayrımsız önerdi 2. altırganyan başlangıç ayağında. Rakamsal olarak da sıralama 7, 3, 2, 5 ve 6. Geldik günün 5. koşusuna. Sevgili Aykut, 16 handikap mücadele, 4 yaşlı Araplar, 2100 metre kum pisti.
0: Geçen yarışında direkt oynadım. 6 numara Cezar Bey. Cezar Bey normalde startta kalıyor. Fazla startta kalmazsa o gün Gökhan Kocakaya bindiydi. Çok çabuk erken önlere düşünce, hatta yani düzlükte o kadar rahattı ki dedim ki hani uzak kazandı. Sonradan attıramadı. İlginç, dışarıdan Kars'a vuranlı geldi geçti. Hatta 7-8 boyu da önde kazandı. Tabii ki Cezar Bey hem siklet avantajı var bugün. Ben fazla startta kalmazsa çok çok şanslı görüyorum. Ama tek ve ciddi rakibi bana göre 3 numara Kars'a vuranlı olacaktır. O da sonlarda kuvvetli geliyor. Yani ben 2 isim geçeceğim abi, 6 ve 3.
1: Evet, 5. koşusta 6 numaralı Cezar Bey son yarışında, evet gerçekten tutotta geldi. Hadi dediğin yerde arttırıp fark atacak gibi bir izlenim verdi ama kar savuranlığa dayanamadı o gün için. 6 numaralı Cezar Bey'i bugün sevgili Aykut'un alternatif bankosu, ama tek bir rakibi var yine rövanş mücadelesine çıkacak olan 3 numaralı kar savuranlı. Bu iki ismi değerlendirsek bu koşuyu geçebiliriz ama dediği gibi 6 numaralı Cezar Bey alternatif banko, rakip 3 kar savuranlı. 6. koşu, kısa vade 6 mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre kum pist. Burada da 3 numaralı Erbaşkan komiserler kurulu kararıyla

0: koşuya katılmayacak, yarıştan çıkmış. 9 isim vardı, 8 kaldı. Neler söylersin?
1: Şimdi abi bu yarışta biz, dedem Hamza Reis'i ben ilk yarışından beri sahada izliyorum. Hatta böyle sevgili Karahan abimle falan da izlediğim zaman, o dışarılara falan açıldığı zaman da dedem Hamza Reis, kumçum onun için sentetik falan hiç fark etmiyor abi. İyi bir isim. Ben bugün rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Benim altanlı tip bankom. Ama bu hükümlü içimde denediler. İşte sentetikte falan denediler. Kum piste geri döndü. Çok ciddi rakibi olacaktır. Sürprizde de 2 numara Bozkır 7 diyeceğim. 1 numara alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenler 5 ve 2'yi değerlendirebilirler.
0: Evet, günün 6. koşusunda 1 numaralı dedem Hamza Reis alternatif bankom dedi. Son yarışın İstanbul'da kısa vade 6 mücadeleyi kazanmıştı dedem Hamza Reis. Ama rakip olarak kum piste ilk yarışını kum piste koşup kazanan 5 numaralı hükümlü ve sonrasında 2 numaralı Bozkır 7, ki o da kum pedigrisi var. Bu ismin burada da sıralaması 1 numaralı dedem Hamza Reis alternatif banko, rakip 5 ve 2 şeklinde. Evet, 7. koşuya geldik. Günün 7. koşusu bir maiden mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacaklar. Neler söylersin?
1: Evet, yine takibimde olan bir isim var. 5 numara Sultan Ana. Benim net favorim. Bugün hatta kazanmasını bekliyorum ama rakip yazacağım yanına. Çünkü bayağı ufak girdim. Son yarış ölçü olmayan bir karlovası 6 numara muhakkak yazacağım. Son yarışında geliyorum sinyalleri veren bir Mr. Nisa, ki iyi durumda olduğunu öğrendim, 10 numara muhakkak yazacağım. Sürprizde de 3 numara North Danger diyeceğim. Yani benim sıralamam 5, 6, 10 ve 3 olacak.
0: Evet, 7. koşuda 5 numaralı Sultana, 6 numaralı Carlo Vassi, 10 numaralı Mrs. Nilşah ve 3 numaralı Northern Dancer dedi. Bu 4 isimi burada önerdi sevgili Aykut. Sıralaması 5, 6, 10 ve 3. Geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 5 mücadele dişlere mahsus. 3 çıkar İngilizler 2200 metre çim pist. Neler söylersin?
1: Evet, yarışın gidişatına baktığım zaman ufuk yarı süratli gidecek gibi. Önde giden isimler de var. Belki art tempoda gidecek gibi gözüküyor ama ben yine de yarışın süratli gideceğini, yarışı koparmak isteyecek isimlerin olduğunu düşünüyorum. Ara sonrası gördüğü yarışlarla kondisyon açını kapatan, ben de sonlarda mermi gibi gelecek olan bir 4 numara Gengar bankom var. 4 numara Gengar benim net bankom.
0: Evet, bu koşuda da 4 numaralı Gengar, yani günün 8. koşusunda 4 numaralı Gengar net bankom dedi. O da son koştuğu koşuda ikincilikle ayrılmıştı. Bugün de %45'lik oynanma oranına sahip Gengar sevgili Aykut'un net bankosu. Geldik kapanışa, günün 9. koşusu Ankara 75. yıl hipodromunda maiden mücadele ile son bulacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacak. Yine 8 numaralı Great Angel komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, çok iyi duruma geldiğini öğrendim sağının. Yani gerçi AGF'de de birinci at çıkmış. 2 numara Peyrul çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Bugün belki Ankara tarafından direkt banko oynanacak. Ama ben rakip olarak İstanbul'dan hazır gelen Cheryl Boulder diyeceğim. Ufak bütçeler için muhakkak yani 2-1 geçsinler bu yarışı. Geniş oynayanlar 3 numara Lagari, 4 numara Balacinka, 9 numara Maximent, sürprizde de 11 numara Opapatya diyeceğim. 2-1 ufak bütçeliler için yeterli. Geniş oynayanlar 3-4-9-11 ekleyebilirler.
0: Evet, 2 numaralı Pevrul ve 1 numaralı Shareholder yeterli isimler dedi. Bu iki isim yeterli olacaktır dedi ama daha geniş kurgular, son ayakta sürpriz ihtimali yüksek bir yarış, maiden mücadele. 3 numaralı Lagari, 4 numaralı Palacinka, 9 numaralı Maximent ve 11 numaralı O Papatya yazarak son koşuda rahat bir yarış izleyebilir, sürpriz bekleyebilirler. Aykut, çok teşekkür ederim, değerli vaktini aldım.
1: Ben teşekkür ederim. Sana iyi yayınlar diliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın diyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hatımızdaydı. Sağ olsun, gönderdi ve Ankara yarışları tahminlerinde bulundu. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Sondüzük.com'la üye olmanız gerekiyor. Sondüzük'e üye olduktan sonra hazır kuponları, uzman yorumları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin yapay zeka destekli sanal at yarışı bahisi olan Sondüzük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz sevgili dinleyenler. Sondüzük'te çeşitli kampanyalardan da faydalanıyor olacaksınız. Kampanya

haftalarda 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, yine altılı ganyanda 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç ve altınız 5'te kalsa bile %25 iade, oynamış olduğunuz kuponun %25'i 500 TL'ye kadar iade olarak hesabınıza geçecek. Bunun için yapmanız gereken son düzey üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor ki burası çok önemli. Kampanya katılımınız başlıyor olacak. Evet sevgili dinleyenler, Kocaeli'ye gideceğiz, Kartepe'ye. Akşam yarışları Kartepe'de saatler 17-15'i gösterdiğinde start alacak. Maiden mücadeleyle başlayacak. 3 yaş Araplar 1400 metre kum pisti sahne alacaklar. 8 numaralı Sertu son koşmuş olduğu ikinciliği gerçekten de çok iyiydi. Bir Ender Efe temsilcisi 8 numaralı Sertu bu piste bayılır. Önceliğim sonrasında 1 numaralı Barla Bey koşunun da favorisi zaten. 2 numaralı Beg Ata, 5 numaralı Bibars ve 11 numaralı Kazan Giril. Sevgili dinleyenler, bu 5 ismi ben Maiden mücadelede ayrımsız olarak önereceğim. 1. Altılı Ganyan'ın başlangıcında Kocaeli'de 1. koşuda sıralamam 8, 1, 2, 5 ve 11 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Handicap 16 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. 9 isim var burada. 7 numaralı El Sarut çekecek gidecek bomboş kilosuyla. Virajı da 2-3 boy önde bir dönerse bugün kazanmaya çok yakın isim Akın Sözen'le start alacak. Son yarışından ikincilikle ayrılmıştı ki sonlarda durdu. O gün koşuyu kazanan isim aynı yarışta koşacak olan Şavşank. 6 numaralı Şavşank sevgili dinleyenler. Ama o gün Al Sarut 59,5 kiloydu. Bugün 54,5 kiloyla start alacak. Ben bugün alternatif olarak Banko önereceğim. 7 numaralı El Sarut'u ama eksik koşması halinde devreye 3 numaralı Maximus Men'le gene 6 numaralı Şavşank'ın girebileceğini tahmin ediyorum. Ki eğer El Sarut'u bugün tek yazmak istemiyorsanız muhakkak yanına 2 isim yazalım. 3 numaralı Maximus Men ve 6 numaralı Şavşank'ı ekleyelim. Sıralamam 7 alternatif Banko, rakip 3 ve 6 ikinci koşuda. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusu şartlı 3 mücadele dişilere mahsus 2 yaş İngilizler 1200 metrede start alacak. 2 numaralı Brave Athena bir yarış koştu, onu da kazandı. Bugün ikinci yarışını kazanmak için piste çıkacak. 4 numaralı Victory Hedge 2'de 2 yaptı. %52'lik bir oynanma oranı var ama rakipleri bugün gerçekten de dişli gözüküyor. 3 numaralı bir rüzgar, o da bir General Quarters yavrusu, bugün etkili koşacağını bekliyorum. Muhakkak değerlendirelim. Günün 3. koşusunda 3 isim önereceğim. Dediğim gibi sıralamam 2, 4 ve 3 şeklinde.

Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Handikap 15 mücadele dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte start alacaklar. 6 numaralı Derya Dil kendi temposunu kuracak gibi gözüküyor. Gidişat lehine 6 numaralı Derya Dil önceliğim, sonrasında 8 numaralı Veranche forma girdi bu isim, dikkat. 4 numaralı Yer Deniz, 1 numaralı Öz Kehribar ve 5 numaralı Bendeme. Ben bu 5 ismi kesinlikle ayrımsız olarak önereceğim bu koşuda. Siz kendi tuttuğunuz atlar da varsa yazın ama ben bu 5 atı bugün için ayrımsız tutuyorum. Sıralamam 4. koşuda 6, 8, 4, 1 ve 5 şeklinde. Günün 5. koşusuna geldik. Satış 1 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte start alacak sevgili dinleyenler. 6 numaralı Çepni uygun grupta yine kazanmaya yakın ve rakiplerinin bir adım önünde. Ancak 5 numaralı Still Father nerede ne yapacağı belli değil bu ismin. Bugün de ters bir yarış koşabilir, muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor. 5 numaralı Still Father'ın 13 numaralı isime gelecek olursak 13 numaralı Warrior Man'de son ikinciliği gayet tatminkar, muhakkak yazalım. Bu 3 ismi ayrımsız olarak önereceğim sizlere ama bir isim daha söyleyeceğim. Bugün ters bir yarış yapabilir. Kumpis'te son derecede sürpriz bir isim. 4 numaralı Sensei Baha. Bugün şeytanın bacağını kırabilir. Aman dikkat sevgili dinleyenler. İlk defa Kocaeli pistinde start alacak. Bugün ters bir yarış koşabilir. 5. koşuda sıralamam 6-5-13 öncelikli. Sonrasında 4 yazabiliriz. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Günün 6. koşusu da handikap 17 mücadele. 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak sevgili dinleyenler. 7 isim var bu koşuda. 7 numaralı Riyad müthiş bir yarış kazandı son koşusunda ve şeytanın bacağını kırdı. İlgilileri de haliyle çok mutlu oldular. 7 numaralı Riyad'ın son kazandığı koşusundan sonra bugün yine seriye devam edebilir. Neden? 1. Mesafe uzun, istediği şekilde temposunu sonlara kadar saklayıp kazanmak için sonlarda etkili gelebilir. 2. 52 kiloluk sikletiyle start alacak sevgili dinleyenler. Bugün %5'lik oynanma oranı var ama bu sizi yanıltmasın. Riyad'ın sonları çok güçlü. Pis ve mesafe lehine bir tık da yarış hızlanırsa bugün Riyad ikinci yarışını üst üste kazanmış olur. Benden söylemesi. Bir rakibi var bana göre, o da koşunun favorisi. 3 numaralı Rico Paşa. Onun dışında bir rakip tutmuyorum bu koşuda. Benim sıralamam burada 7 ve 3 şeklinde olacak günün 6. koşusunda. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı 3 yaş Araplar 1400 metre kum pistte start alacaklar. 5 numaralı Begihan sevgili dinleyenler, Yılma Başar Nedimem orijinli bu isim Ankara pisti ve Adana pistinde start aldıktan sonra Kocaeli'ye geliyor ki bence uygun grupta kazanmaya yakın bir isim olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Begihan'ı ben bugün sizlere net banko olarak önereceğim. Günün 7. koşusunda bankom 5 numaralı Begihan. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Handikap 15 mücadelede yamak 1 statüde apprentilerin start alacağı 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum pistte sahne alacaklar. Burada 1 numaralı Salahiyet, 4 numaralı Tatar Uşağı, 6 numaralı Toz Yutturan, son yarışını nihayet kazanan 9 numaralı Tanju Bey ve 5 numaralı Rüzgar Su. Sevgili dinleyenler, ben 5 ismi bugün sizlere bu koşuda önereceğim. Zor bir koşu. Dedim ya, yamak 1 statüde apprentilere mahsus bir koşu. 1 numaralı Salahiyet, 4 Tatar Uşağı, 6 Toz Yutturan, 9 Tanju Bey ve 5 numaralı Rüzgar Su. Benim burada ayrımsız sıralamam olacak. Evet, geldik Kartepe'de kapanışa. İzmit'te sevgili dinleyenler,
Günün 9. koşusu bir maiden mücadele, bölünen maidenin de sonuncusunu oluşturuyor. 2 numaralı Bodrumlu ilk yarışında müthiş bir start aldı. Ancak geride kalınca önden birçok kum yedi bu isim ve viraja kadar adapte olamadı. Adapte olduğunda da son 200 metre kalmıştı. Geldi, yarış bitti. Üçüncülükle ayrıldı o gün. 2 numaralı Bodrumlu bugün daha etkili koşabilir. Kazanmaya bana göre en yakın isim. 9 numaralı Tam Paket. O da bir dağ şan temsilcisi ki bu pisti çok sever bu kağıt. Sevgili dinleyenler, muhakkak değerlendirilmeli. 12 numaralı Refiye, o da anne tarafından İtişan Kitiki Torku, o da kum pistte çok iyi koşar ki koşmuş, son koşusunda gelmiş, üçüncülük yapmış, ilk defa koştuğu kum pistte bugün de etkili koşar 12 numaralı Refiye. Ben bu 3 ismi ayrımsız önereceğim ama daha geniş kurgular 8 numaralı Sert Esen ve 5 numaralı Karaköprü Ateşi'nde muhakkak değerlendirsinler. Günün kapanış ayağında benim sıralamam 2-9-12 öncelikli, sonrasında 8 ve 5 yazabilirler.

0: Evet sevgili dinleyenler, Kocaeli yarışlarında sizler için değerlendirdim. Bugün gene söyleyeyim, eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız ki Ankara tahminlerini sevgili Aykut Balcı yorumlamıştı. Ben de Kocaeli'yi yapmanız gereken işlem son düzey üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra da ücretsiz olarak uzman yorumları ve hazır kuponları tekrar kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Bizler ayrılan sürenin sonuna geldik ki yarın günlerden çarşamba. Yarın da konuklarımla sizlerin karşısında mikrofonların başında olacağım. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi. Radyo Spor.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde eğer bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Kayseri Spor'u yakından takip eden Memduh Borazan olacak. Kendisiyle dün bağlantı sağlayamamıştık. Birazdan kendisi yayınımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Memduh Borazan olacak. Kayseri Spor'la alakalı ve tüm takımlarla alakalı transfer gelişmeleriyle ilgili merak ettiklerinizi hem bana hem de konuklarıma sorabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Önemli bir gelişme var. Hemen bu gelişmeyi aktaralım. Ames Spor transferde listesine ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'yi ekledi. Batshuayi Ames Spor'un transfer listesine eklendi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Yaşanan önemli transfer gelişmeleri var. Dün Ajans Spor'da özel haberini de yapmıştım. Ciddi derecede bu haber konuşuldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Trabzonspor'la alakalı Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paolo Nacho için transfer gelişmesi yaşandı. El Hilal Trabzonspor'dan Paolo Nacho'yu kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi Bordo Mavili kulübün kapısını çalacak. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Memduh'a ben mesaj atıyorum. Memduh'la ben irtibata geçtim. Tekrardan arayabilirsin Batıkan. Transfer gelişmelerini paylaşmaya devam edelim. Muğla Spor son olarak Novi Pazar forması giyen Diriton Kamaj'la prensipte anlaştı. 29 yaşındaki Karadağlı sol kanat için uçuş programı oluşturuldu. Beşiktaş'la ilgili gelişmeler var. Beşiktaş ve Bayern Münih Alexander Nübel'in transferi için her konuda anlaştı. Dün ilk kez bu haberi Transfer Ateşi programında sevgili dinleyenler Hakan Günduvar sizlerle paylaşmıştı. Nübel'le ilgili Hakan Günduvar yayınımızda özel olarak paylaşmıştı Radyo Spor'da. Nübel'le ilgili anlaşma tamamlandı. Bayern Münih'ten bugün yazı gelecek demişti. Ve

0: Hekim Bayern Münih'ten dün akşam saatlerinde yazı geldi. Alman kaleciyle ilgili de uçuş programı belli oldu. Alman kaleci bu akşam 19.25'te İstanbul'da olacak. Beşiktaş Alexander Nubel'e kavuşuyor. Alman file bekçisi bu akşam saat 19.25'te İstanbul'da olacak. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'yla sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Bu bölgede as kaleci konumunda sadece Emre Bilgin vardı. Emre Bilgin de bilindiği üzere Emre Bilgin geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Emre Bilgin ve dahilinde 3 kaleci, 3 genç kaleci sevgili dinleyenler. 3 genç kaleci dahilinde bilindiği üzere kampa götürülmüştü. Beşiktaş Nubel'i kadrosuna kattı. Nubel dışında da Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Başakşehir'den Doğan Alemdar. Daha önce ülkemizde Kayseri Spor'da da forma şansı bulmuştu. Başakşehir öncesinde Ren'e gitmişti. Ren'de kiralık olarak oynadığı takımlar vardı. Bu noktada Beşiktaş Nubel'in arkasında duracak bir kaleci arıyordu. Başakşehir'den Doğan Alemdar'la da anlaşma sağlandı. Doğan Alemdar transferi için hem kulübü Başakşehir hem de oyuncuyla anlaşma sağlandı. Doğan Alemdar'la yapılan anlaşma 4 yıllık sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın yeni sezonda kaleci rotasyonu belli oldu. Nubel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin. Yaşanan gelişmeler var. Yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Artık transferde de hareketli saatler başlıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Dünya Kupası'nı da konuşacağız. Önemli detaylar var programımızda aktaracağımız. Muhabir arkadaşlarımız, yöneticiler, futbolcular yayınımızda konuklarımız olacaklar. Şimdi hattımızda bu bölümde bağlantı sağlandı mı Batıkan? Bağlantı sağlanmış. Kayseri Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşım Memduh Borazan var. Memduh hoş geldin. Merhaba nasılsın?
1: Bulduk, iyi yayınlar diyorum, kolay gelsin. İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İlhan Parlak istifa kararı almıştı. Sonrasında Amerika'daydı İlhan abi. İlhan Parlak Amerika'daydı, ardından geri döndü. O olay tatlıya bağlandı mı? Sorun çözüldü mü? Ben devam ediyor diyebiliyorum. Bu kararından döndürüldü diyebiliyorum. Neler söylersin?
1: Şu an için İlhan Parlak konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Görevine yoğun bir şekilde devam ediyor. Takım şu an Erciyes şekilde kamp merkezinde. Birinci etap kamp çalışmalarına sürdürüyor. Evet. Hem spor direktörü Seyit Üçgül hem İlhan Parlak takımla beraber kamptalar. Bir yandan hem görüşmelerini, transfer çalışmalarını sürdürüyor hem de bir yandan da iç transferde sözleşmesi devam eden takımdan gidebilecek yabancı oyuncular konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için kaptan Kayserispor'la yoluna devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Memduh Borazan, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Memduh, hemen şunu da sormak istiyorum. Kayseri Spor'da da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bunu yayınımızda aktardık. İç ve dış transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Radu'nun transferi bitti mi? Eyüp Spor'dan Radu.
1: Evet, transferi bitti. Bugün gün içerisinde Kayseri'de olacak oyuncu. Ardından sağlık kontrolünün geçici resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın kampına katılarak çalışmalara başlayacak. Kayserispor'da transfer yasağını bu hafta sonuna kadar kaldırıp Kayseri'ye getirdiği oyunculara tek tek kulübün sosyal medya hesaplarında kamuoyuyla tek tek paylaşacak. Radu mümkün değilse Kayseri'de.
0: Peki Memduh, sen yakından takip ediyorsun. Kayserispor'un kampını da takip eden gazeteciler arasındasın. Kayserispor'un kamp programı nasıl? Önce Erciyes'te, ardından yine ikinci etapta mı Erciyes'te, yoksa?
1: Evet, kamp Kayseri'de olacak. Kayseri Spor son 2-3 sezondur yüksek irtifa kamp merkezinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bir kamp merkezi var yukarıda. Evet. 1800-1900 rakım civarında. Ve şu ana kadar da geçen sene 35 takım Kayseri'de, bu anlamda yerli ve yabancı takımlar burada kamp yapmıştı. Bu sezon bu sayı henüz ikinci, üçüncü takımları hariç 40 civarına ulaştığı sayı. Güzel bir atmosfer var aslında Kayseri'de ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde. Kayseri Spor 1. etap kamp çalışmalarını ve 2. etap kamp çalışmalarını tamamını Kayseri'de sürdürecek. Bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak Kayseri Spor. Buraya gelecek takımlarla hem yabancı takımlarla hem Türk takımlarla

0: kadarıyla. Batman Spor Kayseri'ye geliyor kamp yapmaya. İkinci etap kamp çalışmalarını onlar ilk kamplarını Bolu'da yapıyorlar. İkinci etap kamp çalışmalarını Kayseri'de yapacaklar. Eyüp Spor ve Kasımpaşa ikinci etap kamp çalışmalarını Kayseri'de sürdürecekler. Önümüzdeki günler onlara Kayseri'ye gelecek. Şu an Erciyes Sivas Kamp Merkezi'nde 3 tane yabancı takım var. İran takımları Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yani Kayseri'de Temmuz'un ortaları ve sonu oldukça hareketli kamp çalışmalarına geçecek. Çünkü gerçekten muhteşem bir tesise sahip. Türkiye'de biliyorsunuz sayılı kamp merkezleri vardı. Bunlara Erciyes'in eklenmesiyle beraber takımların artık yurt dışını değil yurt genelinde tercihlerini yaptığını görebiliyoruz. Bu da Kayseri adına hem sevindirici hem güzel bir haber. Çünkü takımlarımızın yurt dışına gidip milyon paralar harcayacağız yani. Yurt içinde işte Kayseri, Erzurum, Bolu'da kamplarını yaparak yeni sezona o şekilde hazırlanıyorlar.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Memduh Borazan. Memduh, takımda kimler kalacak? Ya da ayrılanları sorsam daha güzel olur. Ayrılan oyuncular var mı? Sözleşmesi devam edip kadroda düşünülmeyen.
0: Şimdi şöyle, sözleşmesi devam eden oyunculardan gel forvet, Rus forvet German Onoka'ya Çin'den bir teklif olduğu var. Tabii ki o gelecek olan rakama göre Kayseri yönetimi bir karar verecek. Benacer'in takımdan ayrılması bekleniyor. Çünkü çocuğunun okulunun Türkiye'de ve Kayseri'de olmaması sebebiyle kendisine kulüp baktığını söyleyebilir ama Kayseri'nin şu an itibariyle orta sahasında ciddi anlamda bir fazlalık var. Hem yerli hem yabancı. Çünkü 6-7 tane o bölgede oynayacak oyuncu var. Tabii bu oyuncuların fazlalığı hem teknik direktörü Atilla Gerin'i hem ekibini biraz zorlayacak. Ama orada da yerli ve yabancı oyuncuların ayrılması söz konusu. Bunlar birinci etap kampının ardından ikinci etap kamp çalışmaları öncesi netlik kazanacak ama hem Benacer'in takımdan ayrılması hem de German Onoka içinden bir teklif olduğu teklif var. Bu kulübe gelmiş durumda. Tabii ki bunu da yönetim gelecek olan rakama göre oyuncuyla yollarını ayırabilir. Çünkü Süper Lig'e veda etmiş. Yeni sezonda birincisi oynayacak bir Kayserispor var. Hem oyuncuların yüksek maliyetinden Kayserispor kurmak isteyecek. Hem evet. De o oyuncuların yerine maliyet açısından daha iyi, daha uygun oyuncuları tercih etmek istiyor. Bu anlamda bir çalışma var. Tabii ki bir anlamda dediğiniz gibi hem transfer çalışmaları devam ediyor hem de takımdan gidecek oyuncuların da ikinci etap kamp çalışmaları öncesinde netlik kazanmasını bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Memduh Boradan sohbetimiz sürüyor. Memduh, Benhur Keser'le anlaşma sağlandı mı?
0: Evet, Benhur Keser zaten Kayseri'nin büyük ihtimal transfer listesinin ilk sırasındaki oyuncu olacak. Çünkü hem Kayseri'li olmasından dolayı ama kulübüyle olan sözleşmesinden dolayı kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Kulübü aldığım bilgiler doğrultusunda 500 bin euro gibi bir bonservis bedeli talep etmiş Benhur için. Ama oyuncu da kampa davet etmemiş henüz. Davet etmediği için de oyuncu şu an Kayseri'de burada bireysel olarak takım antrenmanlarını sürdürüyor bireysel olarak. Ama birkaç gün içerisinde ya da hafta sonuna kalmaz diye düşünüyorum. Benhur'un da kulüplerle arasındaki anlaşma tamamlandıktan sonra Kayserispor'un yani kulübün ilk açıklayacağı isim Kayseri'li Benhur Keser olacak. Yani Benhur'la anlaşma tamam. Onun dışında 3-4 tane oyuncuyla anlaşma tamam. Hatta o oyuncularla ön protokol imzalandı ama şimdi isimlerini vermek doğru olmaz. Çünkü hem kulübün yasağının olmasından dolayı hem de o oyuncuların farklı bir takıma gitmesi açısından kulüp isimleri oldukça gizli tutuyor. Ama Kayserispor yeni sezona bambaşka bir kadro, daha uygun maliyetli bir kadro ve yeniden Süper Lig'e çıkmak için o kadroyu kurmak için yoğun bir gayret içerisinde.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Memduh Borazan. Memduh, Benhur Keser zaten medyada da yer aldı. Radyo'ya ifade ettin. Sağlık kontrolünden geçecek bugün. Ardından kampa dahil olacak. Bu noktada Atilla Hoca'nın istediği oyuncular vardı. Kadromda görmek isterim dediği oyuncular. Mamet Tiam. Mamet Tiam Kayseri Spor'da da forma şansı buldu. Kayseri Spor'dan transfer olduğu takımlar vardı. Kariyerinde önemli kulüpler var. Mamet Thiam'la ilgili yaşandı mı bir gelişme o bağlantımızın ardından?
0: Şu an Mamet Thiam işte Kayseri'nin geçtiğimiz hafta 60. yıl kutlamalarında taraftarın en büyük istediğiydi. Başkan konuşma yaparken hem Kayseri Spor Başkanı hem Onursal Başkan konuşma yaparken başkan bize Thiam'ı getir diye taraftarın bir tezahüratı vardı. Tabii Kayseri Spor taraftarı Thiam'ı istiyor. Niye Thiam? Kayseri Spor'da oynadığı dönemlerde Kayseri Spor'a çok büyük işler yaptı ve Kayseri Spor'daki gösterdiği performansla Thiam bir yerlere gitti. Tabii Thiam şu an Sorum Spor'da sözleşmesi devam ediyor. Kulübü, oyuncuyu göndermek isterse ya da elden çıkarmak istiyorsa Kayseri Spor bu oyuncuyu değerlendirebilir. Ama şu an için herhangi bir teklif kulüp Kayseri Spor'dan Çorum Spor'a veya Thiam'a yapılmadı. Çünkü oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Yani olması gereken de bu. Ama eğer Çorum Spor oyuncuyla yollarını ayırmak veya elden çıkarmak isterse ilk hamle ben Kayseri Spor kulübünün yapıp oyuncuyu kadroya katmak istediğini söyleyebilirim. Bu konuda da tabii Thiam gelirse Kayseri Spor bambaşka bir havaya bürünebilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Memduh Borazan. Memduh, Thiam'la ilgili bir girişim yapıldı mı peki?
0: Yok, Thiam'la herhangi bir görüşme veya yapılmadı. Ben bunu hem kulüp yönetimine sordum hem Thiam tarafına sordum. Kayseri Spor ama Thiam'ın da şunu söyleyeyim, Thiam'ın menajerleri olsun kendisiyle görüşmede de yoldan süperlikle devam etmek istediğini ifade etti. Eğer aksi takdirde Çorum Spor'la yollarına ayrı farklı takıma gitmezse Kayseri Spor'u ilgilenirse ben Thiam'ın Kayseri Spor'a yeniden geleceğini düşünüyorum ama bu konuda henüz Kayseri Spor'un bir girişimleri olmadı Thiam için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Memduh Borazan. Memduh, Burak Kapacak konusuyla ilgili var mı bir gelişme?
0: Yok, onunla ilgili de bir gelişme yok. Yani o zaten sözleşmesi, yazlıkta sözleşmesi bitti. O şeyler geldiği kulübe geri döndü. Onunla ilgili kulübün veya hocanın veya teknik heyetin tekrar gelsin, biz bu oyuncuyla faydalanır diye bir raporu olmadı. Burak Kapacak artık bundan sonra süreçte hangi takımda oynar, hangi takıma gider, o kulübü Fenerbahçe'nin vereceği bir karar.
1: Peki Abdülsamet Burak'la ilgili son durum nedir?
0: Abdülsamet Burak Kayseri'de takımla beraber kamp çalışmalarına devam ediyor. Cezası bitmek üzere biliyorsunuz. Evet. Yeni sezonda herhangi bir sıkıntı, aksilik olmazsa Atilla Gelin'in hem sol bekte hem stoperde alternatif oyuncular arasında yer alacak Burak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Memduh Borazan. Memduh, hemen kontrol edeyim Kayseri. Salim Bey, hayırlı günler olsun. Kayseri Spor Benhur Keser'le anlaştı mı demiş. Az önce zaten sen de söyledin. Ahmet Bey yazmış. Anlaşma sağlandı demiştin. Transfer yasağı kaldırılınca.
0: Tavlayla ilgili bir gelişme oldu dün. Oyuncunun sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitmişti Kayseri Spor'la.
1: Evet.
0: Dün 3 yıllık imza atıp takımın Erciyes kampına katılarak o da çalışmalarına başladı.
1: Hangi oyuncuyla alakalı?
0: Talha Sararslan.
1: Talha Sararslan, evet.
0: O tekrar Kayseri Spor'a döndü. Eyüp Spor'da oynayan, kiralık olarak oynayan Baran Ali Gezek yeniden Kayseri Spor'a döndü. O da kampa katılarak çalışmalara başlayacak. Eyüp Spor opsiyonunu kullanmadı. Daha doğrusu Kayseri Spor oyuncu kiralık göndermiş. 2028'e kadar sözleşmesi var. Atilla Hoca da Baran'a geçtiğinde hem oynattı hem oyuncunun potansiyelini biliyor. Yeniden oyuncuyu Kayseri Spor'a kazandırdı. Kayseri Spor Kulübü Baran Ali'de yeni sezonda Atilla Gezin'in ve Kayseri Spor'da forma giymeye devam edecek.
1: Çok teşekkür ederim Memduh. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kayseri'ye selamlar. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Memduh Borazan'dı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo
3: Spor. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e

0: kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bankam.com Bank kartıma bin. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Birazdan 12.30'da Ramazan Çelik olacak. İlk bölümde konuğumuz Memduh Borazan'dı. Kayseri Spor'la ilgili tüm transfer gelişmelerini aktardı. Ben reklam arasına kadar sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bir hayli soru da var. İlginize teşekkür ediyorum. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Ben Salim abi Greenwood transferini sormuş. Fotoğraf da göndermiş. İyi çalışmalar diliyorum Ali kardeşim. Dikkatli ol. Sen ve tüm emekçi arkadaşlarımıza selamlar. Selamlar, saygılar. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Sefaköy'den satılmış saat. Radyo Spor çalışanlarına, tüm dinleyicilerine selamlarımı iletiyorum. Allah emanet olun tüm konuklarına ve Batıkan kardeşimize selamlar demiş. Aynı güzel mesajı Hüseyin Mecit bizlerle paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Erkan Bey yazmış. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba hakemler geçen sezon olduğu gibi bu sezonda bazı futbolculara tolerans tanırlar mı? Henüz sezon başlamadı. Bu konuyla ilgili bilgi veremem. Salim Bey, İzmir'den Özdemir ben. Özdemir Arısoy ben. NG Kütahya Spor'da transfer demiş. Transferle ilgili şunu söyleyebilirim Özdemir Bey. Sadece Hasan Hüseyin'le, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'la sözleşme imzalandı. Onun dışında ben de gelişmeleri bekliyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Her ne kadar bizim milli takımımız Dünya Kupası'ndan elense de Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Ben milli takım özelinde kendimizin mücadele gücünün çok zayıf olduğunu, ligimizin fiziksel mücadele gücünün çok zayıf olduğunu bir kez daha anladım. Dünya Kupası'ndaki önem vermediğimiz herhangi bir takım bile çok ciddi fiziksel mücadele ediyor. Ayrıca kaleci performansları beni çok etkiledi. 35 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli kalecimiz Uğurcan, o değerde olmadığına ikna oldum. Çünkü kaleci anlamında çok etkileyici performanslar izliyoruz demiş. Fiziksel mücadele gücü yorumunuza katılıyorum. Fiziksel mücadelesi yüksek bir Dünya Kupası. Ligimizin fiziksel mücadele gücü her ne kadar temaslı oyunda yüksek olsa da koşu mesafesinde, topun oynanma süresinde bunun net bir şekilde zayıf olduğunu zaten görüyoruz. Hatta benim eleştirim hep şu olmuştu. Yayınlarımızı takip edenler hatırlayacaktır. Ligimizde hakemler maçları çok durduruyor. Maçları çok durdurdukları için de oyunsal anlamda durağan bir oyun oluyor. Oyunsal anlamda kalite düşüyor, koşu mesafesi düşüyor. Fiziksel anlamda tamam, temaslı bir oyunu tercih ediyoruz ama koşu mesafesi ve dayanıklılık noktasında sizinle aynı fikirdeyim. Selamlar Salim Bey, Karagümrük'ten sevgiler. Karagümrük, Cenk Tosun.

Transferi doğru mu? Başka transfer haberleri var mı? İbrahim Bey bizlere Fatih Karagümrük taraftarı mesajını göndermiş. Cenk Tosun konusu şu şekilde. İlk kez Ajans Spor'da pazar günü öğleden sonra Cenk Tosun'a Fatih Karagümrük ve Esenler Erok Spor'un resmi teklif yaptığını söylemiştim. Fatih Karagümrük oyuncuyla bir yıllığına anlaştı. Ben bu transferin de bugün açıklanmasını bekliyorum. Bugün gün içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Selamünaleyküm güzel insan. Hoş geldin transfer ateşine. Belçika'ya kesinlikle dünyanın büyük bölümü teşekkür etmiştir. Acaba kural hatası var deyip tekrar ettirir mi Trump? Sevgiler, saygılar. Derfin Yunus Nane göndermiş. Gülücük resmi bırakmış. Icardi 7 milyona çıkarmış teklifi. Bu işin olacağını zannetmiyorum. Galatasaray taraftarının birçoğunu acele etmeyin. Transfer yok, yapamazlar. Lütfen nankör olmayalım diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar demiş Derfin Yunus Nane. Salim abi iyi yayınlar. Programını severek takip ediyorum. John Duran geçen sene Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Bu sene ismi çokça Galatasaray'ın anıldı. Sence olası bir transferde Galatasaray için faydalı olur mu? Osimhen'le iyi bir uyum yakalar mı? Ben John Duran'la alakalı yorumumu defalarca kez yaptım. John Duran kaliteli bir oyuncu. John Duran yetenekli bir oyuncu. Ancak John Duran ilgi isteyen bir futbolcu. John Duran'la devamlı ilgilenmeniz gerekiyor. Disiplinsel anlamda sıkıntılı davranışları var. Disiplin noktasında onu disiplin etmek biraz zor bir iş. Yani burada sözleşmede tek taraflı fesih maddesinin kulüp lehine olacağı konuşuluyor. John Duran'ın yetenekleriyle ilgili, kalitesiyle ilgili olumsuz bir şey söyleyemem. Çünkü Chicago'da göstermiş olduğu performansla Aston Villa'ya gitti. Aston Villa'dan El Nassr'a gitti. Toplamda 100 milyon euro üzerinde bonservis bedeli ödenen bir oyuncu. Fenerbahçe El Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'ye geliş sürecinde de hatırlarsınız Cristiano Ronaldo ile uyumundan dolayı takımdan ayrıldı. Yani ben burada yetenekleriyle ilgili özellikle de hızı, şutları yani farklı bir santrafor. Osimhen'le yan yana oynayabilir mi? Yan yana oynayabilir. Oyunsal düşündüğümüzde oyun planını oynayabilir. Sonradan oyuna dahil olup iyi bir yedek olabilir. Fakat artı 4 kuralı var. Artı 4 kontenjan oyuncusu. John Duran'la bu kotadan bir kişiyi eksiltmek hele de düşündüğümüzde o Fenerbahçe'den ayrılık sürecini vesaire biraz kumar oynamak gibi geliyor. Salim Bey, Trump şimdi yenilgiye el atacak mı? Anlamadım demiş dinleyenimiz. Bilmiyorum, inan o konuyla ilgili bir bilgim yok. Hayırlı sabahlar Salim abi. Bugün Fenerbahçe'den transfer açıklaması bekliyor musun? Saygılar, Gaziantep'ten Ali ben demiş. Bugün bekliyor muyum? Bugün olabilir aslında. Saat 11'de toplantı yaptı Fenerbahçe yönetimi. Bilindiği üzere Cuma günü öğleden sonra, öğle saatlerinde daha doğru olur. Öğle saatlerinde saat 15.30 gibi bilindiği üzere Ake transferi açıklanmıştı. Zaten Vedat Muriç Fenerbahçe'nin ilk transferiydi. Greenwood noktasında temaslar sürüyor. Az önce dinleyenimiz Greenwood'u sormuştu. Temaslar sürüyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Burada Marsilya'nın tavrı çok önemli. Zaten ikinci bölümde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Erdem Akbaş olacak. Erdem Akbaş'a da tüm hepsini soracağım. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar. Ben aslen Kayserili bir vatandaşım. Kayseri Spor'un en büyük sorunlarından biri taraftarı 35 bin kişilik stadyumda geçen sene 10 bin kişiye falan oynamıştır. Bu rakam Süper Lig rakamı. Alt Lig'de taraftarın stadyuma ilgisini arttırmak için bilet politikası değişmeli demiş. Abi merhaba, Greenwood bugün veya en geç yarın açıklanır mı? Senin düşüncen nedir? Transfer biter mi? Transfer anlık bir şeydir. Transferde bugün yarın biter diyemiyorsun. Bazı transferler var. 2-3 ay beklersin. Mayıs ayında görüşmeye başlarsın. Ağustos'un son haftasında indirirsin.
Hele biri de oyuncunun bonsai

0: servisi varsa çok zordur o süreç. Yani varsa düzeltebilirsiniz. Ben aklınıza gelen transfer varsa mesela böyle erken biten transfer geçtiğimiz sezon Sané'yi hatırlıyorum. Galatasaray Haziran ayında Sané transferini bitirmişti. Bonservisi elindeydi. Onun dışında da böyle hemen bitti denilecek bir büyük transfer hatırlamıyorum. Salim abi kolay gelsin. Telefon bağlantılarında bağlanan kişilerin isimlerini her cümle sonunda söylemek seni yormuyor mu demiş dinleyenimiz Metin Bey. Gülücük bırakmış. Metin Bey şöyle bunu hatırlatmak zorundayım. Çünkü televizyonda olsa direkt o kişiyi izliyorsunuz. O kişinin konuşurken altında ismi yazıyor ya da görüyorsunuz. Evet bu kişi diyorsunuz. Ama radyoda böyle bir imkan yok. Radyoda direkt size sesimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Sesimizle ulaşmaya çalıştığımız için de radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz oluyor. Hatta bunu zaman zaman ben de yaşıyorum. Yolda yolculuk yaparken direkt radyo sporu açıyorum. Devamlı dinlememe rağmen birçok bağlanan kişiyi de birebir de tanımama rağmen ya diyorum bu konuşan kim? Yani bunu ben diyorsam dinleyenlerimiz de diyebilir. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Salim Bey, Başşuayi Çorum Spor ne durumda? Amesspor'un ilgilendiğine dair bir bilgi var. Kırklareli ve Çorlu Spor hakkında bilgi verir misin? Yarın ikinci ligi konuştuğumuzda, üçüncü ligi konuştuğumuzda direkt bilgi vereyim. Teşekkür ederim mesajınız için. Fenerbahçe oyuncu alamaz diyor. 42 oyuncusu var. 20 tanesi gitmek zorunda. Demiş dinleyenimiz Ümit Görgülü. Evet, Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından birini daha önce defalarca kez söyledim. Elinden çıkarması gereken oyuncular. Şimdi bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Karacabeyspor'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik olacak.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Detmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen detmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Detmobil. Akıl var, mantık var, Detmobil var.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Karacabeyiz Spor'un yeni teknik direktörü Ramazan Çelik. Ramazan hocam, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
2: Rica ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Geçtiğimiz sezon Kütahya Spor'da önemli bir başarı hikayesi yazmıştınız. Şu anda da Karacabey Belediye Spor'la anlaştınız. Süreç nasıl gelişti hocam?
3: Ya, hedeflerimiz doğrultusunda hep konuşuyorduk zaten. İkincilik, bir üst lig olursa bizim için daha iyi olacak.
2: Evet.
3: Uzun yıllardır üçüncülükte birçok başarı elde ettik. Kendimizi o anlamda insanlara doğru ifade ettik. Şimdi bir üst ligde aynı şeyleri tekrar etmek istiyoruz, daha iyisini yaparak. Bu anlamda da Karacabey Belediyespor bizim hem vizyonumuza hem hedefimize uygun bir kulüp olarak gözüktü. Çalışma şartları iyi olan, çok değerli bir başkanı olan, bugüne kadar gerçekten de örnek bir kulüp olarak böyle görülen bir kulüple anlaştığımızı düşünüyoruz. Mutluyuz. Bu şekilde devam etti süreç. Anlaştık. Yeni sezonla Karacabey Belediyespor için çalışmalarımıza başlayacağız.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Ramazan Çelik, Karacabey Belediyespor'la anlaştınız hocam. Yeni bir süreç başladı. Teknik direktörlük kariyerinizde de İlk kez bu noktada ikinciliktesiniz. Bundan sonraki hedeflerinizi soracağım. Ancak hocam, bir son dakika var. Hem sizinle hem de dinleyenlerimizle paylaşıyorum. Yayının başında da ifade etmiştim. Beşiktaş, Başakşehir kalecisi Doğan Alemdar'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş, Başakşehir kalecisi Doğan Alemdar'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Resmi duyuru yapıldı. Beşiktaş kaleci rotasyonunda iki ismi kadrosuna katmış oldu. Nubel ve Nubel'in ardından Doğan Alemdar. Hocam, kusura bakmayın lütfen. Lafınızı da böldüm. Bir son dakika gelişmesi olarak dinleyenlerimizle paylaştım. Resmi açıklama yapıldı Doğan Alemdar konusunda. Hem Doğan için hem de Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim. Tekrardan hocam, Karacabey Belediyespor'a döndüğümüzde, kariyerinizde ilk kez teknik adam olarak ikinciliktesiniz. Bundan sonraki hedefler nelerdir, kısa, orta ve uzun vadede? Hem Ramazan Çelik'in kendi kişisel hedefleri hem de Karacabey Belediyespor'daki hedefleri. Buyurun hocam.
3: Evet, teknik adam olarak ilk defa ikincilikle çalışacağız. Bir üstlükle çalışacağız. Bu bizim için heyecanlı, güzel, bizim adımıza da farklı olacak. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz her şeyden önce. Tabii yardımcı antrenörken birçok ligde çalıştık. Yani Süper Lig'de, birincilikte, ikincilikte, üçüncilikte. Yardımcı antrenörken çalıştığımız yerlerde şimdi teknik adam olarak çalışmak istiyoruz açıkçası. Bu sene Karacabey Belediyespor'un hedefleri playoff hattını kovalayan, iyi oyunu oynayan, oynadığı oyunla taraftarlara keyif veren, futbol camiasına keyif veren bir hedefi var. Keyif vermek isteyen bir hedefi var. Bizim de aynı şekilde tabii ki burada başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olduktan sonra kısa vadeli hedefimiz Karacabey Belediyespor'da en ihtimalli bir playoff görmek istiyoruz. Playoff hattında olmak istiyoruz. Uzun vadeli hedeflerde ise tabii ki üst liglerle çalışma fırsatını yakaladığımızda bizim adımızda kendimizi kanıtlayacağımız, kendimizi ifade edeceğimiz bir nokta olacak. O anlamda da bizim için bir geçiş yılı diyebiliriz, bir fırsat yılı diyebiliriz. Tabii inceleyip sık dokumak lazım. Çalışma şartları çok iyi olan bir kulüple anlaştık. Bu çalışma şartlarını iyi şekilde değerlendirip, iyi bir takım kurup, iyi bir çalışma ortamı yaratıp başarılı olmak istiyoruz. Hem bulunduğumuz Karacabey Belediyespor Kulübü'ne değer katmak istiyoruz. Aynı zamanda da kendi değerimizi yükseltmek istiyoruz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ramazan Çelik. Hocam, kamp çalışmaları nasıl olacak?
3: 3 etaplı bir kamp organizasyonumuz olacak. İlk 2 etapını kendi tesislerimizde yapacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi çalışma ortamımız çok iyi Karacabey'de. Antrenman sahamız, fitness salonumuz, tesisimiz. O anlamda her şey çok elverişli. 3. etap, hazırlık maçlarını oynayacağımız etapı ise Bolu'da yapacağız. Onun da planlamalarını yapıyoruz. Şu aşamada gidişat bu şekilde.
2: Hocam, transferde son durum nedir peki? İç ve dış transferde.
3: İç transferde şu anda tabii çok yeni bir anlaşma. bir önceki maçları, geçen yıldan olan maçları izliyoruz. Oyuncuların genel durumlarını değerlendiriyoruz. Öncelikle iş transferleri kimde, kimler kalacak, kimler gidecek, bunları belirliyoruz. Daha sonra hemen hızlı bir şekilde ihtiyaç olan bölgelere belirlemiş olduğumuz oyuncular var. Takip ettiğimiz olan oyuncular var. Tabii ki transfer şöyle gerçekleşecek. Kulübün belirli bir bütçesi var. Bir yapısı var. Bu yapıyı bozmadan bütçelere sadık kalarak bir yapı oluşturmak istiyoruz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Ramazan hocam, bir de kontenjan oyuncusu olayı var. Nasıl ki Süper Lig'de ve birincilikte yabancı sınırlaması varsa, bu noktada alt ligler içinde kontenjan olayı söz konusu. Kontenjan noktasında son durum nedir hocam? Herhangi bir değişim bekleniyor mu?
3: Herhangi bir değişim beklenmiyor artık. Tamamen statü açıklandı.

0: İkinci ligde biliyorsunuz 2004 ve üstü doğumlu olarak 6 tane oyuncuyu kadroda bulundurma zorunluluğu var. Karacabey Belediyespor olarak bizim bir önceki seneden zaten çok fazla genç oyuncu sahibiz. Potansiyeli olan genç oyuncular. O anlamda biz bu konuda rahatız. Çok fazla genç oyuncuya sahip olduğumuz için. Biz şu anda hem deneyim seviyesi yüksek ama aynı zamanda da atletizmi çok yüksek oyuncular tercih edip güzel bir karma yapacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sevgili dinleyenler, Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Ramazan hocam, yani Karacabey Belediyespor hedeflerinizi açıkladınız. Kamp çalışmaları başlayacak. İlk etap Bolu'da olacak. İkinci etap yine mi Bolu'da hocam?
0: Şöyle, ilk iki etabı kendi tesislerimizde yapıp üçüncü etaba Bolu'ya gideceğiz. Hazırlık başları döneminde gideceğiz.
1: Evet, hocam bu arada sizinle de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Federasyon açıkladı ikincilikteki fikstür çekimini. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14'te gerçekleşecek fikstür çekimi.
0: Evet, dün ben de gördüm yazıyı. İnşallah güzel bir fikstür olur. Bizim adımıza da keyifli başlarız lige. İyi başlamak önemli bizim tarzımızdaki takımlar için. Evet. Ama kimle oynarsak oynayalım, iyi bir oyun gücünü sahaya yansıtmak isteyen, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan, tamamen bir anlamda meydan okuyan bir Karacabey Belediyespor yaratmak istiyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ramazan Çelik. Ramazan hocam, tesisleşme ve stadyum konusu nasıl? Çünkü bilindiği üzere Karacabey güzel bir yerde, Marmara bölgesinde, hem İstanbul'a hem de Bursa'ya çok yakın bir konumda. Bunun avantajları da olacaktır illa transfer sürecinde.
0: Tabii. Alt liglerde biliyorsunuz birçok takım tesis problemiyle karşı karşıya.
1: Evet.
0: Karacabey Belediyespor bu anlamda çok büyük avantajlara sahip. Hem konum olarak dediğiniz gibi Marmara bölgesi İstanbul'a çok yakın, Bursa bir futbol şehri biliyorsunuz. O anlamda tesisler çok iyi. Yani emekhanesinden, toplantı salonuna, fitness salonundan, önünde hemen antrenman sahasına, ilçe stadı var, zeminler çok iyi. Bu anlamda futbolcuların tercih edebileceği bir şey var, şartlar var. Bir konum var, fiziki konum var. Aynı zamanda kulübün herkes tarafından bilindiği gibi çok düzenli bir ödeme sistemi var. Başkanımız bu anlamda gerçekten de çok takdir edilmesi gereken bir başkan. Bugüne kadar vaat ettiği bütün her şeyi yerine getiren, gerçekten de futbola farklı bir vizyon getiren bir başkan olarak gözüküyor. Bu anlamda tabii futbolcuların burayı tercih etmesi bizim için çok büyük bir avantaj oluyor yani. Bunlar. Güzel bir çalışma ortamında güzel bir sezon olsun inşallah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Hocam, alt liglerde özellikle de ikincilik ve üçüncülükte fiziksel anlamda güçlülük çok çok önemli. Siz Dünya Kupası'nı da takip ettiniz. Dünya Kupası'nı takip ettikten sonra oynatacağınız oyun modellerinde değişim oldu mu ya da ilham aldığınız takımlar oldu mu?
0: Ya artık futbol çok değişiyor. Çok daha hızlı oynanan, fiziki yapının çok daha ön plana çıktığı bir oyun gibi gözüküyor. Fakat sadece bunlar değişmiyor. Oyun anlamında da gerçekten saha içi organizasyonlarıyla ilgili çok ciddi değişiklikler var. Dünya Kupası'nda bunları da gördük. Hiç kimsenin şans vermediği çok sürpriz takımlar, çok sürpriz sonuçlar aldı. Yani burada tabii ki ilham aldığınız takımlar oldu. Yani ben Arjantin takımı, İspanya takımı, çok farklı şeyler gördüm saha içerisindeki organizasyonlarla ilgili. Kendi tabii ki şu anda gerçekçi de olmak lazım. Şu anda ikinci ligde çalışacağız. Türkiye ikinci liginde. Olabildiğince kendi oyuncu profilimizde yapabileceğimiz bir oyun planı ortaya koyacağız. Bu öğrendiklerimizi, bu gördüklerimizi, farklı gördüklerimizi bu yapıya uyum sağlamaya çalışacağız. Zaten oynamak istediğimiz bir oyun planı var. Bununla beraber fiziki kalitemizle mental olarak da üst seviyeye geldiğimizde bence oyun içeriye çok farklı bir yapı göstereceğiz. Dışarıya çok güzel bir görüntü vereceğiz diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ramazan Çelik sohbetimiz sürüyor. Ramazan hocam, Dünya Kupası'nı da yakından takip ediyorsunuz. Dünya Kupası ile ilgili gelen sorular da vardı. Bu noktada Dünya Kupası ile ilgili gelen

0: Sorular da vardı. Dünya Kupası'nda sizin beğendiğiniz takımlar kimler oldu? Özellikle de oyun gücü yüksek takımların ön plana çıktığını gördük. Bizim grubumuzdan çıkan takımlar da Paraguay son 16 tur oynadı. Yeşilburun Adası son 32'ye kaldı. Çok farklı sonuçlar elde edildi. Genel yorumunuz nedir hocam? Dünya Kupası özelinde.
1: Genel olarak baktığımızda, oyun gücüne baktığımızda, oyuncu performanslarına baktığımızda en güçlü takımlar olarak yani Fransa'yı ben birinci sıraya koyarım şu anki görüntüde. Çünkü dünyanın en geniş oyuncu havuzlarından birine sahip bir ülke. Çok fazla oyuncuya sahipler gerçekten. Hız, atletizm ve bireysel kalite açısından gerçekten de diğer takımlara göre bence zirvede diye düşünüyorum. Turnuva futbolunu çok iyi biliyorlar bir defa. Yani bu tarz turnuvalarda nasıl oynanması gerektiği ile ilgili çok netler bence. İspanya'yı ikinci sıraya koyarım. İspanya'da gerçekten topa sahip olma oyununda dünyanın en iyilerinden birisi. Az önce de söyledim, ilham aldım. Çünkü ben de kendi oyun aklımla topa sahip olmak isteyen, oyunu tamamen domine etmek isteyen teknik adamım.
0: Evet.
1: İspanya takımı da bu anlamda dünyanın en iyilerinden. Genç ve teknik açıdan çok güçlü bir kadrosu var. Hücum organizasyonlarında inanılmaz etkililer. Yine Arjantin takımına bakıyorsunuz zaten son dünya şampiyonu takım birlikleri ve mücadele gücü çok yüksek. İşin aslında Messi gibi bir oyuncuya sahipler. Hücum yönünde çok iyi olduklarını herkes söylüyor ama büyük maçlara oynama kültürüne sahipler. Savunma anlamında da çok iyi işler yapıyorlar.
0: Evet.
1: İlk 3 takım sayarsam bunları sayabilirim.
0: Hocam Norveç'te önemli bir takım. Yani Norveç'le ilgili dün ben sohbet etmiştim. Giray Hoca ile Giray Bulak'la. Norveç'te biraz bana şey izlenimi veriyor hocam. Direkt bilmem katılır mısınız? 2018 Hırvatistan izlenimi veriyor. Norveç'in de rakibi çeyrek finalde, dinleyenlerimizle de paylaşalım, Arjantin Mısır galibi olacak. Düzeltiyorum, özür dilerim hocam. İngiltere olacak çeyrek finalde rakibi.
1: Evet, Norveç takımı yani aslında baktığınız zaman Avrupa'nın en hızlı yükselen milli takımlarından biri gibi gözüküyor. Çünkü yani güçlü yönleri var, çok güçlü yönleri var. Oyunu, geçiş oyununu özellikle çok iyi oynuyorlar. Yani evet, topu kazandıklarında 2-3 pasa direkt rakip kaleye gidebiliyorlar. Fiziksel güçleri gerçekten üst seviyede. Bu da zaten biliyorsun maçları kazanmada çok önemli bir rol oynuyorlar. Yani bu kolay bir iş değil. Duran toplar çok ciddi tehdit oluşturuyorlar. Bence Norveç takımı bu özelliklerini çok iyi sahaya yansıttı şu ana kadar. Bundan sonraki süreçte biraz daha turnuva takımına olduklarını da göstermeleri lazım. Tabii ama Norveç takımı için bence şu an her şey çok iyi gidiyor. Biraz daha oyun anlamında daha fazla topa sahip olmaya çalışırlarsa bence biraz daha farklı bir görüntü verebilirler.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Ramazan Çelik, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Ramazan hocam, bitirdiğiniz transfer var mı?
1: Bitirdiğimiz transfer şu an için Ervaspor'dan sol bek Melih ile anlaştık. Bir de Giresunspor'dan Furkan Küçük ile anlaştık.
0: Evet.
1: Kesinleşmiş transfer olarak bunlar var şu an.
0: Peki iş transferde devam edeceğiniz oyuncular var mı hocam?
1: İş transferde devam edeceğimiz birçok oyuncumuz var. Ama şu anda hani devam etmeyeceğimiz oyuncular da mutlaka olacak. Şu anda izliyoruz maçları. Bir değerlendirme yapıyoruz.
0: Evet.
1: Birkaç gün içinde o da netleşecek. 20 Temmuz'da zaten start vereceğiz çalışmaları.
0: Hocam siz yıl içerisinde çok fazla maç izlediniz. Hem üçüncülükte hem de ikincilikte. Bu noktada illaki notlar çıkarmışsınızdır. Notlarınız vardır. Beğendiğiniz oyuncular vardır. Bu süreçte onlarla ilgili hamle yapacak mısınız?
1: Tabii birçok oyuncu izledik. Yani gerek çalıştığımız dönemde oynadığımız rakipler olsun, yaptığımız analizlerdeki izlediğimiz oyuncular olsun, boş dönemimizdeki izlediğimiz maçlar olsun. Birçok ligden maç izledik, birçok oyuncu tespit ettik. Tabii ki izlediğimiz oyuncular arasından bizim oyun sistemine uygun oyuncuları tercih edeceğiz. Ama şunu tabii göz ardı etmemek lazım. Kulübün yapısına ve bütçesine uygun olmalı. Bu anlamda da şu anda bütün çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah doğru oyuncuları aldığımızda güzel bir şeyler ortaya çıkaracağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik'ti. Hocam çok teşekkür ediyorum. Göndermek istediğiniz mesaj var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum yayın için. Her şey inşallah bu sezon bizim adımıza da, çalışacağımız Karacabey Belediyespor adına da iyi olur. Taraftarlarımız bizi en iyi şekilde desteklesinler. Biz onlara layık bir oyun, mücadele ve güzel sonuçlar almak istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ramazan Çelik'ti. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, tamam.
0: Sevgili dinleyenler, Ramazan Çelik bizlerle birlikteydi. Eyüp Spor'un yeni teknik direktörü, düzeltiyorum, Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü. Eyüp Spor'la ilgili bir transfer açıklaması var. Hemen onu da paylaşalım, transfer açıklamasını. Eyüp Spor ilk kez Ajans Spor'da haberini yapmıştık sevgili dinleyenler. David Costa ile anlaştı. David Costa ile anlaşma sağladı Eyüp Spor takımı sevgili dinleyenler. Bunun altını çizelim. Başakşehir Emin Bayram'ı kadrosuna dahil etti. Bunu da paylaşmış olalım. Başakşehir Emin Bayram'ı kadrosuna dahil etti. Stoper pozisyonuna Başakşehir'den bir hamle geldi. Sevgili dinleyenler, stoper pozisyonuna Başakşehir bir hamle yaptı. Sizlerden gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları kontrol ediyorum. Salim abi merhaba. Beşiktaş'ta Trossard'la ilgili son durum nedir? Heyecanla bekliyoruz bu adamı demiş. Dinleyenimiz Erhan Bey. Trossard'la ilgili şunu söyleyebilirim. Beşiktaş kulübü Arsenal'la anlaştı. 18 artı 2 milyon euro. Toplamda 20 milyon euro. Bonservis bedeli karşılığında. Dün zaten bu konuyu detaylı bir şekilde Hakan Gündoğar'la da konuşmuştuk. Trossard transferi olsa da Midland maçında oynanması beklenmiyor oyuncunun. Sebebi de şu: oyuncu bilindiği üzere Arsenal'da yoğun bir sezon geçirdi. Arsenal'daki yoğun tempolu sezonun ardından Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda Belçika ile birlikte boy gösteriyor. Bu noktada Trossard gelse de yaklaşık 2 haftalık bir süreç var. Bu maçlarda oynanması beklenmiyor. Teşekkür ederim Serkan Bey mesajınız için. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim mesajınız için, öneriniz için. Çok çok sağ olun. Saatlerimiz 12.53. Şimdi hatırlatalım Radyo Spor WhatsApp hattımızı. 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımız dışında Twitter ve Instagram'da Salim Manav kullanıcı isimlerim. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Şimdi bir aramız olacak. Haberlerimiz var. At yarışı bantı. Ardından ikinci bölümde konu ve konuklarımızla biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve

0: acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu dün ve bugün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Dün oynanan mücadelede İspanya Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finali adını yazdırdı. Bu sabaha karşı oynanan Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesi ise Belçika'nın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Belçika

0: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden Salı Ankara ve Kocaeli programlarını analiz edeceğiz. 9 koşu var gündüz Ankara yarışlarında. 4. koşuyla birlikte Altılı Ganyan'ın başlangıç saati 15.30. İlk ayakta son yarışını kazanan Aller Gülü Gökhan Kocakaya'nın da tercihiyle bence şanslı hale geliyor. Dolayısıyla bu safkanı bugün favori olarak öneriyorum. Ancak zor koşu Pelit Sırtı, Eşay, Efsane Hanım, 3 numaralı Pelit Sırtı, 5 numaralı Eşay, 6 numaralı Efsane Hanım, 7 numaralı Taşpınar'da hatta bu ayak kapatmaya kadar gidilebilir. Ben bu yarışta bir sürpriz beklediğimi belirtmek istiyorum. İkinci ayağa dönük baktığımızda ise Handikap 16 mücadele 4 yaşlı Arap atları koşuyor. Bu safkanlar içerisinde 3 numaralı Kar Savuranlı, 4 numaralı Ket Hüda, 6 numaralı Cezar Bey, 7 numaralı Cimiringo sıralamasını hatta 2 numaralı Nusret Oğlu'nu da dahil edebiliriz. 3, 4, 6, 7, 2 ikinci ayak sıralamam. Üçüncü ayakta her pistte kazanma başarısı gösteren 1 numaralı Dedem Hamza Reis var. Çim'de, sentetikte ve kumda kazandı. Çok yetenekli bir isim demek bu da. Ben bu safkanı da sizlere banko olarak öneriyorum. Dördüncü ayağa baktığımızda ise birbirine denk güçte isimler var. 1 numaralı Örtek, yine 3 numaralı Northern Dancer, North Dancer, 5 numaralı Sultana, 6 numaralı Karlovasi, 7 numaralı My Dream Horse ki bu safkanlar henüz yarış kazanmadılar. Çok tecrübeli olmalarına rağmen bu şanssızlığını kıramadılar. Burası da biraz kalabalık tutulması gereken bir ayak. 5. ayağı ise 1 numaralı Estimate ve 4 numaralı Gengar yazmanızı tavsiye ediyorum. Son ayakta ise 2 numaralı Pevrul günün ikinci mankosudur. Sayın Gün Emre İçen'in safkanı, Engin Bekiroğulları'nın antreni ettiği ve Meydan'a vedaya çok yakın gördüğüm 2 numaralı Pevrul'un artık bahanesi kalmadığını düşünüyorum ve ikinci manko olarak öneriyorum. Bu şekilde de Ankara için yorum ve analizlerimizi tamamlamış oluyoruz. İlerleyen vakitte Kocaeli programı var. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Onunla ilgili son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmesini aktarmıştım. Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. Doğan Alemdar'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yapılacak, bu bilgiyi de aktarmış olalım. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte transfer gelişmelerini konuşacağız. Bu bölümde sevgili dinleyenler, planladığımız bağlantılar Sadi Tekeroğlu, Emre Tanrıver, Emre Kaplan ve Erdem Akbaş. Bunu da hatırlatmış olalım. Birazdan Sadi Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bugün ikinci bölümde biraz yoğunluk olacak telefon bağlantıları noktasında. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler.

0: sorularınızı bekliyorum. Hem bana hem de konuklarıma sorularınızı iletebilirsiniz. İstersen Sade Hoca'yı arayabiliriz. Sade Hoca'yı arayalım. Sade Hoca bizlerden telefon bekliyordu. Sade Tekelioğlu ile birlikte Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendireceğiz. Dün ben özel haberini yapmıştım. El Hilal, Paolo Nacho'yu kadrosuna katmak istiyor. Bu transferle alakalı son durum nedir? Sade Hoca detayları paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyiyiz. İnşallah umarım sizler de Radyo Spor dinleyicileri de iyidir, huzurludur.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hocam ben dün özel haberini yapmıştım. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Paolo Nacho için El Hilal teklif yapma hazırlığında sözlü bir girişim yapıldı. Oyuncuyu El Hilal kulübü kadrosuna katmak istiyor. Verilen miktarla ilgili bir bilginiz var mı? Trabzonspor'un bu transfer noktasında tavrı nedir? Buyurun hocam.
1: Valla ben Trabzon kulübün El Hilal'i şikayet ettiğini, Trabzonspor'un şikayet ettiğini biliyorum. İzin almadan oyuncuyla görüşüldüğü, mukaveleli oyuncumuz olduğu için mukavelesi olsa zaten bir sıkıntı yok. Şikayet ettiğini biliyorum. Ama rakamların 20 milyon euro ve üzeri bonservis bedeli olduğu, onu açıyor da ona yakın bir rakam, yani 10 derken 10 rakamı demiyorum, 20'ye yakın bonusla beraber çok önemli bir miktar yatırım ettiğini biliyorum. Onun için de şu anda onu açıyla ilgili bir karar vermiş değil, ama bunun ikinci B planı devreye sokup Santrof'u peşine düştüğünü biliyorum.
0: Hocam ben haberi yaptıktan sonra yerel basını da takip ettim. Yerel basında bugün haberleri girmiş. Onaçu'ya hatta şu belirtilmiş hocam haberde. Taka gazetesinin haberi. Trabzonspor Suudi kulübü Onaçu'nun menajeriyle gizliden temasa geçtiği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etmişti. El Hilal Trabzonspor'dan Onaçu'nun peşini bırakmıyor. Nijeryalı oyuncu geçen sezon bilindiği üzere 21 golle gol krallığında Eldor Shomurodo'yla birlikte liste başındaydı. Kulübün teklifi hocam 20 milyon euro üzerinde olacakmış. Ancak bilindiği üzere Başkan Ertuğrul Doğan Onaçu'ya 20 milyon civarı teklif gelse de satmayacaklarını açıklamıştı. Bilindiği üzere sonraki satıştan %21 payı var Southampton kulübünün. Bunu da hatırlatmış olalım hocam.
1: İşte ben de söylediğim işte baştan bağlandığımız zaman ben de aynısını söyledim. Şikayet ettiğini, izinsiz görüştüğünü ama kulübünde rakamsal olarak bu işi bırakmadığını, oyuncuya da bu teklifin cazip geldiğini düşünüyorum. Ama ben öyle şu bırakmayız, bu çok oluyor. Şu parayı da verseler bırakmayız, bu parayı da verseler bırakmayız deniyor ama oyuncu gönülsüz oldu mu veya oraya gitmek istedi mi de önüne alamıyorsun. Çünkü Zubkov'da bizde çok sezona iyi başladı, iyi getirdi ama sonradan ki 10 milyon, 8 milyon falan bonservis bedeli verdiğimiz 8'de 10 arası özel ödemeler hariç 5 milyon euro vermek zorunda kaldık. İyi bir rakam gelirse Trabzonspor'un ona açının yerine de oyuncu bulursa verebileceğini düşünüyorum. Bu arada tabii sizi kutlarım. İstanbul'dan Trabzon haberini öne çıkarmak ve herkesten önce bu yerel basından da önce bu hareketi yapmak da bir gazetecilik başarısıdır. Bir Trabzonspor olarak sizi de kutluyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Yani özellikle de Trabzonspor'u takip eden birçok basın mensubu var. Ekseriyetle Trabzon'da yaşayan arkadaşlarımız, çok değerli arkadaşlarımız. Ben de zaten dün netleştirdim. Netleştirmeden de girmedim. Hatta teklif yapıldığını da biliyordum. Ben kapısını çalmaya hazırlanıyor dedim. Çünkü bilindiği üzere bizim de yanılma payımız oluyor. Ve bizler bir haber yaptığımızda kesin gözüyle bakıldığı için de biraz ucu açık gitmekte yarar var hocam. İfade ettiğiniz gibi güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim. Hocam adı geçen oyuncular var santrafor pozisyonu için. Talu, Arakodara ve Bayakoyo,

0: Bakayoko. Düzeltiyorum hocam. İki isim. Trabzonspor'la anılıyor ismi oyuncuların. Önemli isimler. Bilindiği üzere Bakayoko Leipzig forması giyiyor. Bu transferlerle alakalı ne dersiniz hocam? Bakayoko sağ kanat oynuyor.
1: Şimdi Trabzonspor zaten Aral Şimşir'i alarak sağ kenarı kapattı. Savioğlu'yu da alarak sol kenarı kapattı. Her
0: Evet.
1: ikisine de alternatif olacak oyuncular da var mevcut elimizde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada kenar oyuncusundan ziyade eğer kafaya koymuşsa kulüp rakam yükseltmek için böyle bir yola başvurmuşsa ve oyuncu da inatla ısrarla gitmek isterse zorlanda Trabzonspor tutmaz. Klasik Trabzonspor'un geçmişten belli başarılı olan santrofor tipi olan yüksek top, yüksek oyuncu anlayışıyla bir santrofor muhakkak alacaktır. Yani mevcut oyuncularla Ali Habeşoğlu var yedek santrofor, Umut Nahir var yedek santrofor. Bunlardan ziyade direkt oynayabilecek bir santrofor almak zorunda. Yoksa çakma işte kenardan alalım da kenarda önde de oynatırız düşüncesi doğru değil. Trabzonspor'un geçen sene Molde'de oynayan Abram Dvorak herhalde tam yine hatırlayamayacağım. Öyle bir oyuncuyla görüşmüştü devre arası. Bu transfer olmadı. Büyük ihtimalle belki tekrar oraya doğru yönelebilir ve bir santrofor bulmak zorunda. Çünkü ona şunun kalitesinde bir oyuncu gönderirseniz o zaman da onun kalitesinde bir oyuncu bulmak gerekiyor.
0: Evet, Trabzonspor hocam bilindiği üzere Trabzonspor'da olayının da satışı bekleniyor. Olay noktasında son durum nedir kulağınıza gelen?
1: Valla şöyle şimdi baktığın zaman bizim Trabzonspor'da orta sahada kenar oyuncu bir tarafa bıraksak Polcarelli, Buçari, Muçi, Olay'ı son şeyden aldığımız İtalya'dan aldığımız oyuncumuz ismi şu anda var bende.
0: Hemen kontrol edelim hocam.
1: Buraya
0: Evet hocam siz devam edin hocam.
1: Ozan ve Okay'ı da dahil edersek 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orta saha var. Bunun 3'ü oynayacak. Dolayısıyla Trabzonspor'un bir orta sahadaki bu kalabalığı boşaltması lazım. Eğer
0: Evet.
1: Olay'a da iyi para verilirse şu anda zaten Ozan Okay'ın talipleri yok. Polcarelli'nin Buçari'nin talip yok. Muçu zaten yeni transfer olarak düşündüğümüz zaman Olay'la aynı stilde oynayan oyuncular var. Olay stilinde işte bu çağrı var. Polcarelli var. Dolayısıyla olayı da hoca zaten iyi bir para verirse gidebilir diye de söylediğini biliyorum. Yani
0: Evet.
1: hoca da onayladı bu transferi. Dolayısıyla olaydan iyi bir para bekliyorlar. O Trabzonspor'un elini güçlendirir.
0: Güçlendirir.
1: Orta sahada bu kadar yığılmaktan ziyade olaydan gelecek parayla belki stoper Cubuşere'ye de talip var. Bayağı bir yenilenme gibi baştan aşağı bir kadro yenilenmiş bir kadro olabilir. Olay'a da talip olursa iyi para verirse hoca da olayın gitmesini onay verir diye düşünüyorum.
0: Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Trabzonspor'un bu politikasını beğeniyor mu Sadi Tekeloğlu?
1: Ben geçen seneden belli bu politikanın çok zaten rakamlar ortada yani alınan oyuncular, satılan oyuncular. Biz bir tek Zubkov'da bir zarar etti gibi bir konu var. O da eşinden dolayı gitmek
0: Evet,
1: istedi.
0: eşinden
1: Eşinden
0: dolayı ayrıldı.
1: aynen. Olayı işte piyasada yoktu. Yani Cumhurbaşkanı çok genç aldık. Bunlardan Saviola genç oyuncu. Dolayısıyla ben burada tasvip etmediğim bir tek transfer size de bağlantılı dönem dönem söyledim. Ben ona anaya kiralık olarak o rakamları yani yıllığı kulübüyle beraber 10 milyon euroya varınan bir yıllık oluyor. Biz Uğurcan'dan aldığımız parayı genç sayılabilecek bir yaşta Uğurcan'dan aldığımız parayı 2 yılda kiralık bir oyuncuya vermiş olduk. Bunun dışındaki şeyleri gayet olumlu. Takım gençleşti, daha dinamik bir takım oldu. Dolayısıyla Trabzonspor bu yönde iyi, başarılı bir transfer sezonu geçirdiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Trabzon'a sevgiler. Tekrardan bağlanmak üzere. Hoşça kalın hocam.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu'ydu. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Şimdi kemerleri bağla. Bir talih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bir talihe hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen bir talihe gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor!
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşandığını söylemiştim. Nubel ve Doğan Alemdar kadroya dahil oldu. Emre, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
9: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar.
0: Kusura bakma, özür dilerim. Erdem Akbaş bu bölümde hattımızda konuğumuz. Ben Emre Tanrıver'i bekliyordum. Benim için de sürpriz oldu. Fenerbahçe ile hemen devam edelim. Fenerbahçe'de de önemli transfer gelişmeleri var. Greenwood noktasında bana birçok soru geldi ilk saat diliminde. Seninle konuşacağımızı söyledim. Bu noktada Greenwood noktasında son durum nedir? Yaşanan gelişmeler nelerdir? Greenwood transferi için Fenerbahçe masada, Fenerbahçe dışında Roma'nın da oyuncuya bir ilgisi var. Son durum nedir Erdem?
9: Salim bana, şimdi şöyle, Greenwood'la ilgili bir süreci bir baştan bir saralım. En azından tamam, çok daha açıklayıcı olur. Fenerbahçe'de seçim döneminde gündeme geldi. O dönemin başkan adayı Sayın Hakan Safi Greenwood'la bir temas kurdu. Yaklaşık 2,5 aylık Fenerbahçe'de biri başkan adayı, biri başkan olmak üzere devam eden bir flört diyelim buna.
0: Evet.
9: Fenerbahçe Greenwood'la 2,5 aydır görüşüyor. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin Greenwood'la anlaşma sağladığı şartlar ile Hakan Safi'nin Marsilya ile anlaşma sağladığı şartlar ile mevcut yönetimin anlaşma zemini bulduğu şartlar aynı değil. Bu sebeple bu sürecin zamana yayılmasını ben bekliyordum ve öyle de ilerliyor. Geldiğimiz noktadaki tablo şu şekilde. Fenerbahçe Greenwood'a en fazla maaşı teklif eden kulüp konumunda ve Roma'nın da %40 üzerinde daha fazla bir maaş teklif etti Fenerbahçe. Ki Greenwood'da evet, şu an mevcut da Arabistan dışında bu maaşı alabileceği başka da bir...

0: başka da bir kulüp yok. Arabistan'dan da gelmiş bir teklif yok. Bu sebeple Greenwood zaten Türkiye seçeneğini, Fenerbahçe seçeneğini bu sebeple çok istiyor. Evet. Fenerbahçe bu tarafı halletti diyebiliriz. Sözleşme süresi de hadi senin yayına özel bunu da söyleyelim 4 yıl. 4 yıllık bir kontrat önerdi Fenerbahçe ve
1: evet.
0: Greenwood cephesinde bu tam anlamıyla kabul edildi diyebilirim ben. Fenerbahçe Greenwood'u en azından kişisel şartlarda ikna etti. Burada bir soru yok. Evet. Ama geldiğimiz problem, Fenerbahçe'nin çözemediği problem şu. Greenwood'un bonservisinin benim duyduğum %35'i Manchester United'da, geri kalan kısmı Marsilya'da. Ama buna ilave olarak son günlerde şöyle bir...
1: Ben %50 diyebiliyorum ama hemen kontrol edeyim.
0: Yani şöyle de bir ekleme yapacağım. Oyuncunun bonservisinin bir kısmının da Getafe'de olduğu.
1: Ben hemen istersen bilgiyi sunayım mı?
0: Evet.
1: Manchester United'ın sonraki satıştan %50 payı var. Yarı yarıya.
0: Şimdi bu ciddi bir pay.
1: Evet.
0: Şimdi biz transferde ben ne dedim? Şimdi Marsilya'yı saydık. Manchester United'ı ekledik. Fenerbahçe var. Roma istiyor. Şimdi bu kadar fazla aktörün, bu kadar fazla kulübün pay sahibinin yer aldığı bir transferin böyle çok hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekleyemeyiz.
1: Evet.
0: Bu sebeple de süreç birazcık olağan akışında ilerliyor ve benim de beklediğim gibi ilerliyor Salim Mala. Ben çok daha hızlı bu transferin gerçekleşemeyeceğini tahmin ediyordum. 10 gün öncesi çok negatif değildim ama bugün itibariyle dün özellikle aldığım bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe çok avantajlı bir konumda. Eğer Roma devreye girip teklif yükseltmezse Fenerbahçe Greenwood transferini bitirecek gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama elbette burada temkinli davranmak lazım. Roma burada bir faktör. Ciddi de bir aktör. Burada fiyat yükseltir. Greenwood'a sunduğu maaşı yükseltir. Bonservisi yükseltir. İşi bitirir. Ama Fenerbahçe an itibariyle çok avantajlı bir konumda. 10 numaralı forma boşta Fenerbahçe'de. Forma satışlarını ciddi anlamda patlatacak bir oyuncu istiyor Fenerbahçe.
1: Evet. Henüz 24 yaşında.
0: Evet, 24 yaşında. Çok istiyor Fenerbahçe. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kurmaylarına bu transferi bitirelim direktifini verdiğini de biliyorum. Bu yönde de çalışıyor Fenerbahçe. Bakalım nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz.
1: Peki hemen şunu söylemek istiyorum. İfade ettiğin gibi Greenwood noktasında sıcak temas sürüyor. Yarı yarıya pay sahibi bonservisinden Manchester United. Oyuncu Manchester United altyapısında yetişti. 2023 sezonunda kiralık olarak Getafe'de oynadı. Ardından geri döndü. Geri döndükten sonra da yaklaşık hemen kontrol ediyorum. Bir yıl oynadıktan sonra da United'da Marsilya'ya 26 milyon euroya gitti. Marsilya'nın ödemiş olduğu bonservis miktarı da 26 milyon euro. Marsilya'nın olası bir satış yapması gerekiyor mu? Çünkü bilindiği üzere satış yapması gereken kulüpler var. Geçtiğimiz hafta yayında bunu söylemiştik.
0: Tabii Marsilya'nın kendi ekonomik durumuyla alakalı, finansal durumuyla alakalı oyuncu satışı yapması gerekiyor. Burada da en fazla bonservis bedeli beklediği oyuncu Greenwood. Ama işte senin söylediğin Manchester United payı sebebiyle Marsilya bir türlü bonserviste ciddi indirime yanaşmıyordu. Fakat Greenwood net bir şekilde Marsilya'ya devam etmek istemediğini söyledi. Oyuncu cephesinden aldığımız bilgiler o yönde Salim bana. Greenwood ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin buradaki konusu gerçekten Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelme ısrarı. Bunu kullanıyor. Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan. Bunu kullanıyor. Bu durumu kullanarak pazarlıkta yol aldığını da ifade edebilirim.
1: Peki Greenwood noktasında transfer bu şekilde. Greenwood dışında listede kimler var? Hangi isimlerin ayrılmasını bekliyorsun?
0: Bence Aiden Osterwolde'nin ayrılacağını süreç içerisinde düşünüyorum. Aldığım bilgiler de o yönde. Jaden zaten oynamak ve bir kademe üste çıkmak istiyordu. Ake'nin transferiyle her ne kadar İsmail Kartal Jaden'ı takımda görmek istese de Osterwolde'yi oyuncu teklifleri değerlendiriyor. İtalya'dan ilgi var. Henüz resmi bir teklif yok Fenerbahçe'ye. Jadon Osterwolde'nin ben ayrıldığını bekliyorum transfer dönemi içerisinde. Zaten Amrabat, Livakovic bu isimleri konuşmaya, Diego Carlos bu isimleri konuşmaya gerek yok. Bu isimler zaten ayrılacak, gönderilecek bir şekilde. Fenerbahçe burada bazı isimler maaş paylaşımı da olabilir. Çünkü bu isimlere Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücreti veren kulüpler çıkmıyor.
1: Evet.
0: Sürpriz ayrılık bekliyor muyum? Sürpriz ayrılık Jadon Osterwolde dışında N'Golo Kante ile bir görüşmesi olacak Fenerbahçe'nin ama bu işin ayrılıkla sonuçlanacağını düşünmüyorum Salim Hanım.
1: Richarlison ismi masadaydı. Richarlison ve dış basında Laurent'in ismi geçti.
0: Ya şöyle Laurent'e ya Fenerbahçe'de kanat adayları için işte, ya Greenwood olmazsa işte Laurent'e, Brahim Diaz A, B, C planları var Fenerbahçe'de.
1: Brahim Diaz da listede olan oyunculardan birisi. Bendeki bilgi hemen şunu söyleyeyim. Mahrez'de, Riyad Mahrez'de menajerler aracılığıyla önerilmiş. Ama Riyad Mahrez yani şu an son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadı. Bu transfere Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakacağını düşünmüyorum. Önemli bir yıldız ama son durumu evet. İtibariyle.
0: Ya Salim Manar, şimdi Greenwood 24 yaşında. Çok iyi bir sezon Fransa Lig 1'de geçirmiş. Marsilya'da geçirmiş.
1: Evet.
0: Yani böyle hazır bir oyuncuyu almak varken Arabistan'dan Fenerbahçe'nin transfer pazarına yöneleceğini düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın da bu konudaki tarzını aşağı yukarı anlayabiliriz ki isimli oyuncudan ziyade isimli iyi oyuncu almak, ya formda oyuncu almak istiyor Fenerbahçe. Evet.
1: Watkins nedir son durum?
0: Evet, ona geleceğim ben de. Fenerbahçe'nin net bir şekilde şu an için transfer planlaması bir sağ kanat, bir forvet. Sağ kanat Greenwood ne kadar kesin konuşabiliyorsak forvette de hedefi Oli Watkins. İsmail Kartal'ın çizdiği profil hareketli, ön bölgede farklı pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu istedi. Bu profile de uyan bir oyuncu Oli Watkins. Zor bir transfer olursa şayet benim aldığım bilgi satın alma opsiyonunu kiralama. Zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama.
1: Ben de o şekilde.
0: Yani olursa bu şekilde olabileceği yönünde. Onun dışında bu transfer Greenwood'da olursa bonservisiyle çok mümkün bir oyuncu değil Oli Watkins.
1: Peki Oli Watkins'ten bahsettik. Greenwood'dan bahsettik. Yerli santrafor noktasında bendeki bilgi listedeki isimlerden birisi Bertu Yıldırım. Ne dersin?
0: Ben duydum Bertu Yıldırım ismini.
1: Evet.
0: Fenerbahçe daha önce de gündeme gelmişti. Ama Bertu'yu Başakşehir'den almak şu an o maliyet, biraz maliyeti var Bertu. Kolay bir transfer değil. Ben çok Ağustos ayının konuları.
1: Evet.
0: Ağustos ayında geliriz bu konuya bence.
1: Peki.
0: Şu an sıcak bir durum yok. Bertu'da şu an sıcak devam eden bir görüşmesi yok Fenerbahçe. Onu %100 söyleyebilirim sana.
1: Peki Bertu ile ilgili de son durum bu. Amrabat Beşiktaş haberi yapmıştın.
0: Evet, arkasındayım o haberin. Dünya Kupası'ndan sonra Amrabat Beşiktaş haberini. Eğer Real Betis olayı gerçekleşmezse Amrabat Beşiktaş ihtimalini tüm medyada daha çok konuşacağız. Salim bana.
1: Bir de yani bilindiği üzere Vincenzo Italiano ile birlikte Fiorentina'da çalıştı. Sofyan Amrabat'ın kariyerindeki yükselişte olduğu en iyi dönemlerden birisi Fiorentina dönemiydi.
0: Çok istediğini biliyorum Vincenzo Italiano'nun. Beşiktaş evet. İki ortası. Ben Beşiktaş konusunu da araştırdım Amrabat'tan dolayı. İki orta saha daha alacakmış Beşiktaş. 6-8 ve ofansif böyle 10 numaraya yakın bir orta saha. O sebeple Amrabat ismi Dünya Kupası'ndan sonra diyorum ya Salim Manav. Çok net bir şekilde Beşiktaş muhabiri kardeşlerimiz de abilerimiz de Amrabat haberini işlemeye başlayacaklar.
1: Evet. Amrabat'ı da net bir şekilde Vincenzo Italiano istiyor diyorsun. Çok teşekkür ederim Erdem.
0: Ben
1: peki
0: ederim,
1: bu Livakovic noktasında konuştuk. Ayrılmasını bekliyorsun. İrfan Can Eğribayat konusu nedir peki?
0: Ya İrfan Can'a böyle teklifler var.

0: Sancan ayrılacak. Yurt içi mi olur, yurt dışı mı olur? Hep beraber göreceğiz ama şu an yurt dışı seçeneğini oyuncu daha fazla değerlendiriyor.
1: Evet, Gençler Birliği'nin bir isteği vardı oyuncuyla alakalı. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet.
1: Tarık Çetin'e gelen tekliflerden bahsediliyor.
0: Tarık Fenerbahçe'de kalacak. Tarık, Mert Günok, Ederson devam edecek.
1: Peki Ederson da devam ediyor.
0: Tabii devam edecek.
1: Ederson, Tarık. Üçüncü kaleci kim Mert olacak Günok. Peki?
0: Mert Günok bekliyorum ben.
1: Mert Günok.
0: Çok kontratı var Fenerbahçe.
1: Evet, Mert Günok'un kontratı devam ediyor. Çok teşekkür ederim Erdem aktarmış olduğum bilgiler için. Teşekkürler, hoşça kal.
0: İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erdem Akbaş bizlerle birlikteydi. Birazdan Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
10: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Zipor'dan genel yayın yönetmeni Emre Tanrıver. Emre, Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsun. Milli takımımızı da takip ettin. Senin için de yoğun bir süreç oluyor. Beşiktaş'ın kampına gidecek misin? Var mı böyle bir planın?
12: Evet Salim, bana Amerika'dan biraz da erken dönseydim belki gidebilirim ama tam biraz Amerika dönüşüme çakıştı Beşiktaş'ın kamp dönemi. Bir de jet lag oldum açıkçası Amerika dönüşü. Kampa katılmayacağım şimdilik.
1: Şimdilik katılmayacaksın. Evet, Amerika'dan dönen arkadaşlarımla konuştuğumda jet lag problemi yaşıyorlar. Umarım
12: maalesef
1: hala devam ediyor mu?
12: Yok, atlattım ben. Amerika'ya giderken bir şey yaşamadım ama Amerika dönüşü gerçekten çok ağır geçti. Yani uyku düzenim mahvolmuştu gerçekten. 4-5 günde atlattım bunu. Şu anda normal düzene döndüm. İyiyim.
1: Evet. Yani orada da milli takımımızla birlikte heyecanı takip ettin.
12: Evet.
1: Grubumuzda yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay son 32 turunda, son 16 turunda yarıştılar. Paraguay'ın başarısı seni bu noktada şaşırttı mı? Yoksa bekliyor muydun?
12: Aslında beklemiyordum böyle bir şey Paraguay'dan. Evet, iyi savunma yapıyorlar ama tek taraflı oyun oynayarak bu kadar ilerlemeleri, Almanya'yı elemeleri hatta beni şaşırttı. Ama işin sonunda Fransa gerekeni yaptı diyebilirim. Paraguay bence çok antipatik gelebilir insanlara, sadece savunma yönünü oynadıkları için oyunun, ama ellerinden gelen bu yani. Paraguay'ın başka bir oyun oynama şansı yok zaten eldeki malzemeyle. Tamamen savunma odaklı bir takım ve bunu da bence Dünya Kupası'nda gayet iyi şekilde yaptılar. Ben yine de buraya kadar gelmelerini beklemiyordum. Zaten biz Paraguay'ı yenebilseydik gruptan da çıkamayacaklardı muhtemelen. Biraz bizim sayemizde oldu diyebilirim yani.
1: Evet. Peki Emre, yani bu noktada ifade ettiğin gibi Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar alındı. Son 16 turu heyecanı devam ediyor. Sen de orada o heyecanı yaşadın.
12: Evet.
1: Zaman zaman eleştiriler oluyor. Özellikle de ben şunu merak ediyorum. Milli takımımızın kamp yaptığı saha ile ilgili, hava şartları ile ilgili açıklamalar da yapıldı. Gerçekten zor muydu
12: şartlar? Çok zordu Salim Hanım. Çok zordu. Şimdi biz buradan giderken önce kamp merkezi Arizona'ya değil, ilk maçın oynanacağı Vancouver'a gittik. Seattle'dan Vancouver'a geçtik. Ardından ilk maçtan sonra Arizona'ya geçtik.
1: Tamam.
12: Ben uçaktan indim. Havalimanından çıktım dışarı Arizona'da. İnanılmaz bir sıcak. Akşam 8-9'dan bahsediyorum. Bak o saat

0: geçti bile inanılmaz bir sıcak vardı. Resmen sıcak hava üflüyordu gökyüzünden üstümüze doğru. Biz bile çok etkilendik o hava şartlarında. Futbolcuların etkilenmemesi mümkün değil. Akşam 7'de antrenman oluyordu, hava 40 derece. Yani akşam 7'de 40 derecede antrenman yapılan ortamdan daha sonra 20 derecede maça çıktı milli takım. Yani hem çok yüksek sıcaklıkta kamp yapıldı, hem de maça oynanacağı şehirlerle kamp bölgesi arasında neredeyse yarı yarıya bir sıcaklık farkı vardı. Bu sıcaklık değişimi, iklim değişimi de tabii ki milli takımı bence olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Farklı bir kamp bölgesi seçilebilir miydi? Şimdi buraya FIFA verdi milli takıma ama milli federasyon isteseydi kendi imkanlarıyla, ya yani FIFA'dan yardım almadan kendi maddi manevi imkanlarıyla Amerika'da farklı bir bölgede kamp yapabilirdi. Bu yola gitmedi federasyon. Bence bu çok büyük bir hataydı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrı var. Emre, hemen istersen direkt bu noktada Beşiktaş'a geçelim. Milli takımımızla ilgili, Dünya Kupası ile ilgili yerinde tanık olarak istediğin, yerinde tanık olarak aktarmak istediklerim var mı?
0: Milli takımla ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşadık milli takımla ilgili. Biz giderken dönüş biletimizi 14 Temmuz'a almıştık. Hani en azından bir çeyrek falan, yarı falan görürüz diye düşünüyorduk. Fakat aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Hani en kötü ihtimalle 3. olarak gruptan çıkarız diyorduk. Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik maçına çıkarız diyorduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile maça çıktık ama onlar lider oldu. Biz sonuncu olduk. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Ben burada en büyük sorumluluğun Montella olduğunu düşünüyorum. Sahada futbolcular bence mücadele ettiler. Evet, yetmedi ama mücadele ettiler. Fakat Montella sonucu değiştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmadı. Taktiksel esneklik kesinlikle Montella'da yoktu. Ve sorumluluk da almadı bu noktada. Nasip deyip geçti. Evet, nasip, kader, bizler buna inanırız. Fakat aynı zamanda kader gayrete aşıktır. Buna da inanırız. Ben Montella'nın yeteri kadar gayret etmediğine inanıyorum. Bence bu sebeple istifa etmeliydi ama istifa da etmedi, gönderilmeli de. Süreç tamamen Montella'ya yazar diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yani açıklamaları daha kötüydü.
0: Kesinlikle. Ya basın toplantılarında zaten Montella geleli herhalde 3-4 sene oldu galiba. 3 sene oldu. Ya hiçbir basın toplantısında net cevaplar vermiyor. Sürekli kaçamak cevaplar veriyor. Hani futbolcuyken golcüydü, gol atmayı seviyordu. Şimdi teknik direktörlüğünde bir orta saha gibi topu dolandırmayı seviyor bu cevaplarda basın toplantılarında. Ben açıkçası her toplantıya katılıp sorularımı sordum zaten ama hiçbir soruya net cevap alamadık. Sürekli kendisini savundu ama sorumluluk kabul etmedi. Hatalıyım demedi, öz eleştiri yapmadı. İşte özellikle ikinci maçtan sonra sorduğum soruya 62 tane şut çektik iki maçta diye cevap verdi. 62 tane şut çekiyorsun ama verim sıfır, yani verim yok, gol yok. Boş bir savunmaydı. Benim hayatımda gördüğüm en egoist ve en inatçı teknik adamlardan biri Montella.
1: Çok yine Montella ile ilgili. Yani ben daha önce de ifade etmiştim. Montella konusunda Adana Demirspor'dan tanıyan birisi olarak Montella ile ilgili bana sormuşlardı yorumun nedir diye. Montella işler iyi gittiği zaman iyidir, fakat bu noktada Montella'nın problemi şudur demiştim. Kararlarından vazgeçmiyor. Aslında teknik direktörlerin genelinde bu, özür diliyorum, bizi dinleyen teknik direktörler de vardır. Bazı kararlar noktasında çok inatçı davranıyorlar ve bu inatçılık onları takımlarından göndertebiliyor. Teknik direktörlerin bence iki tane hastalığı var. Hatada ısrar etmek, hatada ısrarla birlikte bazı oyuncular vardır. Performansı çok kötüdür. O futbolcunun performansını yükselterek vizyona çıkmak. Tekrardan işte ben bu oyuncunun performansını arttırdım. Ya bu bir defa olur, iki defa olur. Üçüncü defa olmaz. Yakın dönem örnek verebilirim. Beşiktaş, Cengiz Ünder.
0: Evet.
1: Yani sizin göreviniz tamam, sadece bir oyuncunun değil, tüm oyuncuların performansını arttırmak ama ısrar etmemeniz gerekiyor.
0: Kesinlikle. Başarısız olduğunu kabul etmek gerekiyor bu noktada. Montella da işte bunu kabul etmedi. Planın başarısızdı. Bunu kabullenebilseydi ve B planına daha çabuk geçebilseydi bence ilk iki maçta özellikle kötü sonuç almazdık diye düşünüyorum. Zaten turnuvaya giderken de benim korkum buydu. Hani ben normalde Montella'nın oyununa ve oyuncu tercihlerine saygı duyuyorum. Çünkü bu noktaya kadar getirdi milli takım.

0: ama işler kötü gittiği zaman değişiklik yapmıyor. Bir taktiksel esneklik yapmıyor. Şimdi bunu Avrupa Şampiyonası'nda görmüştük 2024'te Portekiz maçında, ki ben soru da sormuştum. Niye aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsunuz diye bir soru sormuştum Portekiz maçından sonra. Aradan 2 sene geçti, hiçbir şey değişmedi. Avrupa Dünya Kupası elemelerinde, Avrupa elemelerinde Gürcistan'a çıktığı gibi İspanya'ya çıktı. 6 tane yiyor. Ya sen Gürcistan'la İspanya'yı bir tutamazsın. İspanya'ya karşı daha farklı bir şeyler yapman lazım. Aynısını Dünya Kupası'nda yaptı. Avustralya ve Paraguay'a karşı aynı anlayışla oyuna başladık ki iki takımın da neyi nasıl oynayacağı çok belli değil. Analiz etmesi kolay takımlar ama çözmesi zor, çözüm bulmak zor bu rakiplere karşı. Çünkü
1: o zaman
0: oynayıyorlar, çok fizik güçleri yüksek. Farklı bir şey denemen lazım, evet. Ama hiç farklı bir şey denemedin. Aynı yoldan devam ettin ve sonucunda büyük hayaller ettiğimiz Dünya Kupası'ndan elendik bu inat yüzünden.
1: O zaman bir önemli bir transfer gelişmesi aktaralım mı?
0: Tabii.
1: Çorum FK Aubameyang transferinde aşama kat etti.
0: Aubameyang transferinde.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Yani, ilk kez Ajans Spor'da haberini yapmıştım. Hı-hı. Aubameyang demiştim. Süper Lig'de kulüplere önerildi demiştim. Hı-hı. Ve Çorum FK bu transferde aşama kat etti. Bunu da söyleyelim.
0: Bence isim olarak çok sükse yaratacak bir transfer. Sağlık problemi yaşamazsa Süper Lig'de ben başarılı olacağına inanıyorum Aubameyang'ın. Çünkü Süper Lig'de özellikle golcü futbolcularda yaşları ne olursa olsun burada bir şekilde sağlıklı oldukları sürece iş yapıyorlar bu tarz isimler. Aubameyang da bence böyle bir futbolcu. Sağlıklıysa ne kadar yaşlı olursa olsun iş yapabilir Süper Lig'de.
1: Net. Ben de söyleyebilirim bunu. Özel haber olarak Ajans Spor'dan arkadaşlarımız Salim Manav imzasıyla paylaştı. Önemli bir haber.
0: Kesinlikle ben de tebrik ediyorum seni bu haberlerin için.
1: Biz de Çorum FK Marsilya forması giyen yıldız forvet diyebiliriz. Çünkü
0: evet. Tabii Dortmund'da oynadı, Milan'da oynadı. Önemli bir kariyere sahip. Arsenal'da forma giydi. Evet. Önemli bir kariyeri sahip. Bence iyi bir transfer olur. Süper Lig'e katacaktır.
1: Evet. Çorum FK Aubameyang transferinde sevgili dinleyenler aşama kat etti.
0: Bunu ben bu sezon özellikle Eyüpspor'u merak ediyorum Salim Hanım. Şimdi Anadolu takımlarından söz açıldı. Eyüpspor'u merak ediyorum çünkü senin de yakından tanıdığın Özhan Pulat Hoca Eyüpspor'un başına geçti.
1: O zaman buradan paylaşayım. Bugün Eyüpspor'un antrenmanına davet etti Özhan Hoca sağ olsun. Bugün benim için de yoğun bir yayın programı olacak. 12-14 arasında Radyo Spor'da transfer ateşini yapacağım. Ardından 15-18 A Spor'da spor gündemindeyim. Ardından da hemen yola koyulup Eyüp Spor antrenmanına gideceğim Kemerburgaz'a.
0: Selamlarımı Özhan Hoca'ya.
1: Selamlarımı iletirim bol bol. Hocayla da yaklaşık bir 6-7 gündür görüşememiştik yüz yüze. Dün sağ olsun ekibinde de çok sevdiğim insanlar var. Antrenmanı takip edeceğim. Ben de merak ediyorum. Çünkü şundan dolayı yani Özhan Hoca'yı sen de ben de yakından tanıyoruz. Radyo Spor'da olsun, senin çalıştığın Spor'da olsun hiçbir zaman tekliflerimizi geri çevirmedi sağ olsun. Ve ben bu süreçte bizzat yakından da şahidim. Özhan Hoca'nın oyuncu hafızası çok iyidir ve çok çok maçlar takip etmiştir. İzlediği ve takip ettiği oyuncuları biliyorum. Hatta bir gün gece 3.30'tu. Özhan Hoca mesaj attı. Salim uyudun mu kardeşim diye. Uyumadım hocam dedim. Direkt görüntülü aradı. Fransa 3. liginden oyuncu bulmuştu. Fransa 3. liginden oyuncu bulmuştu. Oyuncuyu bir izledim. İnanılmaz iyiydi. Hatta Fenerbahçeli Gendouzi'yi de andırıyor. Direkt stili vesaire. Mesela en son gelen, bugün açıklanan David Costa. O oyuncuyu da yani dinleyenlerimiz de bilir. Beni yakından tanıyan birçok kişi bilir çalıştığım kurumlarda da. Bizim Özhan Hoca ile abi kardeş ilişkimiz var. Ben her gittiği takımda başarılı olmasını isterim. Direkt David Costa transferini duydum. Kendisi de söylemedi. Direkt haberini yaptım. Haberini yaptıktan sonra da izledim. Oyuncu çok hoşuma gitti. Oyuncu mesela Yeşil Burun Adalı. Portekiz 2. liginden gelmiş. Bu noktada ülkemize zaten getirdiği oyuncular ortada. Aaron Bupenza. Allah rahmet eylesin. Çok ciddi bir bonservis kazandırdı. Ndombele'yi Bursa Spor Squad şefiyken gittiğini, Ndombele hakkında görüşler aldığını biliyorum. İzlediğini biliyorum. Raporlama yaptığını biliyorum. Fransa'da henüz

0: Tottenham öncesinde, yani Tottenham sürecinin 5 yıl öncesinde. El Kabi'yi biliyoruz Hatayspor'dan. UEFA Kupası kazandı. Ve çok çok önemli bir oyuncu. Ve birçok oyuncu var. Yani hep dileğim şudur: Rabbim emek veren insanların emeğini zayi etmesin. Çalışana
1: Amin.
0: hak ettiğini versin ve insanlar size saygı duymayabilir, sizi sevmeyebilir ama mücadelenize ve hikayenize saygı duymalı diye düşünüyorum. Hayatta benim bakış açım bu. İstersen Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta
1: Evet.
0: transfer gündeminde iki transfer var. Yorumlarını merak ediyorum. Neler söylersin Emre?
1: Evet, Beşiktaş bence iyi bir transfer dönemi geçiriyor en azından. Daha doğru bir futbol aklı var Beşiktaş'ta, bunu görüyoruz. Önder Özen göreve geldiğinden itibaren Beşiktaş daha doğru bir yola koyuldu. Öncelikle teknik direktör hamlesi, Vincenzo Italiano hamlesi bence önemliydi. Çünkü son yıllarda Beşiktaş'ın başına gelen yabancı teknik direktörler arasında özellikle Beşiktaş'a en uygun profil Vincenzo Italiano. Çünkü oyunu tamamen rakipleri sahada oynamayı seven, topu rakipten bir an önce kazanmak isteyen ve coşkulu futbolu oynatan biz teknik direktör Vincenzo Italiano. Italiano'ya uygun bir kadro kurulduğu takdirde Beşiktaş son haftalara kadar şampiyonluk yarışında olacaktır diye düşünüyorum. Transferler de bence bu yönde yapılıyor. Özellikle
0: Evet.
1: Monaco'dan yapılan Otara transferi. Otara bir sakatlık problemi yaşamazsa çok atletik, çok güçlü bir futbolcu, genç bir futbolcu. Beşiktaş'ın bu hücum pres futbolunda önemli olacaktır. Salih Özcan hamlesi yapıldı ki orta sahaya bence güç katacaktır Salih Özcan. Endidi Salih Özcan ikilisini görebiliriz Orkun'un arkasında. Ya da bir transfer daha yapılırsa orta sahaya, ki aslında ilk bu da güçlü bir ihtimal, orta sahaya bir takviye daha yapılırsa Salih Özcan belki yedeğe düşer, ama Salih Özcan gibi bir futbolcunun da yedek kulübesinde olması Beşiktaş'ın geniş kadrosunda çok önemlidir. Nübel transferi var. Onun da bu akşam gelmesi de bekleniyor. Nübel ve Doğan Alemdar Beşiktaş kalede resmen farklı bir sayfa açıyor. Ersin Destanoğlu ayrılığıyla birlikte. Bir yabancı kaleci transferi. Nübel transferi çok önemli ve arkasında Doğan Alemdar'ın olması da bence önemli. Önemli milli takım havuzunda futbolculardan birisi sonuçta Doğan Alemdar. Bu süreçte şunu da öğrendim Salim Aram. Eduard Graf biliyorsun Beşiktaş'ta pasif görevdeydi. Hani kağıt üstünde Beşiktaş çalışanıydı ama uzak tutuluyordu. Aktif görevde değildi Sergen Yalçın döneminde. Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra ve Önder Özen'in gelmesiyle birlikte Eduard Graf tekrar Beşiktaş'ta aktif rol oynamaya başladı ve Nübel transferinde de ben etkili olduğunu duydum Eduard Graf'ın.
0: Evet.
1: Önder Özen'le birlikte gayet uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu da Beşiktaş'ın bence aynısını artı olarak yazacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Önder Özen zaten tecrübeli bir isim, biliyoruz. Benim kafamda Önder Özen'le ilgili tek soru işareti geldiği zaman, hani 10 yıldır bir kulüpte görev yapmıyor, acaba bunun dezavantajını yaşar mı diye düşünüyordum. Sadece bir
0: Evet.
1: soru işareti vardı ama şu ana kadar en azından bunun dezavantajını yaşamadığını gördük. Çok iyi iletişim kuruyor bence. Ben bu açıdan da kendisini tebrik ediyorum. İyi bir iletişimci Önder Özen ve işini de iyi yapıyor. Buna gayret ediyor. Bunu görüyoruz. Eduard Graf'la da bence uyumlu şekilde çalıştıkları için şu anda başarılı bir transfer dönemi geçiyor kağıt üstünde. Tabii sahada işler nasıl olur bunu başlayınca göreceğiz, sezon başlayınca göreceğiz, ama kağıt üstünde Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Sol kanat Trossard gündemde, biliyorsun. O da Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak. Trossard hamlesi gelecek çok büyük ihtimalle. Yani takıma katılacak. Bir de Vlahovic'den haber bekleniyor. Vlahovic de, ya da Vlahovic kadar kaliteli bir golcü en azından takıma katılırsa Beşiktaş daha da seviye atlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Emre çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Eğer
1: Ben
0: kampa
1: teşekkür
0: gidersen
1: ediyorum.
0: kampta da rahatsız ederim seni.
1: Tabii ki, her zaman.
0: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından Galatasaray bölümünde Emre Kaplan bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Yürürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
10: Her

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşacağız. Emre Kaplan olacak eğer müsait olursa. Muhabir arkadaşlarımız zaman zaman müsait olamayabiliyor. Bunu da paylaşalım. Zaman zaman müsait olamayabiliyorlar. Onların da gündemi yoğun oluyor. Eğer müsait olursa Emre bizlerle birlikte olacak. Ben de haberin detaylarını paylaşayım. Sevgili dinleyenler, hemen paylaşalım. Az önce hemen paylaşalım. Çorum FK Marsilya forması giyen Aubameyang transferinde aşama kat etti. Aubameyang önemli bir transfer. Şu an zaten sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Önemli bir transfer Aubameyang. Bunun da altını çizelim. Çorum FK bir çilek transferi yapmak istiyordu. Bu çilek transferi için gündeme birçok isim geldi. Bu isimler kimlerdi? Michy Batshuayi. Bu isim çok sıklıkla konuşuldu ama Michy Batshuayi konusunda bir yönetim bu noktada net tavrını belirlemedi. Açıklamalardan kaçındı. Ben de bundan 5 gün önce sevgili dinleyenler, Marsilya forması giyen Aubameyang'ın Süper Lig kulüplerine önerildiğini söylemiştim. O haberden sonra yaşanan gelişmeler vardı. Az önce ben yayındayken sevgili dinleyenler, önemli bir mesaj aldım. Güvendiğim bir kaynaktan Çorum Aubameyang transferi bitti dedi, alıyorlar dedi. Teyit ettim ve paylaştım. Ajans Spor'dan detaylarını okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Aubameyang sevgili dinleyenler, aksilik olmazsa Çorum FK'ya transfer olacak. Bunun da altını çizelim. Çok çok sağ olun güzel mesajlarınız için. Emre abiyle bağlantı sağlayamadık mı? O zaman ben soruları kontrol edeyim. Yayınımızı da toparlayalım Batıkan. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Birçok soru var. Selamlar, Bursa'dan Galip ben. Beşiktaş'ın transferleri şu ana kadar kesinleşenlerin içinde beni heyecanlandıran bir transfer olmadı. Çünkü takımımızı sırtlayacak düzeyde değiller. Anlaşıldı denilen kaleci sol açık, forvet daha netleşmedi. Ama şunu söylemiştim dinleyenlerimize. Beşiktaş'ın İlk yapacağı transfer kaleci olmalı demiştim. Nitekim de ikinci yaptığı transfer sol bekten sonra kaleci oldu. Kaleci transferi noktasında da bir değil iki kişi geldi. Hem Nubel geldi hem Doğan Alemdar geldi. Rotasyonu kontrol ettiğimizde Nubel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin. Beşiktaş'ın Temmuz'un 3. haftasında Midland'la çok önemli bir maçı var. İfade ettiğiniz gibi haklısınız. Santrafor takviyesi olması gerekiyor. Gündemdeki bir numaralı aday Vlahovic. Vlahovic noktasında Beşiktaş Vlahovic'in tüm şartlarını kabul etse de oyuncu önündeki teklifleri değerlendirecek. Önündeki teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek Galip Bey. Teşekkür ederim mesajınız için. Ramazan Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Salim Bey, iyi yayınlar. Emre Kaplan'a selamlar demiş Mustafa Demirkaya. Bir soru iletmiş ama Emre Kaplan'la bağlantıyı sağlayan

0: yapmayacağız. Muhtemelen farklı bir yayını çıktı. Yarın kendisiyle hattımızda yarın konuğumuz olur. Emre Kaplan'la da bol bol Galatasaray'ı konuşuruz. Tüm takımlarımızı konuşmaya gayret gösterdik. Bugün ben yayındayken yaşanan transfer gelişmeleri vardı. Ajans Spor'da yapmış olduğumuz özel haberler vardı. Ajans Spor'da yapmış olduğum özel haber neydi? El Hilal, Paulo Nacho'ya teklif yaptı. Kadrosunda görmek istiyor. Paulo Nacho'yu kadrosuna katmak istiyor. Fakat burada Trabzonspor'un duruşu net. Başkan Ertuğrul olduğu anda 20 milyon euroluk teklif gelse de satmayacaklarını açıklamıştı. Fakat burada bir süreç. Süreçte El Hilal fiyat arttırır. Fiyat arttırdıktan sonra Trabzonspor'un bakış açısı değişebilir mi diyorum. Trabzonspor'un bakış açısı şöyle. Trabzonspor mevcut kadrosuna takviye yapmadan ayrılığa izin vermiyor. Zaten olayının dolası bir satışı söz konusu. Bunun da altını çizmiş olalım. Bunun dışında hemen kontrol ettiğimde sevgili dinleyenler, bugün Kayseri Spor'u yakından takip eden muhabir arkadaşım Memduh Borazan yayınımızdaydı. Memduh Borazan da önemli bilgiler aktardı. Bunun altını çizmiş olalım. Memduh Borazan'ın aktarmış olduğu bilgiler de vardı. Memduh Borazan da Kayseri Spor'un iç ve dış transferiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Son olarak Ajans Spor'da benim yapmış olduğum haber vardı. Aubameyang Çorum FK için geliyor. Transferde sıkıntı olmazsa Çorum FK formasını giyecek. 37 yaşındaki tecrübeli golcü Beşiktaş Doğan Alemdar ve Nubeli kadrosuna kattı. Westerlo'dan Emin Bayram Başakşehir'e transfer oldu. Metehan Baltacı'nın da Westerlo'ya transferi söz konusu. Yayınımızı noktalıyoruz. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimiz, sorusunu cevaplayamadığım dinleyenlerimiz lütfen kusura bakmasınlar. Yarın saat 12-14 arasında bizler yine Radyo Spor'da yayında olacağız. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi. Merhaba.
3: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum.

0: defansif defoları hesaba katıldığında şöyle artı 2 hücum gücüyle ben skora gidebileceğini düşünüyorum. Alma'da çok iyi bir turnuva geçirmiyor açıkçası. Yani bazen bu adam niye sahada hissiyatını da yaratıyor. Giuliano Simeone bence karşı konulamaz bir oyuncu. Yani bir teknik adam olarak her şeyi yapan tarzda bir isim. Ben bugün açıkçası Nico Paz'la ama özellikle Giuliano Simeone'yi bir şekilde bekliyorum. Bakalım. Yani bu kadro çıkarsa bana büyük sürpriz olacak. Çünkü Yeşilburun maçının ilk 60-70 dakikası bence facia. Yani Yeşilburun top da oynadı bayağı. Onu da unutmamak lazım. Biraz değişiklik istiyor bence bu takım artık son dönemeçte.
1: Yani takım olarak baktığımızda da hakikaten Ali'nin dediği gibi Arjantin milli takımı şöyle bireysel performanslarda hakikaten umut vaat edici değil. İşte beklere bakıyorsunuz bir şekilde efoları var ve yaşlılar. Hadi Emiliano Martinez yine elit sayılacak kaleci performanslarından biri. Romero işte sakatlık, normal sezon çok eşit değil. Yani milli takım performansı da belki tartışılabilir. O merkez orta sahaya bakıyorsunuz Enzo McAllister tamam ama yani De Paul ve Almada'dan bir şekilde o katkıyı almak. İşte Ali'nin dediği gibi gölge bir katkı alıyor Almada'dan. Martinez yani Arjantin'de Messi'nin olduğu bölümde yoldan geçen bir insanmış gibi oluyor. Biz hep söylüyoruz yani Lautaro Martinez olmak zordur milli takımda diye. Ama işte öyle bir adam var ki hepsini bir bütün halinde, bir küme halinde itiyor ve birer birer önündeki engelleri geçiyor. Şu anda işte şampiyonluk oranlarında da Arjantin tabii daha henüz sahaya çıkmadığı için son maç performansının oranı orada ama İspanya ve Fransa'nın gerisinde gösterilmesine karşın gümbür gümbür geliyor. Tabii yolu da biraz kolay abi. Yani diğer takımların geçtiği ateş çemberlerini düşünecek olursak daha rahat geldi ama mesela turnuvanın flaş takımlarından biri olan Yeşilburun adaları hakikaten bir anda sanki Arjantin'i turnuvadan edecekmiş gibi hissettirdi. Sen neler söylersin? Bu Arjantin'in görünmez birlikteliği hakkında yani Portekiz'in aksine konuşacak olursak neler söylersin?
2: Ya Arjantin Portekiz'in tam tersi. Tek adam için oynuyorlar. Ve takım olarak da çok sert bir takım Arjantin. Yani savunma güvenliği aslında turnuvadaki en iyi ekiplerden biri. Çok uzun süre mağlup olmuyorlar, az gol yiyorlar. Senin söylediğin gibi hani mesela kaleciler özel bir kaleci. Şimdi Yeşilburun maçında yediği gol zaten herkesin yiyeceği bir gol. Öyle ekstraları düşünmezsen Emiliano Martinez hem normal akan oyunda hem de iş penaltılara gittiğinde çok büyük bir silah.
1: Çok
2: penaltılarda 32 seri penaltıda 10 tanesini kurtarmış. 2 tanesini de kaleyi tutturamamış atanlar. Yani 32'de 32'de 12 ya da 30'da 12 gibi acayip bir yüzdesi var penaltılarda. Arjantin milli takımının da öyle uzatmaya ve penaltılara giden karşılaşmalarda onu da söyleyeyim size bak orada da acayip bir yüzdeyle oynuyorlar. 12'de 10 Arjantin'de. Evet. Yani Arjantin kemik gibi bir takım ama Arjantin'i izlediğin zaman ya bu takım şampiyon olur ya da bu takım iyi futbol oynuyor pek diyemiyorsun.
1: Doğru.
2: Arjantin'in öyle bir özelliği var. Çünkü zaten hani mevcut kanat oyuncularıyla nasıl akışkan bir oyun oynayabilir? Hani nasıl göze hoş gelen bir futbol oynayabilir? Ya da mevcut bekleri de bunu ekleyebilirsin. Belki kanat oyuncuların çok özellikli olmayabilir ama çok ekstra iki tane bekim vardır. Onlar bindirme yaptığı zaman oyun gene akışkan olur. Ama öyle bir durum da yok Arjantin'de. Yani beklere baktığın zaman, kanatlara baktığın zaman, kanattaki tercihe baktığın zaman, De Paul'un kanatta oynaması bile yani hoş aslında hoşuna. Direkt Messi ile alakalı bir durum. Hani Messi için hazırlanan bir takım var ama işte yani maçlar zorlaştıkça, turlar geçildikçe daha kaliteli hücum eden, daha kaliteli savunma yapan ekiplere karşı ne yapacak Arjantin? Soru orada. Şimdi mesela bu karşılaşmanın ardından İsviçre-Kolombiya oynanacak. Oradan kim gelirse zor.
0: Tabii. Çok.
2: Zor yani ikisi de iyi oynayan takım. Ha mesela Arjantin'in bence özelliği şu. Yani her takımla da bu yapıya rağmen böyle 1-1, 2-1, 1-0 hani böyle yani yenilirken de bundan getirir karşı tarafın. Arjantin öyle bir takım. Ama bana sorarsan kupa sonuna kadar hani Arjantin nereye kadar gider bilemiyorum. Gönlüm sonuna kadar gitmesinden yana benim ama yani böyle
1: aynı
2: böyle izleriz yani böyle bir takım izleriz. Çok fazla değişmez oyun.
1: Kaan Bey de Simeone'nin takıma acil şekilde monte edilmesi vakti geldi diye eklemiş. Soru ve görüşlerinizde Esport YouTube hesabından bize iletebilirsiniz. Yani bana da böyle değişik şeyler deneyecekmiş gibi gelemiyor işte. Yani bir şekilde ama zamanında geliyor. İşte çünkü rakipler

0: öğretiyorsunuz. Yani bir şekilde aynı kadro, aynı plan biri çıkıp farkına varacaktır artık bir
1: O
0: bu
1: sizin
0: planın.
1: söylediğiniz planları yapması için bana sorarsanız maçlarda geriye düşmesi lazım. Yani Nico Paz'la başlama ihtimali az ama geriye düşerse Nico Paz'ı atma
0: Bitirme
1: ihtimali
0: ihtimali
1: var.
0: doğru.
1: Simeone için de öyle. Yani diğer oyuncular için de öyle görüyorum ben. Yoksa plan işlediği sürece hiç dokunmayacaktır.
0: Scaloni'nin bir itirazı var. Maç öncesinde yaptığı basın toplantısında da eleştirilerini dile getirmişti. Turnuvanın sonuna doğru yaklaştıkça maç sayılarının ne kadar yorucu olduğunu belirtmişti. Bu turnuvada tam tersi oluyor dedi. Normalde bir Dünya Kupası'nda finale yaklaştıkça dinlenme süreleri olur ama bu turnuvada tam tersi oldu dedi. Dinlenemediklerinden biraz yakındı. Tabii sıcak havanın da etki ettiğini söyleyebiliriz. Lionel Scaloni'nin bu yorum hakkında ne söylersin Ali?
2: Yani herkes için aynı şey geçerli. Bir, Ürdün maçında çok ciddi bir rotasyon yapma fırsatı buldular. İki, bence bu konuda hani eleştiri yapacak son takım Arjantin. Ama hani kupa fikstürünün biraz tersten işlemesi hayli enteresan. Ama ben Yeşilburun maçındaki durumun bunun çok dışında geliştiğini düşünüyorum. Yani Arjantin oyuncuları normalden böyle bir yarım adım daha yavaştı. Biraz daha dikkatsizdi, biraz daha eforsuzdu. O iyi bir tokat oldu bence zamanlama olarak. Hani o yol kazasını da yaşamadan o tokadı yemek her zaman önemlidir. Biraz Suudi Arabistan maçı bir önceki turnuvada o tokadı atmıştı Arjantin'e. Şimdi de yine çok zorlansalar da en azından elenmeyerek, orayı geçerek bence Mısır maçını çok daha farklı bir motivasyonla oynayacaklarını ben düşünmekteyim. Yalnız Kolombiya'nın ben İsviçre'yi deleyeceğini ve
0: Evet.
2: çok ama çok
1: Arjantin'de
2: zor.
1: eleyebileceğini
2: Çok zor
1: düşünüyorsun.
2: abi bu kadar yani müthiş bir geri dörtlü ahenk olağanüstü.
0: Yani.
2: Orta saha zaten şu ana kadar turnuvanın en iyi performans gösteren orta sahalarından biri. Acayip bir Kolombiya var.
0: Peki Arjantin olsanız kimle oynamak istersiniz bu eşleşmeden? Yani kimin galip gelmesi? Şimdi Kolombiya'nın tabii bu anlamda Ali dediği gibi hücum gücü çok yüksek. Bir şekilde geride zafiyet yaratabilir. Ama İsviçre daha kolay kapanabilen ve aşmanız zor
1: İsviçre
0: olan bir
1: istersin.
0: takım.
1: Yani
0: İsviçre mi
1: İsviçre istersin.
0: istersiniz?
1: Yani yetenek havuzu
0: Bir
1: olarak
0: şekilde gol yemek de
1: bakarsın.
0: önemli.
1: İsviçre istersin. İsviçre 2-1 yenersin işte. Maç normal
0: Planla devam
1: 90
0: ederiz.
1: dakika 1-1 biter. 103'te falan bir tane gol atarsın. Ondan sonra yere yatarsın. 120 dakikayı tamamlarsın. Ondan sonra bir bakmışsın yarı finalde İngiltere. İngiltere'yi zaten bilmiyorum acaba Arjantin İngiltere yarı finali olur mu? Diğer tarafta Fransa
0: Potansiyel.
1: İspanya olacak gibi gözüküyor. O zaman keyifli olur diye düşünüyorum ben yarı finaller.
0: Peki Scaloni'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Epey bir soru var. Yani buradan bir Avrupa yapar mı? Ya da büyük bir takım çalıştırır mı? Benim naçizane tavsiyem buralarda kalması gerektiği yönünde. Çünkü
1: Ya
0: hayatı
1: bu.
0: boyunca bir Messi daha bulamayacaktır.
1: Öyle
0: Size
1: deme ama
0: sorayım.
1: ya bak yani bir
0: Yapar mı diyorsun
1: tarafta
0: abi
1: hayır bir
0: Avrupa?
1: tarafta mesela Ronaldo ile alakalı bir takım yapamıyorsun.
0: Tabii.
1: Burada mesela Messi üzerinden bir takım yapması ve ona uygun bir anlayışla o takımı
0: İş büyük
1: işletmesi de
0: iş.
1: bence takdire değer bir iş. Hani genelde böyle olur zaten. Çok büyük oyuncuların teknik direktörleri pek önemsenmez. Carlos Bilardo da zamanında
0: Doğru.
1: Maradona'nın teknik direktörüyken çok fazla önemsenmezdi ama kolay işler değil bunlar.
0: Doğru.
1: Yani
0: O da
1: o
0: bir
1: oyuncu
0: idare
1: üzerinden bir
0: sistemi.
1: şey, çünkü bu da milli takımda yaratıyor bunu. O yapıyı oluşturuyor ve ondan sonra yapıyla bir şey yaparsa yapıyor. Ama hani haklısın yani. Çok çok üst düzey bir teknik adam olduğunu kimse iddia etmedi zaten.
0: Gider mi Ali bir yere? Yani bir Avrupa takımında izler miyiz Scaloni'yi?
2: Yani İspanyolca artısıyla tabii ki doğal bir La Liga hocası kariyeri öngörebiliriz. Bilmiyorum ne olur ama böyle La Liga'da çıkış arayan, Arjantin meselesi bittikten sonra La Liga'da eski günlerini arayan birçok takım için acaba mı dedirtir bence. Bir Valencia'dan falan çıkarsa hiç şaşırmam
1: Ama
2: abi ilerleyen yıllarda. Ama
0: şöyle bir
2: teknik anlamda süper bir hoca izlenimi uyandırmıyor.
0: şimdi
2: Zaten öyle bir ihtiyaç da yok. Yani
0: doğru.
2: burada Messi'nin etrafını doğru donatmak. Ha şu da var haksızlık etmeyelim. Belki abi teknik anlamda çok farklı çeşitliliği olan, kafasında farklı bir fikir de olan bir adam. Sadece şu an zamanı değil.
1: O
2: Yani şu
1: doğru.
2: an Messi'nin
1: Tabii.
2: etrafında doğruları yapma zamanı. Ama belki yarın Messi'siz bir denklemde başka bir şey oynatacak. Kafasında başka bir futbol var. Onları da
0: Doğru.
2: göreceğiz yani.
0: Yani şimdi La Liga'ya da yakıştırdığım için söylüyorum. Deportivo La Coruña, Racing Club ve Mallorca geçmişi var oyunculuk
2: Evet.
0: kariyerinde. Serie A'da da Lazio Atalanta yani olası bir birliktelik olacaksa bu takımlar olabilir ki West Ham da yapmış bir dönem kiralık olarak. Bakalım Lionel Scaloni'nin ve Lionel Messi'nin geleceği nasıl olacak? Hep birlikte bu akşam 19'da Türkiye saatiyle bu soruların cevabını alıyor olacağız. Bir araya gidelim isterseniz. Aranın ardından da turun diğer ayağı olan Kolombiya-İsviçre mücadelesinde stüdyomuzda konuşmaya başlayacağız. Ve ardından da programımıza son vereceğiz. Şimdi bir ara, ardından tekrardan birlikteyiz.
3: Türk Türkiye'nin maden suyu.

0: Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
3: Turunun son bileti artık dağıtılıyor. Çeyrek final turuna katılma şansını buradan kim erişir diye sorarak maça giriş yapayım abi.
4: Ben biraz başlamıştım abi girizgah anlamında. Ben nedense bu eşleşmeler içerisinde kaldı ki yani Birleşik Devletler'e karşı Belçika çok rahat üstünlük kurdu ama o bence beklenenin çok dışında gelişen bir maçtı. Ama beklenti olarak benim en kolay geçilecek tur Kolombiya'nın turu diye düşünüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Kolombiya ben de çok çarpıcı bir iz bıraktı abi.
5: Hadi ya.
4: Ya ben Portekiz maçını da çok beğendim. Ben İsviçre'nin RCS'sinin tek hanede falan kalacağını düşünüyorum.
5: Ooo.
3: Yani, çekmez.
4: Çok rahat bir Kolombiya bekliyorum. Neden?
3: Savunmada da çok iyiler. Yani çok Danilo Sanchez geri döndü bir anda.
4: Lukumi'yi eleştirilen. Bir arada bu arada Lukumi'nin Galatasaray'la transfer gündemi vardı. Acayip bir ikili olabilirmiş Sanchez'le. Onu da görmüş olduk bir kez daha.
3: Munoz, Moika, Lukumi, Davinson Sanchez gerçekten taş
4: Arias inanılmaz bir turnuva.
3: Arias iyi tamamlıyor. Puerta aynı şekilde. Lerma hala milli takım oyuncusu olmaya başardı. Ön taraf zaten Luis Suarez, Luis Diaz. Bir tarafta da Dünya Kupası denince akla gelen ilk Kolombiyalı belki de son dönemlerde eski tüfek dediği gibi James Rodriguez. Sen neler söylersin abi? Nestor, şimdi Lorenzo'nun öğrencileri hakkında.
5: Manzambi'ye baktım.
3: Manzambi transfer yapacak.
5: Transfer yapacak kesin, kesin. De. Durumu belirsiz diyor.
3: Evet. Evet. Onu, doğru abi.
5: Ya o mesela dengeleri değiştirir bana
3: İzinden
5: sorarsan.
3: Bir sakatlığı var.
5: Yani İsviçre'nin şu ana kadar açık ara en iyi oyuncusu. Ali Kolombiya ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de İsviçre'nin kadro kalitesine göre yaptığı işin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Murat Yakın çok iyi bir takım kesinlikle oluşturmuş.
3: Turnuva takımı.
5: Turnuva takımı çok iyi bir hücum savunma dengesi var. Hatta turnuva başından beri söylüyorum. Yani Endo ile Embolo biraz daha iyi bitiriciler olsa çok daha rahat maçlar kazanabilirlerdi. Buna rağmen her karşılaşmada yeteri kadar net gol fırsatı ürettiler.
3: Doğru abi.
5: Eğer İsviçre'nin maçlarına dikkatli bakarsanız hani Endo'nun zaten kaçırdığı iki tane net gol pozisyonu, Embolo'nun da ayaklarını doladığı ceza sahası içerisinde en az üç tane pozisyon olduğunu görürsünüz. Ona rağmen buraya kadar bence çok iyi geldiler. Bak maç başına ürettikleri net gol pozisyonu Kolombiya'dan fazla gözüküyor.
3: Evet.
5: Tabii bu rakiplerle de direkt olarak alakalı. Çünkü İsviçre Katar'la da oynadı ilk karşılaşmada.
4: 10 kişi Bosna-Hersek.
5: 10 kişi Bosna-Hersek de oynadı. Ondan sonra son dakikalarda çözdü. Ama bugün hani İsviçre dengeli bir takım olduğu için bence Ali'nin söylediği kadar Kolombiya karşısında kolay dağılmayabilir. Kolombiya tabii ki turun favorisi. İşte ben de bizim tahmin yarışmasında Kolombiya üzerinden gitmeyi planlıyorum ama yakın geçer diye düşünüyorum ben. Ali'den tek farkım o. Hani 90 dakikada, 120 dakika sonunda ya da işte penaltılarda Kolombiya eler ama İsviçre'de belli bir direnci ortaya koyar diye düşünmekteyim. Bugün bu maç ama keyifli izlenir. Güzel maç olur yani.
4: Yalnız Kolombiya galiba Dünya Kupası finalinde ya.
3: Eyvah.
4: Şimdi yola da baktım da tarihi hadise geliyor.
5: Sen şimdi Norveç İngiltere'de kimi getirdin?
4: Yok, İngiltere'ye getiriyorum.
5: İngiltere'ye getirdin.
4: Norveç fazla
5: Kolombiya, Arjantin'de, Kolombiya, Arjantin diyelim. Kolombiya'ya getirdin.

0: O zaman.
1: Mesela yani. Arjantin'in o sertliğine çok kafa kafaya cevap verebilecek zaten benzer evet, futbol zaten kültüründen.
2: Senin söylediğin Portekiz maçı çok önemli bir referans.
1: Aynen öyle.
2: Portekiz'e top oynatmadılar yani.
0: Tabii canım.
2: O zaman Kolombiya'ya geçti. Kolombiya İngiltere'de.
1: İngiltere'ye çok ağır kabuslar yaşatır. Bellingham her zaman ayıklayamaz bence. Gerçi turnuva başında konuşmuştuk Bellingham'dan. Kariyeri için çok, kariyerin gidişatı için çok önemli bir sıçrama turnuvası diye. Benim beklediğimden de yukarıya sıçradı Bellingham. Ama yani Kolombiya gerçekten ciddi anlamda göz kırpıyor finale. Ya bilmiyorum, benimle birlikte Kolombiya trenini atlamak isteyen varsa
2: vallahi
0: ben Aşomogon'da yer alabilirim abi. Yani ben sürpriz bir finalist hep bekliyordum. Yani Cem'le aramızda konuşuyoruz. Ya bir sürpriz finalist, hani ABD'yi bir şekilde burada sırtlarlar diye düşünerek yola çıkmıştık ama yani Kolombiya olsa da ya da Norveç olursa da ben çok fazla şaşırmayacağım. İşte Kaan Bey yazmış, RCS tekhanede kalırsa bile Manzambi uzaktan avlar diye. İşte bu anlamda Manzambi'nin olup olmaması bu maçın...
2: Yani eğer böyle çok ciddi bir durum değilse mutlaka oynatırlar. Zaten gencecik adam. Onun da enteresan bir istatistiği var, onu gördünüz mü? Onu söyleyeyim bakın size.
0: Sen ona bakarken abi Ahmet yazmış, 60 milyon euro Newcastle. Yani Elliot Anderson kadar bir anda adı söz edilir oldu.
2: 60 milyon euro ise bedava.
0: Yani kesinlikle.
2: Premier League takımları için. Kesinlikle. En kötüsünde 110 milyon euro verdikleri için Premier League takımları.
0: Çok doğru.
1: Orada Saibari çok bedavaya gitti ya.
2: O 55'e
0: ama
2: gitti,
0: sakatlanırsa.
1: Yani evet, o büyük şanssızlık oldu da Bayern çünkü 8-10 önde Harry Kane'in yanında ikinci forvet her rolde oynatıp inanılmaz katkı alabileceği bir adam.
2: Son 60 yılda Dünya Kupalarında 21 yaşından önce en fazla gol katkısı veren ikinci oyuncuymuş Thomas Müller.
0: Turnuvanın en iyi U21 oyuncusu.
1: Ki abi hoca bence turnuvaya gelirken tam nasıl kullanacağına da dair böyle netleştirmemiş.
2: Aynen. Zaten onu da başlatmamış.
0: Kulüp performansı öyle zaten evet.
1: Hamle mi olmalı, hamlede mi çok daha etkili olur, bizim kaderimizi değiştirir ama yeteri kadar yetenekli bir takım değiliz. Bizim bu oyuncuya sürekli ihtiyacımız var mı noktasında öyle maçlar oynadı ki ya ben bitene kadar oyunda kalmalıyım mı? Hocaya verdi. Hoca da yani iyi bir bence tavırla hiç orada bir çatışmaya girmeden doğru alanları, doğru dakikaları verdi. Ama bugün İsviçre'nin işini ben dediğim gibi çok zor görüyorum.
2: Mesela Katar maçı 25 dakika, Bosna maçı 19 dakika ama Bosna maçı tabii zaten o girdikten sonra işlerin değiştiği karşılaşmalardan biri. Son 15-20 dakikada çözdüler ya. Kanada maçı 85 dakika, Cezayir maçı 71 dakika.
0: Gol katkısı vermedi. Sağlık tek kaldı. Maç açılış maçı. Bosna Hersek evet. 2 gol. Kanada maçı 2 gol katkısı, 1 gol 1 asist. Cezayir'e karşı da 1 asistle yine maçın 2005'li oyuncusu olmaya göz kırptı. Çok iyi oyuncu ya. Yani kulüpte de biz bayılıyoruz Freiburg'da. Acayip işler yapıyor. Hakikaten 8 dediği gibi Ali'nin 8.5 gelir 6'ya mücadele eder hızlı. Yani ne bir tam orta saha, merkez orta saha, ne defansif ne ofansif. Yani her Freiburg, şeyi komple yapabilen bir isim.
1: Freiburg denince ben mesela Matanum için de hak ettiği dakikaların çok altında kaldığını düşünüyorum. Yani son maça bence kesinlikle ilk 11'de başlamalıyız.
0: Bir de yanılmıyorsam Bundesliga'nın en fazla kafa golü atan
1: oyuncusu. Aynen öyle ve Budimir bence hamle olmaya daha yatkın bir oyuncu tarzı olarak. Hani girdikten sonra değiştirebilir yaşı itibariyle, enerjisi itibariyle. Freiburg'da çok enteresan oyuncular yakaladı yani.
2: Matanovic o şey değil mi golde?
1: Evet saçını.
0: Evet aynen.
1: Onun berberi video koymuş abi.
2: Hadi ya.
1: Evet çok çok üzücü bir videosu var. Öyle bırakalım demiş.
2: Fazla. Of ya.
0: Yade alır parayı. Peki o zaman programımızın en keyifli bölümüne geçiyorum. Bugün oynanacak iki maç için tahmin bölümümüze geçiyoruz. Önce Arjantin, Mısır diyeyim. Şu anda İsviçre, Kolombiya hattı çok sıcak. Önce Arjantin, Mısır.
2: Arjantin, Mısır'da ben 3-1 Arjantin kazanabilir diye düşünüyorum.
0: 3-1 Arjantin.
2: Çünkü Mısır'ın savunması sıkıntılı.
0: Sıkıntılı.
2: Ama hücumda Arjantin'e bir gol atabilecek oyuncuları var. 3-1. Bana makul geliyor. Ali bilmiyorum ne der.
1: Yok 3-1 bana da çok geçti abi. Mısır'ın ben de bu turnuvada her takıma gol atabileceğini düşünüyorum ama sanki böyle iş işten geçtikten sonra bir gol olabilir. 2-0'dan sonra geç bir 2-1 olabilir. Hadi ben de 2-1 diyeyim ya.
0: 2-1.
1: Ama uzun süre 2-0'la Arjantin'in kontrol ettiği bir 2-1 bekliyorum ben. Öbür tarafta da 2-0 Kolombiya diyeceğim ben.
2: O kadar dedi 2-0 mı çıktı?
1: Bu kadar yani Kolombiya finale götürür adam.
0: Finale
2: giden Kolombiya 2-0
0: mı
2: geçti?
1: Sen orada güzel özetledin abi. Kolombiya'nın emniyetli bir oyunu var. Mesela güçlü bir 2-0 ama yani. İsviçre'nin oyunun hiçbir yerinde giremediği bir 2-0 ben bekliyorum açıkçası.
0: Ali abi.
2: Ya işte böyle konuşunca şimdi bir taraftan Embolo'yu düşünüyorum, Endo'yu düşünüyorum. Giriyorlar pozisyonları atamıyorlar. Anlatabildim mi hani? Benim tahminim boşa gidiyor. Yani ben de 2-1 diyeyim buna.
0: 2-1 Kolombiya mı?
2: Bir şekilde. 2-1. Evet 2-1 Kolombiya.
0: Peki. Yani sen ben Arjantin lehine biraz daha rahat ve kaleyi gole kapatarak geçeceğini düşünüyorum. 3-0 diyeyim ben de oraya abi.
2: Daha temiz bir Arjantin.
0: Daha temiz bir Arjantin izleyeceğimizi düşünüyorum. İsviçre, Kolombiya Uzadı.
2: Ne diyorsun?
0: Uzadı.
2: Yapma ya.
0: Kolombiya.
2: Benim cesaret edemediğim
0: uzadı abi.
2: Ben burada mahalle baskısıyla beraber İsviçre'yi bir anlama rağmen değiştirdiğim şeyi sen pat cesur söyledin.
0: Ben vallahi içime doğdu. İsviçre Kolombiya uzadı ve son dakikalarda futbolunda unutmadığı bir isim James Rodriguez'in golüyle gözyaşlarıyla Kolombiya tura atlıyor. Bakacağız.
3: Drama.
0: Yarın burada güzel dalga geçecekler bizde. Bu tahminlerimizde. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ali Erim ve Ali Konoviç bizlerle birlikteydi. Kupada bugünün yeni bölümünde yine yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupada bugün sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
6: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede, bir kez daha hatırlatmakta fayda var numaramızı. 0538-052-1487 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ercan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
6: Evet, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ama milli takımımız elendiğinden bu yana biraz daha fazla sanki transfer gündemi var gibi Türkiye'de en azından. Tabii ki transferleri de konuşacağız. Biraz voleybol konuşuruz yine. Sultanlar Osaka'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Biz de yayıncıyız zaten. Onları da değerlendiririz. Yine dolu dolu bir program yapacağız sevgili dinleyicilerimizin de tabii ki katılımıyla birlikte. İstersen öncelikle kupayla başlayalım. Sonra gelelim transferlere. Ne diyorsun? Böyle bir giriş yapalım.
7: Giriş yapalım. Belçika kadro kalitesini sahaya yansıttı. Bence motivasyon da oldu. Balogun'un cezasının iptal edilmesi, kırmızı kartının.
6: 4-1'lik bir galibiyet.
7: Çok net bir galibiyet aldılar. Ve zaten oyunun içinde rakibinden üstün olduğunu gösteren bir kadro kalitesini oyun olarak da sahaya yansıtınca Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na veda etti. Şimdi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, üçü de ev sahibi ve ev sahipleri olmadan Dünya Kupası devam edecek.
6: Evet, ev sahipleri elendi. Daha önce F grubunun lanetini konuşmuştuk. F grubu komple gitmişti zaten. İlk 3 gruptan çıkmıştı ama sonra eşleştikleri takımlar son derece güçlü takımlar olunca onlar da gitmişti. Ev sahipleri de gitti. Meksika biraz İngiltere'ye zorluk çıkarır mı dedik. Yani o yükseklikten dolayı. Ama İngiltere iyi hazırlanmış.
7: Kendini bir iyi hazırlanmış. İki, İngiltere'nin oyuncuların mutlu olacağı şartlar şöyle vardı. Yağmur var. Hava 14 derece. Bunlar tabii ki İngiltere için büyük avantaj oldu. Hı hı. Ve İngiltere kadro kalitesi olarak da bayağı üstün Meksika'ya karşı. Zaten 2-0 öne geçtikten sonra 10 kişi kalmasına rağmen İngiltere daha sonraki bölümlerde. Meksika'da tabii golünü attı ama İngiltere 3-1'e getirince maçı, Meksika'nın attığı o da penaltıdan oldu. Son gol yetmedi Meksika'ya ve onlar da elendiler.
6: Jimenez'in golü 69'da geldi, sonraki çabalarda yeterli olmadı.

0: İngiltere'ye yola devam ediyor. Şimdi baktığımızda zaten yani Arjantin'in inanılmaz bir fikstür avantajı vardı. Arjantin otomatikman sanki yarı finalde gibi yorumlarında da bulunmuştuk. Şimdi Arjantin Mısır'la oynayacak. İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle de Arjantin-Mısır maçının galibi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Bayağı bir yani yarı final yolu açık gibi
1: Şimdi
0: Arjantin'in.
1: büyük
0: Ama belli de olmaz.
1: belli olmaz tabii de büyük bir sürpriz olmazsa Arjantin Mısır'ı eler.
0: Öyle bir görüntü var, evet.
1: Ya yani onu söyleyebiliriz. Kolombiya, İsviçre iki takım da eşit şansla maça başlıyorlar. İkisinin de takım savunmaları olsun, oyun taktikleri ve anlayışları olsun çok başarılı şu ana kadar. Ben ortada bir maç olarak görüyorum Kolombiya-İsviçre mücadelesini. Ya şu takım daha şanslı diyemem.
0: İşte
1: Öyle bir maç oynanacak.
0: maç saatleri iyi ama maçlar kötü Ercan abi. Maalesef. Yani
1: Evet.
0: Arjantin-Mısır maçı Türkiye saatiyle 7'de. Yani
1: Ya
0: çok
1: Arjantin-Mısır maçı
0: cazip bir maç
1: Messi için
0: değil.
1: seyredilebilir.
0: Evet, İsviçre-Kolombiya maçı bir diğer Dünya
1: Evet.
0: Kupası mücadelesi ama o da yani çok insanı çeken, cezbeden hikayesi olan.
1: Bir maç olur mu acaba? Maç başlayınca belki olabilir. Ya 5-4 mesela İsviçre yendi.
0: Ha, o zaman olur. Ama
1: Evet
0: maç
1: ya ne unutulmaz
0: öncesinde
1: maçtı dersin. Maç öncesinde ama senin
0: olmuyor.
1: dediğin gibi fazla sıcak bakılacak bir albenisi olan maç değil.
0: Yani işte Messi'den dolayı dediğin gibi belki Arjantin maçını izlemek istersin ama Messi diyelim yok bu maçta. Yani izlemesen bir şeyi kaybeder misin? Maç öncesinden bahsediyorum.
1: Tabii
0: Maç
1: maç öncesinde.
0: diyelim dediğin gibi 5-4 bitti. Ya niye izlemedim dersin ama maç ön
1: 6-5 falan değil mi?
0: 6-5 bitti.
1: Normal süre 90 dakika.
0: Ha, ya da 2-2 normal süre 4-4 uzatmalar bitti falan. Penaltılara kaldı. Penaltılarda 9. penaltılarda sonuç belirlendi gibi bir şey oldu. Bir hikaye oldu. O ayrı bir konu ama kağıt üstünde baktığımızda hani izlemedim bir şey kaybeder miyim? Maçları değil. Bugünkü maçlar. Arjantin, Mısır ve İsviçre, Kolombiya. O maçta yine seyredilebilecek bir saat midir? 23 yaz saati için, yaz ayları, yaz günleri için seyredilebilecek
1: Evet.
0: bir saat
1: Ya gece 3'te değil, 4'te değil.
0: Diyebiliriz.
1: Seyredilebilir bence.
0: Ya bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi.
1: Tabii tabii
0: Hem
1: öyle
0: de
1: düşünelim.
0: öyle düşünelim. O da maçta sonuçta izlenilebilir. İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya gelecek. Şimdi İsviçre Cezayir'i elemişti 2-0'la. Kolombiya da Gana'yı elemişti 1-0'lık skorla. Yani tablonun bu bölümü biraz zayıf gibi geldi bana.
1: Kağıt üzerinde öyle. Fakat şu var. İsviçre her zaman olduğu gibi bu tarz turnuvalarda gerek Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, gerekirse Dünya Kupası mücadeleleri olsun, son yıl kupalara mutlaka bir iz bırakıyor. İyi bir oyun yapısı var İsviçre'nin. Ben de merak ediyorum bu akşam yine onu yansıtıp bir çeyrek final görecekler mi?
0: Değerlendireceğiz, ayrıntılı yarış aramız var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Numaralı Taşpınar yer tuttu. 2 boy kadar geride 5 numaralı Eşayon'un 1 boy gerisinde 1 numaralı Altın Eken. 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Pelit Sırtı ilerliyor. 4-5 boy geride 6 numaralı Efsane Adam. 2 boy geride de 2 numaralı Aller Gülü sırasıyla 1600 metre startlerine ulaşmak üzere kısraklar. Koşunun liderliğini sürdürüyor 8 numaralı Kuzguni Yeşil fark 2 boy kadar 9 numaralı Göknaz Ece ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Taşpınar yarım boy gerisinde içinde 4.'lükte. 4 numaralı Ponçikta 2 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Altın Eken içinde 5 numaralı Eşay. 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Pelit Sırtı daha sonra 2 boy geride 6 numaralı Efsane Hanım yine 2 boy geride grubun son sırasında 2 numaralı Aller Gülü ilerliyor. Bu sırayla 1200 metre startlerine ulaşacak kısraklar. Koşunun lideri 8 numaralı Kuzguni Yeşil fark 2 boy 9 numaralı Göknaz Ece ikinci sırada. 2 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Taşpınar içinde 4 numaralı Ponçiktay 4. sırada kendine yer buldu. Daha sonra 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Altın Eken bu kısrağın 1 boy gerisinde 5 numaralı Eşay dış kulvarda 3 numaralı Pelit Sırtı önlere gelmeye çalışıyor. 3 boy kadar geride 6 numaralı Efsane Hanım yine 3 boy geride 2 numaralı Aller Gülü sırasıyla kısraklar son 800'e girmek üzere. 8 numaralı Kuzguney Yeşil yarışın başından beri liderliğini sürdürüyor. 2 boy gerisinde 9 numaralı Göknaz Ece ikincilikte, hemen dıştan 3. 7 numaralı Taşpınar sokuldu. 1,5 boy

0: kadar girdi iç kulvarda 4 numaralı Ponçiktay dışında 5 numaralı Eşay, onun da yanında 1 numaralı Altın Eken, gerilerinde 6 numaralı Efsane Hanım ve 2 numaralı Allergül'ü ilerliyor. Bu sırayla Kısraklar virajı dönüyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil düzeyde 2 boy farklı önde çıktı. Orta kulvardan 7 numaralı Taşpınar'ın, onun yanından 5 numaralı Eşay'ın, dış kulvardan 3 numaralı Peli Sırt'ın atakları var. 8 numaralı Kuzguni Yeşil önde ancak farklar azaldı. Dıştan gelen 5 numaralı Eşay şimdi liderliği almaya çalışıyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil'den şimdi liderliği aldı 5 numaralı Eşay. İkincilikte kaldı 8 numaralı Kuzguni Yeşil. 5 numaralı Eşay son yüze de önde giriyor. Fark 2,5 boy kadar. 5 numaralı Eşay önde ve 5 numaralı Eşay koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Kuzguni Yeşil ve 6 numaralı Efsane Hanım ikincilik için aynı yakın geçtiler. 7 numaralı Taşpınar 4. 3 numaralı Peli Sırtı da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Eşay Nizamettin Demir'le kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1974 Dünya Kupası, Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olsson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsson'u bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü. Büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Bankam Tombank kartım hadi.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş programımızda da tempoyu artıracağız. Şimdi Arjantin'in bulunduğu çeyrek diyeyim Ercan abi. O çeyrek görece kolay dedik ama biz de o çeyrekte olabilirdik. Avustralya çünkü o çeyrekte.
3: Evet, idi. Doğru söylüyorsun.
2: Avustralya Mısır'a penaltılarla elenmişti. Yani biz Mısır'ı eleyip Arjantin'in rakibi olabilirdik.
3: Maalesef o ihtimali elenerek kaçırdık.
2: Ve orada da belki hani Arjantin'i geçip yarı finale giden taraf biz olacaktık. Neden olmasın?
3: Dünya Kupası'nda birçok olay yaşandı.
2: Türkiye İngiltere yarı finali mesela.
3: Değil mi?
2: O hayaller, böyle bir ihtimal vardı. Evet, elimizin tersiyle ittik.
3: O hayallerin hiçbiri maalesef gerçekleşemedi. Gruptan çıkamadık.
2: Çok büyük fırsat teptik. Yani bunu da söyleyelim. Evet, Arjantin'in bulunduğu çeyrek çok kolay diyoruz ama biz de o çeyrekte olup
3: Arjantin'e niye kolay diyoruz? Çünkü Arjantin artık bir turnuva takımı. Bunu biliyoruz, kabul ettik. Bu yüzden de bu tarz maçları bayağı iyi oynuyorlar.
2: Kesinlikle öyle. İşte o şanslar kolay ele geçirilmiyor. Yani biz 24 yıl sonra gidip daha ikinci maçta elenmemeliydik. Hep bunu söylüyoruz. İkinci olsak Amerika'nın ardından bugün belki de Dünya Kupası heyecanımız kat be kat fazla olacaktı.
3: Ya bir anda elendik gittik. 6 günde.
2: Haiti'den sonra dakikalar sonra elendik. Haiti elendi. Evet, ben dakikalar sonra biz elendik.
3: Tabii ki hiç beklemediğim bir olaydı.
2: Evet, hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz hani lider olur muyuz? Amerika ile liderlik maçı yaparız noktasındayken neler geldi başımıza? İşte hep kağıt üstünde, dediğimiz gibi altını çiziyoruz. Kağıt üstünde yapılan planlamalar bizim gibi ülkeler için, özellikle tecrübesiz, buralarda tecrübesiz olan ülkeler için çok fazla sahaya yansımayabiliyor. Ama şimdi işin bir de başka yönünden de bakalım. Şimdi Yeşilburun Adaları da tecrübesiz. Ama geldiler, oynadılar çatır çatır, yani gollerini attılar.
3: Şöyle bir görüntü olması lazım. Sahada oyuncular ve tribünde onları izleyen izleyiciler şu kanaate varabilirler: elinden geleni yaptı takım ama olmadı. Biz kötü oynadık.
2: Biz onu diyemedik Ercan abi. Bazen yenilirsin, alkışlar tribünler seni.
3: Yeşilburun Adaları bunu gerçekleştirdi. Ya bu bireysel sporlarda da vardır. Teniste muazzam mücadeleyi izlersin. Ama iki file hatası yapan, top filede kaldı mı, kaybeden de alkışlarsın. Ama maç muazzamdır. 3 saat 15 dakika sürmüştür.
2: Evet.
3: Unutulmaz bir maçtı dersin. Hı hı. Biz o unutulmaz maçlar kategorisine, tekrar takım sporlarına döneyim, maalesef giremedik.
2: Şimdi mesela Yeşilburun Adaları ülkeye döndü ama muazzam karşılandılar.
3: Hak ettiler çünkü.
2: Evet. Harika bir karşılama yapıldı.
3: Bütün dünya, orijinal ülkenin adı da Cape Verde. Bayağı bütün dünya tanıdı. Acaba oraya nasıl gidilir diye yazılar yazıldı.
2: Abi büyük reklam oldu.
3: Büyük, çok büyük reklam oldu. Turizm nasıl? Bunların hepsi konuşuldu.
2: Hı hı. Büyük reklam oldu gerçekten de. Bir dinleyicimiz demiş ki, bir daha böyle bir grup bize 172 yıl sonra falan denk gelir, büyük bir fırsatı kaçırdık demiş. Evet.
3: Ya dinleyicimiz grup anlamında ve takımların gücü için. Şimdi Avustralya elendi. Paraguay elendi. Zaten bunlar eleneceklerdi. Amerika'nın elenmesini bekliyordum. Ev sahibi diye gidebildiği yere kadar gitti. İşte Belçika karşısında 4 tane de evinde elendi gitti.
2: Hı-hı.
3: Çünkü bir yere kadardır o. Ne kadar arkadan itilirse itilsin, her şey bir yere kadardır futbolda. Çıkar rakip takım.
2: Daha iyi bir takım.
3: Daha klas oyuncuları olan bir takım. 4 taneyi atar ve gönderir seni.
2: Öyle de oldu.
3: Evet.
2: Öyle de oldu ama işte biz hani oyuncularımız diyorduk, Juventus'ta oynuyor, Real Madrid'de oynuyor, iyi oyuncularımız var, İşte Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncumuz var, İşte hocamız iyi, iyi takımız derken 6 günde elenmek bayağı bir yıprattı hepimizi. Hala da işte o travmayı maalesef atlatamadık. Bir de diğer takımların oynadığı oyunu, mücadeleyi görünce insan hayıflanmadan edemiyor Ercan abi. Hayıflanıyoruz yani. İster
3: katılıyorum sana. Katılıyorum.
2: İster istemez bunları yaşıyoruz. Ya biz olabilir miydik burada diyor. İşte az önce Arjantin'in çeyreğinden örnekler verdim. Biz bugün mesela Arjantin'le oynuyor olabilirdik. Ya Mısır geldi oraya mesela.
3: Evet.
2: Avustralya'nın yerinde biz olabilirdik. Avustralya Mısır'a elendi penaltılarla.
3: Neden olmasın değil mi?
2: Ya biz bugün Arjantin'le oynayacaktık. Messi'yle oynayacaktık karşılıklı. Mis gibi maç
3: bugün
2: olacaktı.
3: Bugün normal koşullarda senin de bahsettiğin gibi maçın Arjantin-Türkiye olması lazımdı ama...
2: Olabilirdi yani, evet.
3: Az önce o final yoluna doğru giden rakiplere de baktık. Yazık oldu.
2: Böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz demiş ki şimdi Yeşilburun Adaları bizden daha mı iyi?
3: Değil tabii. Değil. Ama uğraştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahada o duyguyu biz izleyenlere yansıtmadılar mı?
2: Yansıttılar.

0: Kimsenin beklemediği şeyleri yaptılar. Gruptan çıktılar. Arjantin'le kafa kafaya oynadılar. 3-2 yenildiler Arjantin'e. Biraz şans yanlarında olsa belki uzatacaklar maçı, penaltılara
1: Tabii.
0: götürecekler. Diğer tarafta İspanya Portekiz maçı vardı Ercan abi.
1: Tam bir taktik mücadelesi izledik.
0: Müthiş değil mi?
1: Yani iki takımın son 6 maçından 5'i berabere bitiyor. Yine ona yakın bir maç oynandı. Ve son dakikalarda gelen golle İspanya yoluna devam ederken şu var. Portekiz İspanya'nın gücünü daha iyi bildiği için bu topla oynama oranlarında maçın ikinci yarısında %39'a kadar düşmüştü Portekiz. Biraz daha savunmayı ön planda tutan bir yapısı vardı. Dün Ronaldo'yu klasik santrafor olarak gördük. Klasik. Saha içindeki görevi 9 numaraydı. Ama yine maç boyunca yaşananlar şunu dedirtti bize. O Ronaldo'ya istediği toplar bir türlü atılmadı. Atamıyorlar. Başaramadılar ya. Oyun sistemi nasıl Arjantin'in oyun sisteminde her yol Messi'ye çıkıyorsa Portekiz'in oyun sisteminde Ronaldo'ya top çıkmıyor. Tamamen ters. Ve Ronaldo da maçtan sonra işte açıklamasına baktım. Elinden geleni yaptığını söyledi. Yaptı. Yani sadece olay kendisine ait değil. Tamam, eski yıllardaki o patlama gücünden
0: Yoksa.
1: eser yok. Bunu kabul edelim. Fakat takımın oyunu ve yardımlaşması onu yine ceza sahası içinde etkin hale getirebilirdi. Portekiz'in başaramadığı, teknik direktör Martinez'in başaramadığı bu oldu. Ve Martinez'le de yollar ayrıldı, biliyorsunuz, istifa
0: Evet.
1: etti. Ve Abula gazetesi, meşhur Portekiz'in spor gazetesinde de yazan habere göre Jorge Jesus gelecek göreve.
0: Çok büyük ihtimalle Jesus'la anlaşıldığı söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. Resmi açıklama henüz yapılmadı. Ama İspanya'nın da gol yeme meselesi de devam ediyor Ercan abi. Gol yemiyorlar.
1: Ya İspanya enteresan.
0: Hep hücum
1: Dünya
0: gücünden
1: Kupası,
0: bahsediyoruz ama.
1: evet, takım savunması mükemmele yakın. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İspanya Dünya Kupası'nı aldığı dönemde de çeyrek final itibariyle maçlarını hep 1-0 kazandı. Yine gol yemedi. Çeyrek final, yarı final, final. Bu yüzden bu kupanın evet favorilerinden biriydi. Ama kupaya yaklaşıyorlar onlar da final oynamak için.
0: Bir sonraki rakipleri Belçika olacak. İspanya Belçika maçı var çeyrek finalde.
1: Artık her an her şeyin olabileceği karşılaşmalara geldik.
0: Tablonun yine bu tarafında Fransa, Fas.
1: Şimdi Fransa elerse, İspanya'da Belçika'yı elerse
0: Yarı finalde final tadında bir
1: erken
0: maç.
1: final.
0: Fransa-İspanya maçı. Ve o maçın galibi de bana sanki finalinde favorisi olur gibi geliyor Ercan abi.
1: Olabilir. İş şuna da
0: Ama
1: gidiyor
0: büyük
1: olabilir. Yani
0: favori demiyorum.
1: Norveç
0: Büyük favori demiyorum. %51'lik favori.
1: Final, bence finaller %50'dir Mehmet. %51 demeyeyim ben. Bu Dünya Kupası'nda demeyeyim. Yani sen tabii %51 diyorsun. Bence %50 final yolu. Mesela Arjantin İngiltere yarı finali görebiliriz. Sonra İngiltere Fransa finali ya da İngiltere İspanya finali görebiliriz. Eğer Norveç elenmezse.
0: Norveç İngiltere maçı güzel maç.
1: Norveç
0: Şimdi
1: İngiltere maçı bayağı zor bir maç.
0: çok güzel maç. Yani bundan sonraki maçların bir Arjantin tarafı dediğimiz gibi zayıf görünüyor. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum yani, öyle denk geldi. Biz de burada olabilirdik. Ama diğer taraflar çok sert. Diğer 3 çeyrek final çok sert.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani Norveç İngiltere.
1: Her şeyin
0: Norveç de
1: olabileceği bir
0: çok iyi,
1: maç.
0: İngiltere de çok
1: Yani
0: iyi.
1: Norveç Dünya Kupası tarihine geçen bir sonuç alıp Brezilya'yı eledi.
0: Evet.
1: Ki Brezilya'nın penaltıyı kaçırdığı, değerlendiremediği maçta son dakikada gol atmasa rahat bir galibiyet diyeceğim. 2-0, 2-1 bitti maç. Haaland gibi muazzam bir golcüye sahipseniz her sonucu almaya yakın olursunuz, ama İngiltere'de de Harry Kane var. Ya golcülerin mücadelesi olarak ön plana çıkacak bir karşılaşmaya gidiyoruz şu anda.
0: Güzel, keyifli bir çeyrek final. Keyifli 3 çeyrek final maçı var Ercan abi.
1: Evet.
0: Şimdilik diğer çeyrek final belli değil. Şimdi Norveç İngiltere her sonucu açık bence. Kıran kırana bir maç olur orada. Norveç'in tribün ve saha içi şovları da büyük renk kattı.
1: Bunu daha önce İzlanda'da yaşamıştık, hatırlar değerli dinleyiciler.

0: Ve şimdi Norveç'te o gösteriye daha değişik bir hava kattı. Çok güzel o kürek çekme. Davul ve kürek çekme bizi o Vikinglerle ilgili tarihe götürdü.
1: Aynen öyle. Norveç bu açıdan da biraz sempati kazandı diye düşünüyorum bu şovlarıyla, o küreklerle, kürek çekme hareketleriyle vesaire. Bir de bunu çok güzel senkronize yapıyorlar. Çok hoş görüntüler oluyor. Norveç, İngiltere dediğin gibi bir tarafta Haaland, bir tarafta işte Harry Kane. Bambaşka bir heyecan yaşatacak bize o çeyrek final maçı. Diğer tarafta Fransa, Fas. Fas çok tempolu bir takım. Yani
0: Ya o maç da çok kolay bir maç değil.
1: iyi maç, o maçta iyi
0: Fas
1: maç.
0: da geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine bu Dünya Kupası'nda çok iyi sonuçlar aldı. Hak ettiği bir yere geldi.
1: Afrika kıtasını muazzam temsil ediyorlar.
0: Kesin öyle. Fas belki Afrika'da ama oynadıkları futbol çok iyi bir Avrupa takımı futbolu. Onu söyleyebilirim. Bu da hak ettikleri yere gelmesine yol açıyor. Fransa-Fas maçı da yine biz futbol severlerin mutlaka izlemesi gereken maç kategorisinde artık.
1: Daha fare doğurur mu bilmiyorum ama gollü maç bekliyorum.
0: Ben de.
1: Fransa-Fas maçı
0: Fransa hep iyi oynuyor genelde ama.
1: iyi oynuyor,
0: Fas
1: evet.
0: da iyi oynamaya çalışıyor ve iyi
1: Fas da öyle.
0: oynuyor.
1: Aynen öyle.
0: Ya bu yüzden bir taktik anlamında kastediyorum bunu. Bir İspanya-Portekiz maçı gibi taktiksel yönelim, defansa dikkat edelim. İki takım da son derece tedbirli. Öyle bir maç beklemiyorum.
1: Şimdi Ercan abi, Fas'ın maçlarını düşünüyorum. Şimdi Fas, Hollanda'yı belki penaltılarla geçti ama perişan ettiler Hollanda'yı.
0: Uzatmalarda %9'da kaldı.
1: Evet,
0: O,
1: Hollanda.
0: toplu oynama oranında Hollanda. %9 ne demek? Hollanda gibi bir takımdan bahsediyoruz. Bu
1: Perişan
0: turnuvaların en
1: ettiler.
0: deneyim takımlarından biri. %9 büyük bir
1: Tabii
0: başarısızlık ve
1: ayağına
0: Fas'ın büyük başarısı.
1: tesadüfen oyuncuların ayağına değmiş yani.
0: Değmiş öyle
1: %9
0: olmuş.
1: öyle bir oran.
0: Ya maç ne olur penaltılara kalsın diye yalvaran bir Hollanda gördük sanki.
1: Ki Hollanda'da İsveç'i, Gyökeres'li İsveç'i 5-1'le tarumar
0: Çok rahat
1: etmişti.
0: geçmişti.
1: Çok rahat. Top göstermemişlerdi adeta. Ve o Hollanda'yı Fas yani inanılmaz zor durumlara soktu. Sonra Kanada'yı 3-0 netle geçtiler. Net bir skor. Şimdi Fransa maçında da yani iki takım da goller bulur gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: 4-5 belki de daha fazla gollü bir maç izleyebiliriz o maç. Çünkü Fas asla savunma yapmaz Fransa'ya karşı. Kafa kafaya
0: Kesinlikle öyle.
1: oynar.
0: Ya bu Dünya Kupası'nda ev sahiplerine de baktığımızda Mehmet aklıma şu geldi. Onu da belirtmek istedim. Mesela bu takımların içinde belki Meksika hep tur atlayabilecek bundan sonraki Dünya Kupalarında. Bence Amerika, Kanada katılırsa büyük işler yapamazlar gibi geliyor. Ben öyle
1: Yani evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya bazı oyuncuları var ama dünya yıldızı kıvamında değiller kesinlikle.
1: Meksika ile ilgili turnuva başında da bir istatistik paylaşmıştım zaten. Kupayı kazanamadan en fazla maç galibiyetine ulaşan takım
0: Evet. Ya
1: Meksika.
0: bunların arasında Dünya Kupası'nda
1: Bir istikrarı
0: bir
1: var.
0: istikrarı olan takımdır Meksika. Ama
1: Yani.
0: diğer baktığımızda işte Amerika, Kanada bunların işi hep zor oldu. Bir yerde elenip gidiyorlar.
1: Dünya Kupası kültürü var diyebiliriz rahat bir şekilde
0: Tabii
1: Meksika'ya.
0: tabii.
1: Yani belki hiç kupayı alamadılar ama en fazla maç kazanan takım durumundalar. Kupayı kazanamayan takımlar arasında. Diğer tarafta İspanya, Belçika yine bir Avrupa derbisi gibi olacak Dünya
0: Büyük maç o da.
1: Kupası'nda. O da büyük maç. Lukaku çok belki eleştiriliyor kilolarından ve geçen sezonu çok ağır sakatlıklarla geçirmiş olmasından dolayı ama sahadayken de inanılmaz işler yapıyor
0: Ya
1: canım.
0: sahadayken mutlaka kontrol edilmesi gereken bir dev.
1: Bir kere
0: Onu
1: tank
0: söyleyelim.
1: gibi.
0: Hulk
1: Evet.
0: vardı ya
1: Aynen.
0: büyük kahraman
1: Aynen.
0: sinemada.
1: Marvel karakteri.
0: Marvel evet.
1: Onun
0: O,
1: gibi bir şey.
0: onun gibi bir şey. Durdurmak çok zor.
1: O da güzel maç. Yani o hem Fransa, Fas hem İspanya, Belçika çok çok güzel maçlar bizleri bekliyor ama özellikle Fransa, Fas maçı 9'unda, ayın 9'unda yani saat kaç olursa olsun izlenmesi gereken maç diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Fransa, Fas. Diğer tarafta da ayın 11'inde de Norveç, İngiltere yine kaçırılmaması gereken maç. Artık bu noktadan sonra her maçın izlenmesi lazım gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Dünya Kupası'nda en keyifli anlara geldik. Sonlara doğru yaklaştık.
2: Ara Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada maç saatine de baktım. Perşembe 23 Fransa Fas Ercan abi. İyi saat. Perşembe 23'te.
0: Bayağı iyi saat.
1: O maç izlenir. Sonra da keyifli keyifli yatılır.
0: Aynen öyle.
1: İspanya Belçika Cuma 22.
0: Gayet
1: güzel,
0: iyi.
1: Güzel saat. Güzel saatler var. Cumartesiye de bakayım. Cumartesi günü Dünya Kupası'nda maç yok. Cumartesi günü. Ama dediğim gibi bu iki maç seyir zevki açısından çok şey vaat eden maçlar. Şimdi bakalım yorumlara biraz daha döneyim. Portekiz elendi fakat 6 Dünya Kupası'na katılmış ve gol atma başarısı göstermiş. Ronaldo'ya takım arkadaşları ayıp etti demiş.
0: Kocaeli'den ya, ellerinden geleni sanki yapamadılar. Ya Ronaldo yayında da zaten yayının başında o konuya değindik. Ellerinden geleni yapamadılar. Tekrar söylüyorum, Arjantinli oyuncuların Messi'ye bakış açısıyla Portekiz'deki takım arkadaşlarının oyun yapısı anlamındaki bakış açısı bence olmadı.
1: Şimdi Messi'nin yerine muhtemelen bir oyuncu Arjantin'de takım arkadaşları göremiyor. Ama Ronaldo'nun yerine başka biri olsa belki daha iyi oynarız diyebiliyor Portekizli oyuncular. Ben böyle düşünüyorum.
0: Artık bu kupa
1: 41-42 yaşına geldi Ronaldo.
0: Evet, bu kupa, bir de Ronaldo Portekiz futbolunun en önemli sembolü şu anda. Hı hı. Eskiden Eusebio, şu anda da Ronaldo. Dünya yıldızı.
1: Hı. Figo vardı ama bu seviyede değildi.
0: Ellerinden geleni yapmaları gerekiyordu. Hı hı. Yoksa Portekiz'in, açıkça söyleyelim, orta alanı Fransa ile kafa kafaya. Kalite anlamında. Portekiz orta sahası. İstediğini veremedi ve başarılı olamadı. Mesele burada. Acaba Martinez'in oyun sistemi mi takıma uyum sağlayamadı? Yani bunlar göz önünde olabilir.
1: Çünkü mesela Arjantin'de dediğin gibi şu var. Messi'nin herkes liderliğini, önderliğini kabul etmiş. Ama Portekizli oyuncular diyor ki hepimiz eşitiz. Ronaldo da eşit, biz de eşit.
0: İşte öyle değil, biliyorsun.
1: Bu takım içinde biraz da huzursuzluk yaratmış, belli yani. Açıklamalardan
0: bence,
1: belli.
0: Bence yazık ettiler. Ya Portekiz'in bu kadrosu daha başarılı olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Ankara'dan Tufan Köse Beyefendi demiş ki, Dünya Kupası'nda kazanmak, kaybetmek, elenmek, bunların hepsi futbolun içinde var. Bizim kabullenemememizin nedeni

0: turnuva içinde herhangi bir zamanda sadece bir an bile mutlu olamadık. Ümitlenemedik hiç diyor.
1: Katılıyorum. Oyun olarak bize onu veremediler.
0: Yani hiç böyle öne geçtiğimiz bir an olmadı. Hep yenik. Evet. Yenik götürdü. Hep beraberlik kovaladık. O beraberliği de bulamadık bir türlü.
1: Turnuvalarda daha işte bunu Avrupa Şampiyonası'nda da Mehmet hatırlarsan yaşadık. Daha önce erken elendiğimiz Hollanda Montella ile değil Şenol Güneş döneminde. Şimdi birinde çeyrek final yapıyorsun, öbüründe erkenden gidiyorsun. Bunun bir standardını yakalamamız lazım. O standardı mesela bu Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra katıldık ama yaşayamadık. Demek ki neymiş? Kolay değilmiş. Gruptan çıkmak bile çok zormuş. Bunu bütün oyuncular da, teknik direktör de net olarak gördü. Yani biz kağıt üzerinde tamam ya yani, Avustralya, Amerika biz çıkarız bu grupta. Paraguay. Bu daha turnuva başlamadan seninle beraber yaptığımız programda şunu belirtmiştik. Bizim grupta Güney Amerika temsilcisi Paraguay'a dikkat etmemiz lazım. Onlar enteresan oynuyorlar. Brezilya ve Arjantin'i mağlup ettiler.
0: Evet.
1: Biliyorsun Paraguay'ın iki tane de Copa Amerika'sı var. Ya Brezilya ve Arjantin'in arasından çıkıp Copa Amerika'yı almış. Uruguay'ın arasından çıkıp bir takım Paraguay. Ya bunlara bakmak lazım. O takımların futbol altyapılarında, futbol kültürlerinde o takımlar da Dünya Kupası'nda oyuncular kendilerini göstermek için bir kişi iki kişilik oynuyor. Bunları çok iyi hesaplamak lazım. Yani sen isim olarak kadron iyi olabilir ama rakip iki kişilik oynuyor.
0: Son bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorlar. Muhtemelen.
1: Hep hayallerinde
0: Avustralyalılar.
1: Gruplarda belli olduktan sonra hayallerinde onların da tur atlamak var.
0: Tabii onlar ya kimse biz yenilmeye geldik, gelmiyor.
1: Mücadele edelim de olursa olur olmazsa olmaz diye bakmıyorlar. Biz de çıkacağız diyorlar.
0: Bir dinleyicimiz latife yapmış. Diyor ki en iyi dördüncüler içinde birinciyiz. Bardağın dolu tarafından bakalım diyor. Bir başka dinleyicimiz de uzun bir mesaj yazmış. Sancaktepe'den Yüksel Bey diyor ki hemen katılır katılmaz yok villalar yok primler bizde havada uçuştu. Bunlar için çok erkendi. Bir hedef koymak lazımdı. Yarı final final görürseniz size şunları vereceğiz denseydi daha iyi olurdu diyor kısaca.
1: Daha önceden işte böyle büyük ödüller genelde sonuç getirmez. Katılıyorum dinleyicimize. 24 yılın mutluluğuyla o vaat edilenler ortaya çıktı. Çünkü yokluk dünyanın en büyük kupasında 24 yıldır. O tabii büyük bir sevinç meydana getirdi. Fakat dinleyicimiz haklı. Ya biraz topa basacaktık. Sakin olacaktık.
0: Ben prim olayına milli takım düzeyinde tamamen karşı olan biriyim. Milli forma için oynuyorsun sonuçta. Prim için oynamaman lazım. Villa için oynamaman lazım. Villayı sen istediğin yerde, dünyanın her yerinde bizim futbolcularımız istediği villayı alabilir. O maddi güçleri var zaten.
1: Olabilir, neden olmasın?
0: Yani milli sonuçta milli forma, ay yıldızı taşıyorsun. Yani şöyle bir hesap prim için bunu yapmaman lazım zaten. Onu yapacak oyuncu da alma milli takıma.
1: Şöyle bir hesap yaparsan, finale kadar giden yolda 8 tane maç oynuyorsun. 8 maç. 8 maçın sonrasında belki de Dünya Kupası'nı alıyorsun. Grup dahil buna. Dediğine katılıyorum. Yani bu 8 maçı o üstüne giydiğin formayla çıkacaksın, oynayacaksın.
0: Zaten ya en büyük prim bu Dünya Kupası'nda oynamak, alınacak galibiyetlerde pay sahibi olmaktır. Bundan daha büyük prim var mı?
1: İşte ne diyorum, 8 maç. Ondan sonra da dünya futbol tarihine, ülkenin tarihine gururla geçiyorsun.
0: Yani neyin primi onu da anlamış değilim. Prim olayına milli takımlarda komple karşıyım ben. Hangi takım sporu olursa olsun. Şimdi Almanya niye jenerasyon olarak geride kaldı? Fransa ve İspanya bu kadar futbolcu çıkarırken demiş dinleyicimiz.
1: Almanya kendi.
0: Bu soruya cevap verelim ama yarıştan sonra tamam. Ercan abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

Yarında atlar hazır. Koşu başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor.

8 numaralı Şahlan Tayin herhalde ufak bir sorunu var. Onu gidermeye çalışıyorlar box içinde. Start görevlileri

0: Evet, kontroller tamamlandı. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Cezzar Bey 3 boy kadar geç başladı koşuya. İlk metrelerle birlikte iç kulvardan 5 numaralı Fatih Şah temposunu arttırıp liderliği almıştı. Hemen dıştan şimdi 4 numaralı Ket Hüda. 5 numaralı Fatih Şah geride bıraktı. Liderliği alan Safkan bu oldu. İkincilikte kaldı 5 numaralı Fatih Şah. Daha sonra 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Şahlantay. 3. sırada koşarken hemen içinde 7 numaralı Jimmy Ringo 4.lükte. 3 boy kadar geride 5. sıraya sokulan Safkan 10 numaralı Zafer Yağmuru. Onun içinde 2 numaralı Nusretoğlu takipte. 2 boy kadar geride 11 numaralı Gazneli kendine yer buldu. 3 boy gerisinde takipte olan Safkan 9 numaralı Ferhat, onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Hızlı İbrahim, 2 boy geride 3 numaralı Kars'a vuranlı, bu Safkan'ın da 2 boy gerisinde 6 numaralı Cezzar Bey ilerliyor. Bu sırayla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Koşunun lideri 4 numaralı Ket Hüda fark 1 boy kadar. 5 numaralı Fatih Şah ikincilikte. Daha sonra 1 boy kadar geride dış kulvarda 3. sırada 8 numaralı Şahlandai koşuyor. Bu Safkan'ın 1 boy gerisinde 4.lükte 7 numaralı Jimmy Ringo var. 2-3 boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Zafer Yağmuru. Bu Safkan'ın hemen içinde 2 numaralı Kars'a vuranlı kendine yer buldu. 2 boy kadar geride 11 numaralı Gazneli. Dışına sokulan 3 numaralı Kars'a vuranlı. Daha sonra 1 boy geride 1 numaralı Hızlı İbrahim dışta. Onun hemen içinde 9 numaralı Ferhat. 1 boy geride de 6 numaralı Cezzar Bey sırasıyla son 800 metreye giriliyor. 4 numaralı Ketüda liderliğini 1 boy farklı koruyor. 5 numaralı Fatih Şah ikincilikte dıştan şimdi 8 numaralı Şahlantay önlere gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 7 numaralı Jimmy Ringo yer tuttu. 2 boy kadar geride 2 numaralı Nusretoğlu bu Safkan'ın 1,5 boy gerisinde. İç kulvarda 9 numaralı Ferhat sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girdi. 4 numaralı Ketüda 1,5 boy farkla viraj dönülürken koşunun lideri. Bariyer dibinde 7 numaralı Jimmy Ringo orta kulvarda 5 numaralı Fatih Şah. Onun da hemen içinden 2 numaralı Nusretoğlu'nun gayretleriyle son 400 metreye giriliyor. 4 numaralı Ket Hüda'yı dıştan gelen 2 numaralı Nusretoğlu yakalayıp liderliği almaya çalışıyor. Ve son 200 metreye yaklaşılırken koşular, farklar azalmaya başladı. 1 numaralı Hızlı İbrahim ve dıştan 6 numaralı Cezzar Bey'in de atakları var. Son 200 geçildi. 2 numaralı Nusretoğlu koşunun lideri. Dışarıdan 6 numaralı Cezzar Bey. Bariyer dibinden 4 numaralı Ket Hüda'nın gayretleri var. 2 numaralı Nusretoğlu 1 boy farklı önde. 6 numaralı Cezzar Bey geliyor. 6 numaralı Cezzar Bey 2 numaralı Nusretoğlu'nu fotoda yakalıyor. 4 numaralı Ket Hüda koşuyu 3. sırada tamamladı. 9 numaralı Ferhat ve 1 numaralı Hızır İbrahim de 5.lik için yine aynayı yakın geçen safkanlar oldular. 2 numaralı Nusretoğlu mu 6 numaralı Cezzar Bey mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadeleleri bu akşam yapılacak maçlarla tamamlanacak. Bugün oynanacak maçların ardından son iki çeyrek finalist de belli olacak. Bu akşam saat 19'da Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek ve saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya mücadele edecek.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam. Bankam Tombank kartıma bin.
1: Umran Oto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
2: getir. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
0: Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Almanya'daki bu oyuncu çıkmama konusunu değerlendiriyorduk Ercan abi.
7: Almanya'da oyuncu çıkmaması, şimdi evet akademileri çok değerli, altyapılar önemli. Fakat Alman oyuncu şöyle, işte Kimmich gibi ya da Müller, daha eskiye dönelim, Thomas Müller gibi, işte Schweinsteiger gibi, o tarz son dönemlerini saydım, üst düzey oyuncuları bulamıyorlar. Ve bizim oyuncularımız, yani Türk oyuncular bizim milli takımı seçmeye başladı daha fazla. Hı hı. Bu aynı şey altyapılarının çoğunu Almanya'da yaşayan Balkan oyuncuları var. Oraya yerleşmiş Almanya aileleri. Özellikle de işte Bosna Hersek, Hırvatistan. Onlar da Alman milli takımını değil kendi ülkelerini seçiyorlar. Şimdi orada bir geçiş olmuyor artık. Altyapıda Almanya onları hazırlıyor. Buna bizim gurbetçiler de dahil. Hazırlıyorlar. Ama o oyuncular zamanı geldiğinde bizim milli takımı ya da kendi ülkelerinin milli takımlarını tercih ediyorlar. Şimdi bu problemi halletmeye çalışacaklar. Jürgen Klopp gelecek büyük ihtimal, biliyorsun.
6: Öyle bir evet söylenti var.
7: O da belki ayrı bir çalışma modeliyle başka bir standarda doğru götürebilir Almanya'yı. Ya Almanya'da bu 3 Dünya Kupası oldu onların da, değil mi?
6: Evet.
7: Büyük başarılara imza atamıyorlar. Bizim bildiğimiz en kötü Almanya ne diyorduk? Çeyrek ya da yarı final oynar.
6: Artık oralardan biraz uzaklar.
7: Artık Almanya'nın havası kayboldu ve rakipler de pek çekinmiyorlar Almanya'dan.
6: Almanya'dan, doğru.
7: Çünkü oyun yapıları...
6: İtalya'dan çekinmedikleri gibi.
7: Doğru söylüyorsun. Norveç İtalya'ya 4 atıyor.
6: Evet.
7: İtalya işte Bosna'ya penaltılarla kaybediyor. Tam bu cümleyi kullanabilirim. Alman ve İtalyan futbolunda büyük buhran var.
6: Bir de Ercan abi şu da var. Tabii bu tamamen akademiler her problemi çözer anlayışı da yanlış. Çünkü yetenek lazım bir de futbol için ya da bir spor için. İstediğin temel eğitimi ver ama o yetenek yoksa 100 tane oyuncun da olsa o potansiyele ulaşamıyorsun.
7: Hayır, maç kazandırabilecek. Biz hep alışığızdır mesela. Almanya'nın mükemmel santraforları var deriz.
6: Evet.
7: Bayern'de hep çok önemli santraforları vardır. Değil mi? Bayern Münih. Mesela Bayern'in santraforu kim şu anda? Bir Alman değil. Bir İngiliz. Harry Kane. Bulamıyorlar çünkü.
6: Doğru.
7: Yetiştiremiyorlar. Bu konuda yalnız onlar böyle problemleri elinde sonunda çözerler. Öyle bir gerçek var.
6: Evet.
7: Ya buna mutlaka kafa yoracaklar. Eksik yönler nedir bakacaklar. Bu söylediğim tabii İtalya için de geçerli. Bir bakmışsın İtalya gelmiş finale çıkmış ya da Almanya gelmiş kupayı almış. Ya o toparlanmayı sağlarlar büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum.
6: Bir futbol akılları var, bir temelleri var sonuçta. Önemli olan
7: ve doğru... büyük tecrübeleri de var bu
6: evet,
7: konuda.
6: Doğru teşhisi koyabilirlerse çok kısa sürede toparlanabilirler.
7: Çok kısa sürede.
6: Hem Almanlar hem İtalyanlar.
7: Çünkü,
6: çok kısa sürede toparlanırlar.
7: Futbol demek sadece mükemmel tesislere sahip olmak değil.
6: Değil.
7: Ya Paraguay'ın mükemmel tesisleri yok. Uruguay'ın yok. Yeşilburnu'nun var mı mükemmel tesisleri?
6: Yok.
7: Ya da akademileri var mı?
6: Yok. Paraguay'ın da yok.
7: Ya onları bir düşünelim. Gözümüzün önüne getirelim. Mesela Fas'ın var. Hı-hı. Onlar o yapılanmaya girmişler.
6: Hı-hı.
7: Ve iki Dünya Kupası'nda da bunun karşılığını alıyorlar.
6: Ya bu her spor için de geçerli. Evet, yetenek de önemli. Ama altyapı da önemli tabii ki. Yetenek bir yere kadar. Yani daha doğrusu altyapı bir yere kadar ama mesela ekstra yetenekli oyuncu, yani istediğin kadar oyuncuyu çalıştır. Mesela Messi olması mümkün değil. Tabii Messi canım. Bir Allah vergisi bir yetenek.
7: Ya Messi'nin %25'i süper yıldız diyoruz şu anda değil mi?
6: Evet.
7: Çıksa %25'i.
6: Aynen.
7: Oyun kalitesi anlamında. Ya müthiş oyuncu diyoruz.
6: Yani sokaktan 5 yaşındaki çocuğu al, 5 yaşından itibaren çalıştır, Messi olur mu? Olamaz. O bir yetenek sonuçta.
7: Kesin öyle.
6: Ya bu tarz oyuncuların çıkması dediğim gibi biraz da yeteneğe bağlı. Belirli bir seviyeye kadar yetiştirebiliyorsunuz. O yetenekler çıkmazsa o, ama yetenek istiyorsanız da bunun için de işte biraz da şansa ihtiyacınız olacak.
7: O şansı da bulamazsanız ve oyuncuları bir araya getirip o olumlu futbolu sergileyemezseniz sadece istatistiklere bağlı kalmazsınız. Mesela Nagelsmann da ne dedi? Ya istatistiklere göre biz çok iyi sonuçlar aldık dedi ama elendin.
6: Elendin.
7: Zaten ondan sonra gitti. Hı-hı. Nereye sonuçlar aldın? Ya Almanya şimdi başarı
6: kaldırmaz,
7: mı?
6: Kaldırmaz
7: İstatistikler
6: Almanya.
7: İstatistikler çok iyi. Başarı mı bu?
6: Değil. Meksika milli takımı teknik direktörü de ayrıldı.
7: Evet, Aguirre.
6: O da ayrıldı. Şimdi Arjantin kupayı alırsa Messi bir Dünya Kupası daha oynar bence demiş. Seattle'dan dinleyicimiz yazmış.
7: At Messi'ye bağlı o. Ya biraz zor.
6: Yok ya, 4 yıl sonra bir daha zannetmiyorum ben. Kaç yaşında?
7: 39 de 4 yıl.
6: Şimdi Lionel Messi 43.
7: Çok zor.
6: Kolay değil.
7: Dikkat edersen Ronaldo 41 yaşında, tamam fit, çok iyi ama gitmiyor.
6: Tabii tabii
7: gitmiyor. Sağ içi destek alamazsa
6: olmuyor. Artık o deparlar yok Ronaldo'da. Yok.
7: Evet. Saha içinde aktif dinlenmedi.
6: Hı hı. Ya, insanın da bir biyolojisi var yani. İstediğin kadar çalış. Belli bir yaştan sonra vücut geriliyor.
7: Gitmiyor.
6: Gitmiyor, evet. Adana'dan dinleyicimiz yazmış Hasan Bey. Kupanın sahibi belli demiş. İngiltere demiş.
7: Şansı var artık tabii İngiltere'nin. Ama Norveç'i geçerse. Devam, evet. Yola devam etmesi lazım. Karşısında çok önemli bir rakip var şimdi.
6: Şimdi bakıyorum. Mengen'den bir mesaj geldi. Aşçılar diyarı Mengen.
7: Evet.
6: Uğur Pekşen beyefendi yazmış. Kolombiya'yı destekliyormuş İsviçre karşısında.
7: Kolombiya, İsviçre. Ama yine de maç ortada.
6: Şimdi bakıyorum. Diğer mesajlara da bakayım. En iyi lige sahip futbolun doğduğu ülkenin milli takımını bir Alman çalıştırıyor demiş dinleyicimiz.
7: Bizim tuvali futbol... seçtiler onlar da.
6: Evet, ulemalarının milli takımı Türk hoca çalıştırır söylemleri ne kadar mantıklı? Bunu anlattık, hiç mantıklı değil.
7: Ya bu hangi teknik direktör ve sistemi iyiyse o hangi ülkede olması önemli değil. O çalıştırır. Anlaşırsanız. O sistem bize uyuyorsa, iyiyse, hı-hı, oyuncularla diyalog, takımın oyun sistemi kamuoyu tarafından çok beğeniliyorsa devam edersin.
6: Şimdi herkes istifa etti, bütün elenenler, bizde niye istifa olmadı demiş bir başka dinleyicimiz.
7: Bilmem. O, tabii ki bizim.
6: İstifa bireysel bir karar.
7: Müessese hatta. Yani, öyle derler.
6: Evet.

0: istifa etme gereği duymadı Türkiye'den herhangi bir yetkili. Maçlar oynanmadan kupayı alan ilk takım olduk demiş Bursa'dan Ali Bey.
1: Ali Bey günün güzel yorumlarından birini yaptı.
0: Selamlar olsun.
1: Olayı bitirmiştik değil mi?
0: Evet, Bursa'ya da selamlar. Şimdi bakıyorum. Size katılıyorum demiş. Hiçbirinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. İş milli dava. Evet, o prim olmamalı milli takımda demiştim ben. Dinleyicimiz katılmış. Ya
1: kim, hayır, bir ödül verirsin. Yine de öyle yüksek anormal şeylere doğru gitmez.
0: Ya ödül...
1: Yani, ödüller ayrıdır.
0: Aynen. Ama yani... Şeye karşıyım yani. Başarılı olacaksan bu prim için olmamalı.
1: Tabii. Buna astronomik karşı. Prim mi de?
0: Astronomik prim, evet. İşte Dünya Kupası diyelim, kazandın Dünya Kupası, kazandın, ne bileyim, manevi bir şeyler olması lazım. Ne bileyim, bir parka adının verilmesi mesela memleketinde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Öyle bir şey benim için daha
1: bir spor güzel. Tesisine değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bir spor tesisine. Benim için daha güzel bir hediyedir bu. Bana villa verilmesinden ziyade benim adımın yaşatılması. 50 yıl, 60 yıl sonra. Çok daha değerli olur. Biz çok maddiyatçıyız galiba, bilmiyorum. Belçika ne zaman kaybedecek, bilginiz var mı demiş.
1: Belçika gidiyor, yola devam.
0: Herhalde Beşiktaşlı yeni transferlerimize evet, kavuşma. Trossard'ı
1: bekliyor.
0: İstiyoruz demiş. Trossard gayet iyi bir Dünya Kupası oynuyor Ercan abi.
1: Teknik kapasitesini ben çok beğeniyorum.
0: Daha önce de söyledik, Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başladı.
1: Bu Dünya Kupası'nda şöyle bir istatistik var. En çok kilit pas atan oyuncuların arasında 7 oyuncu arasında birinci sırada.
0: En çok şut pası veren, kilit pas atan.
1: Kilit pas. Bu çok iyi bir rakam bence.
0: Trossard ilaç gibi gelir Beşiktaş'a.
1: Gelir.
0: Yani uzun yıllardır aradığı kanadı bulmuş olur. Sanki Beşiktaş. Gole yakın.
1: Oyun kurucu kanat.
0: Evet, oyun kurucu kanat.
1: Ya, oyun zekasını çok iyi kullanıyor.
0: Yani 10 numara kanat diyebiliriz.
1: Kesin.
0: Trossard için. Çok zeki bir oyuncu. Şimdi... Ercan abi, senin maçı anlatmanı istiyor dinleyicilerimiz.
1: Teşekkür ederim değerli dinleyicilerimize.
0: Ama ben burada bir şerh koyuyorum Ercan abi. Şimdi Ercan Taner isminin daha bence karar alıcı yerlerde artık olması lazım. Yani maç anlatmaktan ziyade oralara Ercan abi geçti. Daha böyle işte karar alıcı noktalarda olsa benim için daha manidar olur, daha yerinde olur diye düşünüyorum.
1: Eyvallah, sağ olun Mehmetciğim.
0: Bakıyorum. Dünya Kupası'nda demiş. Özellikle Afrika'dan iyi yetenekler çıkardı. Bu Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı oldu demiş.
1: Ya Fas takımında çok iyi oyuncular var.
0: Fas takımında var, evet. Ama
1: neredeyse bütün takım.
0: İşte Diouf'lar, Koulibaly'ler. Herhalde onları demek istemiş.
1: Dinleyici. Ya bu Dünya Kupası'nda beni şaşırtan herhalde onlar da bir buhran yaşıyorlar. Kamerun kayboldu. Afrika'nın en önemli temsilcilerinden biriydi.
0: Kamerun bence. Kayboldu, evet. Ercan abi. Kanular, Manular değil mi?
1: Yani Kamerun ve Nijerya.
0: Nijerya yok. İşte Osimhen olmalıydı mesela.
1: Ya Afrika'nın bir zamanlar gerçekten kupaya ağırlığını koyan, dinleyicimiz iyi bir konuya parmak bastı. C.C. Okocha, Amokachi.
0: Evet, evet.
1: Ya o isimleri hatırlatırız.
0: Dünya Kupası'ndan
1: evet.
0: Direkt olarak çok büyük paralara transfer yapan Afrikalı yıldızlar olmuştur. Büyük liglere, büyük takımlara.
1: Fas'tan bir oyuncu, yani Fas'tan birçok oyunculu transferde bayağı hareketli olacaktır. Biri Bayern Münih'e gitti bile zaten, sahibi. Bayağı Fas takımı bence.
0: İyi takım.
1: Bir de çok yaş almasına rağmen çok değerli bir kalecisi var, Bono.
0: Hı hı. Evet. O da bayağı adından söz ettirdi. Özellikle bu penaltı konusunda.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hep Dünya Kupalarında alıştık artık kaleci Bono'yu görmeye.
0: Hı-hı.
1: O koça da veda etti. Yine bu

0: Dünya Kupası'nda az da olsa 41-42 yaşında forma giydi Meksika'nın kalecisi.
1: Hmm.
0: Ona da o duyguyu ve mutluluğu yaşattılar.
1: Ama dinleyicimize şu açıdan katılıyorum ben. Yani bu Dünya Kupası'nda ya böyle de bir oyuncu varmış, biz hiç bilmiyorduk, ne yetenekliymiş dediğimiz biri olmadı.
0: Afrikalı olmadı, evet.
1: Olmadı. Yok yani genel hatlarıyla da olmadı.
0: O da olmadı. Bilinen yıldızlar işlerini yapmaya devam ettiler.
1: Aynen, bilinen yıldızlar. İşte Mbappe gollerini atıyor, Messi atıyor. İşte Trossard'ı konuştuk az önce. Trossard zaten bildiğimiz oyuncu. Yine iyi oynuyor. Birçok isim.
0: İspanya'da yine bildiğimiz yıldızlar var. Onlar da gayet iyi oynuyorlar.
1: Yani şöyle tekrar bir hafızamı yeniliyorum grup aşamalarından itibaren. Oldu mu öyle bir akılda kalan bir oyuncu? Bilmediğimiz olmadı.
0: Olmadı. Olmadı. Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi Ercan abi sana özel bir soru geldi. Futbol bakışı, mantalitesi açısından diyor dinleyicimiz.
0: Hı.
1: 70 Brezilya ile 74 Hollanda'yı bir karşılaştırabilir mi Ercan abi diyor.
0: Hollanda total futbolu 74 itibariyle dünyaya sundu. Önce Ajax'la sunmuşlardı bunu. Milli takım düzeyinde de gerçekleştirdiler. Ya bir futbol sahası içinde hem hücum yapılıp hem de aynı anda savunma yapılabileceğini ve bunu çok süratli yaptıklarını Hollanda dünyaya sundu. Bunun adına da total futbol diyoruz. Birçok takımın benimsediği ve oynamaya çalıştığı futbol.
1: Evet.
0: Brezilya güzel oyun oynayan bir takımdı. Güzel oyun derken tabii futbolun temposu her geçen Dünya Kupası'nda daha da yükselmiştir ama Brezilya yeri geldiğinde o 4-2-4'ü Jairzinho'suyla, Pelé'siyle, daha önceki dönemlerde Garrincha'sıyla o futbolun güzelliğini, sanatını, estetiğini bizlere sunan bir takımdı. Fakat ikisi de bence güzel futbol oynuyorlardı. Her Dünya Kupası'na ayrı bir rengi vardır. Hollanda'nın total futbolu 74 doğru. Dinleyicimiz çok güzel bir yere getirdi konuyu. Ama 70'te de İtalya'ya 4 atan bir Brezilya bireysel anlamda oyuncularıyla da neler yapabildiğini her Dünya Kupası'nda bize gösterdi. 60'lar, 70'ler, 58'ler o Brezilya'nın başka olduğu yıllardı. O bireysel isimler hep ön plandaydı. Yıldız doluydu Brezilya.
1: Evet. Yıldızlarla dolu bir takım.
0: Ama Cruyff'u da, Haan'ı da, Neeskens'i de, daha sonraki dönemlerde Ressenbring'i de, Hollanda milli takımı da dünya futboluna gösterdi. Cruyff zaten kendine ait dönüşü var. Futbol literatürüne geçmiş. Cruyff çalımı var. Hollanda'nın birçok oyuncu. Sonra İspanya'yı etkiledi Hollanda'nın oyunu. Çünkü Cruyff Hollanda'ya gitti. Barcelona'ya gitti. Yani İspanyol futbolunu bayağı etkilemiştir Hollandalılar.
1: Evet, yani bakış açısı olarak çok değiştirmiştir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet, bakıyorum yorumlara. Yavaş yavaş tabii geçeceğiz. Takımlara da, takımlarla ilgili sorular da var. Veiga daha önce hiç ilgimi çekmemişti diyor mesela. Renato Veiga, Portekiz'in stoperi.
0: Villarreal'de oynuyor.
1: Hı hı.
0: Ya bonservis bedeline baktık. Ben de merak ettim dün akşam. 25 milyon euro. Ve o oyuncuyu alıp stoper mevkiinde takıma koymak, demek ki gelecek görüyorlar oyuncuda.
1: Bir potansiyel
0: var. Şeyden sonra kolay değil mi? Evet, Pepe'den sonra.
1: Hı hı.
0: Pepe'yi tribünde gördüm. Yine fit.
1: Evet, kesinlikle. Ya bazen işte o özellikle Brezilya maçlarında anlatmıştım ya burada, tribünü gösterdiğinde daha bir heyecanlanıyor insan.
0: Kesin öyle.
1: O yıldızları görünce.
0: Her yıldızın yıldızlar, bir kupası var neredeyse. Brezilyalı yıldızları, Ronaldo'su, var, Ronaldinho'su.
1: Var.
0: Neredeyse kesin. Her yıldızın bir kupası var.
1: Var.
0: Bebeto'su.
1: Aynen.
0: Roberto öyle. Carlos.
1: Nijerya yanlış hatırlamıyorsam olimpiyat şampiyonu oldu. Demiş dinleyicimiz. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Okocha, Amokachi, Uche gibi yıldızlar Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a geldi.
0: Doğru.
1: Doğru. Şimdi bakıyorum. Fikstür çekimleri. Evet, fikstür çekimlerini de konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Bir kez daha maç programını isterseniz bugün hatırlatalım. Bugün Dünya Kupası heyecanı yine devam edecek. 48 takımın olması Şöyle de bir güzellik doğurdu sanki. Her gün maç oldu Ercan abi.
0: Evet, her gün maç oldu ama bazı günler tabii 4-5 maç olunca dağılıyorsun.
1: Tabii, onları seyredemedik. Bugün saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi, 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var. İzlemek isteyen dinleyicilerimiz.
0: Futbolu sevenler için ideal.
1: İdeal saatler, güzel saatler, evet. Diyelim yavaş yavaş ligimize de dönelim. Çünkü transferleri merak edenler var. Beşiktaş'tan başlayalım. Çok hareketli Beşiktaş Ercan abi.
0: Evet, iki kaleci birden anlaşıldı. Biri Alman milli takımının kadrosunda da olan
1: Nübel.
0: Avrupa'nın bilinen kalecilerinden biri Nübel. Hem Stuttgart hem Monaco forması giyip esas bonservisi Bayern'de olan. Diğeri de genç bir kaleci Doğan. Hı hı. O da Fransa'da forma giyerken Başakşehir'e transfer olmuştu. Beşiktaş onu da aldı. Kaleci konusunda bir aşama kaydettiler. Salih'le anlaşıldı.
1: Çözdü. Salih'te İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş.
0: Evet, Salih'le de anlaşma sağlandı. O da belli oldu. Sol bek problemini büyük ölçüde halletmişler gibi gözüküyorlar. Hı hı. En azından Orkun ve Salih'in Midland mücadelesinde başlama ihtimali çok yüksek oldu.
1: Beşiktaş hareketli transferde. Elini çabuk tutuyor siyah beyazlılar. Nübel ve Doğan, yani bu iki kaleci kale problemini çözdü. Salih Özcan orta saha için çok ideal bir isim bence. Tabii. Yerli oyuncu bir kere. O çok çok önemli. 16-4 kuralında. Yani yerli bulunca alacaksınız. Ben bu kanaatteyim. Udokai için de Schalke isimleri var Ercan abi. Schalke ismi yazılıyor son iki gündür. 3,5 milyon euro bonservis talep etmiş Beşiktaş ki 5'e almıştı. Evet. Felix Udokai'yi. Ülkesi Almanya'ya geri döner mi acaba?
0: Şimdi bir senesi daha var galiba sözleşmesinin bitmesi
1: aynen
0: için.
1: Aynen öyle.
0: Tahmin ediyorum anlaşırlarsa Schalke'ye gidebilir.
1: 3,5 da çok büyük bir para değil.
0: Ya yani karşılıklı pazarlıklar yapılır. Bence.
1: Ya bir yerde sanki ortak nokta bulunur gibi geliyor bana. Felix Udokai. Çünkü Schalke'nin oyuncuyla anlaştığı ama Schalke'nin Beşiktaş'la da anlaşma zemini aradığı haberleri var. Alman basınında da ben bunu gördüm. Bugün Türkiye'deki gazeteler de yazmış. İlerleyen gün belki de saatlerde bu da
0: gerçekleşebilir.
1: Şimdi Ersin Destanoğlu belirsizliği vardı.
0: Evet.
1: Hull City yolunda haberleri var. Ersin Destanoğlu içinde.
0: Başarılar dileyelim. O da Türkiye'yi temsil edecek demek ki giderse.
1: Evet, yani İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ersin Destanoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyecek. O henüz yani yıllardır hayatımızda ama hala 24 yaşında olduğunu unutuyoruz Ersin'in.
0: Evet.
1: Çok genç yaşta çünkü şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta.
0: 18 değil mi?
1: Evet. Neredeyse çok genç 19. yaşta. Sergen Yalçın ona kaleyi emanet etti. O da gerçekten iyi performanslar sergiledi. Hala son derece genç bir kaleci. 24 yaşında Ersin Destanoğlu.
0: Daha kalecilik mesleği uzun yıllar yapılabildiği için başarılı olabilir.
1: Bir 10-12 yılı var bence Ersin'in.
0: Kesin.
1: Kendine bakarsa. Bakalım. Kısa süre içinde onun da...
0: O da bir de giderse Premier Lig heyecanını yaşayacak.
1: Evet, Premier Lig Hull City'de Premier Lig heyecanını yaşayacak. Kısa süre içinde bu transferinde netlik kazanması bekleniyor zaten. Nübel ve Doğan transferlerinin ardından artık ayrılığı kesindi Ersin'in. Zaten böyle bir beklenti de vardı. Ersin'in yurt dışında oynama isteği olduğunu hep söylüyorduk. Bu da gerçekleşecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş hareketli. Hem gelenler hem gidenler. Bir de Semih Kılıçsoy ile ilgili bir gelişme var. Bir şans daha verecek Beşiktaş. Semih Kılıçsoy'a yeni teknik direktör İtalyano görmek istemiş çünkü. Antrenmanlarda, kampta. Son kararı Vincenzo Italiano verecek. Eğer performanstan memnun olmazsa yeniden kiralanması gündemdeymiş.
0: Yani Semih umarım çalışmalarını üst düzeye çıkartır. Çünkü ilk senesinde attığı goller gözümüzün önünde. Sonra bir moralsizlik, takımın kötü gitmesi, Cagliari tercihi ama ligin ikinci yarısında az forma bulması. Bunlar tabii handikap oldu. Semih'in de yaşı çok genç.
1: Evet,

0: 20
1: İtalyano
0: yaşındayım.
1: Da mutlaka onu tekrar bir görmek isteyecektir.
0: Şimdi zaten Italiano'nun tanıdığı, yani en azından İtalya'da seyrettiği evet. oyunculardan biri. Semih çok yabancı bir isim değil Vincenzo Italiano için. Bir de kampta görmek istemiş. Antrenmanlarda görmek istemiş. Bakalım. Beşiktaş dediğimiz gibi kadrodaki eksik parçaları yavaş yavaş tamamlıyor. Trossard'da da artık iş imzaya kaldı gibi.
1: Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Belki protokol bile yapmış olabilirler.
0: Evet, belki de yapılmıştır. Diğer kaleci işte Nübel'in yanı sıra Doğan Alemdar. O da evet. bu akşam İstanbul'a gelecek. Doğan Alemdar. Beşiktaş'ta tabii herkes heyecanlandıran isim. Birçok isim saydık ama Trossard. Bugün dışarıda da arkadaşlarla konuştuk yayını beklerken. Herkes Trossard'ı merak ediyor Ercan abi.
1: Evet, Trossard ligde iş yapar.
0: Kesin yapar.
1: Ama tabii Beşiktaş oh var santrafor. Bir hücumcu daha alabilir bence.
0: Orada da Vlahovic ismi öne çıkıyor.
1: Biraz İtalyan basınına göre şu anda o olay durmuş gibi geliyor bana ama tabii önümüzdeki günler transfer bu. Ne getireceği belli olmaz. Ben de o konudaki gelişmeleri merakla bekliyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Herbey'i dışta 7 numaralı İfa'nın olduğu 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Parsi Bey, 1 boy geride de 1 numaralı Dedem Hamza Reis sırasıyla son 600 metreye girildi. 5 numaralı Hükümlü önde fark yarım boy, 4 numaralı Bayhamet ikincilikte, daha sonra 2 numaralı Bozkırı'ydı ve dış kulvarda 8 numaralı İnan 37 sırasıyla düzeye çıkıldı. 5 numaralı Hükümlü virajı da önde döndü, son 400'e 1 boy farklı önde girdi. Orta kulvardan 4 numaralı Bayhamet'in, dış kulvardan 6 numaralı Göher Bey'in atakları var. 4 numaralı Bayhamet rakibine hakim oldu. 5 numaralı Hükümlü ikincilikte kaldı. Orta kulvardan da 6 numaralı Göher Bey geliyor. 4 numaralı Bayhamet önde. 6 numaralı Göher Bey iç kulvardan rakibine hakim olmaya çalışıyor. Son 100 metre 6 numaralı Göher Bey liderliği aldı. 4 numaralı Bayhamet ikincilikte 6 numaralı Göher Bey koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Bayhamet ikinci, 1 numaralı Dedem Hamza Reis üçüncü, 9 numaralı Parsi Bey dördüncü, 5 numaralı Hükümlü de koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Göher Bey'i Eray Çizik'le kazandı koşuyu. 3 numaralı Erbaşkan start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ta Trossard gelişmesini konuşuyorduk. 18 milyon euroya Arsenal evet diyecekmiş haberlere göre.
2: Haber öyle. Trossard'la da büyük ölçüde anlaştıklarını tahmin ediyorum. Hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi Trossard, Ercan abi, yani dediğimiz gibi kanatta oynayan bir 10 numara. Zekasına sahip, yeteneğine sahip bir oyuncu. Beşiktaş'ta birçok problemi çözebilecek kapasiteye sahip, hiç şüphe yok buna.
2: Oyun içi problem çözen oyuncu.
1: Gerektiğinde peki onu alabilir misin? 10 numaraya Trossard'ı.
2: Alabilir. Her şey sağa da alabilirsin. Alırsın.
1: Trossard'ı.
2: Ya o hücum bölgesinde her türlü faydalanabileceğin oyuncu tipi.
1: Evet, çok özel bir oyuncu bence. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
2: Evet.
1: Belçika milli takımıyla yaptıkları da ortada Dünya Kupası'nda. Yani formda. Herhangi bir sakatlık problemi yok. İdeal isimlerden biri Beşiktaş için.
2: Öyle gözüküyor.
1: Ki uzun süredir Beşiktaş ne problemi yaşıyordu? Sol kanat.
2: Evet.
1: Yani tam orayı için biçilmiş kaftan. Leandro Trossard. Şimdi geçen sezon ne yaptı? Yaşı kaç? Şimdi 31 yaşında. Çok genç değil ama en az 3-4 sene üst düzey oynayabilir.
2: Ya, şöyle bir örnek verelim Mehmet. Mertens Türkiye'ye geldiğinde kaç yaşındaydı Belçikalı? 35.
1: 35'te geldi.
2: 31 yani çok yaşlı olarak değerlendireceğimiz bir olay değil.
1: Hı hı.
2: Onu bir kere söyleyelim. Mertens neler yaptı burada? Alınan şampiyonluklarda bence büyük katkısı var. Galatasaray adına, değil mi?
1: Evet, evet, evet. Şimdi 31 yaşında geçtiğimiz sezon 50 maça çıktı Arsenal formasıyla. 8 gol 11 asist.
2: Premier Lig.
1: Premier Lig'de.
2: Yani Premier Lig'de 8 gol. Bizim ligde çarpı 2 bile yapabilirsin.
1: Yapar. Yani yapar derken yapabilecek kapasiteye sahip manasında söylüyorum.
2: Evet.
1: Olursa yani çok iyi bir transfer olur. Şimdi yine sabahta bugün bir haber vardı. Vlahovic olmazsa forvet olarak da Gabriel Jesus B planı olarak devreye girecek Beşiktaş'ta deniyor haberde. Şimdi Vlahovic 10 milyon euro net ücret ve 5 milyon euro imza parası Vlahovic'e teklif edilmiş. Eğer kabul görmezse hedef Gabriel Jesus olacak deniyor.
2: Ki bir haber çıkmıyor. Jesus da yalnız öyle son dönemlerinde ses getiremedi. Vlahovic gibi. Onu söyleyeyim.
1: Vlahovic'i çok anlattık burada. Yani çok iyi golcü bence. Frikik atar, de. Penaltı atar. Sırtına savunmacısını alır gider. Güçlü, kuvvetli bir oyuncu.
2: Stoperleri yorar.
1: Yorar.
2: Üzer.
1: Yani. O yüzden... Şimdi 2000 doğumlu, yaşı da iyi. Vlahovic'in 35 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi Juventus'ta ne yaptı? 168 maç Ercan abi. 68 gol 16 asist.
2: Evet. Fena değil. Bu sene sakatlıktan dolayı fayda sağlayamadı.
1: Evet. Fiorentina'da 108 maç 49 gol 8 asist. Partizan 27 maç 3 gol 1 asist.
2: Evet.
1: Yani... sakatlık geçmişine de bakmıştık geçtiğimiz hafta burada. Sakatlık geçmişi, tabi bu seneyi saymazsan geçtiğimiz yıllarda öyle fazla sakatlık yaşayan bir isim değil.
2: Değil.
1: Bu sene o sakatlığı yaşadı. Muhtemelen bunun içinde takım kulüp doktorlarıyla görüşülmüştür.
2: %100.
1: Juventus'tan bilgi alınmıştır. Ama iyi oyuncu. Yani benim çok takdir ettiğim, beğendiğim, Türkiye Ligi'nde çok rahat fark yaratacak kalitede bir oyuncu.
2: Ama hiçbir Lahovic cephesinden özellikle hiçbir ses gelmiyor.
1: Hiç gelmiyor. Şimdi onlar, şimdi bir haber vardı. Vlahovic Temmuz sonuna kadar süre istemiş haberi. Daha iyi bir ligden, daha büyük bir kulüpten bir teklif var mı? Menajeri şimdi buna bakıyor.
2: Bir bu şart olabilir miyim? Beşiktaş'ın sunduğu şartlardaki o iyi yüksek bedelleri başka takımlardan görebilir mi? Mesela Juventus kendi takımı bile 8 milyon euroyu yılda kabul etmedi. Vlahovic'in istediği. Hı hı. Ya da tekrar Juventus'la masaya mı oturacak? Hiç bilemiyorum. Çünkü transfer de her türlü ihtimali değerlendireceksin.
1: Vlahovic'te zamanı var. Kullanmak istiyor evet. Bu zamanı. Şimdi Trossard üstü Vlahovic iyi bir kadro olur. Kalede Nübel. Yani iyi bir yapılanmaya gidiyor gibi Beşiktaş. Bu transferler tabii gerçekleşirse Trossard bitti gibi herkes öyle paylaşıyor. Vlahovic'te belli bir mesafe kat edilmesi lazım hala. Ama hamleler bana doğru hamle gibi geliyor Ercan abi.
2: Bana da.
1: Yani nokta transferler, şüphe götürmeyecek isimler.
2: Bayağı da var transferin bitmesine. Yine Beşiktaş'tan gidecek yabancı oyuncular da var. Yine bazı önemli isimler gelebilir.
1: Başka isimler de olabilir Beşiktaş için gündemde. Geçen sene Beşiktaş satma yani elden oyuncu çıkarma konusunda da bayağı mesafe kat etti.
2: Çok. Hem devre arası hem geçen sene başı değil mi?
1: O da başarılı bir işlemdi. O da iyiydi gerçekten.
2: Ve bu sene büyük ihtimalle buna da devam edecekler. Hı hı.
1: Bakıyorum yine yorumlara dinleyicilerimizden. Şimdi bir tane. Evet, Beşiktaş'ın yeni transferlerini nasıl buluyorsunuz demiş Halil
2: Demir. Ben iyi buluyorum.
1: Beyefendi, ben de iyi buluyorum. Yani Nübel'de de bir soru işaretim yok benim.
2: Nübel tabii.
1: Trossard'da da yok.
2: Oyuna da katkıda bulunan teknik kapasitesi fena değil. Onu da belirtelim.
1: İşte Bayern'de ne gibi sıkıntı yaşadı? İşte Neuer'in arkasında kalıyordu.
2: O yüzden Stuttgart ve Monaco'ya gitti.
1: Evet, o yüzden Stuttgart ve Monaco'ya gitti. Oynamak için ve oynadı.
2: Ya şu gerçek var. Neuer varsa Neuer oynar.
1: O kesin tabii. Neuer varsa Neuer oynar. Altyapıdaki antrenörlerin maaşları neden düşük demiş dinleyicimiz.
2: O problemlerden biri. Altyapıya daha çok bütçe ayırıp mali anlamı kastediyorum. Kaynak olarak bütçenin yüksek tutulması gerekiyor. Ama şu ana kadar gerçekleşmedi.
1: Bu sene çok çilek yiyeceğiz demiş Bayrampaşa'dan dinleyicimiz. Beşiktaş göreceğiz. Taraftarı evet, kendisi. Evet. Yani evet, çilek transferler yapıyor Beşiktaş.
2: Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Güzel hamleler var Beşiktaş'ta. Tutar tutmaz bilemeyiz ama iyi isimler. Doğru isimler.
2: Yani yönetim de, teknik direktör de bilinen bir teknik direktör. Hı-hı. İtalya Ligi'nden. Onun dışında yönetim bence transfer harekatlarında fena değil Önder Özen'le beraber.
1: Salih imzası da önemli bence.
2: Orta alan bayağı güçlendi değil mi?
1: Evet. Yani yerli bir kere Salih alınabilecek tabii. isimlerden biri. Mesela Galatasaraylılar Aral Şimşir'in alınmamasına ya da alınamamasına bayağı tepki gösterdiler. Şimdi böyle bir mesaj da vardı. Altlarda kaldı.
2: Ya Galatasaray'ın da mutlaka transferde acelesi yok. Oyun Galatasaray hep önemli transferlere imza attı geçtiğimiz yıllarda. Bu sene de yapacaktır tahmin ediyorum. Şimdi bazı oyuncuların durumu belli değil. Hemen akıllara şu geliyor. Icardi işi ne oldu mesela? Değil mi?
1: Hala Galatasaray cevap bekliyor deniyor muhabir arkadaşlarımız tarafından ama o
2: cevap ya yani ne cevapmış değil mi?
1: Onun da bir deadline olması lazım sonuçta. Koskoca Galatasaray kulübü. Sezon açılıyor. Yani cevabı hatta bugün açıyor Galatasaray evet. sezonu. Yani anlaşma yoksa teşekkür edilir, ayrılır insanlar.
2: Bazen vedalar da güzel olur.
1: Tabii güzel bir veda yaparsın, güzel bir jübile maçı yaparsın. Eskiden jübile maçları da vardı Ercan abi, güzel olurdu, evet, keyifli
2: ama
1: olurdu.
2: Ama futbolu bırakmıyor, o devam etmek istiyor.
1: Yani evet tabii futbolu devam etmek istiyor. Şey yaparsın ya da işte bir güzel bir veda yemeği. Ne bileyim.
2: Tabii
1: canım. Şeyler planlayabilirsin.
2: Birlik maçına davet edersin. Etkinlik. Taraftarla bir araya gelirler. Böyle güzel vedalar yapılabilir eğer olmuyorsa.
1: Bu kadar da bir kulüp bir oyuncuyu beklemez. Beklememeli.
2: Değil mi?
1: Beklememeli. Yani Galatasaray'ın da artık yeter demesi lazım bence. Bu benim düşüncem tabii ki. Sayın Başkan kötü ayrılmak istemiyor ama bu süreç uzadıkça daha da iş kötüye gidiyor gibi geliyor bana.
2: Bana da.
1: Sayın Başkan'ın burada artık bir noktayı koyması gerekiyor. Olmadıysa olmadı. Teşekkür edilebilir.
2: Ya teşekkür edersin. Dediğin gibi güzel vedalar yapılabilir.
1: Güzel bir veda yaparsın Mauro Icardi'ye. Herkesin gönlü hoş olur. En doğrusu da bu. Şimdi oradan... Şimdi Arar Şimşir konusu Ercan abi enteresan. Aylar öncesinde, lig bitmeden aylar öncesinde gündeme gelmişti Aral konusu Galatasaray'da.
2: Evet.
1: Muhabirler söylüyordu işte Aral şöyle böyle çok fazla gol asist katkısı yapıyor Galatasaray'a.
2: Danimarka'da yılın oyuncusu oldu.
1: Evet, takip ediyor bu oyuncu olabilir deniyordu. Şimdi 10+4 kuralı varken ve geçen sene Galatasaray

0: Saint-Gilloise maçında oyuncu değişikliği yapamazken ve kanat eksikliğin de varken Lang ve Asprilla gitmişken Aral'ı alabilecek durumdaysa eğer ekonomik olarak yani ben alırım şahsen.
1: Şu ama, var 14-15 milyon euroluk bir bonservis var tabii değil mi? Hı.
0: İşte alabilecek durumdaysa evet. Hı, onu bilemiyorum.
1: Trabzonspor'un daha önce başarılı bir şekilde devreye girip oyuncuyla anlaşması Galatasaray olmadı.
0: Evet, Galatasaray olmadı. Hatta bugün bir haber yine çıktı. Takımıyla ilgili Trabzon'un önerdiği bonservisi takımı kabul etmedi yönünde. Hala orada da bir belirsizlik var gibi geliyor bana.
1: Dün anlaştı diye bir haber vardı.
0: Dün anlaştı haberi vardı. Bugün de yani, takımı kabul etmedi haberi gördüm ben. Bilemiyorum. Ama ben 10+4 kuralı varken Aral Şimşir'in Trabzonspor'a hayırlı olmasını diliyorum. Yani evet. Hangi takım alırsa alsın doğru bir transfer olurdu Aral.
1: Neden olmadı şu an, ama bu tabii bence halledilecek bir şeydir o ya.
0: Ufak ya yani muhtemelen küçük bir pürüz varsa vardır. Çünkü dün anlaşıldı haberin, net bir şekilde verildi.
1: Kesin.
0: Muhabir arkadaşlarımız tarafından bugün de mesela muhtemelen Zaniolo Udinese gibi oldu. Hani orada da anlaşıldı dendi, sonra hayır maaşta pürüz var evet, dendi ya. Evet. Muhtemelen öyle küçük bir pürüz var. Varsa o da, haber doğruysa. Ama çözülür. Ben yani bir şekilde Aral'ın iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncu, yerli bir oyuncu.
1: Geleceği çok faydalı parlak olur. Gözüken bir oyuncu.
0: Evet, faydalı olur. Bunu kabul edelim. Trabzonspor'a. Evet, Trabzonspor camiasına da hayırlı olsun. Şimdi Galatasaray taraftarının da o tepkisini de anlıyorum. Şimdi geçen sene diyorlar ki işte biz oyuncu değişikliği yapamadık. İşte yerli sıkıntımız
1: vardı.
0: Var. Kanatlardan Lang gitti, Asprilla gitti hala.
1: Kadro derinliği değil mi?
0: Kadro derinliği.
1: Yedek kulübesi.
0: Şimdi Aral gibi oyuncu işte hem Galatasaraylı deniyor. Bilmiyorum Galatasaraylı mı diyeyim ama biz istemedik. Trabzonspor böyle aldı şeklinde haberler de sonra servis edildi. Bilemiyorum ama Galatasaray yönetimi böyle bir tasarrufta bulunmuş anladığım kadarıyla. Belli bir süre incelenmiş, sonrasında yedek oyuncuya bu kadar para vermeyelim kararı çıkmış.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Öyle bir karar çıkmış.
1: Yani yönetim kararları düşünüyorlar, teknik direktörle konuşuyorlar. Ve ona göre bir karar çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok şu anda.
0: Ama Trabzonspor da burada elini çabuk tuttu. İyi bir iş çıkardı bana kalırsa.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bankam Bank
4: kartıma bir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı.

0: devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi herkes fikstürü sormuş. Fikstürle ilgili muhtemel derbi haftaları açıklandı Mercan abi. Şimdi dördüncü hafta Fenerbahçe veya Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor la oynayacak.
2: Evet.
1: Altıncı haftada Beşiktaş veya Trabzonspor, Fenerbahçe veya Galatasaray ile oynayacak. Böyle böyle fikstürler açıklandı. 15. haftada Fenerbahçe veya Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor'la oynayacak.
2: Evet.
1: Şimdi ayrıntıları kura çekiminin ardından ancak anlayabileceğiz.
2: Daha kura çekimi yapılmadı.
1: Evet, daha kura çekimi yapılmadı. Şimdi 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. haftalarda derbiler var. Yani bunu söyleyelim. 4, 6, 8, 9, 13, 15.
2: Evet.
1: Bu haftalarda büyük maçlar olacak. Umuyoruz ki olaysız, çok keyif fazla veren, keyif veren, polemiği olmayan derbiler olur. Derbiler çok değerli Türk futbolu
2: kesinlikle
1: açısından.
2: Öyle.
1: Şimdi Fenerbahçe sezonun ilk provasını da yapacak. Fenerbahçe için de Avusturya kampı başladı. Takım Avusturya'da. Çarşamba Admira Wacker'le oynayacak. Yani yarın.
2: Avusturya ekibi. Evet. Admira Wacker.
1: Admira Wacker'le oynayacak Fenerbahçe. İlk hazırlık maçına da çıkmış olacak. Maç Türkiye saatiyle 20.30'da.
2: Evet.
1: İlk etap hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirmiştim. Sarı lacivertliler. Şimdi ikinci etap için Avusturya'da bulunuyor. Kamp 14 Temmuz'da sona erecek. 11 Temmuz Cumartesi günü bir başka Polonya ekibi Pogon'la Fenerbahçe oynayacak. 14 Temmuz Salı günü de LASK'la, Avusturya ekibi
2: LASK Linz'le
1: yine bir hazırlık maçı yapacak. 3 hazırlık maçı oynayacak yani Avusturya kampında Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de çalışmalar, transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdi
2: Ake mesela önemli transfer.
1: Nathan Ake ismi bitti.
2: Yani Skriniar Ake. Gerekirse Ake sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
1: İyi bir transfer oldu bence.
2: Çok. Yani CV'sine baktığın zaman Chelsea'siyle, en son artık Manchester City'siyle bence iyi bir oyuncu.
1: Nathan Ake.
2: Önemli bir transfer.
1: Evet, iyi bir transfer. Şimdi Anderson Talisca ile ilgili bugün bir haber vardı. Hull City'nin bir teklif sunduğu Anderson Talisca'ya ve Talisca'nın da Fenerbahçe'ye yönetimine ayrılma talebinde bulunduğu iddia edilmişti. İsmail Kartal son kararı yönetim versin demiş habere göre.
2: Evet.
1: Yani 7,5 milyon euro kazanıyor Fenerbahçe'de. Ya daha iyi bir teklif mi sundu acaba?
2: Tabii. İngiltere'ye göre daha iyi bir teklif sundu.
1: Talisca'nın da durumuna yönetim, Fenerbahçe yönetimi karar verecekmiş. Bugün Sabah gazetesinde yer alan haber bu şekilde. Geçen sene ciddi gol asist katkısı yaptı.
2: Ya şimdi şöyle yeteneğine hiçbir şey söylemiyorum ama o tempoda oynar, çok iyi oynar mı Premier Lig'de? Bende öyle bir soru işareti var.
1: Şansını denemek mi istedi acaba?
2: Premier Lig çok büyük bir lig. Tabii her futbolcu için göz kamaştıran bir transfer teklifi gelirse oyuncular bunu değerlendirmek ister.
1: Bir cazibesi var.
2: Dünyanın şu anda en önemli lig kategorisinde, öyle değil mi?
1: Tabii.
2: La Liga, Premier Lig var mı başka?
1: Yok. Premier Lig birinci sırada. Şimdi Mason Greenwood'u bekliyordu Fenerbahçe ama az önce bir haber La Gazzetta'da.
2: İtalyan çıktı. Gazetesi, evet.
1: İtalyan medyasında. Mason Greenwood'un Roma ile anlaştığı.
2: Çok yakın olduğu söyleniyor.
1: Evet. Marsilya 50 milyon euro talep ediyormuş. Roma'da 45 milyonluk bir teklif sunacakmış. Habere göre La Gazzetta'nın
2: haberi. Bunu sunabiliyorsa kendilerinde o zaman Greenwood'la anlaştı demektir.
1: Evet.
2: Sadece arada tamam, rakam önemli. 5 milyon euro var. Fakat Roma yine çıkabileceğini gösteriyor. Daha yukarıya da.
1: Yani habere göre bitmeye çok yakın. Mason Greenwood ve Roma birlikteliği. Yani ufak tefek sanki pürüzler var gibi. La Gazzetta dello Sport'tan yer alan haber.
2: Evet, böyle. Tabii zaten bu paraları öyle işte 50 milyon euro deniyor ya kulüp bonservisi. Hemen olduğu gibi 50 milyon euroyu yatırmıyorsun hesaba.
1: Aynen.
2: O ancak oyuncunun var. Sözleşmesinde varsa ya yani kulübün sözleşmesinde isteğinde varsa oluyor. Peşin para diyorlar ya.
1: Hı hı.
2: Yani getirin 85 milyon euroyu bırakalım.
1: Yani serbest kalma maddesi.
2: Evet.
1: Fenerbahçe Musabayı nasıl almıştı? 6 milyonu yatırdı.
2: Ve aldı.
1: Ve aldı. Hiç kulüple
2: muhatap olmadan. Ama Greenwood konusunda da işte 45-50 deniyor. O parayı olduğu gibi banka hesabına yatırmıyorsun.
1: Yatırmıyorsun.
2: Orada konuşmalar taksitlendirme ve tarihler konusunda.
1: Yani bu yazışmalar da yani uzun sürebiliyor Ercan abi. O evet. İşte diyor ki 25 peşin ver. Diğerini 3 yıla böl. O biri diyor ki yok şöyle olsun. Başkası diyor böyle olsun. Bir şekilde ama orta yol bulunacak gibi.
2: Onun için uzun sürüyor bu evet. Tarz transferler. İşte
1: sürekli mailler gidiyor geliyor kulüpler arasında. Greenwood Hetafe'ye kiralanmıştı. İngiltere'de yaşadığı problemler neticesinde.
2: Evet ve o problemle yaşayan kadınla da evlendi sonra.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet. Marsilya'ya geldi 2024 yaz transfer döneminde ve 26 milyon euro bonservis ödemişti Marsilya. Manchester United'a. Şimdi de 50 istiyorlar.
2: Ya yani kazancıma kazanç katayım diyor Marsilya. Evet.
1: Hücumda çok yönlü bir oyuncu bu arada Mason Greenwood. Özellikle sağ kanatta çok etkili ama santrafor da oynayabiliyor. Forvet arkası da oynayabilen bir isim.
2: Maç içi dengeleri bir anda değiştirip maç kazandıran oyuncu.
1: Hı hı.
2: Hele bizim ligde gelirse
1: çok farklı oyuncu. Evet.
2: Ya Asensio için de değerlendirme yapmıştık. Özel seyircisi olur diye. Greenwood'un da olur.
1: Olur. Greenwood'un da olur. Marsilya formasıyla peki ne yaptı? 26 gol attı. Rekor kırdı. Kariyer rekoru 11 asist 37 gole katkı yaptı.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Ekipte olan 4 numaralı Orion Sky hemen içinde 8 numaralı Be Right Back 3.lükte. 3-4 boy kadar geride 10 numaralı Mrs. Nişah 4. sırada koşuyor. 1 boy geride dış kulvarda 6 numaralı Karlovasi. 2 boy geride 1 numaralı Earthquake dışında 5 numaralı Sultana. 1.5 boy geride 11 numaralı Silky Pearl hemen dışında 9 numaralı Berwink. 2 boy geride 2 numaralı Chester Edron. Grubun son sırasında 7 numaralı My Dream Horse var. Bu sırayla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. Koşunun lideri 3 numaralı North Dancer fark 1 boy. Dış kulvarda 4 numaralı Orion Sky ikincilikte. Mutay'ın 1 boy gerisinde 3. sırada 8 numaralı Be Right Back kendine yer buldu. Dışında 6 numaralı Karlovasi, içte 10 numaralı Mrs. Nisha. Gerisinde de 1 numaralı Earthquake şeklinde son düzeye çıktı Taylar. 3 numaralı North Dancer virajı da önde döndü. Orta kulvardan 4 numaralı Orion Sky'in onun yanından 8 numaralı Be Right Back'in 6 numaralı Karlovasi'nin dışarıdan 5 numaralı Sultana'nın en dış kulvardan da 11 numaralı Silky Pearl'ün atakları var. Farklar azaldı. 6 numaralı Karlovasi orta kulvarda öne geçmeye çalışıyor. 5 numaralı Sultana liderliği almaya çalışıyor. Dıştan da 11 numaralı Silky Pearl geliyor. 11 numaralı Silky Pearl yarış hayatına birincilikle başlıyor. 5 numaralı Sultana ikinci. 6 numaralı Karlovasi üçüncü. 1 numaralı Earthquake dördüncü. 10 numaralı Mrs. Nişah da koşunun beşincisi oldu. İlk kez çıktığı yarış hayatına galibiyetle başlıyor. 11 numaralı Silky Pearl Mehmet Keskin'le kazanıyor koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.

0: devam ediyor. İstanbul'da da birçok olumsuz haber var. TEM Ataşehir'de Koz Yatağı yönlü bir kaza. D100 Ok Meydanı ayrımı Zincirlikuyu yönlü bir araç arızası. Çırağan Caddesi Beşiktaş yönlü kaza ve Cennet Mahallesi'nde Edirne yönlü bir kaza ihbarları var. Bunlar tabii ki özet bilgiler, çok daha fazla detay radyo trafik uygulamasında ve yayınlarımızda olacak. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadeleleri bu akşam yapılacak maçlarla tamamlanacak. Bugün oynanacak maçların ardından son iki çeyrek finalist de belli olacak. Bu akşam saat 19'da Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek ve saat 23'te ise İsviçre ile Kolombiya mücadele edecek.

0: Net. At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. 9 koşulu program var. 4. koşuyla birlikte 19'da start alacak ilk ayak. İlk ayakta 8 numaralı Berançe. Her şey lehine. Son ikinciliği, kilosu, formunun gelişmesi benim favorim. 1 numaralı Özkehribar ağır kilosuna rağmen şans kendisine yaratmaya çalışacak. 2 numaralı Uçan Hüma, 4 numaralı Yerdeniz, 5 numaralı Bendeme gibi safkanların hatta 11 numaralı Değer Bilir'i de bunların içerisine katabiliriz. İkinci ayakta ise 6 numaralı Çepni ve 13 numaralı Warrior Man ikilisini benim analiz ve yorumlarımda ön planda olduğunu belirtmek istiyorum. Sıralamam ikinci ayak için 6 ve 13. Altılı Gaya'nın üçüncü ayağında bir iki isim daha önereceğim sizlere. 1 numaralı Angel of Gold, 2 numaralı Fire At Will. Sinan Yanmaz'ın 2 numaralı Fire At Will'in de son yarışının izlerini silebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Angel of Gold'un da biraz kilo dezavantajı olması sebebiyle formda olmasına rağmen 1 ve 2 yazmanızı tavsiye ediyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında ise bir numaralı Agli. Her yerde olduğu gibi benim de favorim bu safkanda bu yarışta bir maiden'a veda etme olasılığını yüksek görüyorum. Beş numaralı Begyan'da akıl sözen var, dikkat. Bu safkan içerisinde de yine beklenti yüksek. Bu iki ismi rakiplerinin önüne alıyorum. Bir ve beş diyorum maiden'a veda edebilecek iki isim. Dördüncü, beşinci ayakta ise bir numaralı Salahiyet, dört numaralı Tata Uşağı, dokuz numaralı Tanju Bey ve 6 numaralı Toz Yutturan. 1, 9, 4 ve 6 özellikle Tatar Uşağı için son yarışını kazanırken Radyospor'la dinleyicilerine önermiştim ama bugün 1 numaralı Salahiyet'i bir adım öne aldım. Bu safkandan bu mesafede daha iyi yarış bekliyorum. Son ayakta benim favorim 2 numaralı Bodrumlu ama tüm arkadaşlarım 9 numaralı tam paket için Kocaeli'nden bu safkanın iyi durumda olduğunu ve kazanacak güçte olduğunu, hatta tam paketin tek yazılması gerektiğini vurguladım. Bu ekip arkadaşlarım. Ben yine de sizlere bu dipnottan sonra son ayağı 2 ve 9 şeklinde paylaşıyorum. Böyle de değerlendirmenizi öneriyorum. Günü tamamladık. Yarın İstanbul ve Elazığ programlarında birlikte olacağız. Ben İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndan sizlere sesleniyor olacağım. Yine Elazığ için Elazığ'daki dostlarımızdan bu paylaşımları, son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız. Bizden ayrılmayın. Radyo Spor'da kalın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Umran Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde, onun da gidip gitmeyeceği hep merak konusu oldu Ercan abi. Teklifler var dendi, gidebilir dendi, İtalya'ya gitmek istiyor şeklinde haberler çıktı. Hatta eski takımı Parma'nın ilgilendiği yazıldı, çizildi. Ama Fenerbahçe onun takımda kalmasını istiyor. Maaşında da bir düzeltme yapılacakmış. Kadro planlaması çerçevesinde Jadon Osterwolde'den faydalanmak istediğini yönetime iletmiş İsmail Kartal.
4: Ya faydalanma şöyle de olabilir. Ake sol bek oynuyor ama esas yeri stoper. Üçlü de çok başarılı. Onun dışında dörtlü oynarsan da Osterwolde sol kanat savunma, daha sakatlandığı dönemi de hatırlatalım. Daha iyi performans gösteriyordu.
3: Çabuk döndü bir de sakatlıktan.
4: Sol bek konusunda bence başarılıydı. Stoperden daha iyi.
3: Zaten sol bek olarak gelmişti Parma'dan.
4: Öyle değil mi?
3: Evet, sol bek olarak geldi. Sonra stopere
4: evrildi.
3: Ve atlet de bir oyuncu.
4: Evet.
3: Yeniden sol bek konusunda.
4: Ya kuvvetini sahaya iyi yansıtıyor.
3: Değerlendirilebilir.
4: Hücuma iyi çıkan, agresif savunmada da. Sol bekte ben daha başarılı buldum kendisini.
3: Yani iyi bir oyuncu Osterwolde. İlk alındığında tabi Serie B'den 8 milyon euroya alındığı için biraz soru işaretleri barındırıyordu ama bence parasının hakkını verdi.
4: Bence de.
3: Ortaya koyduğu performansla Jadon Osterwolde hala da İtalya'da piyasası olan isimlerden biri.
4: Evet.
3: Takip edilen oyunculardan biri. Osterwolde, bunu söyleyelim. Fenerbahçe'ye elden çıkarmak isterse de bir problem yaşamaz. Şimdi dinleyicilerimiz hatırlattı. Biz Talişka haberi vardı. Demiştik ya. Talişka'ya işte, evet, Hull City talip olmuş haberi. Şimdi dinleyicilerimiz hatırlatınca ben de tekrar bir gözden geçirdim. Talişka Premier Lig kriterlerine uymuyor zaten. Demek ki haber pek doğru bir haber değil anladığım kadarıyla. Çünkü son iki sezonda milli takımında oynama zorunluluğu var. Premier Lig'e transfer olmak için. Bir yabancı oyuncunun.
4: O var. Güney Amerika'lar için yeterli mi? Başka yere gidiyorlar falan. Değil mi? Son iki,
3: evet,
4: yıla baktığında bazı Güney Amerikalı oyuncularla ilgili ona çok iyi bakmak lazım.
3: Evet. Peki bu konuda dinleyicilerimiz de haklı. Evet. Aras Şimşir'in bir paylaşımı var uçağa binerken. Bu akşam Trabzonspor için saat 20 civarında ülkemize varmış olacak Ercan abi.
4: Önemli bir haberi verdim.
3: Evet. Yeni bir gelişme. Demek ki o pürüzlerin tamamı giderildi. Aras Şimşir Trabzonspor'un yeni oyuncusu. 4 yıllık anlaşma sağlanmış. 13 milyon euro bonservis artı bonuslar şeklinde son teklifini Trabzonspor'un Midland Kulübü kabul etmiş. Trabzonspor'un transfer rekoru olarak da kayıtlara geçmiş Aral Şimşir.
4: Ya Aral bizim ligimizde keyifle izleyeceğimiz bir oyuncu olacak.
3: Yetenekli bir oyuncu.
4: Bizim lige gelmesine sevindim.
3: Hayırlı olsun. Hayırlı Muazzam olsun. Bir sezonun ardından Trabzonspor içinde bir kulüp rekoru.
4: Evet.
3: Daha önce böyle bir bonservis ödememiş hiçbir oyuncuya Trabzonspor. 13 milyon euro artı bonuslar. Demek ki beklenti yüksek Ercan abi.
4: Bence de.
3: Aral'dan demek ki beklenti yüksek.
4: Ya milli takımda oynar mıydı? Oynadı da ya devam eder miydi Amerika'ya? O denenebilirdi, biliyor musun? Şimdi çok geçti de.
3: Evet.
4: Benim aklımda o var. Genç oyuncu. Daha başarıya ihtiyacı var. Ya kadronun içinde olabilirdi bence.
3: Şimdi Trabzon'da eğer 11 oynarsa milli takım için de şansının daha çok artacağını ben düşünüyorum.
4: Forma şansı bayağı yüksek olur.
3: Çünkü göz önünde olacak.
4: Evet.
3: Bir de hani gol asist katkısına devam ederse daha önce yaptığı gibi milli takımdaki süresinin de artacağını ben şahsen düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu.
4: Çünkü Eylül'de başlıyor bizim Avrupa Uluslar Ligi.
3: Evet. Orada Fransa ile oynayacağız. Belçika ile oynayacağız. Diğer rakip kimdi?
4: İtalya değil mi?
3: İtalya. Evet. İtalya ile oynayacağız. Zor. Ama güzel maçlar bizleri bekliyor.
4: Böyle zorlu takımlarla oynamak daha iyi.
3: Kesinlikle katılıyorum. Boğulursak büyük denizde boğulur. Evet. Bu maçlar bizi geliştirecek zaten.
4: Başka imkanı yok. İyi bir konuya geldin. Gelişemezsin.
3: Evet, gelişemezsin. Hep yeneceğin takımlarla oynarsan gelişemezsin. Şimdi Fenerbahçe için Watkins de yazıldı. Anlaşmaya da çok yakın deniyor. Oli Watkins konusunda Fenerbahçe.
4: Evet, 30 yaşında. Ama o da gol yollarının etkili isimlerinden biri. Dün de bu bir değerlendirildi. Burak'la yaptığımız programda da konuştuk. Bayağı işi bilen bir oyuncu Watkins.
3: Şimdi Watkins Fenerbahçe'nin ön hattı bayağı güçlü bir ön hat olacak gibi görünüyor.
4: Yani şöyle bir gerçek var. Demek ki çok oyuncu gidecek Fenerbahçe'den Mehmet.
3: 32 neden? Oyuncu var değil mi?
4: 23.
3: 23 pardon. Evet,
4: 23 oyuncuyla sözleşmesi
3: yabancı
4: var.
3: Yabancı 23.
4: Yabancı 23. Demek ki bayağı oyuncu gidecek. O bu anlama geliyor.
3: 16-4 kuralını da yine göz önünde bulundurarak transferler yapıyor takımlarımız.
4: Evet.
3: Watkins de yani önemli bir oyuncu. 30 yaşında İngiliz santrfor. 3 yıllık anlaşmaya yakın. Yıllık 9 milyon euro
4: evet.
3: kazanacak deniyor haberde. Tabii 2028 yılına kadar sözleşmesi var Aston Villa'yla.
4: Bir bonservis ödenecek o zaman.
3: 35 milyon euro istiyor Aston Villa. Fenerbahçe 25 önermiş. Arada bu buluşulması bekleniyor.
4: Şu anda biraz fark var 25 ile 35 arasında.
3: 30'da el sıkışırlar mı?
4: Biraz 30'u da geçmen lazım galiba. 32 falan. Değil mi?
3: O pazarlığa bağlı tabii.
4: Evet.
3: İşte peşinat hani dedik ya.
4: Taksitlendirme nasıl olacak?
3: Peşinatı yüksek verirsin. Belki ikna edersin. Bilemiyorum. Ama Watkins de iyi bir oyuncu.
4: Evet. Bayağı iyi isimler konuşuluyor dikkat edersen.
3: Evet, evet o dikkatimi çekti. Şimdi Trabzonspor işte Cabral'ı aldı Dünya Kupası'nda kendini gösterdi mesela değil mi Cabral? Erkenden transferi bitirmenin artısını yaşadı orada.
4: Dünya Kupası'nın en güzel golleri arasında mutlaka yer alacaktır Arjantin'e attığı gol.
3: Kesinlikle. Mesela bekleseydi Dünya Kupası'nın bitmesini Trabzonspor büyük ihtimalle bu transfer sıkıntıya girerdi.
4: Ya da daha yüksek bedel ödemek zorunda kalırdı.
3: Evet. Elini bazen çabuk tutmak işe yarıyor. Galatasaray henüz transfer yapmadı. Diğer takımların hepsi transferlerini açıkladılar.
4: Galatasaray'ın eli rahat şu anda transferde ama.
3: Eli rahat. Bir orta saha bekleniyor. Değil mi? 6-8. Evet. Bir 10 numara
4: bekleniyor.
3: Galatasaray'ın elini biraz da bağlayan konu Sara'yı elden çıkaramamak deniyor.
4: Olabilir. Bir de tabii Icardi konusu var. Santa
3: bir de Icardi
4: için. Konusu şimdi var. Osimhen'e alternatif mutlaka bulmak gerekiyor.
3: Onun John Duran.
4: Haftalar. Bir habersizlik var değil mi o konuda? Benim dikkatimi çekti.
3: Oyuncuyla tamam Galatasaray ama kulübüyle problemler var.
4: Kulübü bonservisiyle vermek istiyor. O evet. haberi verelim.
3: Kulübü bonservisiyle vermek istiyor. Galatasaray bonservis ödemek istemiyor. Cüzi bir kiralama bedeliyle. John Duran'ı önce bir görmek istiyor.
4: Ki o, haklı bence.
3: Haklılar tabii ki. Çünkü hem Türkiye'de hem Rusya'da tutunamadı. Bu ifadeyi kullanabiliriz.
4: Türkiye ve Rusya dönemi kayıp olarak geçti.
3: Kayıp.
4: Çünkü Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımına bile seçilememesi şu anda düşüş yaşadığını gösterir.
3: İşte çıkışı Galatasaray'da bulabilir mi? John Duran bulabileceğini düşünüyor. Yani maaşını 5 milyon

0: Euro seviyelerine kadar düşürmüş sırf Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, yeniden eski günlerine dönebilmek için.
1: Neden olmasın?
0: Dönebilir. O yeteneği var. 77 milyon euro bonservis ödendi çünkü.
1: Ya 77 milyon euro bonservis görmüş ama şu anda düşen bir oyuncuyu görüyoruz, değil mi?
0: Düşüşte bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Düşüşte bir oyuncu. Galatasaray dediğimiz gibi bir 6-8 istiyor. Bir Osimhen'in alternatifi ikinci golcü istiyor ki büyük ihtimalle John Duran olacak deniyor. Ama tabii Galatasaray'ın kanatlarda da eksikliği var. Çünkü Asprilla gitti. Lang gitti. O kanat eksikliği nasıl giderilecek? Sané ve Barış mı taşıyacak bütün sezon her maçı Galatasaray'da?
1: Taşıyamaz.
0: Sakatlanmayacaklar mı?
1: Taşıyamaz.
0: Cezalı olmayacaklar
1: Evet,
0: mı?
1: onu söyleyeyim, taşıyamaz.
0: Çünkü Yunus da sürekli, yani bir sürekliliği olmayan bir oyuncu.
1: Evet, onu
0: 90
1: rahatlıkla
0: dakikayı
1: söyleyebilirim.
0: çıkaramıyor. İşte bir 10 numara ihtiyacı var. Bir Ødegaard ismi çıktı, sonra kayboldu gitti Ercan abi. O da büyük ihtimalle
1: Ya Odegaard
0: zor.
1: kolay bir transfer değil.
0: Çok zor bir transfer. Bugün Ali Naci Galatasaray'ın listesinde kesinlikle yok dedi. Odegaard'la anlaştı haberleri bile çıkmıştı Galatasaray için. Ama tabii Galatasaray'ın elinde hani Icardi'yi çıksak bile 9 tane yabancısı var. Gençler mi
1: Evet.
0: gelecek? Kiralıklar kim olacak? Şimdi kanat lara oyuncu lazım. İşte Galatasaray taraftarının Aral konusunda çok büyük tepki vermesinin nedeni buydu.
1: Ya
0: Kanat
1: şimdi
0: ihtiyacın varken niye yerli Türk bir kanadı sen istemedin diyorlar.
1: ya belki bütçe konusunda anlaşamadılar.
0: Evet.
1: Ya yani düşünmüşlerdir. Bütçe uymamıştır. Her oyuncu belki oyuncu ben hep oynamak istiyorum demiştir. O şansı
0: Olabilir
1: olur.
0: tabii
1: Ya yani
0: oraları
1: bunları düşünmek
0: bilmiyoruz.
1: lazım.
0: Bir de şu var hani belki de hani yönetimin de zannediyorum yine gelen haberler böyle yedek oyuncu için 13 milyon bonservis vermek istemediği söyleniyor. Yani kanatlardaki asıl oyuncumuz belli Sané ve Barış 13'te yedeğe vermeyelim kararı çıkmış. Bu da yönetimin
1: Evet,
0: düşüncesi.
1: banka oynayamazsan dediğin gibi yüksek bir bedele doğru gidiyor.
0: Evet, yüksek bir maliyet. Ama kesinlikle bu 10 artı 4 çok zorlayacak Galatasaray'ı. Çünkü kanatları yok Galatasaray'ın şu anda. Alternatifi yok kanatlarda. Geçen sene bu problemi devre arası transferleriyle çözmeye çalışmıştı
1: Evet.
0: Galatasaray. Yine yani devre arasına kadar böyle mi gidecek? O da bir soru işareti. Hala Leao ismini yazanlar var. Galatasaray'ın Leao için kiralık formülünü devreye sokmaya çalıştığı
1: Ki
0: söyleniyor.
1: Leao yani Portekiz milli takımında Dünya Kupası'nda olmadı.
0: Erşan
1: İstenileni veremedi.
0: benim yani tuttuğum bir oyuncu değil, daha önce de söyledim.
1: Defansif yardımı
0: Yok.
1: yok.
0: Yok yok, hiç yok
1: Onu
0: yani. Leao.
1: söyle. Unutun defansif yardımını.
0: Aynen, Leao öyle bir oyuncu değil. Defansa gelecek bir oyuncu değil. O yüzden benim yani tuttuğum bir oyuncu değil. Çok hayranı olabilir
1: Evet.
0: insanlar. Seviyor olabilirler ama Türkiye'ye geldi diyelim X bir takıma, hangi takıma gelirse gelsin. Sonrasında da büyük bir pişmanlık yaratabilir. Rafael Leao. Benim görüşüm bu.
1: Yoksa dediğin gibi birebir de adam geçiyor mu? Geçiyor.
0: Geçer.
1: Ceza sahası çevresi tehlikeli mi? Tehlikeli. Fakat rakip atak yaptığı zaman defansif anlamda var mı?
0: Yok.
1: Yok. O yüzden bilanda kalamıyor.
0: Aynen. Yani topu kaptırdığı yerde kendisi de kalıyor.
1: Evet.
0: Mesela bir Sané gibi bir savunma katkısı yok. Kesinlikle.
1: Onu da unutmamak gerekiyor.
0: Şimdi bakıyorum biraz da mesajlara bakayım. Beşiktaş bu transferlerle şampiyonluğa oynar mı?
1: En azından zirve mücadelesinde olur. Daha da transfer yapacağını düşünürsek.
0: Evet, iyi de bir ya, teknik direktör konusunda da bence doğru bir hamle geldi.

0: Beşiktaş'tan. Şu ana kadar bu hamleleri doğru bulduğumu söyleyeyim. Burada Önder Özen'in de hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Fenerbahçe taraftarı tabii Vedat Muriç'in sakatlığını da merak ediyordu. Bununla ilgili de bir geri dönüş var. Şampiyonlar Ligi ikincinin ön eleme turu rövanş maçına yetişecek deniyor Vedat Muriç için.
1: Yalnız
0: 28 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma.
1: Evet, umarım yetişir. Arka adele sakatlıkları biraz uğraştırıyor. Tamamen iyileşmesi onun avantajını olacak.
0: Yani 20 günü var diyelim.
1: Evet.
0: 20 gün sonra yeniden sahalara dönebilecek gibi görünüyor. Nene'nin de bir sakatlığı vardı. Gelecek haftadan itibaren onun da takımla çalışmalara başlayacağını söyleyelim. Durumlar Ercan abi bu şekilde.
1: Nene'nin de iyileşmesi tabii ondan faydalanma. Ama hı-hı, dediğim gibi Mehmet 23 yabancı oyuncu arasından gidecekler olacak. Onları
0: olmak zorunda.
1: Onları merak ediyorum.
0: Peki giderken maliyetli mi gidecekler? Nasıl
1: tabii,
0: gidecekler?
1: Onlar da önemli.
0: Bir limiti var Fenerbahçe'nin, bir harcama limiti var. Bunların da planlaması yapılacak. Yani kolay bir süreç değil Ercan abi transfer süreci. Yani tabii ki taraftar istiyor, o gelsin, bu gelsin, şu hemen alınsın, para verilsin. Ama işte öyle olmuyor. Bir sürü belki bizim de bilmediğimiz bunun prosedürü var. Arka planda olanları var, gelişmeleri var. İşte dediğin gibi 23 yabancısı var, elden çıkarman gereken yabancılar, evet, var. Bazılarını çıkarmadan yenisini alamıyorsun. İşte limitin var. İşte maaş dengesi var. Ona 3 verirsen 1 verdiğin işte su kaynatır mı? Bunları düşünüyorsun. Bir sürü problem var. O yüzden biraz da sanki yönetimlere kredi tanımak, zaman vermek gerekli diye düşünüyorum. Bir transfer haberi vereyim. Tottenham Newcastle'dan İtalyan orta saha Tonali'yi 115 milyon euro bonservis.
1: Tottenham için transfer de kuru okudum onu.
0: Kadrosuna kattı. Tonali bence 115 etmez ama.
1: Ama Tottenham kesinlikle bu sene etmez. Fakat kadroyu bayağı sağlam kurmak istiyor.
0: Evet.
1: O iki senedir yaşadığı bunalımlara girmek istemiyor Tottenham.
0: Yani 115 Tonali için bana
1: biraz yüksek
0: çok
1: geldi.
0: Fazla geldi. Bunu da belirtmek istedim yayınımızın bu son bölümünde. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.
0: Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 1974 Dünya Kupası, Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olsson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsson'u bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık, pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü. Büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor!

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Start'taki yerini aldı 4 numaralı Gengar. 6 numaralı Melin de Maya yedeklendi. O da kulvarına giriş yapmak üzere. Altı numaralı Melin de Maya da yerini alıyor. Box dışındaki son kısrak. İki numaralı Alameti Farika. Kulvarına yakın. Safkan.

Alameti Farika'da yerini aldı. Kısraklar koşu için hazır. Beyaz bayrak havada, start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Forlorn çıkıştan sonra 1,5-2 boy kadar geriye düştü. İlk metrelerle birlikte 5 numaralı Lovesey liderle alıp farkı 2 boya çıkardı. 1 numaralı Estimate ikincilikte. Daha sonra dıştan 2 numaralı Alameti Farika önlere geliyor. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Gengar var. 2 boy geride de 3 numaralı Forlorn. Bu sırayla 1800 metre start yeri geçilmek üzere 5 numaralı Lovesey 2 boy farklı yarışın lideri. 1 numaralı Estimate ikincilikte. Daha sonra 1,5 boy kadar geride 3. sırada 2 numaralı Alameti Farika ilerliyor. Bu kısrağın 1 boy gerisinde 4. sırada takipte olan 6 numaralı Mail'in de Maya hemen dışından 4 numaralı Gengar önlere gelmeye çalışıyor. 3 boy kadar geride de 3 numaralı Forlorn ilerliyor. Bu sırayla 1200 metre start line doğru ilerliyor. Kısraklar 5 numaralı Lovesey 1,5 boy farklı önde, 1 numaralı Estimate ikincilikte. Daha sonra içeride 2 numaralı Alameti Farika 3. sırada yer tuttu. 2 boy geride dış kulvarda 4 numaralı Gengar. İçinde takipte olan 6 numaralı Mail'in de Maya yine grubun son sırasında 3 numaralı Forlorn şeklinde 1200 metre start geride kaldı. Koşunun lideri 5 numaralı Lovesey fark 1 boy. 1 numaralı Estimate ikincilikte. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Alameti Farika 3. sırada koşuyor. 1 boy geride 4.lükte 4 numaralı Gengar var. Bu kısrağın 1 boy gerisinde 6 numaralı Mail'in de Maya 5.lükte 1 boy geride de 3 numaralı Forlorn sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Lovesey liderliğini koruyor. Fark 1 boy. Dış kulvarda 1 numaralı Estimate. İçte de 2 numaralı Alameti Farika takipteler. Daha sonra 1 boy geride 4 numaralı Gengar işte 6 numaralı Mail'in de Maya 1 boy geride de 3 numaralı Forlorn ilerliyor. Bu sırayla kısraklar son 600'e girdi. 5 numaralı Lovesey önde fark 1 boy. 1 numaralı Estimate ikincilikte. İç kulvarda 2 numaralı Alameti Farika. Dışta 4 numaralı Gengar. Daha sonra 6 numaralı Mail'in de Maya ve 3 numaralı Forlorn sırasıyla kısraklar son düzlüğe çıktı. 5 numaralı Lovesey virajda 2 boy farklı önde döndü. İçeriden 2 numaralı Alameti Farika'nın yanından 1 numaralı Estimate'in onun dışından 6 numaralı Mail'in de Maya'nın atakları var. 5 numaralı Lovesey son 200'e de önde girdi dışarıdan. 6 numaralı Mail in the Maya geliyor. 5 numaralı Lovesey önde. 6 numaralı Mail in the

0: 6 numaralı Mail'in de Maya, 5 numaralı Lovesy Fodo'da yakalıyor. 4 numaralı Gengar 3. 3 numaralı Forlorn 4. 1 numaralı Estimate'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Mail'in de Maya mı, 5 numaralı Lovesy mi koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatleri başladı. Dünya Kupası'nı Radyo Spor'da konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, tercihlerimizi söylüyoruz. Dinleyicilerimizin hepsine hoş geldin diyelim. Güzel bir turnuva oluyor. Tekrar tekrar bunu söyleyebiliriz aslında. Bol gollü, son dakika gollerinin çok fazla yaşandığı, heyecanın dorukta olduğu bir turnuva izliyoruz. Keyifli mücadeleler var. Bir saat boyunca da sizlerle birlikte Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Programın ilk bölümünde konuğumuz Emre Zabunoğlu olacak. Emre Zabunoğlu, hoş geldin.
6: Emirhan, iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ederim. Nasılsın?
6: İyiyim. Siz nasılsınız? Valla koşturmaca Dünya Kupası. Uyku saatlerimizin değiştiği. Ben biraz gece zaten geç yatan biriydim ama alışkınım. Tabii ki aralar biraz zorlayıcı oluyor bunda. Birde bitiyor maç, dörtteki maçı bekliyorsun gibi. Enteresan hikayeler olabiliyor. Geçen İngiltere maçının mesela bir saat ertelenmesi oradakiler için çok bir şey ifade etmese bile evde maçı bekleyenler için oldukça zorlayıcı oluyor o saatlerde. Şimdi mesela önümüzdeki günlerde bir maç kaldı bu tarz. Çeyrek finalde Arjantin-Mısır ve Kolombiya-İsviçre eşleşmesi 4'te oynanacak gece. Öyle güzel bir eşleşmeyi gece 4'te izleyeceğiz. Diğer maçlarda artık normale geldi. 10, 11, 12'lerde olacak. Ama bir tane daha 4 maçımız kaldı. O da güzel bir maç.
5: Turnuva boyunca hemen hemen hiçbir maçı kaçırmayan birisin abi. Sen hemen hemen bütün maçları aslında izledin. O yüzden güzel bir sohbet yapacağımızı da düşünüyorum. Hem dünü konuşmak istiyorum hem de bugünün maçlarını konuşmak istiyorum. Dün aslında final karşılaşması olabilecek bir karşılaşma da vardı. Portekiz-İspanya karşılaşması. Portekiz 1-0 mağlup oldu ve İspanya çeyrek finalistler arasına adını yazdırmayı başardı. Amerika'da bir gol atabildiği karşılaşmada Belçika'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika aslında turnuvanın en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı. Portekiz-İspanya maçıyla başlamak isterim. Nasıl bir maç seyrettin?
6: Bireysel performanslar açısından bence Dünya Kupası'nın en çok hayal kırıklığı yaratan maçlarından bir tanesiydi. Çünkü sahada yıldız anlamında çok fazla isim olsa da bireysel anlamda iyi diyebileceğimiz neredeyse oyuncu yok. Yani Merin oyuna giren ve golü atan oyuncu çok rahat bir şekilde maçın adamı seçildi. Çünkü maçın ondan önceki belki 80 dakikasında neredeyse iyi performans gösteren oyuncu yok. Yani mesela Portekiz cephesinde, dün ben bunu hatta tweet'te attım. Herkes işte Ronaldo şöyle, Ronaldo böyle diyor ama ya baktığımızda bu sezonu kendi kulüplerinde inanılmaz geçiren Vitinha, Bruno Fernandes hiç yoklardı maçta. Yani şimdi tamam Ronaldo bir kambur gibi gözüküyor ama Portekiz'de genel anlamda iyi performans gösteren oyuncu yoktu. Bir Nuno Mendes vardı, o da Yamal'a bir kere geçildi ve orada sakatlandığı pozisyon vardı. İspanya cephesinde de mesela iyi oynayan oyuncu sayısı çok az. Mesela Yamal şu ana kadar turnuvanın hayal kırıklıklarından bir tanesi. Yani bu kadar yıldızın parladığı bir turnuvada Yamal'ın biraz Arabistan maçı ki yani orada artık biraz parlaması normal. Onun harici çok fazla etki gösterdiği bir karşılaşma olmadı. Ben biraz daha çünkü turnuvanın genelinde yıldızların bireysel performansının aktığı ve hani yıldızlara doyduğumuz şu an gol krallığı yarışına baktığında yıldızlarla dolu bir listede

0: bireysel performansların daha iyi olmasını beklediğim bir karşılaşmaydı. O anlamda biraz hayal kırıklığı yaşadım. Ve neredeyse maç uzatmaya gidiyordu. Ya ben şimdi maçın favorisi İspanya'ydı. Tabii ki Portekiz'in iyi bir kadrosu da olsa ben İspanya'nın fazla çekindiğini düşünüyorum açıkçası Portekiz'den. Yani Portekiz'in biraz orta sahasından çekinmişlerdi. İleride Ronaldo varken yani o riski alabilirlerdi. Bence maçın başında daha baskın olabilirlerdi. Özellikle Oyarzabal'ın maçın başında kaçırdığı gol sonrası sanki İspanya'ya ya aman biz bir dikkat edelim noktası geldi. Ben daha baskın oynamalarını bekliyordum. Portekiz'de ise Ramos'un hiç süre almaması bence Martinez adına çok büyük bir hata. Yani Hırvatistan maçında öyle ya da böyle 90. dakikada bir gol atmış ve turu getirmiş ismin. Bir sonraki maçta hiç süre alamamış olması çok büyük bir hayal kırıklığı. İşte burada da Ronaldo işi devreye giriyor. Ya ben maçı izlerken hatta arkadaşlara dedim. Yani şimdi maç uzasaydı o gol olmadığı senaryoda izleyicilerimize de soralım. İzleyicilerimiz de kendi açısından cevaplasın. Dinleyicilerimiz artık yayınlardan izleyiciye alıştık.
1: Evet evet.
0: Dinleyicilerimiz dakika 90 gol olmadı, maç uzadı. Ronaldo'yu penaltılara tutarlar mıydı? Veya çıkarabilir miydiniz bir teknik direktör olarak? Zaten bence Portekiz bunun ikilemini çok fazla yaşadı maç boyunca. Yani Ramos orada bir tehdit olarak ben girmeliyim diyordu. Yani golü yedikten sonra da mesela gelmedi o hamle. Çok enteresan bir şekilde. Gol anında da Bernardo Silva gibi çok tecrübeli bir ismin hakemle uğraşmaktan bir anlık kaçırması ve orada İspanya'nın zaten artık ezberle yaptığı işlerde golü bulmalarını sağladı. Bernardo Silva ile ilgili bir eksiği de söyleyeyim. Özellikle 1-0 sonrası son topu gelip ucuma çıkaran oyuncuyken orada inanılmaz geveledi topu. Yani 2-3 dakikasını yedi Portekiz'in. Bir tane kafa vuruşu yaptı girdi ama fırsat gelmedi. Yani turun biraz daha favorisi olan İspanya kazandı. Belki bir Ronaldo'yu bir yarım saat daha izlemek isterdik. Hikayesi devam etsin. Onu da isterdik ama sonuçta turun favorisi kazandı. Zaten Dünya Kupası gruplar belli olduğunda az çok yani sol taraftan İspanya ve Fransa'nın yarı final oynayacağı çok belliydi. Yani bir sürpriz gerçekleşmesi lazım kafasındaydım. Ben yani başladığımda ben gruplar çekildiğinde zaten çeyrek yarı final oynayacak aşağı yukarı 6 takım oluyor. Bunun 4'ü zaten orada olacak. Yani İspanya'yı bekliyoruz, Fransa'yı bekliyoruz. Bir diğer taraftan İngiltere veya Brezilya deniyordu. Norveç sürpriz yaptı. Şimdi sağ alttan da Arjantin, işte Portekiz'i orada bekliyorduk grup lideri olsaydı. Olmadı. Arjantin Kolombiya ile zorlu bir eşleşmesi olabilir. Tabii bugün de Mısır'a da geçmek lazım. Onları hep konuşacağız ama aşağı yukarı sol taraftan beklenildiği şekilde yani bu haritadan, ağaçtan, turnuva ağacının sol tarafından beklenen yarı finale doğru ilerliyoruz. Ama tabii ki hem Fas hem de Belçika bunu engellemeye çalışacak.
1: Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda oynar mı bilmiyorum ama artık son Dünya Kupası maçına çıktığını söyleyebiliriz.
0: Onu Ronaldo olunca çok emin olamıyorum. Yani bir şey olur kendi çünkü şöyle bir durum var. Portekiz, Fas ve İspanya ortaklığında olacağı için ya kendi evim 2 sene daha dayanayım. Ya Avrupa Şampiyonası'nda oynayan Dünya Kupası'nda oynar. 2 sene daha orayı diretir. Çok zor tabii ki yani fiziken yani çok tamamlayabileceği, bitirebileceği pozisyonları artık bitiremiyor. Ben Ronaldo ile ilgili evet eleştirilere çok katılıyorum. Ama işte özellikle kendim şimdi oğlumdan gördüğüm için seninle de konuşuyoruz zaman zaman. Yani gerçekten yeni nesil üzerinde hala çok büyük etkisi olan bir isim. Yani dün benim oğlum 6 yaşında oğlum alarm kurdu bildiğin ve Portekiz maçını oturdu izledi. Yani 10'da oturdu Portekiz maçını izledi hatta. İspanya iyi başlayınca üzüldü ya herhalde İspanya kazanacak son maçı olacak falan diye. Yani bu etkiyi hala sağlayabiliyor olması çok güzel ve yeni nesle böyle hala yeni neslin bir kahramanı. Burada onun eski halini bilenler için bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Şimdi yeni nesil özellikle onun YouTube'daki videolarıyla, yaptıklarıyla ezberliyor, görüyor, inanılmaz şeyler yapmış. Bir de fiziken tam bir star zaten adam. Ama biz onu izleyenler bu halini görünce işte, ya bunu yapmasa mıydın diyoruz. Çünkü bence son 3-4 senesi olmasaydı Ronaldo'nun bu zirve, yani görkemli, evet, kariyerinin hiçbir şey yok. Zaten dünya futbol tarihinin Messi ile beraber en büyük iki isminden bir tanesi bence. Yani ilk ikiye ben Ronaldo ve Messi'yi koyuyorum. Çok büyük isimler var. Yani olağanüstü isimler var ama istikrar, rakamlar, bence Ronaldo ve Messi'nin yanına yaklaşabilen olduğunu düşünmüyorum ben. Bizden büyükler Maradona hayranı, onlar da görebilir. Ben de Maradona'yı çok severim. Ama rakamlar, yaptığı durumlarla alakalı Ronaldo Messi'yi ayırıyorum. Şimdi burada o son 3-4 yılı biraz onu nasıl diyeyim, sevenlerinin bile ya bu kadar da yapmana gerek yok dedirtti. Yani son dönem keyfini çıkarabilirdi Ronaldo. Ya, onun yerine çok Messi ile didişme şeyine girdi veya rekabet işine girdi. Tek tadını çıkarmaya çalışabilirdi diye düşünüyorum. Ama hırs bu. Ya bu yüzden belki de Ronaldo olduğu. Finalde de gözyaşlarını döktü. Ben her şeye rağmen bir futbol sever olarak ona teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bize inanılmaz şeyler izletti. Hala da izletebilir çünkü çok bırakmaya niyeti yok. Belki rolünü kabullenseydi, yani mesela dünkü maç, yani yapamıyorsun işte bunu, Martinez olarak da yapamıyorsun. Rolünü kabul edip işte Ramos'la başla mesela, 60'tan sonra Ronaldo'ya attığın bir senaryo Portekiz için daha faydalı olabilirdi ama işte o rolü kabul etmiyor. Bir de turnuvada Ronaldo açısından da şöyle şanssız oldu abi. Otele gidiyorsun, Messi atıyor. Yola çıkıyorsun, Mbappe atıyor. Uçağa biniyorsun, Haaland iki tane yapıştırmış. Yani bir bakıyorsun devamlı işte Kane neler yapıyor yani. O, her seferinde yıldızlar inanılmaz işler yaptıkça Ronaldo da daha da bir şeyler yapma çabasına girdi. Ama olmadı. Ya zaten sağ tarafta olsalardı Kolombiya mesela denk gelebilirdi o zaman. Sağ tarafta olsa çeyrek finalde de Arjantin çıkabilirdi. Mısır tarafı olacaktı o zaman da. Çeyrek final üstü çok beklemiyordum ben Portekiz'den açıkçası.
1: Şimdi İspanya'yla da ilgili ufak bir sorum olacak. Yani son turnuva özelinde şampiyon oldukları Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok aslında vakit geçmedi ve kadroyu da koruyorlar. Yani aynı jenerasyon oynamaya devam ediyor. Burada da abi yani oyun anlamında 2 yıl önceden çok daha geride olan, çok daha düşük tempolu bir İspanya görüyoruz. Onunla ilgili de senden ufak bir yorum rica edeceğim. Sonrasında reklam öncesi de bir Amerika Belçika'yı da konuşmayı istiyorum.
0: Orada büyük bir şanssızlık Nico Williams. Yani bence Yamal kadar. Yani şöyle bir durum vardı abi. Sağ taraf Yamal, sol taraf Nico. Yani artık baygınlık geçiriyordu savunma. Evet. Şimdi Nico Williams'ın olmadığı noktada daha durağan bir İspanya izliyoruz. Ve ön tarafta Oyarzabal var. Evet, iyi turnuva geçiriyor. Ama orada daha iyi etkili bir isim, daha iyi işler yapabilirdi. İspanya'nın oyunu biraz bu açıkçası. Zaten ama bunu oynuyor. Ve rakiplerine de pozisyon vermiyor. Yani gol beklentisi olarak toplam maç sayısında daha bir gol beklentisi vermediler rakiplerine ve gol yemediler. Dün Portekiz maçında da son Bernardo Silva'nın kafası hariç çok fazla pozisyon vermediler. Kaleye yaklaştırmıyorlar. Onlar için asıl sınav yarı final olacak bence. Yani Belçika maçı da zorlu geçecek. Ama ben Belçika'ya geçeceklerini düşünüyorum. Yarı final olacak bence. Fransa veya Fas'tan birisi asıl İspanya adına zorlayıcı olacak. Çünkü İspanya adına yarı finalden aşağısı biraz başarısızlık olur. Yani çeyrek finalde eğlenmek İspanya'ya başarısızlık yazar. Yarı final sonrası artık zaten her şeyin olabileceği eşleşmelere geliniyor. Yani Dünya Kupası biraz öyle bir alan. Yani gruplarda olur, bir şeyler olur ama zaten aşağı yukarı yarı finale gelecek takımlar çok turnuvanın öncesinde belli oluyor. Çok ender sürprizler olabilir. Şu anda da o sürprizi yapabilecek Fas ve Norveç duruyor. Bakalım.
1: Şimdi Belçika'da dün akşam Amerika'yı 4 golle mağlup etti ki bence bir sürprizdi. Yani Maçın favorisi kağıt üzerinde Belçika gibi gözükse de bu tarz farklı bir skoru ben beklemiyordum.

0: turnuva boyunca aslında Belçika'nın bence oynadığı en iyi oyundu. Yani Balogun'un cezasının ertelenmesi biraz daha takımı herhalde etkilemiş gibi pozitif anlamda Belçika'yı. Sen nasıl değerlendirirsin Belçika'nın performansı?
1: Tabii ki etkilemiştir. Hani Avrupa'da şaşırılmasını anlıyorum bu olayın. Hani kart olayının. Ama bizim ülkemizde ben anormal reaksiyon verildiğini görüyorum. Bizim ülkemizde bu kırmızı kart ertelemelerinin çok fazla örneğini gördük. Yani şimdi onun detaya girip kulüp şeyine girmeyelim ama çok olan bir şeydi bence bu. Burada biraz Trump'ın araması ve magazinleşmesi işi başka bir boyuta götürdüğünü düşünüyorum ben. Bir de az önce Portekiz'in yapmadığını Belçika yaptı. Yani Kevin De Bruyne'i oturttu. Lukaku'yu oturttu. Sonradan yani şimdi orta sahayı o kadar güçlü tuttu ki mesela Kevin De Bruyne gitmiyor yani turnuvada belli olmuyor. Ve Amerika gibi bir dirençli takım karşısında Garcia çok doğru bir karar yaptı. Ve Kevin De Bruyne'i oturtabildi. Yani bu bence Belçika'nın Amerika karşısında aldığı skorda önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani bunu başarabilmek bazen işte oyuncuların egosunu geçip doğru karar verebilmek takımın diğerinin de sana daha çok inanmasını sağlıyor. Ve yani olağanüstü bir Tielemans vardı. Yani sahanın her yerindeydi. Yani bence Belçika'nın dün Trossard'la birlikte ki daha herhalde Beşiktaş sayesinde Trossard önümüzdeki günlerde çok fazla konuşacağız ama yani Tielemans yani olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Belçika ile ilgili de şöyle bir şey var. İşte altın jenerasyon yapamadılar, edemediler. Doğru. Ama bir Dünya Kupası yarı finalleri ve üçüncülüğü olduğunu unutmayalım Belçika'nın. Ve o sene yani 2018'de Fransa'nın görkemli şampiyonluğunda Fransa'yı neredeyse eliyorlardı yarı finalde. Ve
0: Evet.
1: biz bir Belçika-Hırvatistan finali izleyebilirdik Dünya Kupası'nda. Şimdi Belçika'dan yani bu jenerasyon hayal ne yapması bekleniyor insanlar ben anlamıyorum. Yani yarı final şampiyonluk çok zor bir şey zaten Dünya Kupalarında. Yani Ronaldo bak alamadı yani dünya futbol tarihinin herhalde Dünya Kupası alamayan en büyük futbolcusu oldu. Yani Dünya Kupası'na ulaşmak çok kolay bir şey değil. Belçika'nın üzerinde de böyle bir gereksiz bir baskı
0: Evet.
1: vardı. Ben ciddi bir anlamda bir yarı final başarıları görmüştüm onlardan. Şimdi moralli geliyorlar İspanya karşısında. İspanya'nın zaman zaman tutukluk yaratabileceği anlar olabilirse sürprize imza atmaya çalışacaklardır. Sonrasında da 2018'in intikamı olur artık Fransa, Fas. Ya biz hep böyle Fransa'yı görüyoruz ama Fas da tabii ki performansıyla çok iyi işlere imza atıyor. Ama Belçika'da Garcia'nın doğru kararlarının turu getirdiğini düşünüyorum ben.
0: Tielemans bence turnuvanın en iyi orta saha performanslarından bir tanesini de
1: Evet.
0: sergiliyor. Onu da belirtelim istiyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya karşılaşmalarını konuşacağız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
11: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
12: Bankam Tombank kartıma değil.
4: Radyo Spor.
13: Gol! Mercedes-Benz 1 faiz oranı 0.
14: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın.
5: Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1.500.000 TL

0: Kredi Kredi'ye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Emre Zabunoğlu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda artık son çeyrek finalistler belli oluyor. Son iki karşılaşma bu akşam oynanacak ve çeyrek finalistler belli olmuş olacak. Saat 7'de Arjantin-Mısır karşılaşması ki herkesin gözü orada olacak. Messi bir Dünya Kupası daha kazanabilecek mi sorusu var herkesin aklında. Buradan da pası Emre Zabunoğlu'na atayım tabii.
4: Yani Arjantin'in daha favori olduğu bir karşılaşma ama burada tabii son Yeşil Burun Adaları maçı Arjantin adına belki bir önceki Dünya Kupası'daki Suudi Arabistan maçı etkisi de yaratabilir. Yani çok ben bitirdim maçı havasından ecel telleri döktükleri bir ana geldi karşılaşma. Arjantin tamamıyla şu an Messi'ye bakıyor, yani Messi'nin ayağına bakıyor. Messi'nin enerjisini koruduğu sürede işi bitirmeye çalışacaklar. Çünkü Messi harici çok üretebilen bir takım görüntüsünde değil Arjantin. Ve bunun ciddi anlamda sıkıntısını çekiyorlar. O yüzden işi çözmeye çalışacaklar. Mısır tarafı aslında çok böyle inanılmaz oynayarak gelmedi buraya. Ama önemli bir inanç var. İstek var, arzu var. Ben mesela Salah'ın iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Ama o da takımına katkı vermeye çalışıyor. Arjantin'in daha favori olduğu bir karşılaşma ama işte Yeşil Burun Adaları'nın karşılaşmasında gördük. Yani Messi'ye çok bağlı oldukları için hani Messi'nin durduğu senaryoda Arjantin ne yapabilir çok fazla kafamda etkilemiyor. O yüzden her an her şeyin olabileceği bir karşılaşma. Zaten Arjantin kazanırsa yine muhtemelen maçın yıldızı Messi olacaktır. Süremiz de az. Kolombiya maçında söyleyeyim. Yani İsviçre tarafı uzun zaman sonra ilk kez bir eleme maçı kazandı. Bir tur atladılar. Kolombiya çok iyi gidiyor. Bence maçın favorisi ve çok ev sahibi gibi oynuyorlar her maçını. Bu anlamda da ciddi avantajlar. Orada da Kolombiya'nın turu geçmesini bekliyorum. Kolombiya-Arjantin eşleşmesi de gerçekten Arjantin adına çok zorlayıcı bir eşleşme olacak. Ben seninle sohbet ederken de demiştim. Yani yarı finalde eğlenmek Arjantin adına evet ya elinden gelenin yaptığı noktasında olur. Ama yarı final öncesi çeyrek finalde eğlenmek yaklaşmışken yani sonuçta finale iki maç kala eğlenmek bir hayal kırıklığı yaratır Arjantin cephesinde.
3: Emre abi aslında son olarak şunu da konuşmak istiyorum seninle. Messi sohbetini de çok fazla yapıyoruz aslında biz ama tamamıyla Arjantin'de Messi'nin ayağına bakılıyor dedik. Burada biraz Di Maria'nın da yokluğunun önemi var bence.
4: Ya Robin'i arıyor Batman. Yani çok net bir şekilde Robin'i yok. Yani Di Maria Messi'nin durduğu anlarda çok maç çözen bir isim. Yani bu anlamda çok önemli bir isimdi. Onu çok ciddi arıyor. Yani burada Martinez. Ben mesela en büyük hayal kırıklığını Alvarez konusunda yaşıyorum. Çünkü her oyuna girdiğinde Messi'yi çıldırtıyor. Yani tercihleriyle, tavrıyla hiç odaklanamadı. Belki yedek kalmak onu üzüyor ve sonradan girdiğinde konsantrasyonunu sağlayamıyor ama özellikle onu rakip sahada top tutması için alıyor Scaloni ama her topu neredeyse ezip ve yanlış kullanıyor ve Messi'yi hiç dinlendiremiyor. Çünkü top ayağına geldiğinde o Alvarez hatayı yaptığında hani Messi'nin dönüp sinirlenişine belki bir 10 kere şahit oldum maçı izlerken. O anlamda Messi'nin biraz yardımcılarına ihtiyacı var. Evet, top rakipteyken her şeyi yapıyor takım arkadaşları ama biraz Arjantin'in top ayağındayken de Messi'ye destek vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Mesela 2022 Dünya Kupası'nda da şu an form ilk 11'de forma giyen Lautaro yedek, Julian Alvarez ilk 11 oyuncusuydu ki o Alvarez daha tecrübesiz bir oyuncuydu mesela.
4: Orada ama şöyle olmuştu. İlk maça Martinez'le başlamıştı Scaloni. Suudi Arabistan yenilgisi sonrası, ikinci maç sonrası Alvarez 11'e geçmişti. Martinez baktı ikinci Higuain olacak. Messi hemen kulübeye atmıştı Martinez'i.
3: Ama mesela bu Dünya Kupası'ndaki Martinez performansı ondan çok daha farklı. Ona da bir parantez
4: evet,
3: açabiliriz
4: yani, tabii. Savunma anlamında şeyi yapıyor. Topu kovalama, hani rakibi bozma. Ama biraz yani bir tık ya en azından Messi'nin durabildiği anda ya bu Arjantin Messi topa değmeden bir şey üretiri göstermesi lazım takım arkadaşlar. Yani şu an hani Messi topa değmeden Arjantin'in skor üretmesi çok çok zor gözüküyor. Ya bunu çözmek çok önemli. Yani mesela 2022 örneği verdim. Finalde Fransa karşısında inanılmaz bir ilk yarı geçirmişlerdi mesela topla da Messi'siz. Sonrasında artık enerji düşmüştü. Şu an mesela Fransa ile Arjantin arasındaki fark ciddi anlamda artmış durumda kadro olarak. Ya Messi'siz Arjantin'in bundan sonra ne yapacak? Çok zor yani işi. Gözüken o.
3: Ben Nico Paz'ın da bu kadar az forma şansı bulması, hatta bulamamasına da şaşırıyorum bu arada.
4: Evet, doğru ama işte orada belli bir şey var. Yani koşmayacak oyuncuyu da, çünkü 10 kişi oynuyorlar baktığında top rakipteyken. Ya bunu da sağlamak için herkesin işte 2 kişilik koşması gerekiyor. Bunu alamayacağı oyuncuları da çok fazla tercih etmiyor. Bir de şey olmadı. Hiç geriye düşmedi Arjantin. Belki geriye düşse Nico Paz'ı oyuna atabilir yani. O tarz bir farklıya gidebilir. Hep istediği senaryolarda oldu. Yani bir Yeşilburnu'nda eşitlik sağlandı ama geriye hiç düşmedi. Bence onda biraz etkili
3: oldu. Daha dediğin gibi abi o konuda ciddi bir sınav vermedi Arjantin. Ve hani eğer öyle bir şey yaşarlarsa da nasıl o sınavdan çıkarlar? Ben de biraz soru işareti şu ana kadar hücum performansı açıkçası.
4: Yani Kolombiya olur da yani beklenen olursa Kolombiya-Arjantin eşleşmesinde ben Arjantin net favori diyemiyorum yani.
3: Emre abi çok keyifli bir sohbette. Turnuva boyunca yine Dünya Kupası'nı seninle birlikte ben konuşmayı istiyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
4: Dinleyicilerimize de iyi yayınlar diliyorum. Keyifli maçlar.
3: Teşekkürler. At yarışına dönüyoruz. Oradan da Tansu Gürsel'le birlikte bugün Nesine'de neler tercih edebiliriz konuşacağız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: İki boya kadar çıkardı. Hemen peşinde orta kul vardı. 11 numaralı Opapate var dıştan. Şimdi 12 numaralı Skorperi ikinciliğe sokuldu. 1,5 boy kadar geride iç kul vardı. 10 numaralı Medlive. 2 boy geride 4 numaralı Palacinka. 2 boy gerisinde dış kul vardı. 2 numaralı Pevrol. İçinde 3 numaralı Lagari. 1 boy geride dışta 9 numaralı Maximant. 1,5 boy geride de 5 numaralı Sanof Yaşar ilerliyor. Bu sırayla son 800'e girdi Taylar. Koşunun lideri 1 numaralı Şehroldur. Fark 2 boy kadar dış kulvarda 12 numaralı Skorperi ikincilikte. Bariyer dibinde 10 numaralı Medlive ve onun hemen 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Opapatya dış kulvarda 1 boy geride 4 numaralı Palacinka. Dışarıda da takipte olan Safkan 2 numaralı Pevrul. Bu sırayla viraj dönülüyor ve Taylar son düzeye çıkıyor. 1 numaralı Şehroldur düzeye döndü çıktı. Orta kulvardan 10 numaralı Medlive'ın bariyer dibinden şimdi 3 numaralı Lagari'nin onun ortasından yine takipte olan Safkan 11 numaralı o papatyanın en dış kulvardan da 2 numaralı Pevrul'un gayretleri var. Dıştan gelen 2 numaralı Pevrul, içte 4 numaralı Palacinka, 2 numaralı Pevrul önde, 11 numaralı o papatya ikincilikte. Son metrelerde liderliği alan 2 numaralı Pevrul koşuyu kazanıyor. 11 numaralı o papatya ikinci, 3 numaralı Lagari üçüncü, 4 numaralı Palacinka dördüncü, 9 numaralı Maximant da koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 9. ve son koşusunu 2 numaralı Pevrul Mehmet Salih Çelik'le kazandı. 6 numaralı Runner on River'la 8 numaralı Great Angel start almadı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Normalde tam tersi bir bağlantı şeklimiz oluyordu. Bu sefer radyoda ben konuk olarak da sensin. Kınadın beni tekrardan. Teşekkür ediyorum.
1: Ne demek,
0: Saat
1: ne demek.
0: 7'de çok güzel bir Arjantin-Mısır karşılaşması bizleri bekliyor. Nasıl bir maç olur abi sence?
1: Yani yine topun Arjantin'de olacağı, Arjantin'de de topun mutlaka her hücumda Messi'ye değeceği bir mücadele bekliyorum. Mısır'ın zaman zaman tabii ki elinde silahlar var. Başta Salah olmak üzere. Yine Marmuş Mısır'da hücumda sorumluluk alabilecek bir oyuncu. Ama tabii ki bu turnuvada çok fazla bu isimlerden katkı alamadılar. Bu karşılaşmada neler yapabilecekler göreceğiz. Olacak mı? Salah'la Marmuş biraz daha bekleneni verebilecek mi? Onu göreceğiz. Biraz daha böyle yerel oyuncularda kaldı Mısır turnuva boyunca. Bu karşılaşmada da dediğim gibi topu Arjantin'e teslim ederler. Karşılayıp topun takım halinde karşısına geçip geçişlerle de gol arayacaklardır diye düşünüyorum. Arjantin tarafında yani özellikle son maç birazcık hayal kırıklığı yarattı. Yani bu bir gerçek. Yeşilburnu Adaları'nı daha rahat geçmeleri bekleniyor. Derken de bir gol bulmuşlardı. Belki onun bir rehaveti söz konusu oldu. Beklemedikleri bir şekilde 90 dakikalık bölümü de beraberlikle tamamladılar. Birazcık sanki farklı bir plan daha oluşturması gerekiyor Arjantin'in. Bu Messi'li oyun anlayışının haricinde. Aslına bakarsam bu anlayış geçen turnuvada da vardı. Dünya Kupası olarak. 2022 Dünya Kupası'nda da her oyuncu mutlaka topun bir şekilde Messi'ye değeceği hücumlar organize etmeye çalışıyordu. Yani hatta ben izlerken biraz da sinirlendim açıkçası. Yine bu turnuvada da karşımıza çıkıyor. Yani çok böyle rahat bir şekilde kontra atak vesaire hızlı bir şekilde rakip savunmaya yerleşmeden sonuca gidebilecekleri ataklarda topu Messi'ye değdirme, dokundurma, yani Messi'ye verme, teslim etme mahkumiyeti diyeyim. Birazcık Arjantin'i frenledi ama neticede bu da Messi. Yani tek başına maçı alabilen bir adam. O da bir önceki Dünya Kupası'nın takımına kazandırdığı gibi bu Dünya Kupası'nda da neredeyse tek başına sürüklüyor. Şimdilik mesela ya bunu da başarıyorlar. Mesela bir de başaramayan taraf var. Portekiz yani. Onlarda da bir işte Ronaldo gibi bir durum söz konusu malum biliyorsun. Bu karşılaşmada neler olur? Dediğimiz gibi Arjantin biraz daha rakibine göre toplu oynayacak olan taraf. Ben daha şanslı görüyorum Arjantin'i. Tabii verilen oranlara baktığımızda Arjantin galibiyetine gitmek yani 1.16'lık orandan pek tercih edilecek bir şey mi emin değilim. Ama ilk yarıda Arjantin karşılaşmalarını tamamlayabilir. Genelde bu ikinci yarılarda işte oyuncu değişiklikleri vesaire biraz daha oyunun fazla durması, su molaları zaten malum önümüzde. İkinci yarılarda biraz böyle uzatmalar fazla geliyor bu turnuvalarda, bu turnuvada özellikle. Dolayısıyla ben öyle bir alternatif tercihte bulundum. Karşılaşma özel bahislerinde. İkinci yarı en az 7 dakika uzar tercihinde bulundum. Burada da 1.94'lük bir oran var. Yine işte özel tercihlerde Messi golü eminim birçok insan almıştır. Ben ilk golü Messi atar tercihinde de bulundum 2.76 orandan. Yani ben de Arjantin milli takımındaki diğer oyuncular gibi o topu bir şekilde Messi ile buruşturuyorum yani farkındaysan. Yani ama tabii ki bir Emiliano Martinez veya işte McAllister gibi açıklama yapmıyorum. Çok mutluyum Messi mutlu olduğu için diye. Yani, bir önceki Dünya Kupası'nı Adamlar Müzesi'ne götürdüğünde bu oyuncular kendi mutluluklarından ziyade Messi'nin mutluluğundan bahsetmeyi tercih etmişlerdi. Bana biraz garip geliyor şeyler de. Dediğim gibi yani Messi gol atar karşılaşmanın ilk golü olur diye düşünüyorum. Biz de en az 7 dakikalık bir uzatma bekliyoruz.
0: Abi bu arada maçın başlamasına bir saatten az bir süre kaldı ve ilk 11'lerde belli. Zaten Medina'nın bir sakatlığı vardı. Sol bekte Tagliafico oynuyor Arjantin'de. Thiago Almada yerine Enzo Fernandez'i çekip muhtemelen orta sahaya da Paredes'i koymuş. Paredes ilk 11'de ve Santrafor'da da Lautaro yerine Julian Alvarez ilk 11'de. Ben şunu söyleyeceğim burada. Belki bu Julian Alvarez golü veyahut da sen ilk gol dedin diye sürpriz.

0: İzmir ilk Julian Alvarez gol de denenebilir bence.
1: Yani şimdi şu turnuvadaki gollere baktığımda tabii ki oran risk aldırıyorsa, o riski aldıracak bir oransa denenebilir. Ama hani 2.76'yı da Messi'nin yanında görünce ben ilk golde açıkçası değerlendirmekten şey yapamadım, kendimi alamadım.
0: Evet.
1: Yani onu söyleyeyim. Ama tabii ki neden olmasın. Onun dışında ilk 11'i değerlendirecek olursak zaten diğer oyuncular genelde birbirine çok yakın seviyede oyuncular. Yani Fernandez ile Paredes arasında ben çok bir fark görmüyorum yani. Çok da bir şey etkilemeyecektir diye tahmin ediyorum. Çok böyle radikal bir değişiklik de yok sahada. Ben olsam Martinez'i tercih ederdim bu arada. Bilmiyorum, bir sakatlık mevzusu falan mı var ama Alvarez çok kötü bir turnuva geçiriyor yani. Onu da bence bu arada yani benim görüşüme göre.
0: Ya sezondaki futboluyla alakası yok, onu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Belki de bu maça biraz daha motive oldu. Ne bileyim, ya da Martinez'de belki hafif bir sakatlık falan var mı? Ondan mı bilmiyorum ama hani ben normal şartlarda Martinez'i tercih ederdim ama bakalım Alvarez neler yapacak.
0: Abi, Arjantin sohbetimize ben devam etmeyi istiyorum ama bir reklam arası verelim. Ondan sonrasında da sohbete devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Bankam Tombank kartıma bin.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
11: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
12: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
14: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
15: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
16: Türkanlar.
15: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
17: Bilyoner.
3: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Devam ediyoruz. Lautaro'nun bir sakatlığının olmadığını ve kadroda yedekler arasında olduğunu belirtelim. Julian Alvarez tercihi tamamıyla taktik, teknik bir tercih olarak ön plana çıkmış. Abi, ilk yarı özelinde şimdi Arjantin'in 1.5 üstü yapabileceğini düşünür müsün? Mesela bunu tercihler arasına alır mısın? Bir de maç geneli karşılıklı gol var tercihi senin için iyi bir tercih mi? Marmuş'un ve Trezeguet'in de yedek olduğunu belirteyim Mısır tarafında.
1: Yani Arjantin tarafından ilk yarı 1.5 üst pek düşünmem açıkçası. Çünkü yani bu tura çıkmışken artık Mısır bu karşılaşmada biraz daha katı bir savunma sergileyebilir. Hatta yani bu kartları da gündeme getirebilir maç içerisinde belki. Kart tercihleri de düşünülebilir özellikle Mısır tarafından. Yani olmaz diyeceğiniz bir şey yok futbolda da. Ben yine de bunu bir kuponuma yazmam. Arjantin tarafından ilk yeri 1.5-3 gibi bir tercih. Mısır gol atar mı? Atabilir. Şu an kadar çünkü bütün maçlarında Mısır gol atmayı başardı. Bunu yapabilecek tabii bireysel yetenekli oyuncuları da var. Her ne kadar çok iyi turnuva geçirmiyor olsalar da tekrar altını çiziyorum. Diğer tarafta da Arjantin'in Ürdün ve Yeşilburnu Adalar maçlarında zaten kalesinde gole kapatamadı. Yani dolayısıyla Arjantin gol yiyebilen bir ekip. Böyle çok katı savunma, müthiş savunma yapıyor diye iddia edeceğimiz bir takım değil. Riskleri de alarak oynadıkları için gol de yiyebilir Arjantin tabii ki. Dolayısıyla her iki tarafında atacağı goller benim karşı çıkacağım bir tercih olmaz. Hatta maç sonu bir ve karşılıklı gol var da muhtemelen çok da güzel oran veriyordur.
0: Her ne kadar aslında iyi bir performans sergilemese de ve favori olmasa da bu maçta Mısır çeyrek finale bir adım uzaklıkta. Yani çok iyi bir oyun yok bakıldığı zaman abi ve burada olmaları sürpriz ki ne lideri Muhammed Salah'tan ne takımın en önemli yeteneklerinden bir tanesi Marmuş'tan faydalanamıyor. Bu Arjantin karşısında da şansları epey bir zor gibi sanki.
1: Aslında şöyle bakmak lazım. Şu ana kadar Mısır'ın oynadığı maçlara bakalım. Belçika ile bir beraberlikleri var. Belçika yani bu sabaha karşı oynadığı Amerika Birleşik Devletleri maçına kadar hiçbir maçını iyi oynamadı belki de. Evet, değil mi? Evet. Yani turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birisi ve ilk maçıydı. Dolayısıyla Belçika ile Mısır'ın berabere kalması pek kimseyi de şaşırtmadı. Yeni Zelanda'yı yendiler. Yeni Zelanda turnuvanın en zayıf takımlarından biri. İran'la berabere kaldılar. İran'ın tabii o maçta ne kadar şanssız olduğunu hepimiz konuşmuştuk. Hatırlarsın.
0: Evet.
1: Ve son 32'de de Avustralya ile berabere kaldılar. Bak yani 90 dakikalık süreçte Avustralya'ya da üstünlük kuramamış bir takım var. Penaltılarla geçti. Yani öyle Mısır gerçekten de ahım şahım bir futboluna gelmedi. Ama hani dirençli takımlar var mıydı karşısında? Evet, Avustralya dirençli bir takımdı. Attı golü. İran dirençli bir takımdı. Attı golü. Belçika yine ne kadar kötü bir performans sergiliyor olsa da Belçika ile bir gollü beraberlik aldı. Dolayısıyla hani Arjantin karşısında da gol bulabilir. Ve yani şu anda Mısır'ın bence belki de ilk ciddi sınavı yani bu karşılaşma.
0: Dediğin gibi Dünya Kupası'nda mesela 4 karşılaşma 90 dakika ve 120 dakika dahil Yeni Zelanda karşısındaki turnuvanın en zayıf ekiplerinden bir tanesi galibiyeti yok. Sadece penaltılarda bir önceki turda Avustralya'yı elediler. Onun dışında çok iyi bir takım değil. Bu maç üzerinde ekstra almak istediğin bir tercih var mı dinleyicilerimize söyleyebileceğin?
1: Yani işte dediğimiz gibi bir toparlayalım. İlk kere Arjantin galibiyeti olabilir. Maç sonu bir ve karşılıklı gol var olabilir. Az önce senin açtığın o Mısır gol atabilir mi kapısından oradan o sonuca varıyoruz. Bir de ben en az 7 dakikalık uzatma bekliyorum. Messi golü tabii. İlk gol Messi gibi tercihleri de ben değerlendiririm.
0: Ben de bir deneme olarak hakem VAR monitörüne gider 0.5 üstü 2.84 tercihinde bulunabilirim. Bir penaltı beklentim var çünkü benim maç özelinde açıkçası.
1: Penaltı olur da o zaman yine düşünebilirsin.
0: Evet. Şimdi bir sonraki karşılaşma ki o da son 16 turu karşılaşması. İsviçre-Kolombiya karşılaşması. Kolombiya'yı beğeniyor musun? Çünkü benim turnuva özelinde takip etmeyi sevdiğim takımlardan bir tanesi oldu bu yıl.
1: Yani birkaç tane takım sayacak olursam turnuvada hangi takım beğeniyorsun diye sorduğunda herhalde Kolombiya'yı aralarında yazarım. Gerçekten çok güzel tempolu bir oyunu sergilemeye çalışıyorlar. Hani bakıyorsun kolay kolay gol yemeyen bir takım. Şu ana kadar bir tek Özbekistan'dan ilk maçta evet. Gol yemişler ve yani hani o gol de artık işte bir tane Özbekistan'dan ilk maçta bir gol yemiş yani. Sonrasında 3 maçta kalesini böyle kapatmış bir takım. Ama müthiş böyle kilitliyor mu oyunu savunmada? Hayır. Gayet hücumu da düşünen bir takım.
0: Portekiz'e can çekiştirdiler mesela.
1: Ya o gün mesela ben yine şu an senin oturduğun koltuktaydım. Ve telefonla bağlanan arkadaşlara hep şu soruyu sordum. Yani o günden bir gün sonra. İşte gün hangi maçtan en çok keyif aldınız diye. Ve Ya şunu indim hep böyle bu Kolombiya

0: maçını söylesinler diye umudum. Vardı hatta bir kişi de o maçı saymıştı ama yani gol olmayan tek maç olmasına rağmen o maç günündeki en keyifli maçtı bana göre. Ve dediğin gibi Portekiz'e de can çekiştirdiler. Yani onu ellerinden kaçırdılar Portekiz'i. Muazzam bir tempo, sürekli pozisyona giren taraf Kolombiya. Sahadaki yerleşimleri, işte rakibin alanını kapatmaları, yani hem savunmayı hem hücumu bu kadar dengeli bir şekilde yapabiliyor oluşları, ben hayranlıkla izledim o maçta Kolombiya'yı. Zaten hani Davinson Sanchez Duchamp ikilisi gerçekten hani şu an belki de turnuvanın en iyi, en uyumlu tandemi diyebiliriz. Ben çok beğeniyorum. Kolombiya'yı çok beğeniyorum. İsviçre karşısında da bir şekilde turu geçeceklerine inanıyorum. Yani bu 90 dakikalık süreçte mi olur? Yoksa uzatmaya, penaltıya falan mı kalır bilmiyorum ama burada ben turu geçmeye aday takım olarak Kolombiya'yı görüyorum. Maçla ilgili de yani bir ilk geri beraberliği düşüneceğim olur. İsviçre'yi de tabii ki asla hafife almamak lazım. Maçtan maça her geçen maç biraz daha kendini toparlayan bir oyunları var. İlk Katar maçları gerçekten çok kötüydü, zaten beraber kaldılar ama Bosna Hersek maçından başlamak üzere sırasıyla Kanada ve Cezayir maçlarında İsviçre oyununu oturttu. İyi gidiyor. Fakat dedik ki burada yani biraz daha ağır basan taraf benim için Kolombiya.
1: Davinson Luchimi uyumunu da gördükten sonra ben mesela şeyi de düşündüm abi. Yani Davinson zamanında Cuesta'yı Galatasaray'a önerirken bu Luchimi'yi niye önermemiş onu da merak ettim. Çünkü hakikaten yani Özbekistan maçında yenilen gol çok şanssız bir goldü, Fazlıyev'in attı. Onun dışında harika bir tandem.
0: Yani niye önermemiştir? Büyük ihtimal Bologna'dan çıkışı çok maliyetli olacağı için düşünmemiş olabilirler. Cuesta da çok az paraya gelmedi gerçi de. Evet. Demek ki Luchimi daha da ağır şartlar altında çıkabiliyordu. Bilmiyorum yani gerçekten hani ben mesela elimde benim Davinson varsa mutlaka Luchimi'yi de transfer etmek isterdim açıkçası.
1: 2.5 üstü olur mu sence karşılaşma?
0: Olacağını pek sanmıyorum. Çünkü bu da dediğim gibi Kolombiya'nın oyunu öyle defansif demesek de çok fazla gol vaat etmiyor genel olarak oyun tarzı. İsviçre tabii ki açık oynayacaktır. Gol atmaya çok meyilli bir takım İsviçre ama yani ya 1-0 ya 1-1 gibi bir skor bekliyorum 90 dakikanın sonunda. Tabii bir de oyuncu özel tercihlerinde de Luis Diaz gol atar veya asist yapar tercihini ben kuponuma yazdım. Hı hı. 2-0-4'ten onu da belirteyim.
1: Ya ben 1-1 skor şeyine senin gibi yakınım abi. Çünkü hani 90 dakika içerisinde maçın beraberlikle tamamlanacağını düşünüyorum. Benim tercihlerimden bir tanesi açıkçası o. Ve maç genelinde bir karşılıklı gol var tercihim var. Yani iki takımdan da gol bekliyorum. 120 dakika sonucu ne olur bilmiyorum ama 90 dakika beraberlik olabilir. James Rodriguez yani her Dünya Kupası'na damga vurmayı başarıyor.
0: Aynen öyle.
1: Orada bir gol asist yapar da mesela tercih edilebilir gibi.
0: Yani hiç karşı çıkmam. Yaşı 34. Oynadığı lig MLS. Yani ne beklersin? Biraz daha fiziksel olarak düşsün. Temposu azalsın. Ne bileyim biraz daha oyunu silikletsin falan beklersin ama üstünü yani bırak bunu. Hocasının verdiği bir rol var ona. Çok da kilit bir rol. Üstelik takımın da kaptanı ve hiç bu handikapları, dezavantajları yaşamıyormuşçasına oynuyor. Hala daha böyle yaşı 27-28'mişçesine oynuyor. Bu turnuvada benim yine çok saygıyla beğenerek izlediğim oyuncuların arasında James Rodriguez var.
1: Korner tercihlerini seviyor musun abi?
0: Bayılırım.
1: İlk yarı 4.5 üstü korner mesela tercihin olur mu?
0: Aa, bu karşılaşmada olabilir çünkü her iki tarafta
1: gelecek.
0: Gayet güzel bir oran. Bu karşılaşmada ben korner olacağını düşünüyorum.
1: Onun dışında şimdi mesela takım şutuna bakıyorum. İsviçre'nin 10 şutu bana biraz zor geliyor bu karşılaşma özelinde. Ama Kolombiya'nın bir 10 şutu vesaire denenebilir gibi. Sen Kolombiya'dan bekler misin 10 şut?
0: Yani şöyle, Kolombiya evet maçları çok gollü geçmiyor olsa da pozisyona giren bir takım. Hücum hattında da şöyle bir baktığımızda zaten Luis Diaz gibi çok önemli bir oyuncuları var. John Arias'ı ben çok beğeniyorum. Hatta o da bir dönem belki hatırlarsın Galatasaray'ın gündeminde, evet, olan bir oyuncuydu.

0: son maçta da gol atan oyuncu. Krasnodar'ın hücum oyuncusu Cordoba senelerce Bundesliga'da oynamış bir oyuncu. Yani niye Rus Ligi'ne gidip kendini bu kadar arka plana attı bilemiyorum ama bence o da hala daha yani onun yaşı ilerlemesine rağmen iyi bir forvet. Ki zaten bu turnuva birazcık klasik 9'lara saygı duruşu ve yerde itibar turnuvası gibi bir rol edindi bence. Değerini daha iyi anlıyoruz klasik 9'ların. Sporting'in oyuncusu Suarez. Ya çok iyi sezon geçirdi zaten Sporting'de. Ben yani İspanya 2'den gelip de böyle bir etki yapmasını çok da beklemezdim. Dolayısıyla elinde çok kaliteli hücum oyuncuları var zaten Kolombiya'nın. Deneyeceklerdir bol bol. Yani 10 şıttı değil mi? Yani evet. Varım. Buna varım.
1: Ben bu arada 2-0-4'ten Kobel 4 ve üzeri kurtarış yapar tercihini de önerebilirim. Güzel evet. Bir tercih olabilir. Evet. Son olarak da abi bir önceki maç için dedin ki kartlar gelebilir. Bu maçın da sert ve agresif ve kartlı bir mücadele olmasını bekler misin?
0: Beklerim ama yani şöyle biraz Kolombiya tarafından kartlara gitmeyi tercih ederim. Daha topa sert ve oynayabilen bir takım. Kolombiya tarafından böyle ne bileyim daha çok kart Kolombiya gibi bir tercih veya işte takım kartları olabilir. Fakat bir Arjantin-Mısır maçı kadar bana kartı çağrıştırmıyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Tansu abi. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür
1: değerli
0: ediyorum.
1: Değerli yorumların için. Nesine saatlerinin sonuna geliyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu Günler Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair bilgi paylaşımlarıyla karşınızdayız. İstanbul'da trafik yoğunluk derecelendirmeleri %70 seviyelerinde, 80'e doğru adım adım ilerliyor. Avrupa Anadolu yönünde 1 ve 2. köprülerde Avrasya Tüneli'nde yoğunluk var. 2. köprünün trafiği şu anda Hastal tarafında başlayacak. Köprü girişine doğru devam edecek. 1. köprüye doğru ise Çağlayan Köprü aralığında yoğunluk var ve her iki köprüde de yakın katılımlar çok yoğun. Avrasya Tüneli daha iyi sayılır. Şu anda Samatya'dan itibaren yoğunluk var. Avrupa Anadolu yönüne geçmenin en kolay iki yoluysa Sirkeci İskelesi ile 3. köprü. Anadolu Avrupa yönleri fena değil. Sadece 1. köprüde Altunizade'ye gelmeden başlayan bir yoğunluk olacak ama burada geçiş süreleri 3 aşağı 5 yukarı 15 dakika diyebiliriz. Başkent Ankara'da trafiğe dair söylenebilecek pek fazla bir şey yok. Bildiğiniz üzere Ankara'da NATO zirvesi düzenleniyor bugün ve yarın gerçekleşecek zirve boyunca. Ankara'da işte İnönü Bulvarı, Mevlana Bulvarı, bunun yanı sıra 1071 Malazgirt Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı gibi kentin arterleri diye nitelendirilebilecek birçok yol trafiğe kapalı olduğu için zaten kentin hemen her yerinde trafikte sıkıntılar yaşanıyor diyebiliriz. Diğer yandan İzmir'de ise trafik yoğunluk derecelendirmeleri %60-70 aralığında. Çevre yolunca Buca istikametinde Yeşilova Kavşağı sonrası daha şeritteki araç arızası nedeniyle çevre yolunda bu bölgede yoğunluk yaşanacak ama arızalı araçtan sonra yine egemenlik istikametli ciddi bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan yine Konak Tüneli'nde Buca istikametinde meydana gelen araç arızası da burada trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarından dinleyebileceğiniz gibi Radyo Trafik mobil uygulamamızı cep telefonlarınızda ücretsiz olarak indirip trafiğe dair tüm detayları alabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.

Bentley. İki boy kadar geride bir numaralı Sila. Tyler virajı dönmek üzere. İçerideki iki numaralı Brave Athena. Bir buçuk boy farklı önde dört numaralı Victory HC. İkincilikte iki boy kadar geride beş numaralı Musa Kali. Düzlüğe çıkıldı. İki numaralı Brave Athena. Düzlüğe lider çıkıp farkı da üç boy kadar çıkarttı. İçeriden beş numaralı Musa Kali'nin dıştan Victory HC'nin atakları var. Son 200'e doğru. İki numaralı Brave Athena. İki boy farklı önde dışarıdan dört numaralı Victory HC içeriden Musa Kali gelmeye çalışıyor. Son 100 metreye de iki numaralı Brave Athena önde geliyor dışarıdan. Victory HC geliyor. Brave Athena direniyor. Victory HC gelse de Brave Athena kazanıyor. 4 numaralı Victory HC 2. 5 numaralı Musa Kali 3. 6 numaralı You Are Great 4. 1 numaralı Sugar Storm da 5. oldu.

0: Beyaz bayrak aynı yaptı. 2 numaralı Brave Athena yarış hayatının ikinci startını da Sinan Özen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı, saatler 18.35'i gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler bu akşam belli olacak. Birazdan Arjantin-Mısır maçı başlayacak. 19'da 23'te ise İsviçre ile Kolombiya karşılaşacak ve bu iki eşleşmeden galip ayrılacak takımlar çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Tabii Türkiye'de de kulüpler yeni sezona hazırlanıyor. Bugünün en hareketli takımı hiç kuşku yok ki Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta peş peşe transfer açıklamaları geldi. Beşiktaş'ı da Slovakya'da kampta takip eden bir muhabir arkadaşım telefon hattında şu an HT Spor'dan Oğuzhan Genç. Oğuzhan merhaba.
1: Merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Aslında dün akşam da biraz paylaşmıştım ben yine dün kampı takip eden Alaaddin'le konuştuğumuzda. Bugün birçok transferi açıkladı Beşiktaş. Bir süredir görüştüğü isimleri imza aşamasına getirmişti. Nübel geliyor. Kale sorunu çözüldü diyebiliriz. Doğan Alemdar'la anlaşma açıklandı. Senden dinleyelim bugünkü gelişmeleri.
1: Dediğim gibi aslında yani Beşiktaş'ın transfer çünkü Ersin de 30 Haziran itibariyle zaten ancak sözleşme uzatmaya dair takım arayışını sürdürüyor ama rakibi isim istediği ilk isim Alex ve Nübel konusunda Beşiktaş zaten bir hafta yaklaşık bir hafta önce anlaşmaya varılmıştı. Hatta menajeriyle de İstanbul'da son bir görüşme gerçekleştirildi. Münih kulübüne gitmek istediğini iletti ve 1 milyon euroluk bir paketle Bayern Münih'ten transfer edildi. Nübel akşamda çok kısa süre sonra zaten yaklaşık 1 saat sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Ardından o bağlantılı olarak anlatalım. Biraz da başladı ve kısa süre içinde de bu transferi bitirdi. Başakşehir'le her konuda bir
0: telefon
1: Doğan'la ve
0: bağlantıda bir sorun mu yaşanıyor? Oğuzhan dinliyoruz seni.
1: Şu an geliyor.
0: Evet, şu an daha iyi sanki ses.
1: Evet, tamamdır. Doğan Alemdar'la da 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. O da birazdan İstanbul Havalimanı'nda olacak. Beşiktaş iki kalecisini de bu akşam getirtelim. Yarın da Salih Özcan'ın gelmesini bekliyoruz. Saat 23 sularında Salih Özcan da İstanbul'da olacak. O da 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ve yıllık 2 milyon euroluk bir ücret alacak. Serbest durumdaydı Salih Özcan. Dortmund'dan ayrılmıştı. Ve Salih Özcan'ın da prosedürlerin ardından yani sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından Slovakya kampına dahil olmasını bekliyoruz. Beşiktaş öncelik olarak belirlediği bölgelere takviyeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.
0: Sevgili Oğuzhan, az önce

0: Bir ses de ses gitti daha doğrusu.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de sormuş. Nübel'in maliyeti ne kadar ve Doğan Alemdar için Başakşehir'e bir bonservis ödenecek mi?
1: Şöyle söyleyelim Ayhan Şensoy. Orada da evet biraz da yolda olduğumuz için belki bağlantı kopmuş. Şu an sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 5 artı 5 milyon euroluk bir bonservisle katılıyor. Yani 5 milyon euro bonservis, 5 milyon euro da çeşitli bonuslardan oluşan bir pakette Bayern Münih'ten kadroya dahil edildi Nübel. Ve 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Doğan Alemdar konusunda henüz rakamlarla ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak oyuncuyla 4 senelik bir kontrat yapılacak. Başakşehir'e bu noktada bir bonservis bedeli ödenecek. Ancak buna dair bir detay henüz edinmediğimizi vurgulayalım. İlerleyen artık saatlerde, günlerde buna dair detaylı bilgileri biz de bekliyoruz. Genç oyuncuyla da 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Böylelikle Beşiktaş öncelik olarak belirlediği bölgelere takviyeleri çoğunlukla gerçekleştirmiş. O zaten sol bek için Ottara kadroya katılmıştı. Kanat rotasyonu içinde İlhan Fakılı kadroya katılmıştı. İlhan Fakılı da dün Viyana'ya geldi ve oradan da Bratislava'da kampa katıldı. Bundan sonraki hedef artık Trossard, Ayhan Şensoy. Yani Belçika tabii yoluna devam ediyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ettiler ve turu geçen taraf oldular. Tabii bu süreç Beşiktaş için bir handikap. Zaten transfer sürecinin uzamasındaki en önemli etken de Dünya Kupası'nda olmasıydı oyuncunun. Çünkü oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra kesin kararını vermek istediğini iletiyordu hep. Ama Beşiktaş bu süreçte oyuncuyla temasını hiç kesmedi. Halen temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor. Artık hedef şu, yani Dünya Kupası bitmeden Beşiktaş hafta yani bir söz kesmeyi hedefliyor Nübel'le. Bir ön protokol, bir prensip anlaşmasını hedefliyor. Oyuncuyla yapılan görüşmeler oldukça olumlu. Son bir haftadır anlaşma noktasına doğru gidiliyor. Bunu vurgulayalım. Çünkü Llorente ismi de Beşiktaş'ın gündemindeydi kanat için ama onun biraz ikinci planda artık olduğunu söyleyebiliriz. İlk hedef zaten Trossard. Başından beri de Başkan Serdar Adalı Trossard'ı istiyordu. Skorer bir sol kanat Beşiktaş'ın yıllardır eksikliği. Burada da artık Beşiktaş'ın neticeye kavuşturmasını bekliyoruz. Artık bonservis konusunda uzlaşılmıştı. Oyuncunun kararı bekleniyordu. Buradan gelen bilgiler de olumlu. Bu transferin de artık geri sayımda olduğunu ifade edelim. Çok büyük bir aksilik oldu. Trossard Beşiktaş'a katılmış olacak ve siyah beyazlarda aslında Miktat maçına eğer ki tabii yeni bir gündem olmazsa ki şu anda biraz daha transferde önümüzdeki günler beklenecek gibi duruyor bu hamlelerin ardından. Bu kadroyla çıkmış olacak ama ana hedefleri önemli ölçüde takviyelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
0: Önder Özen, Vincenzo Italiano ile yapılan imza töreninde 7 transfer vurgusu yapmıştı. Sen de bahsettin. Birçoğunu gerçekleştirmiş oldu ama taraftarların da soruları var. Sol stoper, özellikle stoper mevkisi ve forvet konusunda Beşiktaş nasıl bir çalışma içerisinde diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Şöyle zaten Önder Özen sezon açılışında şunu net olarak açıklamıştı, yani transferi üçe böldük demişti. İlk olarak öncelikli ihtiyaçlar, bu bahsettiğimiz bölüm burada gerçekleşti zaten. İkinci biraz daha orta sahaya ve stopere dönük hamlelerin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yani sol stoper, evet Beşiktaş buraya bir takviye yapmak istiyor. Agbado'nun yanına Beşiktaş bir yabancı sol stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Burada Udokai'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Görüştüğü takımlar var ve Beşiktaş buradan bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra orta saha, tabii Endidi'nin ayrılma ihtimali konuşulmuştu ama şu an gelen teklifler Beşiktaş'ı tatmin edecek noktaya gelmedi. Endidi şu anda takımda kalıyor ama siyah beyazlar oraya da Salih Özcan'ın ardından bir özellikle hücuma dönük bir orta saha hamlesi gerçekleştirme hazırlığını, buna dair girişimler sürüyor. Tabii Pellegrini ismi gündeme gelmişti ama yani Beşiktaş orada sadece oyuncunun tabii serbest durumda olduğu için bir durumunu sordu ama sonrasında transferde bir ilerleme sağlamadı. O da zaten Roma ile yeniden sözleşme uzatacak gibi görünüyor. Önerilen isimler arasındaydı ama bundan sonraki hamlelerin bu yönde olacağını belirtelim. Sağ kanat konusu halen orada Raşitsa var ama Beşiktaş'ın çıkmak istediği bir oyuncu. Transfer döneminin sonuna kadar teklifleri dinleyecek. Şu anda gelen teklifleri değerlendirmedi Raşitsa ama orada bir kontenjan açılırsa Beşiktaş sağ kanada da bir takviye yapmayı planlıyor. Ve tabii forvet konusuna gelelim son olarak. En merak edilen konu tabii gündemde olan uzun süredir isim Vlahovic. Şunu belirtelim. Halen başından beri Beşiktaş'a evet hayır demedi belki ama oyuncu şunu belirtti. Yani ben öncelikli olarak Avrupa liglerine gelecek olan teklifleri bekliyorum. Tabii serbest durumda, kariyeri ortada, yaşı ortada olan bir futbolcu. Öncelikli olarak tabii büyük liglerden gelen teklifleri bekleyecek. Barcelona iddiaları var. Her ne kadar doğrulanmasa da ama yani Barcelona tarafından henüz bir resmi girişim olmasa da oyuncunun oraya da bir niyeti var. Oraya da haber yolladığına dair bilgiler var. Ama tabii bunlar gerçekleşecek mi soru işareti. Beşiktaşlı yetkililerden aldığımız son bilgi şu şekilde. Eğer Vlahović olacaksa 15 Ağustos, 10-15 Ağustos civarında olur. Çünkü buraları kritik tarih olarak belirliyor siyah beyazlar. Ama tabii sadece Vlahović gündemde değil. Burada Lukaku'nun da Beşiktaş'a ciddi bir şekilde önerildiğini ifade edelim. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelmişti ama tabii oyuncunun o fiziksel durumu, sakatlık durumu, form durumu, yani form derken o fiziksel durumu, fiziksel yeterliliği geçen sene de çok düşündürmüştü siyah beyazları. Sonrasında frene basılmıştı o transferde. Lukaku yeniden tabii ki gelebilir. O da Belçika milli takımıyla şu an halen Dünya Kupası'nda yer alıyor. Ama Vlahović A hedef olsa da bugün olacak bir transfer değil. Halen zamanı olacak bir transfer. Tabii yıldız transferleri sen de hatırlarsın. Yani Osimhen'e örnek verelim. İki sezon Eylül'de takıma katıldı. Bundan önce diğer takımlarımızın yaptığı yıldız transferlerde her zaman o Avrupa penceresinin artık daralmaya başladığı süreçlerde Türkiye'ye yolları düştü. Beş son bölüm sırrını ayıracak. Önder Özen'in bahsettiği aslında rotada son bölüm artık o fırsat transferleri, yıldız transferleri. Vlahović'in hikayesinde biraz buna göre gerçekleşeceğini, gerçekleşme ihtimalinin olduğunu söyleyelim.
0: Dün Ali Aydın'la bağlantı yaptığımızda bugün kampta hoca ve Önder Özen'le bir sohbet toplantısı yapacağız demişti. O toplantıyı yapabildiniz mi bugün kampta?
1: Daha henüz gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde yani buna dair bir planlama gerçekleşiyor. Ama henüz daha yapamadık o toplantıyı. Onu belirtelim. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Verimli de oldukça da önemli de bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Ama henüz gerçekleştirmedik. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Sorular edineceğimiz bilgiler var. İlerleyen günlerde kamp bitmeden bu toplantı gerçekleştirilecek. Ama şu anda da tabii İtalyano da takımına odaklı. Yani o da yoğun bir şekilde eksikler olsa da milli takımda olan oyuncular işte yeni transferler daha gelecek. Var olan oyuncularla yakından ilgileniyor. Şu an takımı tanıyor. Ama özellikle bu hafta sonundan sonra bu toplantının gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
0: Oğuzhan, son olarak da şunu sorayım. Sen 4 sezondur Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'ın geçen sezonlara göre bu sezonki sezon başı planlamasında antrenman yaptığı yani yeni yapılan antrenmanlarda hani Vincenzo Italiano geldikten sonra ne tür değişimler gördün geçen sezonki antrenmanlarla kıyaslarsak sezon öncesi kampını?
1: İlk söyleyelim bir kere net bir planla gittik. Yani geçtiğimiz sezon 36 oyuncuyla 35 oyuncuyla kampa gidildi. Atiler Onanalar takımdaydı. Solskjaer yönetiminde gidilen Avusturya kampında ama bu sezon buna izin verilmedi. 7 oyuncu da bu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş buraya daha yaklaşık 10 futbolcu, 11 futbolcu az bir sayıyla geldi. Onu belirtelim. Bu açıdan aslında kadrodaki planlamanın net olduğunu gitmeden önce ifade edelim. Bu durum zaten futbol direktörü Önder Özen tarafından Italiano ile yapılan görüşmelerde aktarılmıştı. Onana, Musrati işte ya da kirada bulunan diğer yerli isimler hiçbir şekilde kadroya dahil edilmedi. Onlara zaten lig bitmeden bile haber yollanmıştı. Yani kendinize şimdiden takım bulun diye. Onlar artık yeni sezon öncesi gelecek olan teklifleri değerlendirecekler. İtalyana gerçekten çok enerjik, çok hırslı. Oyuncularıyla birebir yakından ilgileniyor. Tabii Twitter'da da, sosyal medyada da gündem oluyor sürekli. Diyalog halinde sürekli koşuyor. Oyuncularıyla birlikte oldukça mesafe kat ediyor. Hazırlık maçında da dikkatimizi çekti. Yine orada da çok sert uyarıları vardı, tatlı sert uyarıları vardı. Özellikle bek oyuncuları Taylan Butt hemen kulübenin önündeydi ve her taç atışından sonra, her işte atağa çıkıldığında onun içeri kat etmesini talep etti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon forma giymeyen, yani gönderilmesi düşünülen Jalon'un da artık önemli olduğunu ifade edelim. Jalo'yla İtalyano'nun özellikle yakından ilgilendiğine dair bilgiler edindik Beşiktaşlı yetkililerden. Eldeki mevcut kadroda Calhanoğlu'nun da devam edeceğini söyleyebiliriz. Yine Çerni kadroda belki Sergen Hoca ile düşünülmüyordu gönderilmesi. Yani iyi bir teklif gelirse gönderilmesi düşünülen isimlerden de, ama onun da artık kadroda kalacağını söyleyebiliriz. Yine az önce söyledik, Taylan Bulut Sergen Hoca'nın hiç şans vermediği bir oyuncuydu ama İtalyano ile birlikte o da aslında o ayrı

0: oyunculuk şeyini biraz daha, ayrılık isteğini biraz daha geride bıraktı. O da kadroda düşünülen bir oyuncu halinde şu anda. Mourinho ile birlikte Beşiktaş'ın sağ bek rotasyonu oluşturacak gibi görünüyor. İtalyano da onun yakınlığına ilgileniyor. Yani İtalyano'nun şu ana kadar hırslı, istikrarlı bir profil çizdiğini, görüntü çizdiğini, o uğraştığını söyleyelim. Hırslı bir takımı sahada göstermek için uğraşıyor.
1: HT Spor'dan Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Slovakya kampından tüm gelişmeleri bizlerle paylaştı. Oğuzhan çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var, radyo, spor.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Radyo Spor.
10: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
11: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Oğuzhan'ın da bir yere yetişmesi gerekiyordu. O yüzden hemen telefon bağlantısıyla programa bir giriş yaptım. Beşiktaş bugün oldukça hareketliydi. Bir kez daha özetleyeyim Beşiktaş'ın gündemini. Nübel'in transferi gerçekleşti. Alman kaleci için Bayern Münih'e 5 milyon euro, yani totalde 10 milyon euroluk bir ödeme yapılacak 2 sezon içerisinde. 3 yıllık kontrat imzalayacak Alexander Nübel'le Beşiktaş. Oyuncu da bu akşam İstanbul'da olacak. Yedek kaleci Doğan Alemdar olacak. Başakşehir'le anlaşma sağladı Beşiktaş bu konuda. Rakamlar henüz telaffuz edilmedi, kamuoyuyla paylaşılmadı. 4 yıllık bir kontrat yapılacak genç kaleciyle değerli dinleyenler. Salih Özcan da yarın İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri. Milli futbolcuyla 4 yıllık mukavele yapacak siyah beyazlar orta sahaya önemli bir takviye yapmış oldu. Salih Özcan için önemli diyorum çünkü Orkun Kökçü ile beraber performansı değerlendirmek gerekirse İkisinin birden oynadığı iki milli maç var son 9 aylık periyotta. Biri İspanya ile deplasmanda oynadığımız Dünya Kupası elime maçı, biri de Dünya Kupası'ndaki Amerika maçı. Oldukça fark yaratmışlardı orta saha mevkisinde. Orada da önemli bir alternatif yarattı Beşiktaş. Şimdi stoper ve forvet mevkisi için arayışlar devam ediyor. Trossard

0: transferinde %80 seviyesinde gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Arsenal'la Beşiktaş bonservis konusunda anlaştı. Oyuncu da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor ama öndeki tek engel Dünya Kupası'nda Belçika'nın devam ediyor olması. Dolayısıyla Beşiktaş birçok problemi çözmüş oldu. Bir hafta öncesine kadar taraftar çok tepkiliydi. Burada ben de çok eleştirmiştim. Çünkü kamp başlamış, kaleci yoktu ama bu haftayı da oldukça verimli geçirdi Beşiktaş, değerli dinleyenler. İlhan Fakıllı ile bir soru vardı. İlhan Fakıllı hangi mevkide oynuyor demiş dinleyicimiz. Sağ kanat 10 numara, yani hücum bölgesinde de her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Solda daha fazla maçı çıkmış, onu paylaşayım. Beşiktaş'ta uzun süredir takip edilen bir oyuncuymuş. Çok da izlemediğim için net bir şey söyleyemeyeceğim ama beklenti yüksek oyuncudan. Hani şu an rotasyon oyuncusu gibi görüyor taraftar ama belki formayı da alacak Beşiktaş'ta, bilemiyoruz. Uzun vadede verim alınması beklenen oyunculardan biri. Václav Serni kalıyor. Milot Rašica konusunda henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Şu an için o da kampta takımla beraber çalışmalara devam ediyor. Milli oyuncular da yarından itibaren kampa katılacak. Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou biraz geç gidecek. Çünkü fil dişi sahilleri hatırlayacaksınız. Son 32 turunda Belçika'ya elenmişti. Dolayısıyla biraz onların turnuvadan geç elenmesinden dolayı Agbadou'nun izni geç bitebilir. Yani 15 Temmuz 16 Temmuz haftası Agbadou'nun da takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Midtjylland maçı da 23 Temmuz'da. Dolayısıyla o maça milli oyuncuların tamamı takımda olur düşüncesindeyim. Kaleciler geldi. Şimdi artık stoperle forvet mevkisi için Beşiktaş transferde mesai harcayacak. Bu arada Dünya Kupası'nda son 16 turunda 7. maç birazdan başlıyor. Messi ile Arjantin'le Mısır karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede 11'leri paylaşayım. Arjantin 4-4-2 düzeniyle sahada. Martinez kalede, Molina, Romero, Martinez, Lisandro Martinez daha doğrusu stoperde ve Tagliafico sol bekte. Orta alanda De Paul, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, hücum hattında Lionel Messi ve Julian Alvarez şeklinde sahada olacak Arjantin. Mısır'da kalede Sobir var. Savunmada Hani, İbrahim, Rabia, Karim Hafes. Orta alanda Hassan, Lassen, Atiya ve Aşur. Hücum hattında Zico ile Muhammed Salah görev yapacak. Bendeki dizilişlerde iki takım da 4-4-2 şu an. Mısır'ın ulusal marşı okunuyor. Maçta başlamak üzere değerli dinleyenler. Karşılaşma Atlanta'da oynanacak. Lotexier, Fransız hakem Lotexier yönetecek bu mücadeleyi. Son 16 turunun son maçı bu akşam 23'te İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak değerli dinleyenler. Şimdi diğer takımlardaki gelişmelerle devam edeceğiz. Tabii program içerisinde Beşiktaş'ta yeni bir gelişme olursa döneriz yine. Tüm detayları da sizlerle paylaşmış olduk. Saat 19.30'da da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bir açıklama yapacağı bilgisi geldi bana. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağız Radyo Spor'da. Galatasaray'ı takip eden gazeteci arkadaşlardan yazmışlar. Sanırım gündeme dair özellikle son dönemde sosyal medyada işte tiyatro oyuncusundan sanatçısına, genel kurul üyesinden eski yöneticisine, gazetecisine kadar birçok kişi Galatasaray'ın transferde neden geç kaldı ve geç kaldığı için eleştirilen ifadeler, açıklamalar X'te oldukça fazlasıyla yer aldı. YouTube kanalları keza öyle. Sanırım Dursun Bey de bu eleştirilere yanıt verecek. Öyle düşündüm bir an. Yani bilgi değil, tamamen yorum olarak bunu paylaşayım. 19.30'da bir açıklama yapacakmış Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. 19.15'te de Galatasaray'a dair bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz sizlerle. Beşiktaş kısmını kapatırken hemen şunu da aktarayım değerli dinleyenler. Ndidi beIN Sports'u bir açıklama yaptı. Bir bölüm dikkatimi çekti. Onu hemen aktarmak isterim sizlerle. Diyor ki kampta çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Yeni bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Kamp onların yoğun temposuyla birlikte bence çok zor geçiyor ve iyi geçiyor demiş. Hocamızın sistemini anlamamız için kampta önemli bir zaman olacak. Saha içindeki rolüne değinen tecrübeli futbolcu görev tanımı ile ilgili şöyle bir vurgu yaptı. Sadece 8 numara olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Defans yaparken savunmaya, hücum ederken de hücuma yardım etmek zorundayım. Hocamız bizi rakip ceza sahasına girmemiz konusunda teşvik ediyor. Bizden istekleri çok net. Evet, yeni sezonda Beşiktaş'a dair bence en çok konuşacağımız konulardan biri. Özellikle orta saha oyuncularının takım hücumdayken içeri yapacağı koşular. Bunu çünkü Fiorentina döneminde çok fazlasıyla deneyimledik. Vincenzo Italiano'dan ve orta saha oyuncularının da hücuma katkısı, gol asist katkısı dikkat çekiciydi. Orkun, Salih, Endidi şu an Beşiktaş'ın orta sahasında yer alan oyuncular. Bu oyunculardan fazlasıyla bu koşulları isteyecek, talep edecek, yapmadıklarında da kızacak bir hoca var. Vincenzo Italiano. Endidi de şimdiden bunu paylaşmış. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe'de bir süredir hemen hemen her akşam dinleyicilerimiz de soruyor. Onlara da hak veriyorum. Çünkü Mason Greenwood 1,5 aydır, hatta seçim öncesiyle de kıyaslayacak olursak hatta 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyuncular, işte Hakan Safi'yi takip etti. Yok geliyor, yarın geliyor, 3 yıllık kontrat şöyle böyle derken oyuncu Roma'ya gidiyor. Bunun detayını at yarışından sonra paylaşacağım.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Giriş hazırlığı sürüyor bu safkanın. Öncesinde yer deniz yöneltildi, yer deniz yerini aldı. Jokey'i safkanın üzerinde, son safkan Özkehri var. O da yerini aldı. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı için kısraklar hazır. Son kontroller yapılıyor. Start verildi ve Kocaeli'de dördüncü koşu başladı değerli yarışseverler. İki safkan geç çıktı. Üç numaralı Semendin Gücü ve bir numaralı Özkehri var. Dörder boy kadar geciktiler. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Yerdenizli liderliği aldı. İkincilikte 6 numaralı Derya Dil. 1,5 boy geride 11 numaralı Değer Bilir. 2 boy kadar geride 13 numaralı Berivan Can. İçinde 12 numaralı Rahik. Bariyer dibinde 2 numaralı Uçan Hüma var. Onların 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı İmser. Daha sonra 8 numaralı Berançe sırasıyla son 800'e girilmek üzere. İçerideki Derya Dil yarıştaki liderliği aldı. İkincilikte kaldı 4 numaralı Yerdeniz. Yine iç kulvarda 11 numaralı Değer Bilir. Dışarıda 12 numaralı Rahik. Ortalarında 13 numaralı Berivan Can, bariyer dibinde 2 numaralı Uçan Yuma, ortada 9 numaralı İmser, onun dışında 8 numaralı Beranç'e sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor atlar. 6 numaralı Derya Dil önde. Ortadan gelen 11 numaralı Değer Bilir ikinciye sokuldu. Dışında 4 numaralı Yerdiniz. 1,5 boy geride 13 numaralı Berivan Can, içinde de 2 numaralı Uçan Hüma sırasıyla kısraklar virajı dönüyor. Viraj dönülürken 11 numaralı Değer Bilir geldi, liderliği aldı. İçeride 6 numaralı Derya Dil var, daha geriden 13 numaralı Berivan Can'ın iç kulvardan 9 numaralı İmser'in ataklarıyla son 400'e girildi. 11 numaralı Değer Bilir yarışın lideri dış kulvardan. Mevhide Hanım 13 numaralı Berivan Can, içeriden de 9 numaralı İmser geliyor. 200'e doğru Değer Bilir yakalandı. İçeriden 9 numaralı İmser'in dışarıdan Berivan Can'ın atakları var. Değer Bilir direniyor. Son 100 metre 11 numaralı Değer Bilir önde, içeriden İmser, dışarıdan Berivan Can, Mevhide Hanım geliyor ama Değer Bilir kazanıyor. 9 numaralı İmser ikinci oldu. 10 numaralı Mevhide Hanım üçüncü. 13 numaralı Berivan Can dördüncü, beşincilik için. 5 numaralı Bendeme ile 8 numaralı Beranç'e de fotoyu beraber geçtiler. 11 numaralı Değer Bilir Onur Atmaca ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo.

0: gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. İnternet
1: TürkNet. Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Get Mobile'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.05 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımıza soru ve mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'nin gündemini aktarıyordum ki yarım kalmıştı. Yarışa gitmek zorunda kalmıştık. Mason Greenwood İngiliz oyuncu. 2 aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde, seçim öncesi de çok konuşulmuştu. Mason Greenwood tercihini Roma'dan yana yaptı. İtalyan basınıyla Gazzetta dello Sport'ta haberi bugün duyurdu. Roma ile 5 yıllık kontrat imzalama noktasında anlaştı. 4,5 milyon euro maaş alacağını yazıyor İtalyan basını. 4,5 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme yapacak. 45 milyon euro teklif etmiş Roma. Fenerbahçe'nin teklifi de en son 35 artı 5'ti benim bildiğim. Marsilya 50 milyon euro da ısrar ediyordu. Marsilya ile Roma arasında 5 milyon euroluk bir fark var bonservis bedeli konusunda. Bunun da kısa sürede çözülmesi bekleniyor değerli dinleyenler. El Hilal Fenerbahçe'de oyuncunun transferinde ısrarlıydı. Hatta Aston Villa'da bir ara görüştü. Çünkü Morgan Rodgers'ın satılması gündemde. Onun yerine düşündüğüne dair haberler vardı. Böylece Mason Greenwood konusu da netliğe kavuşmuş oldu Fenerbahçe için. Peki Fenerbahçe kimleri transfer yapacak? Bu merak ediliyor şu an. Kanat mevkisi için Brahim Diaz düşünülüyor. Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında düşünmediği oyunculardan biri olduğu altı çizilmişti. Özellikle o mevkide farklı isimler deneyeceğini, daha doğrusu farklı stilde oyuncular istediğine dair haberler vardı. Şu an için Brahim Diaz Fenerbahçe'de kanat mevkisinde düşünülen oyuncuların başında geliyor diyebilirim. Mason Greenwood konusu neden olmadı diye soran dinleyicimize de Marsilya özellikle hedeflediği paranın altına düşmek istemedi. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım kulübü zaten mali açıdan zor bir sürecin içinde olduğundan Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemedi. İlla ki oraya o bölgeye transfer yapacaktır Fenerbahçe. Çünkü skor katkısı yüksek bir oyuncu arayışı var Fenerbahçe'de. Ve bu mümkünse taraftarı da heyecanlandıracak, taraftarı tribüne çekecek yüksek profilli bir oyuncu olması hedefleniyor. Greenwood'un şu ana kadar Fenerbahçe'nin gündeminde olmasındaki en büyük motto da buydu zaten. Böyle bir oyuncuya da ihtiyacı var gibi Fenerbahçe'nin. Çünkü geçen sezon Nene olsun, Musaba olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun. Hani tabii ki bu oyuncular da değerli ama o profil itibariyle işte tam direkt böyle Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu diyebileceğimiz potansiyeli taşımayan oyuncular. Burada bakalım Fenerbahçe Brahim Diaz transferini gerçekleştirebilecek mi? Şu an itibariyle farklı isimler de tabii gündeme gelebilir. İlerleyen günlerde farklı isimleri de konuşabiliriz. Bright Osay Samuel Fenerbahçe'nin eski oyuncusu biliyorsunuz. İsmail Hoca döneminde de çok verimli bir sezon geçirmişti. Ferdi solda, Osay sağda. İsmail Hoca da Osay Samuel'in tekrar alınma imkanı varsa alabiliriz demiş. Bu arada Fenerbahçe'nin bir girişimi olacak Osay Samuel için. Rakamlar da öyle Fenerbahçe'yi çok zorlayacak rakamlar değil gibi duruyor. Bir sürpriz görebiliriz. Hücum hattına forvet konusunda ise en güçlü isim Ole Watkins. Hala bunu net bir şekilde söyleyebilirim. 7,5-8 milyon euroluk bir maaştan bahsediliyor. 8 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 3 yıl için 24 milyon euro teklif etmiş Ole Watkins'e Fenerbahçe.

0: İngiliz oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor değerli dinleyenler. Ve burada Fenerbahçe ile Aston Villa arasında bonservis konusu henüz çözülmüş değil. Fenerbahçe şu an için tamamen Ola Watkins'e yoğunlaşmış durumda. Hücum hattında yeni sezonda Fenerbahçe'nin forvet üçlüsü olarak Vedat Muriç, Watkins ve Sidiki Şerif'i göreceğiz gibi. Sidiki Şerif'i neden göreceğiz diyorum. Şu an için üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim konumunda. Almanya'dan Hamburg'un, Avusturya'dan Salzburg'un da kiralamak için girişimleri oldu bu genç oyuncuyu ama henüz o noktada verilmiş bir karar yok. İki forveti de yeterli bulmuyor. Yani yeterli bulmuyor derken iki forvetle sezona başlamanın sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor. O sayının en az 3 olması gerektiğini savunuyor İsmail Kartal Hoca. Bu da Sidiki Şerif'in kiralık olarak gönderilmesinin önünü tıkayabilir. Anderson Tarışkan'ın Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali üzerine haberler vardı ama bu konuda doğrultamadığımı söyleyeyim. Bakalım ilerleyen günlerde bir ayrılık olacak mı? Çünkü Tarışkan'ın da yıllık 7,5 milyon euroluk maaşını yüksek buluyor Fenerbahçe'nin yeni yönetimi. Biraz maaş kontenjanında da yer açmak hedefliyor. Önümüzdeki günlerde hem Anderson Tarışka hem de N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var. Çünkü iki oyuncunun yıllık maaşı 21 milyon euro değerli dinleyenler. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzden hem N'Golo Kante'yi hem de Anderson Tarışka'yı satma planı yapıyor. Fenerbahçe'ye dair bugünün dikkat çeken bir haberi de altyapıda bir değişiklik olduğunu da paylaşayım. Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı ve altyapı koordinatörlüğüne Müjdat Yetkiner getirildi. Fenerbahçe altyapısında da sanki dünyada başka kişi yok gibi son 20 yıldır bu ikisi çalışıyor sürekli. Yani bu da düşündürücü gerçekten. Ne Sayın Şenol Çorlu ile ne Müjdat Yetkiner ile asla bir derdim bulamaz ama Fenerbahçe kulübünde hem bu insanlar çok başarılı olur. Hiçbir şey diyemeyiz ama son 20 yıla baktığımızda Fenerbahçe altyapısından kaç oyuncu çıktı? Fenerbahçe altyapısı ne aşamada? Bunların da tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Yine bir duygusal karar verilmiş gibi nasıl başkanlıkta işte Aziz Yıldırım, Ali Koç arasında gidip geliyorsa altyapıda da Müjdat Yetkiner'le Şenol Çorlu arasında bir değiş tokuş oluyor sürekli. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Biz de takip edeceğiz değerli dinleyenler. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: at yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
1: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyenler, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir şu an Trabzon'a geldi ve havalarında açıklamalarda bulunuyor. Onu dinleyelim şimdi.
1: Dünya Kupası'ndaki az kadroda
2: çok önemli imzaladı. Yeni futbolcu seçildin ve akabinde de Trabzonspor serüveni bugün itibariyle başlamış oldu.
3: Yani tek diyeceğim şey, burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Aynen.
4: Kariyerim var. Gerçekten Avrupa kulüpleri ve Türkiye'de de bir iki tane kulüp seninle alakalı temaslarda da bulundular. Hı. Ama Trabzonspor'a uzanan bu süreçle alakalı seni Trabzonspor tercihinde bulunmaya ne itti?
3: Tabii ki ilk önce çok büyük bir kulüp olduğunu, çok iyi takıma sahip oldukları. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı.
2: Ben 2021'i de soracağım. İlk kez gelmiyorsun Trabzon'a. Midyat kulübüyle beraber farklı bir galibiyet alarak gitmiştiniz ve Trabzonspor taraftarlarının o gün de göz bebeğiydin.
3: Aynen. Doğru, aynen. 4 sene oluyor dediğin gibi. UEFA Youth League maçındaydı. Diyeceğim pek bir şey yok. Kazandıydık ama şimdi buradayım. Bak Allah'ın işine yani. Ne diyeyim? Nasip öyle buymuş demek yani.
5: Aslında geçen sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiğin başarılı performansla da yine takımın önemli ismiydin. Trabzonspor'da bu sezon Avrupa Kupalarında yer alacak. Hem Avrupa Kupalarındaki hedefin hem de milli takımdaki hedefin.
3: Yo, hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya.
2: Fatih Hoca ile beraber bir görüşme gerçekleştirdim. Özellikle hibrit bir oyuncusun ve birçok mevkide de forma giyebiliyorsun. Kendini en rahat hissettiğin mevki neresi sana göre?
3: Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen, o iki pozisyonda oynamayı seviyorum.
4: Fiziksel anlamda yeteneklerin çok konuşuluyor. Gerçekten özellikle hücum hattında Trabzonspor'un da Oranç gibi bir oyuncusu var. Onunla beraber o anlamda Trabzonspor çok önemli katkı sağlayacaksın belki. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Trabzonspor takımında takım arkadaşlarının ne kadar tanıyorsun?
3: Polona Çevi FC Mücülen'den tanıyorum zaten. Andre Onana Savic çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle.
2: Ben son olarak taraftarı sormak istiyorum. Daha öncesinde tabii ki Trabzonspor taraftarlarını sen de ekranlardan izliyorsun. Şu anda da onlar seni çılgınca karşılamak için kapıda bekliyorlar. Onlar için neler söylemek istersin?
3: Vallahi buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelen en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahadan. Burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
2: Forma numarası 58 mi yine?
3: İnşallah öyle olacak ya.
2: Öyle olur.
3: İnşallah. Rica ederim.

0: Evet değerli dinleyenler, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir Trabzon'a geldi ve havalarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzon'a daha önce 2021 yılında bir gençler maçında gelmiş. Burada oynamayı istiyordum diye bir ifadesi var. Kendisini en iyi hissettiği mevkinin sol açık ve 10 numara olduğunu söyledi. Onaçu'yu Midtjylland'dan tanıdığını ve Onaçu'ya gol attırmak istiyorum şeklinde konuştuk ki bunu da çok fazlasıyla yapabilecek bir oyuncu. Bakalım Onaçu kalacak mı? Orada da bir belirsizlik var Trabzonspor'da. Çünkü geçen yıl 21 asist yapmıştı Aral Şimşir. Trabzonspor'da kariyerine devam edecek. 4 yıllık bir anlaşma söz konusu. 13 artı 2 milyon euro bonservis bedeli. Trabzonspor ve Aral Şimşir'e hayırlı olsun diyelim ve Galatasaray'a geçeceğim. Osman Altun Terim'le Galatasaray'ı konuşacağız. Osman Altun da telefon attığında. Osman Altun merhaba.
1: Osman Altun Terim mi?
0: hep karıştırıyorum seni.
1: Sıkıntı yok. Sonundaki Terim belki insanlara şey geliyor olabilir. Bazıları Twitter'da şey yazmıştı. İşte Fatih Terim'i o kadar seviyorsun ki soyadına Terim eklemişsin falan diye.
0: Ben de öyle şey düşünmedim değil diyormuş.
1: Sıkıntı yok kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın Ayhan?
0: Çok şükür bir yaramazlık yok. Bu arada Mısır 1-0 öne geçmişti Osman. Şimdi bir penaltı kazandı Arjantin. Dinleyicilerimize onu da hatırlatayım. Birçok dinleyicimiz yolda olabilir, maçı izliyorlar. İzleyemiyor olabilirler.
1: Ben telefondan seyrediyordum. Senin yüzünden seyredemiyorum şu an.
0: Yasser Ahmet öne geçirmişti Mısır'ı. Çok da hareketli maç oluyor bu arada. Bakalım pozisyon vardan dönecek mi? Sanki topa müdahale gibi. Arjantin penaltı kazandı Tagliafico ceza sahasında.
1: Dönmez. Messi orada olduğu için dönmez.
0: Bak bir şey olursa ben yine karar değişirse bildireceğim. Dinleyicilerimize aktaracağım. Sevgili Osman, Galatasaray'da böyle son bir haftada tepkiler biraz daha sertleşti. İşte sanatçısından genel kurul üyesine, eski yöneticisinden eski futbolcusuna, YouTuber'ından gazetecisine diyeyim artık herkes yönetimi eleştiriyor. Niye transferler yapılmadı? Niye geç kalındı? Sen hangi taraftasın? Şu ana kadar olanlar normal mi yoksa Galatasaray yönetimi geç kaldı diyor musun?
1: Şöyle bir kere buradaki eleştirilerin temel sebebi bu aynı durumun her sene düzenli olarak tekrarlanması. Eleştirilerin temel sebebi bu. Yani Galatasaray her sene yaz transfer döneminde bunları yaşıyor maalesef. Bir geçen sene Sané transferi vardı, istisnai bir durum. Onun dışında hep son dakikaya kadar bekleyen, son güne kadar bekleyen, transferlerini son haftalarda yapan bir Galatasaray vardı. Buradaki soru işareti hep şu oluyor. Yani Galatasaray'da bu planlamayı yapabilecek, sezon bittiğinde transferleri yapıp, kadro planlamasını yapıp, bütçelerini belirleyip, transferlerini çatır çatır yapıp...
0: Osman çok özür diliyorum. Messi penaltıyı kaçırdı bu arada. Onu paylaşayım hemen.
1: Ya işte Allah'ın tabii planı var demek.
0: Lütfen devam et.
1: Ya senin anlattığına göre söylüyorum. Topa temas var diyorsan ben Arjantin olduğu için o penaltı iptal olmaz diye düşünüyordum. Olmamış. Ama işte dışarı atıyor demek ki ya da kaçırıyor.
0: Allah. Bu arada şey. Vedat abi de beni uyarıyor. Pozisyon penaltı diyor. Ben bir tekrar gördüm ama o tamamını izlemiş.
1: Mısır'ın kadar Messi'yi kolladıklarına saysınlar.
0: Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sen de yarıda bıraktım, kusura bakma. Lütfen devam.
1: Estağfurullah. Yani sonuçta Dünya Kupası yayında her zaman öne geçer. Problem yok. Yani Galatasaray'daki o tepkilerin temel sebebi bu. Ben de o taraftayım. Yani hatta dün bizim Tuzspor YouTube kanalımızdaki kendi programımda da anlattım bunu. Yani her sene aynı şeyleri yaparak bunları taraftara böyle sunarak, bu tabloyu taraftara sunarak, hak etmediği bir şeyi sunarak bu kaosun sebebi tamamen yönetim. Başka bir şey değil. Yani burada Okan Hoca, işte başkan, Sayın Abdullah Kavukçu, transferde etkili yetkili olan kim varsa, scout ekibi dahil olmak üzere kim varsa burada suçlu. Ben şöyle demiyorum, yani Galatasaray transfer yapamaz, işte yandı bitti kül oldu falan değil. Yapar, problem değil. Ama buradaki plansızlık temel rahatsızlık noktası. Yani sizin şöyle söyleyelim. Şimdi Galatasaray geçen sene devre arasında Noah Lang'ı aldı değil mi kenar oyuncusu olarak? Kiralık aldı. Diğer kenara Aspiria'yı aldı. Kiralık aldı. İşte başka oyuncular transfer etti. Orta sahaya Naga'yı aldı. Genç oyuncu olarak aldı. Sezon başında da işte transferde şu eksik bu eksik. Şimdi Davinson Sanchez'in yedeği var mı? Yok. Abdülkerim Bardakçı'nın var mı? Yok. Orta sahada Lemine'yi, Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncun var mı Naga dışında? Yok. Kenarda Barış Alper'in, Yunus Akgün ve Sane üstüsünün ek olarak bir oyuncun var mı? Yok. Icardi gitti diyoruz. Santrafor yedeğin var mı? Yok. 10 numaran var mı? 2 senede 10 numara pozisyonunu adam arıyorsun. Alamıyorsun. Sara orayı kaldıramıyor. Bunu görüyorsun. Bunu iki senedir görüyorsun. Hala bununla ilgili çözüm üretmiyorsun. Eleştirilerin temel sebebi bu. Ben de o taraftayım. Yani bu şu demek değil. Galatasaray transfer yapamaz, beceremez falan filan de yapar. Ama bunu taraftarına yaşatmaya hakkı yok. Yani bu kadar büyük bir ivme yakalamışken, bu kadar büyük bütçeleri yönetiyorken Galatasaray kulübü, taraftara bunu yapmaya hakkı yok. Bazı eleştiriler de, ben şimdi sen de gazetecisin, ben de gazeteciyim. Bizim işimiz medya. Biz taraftar gibi hareket etmeyebiliriz. Yani onlar gibi davranmak, onlar gibi refleks göstermek zorunda değiliz. Ama taraftar da olsanız, atıyorum hani şovmen de olsanız, medyada herhangi bir figür de olsanız, sosyal medya trolü de olsanız, Galatasaray'da herhangi bir makamı temsil eden birine lakaplar takarak, hakaretler ederek eleştiri yapamazsınız. O eleştiri yaparsanız bu terbiyesizlik olur. Saygısızlık olur. Ben o tarafında da yokum işin. Eleştirimi yaparım. Ya sen de biliyorsun işte, ben Hacı Osmanoğlu'nu eleştiriyorum, Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Ama her eleştirdiğimde Sayın FETÖ Başkanı diyorum ya da Sayın Hacı Osmanoğlu diyorum. Bu bir şeydir. Yani nezakettir. Olması gerekendir bu. Galatasaray'ın terbiyesinde, ananesinde, örfünde de bu vardır. Yani sen başkana kalkıp işte bilmem işte İbrahim Hatipoğlu'na İsotçu, öbürüne Sayın Abdullah Kavukçu'ya Simitçi, Sayın Dursun Özbey'e Otelci falan, böyle ifadeler kullanamaz. Benim tepki gösterdiğim şey buna. Onun dışında taraftar tabii ki tepkisini gösterecek, reaksiyonunu gösterecek, yönetimde gereğini yapacak. Yani.
0: Şimdi son 2 yıla baktığımızda aslında İbrahim Bey'in 2024 yazı İbrahim Hatipoğlu'nun aktif olduğu, sonrasında Abdullah Kavukçu'nun işte devreye girdiği bir süreç var. 2 yılda aslında Galatasaray böyle büyük star diyebileceğimiz oyuncular dışında transfer yaparken çok hatalı davrandığını, ya geç aldığını, ya aceleye getirdiğini, ya yüksek para ödediğini gördük. Burada da şu soru akıllara geliyor. Ben de bu tarafta Galatasaray'ı eleştiriyorum. Mevcut yönetim bu işi gerçekten çok layıkıyla yapamıyor gibi, transfer konusunu özellikle. Yani şimdi evet. Osimhen, Uğurcan Çakır, Singo diyebilirler ama hepsinin bedeli fazlasıyla ödenen transferler. Yani bunlar da işte bir
1: normalin üstünde bedeller.
0: Normalin üzerinde ödenen transferler. Bunu da bir zahmet, yani bunu herkes yapar düşüncesindeyim. Bu yüzden tabii. Galatasaray'ın burada bir profesyonele ihtiyacı yok mu? Ben
1: %100
0: var olduğunu düşündüğüm için soruyorum.
1: %100. Hatta o konuyla ilgili Mertens'le görüşme yaptılar. O herhalde kararını verecek. Kararını bekliyorlar. Yani temsil anlamında en azından bu görüşmeleri yürütebilecek, uluslararası reputasyonu olan, saygınlı olan bir adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Biz bunu futbol aklı olarak tanımlıyoruz. Ama burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani futbol aklı dediğimiz şey Türkiye'de yürümüyor yani. Sportif direktör kavramı Türkiye'de olmuyor. Görüyoruz yani. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Önder Özen geldi. İyi işler yapıyor. Ama mesela Önder Özen'in de 16-4 kuralıyla ilgili bir açıklaması var. Diyor ki federasyonun aldığı kararın arkasında durup uygulamasını takdirle karşılıyorum diyor. Şimdi Sayın Özen, o zaman sizde şöyle var. Önümüzdeki senede transfer federasyonun koyduğu kurala göre yabancı sınırı 8+6 olmak zorunda. 8+6. Yani 6 tane U23 oyuncusu bulundurmanız lazım kadroda. O zaman siz şimdi transfer planlamanızı önümüzdeki sezona göre mi yapıyorsunuz? Hayır. Bu çelişki niye o zaman? Demek ki federasyonun kuralı değiştireceğini ya da federasyonun değişeceğini öngörüyorsunuz. O zaman burada sizin söylemeniz taşa çıkıyor. Bir de kaldı ki siz federasyonu kutlayacak taraf değilsiniz. Hani bunu şunun için örneklendiriyorum. Yani illa sportif direktör kavramında birisinin Galatasaray'da o mevkiye oturması da bir şey değiştirmez. Orada ortak akıl dediğiniz şeyin devreye girmesi lazım. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'da iyi kötü Fatih Terim'in son döneminde biz kimleri sayıyoruz orada işte. Diyoruz ki marka aldı. Galatasaray aldı. Para kazandı mı? Kazandı. Fayda sağladı mı? Sağladı. Nelson fayda sağladı mı? Sağladı. Şampiyonluk kazandırdı defalarca ve Galatasaray para kazanacak. Yani kazandığı bir kısmını da çıkartacak. Kendi maliyetinin üstüne çıkıyor sonuçta da oyuncudan elde ettiğin gelir. Kereman Türkoğlu Galatasaray'da Fatih Terim zamanında alındı, oynatıldı ve gelir getirerek ayrıldı. Şampiyonlukları kazandırıp ayrıldı. Barış Alper Yılmaz şu anda Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Ve şampiyonlukları kazandırdı Galatasaray'a. Aynı dönemde alınan Sasha Boy çok düşük maliyette alınıp Galatasaray tarihinin transfer rekorunu kırdı. Şimdi sen veya herhangi bir Galatasaraylı şu kadronun içerisinde bu formatta bir oyuncu var mı? Yani gelişim gösteren, Galatasaray'a gelip gelişim gösteren ve imelenip Galatasaray'a para kazandırıp, başarı kazandırıp gidebilir dediğim bir oyuncu var mı Galatasaray'da şu anda?
0: Son 2-3 yıla baktığımızda böyle bir oyuncu alınmadı hiç.
1: Evet, işte onu söylüyorum zaten. Yani bu işte futbol aklı dediğimiz şey bu. Okan Hoca ilk yıl şampiyonluktan sonra biraz daha o dönemin şartları, Erden Timur'un biraz daha işte menajerlerle hareket etmesi, biraz daha popüler kültürle daha olmuş, olgun, tecrübeli oyunculara yönelmesi sonucunda bu hale geldi Galatasaray. Yani sen şimdi az önce senin söylediğin doğru. Yani 80 milyon euro verip Osimhen'i almak başarı değildir. Yani 35 milyon euro verip Singo'yu almak başarı değildir. 35 milyon euro verip Uğurcan Çakır'ı almak başarı değildir. Başarı Singo'yu 23 yaşında, 22 yaşında bulup 2,5 milyon euroya, 3 milyon euroya alabilmektir. Başarı Osimhen profilinde bir oyuncuyu 11-12 milyon eurolar alıp onun gelişimine katkı sağlayarak, kulübü de onunla beraber büyüterek elde edilen gelir demektir. Bunları yapamıyorsun Galatasaray'da. Çünkü böyle bir kültür yok. Böyle bir şey olmadı. Artık taraftar da çok bu konuda hatalı. Yani mesela geçen sene Osimhen transfer sürecini hatırlayın. Yani Osimhen'in Galatasaray'a bu kadar yüksek maliyetle gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi taraftar baskısı. Yani şu an mesela Icardi'yi konuşuyoruz biz. Icardi Galatasaray'a 4 sene hizmet etti ama bunun 2 senesinde yoktu. Ama şu an Icardi ne diyor Galatasaray'a? Ben diyor 7+2 9 milyon euro istiyorum. 2 yıllık garanti kontrat istiyorum diyor. Bunu söyleyebiliyor. Icardi şunu demiyor ki ya ben son iki sene hizmet edemedim. Evet sizin teklifinizi kabul ediyorum. 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonusla 1+1 kontrat kabul ediyorum. Ben Galatasaray futbolu bırakmak istiyorum demiyor ki Icardi. Niye? Çünkü profesyonel davranıyor. Sen o kontratı verirsen ona, o da karşılığında bunu verir. Çok büyük bir figürdür ama Galatasaray'la ilişkisinin sonlanması gereken bir figürdür. Yanlış hatırlamıyorsam Arsene Wenger'in bir şeyi vardı, öngörüsü vardı. Daha doğrusu bir çıkarımı var. Diyor ki devamlı başarılar kazanan takımlarda 3-4 yılda bir kadroda değişikliğe gitmeniz gerekir. Ana çekirdekte diyor. Şimdi Galatasaray'da 4 senedir üst üste şampiyonluk var. Bir tek Uğurcan Çakır değişti. Stoperler aynı. Abdülkerim orada kaç yıldır. Orta sahada Torreira yerinde duruyor. Santrafor değişti ama Galatasaray'ın o çekirdeğinin, o nüvesinin artık biraz değişmesi gerekiyor. O yüzden mesela Lemina'ya kontrat verilmesi bana garip geliyor.
0: Ben kabul edemiyorum. Verildi mi? Henüz verilmedi sanırım.
1: Pardon?
0: Verilmedi henüz sanırım Lemina'yla kontrat. Yapılmadı herhalde.
1: Şöyle, orada da sıkıntı var. Mesela Icardi'yi konuşuyor herkes ama Lemina'yı kimse konuşmuyor. Neymiş efendim? Icardi'ye teklif yapılmış. 40 gündür bekliyormuş Galatasaray. Aynı durum Lemina için geçerli. Niye bekliyor ki? Yani Galatasaray Lemina tatile gitmeden önce onun önüne kontratı koydu. Bunu imzala dedi. O da tatile gideceğim, imzalayacağım. Sıkıntı yok dedi. Şu anda kulüp arıyor. Körfez kulübüyle görüşme yapıyor. Belki de yarın diyecek ki ben Galatasaray'a veda ediyorum. Gittim diyecek. Bilemiyoruz ki. Bu böyle olmaz. Galatasaray kontratı koyuyorsa imzalarsın ya da imzalamazsın. Evet ya da hayır dersin. 40 gün bekleyecek bir kulüp değil Galatasaray. Bu zaten taraftarı irite eden, hani insanların tepkisine neden olan şeyler bunlar zaten. Üst üste bindiği zaman tablo bu oluyor. Şimdi menajer meselesinden bahsettim. Erden Timur'un ilişkileri dolayısıyla Gardi falan Galatasaray'ın içine girdi.
0: Osman, o sevgili Osman, bu arada reklama çok az bir sürem kaldı. Toparlarsan çok
1: hiç
0: sevinirim.
1: Hiç sıkıntı yok. Toparladım, bitti. Sen ne zaman sus dersen susarım. Ben konuşurum biliyorsun. Beni susturamazsın.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar kardeşim.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Sivar Stilfader öne geçmişti fakat Desesperados'ta bırakmıyor onu. Bu ikilinin iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Sensei Baha, 3 boy kadar geride 7 numaralı Dream Asia, 1 boy kadar geride 13 numaralı Warrior Man, 3 boy kadar geride 9 numaralı Hammerwich, dışında 3 numaralı Princemis var. Onların 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Şeker Kız, dışında 6 numaralı Çepni, 2 boy geride 2 numara 12 numaralı Şible Şavko, yarım boy içinde 1 numaralı Blueback, 4 boy kadar geride 8 numaralı Ben Conmigo var. 1000 metre startına yaklaşılırken 2 numaralı Desesperados önde, 4 numaralı Sensei Baha ikinciliğe girdi. 1 boy kadar geride 5 numaralı Stillfather, 1,5 boy geride 13 numaralı Warrior Man, içinde 7 numaralı Dream Asia, 2 boy geride 3 numaralı Prince Vince, daha sonra 9 numaralı Hammerwich, dışarıda 6 numaralı Çepni, orta kulvarda Şeker Kız. Son 800'e doğru temposunu arttırıp dışarıdan liderliği alan 4 numaralı Sensei Baha oldu. Farkı da 2 boy kadar çıkarttı. 2 numaralı Desesperados ikincilikte. Dış kulvarda 5 numaralı Stillfather, içeride 13 numaralı Warrior Man. 2 boy kadar geride 6 numaralı Çepni. Bariyer dibinde 7 numaralı Dream Asia sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Sensei Baha yakalandı. 5 numaralı Stillfather öne geçti. 13 numaralı Warrior Man de orta kulvardan atağa kalktı ve atlar düzlüğe çıktı. Stillfather düzde lider çıktı. İç kulvarda Sensei Bağ dışında Warrior Man, en dıştan da Hammerwich'in asakları var. 200'e doğru 5 numaralı Stillfather önde, en dıştan 9 numaralı Hammerwich geliyor. 200'e girilmek üzereyken Hammerwich geldi, Stillfather'ı yakaladı. İki safkan arasında mücadele var. Aspak'ta Hammerwich önde, Stillfather mücadeleyi bırakmadı. Son 100 metre Hammerwich önde, Stillfather geliyor. 9 numaralı Hammerwich kazanıyor. 5 numaralı Stillfather ikinci, 13 numaralı Warrior Man üçüncü, 10 numaralı Şeker Kız dördüncü oldu, 6 numaralı Çepli de beşinci oldu. 9 numaralı Hammerwich Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
6: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
8: 1974 Dünya Kupası, Johan Cruyff. Hollanda'da lakabı Sarı Fare. Durdurulamayan bir isim. Futbolun tekniğini, taktiğini müthiş oynayan bir futbolcu o yıllarda. İsveç maçı. Karşısında Olsson var. Ve dünyada futbol literatürüne geçecek bir çalım izleyeceğiz. Tam 180 derece topla beraber dönen Johan Cruyff Olsson'u bitiriyor. Bu pozisyondan sonra herkese ağzı açık, pozisyonu tekrar tekrar görmek istiyorlar. Ve literatüre yeni bir isim geçiyor. Johan Cruyff dönüşü. Büyük usta muhteşem bir hareketiyle dünya futbolunda unutulmaz çalımın öncüsü oluyor. İşte Johan Cruyff dönüşünün hikayesi bu.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
9: Radyo Spor! Reklam.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor!
11: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Getir, imak olup getir. Radyo Spor.
9: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
16: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
17: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
18: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
19: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
20: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Mutlu Günler Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. İstanbul'da trafikte yavaş yavaş toparlamalar olsa da hala Avrupa Anadolu yönlerinde 1 ve 2. köprülerin trafik yoğunlukları sürüyor. Köprü 1'e doğru Çağlayan'dan itibaren başlayan, köprü 2'ye doğruysa Galatasaray Stadyumu önünde başlayan yoğunluk var. 1. köprü için Yıldız ve Zincirlikuyu, 2. köprü için Levent Etiler ve Baltalimanı yoğun olan bölgeler. Öte yandan Avrasya Tüneli'nin girişinde de kısa kalabalık var, ancak Sirkeci'de ve 3. köprüde önemli bir problem görmüyoruz. Anadolu Avrupa yönlerinde önemli problemler olmadığını söyleyebiliriz. Ankara'da ise malum NATO zirvesi nedeniyle kent içerisinde birçok ana yolun kapalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Kentin birçok bölgesinde de buna bağlı olarak trafikte sıkıntılar yaşanıyor. Başlıca Dumlupınar Bulvarı, Mevlana Bulvarı gibi caddelerin kapalı olduğunu, 71 Manazgirt Bulvarı gibi caddelerin kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan İzmir'de de trafik yol derecelendirmeleri azalıyor. 160 seviyelerine geriledi ama çevre yolunda Karşıyaka istikametinde Bayraklı katılımı sonrası orta şeritte meydana gelen tır arızası gerideki trafiği ciddi oranda etkiledi. Yine buraya alternatif olabilecek noktalardan bir tanesi Anadolu Caddesi'nde de tersane hizasındaki ek şeritte meydana gelen bir trafik kazası var. Ve son olarak İzmir'de Yeşillik Caddesi'nde de Karabağlar'a doğru Gediz Kavşağı'nda sol şeritteki araç arızası bölge trafiğini etkileyen olaylar. Tabii ki bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara, İzmir frekanslarımızdan dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda Radyo Trafik mobil uygulamamızı da cep telefonlarınıza indirip anlık olarak trafiğe dair bilgileri alabileceğinizi hatırlatalım. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Yarış ve reklamın ardından Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.40 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Arjantin Mısır maçında 40 dakika geride kaldı. Yasser İbrahim'in golüyle Mısır mücadeleyi 1-0 önde götürüyor. Az önce Julian Alvarez çok müsait durumda topu kalecinin üzerine gönderdi. Aslında kalecinin de iyi bir kurtarışı var. Messi maçta bir penaltı kaçırdı. Kaleciye takıldı. Messi'nin bir topu direkten döndü. Arjantin kalesinde golü gördükten sonra zaman zaman etkili fırsatlar buldu ama o pozisyonlarda Mısır kalecisi gole izin vermedi değerli dinleyenler. Şu anda da 40. dakikayı 1-0 önde geçiyor Mısır. Tribünde Diego Simeone Arjantin milli takımı formasıyla maçı takip ediyor. Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantin milli takımında da oynamış bir oyuncuydu geçmişte. O da heyecanlı bir şekilde maçı takip ediyor. Şu an bir köşe vuruşu kullanıyor Arjantin milli takımı. O pozisyonu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada Beşiktaş'ta yeni transfer Alexander Nübel İstanbul'a gelmek üzere. Birazdan İstanbul'da olacak ve havalarında da açıklama yapması bekleniyor. Evet, Nübel geldi ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla beraber İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarlar kendisini karşıladı. Şu an medya mensupları da fotoğraf almak için sıraya girmiş durumda. Kendisi için havaalanına getirilen özel araçla kalacağı otele gidecek. İstanbul Atatürk Havalimanı terminalden çıkış yaptı ve özel araca bindi. Ailesiyle beraber Alexander Nübel yarın sağlık kontrolünden geçecek. Ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Alman kaleci Beşiktaş'ta anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Herhangi bir açıklama yapmadı Alexander Nübel İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Şu anda da ailesiyle beraber havalimanından ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da da bugün Başkan Dursun Özbek'in bir açıklama yapacağı bilgisi ulaştı bize ama şu ana kadar o açıklama henüz gelmiş değil. Medya mensuplarıyla buluşmuştu Sayın Başkan. 19.30 dendi bana açıklamanın saati olarak ama saatlerde 19.43 oldu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne söyleyecek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Emin Bayram Başakşehir ile anlaştı. 4 yıllık bir kontrat üzerine Başakşehir'in oyuncusu olacak. Burada tabii Galatasaray'ın transferde %50 pay alma hakkı var. Çünkü Galatasaray Westerlo oyuncuyu satarken sözleşmeye böyle bir madde koydurmuştu. Şimdi Galatasaray'ın da 2 milyon euroluk bir para alması bekleniyor bu transferde. Çünkü Westerlo 4 milyon euroya sattı Emin Bayram'ı Başakşehir'e. Bu paranın 2 milyon eurosu Galatasaray'a gidecek. O da kariyerine Başakşehir'de devam edecek yeni sezonda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıklaması dikkat çekiciydi. Hemen onu da sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Özellikle Türkiye'de çok tartışılan konulardan biri futbolda fikstür mevzusu. İşte bazı takımlara kolaylık sağlanıyor iddiası hep gündeme geliyor. Derbi tarihleri, yine Avrupa Kupası'ndan maç dönüşlerinde bazı takımların ayrıcalıklar tanındığına dair eleştiriler vardı. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi de geçtiğimiz günlerde federasyona bu konuda bir mesaj göndermişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonun kura çekimini 3 gün sonra 10 Temmuz Cuma günü yapacak Riva'daki merkezinde. Bu fikstür çekimi öncesi de bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle deniliyor: fikstür simetrik olacak. İkinci devre ilk devrenin tam tersi oynanacak. Hiçbir takım sezon boyunca başka bir takımı düzenli bir şekilde takip etmeyecek. İlk 2 ve son 3 haftada üst üste iç saha veya deplasman maçı oynanmayacak. Takımların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağı maçların en fazla 3'ü aynı statüde olacak. Hiçbir takım bu 4 ekiple üst üste haftalarca karşılaşmayacak. Hiçbir takım 7 hafta içinde bu 4 ekipten 3'üyle maç yapmayacak. Avrupa kupalarında yer alan takımlar belirli haftalarda karşı karşıya gelmeyecek. Derbiler 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalarda oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde takımlar bir maçı iç sahada, diğerini deplasmanda oynayacak. Zaten böyleydi. Trabzonspor'un 3 büyüklerle oynayacağı maçların en fazla ikisi aynı statüde olacak. Aynı hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla 2 takım iç sahada maç yapacak. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Bu geçen haftalar, geçen yıllarda Galatasaray'a yönelik böyle eleştiriler de vardı. Galatasaray bir süreçte 10 maçı İstanbul'da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve rakipleri eleştirmişti, federasyonu, kuradaki takım kayırıldığına dair bir eleştiri vardı. Burada da federasyon İstanbul'da kaç takım olursa olsun diyor 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Yani üst üste 7. maça İstanbul'da çıkamayacak, ona göre ayarlayacağız diyor. Aynı hafta İstanbul'da en fazla 4 takım iç sahada olacak denilmiş. Cuma günü artık fikstürü göreceğiz değerli dinleyenler. Orada kimin nasıl neyle karşılaşacağını ve tabii ki tepkiler olursa da o tepkileri o zaman daha iyi değerlendirme şansımız olur. Şimdi Trabzonspor'la ilgili iki önemli bilgi var. Hemen onları da paylaşayım. Program içerisinde Aral Şimşir'in Trabzon'a gelişini, açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel paylaşmış. Trabzonspor forvet mevkisi için Tolu Arakodore için Trabzonspor Kulübü Wolverhampton'a resmi bir teklifte bulunmuş. Kiralama artı satın alma opsiyonunu içeren bir teklif. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Trabzonspor oyuncunun kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirmiş. Dursun Özbey'in açıklamaları başladı. Sayın Başkan'ı dinleyelim, ardından devam edeceğiz der dinleyenler.
1: En iyi futbol oynayan, en iyi futbol takımı. Amacımız bu sezonda da Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini yaratmak için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gerekli mevkilerimize gerekli takviyeleri de tek tek yapacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla taraftarlarıma şu mesajı göndermek istiyorum. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Hepinizin malumu, hepiniz takip ediyorsunuz. Daha önce de 2015-2018 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde de başkandım. Şimdi sizlerin bilgisine dayanarak şunu soruyorum. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Feguli'yi, Mariano'yu, Fernando'yu. 2017 senesinde kurduğumuz bu takım bildiğiniz gibi üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. Bu seneye gelirsek, daha doğrusu ikinci döneme gelirsek, 2022'de başlayan ikinci döneme geldiğimiz zaman hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı, Osimhen'i getirecek mi, bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdı. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Şimdi ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5. 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı sevenlere, herkese çok daha iyi bir Galatasaray, çok daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tamam. Ben iş odaklı bir insanım. Daha çok vadeden değil ama icraat yapan, gerçekleri savunan ve Galatasaray Spor Kulübü'ne faydalı olmak için arkadaşlarımla beraber en güzelini yapmak için her zaman çalışıyoruz. Sözlerimi uzatmadan bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Atasözleri bildiğiniz gibi geçmişteki yüzyıllar boyu deneyimlerden sonra oluşmuş veciz sözlerdir. Onun için konuşmamı şöyle tamamlıyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Radyo Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
1: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Radyo Spor.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.55 oldu değerli dinleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımın sezon açılışında Kemerburgaz tesislerinde bir açıklama yaptı. Ama bir şey açıklamadı, onu tekrar söyleyeyim. 2 dakika sürdü açıklaması. Özellikle geciken transferlerden dolayı kamuoyunda, taraftarlarda bir tepki vardı. Geçmiş yıllara örnek gösterdi. 2015-2017 arasında Galatasaray başkanlığı yaptığını, o süreçte Belhandalar, Gomisler, Mariano'lar, işte birçok yıldız oyuncuyu, Badou Ndiaye de vardı, takıma kazandırdığını. Yine son 4 yıllık periyotta takımın şampiyon olduğuna vurgu yaptı. Her sezon başında transferler gecikse bile, transfer dönemi bitmeden bir şekilde en iyi takımı kurduklarını hatırlattı. Taraftarlarımız rahat olsun, yine aynısını yapacağız dedi Dursun Bey. Burada bir anlamda tabii taraftarı rahatlatmak, biz buradayız mesajı vermek için böyle bir yolu tercih etmiş. Soru almadı Dursun Bey bu basın açıklaması sırasında. Birçok gazeteci arkadaşımız da oradaydı. Hatta ben bazılarıyla konuştum yayın öncesi. Birçoğu soru sormak için de gitti oraya ama soru almaması dikkat çekiciydi. Genel hatlarıyla bu şekilde Galatasaray'da sezonu açtı bugün. Milli oyuncular 20 Temmuz'da katılacak Galatasaray'da kampa, onu söyleyelim hemen. 20 Temmuz'a kadar Okan Hoca izin verdi. Osimhen 10 Temmuz'da, 3 gün sonra Cuma günü Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Salah'ı da milli takımla kampa gitmişti, Macaristan milli takımıyla sezon bitimi. Dolayısıyla o da 13 Temmuz'da kampa katılacak. Durum bu. Davinson Sanchez'in durumu belirsizliğini koruyor. Çünkü bu akşam Dünya Kupası'nda İsviçre karşısında yine ilk 11'de olması bekleniyor. Kolombiya milli takımıyla Davinson Sanchez'in. İtalya'da Como ve Inter'in ilgisi var Davinson Sanchez'e. Takım devam ederse bu akşam, Kolombiya turu geçerse 11'inde çeyrek final maçına çıkacak. Hani 10 çeyrek finalde elense dahi en az 15-16 gün izin yapar Davinson Sanchez. Davinson Sanchez'in o Ağustos'un ilk haftasına kadar takıma katılması zor görünüyor şu an mevcut koşullarda. Bunu da ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz değerli dinleyenler. Dursun Özbek'in açıklamasına gitmeden bir bilgi paylaşmıştım sizlerle. Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor ki o isimlerden biri de Tolu Arakodore. Geçen sezon Belçika Ligi'nden Genk'ten Wolverhampton'a gitmişti. Wolverhampton'da da takım küme düştükten sonra ayrılması düşünülen oyunculardan biri. 43 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sundu geçen sezon İngiliz takımına. 3 yıl daha kontratı var Wolverhampton'la ve Trabzonspor'da kiralama yönelik bir girişimde bulundu. Kulübünden izin aldı, oyuncuyla görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiğine dair bilgiler var. Trabzonspor'u takip eden gazeteci arkadaşların paylaşımları bu şekilde. Nijerya milli takımında da 10 maçta 2 gol atmış ve burada Paulo Nacho'nun da alınmasını istediği, tavsiye ettiği oyunculardan biriymiş. Çıkan haberler bu şekilde. Arakodore daha önce yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş bir isimdi. Fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Trabzonspor bu sezon kiralayıp önümüzdeki sezon zorunlu satın alma opsiyonlu bir sözleşme teklif ettiğine dair haberler çıktı. Şu an için netleşmiş bir şey yok ama hem Tolu Arakodore ve hem de kulübü Wolverhampton'la görüşmeler devam ediyor değerli dinleyenler. Ahmet Can Kaplan Trabzonspor'un 9 milyon euro karşılığında Ajax'a sattığı bir oyuncuydu. Ajax burada tabii zaman zaman şans vermedi değil. Sonrasında NEC'e gönderdiler oyuncuyu ve Trabzonspor'da sol stoper arayışlarında bir mesafe kat edemedi. Van Drongelen ismi gündeme gelmişti. Farklı isimlerle de görüşüldü.
Trabzonspor yeniden sol stoper konusunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuya dönmüş. Ahmetcan Kaplan için bir teklif yapılmış. Bakalım Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilecek mi? Ajax'ın sözleşmesi Ajax'ta devam ediyor. Geçen sezonu Nek'te kiralık geçirmişti. Trabzonspor'un oyuncuyu bonservisiyle almak istediğine dair haberler yer alıyor. Değerli dinleyenler, bir hafta içerisinde de bu transferin sonuçlanması bekleniyormuş. Galatasaray'ın sezon açılışında az önce Dursun Özbek'in açıklamalarını aktarmıştık ki Galatasaray'da transfer var mı diye soran dinleyicilerimizi de bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugün itibariyle de çok değişik bir gündem olmadığını söyleyelim. Leste Gökçekvu ismi biraz daha ön plana çıkmış durumda son bir haftadır. Burnley'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ama henüz bir anlaşma yok. Taraflar arasında, kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu arada Arjantin-Mısır maçında ilk yarı Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yasser İbrahim atmıştı golü. Messi bir penaltı atışından yararlanamadı. Arjantin için beraberlik şansıydı. Arjantin golü kalesinde gördükten sonra 3 önemli fırsat da yakaladı ama bunları gole çeviremedi. Şu an itibariyle büyük bir sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Aslında yeşil burnadaları karşısında da Arjantin turu geçse de oynadığı futbol çok beğenilmemişti. Yeşil burnadaları da oldukça zorlamıştı Arjantin'i ve uzatmalarda rakibini eleyebilmişti. Bugün Mısır karşısında da Arjantin'in zorlandığını görüyoruz. İlk yarıda böyle bir skor çıktı. Bakalım Mısır ikinci yarı bu skoru koruyabilecek mi? Şu ana kadar da turnuvada iyi işlere imza attı. Yarış vakti geldi mi bakıyorum. Birazdan yarışa gideceğiz ki son bölümde İzmir'e de bir bağlantı yapacağız. Göztepe'nin transfer gündemi, Emerson'un İngiltere'ye satışı, Göztepe ne kadar para kazanacak ve Göztepe'nin transfer gündemine dair haberlerimiz olacak. Yine Cristiano Ronaldo'dan bir haber paylaşacağız. O da dün buruk bir şekilde Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'na veda etti. Maçın genelinde de çok etkisizdi bu arada Cristiano Ronaldo. İkinci yarıda iki pozisyon vardı. Normalde eski Cristiano Ronaldo olsa o pozisyonları çok rahat topu yakalar, rakibi geçmeyi zorlardı ama artık o gücünün de çok uzağında olduğunu söylemek mümkün de 41 yaşında kolay değil. O da 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu oldu ama Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadan Dünya Kupası kariyerini noktaladı. Portekiz milli takımıyla 233 maçta 146 gol attı. Bu alanda zirvede, rekor elinde ama İspanya'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından gözyaşlarıyla veda etti Cristiano Ronaldo. Nelson Semedo da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de kariyerine devam ediyor. İkinci yarıda Nuno Mendes sakatlandıktan sonra oyuna girdi. Sol bek olarak maçı tamamladı Nelson Semedo. Başarısız sayıldık diyemeyiz diyor. Yani dünyanın en iyi takımlarından birine karşı kaybettik. Başarısız olmadık. Sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik. Bu bir başarısızlık değil. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bugün bizim günümüz değildi. Ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. Maçın sonunda bir gol buldular. Takım arkadaşlarıma bu Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etmem gerekiyor demiş Nelson Semedo değerli dinleyenler. Şimdi Portekiz milli takımında tabii Roberto Martinez de istifa etti, görevi bıraktı. Portekiz basınında da hemen o Roberto Martinez'in yerine gelecek isim yazıldı. Jorge Jesus uzun süredir bu görevi beklediğini yazıyor Portekiz basını. Martinez'in istifası sonrası Jesus'un en güçlü aday olduğu paylaşılmış. Abola gazetesi Roberto Martinez'den boşalacak mini

0: Hatta başarılı bir şekilde devam ederse 2030 Dünya Kupası'nda da Jorge Jesus takımın başında olabilir denilmiş. Hatırlayacaksınız, son olarak Suudi Arabistan Ligi'nde El Nassr'da görev yapıyordu. Bir süredir Suudi Arabistan Ligi'nde takım çalıştırıyordu Jorge Jesus. O da sezon sonunda takımından ayrılmıştı. Boştaydı. Jesus'un da bu görevi beklediği paylaşılmış. Bakalım yeni dönemde Cristiano Ronaldo devam edecek mi? Euro 2028'de onu izleyecek miyiz? Yoksa Jesus farklı bir düzene mi geçecek? Ronaldo sonrası yeni bir milli takım mı oluşturacak? Aslında orada gördüğüm kadarıyla hem Bernardo Silva'nın hem Bruno Fernandes'in Ronaldo'dan çok hoşlanmadığı, maç içerisinde diyaloglarda, pas alışverişinde çok net, bariz bir şekilde belli oluyor. Hani Ronaldo da artık ülkesini seviyorsa bir şekilde kopmalı, güzel bir şekilde bırakmalı. İstediği olmadı, Dünya Kupası'nı çok istiyordu. Bazen de zorlamamak lazım çünkü tüm başarılara ulaşmak mümkün olmayabilir. Her insanın her meslekte, her kariyerde bu yaşanabilir. Nihayetinde şu an Ronaldo'nun varlığı Portekiz'e zarar veriyor. Bu çok net, belli oluyor artık sahada. Birçok oyuncu artık yeter, bırak git der gibi. Yani bunu belki sözlü olarak söyleyemiyorlar ama hareketleriyle belli ediyorlar. Cristiano Ronaldo da eğer Portekiz'i düşünüyorsa, ülkesini düşünüyorsa bence Euro 2028'e odaklanmadan şimdi yani zaten Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu paylaştı dün. 4 yıl sonra oynayamayacağını o da farkında. 2028'de hiç zorlamasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki kendi görüşüdür ama devam etmesi hem kendisi için hem de Portekiz için pek sağlıklı olmayacak gibi görünüyor değerli dinleyenler. Bakalım ne yönde bir karar verecek Cristiano Ronaldo. Şu an takımlar sahaya çıktı. Messi'yi görüyorum. Atlanta'da ikinci yarı başlamak üzere. Yarış vakti geldi mi? Biraz daha var. O zaman önce yarışa gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Rico Paşa sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Fire Atfield düzlüğe de lider çıktı. 5 numaralı Crown peşinde. Daha geriden içeriden 4 numaralı Tam Time'ın dışından Rico Paşa'nın ataklarıyla 200'e girilmek üzere. 2 numaralı Fire Atfield yarışın lideri içeriden 4 numaralı Tam Time'ın ortadan. Rico Paşa'nın gayretleri vardı. İçeriden Tam Time geliyor. Fire Atfield'i yakalıyor son 200 metreye doğru içeriden gelen. Tam Time öne geçip farkı da 2 boya kadar çıkartıyor. Son 50 metre Tam Time önde koşuyu da o kazanıyor. 2 numaralı Fire Atfield 2. 3 numaralı Rico Paşa 3. 5 numaralı Crown 4. 1 numaralı Angel of Gold da 5. oldu. 4 numaralı Tam Time Görkem Özçelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

Aragaz. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çevirilen

0: Bir desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.12 oldu değerli dinleyenler. Şimdi bir İzmir'e gidelim. Demirören Haber Ajansı muhabiri, Göztepe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Onur Atış telefon attığında. Onur merhaba.
9: Merhabalar Ayhan Şensoy, iyi yayınlar, İzmir'den selamlar.
8: Çok teşekkürler. Bugün Emerson haberleri dikkat çekiciydi. Geçen sezon, geçen yılın Eylül ayında 3.2 milyon euroya satılmıştı. Göztepe'den Fransa Ligi takımlarından Troyes'a gitmişti. Troyes da çok ciddi bir bonservis geliri alacak gibi, 28.3 milyon euroluk bir rakam telaffuz ediliyor. İngiltere Premier Ligi ekibi İsviçre'den bu oyuncuyu takıma katmak üzere ve Göztepe'nin buradan ciddi bir geliri olacak. Detayları tam olarak nedir, bizimle paylaşır mısın?
9: Evet Ayhan Şensoy, bugün itibariyle zaten Emerson transferinde 3 kulüp ismi geçiyordu. Biri Hull City, yakından tanıdığımız bir kulüp. Diğeri yine İngiliz temsilcisi Ipswich'ten ve İspanya'dan Real Betis. En yüksek bedeli Ipswich ekibi ödedi. 28 artı bonuslarla birlikte 3 milyon euro daha teklifini Toulouse takımına ilettiler ve anlaşma sağladılar. Tabi burada Göztepe'nin Çok önemli bir geliri olacak. Neden öyle olacak? Çünkü Göztepe geçen sezon Eylül ayında Emerson'u Toulouse'a sattığında, evet, 3.2 milyon euro artı diğer satışından, yani 10 milyon euro üzeri satışından da %20 pay alırız maddesi eklettiler. Evet, şimdi 28 milyon artı 3, yani toplam 31 milyon euro gelirden Göztepe %20 pay alacak. Bu da yaklaşık olarak 5.6 milyon euro. Yani Göztepe'nin 1.8 milyon euroya transfer edip 3.2 milyon euroya sattığı Emerson'dan açıkçası çok ilginç. Hiç oynatmadan desek yeridir bakın. Hiç oynatmadan desek yeridir. 5.6 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Emerson'un istatistiklerine baktığımızda Emerson 2024-2025 sezonunun, yani önceki sezonun devre arasında geldi. Emerson ilk sezonunda sadece 463 dakika oynadı. Yani 14 maçın sadece 3'ünde ilk 11'deydi ve bir gol attı. geçen seneye baktığımızda Emerson ilk 3 haftada sadece bir kez 11'de oynayabildi. Genelde yedekti ve bir gol attı. Yani aslında şunu diyebiliriz. Göztepe Emerson'u yedek kulübesinde oturta oturta gerçekten de çok ciddi bir gelir elde etti. Tabii bu bir transfer başarısı olarak gözüküyor. Tabii Emerson'daki potansiyeli önce Göztepe gördü. Göztepe scout ekibi gördü. Ardından Toulouse ve şimdi de İngilizler. Tabii Göztepe'nin bu hamlesi, Brezilya'dan getirdiği oyuncuları yüksek bedellerle satması. Evet, belki Emerson'u çok yüksek bir bedelle satmadı ama koyduğu maddeler, transfer stratejisi gerçekten de Romulo transferinde olduğu gibi belki olası bir Juan transferi. Göztepe'nin gerçekten Brezilyalı oyuncular kasasını doldurdu diyebiliriz Ayhan Şensoy.
8: Juan konusunda bir ilerleme var mı?
9: Şu anda Juan konusunda şöyle hatırlatalım. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille Göztepe ile resmen bir görüşme yaptı. Bakın altını çiziyorum. Resmen bir görüşme yaptı ve 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Sport Republic şirketi Juan'ın yerini dolduramayacağı için, yani dolduracak bir oyuncu bulamayacaklarını düşündükleri için ve hedef Avrupa kupalarına katılmak olduğu için Juan'ı satmadılar. Ama şu an itibariyle evet, Juan Silva'ya ilgi var. Ama şunu net olarak söyleyelim dinleyicilerimize. Şu an için resmi bir teklif yok. Yani acaba Göztepe yönetim pişman mıdır? Keşke devre arasında satsaydık diyor mudur? Sanmam. Beklemedeler. Ama şu an için Brezilyalı oyuncuya herhangi bir resmi teklif yok. Sadece ilgi var diyebilirim.
8: Anthony Dennis'e Premier Lig'den birçok takımın talip olduğuna dair haberler vardı. Hatta oyuncuya da yönetimin izin verdiğine dair haberler okudum. Onun durumu nedir? Yani şu ana kadar Göztepe'ye resmi bir teklif geldi mi Anthony Dennis için?
9: İlk olarak Trabzonspor'la görüştü Göztepe. Trabzonspor Anthony Dennis'i gerçekten Fatih Tekke'nin de raporu doğrultusunda istediklerini Göztepe yönetimine bildirdiler. Göztepe yönetimi ilk olarak Trabzonspor'la bir görüşme yaptı. Ve aslında Dennis'in 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendi. Ardından Coventry City takımı devreye girdi. Londra'da Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen Londra'da ikamet ettiği için Coventry yöneticileriyle Londra'da bir resmi görüşme yaptı. Evet, şu an için Dennis'in Premier Lig'e daha yakın olduğunu söyleyelim. Tabii pazarlıklar devam ediyor. Yani Göztepe kolay oyuncu satmıyor biliyorsunuz. Bunun bonusları var, payları var. Yani hani en ufak bir karı bile görmezden gelemiyor. Ama ben yakın zamanda Anthony Dennis'in çünkü bir görüşme daha yapacaklar. Londra'da Rasmus Ankersen'le bir görüşme yaptılar. Bayağı mesafe kat edildiğini öğrendik. Bir iki görüşme daha olacak. Son hani pürüzler, maddeler, bonuslar bunlar belirlendikten sonra bir aksilik olmazsa Anthony Dennis'in bu 7 milyon euro, 8 milyon euro, 5 milyon euro şu an için yönetim bu parayı açıklamıyor açıkçası. Ama benim kendi görüşüm, öğrendiklerim Anthony Dennis'in İngiltere'ye, Coventry'ye 6 ve üzeri bir fiyata gideceği yönünde.
8: Arda Okan Kurtulan'ın durumu nedir? Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'ın gündemindeydi ama sanırım Göztepe'nin talebi biraz yüksek geldi bu kulüplere. Sen bu yaz bir ayrılık bekliyor musun? Bir satış bekliyor musun Arda Okan Kurtulan konusunda?
9: Evet, Arda Okan Kurtulan sezon bitiminde Okan Buruk bizzat Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile bu konuyu görüştü. Telefon görüşmesi oldu. Yani Arda Okan'ı çok beğendiğini, takımına getirmek istediğini, Galatasaray'da oynatmak istediğini dile getirdi. Tabii şimdi Arda Okan gerçekten de yabancı kuralında düşünürsek Göztepe'nin hani göz bebeği diyebiliriz. Zaten gösterdiği performansla geçen sezon hem sağ bekte hem forvette hem orta sahada, yani çok yönlü bir oyuncu. İlk etapta Arda Okan için Göztepe 15 milyon euroluk bir rakam belirlemişti. Ama şu anda öğrendiğimiz kadarıyla bu rakamın bir tık daha düştüğü, yani 12-13 milyon eurolara kadar geldiğini söyleyelim. Ama şu an için Arda Okan konusunda da Göztepe'ye resmi bir teklif yok. Ama fiyat 12 ya da 13 milyon euro bandında Ayhan Şensoy.
8: Demirören Haber Ajansı muhabiri Onur Atış konuğumuzdu. İzmir'den Göztepe'nin transfer gündemi, almasını beklediği oyuncular, satmasını beklediği oyuncular, her şeyi bizimle paylaştı. Onur, çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
9: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
8: Evet değerli dinleyenler, Derin Pas'ta yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Arjantin ikinci yarının başlamasıyla tüm oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda. Baskısını arttırdı. Üst üste pozisyonlar var ama 57 dakikayı 1-0 geride geçti. Bakalım bu akşam Mısır sürprize imza atacak mı? Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan ise Arjantin maçı öncesi basın toplantısında kurduğu ifadeler, sarf ettiği cümlelerle dünya basınına haber oldu. O haberi de hemen paylaşmak isterim. Özellikle Avustralya'yı eledikten sonra Filistin bayrağıyla tribünlere gitmesi, hem de bunu Amerika'da yapması büyük takdir toplamıştı Hossam Hassan'ın. Diyor ki, dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Bu da insanlığın, dünyanın ikiyüzlülüğü demiş Mısırlı futbol adamı. Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek, yemek bulamıyorlar. Hastalıktan ve uykusuzluktan ölüyorlar. Buna sessiz kalan herkes insanlığını bir gözden geçirsin demiş. Ve bu arada Mısır ikinci golü buldu. Mısır'da büyük bir sevinç var. Dünya Kupası tarihinde tarihi sonuçlardan biri olacak gibi, umarım da olur. Yani özellikle Mısır teknik direktörü Hossam Hassan'ın duruşundan dolayı Mısır'a olan sempatimiz daha da arttı. İnsani yaklaşımının yanında takımı çok da iyi hazırlamış bugün Arjantin maçına. Tarihi bir galibiyet almaya hazırlanıyor Mısır milli takımı. Messi'li Arjantin karşısında ilk yarıyı Yasser İbrahim'in golüyle 1-0 önde tamamlamışlardı. İkinci golü de az önce buldular. Yayın sırasında da sarf etmiştim. Arjantin oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Beraberlik golü için savunmayı öne çekti ve bu da arkada boşluk bırakmaları anlamına geliyordu. Mısır kontratağa çıktı. Bu kontradan da ikinci golü bulmayı başardı ama öncesinde sanırım bir foul var. 6 numaralı oyuncu kim Görkem Arjantin'de? 6 numaralı oyuncunun ayağına basmış Mısırlı oyuncu pozisyonun başlangıcında. Gol büyük ihtimal iptal olacak gibi. Çünkü çok net bir foul gibi geldi bana. Bakalım hakem ne yönde karar verecek. Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı. İkinci golü attılar. Hakem Francia Lotexi'ye pozisyonu inceledi. Sahaya döndü. Şu an açıklama yapıyor. Kimi sordun abi? Arjantin'in 6 numarası kimdi? Enzo şu an Lotexi'ye açıklamayı yapıyor ve faulü verdi. Gol iptal. Evet. Dediğimiz gibi Mısırlı oyuncu Arjantinli oyuncunun ayağına basıyor. Pozisyonun başlangıcında Martinez'in ayağına basıyor ve hakem de maçın buradan devam etmesini istedi. 1-0'lık Mısır üstünlüğü var. Mısır ikinci golü buldu ama iptal oldu. Bir kez daha paylaşmış olalım. Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel İstanbul'a gelmişti. Program içerisinde paylaşmıştık sizlerle. Beşiktaş'ın YouTube kanalına bir açıklamada bulundu. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakalı çok güzel şeyler duydum. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum diyor Alman kaleci. Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi ve yeni kalecisi Doğan Alemdar da İstanbul'a geldi. Değerli dinleyenler, iki kaleci de sağlık kontrolü ve imzaların ardından Slovakya kampına katılacak. Bugün Salim Manav'ın Ajans Spor'da dikkat çekici bir haberi vardı. Pierre-Emerick Aubameyang dünya futbolunda taklalarıyla, attığı gollerle, yaptığı asistlerle, sevinçleriyle ün salmış bir oyuncu. 37 yaşındaki Gabonlu oyuncu. Çorum Futbol Kulübü ile anlaşmak üzere. Çok küçük detaylar kalmış. Ben de Salim'in haberi gördükten sonra Çorum Futbol Kulübü yöneticilerine sorduğumda görüşmelerin olumlu geçtiğini, bir iki güne İstanbul'a geleceğini söylediler oyuncunun. 37 yaşındaki Gabonlu forvet yarın İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Marsilya'da 41 maçta oynamış. 14 gol, 10 asist, 24 gole katkı yapmış ki Marsilya'nın A planındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça da ilk 11 başladı Pierre-Emerick Aubameyang. Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak. Ve Çorum'da da önemli bir yıldızı yeni sezonda izleyeceğiz. Eğer son anda bir pürüz çıkmazsa 1+1 yıllık sözleşme üzerine duruluyor Pierre-Emerick Aubameyang'la. Geçen sezonki istatistiği hiç fena değil. 41 maça çıkmış 36 yaşındayken. 14 gol, 10 asistlik katkı sunmuş. Bakalım Süper Lig'de o taktalara, gol sevinçlerine devam edecek mi? Dünya Kupası'nda Arjantin 0, Mısır 1. Çeyrek finale hangi takım kalacak? Dakika 63. Messi ve arkadaşları bugün şu ana kadar aradıkları golü bulamadılar. Aslında çok önemli fırsatlar da yakaladı Arjantin maç içerisinde. Beraberlik golüne yaklaştığı anlar oldu. Penaltı kaçırdılar Messi ile. Penaltıyı değerlendiremediler. Kaleci başarılıydı. Ve şu anda da dünya futbolunda sürpriz sayılabilecek bir skor karşımıza çıktı. Bu akşam 23'te İsviçre-Kolombiya maçının ardından Dünya Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli olacak değerli dinleyenler. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Bugün oldukça hareketli bir gündem vardı. Birçok yere bağlandık. Açıklamaları sizlerle paylaştık. Katkılarınız için teşekkürler. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
7: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo, radyo, spor.
4: Reklam.
0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
12: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
13: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
14: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
15: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: İnci koşusu da başlayacak. Batara en dış kulları kullanacak. Batara da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi. 7. koşu başladı değerli yarışseverler. Liderlik mücadelesinde ön tarafa gelen safkanlardan 12 numaralı Zorlu Hayat liderliği aldı. Dış kulvardan 10 numaralı Patara, içeriden de 1 numaralı Alpli geldiler şimdi. Öndeki Zorlu Hayat'ın peşine düştüler. Bu üçlünün 1,5 boy kadar gerisinde en iç kulvarda 5 numaralı Begian, ortada 8 numaralı Uskumru, dışında 7 numaralı Rekortay var. İçeriden gelen 1 numaralı Alpli liderliği alıp son bine önde girdi. İkincilikte 12 numaralı Zorlu Hayat, dışında 10 numaralı Patara. Bariyer dibinde 5 numaralı Begian, dışında 7 numaralı Rekortay. 1,5 boy geride 4 numaralı Asral. İçinde 8 numaralı Uskumru, onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Altın Nokta var. Yine dış kulvarda Torun Sada sırasıyla safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. İçerideki 1 numaralı Alpli yarışın lideri, dışında 12 numaralı Zorlu Hayat ikincilikte, onun dışında 10 numaralı Patara, 1 boy kadar geride 5 numaralı Begihan, dışında 7 numaralı Rekortay, 1,5 boy kadar geride içeride 8 numaralı Uskumru sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. İçerideki 1 numaralı Alpli düzlüğe lider çıkmayı başardı. Hemen dışından 12 numaralı Zorlu Hayat onu yakaladı. Daha geriden 5 numaralı Begihan'ın da atakları var. 400'e girildi. Ortadaki 12 numaralı Zorlu Hayat yarış lideri, dışından 5 numaralı Begihan da geldi şimdi son 200 metreye doğru. Begihan yakaladı Zorlu Hayat'ı ve yarıştaki liderliği farkı da açmaya başladı. Son 150 metreye girildikten sonra fark 5 boy kadar. 5 numaralı Begihan önde. İkincilik mücadelesi var artık. Geride 5 numaralı Begihan lider. Yarışı da 5 numaralı Begihan kazanıyor. 12 numaralı Zorlu Hayat ikinci oldu. 3 numaralı Altın Nokta yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 8 numaralı Uskumru dördüncü, 10 numaralı Patara da beşinci oldu. 5 numaralı Begihan Akın Sözen'le kazandı koşuyu. 2 numaralı Altın Mühür koşmadı. Kazanan Begihan altılı Ganyan favorisiydi.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan bahse gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Bu 2 saat içerisinde gündeme bakacağız. Yoğun bir gündem var. Takımlarımızdaki son gelişmeleri yine muhabir arkadaşlarımızla konuşarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Son gelişmeler derken özellikle Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bugün transfer haberleri vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'da son gelişmelere bakarız. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da belki yeni transferler şu an için açıklanmadı ama birçok isim konuşuluyor. Bugün Galatasaray topbaşı yaptı yeni sezon için. Onu da yine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'nda bir sürpriz. Arjantin-Mısır mücadelesi devam ediyor. 70. dakika geride kalmak üzere ve 2-0'lık Mısır üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Arjantin, Lionel Messi kupaya veda mı ediyor? Bu yaklaşık 20 dakika sonra programın içerisinde belli olacak ve sizlerle paylaşacağız bu bilgiyi de. Messi'nin bir penaltı kaçırdığını da hatırlatmak isterim sizlere karşılaşmada. Bana ulaşabilirsiniz. Sizler de düşüncelerinizi aktarmak üzere. Radyo Spor WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87. Radyo Spor WhatsApp hattımız, lütfen mesajlarınızı yollayınız. Evet, biraz önce de söylediğim gibi gerçekten yoğun bir gündem var. Beşiktaş'ta üst üste transferler açıklanıyor. Beşiktaş'ın yeni kalecileri az önce İstanbul'a indi, yaklaşık 1,5 saat önce. Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli eldiven Doğan Alemdar imza için İstanbul'a geldiler sevgili dinleyiciler. Bir açıklama yapmadılar ama tabii bu akşam ya da belki yarın bir sözleşme imzalanacak. Bunu da göreceğiz. Bir şey olur mu? Basın toplantısı olur mu? Onu henüz açıklamadıklarını söyleyelim ama göreceğiz. Bekliyoruz. Beşiktaş'ta üst üste isimler açıklanıyor. Salih Özcan'ın da yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tabii bu konularla ilgili birazdan bir bağlantı yapacağız ve son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve Trabzonspor çok önemli bir transfere imza attı. Aral Şimşir, sevgili dinleyiciler, milli takımın da oyuncusu biliyorsunuz. Ve Aral Şimşir konusu çok yazıldı. Birçok takıma aslında Aral Şimşir yazıldı. Gerçekten önemli bir oyuncu bu arada. Gelecek vadeden de bir oyuncu, bunu söyleyelim. Belki de uzun bir süre sonra ilk kez Trabzonspor bu kadar ciddi bir yatırım yaptı bir futbolcuya. Bunu da söyleyebiliriz. 13 milyon euro ödeyecek Danimarka temsilcisine Trabzonspor oyuncu için ve oyuncuya 4 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi vardı. Yine ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda bakarız. Fenerbahçe'de son günlerde çok konuşulan Greenwood ismi var biliyorsunuz. Bu isim artık bugünden itibaren netleşti diyebiliriz. İtalya'dan geldi açıklama. Roma ile Greenwood'un anlaştığı yönünde haberler var sevgili dinleyiciler. Yani artık Greenwood meselesi Fenerbahçe için kapanmak üzere diyebiliriz. Ve Galatasaray'da çok fazla konuşuluyor. Özellikle transferlerin hala yapılmamış olması. Galatasaray bugün topbaşı yaptı. Yeni sezon için açılışı yaptı. Açılışta kısa bir konuşma yaptı Başkan Dursun Özbek ve aslında orada yani hiç merak etmesinler, bugüne kadar yaptığımız transferler ortada, bize güvensinler dedi. Ve bakalım, bu açıklamanın ardından bir basın sorusu da almadı Dursun Özbek. Aslında beklentimiz o yöndeydi. Bir basın sorusu alır, basından sorular alır diye düşünüyorduk. Ama bu olmadı. Bakalım bundan sonraki süreçte Dursun Özbek söylediği gibi çok önemli transferler yaptık bugüne kadar. Yine de yaparız demişti. O önemli transferler Galatasaray'a hangi süreçte, hangi sürede gelecek? Onu da önümüzdeki zaman bize gösterecek. Evet, bir kez daha hatırlatayım. Sizler de mesajlarınızla yayına dahil olabilirsiniz. Özellikle Beşiktaş'ın transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Radyo Spor WhatsApp hattına yazmanızı bekliyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Tekrar edeyim, 0538 052 14 87. Gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bizde gelen tüm mesajları yayın içerisinde okumaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Ayrıca bir kez daha belirtmekte fayda var. Aral Şimşir de Trabzonspor'a imza attı. Yine Trabzonspor taraftarları da düşüncelerini bizimle paylaşabilirler sevgili dinleyiciler. Buradan ben de yine gelen mesajları okuyacağım. Tüm gelen mesajları. Bu arada Arjantin-Mısır mücadelesinde 74. dakika geride kaldı.
Arjantin ciddi bir baskı oluşturmuş durumda Mısır kalesinde. Ama bir türlü o beklenen golü bulamıyor Arjantin. Belki 2-1 yakalarsa sonrasında 2-2 için çok ciddi bir çaba sarf edebilir. Lionel Messi bir penaltı kaçırdı karşılaşmada. Aslında ikinci golü attıktan sonra Mısır hemen kameralar Lionel Messi'nin yüzüne döndü. Messi çok üzgündü gerçekten de. Ve o üzüntüsünü beraberinde belki de hani son Dünya Kupası olduğunu düşünüp kaçırdığı o penaltıya da üzülüyordu diyebiliriz. Ama yüzüne baktığımızda gerçekten çok ciddi bir üzüntü olduğunu da söyleyelim. Bakalım Arjantin buradan geri dönüş sağlayabilecek mi? Kalan süre az ama Arjantin'de çok önemli oyunculara sahip. İşte bu oyuncular da ciddi bir şu anda baskı kurmuş durumda Mısır kalesinde. O ilk golü atabilirse Arjantin eğer şu 80. dakikaya kadar, hatta 85. dakikaya kadar da diyebiliriz. Çünkü sonrasında mutlaka bir uzatma olacaktır. Bu nedenle 85'e kadar eğer gol gelirse ben sonrasında yine Arjantin'in beraberliği sağlayabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Bir orta ceza sahasına bu arada son anda uzaklaştırdılar. Gerçekten çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı Arjantin, bunu söyleyebilirim. İyi yayınlar Adana'dan Murat. Ben demiş Amerika Birleşik Devletleri yenildi biliyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri yenilirken sahaya çıkan oyunculardan bir tanesi de Balogun'du biliyorsunuz. İşte burada bir önceki maçta gördüğü kırmızı karttan sonra cezasının ertelenmesi çok fazla tepki çekti. Hatta UEFA'nın da buna bir tepkisi olduğunu hatırlatalım. İşte sevgili Murat da diyor ki yetmedi diyor orada Amerika'nın müdahalesi. Bugün de işte Donald Trump'ın bu konuda FIFA başkanı ile görüştüğü yönünde haberler vardı. Ama sonuç itibariyle tabii bir oyuncu ne kadar etki ediyor işte gördük. Ben sonuç itibariyle iyi bir futbol yoktu sahada. Amerika Birleşik Devletleri adına Belçika daha iyi oynadı ve kazanan taraf oldu. Bunu da hatırlatmış sevgili Murat bize. Abdullah'tan gelmiş mesaj diyor ki abi yayınlar Arjantin'i harcıyorlar demiş. Yani evet görünen o. Çok fazla baskı yapıyor Arjantin. Karşılığında eğer bir kontradan gol yerlerse bu iş biter. Ve Mısır o kontrayı da yapmak üzereydi biliyor musunuz? Trezeguet ülkemizde de oynadı biliyorsunuz bir dönem. Trezeguet'in vuruşu avuta gitti. Simeone görüntüye geldi. Arjantin adına maçı takip ediyor. Daha doğrusu Arjantinli teknik direktör maçı takip ediyor. Onun da yine yüz hatlarına baktığımızda bir gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Onun da çok morali yerinde değil. Şimdi yine Arjantin geliyor. Gerçekten iyi bir karşılaşma olmaya başladı son bölümü. Arjantin bu baskıdan bakalım gol çıkarabilecek mi? Şimdi bir seti kurdular ama çok kalabalık Mısırlı oyuncular. Bu kalabalıktan şu an için bir sonuç alamadı Arjantin. Yine geriye doğru çıkardılar. Yani o orta yaparak da denemek istemiyorlar. Biraz daha topu kanatlara götürüp ceza sahasına sert yerden ortalar tercih ediyorlar. Bu arada şimdi tehlikeli olabilir dedim ama son anda yine Mısırlı oyuncular kapattılar. Orta içeriye doğru geldi. Arka direkte kafayla Trezeguet topu kornere göndermeyi başardı. Arjantin bir köşe vuruşu daha kullanacak. Evet gözüm bir taraftan orada dediğim gibi bakıyorum. Önemli bir durum olursa, yeni bir gol pozisyonu olursa bunları yine sizlerle paylaşacağımı belirtmek isterim sevgili dinleyiciler. Arjantin adına en azından bir gol gelirse heyecanı daha da artacaktır karşılaşmanın. Ama dediğim gibi Mısır kontradan bir gol bulursa da o zaman Arjantin için bu işler bitmiş demektir. Benim en azından görüşüm bu yönde sevgili dinleyiciler. Tekrar etmemde fayda var mı bilmiyorum ama mesajlarınızı bekliyorum. Beşiktaş'ın yeni transferlerini nasıl buluyorsunuz? Beşiktaş taraftarları yazabilirler. Hafta sonunda biliyorsunuz Beşiktaş'ta bir divan kurulu gerçekleşti ve orada da aslında birçok açıklama vardı. İlk kez bir divan kurulunda Başkan Serdal Adalı'ya karşı çok sert söylemlerle eleştiriler gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Tabii Dursun Özbe, düzeltiyorum, Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar da çok fazla konuşuldu. Çünkü özellikle kapalı tribünle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra taraftarın da ciddi şekilde açıklamaları oldu, daha doğrusu tepkisi oldu sosyal medya üzerinden. Bunu da söyleyebilirim. Bunları da konuşalım istiyorum. Lütfen yazın.
Radyospor WhatsApp hattına 0538 052 14 87. Bu arada Arjantin golü buldu. Bakalım offside var mı? Arjantin'in attığı bu golde offside yoksa eğer 2-1'i yakaladı Arjantin. Ama maçın hakemi bakalım nasıl bir karar verecek. Mutlaka incelenecektir gol. Sonrasında size bilgiyi aktaracağım. 2-1'e geldiyse eğer skor gerçekten önemli bir aslında dakikada geldi. Bunu söyleyebiliriz. Maçın hakemi şu anda golü vermiş görünüyor bu arada. Bir daha söyleyelim. Maçın hakemi golü vermiş gözüküyor. Arjantin golü buldu. Arjantin 1 Mısır 2 oldu. Bundan sonraki dakikalar çok daha önemli olacaktır. Dediğim gibi karşılaşmada ben de bu heyecanlı maçı takip ediyorum. Size aktaracağım. İzleyemeyenler, takip edemeyenler, radyoda şu anda bir dinleyenler için 2-1'lik skor var artık. Dakika 80. Mısır 2-0 öne geçmişken buradan bir geri dönüş sağlayabilecek mi? Lionel Messi ve arkadaşları Arjantin milli takımı göreceğiz.

0: Evet, karşılaşmada 81. dakika 2-1'lik Mısır üstünlüğü devam ediyor. Arjantin'in baskıdan golü bulduğunu bir kez daha belirtelim. Bakalım geri dönüş gerçekleşecek mi? Biz de dönelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'la başlayayım istedim çünkü şu anda en hareketli saatler Beşiktaş'ta yaşanıyor. Bugün Beşiktaş'tan üst üste transfer açıklamaları geldi sevgili dinleyiciler. Ve bu açıklamaların ardından da Beşiktaş tribünleri, Beşiktaş taraftarları sosyal medyada özellikle dikkatimi çekti. Çok fazla olumlu geri dönüş vermeye başladılar. Bakalım Beşiktaş'taki son gelişmeler neler? Çok değerli bir arkadaşım bizimle birlikte olacak. Radyo Spor'da başarılı programlar yapıyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ta çok yakından takip eden bir isim. Sevgili Burak Alaca bizimle birlikte. Burak merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Selamlar herkese.
0: Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Önce Dünya Kupası'nı sorayım. Arjantin 2-0'dan döner mi? Ne diyorsun? Kalan dakika 10 ama tabii biraz da uzar bu maç.
1: Yani dönse iyi olur. Portekiz elendi, Brezilya elendi, Arjantin de elenirse turnuvada kimi izleyeceğiz onu düşünüyorum yani. Fransa, İngiltere ve Portekiz İspanya haricinde izleyecek bir takım kalmayacak. Hele ki Messi'nin de bu kadar erken elenmesi böyle bir maçta bence büyük hüsran olur. O yüzden benim burada açık söyleyeyim. Biraz tabii subjektif bir yorum olacak ama gönlüm Arjantin'den yana.
0: Şöyle ben de şöyle bir fikrimi söyleyeyim. Bu arada Messi yine çok iyi girdi ceza sahası içerisine ama ortasında Martinez değerlendiremedi, Lautaro Martinez. Ya bence çok iyi de girdi bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi burada aslında en önemli şey şu, sana katılıyorum. Belki işte Messi'nin son Dünya Kupası oluşu, yani en azından öyle tahmin ediyoruz. Bu nedenle bu kadar erken Messi'nin ayrılmasını istemem. Bir de penaltı kaçırdığı bir karşılaşmada böyle bir şey olmasını çok da istemem. Yani Messi bana kalırsa bu turnuvanın şu ana kadar en azından en değerli oyuncularından biri.
1: Tatsız bir son olur. Şimdi bir de orada gol rekoruyla Mbappe arasında bir çekişme var ya. En azından bu kadar kolay bir tur derken veda etmesi bence çok şık olmaz.
0: Bir de şöyle düşünebiliriz değil mi? Yani hep yıllarca Ronaldo mu Messi mi soruları hep soruldu ya. Sevgili Burak. Bu anlamda hani bu turnuva biraz da böyle bu konuda herkesin artık net kararını verdiği, bu arada Arjantin 2'yi attı. Yani baskı 2'yi buldu. Lionel Messi mi attı golü bu arada, onu anlayamadım ama galiba Messi vurdu. Müthiş bir gol attı Messi, böyle gelişine topun vuruşunu yaptı ve 2-2'yi yakaladı Arjantin. Vallahi 3-2'ye de getirirler bunlar. Bu gazla gördüğüm o, yani momentum tamamen Arjantin lehine.
1: Ya futbol, güzel haber.
0: Futbol çok güzel ilginç haber. Biliyor musun Burak? 5 dakika önce 2-0 yenik durumda olan Arjantin 5 dakikada 2-2'ye getirdi ve hala en az 10 dakika var. Ve bence Arjantin 3'ü de bulabilir diye düşünüyorum.
1: Dün Amerika'yı Belçika maçında da gördük. Futbol her zaman kendi adaletini sağlar. Bunu artık herhalde şekilde söyleyebiliriz.
0: Öyle mi diyorsun? Tam artık şey diyordum yani. Yani Ronaldo mu Messi mi sorularının üzerine bu Dünya Kupası ile birlikte birçok kişi artık Messi konusunda net kararını vermişti. O açıdan da bence değil mi? Yani üzücü olur Messi'nin gidişi. Evet, bu arada evet, nefis bir vuruş ya. Yani izlemeni isterim Burak.
1: Bir fenomen.
0: Müthiş. O yüzden top yere inerken müthiş bir vuruş yapıyor köşeye doğru. Kimsenin çıkarması da mümkün değil o topu. Evet, 2-2 oldu. Ben de bu heyecanlı karşılaşmayı paylaşacağım, önemli anlarını sizlerle. Ama biz sevgili Burak'la Beşiktaş'ı konuşalım diye bağlantı yaptık, buluştuk. Sevgili Burak, şimdi bugün Beşiktaş'ta üst üste transfer haberleri geldi. Hafta sonunda yapılan divan toplantısından sonra ben açıkçası bir iki gün içinde bu kadar üst üste açıklamalar bekliyordum. Onu söyleyeyim. Yani benim beklentilerimden biriydi. Çünkü ciddi şekilde Serdal Adalı yönetimine karşı hem taraftarın bir şeyi söz konusuydu, tepkisi söz konusuydu. Hem de o gün divanda çok ciddi eleştiriler vardı hatırlarsan. Şimdi burada şunu sormak istiyorum önce. Sayın Serdal Adalı'nın zaten bu transferler yaklaşmış mıydı yoksa bu tepkilerden sonra işi biraz daha hızlandırdı mı diyelim?
1: Şimdi masadaki isimlere bakacak olursak bugün açıklananlardan başlayalım. Ben zaten Beşiktaş'ın bir aydır neredeyse belki de daha fazla üzerinde yoğun efor sarf ettiği bir isimdi. Doğan Alemdar biraz kısa sürede gelişti. Şimdi şu çok önemli bana sorarsanız. Normalde bilirsiniz. İşte Beşiktaş'ta, özellikle Beşiktaş için söyleyeyim hatta bunu, diğer takımlardan örneğe de gerek yok. Transfer biraz daha Avrupa'da taşlar oturduktan sonra yaz aylarının sonuna doğru gerçekleşiyor. Temmuz ayına gelindiğinde Beşiktaş'ın şu an hali hazırda transfer yapmaya başlaması, bunları noktalandırması bence çok kıymetli. İkincil olarak 23 Haziran'da bir Midland maçı var bildiğin gibi, eleme turu. Beşiktaş'ın bu eşleşme öncesinde en büyük kayıp yaşadığı nokta kaleydi. Orada Ersin Destanoğlu sonrasında henüz net bir kaleci ismi yazamıyorduk muhtemel 11'e. Şu an Nübel'le birlikte Beşiktaş'ın ilk 11 kalecisi belli oldu. Hatta rotasyonunda da Doğan Alemdar hamlesiyle birlikte Beşiktaş orayı şekillendirerek aslında kendi bir şekilde garantiye aldı. Çünkü santrfor noktasında oh turnuvadan erken dönüyor. Yine Agbadu savunmada, ileride Orkun Kökçü orta sahada. Yani kadro aslında şekilliydi. Burada Midland maçını kurtarmak için yapılacak belki bir hamle vardı. Onu yaptılar. Bundan sonrasındaki transferleri zaten birazdan konuşuruz.
0: Evet, kaleci konusu senin de söylediğin gibi, özellikle Ersin Destanoğlu'nun bir türlü sözleşme imzalamaya yanaşmaması. Yani gitmek istiyor Ersin. Bu durumda Beşiktaş belki de işte üçüncü kaleciyle mi çıkacaktı? Hep bu soruluyordu. Ama orada iki kaleci alarak orayı bir anda tamamlamış oldu Beşiktaş. Bunun dışında tabii bu akşam bu arada bu isimler geldi değil mi? Oyuncu kaleciler. İki kaleci de bu akşam indi İstanbul'a.
1: İki kaleci de İstanbul'a indi. Hani Dümbel'in belki Dünya Kupası sonrasında bir tatili olacaktır ama hem Doğan Alemdar orada hazır bekleyecektir, hem de Midland maçına ben Nübel'in de yetişmesini bekliyorum. Hala neredeyse 15 günlük bir maraton var. Yani şöyle, Beşiktaş Ersin Destanoğlu mevzu da, Beşiktaş'ta eğer kalsaydı Ersin Destanoğlu muhtemelen rotasyon kalecisi olacaktı. Daha iyi bir kaleci alınacağını biliyorduk. Burada Nübel zaten net bir isim. Hani son 4 sezonda Bayern Münih kiralamış olsa da Monaco gibi, Stuttgart gibi rekabetçi takımların kalesini düzenli olarak koruyan bir isim. Son sezon Almanya Ligi'nde, bildiğin gibi Almanya Kupası'nda düzeltiyorum, Stuttgart'la final oynadılar. Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandılar. Bu anlamda Nübel ismi net bir isim. Beşiktaş'ta çok uzun süre sonra gelen en net kaleci ismi diyebiliriz. Bu anlamda yönetim bence başarılı bir iş çıkarttı. Bayern Münih'i de köşeye kıstırdılar bu arada. Bildiğim kadarıyla yapılan anlaşmada şöyle bir detay var. Nübel'in maaşının bir kısmını da Bayern Münih ödeyecek. Çünkü oyuncunun sözleşmesi hala var. Bayern Münih faydalanmayacak. Bu denklemi de göz önünde bulundurarak biraz Beşiktaş Bayern Münih yönetimini köşeye sıkıştırdı. Transferin bu kadar uzamasının sebebi de buydu. 29 yaşında Almanya milli takımı havuzunda bulunan bir kaleciyi 5+5 milyon euro'luk bir pakete bitirmek de zaten çok büyük iş.
0: Evet, peki kaleciler dışında Salih Özcan konusu tamamen bitti mi? Yarın gelecek diye konuşuluyor ama nedir son durum?
1: Çok büyük bir sürpriz olmazsa Salih Özcan transferi de bitti. Bence bu da kıymetli bir ekleme. Hem yabancı... Yani son 2 senedir maç oynamaması çok bir şüphe yaratıyordu ama Amerika maçında iyi gözüktü. Daha önce Orkun Kökçü ile birlikte oynadığı Dünya Kupası elemeleri, İspanya maçı ve son Amerika maçında da orada aralarında bir sinerji, bir uyum olduğunu gördük. Bu anlamda da bir de hani Salih Özcan'ın geçen sene Beşiktaş onu istediğinde 3,5 milyon euro'luk bir talebi vardı. Şu an 2 milyon euro dolaylarında bir bedelle transfer bitti. Şimdi oyuncu kaşelerinin bu kadar yükseldiğini düşünecek olursak, mesela işte Fenerbahçe'nin Vedat Muriç hamlesi 7 milyon euroya yıllık maaşa bağlandı. 2 milyon euro Salih Özcan için kabul edilebilir. Bence güzel bir anlaşma. O yüzden Beşiktaş'ın ben burada da pozitif bir işe imza attığını düşünüyorum açıkçası. Demek gerekirse.
0: Evet. Yarın geliyor mu peki? Yani bugünkü duyumlarımız öyleydi ama.
1: Efendim?
0: Yarın geliyor mu Salih Özcan? Bugünkü duyumlarımız öyleydi. Yarın o da İstanbul'da olacak şeklinde.
1: Benim duyduğum kadarıyla da yarın evet İstanbul'da olacak Salih Özcan. Yarın kulüpten yine bir resmi açıklama bekliyorum Salih Özcan konusunda.
0: Peki Burak, bu yeni isimler için bir imza söz konusu mu? İmza, yani basın toplantısı gibi, imza töreni gibi bir şey, yoksa şu ana kadar duyurulmadı galiba değil mi?
1: Ya şimdi şöyle, yönetimin bitirme aşamasına geldiği birden fazla transfer var. Bu hafta içerisinde hepsi şekillenirse şayet resmi açıklamalardan sonra toplu, yine burada 5-6 oyuncunun olduğu, ki biliyorsun İlhan Fakıl, Altara gibi isimler de açıklanmıştı. Hı hı. Kalabalık bir imza töreni yapılacaktır. Bu işi parça parça yapacaklarını zannetmiyorum. Orada o yüzden bu hafta kritik şekillenecek transferler, Trossard'ın durumu, santrfor için Vlahovic haricinde Lukaku ismi yine masadaki isimlerden biri. O yüzden dediğim gibi bütün transferlerin bir resmiyete kavuşmasını bekleyeceklerdir. En zamanda bir toplu imza töreni olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, peki Trossard dedin, oraya geri dönelim. Nedir Trossard'da son durum? Yani Beşiktaş yakın mı bu transfere, yoksa daha çok başında mı?
1: Beşiktaş Arsenal'la anlaştı öncelikle, onu söyleyelim. 18+2 milyon euro bonusluk bir paket karşılığında. Aslında Arsenal'ın tutmak isteyeceği bir isimdi ama hem 31 yaşında olması hem de sözleşmesinin bir yılı kalması nedeniyle orada misyonu tamamladığına inanıldı. Güzel bir meblağa çıkıldı ki zaten 24 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncuyla şöyle bir ikilem vardı geçtiğimiz haftaya kadar. İşte Beşiktaş'ın maaş teklifi 7 milyon euro, oyuncu 10 istiyor. 3 yıllık 4 yıllık sözleşmeler derken bugünün şartlarında 8,5 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme konusunda oyuncu da fit. Hani Dünya Kupası bittiğinde, çok başka bir şey önüne çıkmazsa, onun adına bittiğinde Trossard'ın ben çok yüksek ihtimal Beşiktaş forması giymesini bekliyorum. Hani Belçika'nın turnuvadaki kaderi bunu etkileyecektir. Belçika eğer önümüzdeki turda İspanya'ya elenirse zaten Trossard resmi imzayı atıp ondan sonra tatile çıkacakmış görüntüsü var şu an için.
0: Yani önemli olan önce Belçika'nın Dünya Kupası'nda ne kadar devam edeceği, değil mi?
1: Evet, dün Amerika karşısında da güzel bir bence gösteri yaptılar. Trossard da çok etkili oynadı. Asistan usta işi bir asisti. Beşiktaş'ta da neler yapabileceğim bir sinyalini verdi. O yüzden hani zannediyorum İspanya Belçika'ya eğer bir sürpriz olmazsa yani bir hafta içerisinde Trossard durumunun da artık bir noktalandığını görürüz. Olumlu ya da olumsuz. Burada %80 olumlu olacağını düşünüyorum ama onu söyleyebilirim.
0: Peki Burak, son olarak şunu sorayım. Başka var mı Beşiktaş'ın gündeminde isim? Trossard dedik, onun dışında.
1: Golcü transferinde Vlahovic bekleniyor. Burada Ağustos'un başına kadar beklenebilir gibi duruyor ama Vlahovic'in tavrı biraz da genel ya da düşüncesi Avrupa büyük liglerine gitmeye yönelik. Tabii para faktörü burada caydırıcı olabilir. Orada biliyorsun brüt maaş sistemi üzerinden çalışılıyor. Evet. Buradaki kadar astronomik meblağlar yok. Lukaku isminin de adaylar arasında olduğu, turnuvada da fena gözükmedi. Tekrar Vlahovic'in durumuna göre masaya gelebileceğini duyuyorum. Aynı zamanda düşünüyorum da.
0: Yani Trossard aynı zamanda Vlahovic ya da Lukaku olur mu? Yoksa Trossard'dan sonra biraz daha belki hem maaş bütçesi olarak hem isim olarak daha mütevazi bir isme gidebilir mi? Ne diyorsun?
1: Yok yok, burada
0: bu arada Arjantin 3'ü attı.
1: Şunu söyleyeyim, Arjantin için bu arada sevmekle birlikte vites düşmeyecek. Çünkü burada artık takdir edersin Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabet etmek için burada bazı fedakarlıklar yapman gerekiyor. Yani Trossard'dan sonra Santrafor transferinde de iyi bir bütçe var. Yine orada yaklaşık 10 milyon euroya kadar çıkabilecek bir maaş bütçesi görebiliriz. Stoper transferinde, sonrasında orta saha transferinde nasıl bir mali tablo izlenir? Bunu bu ilk önce ana atar damarları oluşturacak transferler bittikten sonra göreceğiz. Ama Santrafor transferinde de büyük bir bütçe ayrılacak, onu söyleyebilirim. İmza parası ya da bonservisle birlikte.
0: Yani inanılır gibi dakika 80, 2-0 yenik durumda Arjantin. Dakika 90 artı 2, 3-2 önde Arjantin. Bu arada itiraz ediyor Mısırlı oyuncular. Diyorlar ki bir incelensin gol diyorlar. Onu da bir görelim. Ondan sonra bu skoru net olarak verelim. Hakem yok, golü verdim diyor bu arada. Evet, itirazlara o, gol diye. Evet, gol diye net bir şekilde. Valla ya bu muazzam bir şey, biliyor musun? Yani.
1: Ama Dünya Kupası'nda güzel tarafı bu değil midir?
0: Öyle de şu tarafı var işin. Bu arada Mısır penaltı bekliyor, biliyor musun? Öncesinde diyor bize yapılan hareket penaltı diyor. Ama yok yani. Olur. Benim gördüğüm kadarıyla da bir penaltı falan yok. Sağ tarafa Lautaro'ya bir pas. O da müthiş kesti. Arka direkten gelen oyuncu da offside'da mı, ona da bir bakayım en son. Yok canım, ne offside'a, alakası yok.
1: Yani müthiş bir gol.
0: Valla bu momentumu da yakaladı ya şimdi Arjantin. Buradan finale kadar giderler ha.
1: Yeşilburun Adaları eşleşmesi de kolay geçti ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Hani Arjantin için en büyük felaket senaryosu yarı finalde Brezilya'nın geldiği senaryoydu ve Brezilya da elendi. Yani final yolu biraz açık gibi. Burada da hani bu şekilde son dakika bir sürpriz olmazsa final yolu açık gibi duruyor. Bir Messi Mbappe revanşı göreceğiz gibi düşünüyorum.
0: Yani bence de ihtimal dahilinde iki taraftan da gelen oyuncular, ama ben hala Messi Mbappe finali olur mu orada şüpheliyim. Çünkü ya bir İspanya var ki yani muazzam bir şansla da gidiyorlar. Aynı zamanda iyi bir oyunla da gidiyorlar. Orada çok emin değilim yani ne olabileceği konusunda. Ya İspanya Fransa yarı finali.
1: Kritik katılırım.
0: Tabii önce o yarı finali görsün iki takım, onu da bilmiyoruz da. Bakalım peki, Arjantin'i tebrik etmek lazım. Daha maç bitmedi tabii ama artık bundan sonra buradan döner mi bilmiyorum. 90 artı 7 demişti maçın hakemi. 2 dakikalık uzatma olduğunda gol gelmişti. Yani 5 dakika daha oynanacak maç, görünen o. Peki son sorumu soruyorum. Biraz önce aslında sondu ama ben bu araya laf girince bir şey daha geldi aklıma. Hafta sonunda Sayın Serdal Adalı'nın divanda yaptığı açıklamalardan sonra çok ciddi tepkiler geldi. Hem divanda, o sırada bulunan divan kurulu üyelerinden sanıyorum Hasan Bozkurt yerdi değil mi? Çok net eleştirilerde bulundu ve hatta sonunda şöyle dedi. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde adayız arkadaşlarımızla beraber dedi. Ve diğer taraftan da işte kapalı tribün özellikle Beşiktaş'ta ciddi bir tepki gösteriyor yönetime. Oradaki durum nedir? Bizimle paylaşır mısın? Yani ne oluyor şu anda? Hala o tepkiler devam ediyor mu? Bu transferler biraz olsun soğutur mu meseleyi?
1: Ya burada kapalı tribün, orada kültür ve taraftar grubu kitlesi var biliyorsun. Yani transferlerden bağımsız olarak onlar orada olmak isteyen insanlar artan kombine fiyatlarını biraz eleştirdik. Değil, protestodan ötürü çarşının mesela gelecek sezon kapalı tribünde olmayacağı konuşuluyor. Bunu bekleyip görmek lazım. Yani transferlerin biraz daha kalifikasyonu ve ya da heyecan, adrenalin düzeyi arttıkça buzlar eriyebilir ama şu an için orada kat edilmiş bir mesafe olduğunu düşünmüyorum. Hala soğuk rüzgarlar esiyor. Alo.
0: Burak'cığım duyabiliyor musun?
1: Şimdi geliyorsun abi.
0: Tekrar bu durum nasıl bir sonuç yaratabilir sence? Yani işte biz artık adayız diyenler de var.

0: Yani Beşiktaş'ta tabii sezon başlayacak muhtemelen. Eğer başarılı giderse bir sıkıntı olmaz da. Bir başarısızlık durumunda bekliyor musun bir seçim? Seçimli genel kurulu.
1: Aynen. Sezonun nasıl başladığına bakarak bir seçim olup olmayacağını söyleyebiliriz ama farklı adaylar olması, burada bir rekabet söz konusu olması bence kulübün ivmesini arttıracaktır. Neden diye sorarsan, hani hiç orada konfor alanında olduğun zaman biraz başına buyruk hareket edebilirsin ama insan vücudu da böyledir, vahşi doğada da böylesindir. Tehdit hissettiğin andan itibaren bir irkilirsin, dikkatli olursun. Bundan sonra yönetimin yapacağı hamleler nitelik olarak ya da inceleyip sık dokunmak anlamında daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü arkalarında oraya gelmek isteyen bazı insanlar var. Bunun ben bu rekabetin Beşiktaş'a yarayacağı kanısındayım. Onu söyleyebilirim.
0: Peki. Burak çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Burak Alaca bizimle birlikteydi. Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktardık sizlere ve şimdi bir yarış arası.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Demendinoğlu sırasıyla son 800'e girilmek üzere. 7 numaralı Bayolof koşunun liderliğini yapan Safkan. İkincilikte 10 numaralı Elmapınar. Dışarıda 5 numaralı Rüzgar Su. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Toz Yuturan var. Onun dışında 2 numaralı Can Mert. Ortalarında 11 numaralı Tuncatay. Daha sonra 9 numaralı Tanju Bey. 7 numaralı Bayolof koşunun lideri fark 2 boy. 5 numaralı Rüzgar Su yine ikincilikte. 2 boy kadar geride 10 numaralı Elmapınar. 1,5 boy o kadar geride Can Mert sırasıyla atlar virajı dönüyor. 7 numaralı Bay Olof düzlüğe de lider çıktı ve son 400 metrede önde girdi bu Safkan. İçinden 5 numaralı Rüzgar Su'nun daha geriden 4 numaralı Tatar Uşağı'nın da atakları var. 200'e doğru ortadaki Bay Olof lider şimdi o içeriye girdi. Dışından Rüzgar Su da atağa kalktı. Son 200 metre içerideki Bay Olof yarışın lideri. Dışarıdan 5 numaralı Rüzgar Su'nun atakları sürüyor. Bay Olof direniyor. Rüzgar Su geliyor. Son metreler. Bay Olof önde. Rüzgar Su'nun atakları var ama 7 numaralı Bay Olof kazanıyor. 5 numaralı Rüzgar Su ikinci, 9 numaralı Tanju ve 3. 4 numaralı Tatar Uşağı 4. 6 numaralı Toz Yuturan da 5. oldu. 7 numaralı Bay Olof Mahmut Bağla kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte.

0: Markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 21.06 oldu saatler. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz'de. Sevgili dinleyiciler, Arjantin 3-2 kazandı. Messi'nin gözyaşları damga vurdu karşılaşmanın sonunda. 2-0'dan geri dönüşe imza attı. Arjantin 3-2 kazandı ve Messi'nin gözyaşları maçın sonunda hemen sanıyorum tüm tribünlerde de hemen aynı duygular vardı. Gerçekten muazzam bir geri dönüş gerçekleştirdi. Arjantin 80. dakikasıydı karşılaşmanın. 2-0 yeni durumdaydı Arjantin ve sonrasında 3-2'ye getirdi skoru ve karşılaşma da böyle tamamlandı. Böyle maçlar gerçekten hikayesi olan maçlar. Muhtemelen bu Dünya Kupası eğer Arjantin tarafından kazanılır ya da en kötü finale gidilirse bu maç eminim o hikayenin en önemli parçası olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş Galatasaray sayfasını da açma vakti geldi. Çok değerli bir gazeteci arkadaşım sevgili Emre Oktay Anadolu Ajansı'nda Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Anadolu Ajansı'nda yazıyor. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına bir Arjantin yorumuna ne dersin?
1: Abi şu an kendimi çok kötü hissediyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray antrenmanındayım. Galatasaray yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yapıyor. Evet. Top başı yaptı. Ben de antrenmanı izlerken bu maçın sadece skorunu takip etme şansım oldu. Tarihi bir karşılaşmayı izleyemediğim için açıkçası çok üzüldüm.
0: Evet, gerçekten ama, çok ilginç.
1: Ama herhalde herkesin isteği Mısır'ın tur atlaması.
0: Şöyle mesela benim değildi. Bilmiyorum, Mısır'ı da mutlaka destekleyen çoktu. Senin de dediğin gibi biraz böyle zayıfı desteklemek gibi şeyimiz var bizim genelde. Evet. Ben burada şöyle düşündüm. Yani Messi artık belki de son Dünya Kupası. Bu son Dünya Kupası'nda Messi'yi izlemenin tadını çıkarmak istedim biraz daha. Ve gerçekten istediğimiz gibi de oldu. Bir de hak etti Arjantin. Yani 75'ten 80'den sonra bir top oynadılar. Momentumu ellerine aldılar ve 3 gol attılar. Ya gerçekten hak ettiler sonuna kadar.
1: Yani şöyle söyleyeyim abi, Dünya Kupası ile alakalı gerçekten başlangıcı ve özellikle bu Balogun olayı, kırmızı kartın iptal edilmesi, işte vize sorunları, güvenlikle alakalı tabii takımlara uygulanan muamele, birçok şey skandallara gebeydi. İşte hava durumu, sıcaklıklar, yıldırım tehlikesi, kasırga tehlikesi, birçok etkenden konuştuk. Ama sportif olarak baktığımızda gerçekten güzel bir Dünya Kupası olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle sürpriz şeyler, yani Yeşilburun Adası'nın çıkması, Kuraçoğan'ın gösterdiği performans, işte Paraguay'ın çok katı savunmayla Almanya'ya yerimesi, birçok etken, işte golcülerin, ben yani bu kadar çok golcünün aynı anda bir turnuvaya damga vurduğu bir organizasyon hatırlamıyorum. Yani evet, eskiden bir kişi, iki kişi çıkıp böyle adından söz ettirir ama burada baktığımız zaman bir tarafta Harry Kane, işte diğer tarafta Haaland,
0: Mbappe,
1: Messi, Mbappe, yani 5-6 oyuncunun birden
0: elenmiş olsa dahi Ronaldo yine, yani evet.
1: Gerçekten sportif açıdan güzel bir turnuva oluyor bence. Bu maçta o tarihi maçlar arasında yazılacak.
0: Peki. Şimdi Emrah, o zaman şunu sorayım sana. Dünya Kupası'nın bitmesini mi bekliyor Galatasaray transferler için? Acaba oradan bir isim mi gelecek? Bunu mu beklemeli Galatasaraylılar? Çok fazla tepki var sosyal medyada. Bugün de topbaşı yaptı Galatasaray. Başkan Dursun Özbek çok kısa bir açıklama yaptı.
1: Evet, soru almadan bir açıklama yaptı. Geçmiş, yani bu 4 sezon üstte şampiyon olan kadroyu kuran ben ve ekibim, çalışma arkadaşlarım, teknik ekibimiz

0: Hatta konuşmasını şöyle bitirdi. Aynısı işte kişinin lafa bakılmaz diye bitirdi Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada da şuna katılıyorum. Evet, yani Sayın Başkan Dursun Özbek'in ilk döneminde üst üste iki sezon şampiyon olan kadronun temelleri atılmıştı. Şimdi 4 sezon üst üste gelen şampiyonluk var. Kırılan birçok rekor var. Yani burada transfer açıklanmadı diye, bir transfer yapılmıyor gibi bir izlenim olması bence yanlış. Taraftarın bu kadar yüksek tepki göstermesi de yanlış. Çünkü burada çalışan çok ciddi bir ekip var. Şimdi hiçbirimiz, ben bu kadar işin içinde olmama rağmen hiçbir detayı bilmiyoruz. Yani hala basında ismi çıkmayan çok önemli futbolcuları Galatasaray'a getirmeye çalışıyor. Ve bu sezonki transfer politikasını şöyle özetleyelim. Baktığımızda bir yabancı kuralı var. 10+4. Zaten Galatasaray'ın alabileceği oyuncu sayısı çok az. Yani iki oyuncuyu şey alacak, 10 tarafına, 3 oyuncuyu da diğer tarafa. Yani Elias Yerkin ayrıldığını düşünürsek.
1: Evet.
0: 3 oyuncuyu da diğer tarafa alacak. Yani toplam 5 oyuncu. Ve bunların hepsinin çok üst düzey olmasını istiyor Galatasaray. O yüzden biraz zaman alacak transferler, ama transfer yapılmıyor, çalışılmıyor gibi bir şey çıkmaması gerekiyor buradan. Ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in dediği çok haklı. Yani yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi bir sonuca varabiliriz. Burada 4 sezon üstü şampiyon olan, kadroyu kuran ekip bu ekip. Yani sonuç olarak Galatasaray'da başkanlık makam vardır, başkanlık sistemi vardır ve başkan altta kim çalışırsa çalışsın son kararı başkan verir. İyi veya kötü. Bu Sayın Başkan Dursun Özbek 4 sezon boyunca iyi kararlar verdi ve bunun sonucunda da 4 sezon üstü şampiyon oldu. Evet, Avrupa'da özellikle ilk 3 sezon bazı sıkıntılar yaşanmadı mı? Yaşandı. Ama baktığımızda geçen sezon içinde Avrupa'da da başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak taraftarların biraz sakin olması lazım. Özellikle sosyal medyada da tepkilerine dikkat etmesi lazım. Artık görüyoruz yani çok böyle sanat camiasından, diğer camialardan artık biraz hakarete de varan paylaşımlar oluyor. Bunlara da prim verilmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ya çok haklısın. Zaten bu hakarete varan paylaşımların neyle ilgili olursa olsun çok anlamsız olduğunu herkes artık biliyor. Yani o yüzden ya bu kadar abartmamak lazım diye düşünüyorum ben.
0: Yani Sayın Başkan Dursun Özbey, işte bu geçen sezon transferi yapan Sayın Abdullah Kavuklu, işte Maruf Güneş var, Fatih Demircan var, işte ayrıldı ama İbrahim Hatipoğlu var. Birçok isim var. Bunların hepsini biz hepimiz bunlardan iyi mi biliyoruz? Yani sosyal medyada sadece ekran başında futbol izleyen, futbol seven insanlar transferi yapan insanlardan iyi mi biliyor? Ben onu merak ediyorum. Veyahut da teknik direktörden daha mı iyi biliyoruz biz bu işi? Evet, yorum yapabiliriz ama insanları linç etmememiz lazım.
1: Yo, çok haklısın bu konuda. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir de tabii sen de az önce söyledin yani burada Galatasaray belki de çok iyi oyuncular ya da çok üst seviye oyuncular alabilmek adına da bu beklemeyi göze alıyor. Ayrıca Galatasaray'ın sezonu bile açma şeyi işte bugünler mesela, yani erken oynayacak karşılaşmaları yok. Hali hazırda zaman var. Dünya Kupası oynanıyor, belki oradan oyuncular bakılıyor ama o Dünya Kupası tamamlanmadan belki de gelemeyecek oyuncular var vesaire vesaire. Bunların hepsi bir sebep olabilir ama Dursun Özbek de çıktı. Yaptık yine yaparız dedi. Çok net bir şekilde. Soru almadı sadece. O benim dikkatimi çekti. Bir sebebi var mı? Yani niye özellikle soru almadı?
0: Bir sebebi de zaten bir açıklama, yani bir basın toplantısı şeklinde değil. Sağ kenarında bir açıklama yapma ve kameralar önünde bunu dile getirme ihtiyacı. Yani bunu Galatasaray TV aracılığıyla da yapabilirdi. Bugün antrenman olduğu için hazırlık basın mensupları da buradayken bir şey yazılı da yapabilirdi ama bu kadar etkili olacağını zannetmiyorum. Bir iletişim tercihi. Yani soru çok ısrar etmek tabii ki soru alırdı ama mevzu bağlamından kopacaktır diye tahmin ediyorum. O bağlamdan kopmamak için konunun Sayın Başkan Dursun Özbek soru almayı almamayı tercih ettim. Ama bu biraz önce de söyledim, tekrarlayayım. Resmi olarak bir açıklama yapılmaması transfer için çalışılmadı anlamına gelmiyor. Galatasaray Ocak ayından beri transferle alakalı görüşmelerini sürdürüyordu. Birkaç oyuncuyla hatta son seviyeye gelmişti. Ama orada yabancı oyuncu kuralı Galatasaray değişmesini bekliyordu çünkü. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği de değişmesi için bir başvuruda bulundu ama Türkiye Futbol Federasyonu bunu olumlu yanıtlamadı. Değişmesini bekliyordu Galatasaray. Değişmediği için de ona göre bir strateji izlemeye başladı ki burada bu yabancı kuralından dolayı gerçekleştirmedi. Yani ona gelmesine rağmen imza atmadığı transferler var. O yüzden biraz da yönetimi de anlamak lazım. Yani şurada 10 gün oldu. Harcama limitleri açıklanalı. Evet, Galatasaray Kulübü'nün bir hesabı var ama henüz federasyon yeni açıkladı harcama limitlerini. Yabancı kuralı kesin olarak netleşeni bir hafta oldu ki hala Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün kulüpler ortak bir oy birliğiyle bir karar alırsa değişme ihtimali olduğundan bahsediliyor. Hala bir belirsizlik var. Şimdi bu belirsizlik içerisinde nasıl bir hamle yapacaksın? Bugün bir oyuncuya Galatasaray 23 yaşındaki bir oyuncuya 40 milyon avro verdikten sonra kural değişirse Galatasaray ne yapacak? Şu anda buna da bakmamız lazım. Avrupa kulüpleri Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralını bildiği için, taraftar arasındaki baskıyı bildiği için elleri çok kuvvetli. Bu sadece alma tarafında değil, satma olayında da. Yani şimdi Galatasaray'ın oyuncu satmasına ihtiyacı yok. Çünkü şu andaki zaten mevcut yabancı oyuncularına baktığımız zaman o limitin içinde. Ama satma ihtiyacı olan kulüplere baktığımız zaman bir de satmaları gereken oyuncular var. Onlar da kulüpler hepsi bu işi bilen insanlardan tarafından yönetiliyor. Ve ne yapıyorlar? Bu kez yok parasına bizim milyon eurolar verdiğimiz oyuncuları transfer ediyorlar. Paralarını bize ödetiyorlar. Yani burada bir şeyi netleştirmemiz lazım. Yani özellikle yabancı kuralını tam olarak netleştikten sonra daha somut adımlar atacaktır ama şu anda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor açıkçası.
1: Peki Emrah, biraz da isimler üzerinden gitme şansın var mı? Aldığın duyumlar, Galatasaray kiminle ilgileniyor?
0: Can Uzun bir numarada.
1: Evet.
0: Yani Can Uzun'la alakalı Galatasaray'ın girişimleri var ama bu da ağır ateşli transferi pişirmeye bırakmış durumdalar. Yani biraz önce bahsettiğim Frankfurt kulübünün Galatasaray'ın bu oyuncuya ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiği için 60 milyon avrodan aşağıya inmiyor. Galatasaray da o kadar para vermek istemiyor. Yani bunu yaklaşık %50'sini %60'ını bitirmeye çalışacak. O yüzden biraz daha böyle istekli ama çok da böyle yanıp tutuşmuyor görüntüsünde ama Galatasaray bu oyuncu istiyor. Yine baktığımız zaman orta sahaya 23 yaş altında bir oyuncunun gelmesini bekliyoruz. Ve 10 numara pozisyonu zaten Can olacak. Sanem'in aslında Galatasaray tarafının söylediği, Sanem'in çok ciddi bir motivasyonla geleceği bu sezon. Kanatlarda sıkıntı yok. Icardi ayrıldığı sayıyoruz. Icardi'nin yerine bir John Duran biliyorsunuz görüşmeler sürüyor. Son raddeye geldiğini biliyoruz. Onun haricinde hala bizim ismini öğrenemediğimiz transferler de var. Yönetim bunu gizlilikle sürdürüyor açıkçası.
1: Peki, son olarak da şunu sorayım. Galatasaray'dan gidecek isimlerle ilgili bir netleşme var mı?
0: Elyas Yeler kiralıktan döndü. Yine kiralanması söz konusu. Aynı şekilde Victor Nelson'la kesin olarak yollarına ayrılacağını düşünüyoruz. Zaten oyuncu burada kalmak istemiyor. Galatasaray'la alakalı bağları kopmuş durumda. Ahmet Kutucu'nun ayrılacağını düşünüyorum. Kalecilerden genç kaleci Can Kat'ın takımda tutulacağı bilgisi var. Onun haricinde kiralama teklifi gelen oyuncu çok sayıda oyuncu var Galatasaray'da. Özellikle gençler. Can Armando Güner gibi yine Berat Duş gibi birçok oyuncu var Galatasaray'da kiralanması istenen. Ama Galatasaray bunları hepsini kamp sonrasına bırakmış durumda.
1: Peki. Emrah çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey benim sormayı unuttuğum?
0: Yok abi, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikteydi. Galatasaray'ın sezonu açtığı ilk antrenmandan aktardı bize bilgileri. Hem oradaki atmosferi hem de Galatasaray'daki son gelişmeleri, transferle ilgili yapılacak hamleleri tümünü bizimle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız, tekrar edelim. 0538 052 1487. Şimdi tabii burada özellikle Dünya Kupası konusunu tekrar geri dönmek istiyorum. Nedeni de şu, sevgili dinleyiciler, biraz önce Arjantin gerçekten muazzam bir geri dönüşe imza attı ve 3-2 kazanmayı başardı. Bu 3-2'lik skorla birlikte de şunu söyleyebiliriz herhalde. Bundan sonraki süreç için de çok önemli bir adım oldu bu Arjantin için bence. Yani Arjantin'in burada kazanarak çok büyük bir özgüveni de beraberinde götürüyor bundan sonraki turlar için. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, onu da göreceğiz. Ama ben tabii şöyle bir turnuva ağacına bakmak istedim. Orada da çünkü çok önemli bana kalırsa eşleşmeler ve artık sonrasında da kim kazanacak turnuvayı. Onun üzerine de bir konuşuruz sizlerle birlikte. Benim tahminim bu tarafta İspanya'ya da Fransa finale çıkar diye düşünüyorum turnuva ağacının bir tarafında. Diğer tarafta sanki Arjantin çok net gelecekmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben Arjantin'i çok net bekliyorum burada açıkçası. Çünkü bugünkü dediğim gibi kazanımla beraber Arjantin çok başka bir seviyeye çıkardı artık bence oyunu. Kendileri açısından da çok değerli bir noktaya taşıdılar. Hem işte Messi'si hem diğer oyuncular, mesela bugün Messi'nin dışında da çok fazla önemli katkı sağlayan oyuncusu vardı. Zaten Arjantin'in en büyük özelliği şu, burada çok önemli bir avantajı var Arjantin'in. Messi'nin etrafındaki oyuncular Messi'ye ciddi şekilde yardım eden oyuncular. Yani ben aslında bugüne kadar şöyle bir düşünceye sahiptim açıkçası. Diyordum ki evet, Messi'ye savunma anlamında çok ciddi yardım ediyor arkadaşları. Onun yerine de koşuyorlar vesaire, ama hücumda da destek olmaları gerekir gibi bir düşüncem vardı. Bugün onun da gerçekleşmiş olduğunu gördük. Yani bu açıdan da baktığımızda hücumda da ciddi katkı sağladıklarını takıma ve Messi'ye söyleyebiliriz. O yüzden bana sanki Arjantin finalist olurmuş gibi geliyor. Bakalım, güzel bir Dünya Kupası finaline doğru gidiyoruz. Mesajlar gelmiş. Abi, Galatasaray transfer sessizliğini neye bağlıyorsunuz demiş. Düşünceleriniz nedir demiş. Sevgili dinleyicimiz az önce zaten cevabı sanıyorum duymuştur. Teşekkür ederim. Yusuf Kenan diyor ki, iyi akşamlar. Kuponu oynadığımda dakika 50 ve Arjantin 1-0 yenik durumdaydı diyor ve Arjantin galibiyetini oynamış. Tebrik ediyorum. Vedat abi, maç sonu 3.5 üst oynadım ve geldi demiş. Kim demiş onu da hemen bakalım. Sevgili Zafer diyor. Hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Galatasaray en az 4 oyuncu alacak demiş. Derfin Yunus Tane. Teşekkür ederiz Yunus abiye. Ne diyor? Messi hakikaten bambaşka. Mısır, açık söyleyeyim, üzüldüm. Lakin çok geri çekildiler. Futboldan anlayanlar zaten 2-1 olduktan sonra Arjantin'in en azından uzatmalara götüreceğini anladı. Zaten Galatasaray bazı taraftar kardeşlerime sabır sabır, acelemiz yok. Her sene böyleyiz. Sevgiler, saygılar demiş. Derfin Yunus Tane bir cümle içerisinde tüm benim aslında bu şu ana kadar değindiğim konuları da paylaşmış oldu. Norveç'te yarı final ya da final yapma imkanı var sanki demiş. İstanbul'dan Hasan. Sevgili Hasan, olabilir. Onlar da evet, son kazanımdan sonra, son maçı kazandıktan sonra çok ciddi bir özgüven kazandılar. Ben de size katılıyorum ama yani yine de ne bileyim, Arjantin bana başka bir boyutta geliyor. Başka bir seviyede geliyor. Dediğim gibi çok da önemli bir oyuncusu var Messi gibi. Yani lider bir oyuncusu var. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum ama sizin gibi düşünenlerin de çok az olmadığını söyleyeyim. Yani ben de çevreye az çok bakıyorum, konuşuyorum insanlarla. Norveç, mesela İsviçre diyenler var. Norveç'in, İsviçre'nin Arjantin'e karşı sorun yaratabileceğini söylüyorlar. Ha bakın şöyle de düşünülebilir. Mesela bugün Arjantin'in karşısında Mısır değil de başka bir takım olsaydı 2-0'dan Arjantin bu kadar kolay geri dönebilir miydi? Bir de bu soruyu sormak lazım. Mesela Norveç, mesela İsviçre bu takımlarda bu kadar kolay geri dönemezdi Arjantin, bunu da söylemek lazım. Yunus abinin söylediği gibi çok fazla geri çekildi, kapandı. Mısır burayı koruruz dediler ama hiç öyle olmuyor işte, futbol çok başka bir şey. Karşılıklı gol var oynamış bir dinleyicimiz ve başarılı olmuş kuponu. İsmini de görebilseydim çok mutlu olacaktım. Şöyle evet hemen bir bakalım. Mustafa, sevgili Mustafa göndermiş, teşekkür ederiz. Size de tebrik ediyorum. Sağ ol centilmen kardeşim. İşlerin rast gitsin insan inşallah demiş. Yo, estağfurullah, yani mesajınızı yazmışsınız. Ben de seve seve okudum. Zaten hep söylüyorum, sizin de güzel bu yayın. Daha da güzel hale geliyor aslında. En çok Fas Fransa'yı elemesini isterim diyor. En çok Fas'ın Fransa'yı elemesini isterim demiş Yunus abi de. Yani Fas da iyi takım gerçekten. Ama ben... Ya dedim ya, mesela Arjantin'de dedim ya Messi faktörü var diye. Ya Fransa'da 5-6 tane Messi var, öyle düşünün. Valla yani ben çok başka görüyorum orayı. Peki şöyle bakalım. Bu arada bugün Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turları da başladı biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe ikinci ön elemeden başlayacak. 21 Temmuz'da Fenerbahçe'nin maçı. Ama birinci eleme turları başladı. Şöyle bir bakalım mı hemen? Şampiyonlar Ligi'nde sabah 2, The New Saints 0 maç sonucu. Kaunas Algiris 1, Drita 1. Ararat 2, Riga 0. Linkoil Red 3, Inter Club 1. Vardar Skopje 0, Kupskupio 2. Floriana 1-0 önde. Orada hemen şöyle... Bir güncelleme geldi. O güncellemeden sonra rakibini de söyleyeceğim. Evet. Shamrock Rovers karşısında 1-0 önde, ilk yarı bitmiş durumda. Ve UEFA Konferans Ligi eleme turunda da Strassen, La Florita ve Elbasani, Bate Borisov maçları var. Orada da henüz gol sesi çıkmadığını belirtelim sevgili dinleyiciler. Artık Şampiyonlar Ligi heyecanı da başladı. Bir sonraki turdan itibaren de bizler dahil oluyoruz. Ne demiş? Evet, Fransa bambaşka demiş. Teşekkür ederim. Bugün Vedat abi merhaba, hayırlı akşamlar. Vallahi 2.40 orana dayanamadık. Vardan tutturduk Vedat abi. Arjantin çok gol yiyor ve finali zor görür diye düşünüyorum ama Messi'ye bir kupa daha yakışır demiş. Ya sevgili Mustafa, şöyle yine söyleyeceğim ben aynı şeyi ama yani buraya kadar olan Arjantin'le bundan sonraki Arjantin'i de ayrı düşünün. Neden mi? Bugünkü galibiyet, o özgüven, bu motivasyon, yani momentum tamamen Arjantin'den yana. Ben işte bir hikaye yazılacaksa o hikayenin başlangıcı olduğu düşüncesindeyim bu karşılaşmanın. Gerçekten müthiş bir geri dönüşe imza attılar. Tebrik etmek lazım. Peki var mı yeni bir mesaj? Tamam. Birazdan yarış var. Yarışın ardından da yine Fenerbahçe ve Trabzonspor gündemlerini konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ben de bu arada şöyle bir genel gündeme de bakayım istiyorum. Sizlerle paylaşacağımız yeni haberler varsa onları konuşalım. Çok fazla aslında güne dair haberler vardı. Bunlardan tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında olanları ayırıp sizinle konuşmak istedim. Sizlere aktarmak istedim daha doğrusu. Şöyle şimdi... Bugün çok ilginç yine gelişmeler vardı Dünya Kupası ile ilgili. Hepiniz zaten bundan bahsettiniz. Biliyorsunuz işte Belçika, Amerika-Belçika mücadelesi öncesi Florin Balogun'un cezasını kaldırması söz konusu oldu FIFA'nın. Ve ardından UEFA'nın bir açıklaması oldu bu konuda. Tepki gösterdi FIFA'nın bu yaptığına. Sonrasında Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak bunu talep ettiği yönünde haberler çıktı. Bugün de yine bir şey de sanıyorum Donald Trump'ın bir konuşması düştü basına. Diyor ki orada işte bir kişi orada soruyor. Yani işte bu kırmızı kartı kaldırman ne güzel oldu diyor. Trump da evet diyor, beni kırmadı, aradım dostumu, kırmadı.

0: Infantino gibi bir konuşma geçiyor orada. Bunun ardından bugün bir aslında ilginç bir açıklama geldi. Onu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Balogun meselesinden sonra Meksika'dan geldi bu açıklama. Meksika diyor ki şimdi kimi arayacaksın diyor. Donald Trump'a yönelik olarak şimdi kimi arayacaksın diyor. Düzeltiyorum, Belçika basını, Meksika değil. Özür dilerim, ben de gördüğümü okumakta zorlanmışım. Belçika basını diyor ki Amerika'ya gönderme yaparak şimdi kimi arayacaksınız bakalım diyor. Bu konuya tepki olarak. Ama hep söylediğimiz gibi bir oyuncu evet önemlidir ama her şeyi değiştiremez. Önce sahada oyun oynanması lazım. Bu tür yaşananlar yani geçmişte bizim ülkemizde de oldu mu? Oldu. İşte kırmızı kartın ertelenmesi, cezaların ertelenmesi. Bu tip şeyler Türkiye'de de gerçekleşti mi diye sorarsınız. Gerçekleşti geçmişte. Ama ben ilk kez böyle bir internasyonel seviyede böyle bir durum gördüm. Yani bilmiyorum, siz daha önce varsa hatırlatın bana. Bir Dünya Kupası'nda, bir Avrupa Şampiyonası'nda alınan bir cezanın ertelenmesi ya da kaldırılması gibi bir durumun olduğunu ben ilk kez görüyorum. Yani sonuçta sahada raporunu yazmış bir hakem var. Ve o hakem raporunu yazarken neden kırmızı kart verdiğiyle ilgili raporunu da yazmış, değil mi? O andan itibaren konu kapanmış olmalı. Ha, bir itiraz gelebilir, itiraz değerlendirilir. Ama burada yine de bunu bir hakem hatası olarak değerlendirebilirsiniz. Ama yani böyle çok ben kırmızı kartın iptal edileceği kadar büyük bir hata olduğunu düşünmüyorum. Kırmızı kartın iptal edilmesi demeyelim, düzeltiyorum. Cezanın iptal edileceği kadar. Ama işte gerçekleşti. Bu da ya zaten bu Dünya Kupası o kadar çok şeyiyle konuşuldu ki. Özellikle FIFA'nın bu Dünya Kupası'nda ciddi şekilde itibar kaybettiğini söylemek lazım. Yani ben en azından öyle görüyorum. Ciddi bir itibar kaybına uğradı FIFA başkanı diyelim. FIFA demeyelim, belki kurum olarak değil ama FIFA başkanı ciddi bir itibar kaybına uğradı diye düşünüyorum. Peki devam edelim. Var mı yeni bir haber? Yok, peki. Şimdi artık yavaş yavaş yarışa doğru da gidelim. Kartepe'de, Kocaeli'de 9. koşu az sonra başlayacak.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kralın oğlu çok yakın baksına. Ve kralın oğlu da içeride, 12 at son koşu için hazır. Start verildi, son koşu başladı. Bakıyorum, starttan geç çıktı. 8 numaralı Sertesen grubun yaklaşık 30 metre kadar gerisinde başladı koşuya Sertesen. Dış kulvardan gelen 6 numaralı Kralın Oğlu liderliği aldı. 9 numaralı Tam Paket ikincilikte, 4 numaralı Ilgarcan üçüncülükte. Daha sonra 11 numaralı Parlak Elmas, onun dışına geldi 2 numaralı Bodrum'du. 2 boy geride 12 numaralı Refiye, 2 boy kadar geride 7 numaralı Nizipli Ozan, daha sonra 5 numaralı Karaköprü Ateşi var. Safkanlar son 800'e doğru ilerliyor. 6 numaralı Kralın Oğlu yarışın lideri, dışarıdan ikinciliğe girdi 2 numaralı Bodrumlu. Daha sonra 4 numaralı Ilgarcan, bariyer dibinde 9 numaralı Tam Paket. 4 boy kadar geride 11 numaralı Parlak Elmas, onun içinde 12 numaralı Refiye var. Atlar bu sırayla düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Kralın Oğlu yarışın lideri, yarım boy dışında yine 2 numaralı Bodrumlu var. 1 boy kadar geride 4 numaralı Ilgarcan. İçeride 9 numaralı Tam Paket, 3 boy kadar geride 12 numaralı Refiye sırasıyla viraj dönülmek üzereyken 2 numaralı Bodrumlu yaptı ataklarla girip koşunun liderliğini aldı. Dışına da 4 numaralı Ilgarcan çıktı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra Bodrumlu lider, hemen dışında 4 numaralı Ilgarcan var. 2 boy kadar geriden 9 numaralı Tam Paket'in de atakları var. 2 200'e doğru 2 numaralı Bodrumlu yarıştaki lider. 4 numaralı Ilgarcan ikincilikte 2,5 boğa kadar geriden 3 numaralı Deli'nin gücü de atak yapıyor. Son 100 metreye doğru 2 numaralı Bodrumlu önde fark 3 boğa kadar. Ilgarcan da ikincilikte son 50 metre 2 numaralı Bodrumlu lider. Koşuyu da 2 numaralı Bodrumlu kazanıyor. İkincilik mücadelesi fotoda bitti. 5 numaralı Karaköprü Ateşi ve 3 numaralı Deli'nin gücü ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 4 numaralı Ilgarcan 4. 9 numaralı tam pakette 5. oldu. 2 numaralı Bodrumlu Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

Devam ediyoruz. İkinci bölümündeyiz programın. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse Gireriz programında. Ve bu ikinci bölümde de aslında özellikle biraz önce Dünya Kupası'nda Arjantin'in 3-2'lik galibiyetinin ardından özellikle sosyal medyada ciddi şekilde bu karşılaşmanın yazılıp çizildiğini belirtelim. Messi'nin kupada kalıyor olmasına birçok kişinin de aslında mutlulukla karşılık verdiğini görebiliyorum sosyal medyada. Ama tabii dediğim gibi bir taraftan Mısır'a üzülenler de yine yazmışlar birçok kişi. Ama işte futbol anların oyunu, anı doğru oynamak gerekiyor. Belki maçın bütününü iyi oynayabilirsiniz ama bir an dikkatsizlik sizin için o beklenen galibiyeti, beklenen turu getirmiyor. Arjantin'de 80'e kadar çok iyi futbol oynamadı ama 80'den sonra gerçekten önemli bir futbol oynadı. Ben en azından o son 10 dakikanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

0: Evet, şimdi yavaş yavaş yeniden dönelim Türkiye'ye, ülkemize yani ve Süper Lig'de hazırlıklar devam ediyor. Sadece Süper Lig içinde değil aslında, Şampiyonlar Ligi elemeleri var biliyorsunuz. Fenerbahçe 21 Temmuz'da sahaya çıkacak ve öncesinde transferlerin gecikmesi taraftarında biraz bu anlamda huzursuzluk göstermesine neden oldu. Ama özellikle şu son bir hafta içerisinde Greenwood ismi çok fazla yazılıp çiziliyordu. Burada Greenwood'la ilgili bugün gelen haberler Roma ile Greenwood'un anlaştığı yönünde. Bakalım Fenerbahçe'deki son gelişmeler neler? Bu Greenwood meselesinde yine öğrenelim istiyorum. Sevgili İrfan 25, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikte. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat.
0: Çok teşekkür ederim. Sana da iyi geceler dilerim. Zaman ayırdın bize, sağ ol. Bir aile saadetini bölmüyoruzdur inşallah.
1: Yok yok, Giresun'dayım. Tatile çıktım. Sağ kenarında oturuyorum.
0: Evet. Tabii anılarla beraber, doğru mu?
1: Evet evet.
0: Doğru. Giresun senin belki de gençliğinin en önemli bir kısmını geçirdiğin yer. Orada
1: bize çocukluğumuz burada geçti. Burada okuduk. Üniversite için İstanbul'a gittik. Tabii ondan sonra da arada bir fırsat buldukça kaçtığımız yerlerden bir tanesi.
0: Evet. Yine teşekkür ediyorum dediğim gibi vakit ayırdığın için bize bu belki de tatilini bölerek. Şimdi ben hemen hızlıca gireyim konuya. Fenerbahçe'de bugün Greenwood meselesi artık rafa kalktı deniyor. Roma'da Roma ile anlaştığı yönde haberler var ama İtalyan basınına dayandırılarak bu haberler veriliyor. Nedir oradaki son durum?
1: Ya şöyle söyleyeyim, zaten Fenerbahçe Greenwood konusunda yoğun bir çalışma yürütüyordu. Ancak özellikle Marsilya'nın istediği bir bonservis bedeli vardı ve bu bonservis bedeli konusunda yoğun pazarlıklar yapılıyordu. Fenerbahçe bu rakamı daha şeye çekmek istiyordu. Ve tabii Fenerbahçe'nin limit sorunu var. Fenerbahçe'de bu limit sorunu açmak için yani çıkabileceği en üst noktaya kadar Fenerbahçe bonservis bedeline çıktı ama bu bedeli taksitler halinde ödemek istiyordu Fenerbahçe. Marsilya ise Greenwood'un satışından elde edeceği gelirin %20'sini Manchester United, %20'sini Getafe'ye vermek zorunda. Dolayısıyla o da bu bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin olarak almak istiyordu. Tabii burada bir sıkıntı yaşandığını söyleyebilirim. Burada bu konu hakkında görüşmeler devam ediyordu. Roma'nın da hatta Roma'nın da 45 milyon euro'nun üzerine kadar 45 milyon euro'luk bir teklifle Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlandığı yönde bilgiler vardı. Görüşmeler devam ediyor ancak burada Fenerbahçe son teklifini yaptı. Ama bu son teklifte de aslında yine Fenerbahçe taksitlerle ödemelisi. Burada bir peşinat sorunu sıkıntısı vardı. Fenerbahçe bu konuda bir ilerleme sağlayamayınca alternatif isimlere yöneldi. Alternatif isimlerden bir tanesi de Malcolm. Malcolm'un temsilcisiyle Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Hatta anlaşmaya yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Yine diğer taraftan Brahim Diaz da halen Fenerbahçe'nin yine alternatif listesine yer alan isimlerden bir tanesi.
0: Yani şu aşamada ilk bitebilecek transfer hangisi gibi gözüküyor? Var mı bir duyumun?
1: Tabii ilk bitecek transfer değil. Fenerbahçe aslında 21 Temmuz'daki maça kadar hem sağ kanat hem forvet transferini bitirmeye çalışıyor. Bunun için işte isimler gündeme geliyor. Greenwood ismi ön plandaydı. Forvet'te de Watkins ismi ön planda. Girassi vardı. Girassi'de de yapılan pazarlıklar aslında son ana kadar pazarlıklar devam ediyordu ama İsmail Kartal'ın önceliğinin Girassi değil. İsmail Kartal'ın önceliğinin Girassi olmadı. İşte Watkins'i daha fazla ister yönde bilgiler vardı. Fenerbahçe'de Watkins için görüşmeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Sağ kanatta forvet transferini 21 Temmuz'a kadar tamamlamak istiyor Fenerbahçe. Onu söyleyebilirim. Hangisi önce biter? O konu hakkında bir şey söyleyemem ama forvet ve kanat transferini Gornik maçına kadar bitirmeyi hedefliyor Fenerbahçe.
0: Peki gidecek oyuncularla ilgili durum nedir İrfan? Çünkü son günlerde şey de yazılmaya başladı çok fazla. İşte Talisca ve Kante'den de Fenerbahçe'nin çıkacağı yönünde haberler yazılmaya başlandı.
1: Ya şöyle söyleyeyim, çok basit yani bir matematik hesabı yapabilirsin. Fenerbahçe'nin şu anda 23 tane oyuncusu var. 23 yabancı oyuncusu var. Bu artı 4 kuralına uymayan 16 yabancı oyuncusu var. Dolayısıyla 6 tanesini şimdiden göndermek, 6 oyuncuyu da yoldan ayrılmak zorundasın.
0: Hiç kimseyi almasa bile.
1: hiç kimseyi almasaydı. Bu 6 oyuncu işte kimler? İşte sayalım. Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, BK gibi isimleri sayabiliriz ama onun haricinde yine farklı bir isim göndermek zorunda kalıyorsun. Yani bu az önce saydığımız isimlerde işte Diego Carlos saydık, Amrabat'ı söyledik, Livakovic'i söyledik, BK'yı söyledik.
0: Musaba.
1: Musaba var 5. Yani orada bir isim daha gitmesi gerekiyor. Artı kanat, kanat ve forvet transferi yaptığın zaman artı 2 isim daha göndermek zorundasın. Dolayısıyla bu iki isimlerde kim olacak? Kante, Talisca, Fred, Osterwolde 4-3'den 2 tanesi olacak. Yani bu artı 4 kuralına uymayan oyunculardan. Şu anda Fenerbahçe'nin 2003 sonrası, 2003 öncesi doğumlu 16 yabancı oyuncusu var. Dolayısıyla bu kuralı yani hiç transfer yapmasan dahi 6 tanesini göndermek zorundasın. Artı 4 kuralına uyan ise 7 tane oyuncusu var. Bunlar zaten gidecek oyunculardan işte Mimović, Ömer Fayet gibi isimlerle yollara ayrılacak. Aziz Fol'la yollara ayrılacak. Ama diğer işte 4 kuralına uyan Nene var, Ayşe Buran var, Şerif var, Diouf var. Bu isimlerle yola devam edilmesini bekliyoruz. Ama diğer tarafta kanat rapor ve transferi yaptığın zaman az önce saydığın Talisca ismi de Fred, Talisca, Fred, Kante, Osterwolde 4-3'ünün en az 2 tanesi de yollarına ayrılmak zorunda kalacaksın.
0: Talisca, Fred, Kante, Osterwolde bu dördünden ikisi gidecek gibi görünüyor diyorsun.
1: Kanat ve kanat forvetini ve işte kanat ve forvet transferi yaptığı zaman yani yabancı kuran uymak için bu oyunculardan bazılarını yollarını ayırmak zorunda.
0: Peki Ake transferinden sonra bunu nasıl okumak lazım? Osterwolde'nin gitmesi söz konusu olabilir mi? İsmail Kartal ama kalmasını istiyormuş Osterwolde'nin diye de haberler var.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Teknik direktör İsmail Kartal sohbet toplantısına başladığında mensupla yaptığı sohbet toplantısına Osterwolde'nin takımda kalacağını söyledi. Kalmasını istiyor değil. Takımda kalacağını söyledi. Ama şu var. Zaten elinde 23 tane yabancı oyuncu var. Akeli transferiyle beraber. Şimdi kanat burada kanat ve forvet transferi yaptığında bu 25 olacak. Yani 10 artı 4 kuralı var. 14 yabancım var. Dolayısıyla bazı oyuncuların yolunu ayırmak zorundasın. Şimdi Osterwolde'nin kaldığı bir senaryoda o zaman az önceki saydığım 4 isimden 2 tanesiyle yoldan ayrılman lazım. O zaman kim olacak? Talisca, işte Kante ve Fred üçlüsünden 2 tanesiyle yoldan ayrılmak zorunda kalacağız.
0: Yani bu durumda o zaman Fenerbahçe sadece 2 transfer mi yapacak? Bunu mu anlıyorum söylediklerinden? Yabancı transfer konusunda söylüyorum.
1: Ya yabancı oyuncu transferinde şu aşamada iyi 2 tane ama ondan sonra gelecek transfer tekliflerine göre veya hocanın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçından ardından yeniden transfer dönemi ne zaman bitiyor? Son güne kadar Fenerbahçe transfer devam eder. Ondan sonraki sürece göre, ihtiyaca göre yeni isimler gündeme gelebilir, ayrılıklar gündeme gelebilir veya başka ciddi transfer teklifleri gelir, başka oyuncular yollara ayrılabilir. Ama şu aşamada, ilk aşamada az önce söylediğim isimlerden isimlerle yolların ayrılmasını bekliyoruz.
0: Ederson kesin olarak kalıyor değil mi Fenerbahçe'de?
1: Görüntü. Şu anda bir kaleci arayışı yok. Şu anda bir kaleci arayışı yok. Sayın Erzin Yıldırım'da Dünya Kupası sonrası Ederson'la bir görüşme gerçekleştirecek. Onun takımda kalmasını istiyor. Ona inanıyor, güveniyor. Ve şu anda da Fenerbahçe'de bir kaleci arayışı bulunmuyor.
0: Bu Kante ve Talisca ile ilgili dedik ya, ya da Fred, var mı talipler peki?
1: Yani Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Yani orada İsmail Kartal oyuncuyu görmek istiyor. Aslında Fenerbahçe yönetimi şöyle bir de düşüncesi var. Şu anda Fenerbahçe kaç oyuncusu var? 23 tane yabancı oyuncusu var değil mi? Şampiyonlar Ligi önlemesine kadar zaten 28 kişilik, 25 kişilik, 23 kişilik bir liste belirleyecek Fenerbahçe. Ama transfer döneminin sonuna kadar eğer limit içerisinde uyarlarsa bu oyuncular oynatabiliyor Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Yani bu oyunculardan maç kadrosuna yazarak bu oyunculara oynatabiliyor. Dolayısıyla yani acele etmeden en doğru tercihi yapmak, en doğru tercihi yapmayı planlıyor. Şu anda Fred Atletico Mineiro ile anlaşma, Fred anlaşmıştı ama İsmail Kartal onu Hornik maçında mesela oynatmayı düşünüyor. Çünkü Kante Fransa milli takımında forma giyiyor. Eğer final oynadığını düşündüğümüzde belki Hornik maçının ilk başta forma giyemeyebilir.
0: Evet doğru.
1: O da, ondan sonra işte diğer taraftan Asensio sakatlıktan yeni çıktı. O sürece kadar %100 hazır hale gelecek mi? Ya tam biraz zaman var. Mutlaka hazır hale gelecektir ama en azından Fred gibi bir alternatifi kaybetmek istemeyecektir. O yüzden Gorni maçında biz Fred'i görebiliriz ama o maçın ardından bir ayrılık yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Evet. O şu aşamada Gorni maçına elindeki kadroyla çıkacak gibi gözüküyor. En iyi kadroyla çıkacak gibi gözüküyor.
0: Talişka konusunda şey vardı, Hull City'nin bir ilgisi vardı, devam
1: yok,
0: ediyor
1: yok,
0: mu?
1: Yok, hayır. Hull City'nin herhangi bir ilgisi yok. Yani o doğru değil. Talişka'nın sana başlayacağım, ayrılmak istediği, Hull City'ye gitmek istediği bir söylemi de doğru değil. Hull City'nin herhangi bir ilgisi yok Talişka. Talişka şu anda Fenerbahçe'de mutlu ve Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
0: Anladım.
1: Ya zaten oyuncuyla zaten devre arasında yeni sözleşme imzalamış. 7,5 milyon euro yıllık ücreti var, net ücreti. Yani oyuncuyu herhalde orada Hull City'ye gisterse Hull City'nin vereceği rakam herhalde oyuncunun bu 7,5 milyon euro net rakam için daha yüksek bir bedel ödemek zorunda ki o rakamları vereceğini ben düşünmüyorum. Benim sorduğumda da hem kendisine bir dilcilerden sormuştum. Yani net kaynak Hull City'nin herhangi bir ilgisi bulunmuyor.
0: Yo, Hull City'nin zaten şey pardon ya Talişka'nın gitmek istemesinden değil de şöyle bir mantık vardı. Fenerbahçe yüksek maaşı olan oyunculardan Kante ve Talişka gibi çıkıp öyle devam edecek yoluna gibi bir şey vardı da o manada söyledim. Yani tarihi değer Hull City ise.
1: Gözüm, Fenerbahçe sadece Kante ile Talişka yüksek yıllık da Ederson'da 11 milyon euro yıl ücreti var. Şikşinyan'ın yüksek yıllık ücreti var. Asensio'nun da olduğu için yüksek yıllık ücreti var. Çok sayıda. Sırıp Fenerbahçe aslında kadro maliyeti olduğu için yüksek şu anda gözüküyor.
0: Ake transferi için ne diyorsun İrfan?
1: Bence çok doğru bir transfer. Fenerbahçe uzun süredir sol stoperde eşitler yaşıyor, yani sıkıntı yaşıyordur. Bu sıkıntıyı çözecek bir isim artık. Yani Hollanda milli takımı, Hollanda milli takımında forma giyen, yıllarca üst düzeyliklerde forma giymiş bir isimden bahsediyorsun.
0: Oyuncunun maliyetiyle ilgili var mı bir bilgi?
1: Bildiğim kadarıyla 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe kadroya dahil edilir. Yani çok da yüksek bir bedel değil.
0: Ama galiba 31 yaşında bir oyuncu için bir 4 yıllık sözleşme mi 3 mü?
1: 3 yıllık diyebiliyorum.
0: 3 yıllık sözleşme. Anladım. İsmail Yüksek'le ilgili bir gelişme var mı İrfan?
1: Var. İsmail Yüksek çok ciddi teklifler var. Yani 4 kulübün ilgisi var. Özellikle hatta Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde İsmail Yüksek isteyen takımlar var. İsmail Yüksek kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ama burada tabii oyuncunun yani İsmail Kartal'ın nasıl ona görev vereceği ve en hafif tercihte, orta saha tercihte bulunacağı önemli. Hı hı. İsmail Yüksek eğer geçen sezon olmuş, Tedesco takım başında olmuş olsaydı belki de ayrılırdı. Çok fazla forma şansı vermiyordu ona. Hı hı. Ben İsmail Kartal'la farklı bir İsmail Yüksek izleyeceğini düşünüyorum. Daha fazla forma şansı olacaktır İsmail Yüksek, İsmail Kartal'la. Şu anda da Fenerbahçe'de satılık değil. Ama çok astronomik bir teknik gelirse fakat değerlendirir ama Fenerbahçe yönetimi de yerli oyuncu kalitesini, gücünü bozmak istemiyor.
0: Evet. Özellikle bu 10+4 kuralından sonra dediğin gibi yerli oyuncular çok daha kıymetli hale geldi. Hele de İsmail Yüksek kalitesinde bir oyuncu bulabilmek için çok ciddi paralar harcamak gerekebilir.
1: O yüzden yani şu anda satma gibi düşünceleri bulunmuyor ama çok astronomik bir teknik gelir. O zaman değerlendirirler. Ama yerli oyuncu kalitesi yani çok ciddi, ya Fenerbahçe çok ciddi bir yerli oyuncu kalitesi var. Ya Fenerbahçe bu kaliteyi düşünmek istemiyor. Hatta bazı isimlerle bu

0: yerli oyuncu kalitesini daha dağıtmak istiyor.
1: Oyuncunun yakın çevresine işte yaşının artık son noktasında olduğu, bundan sonra Avrupa yapabilmesinin çok zor olduğu, o yüzden şimdi gitmek istediği yönünde haberleri sen bizimle paylaşmıştın zaten. O noktada İsmail Yüksek'te İsmail Kartal'dan sonra evet kalabilirim durumuna geldi mi, yoksa o gitmek istiyor ama şartlar mı el vermiyor diyebiliriz?
0: Aslında İsmail Yüksek birçok kez geçen sezon da teklif vardı. Bir önceki sezon da teklif de vardı Avrupa'da liglerinden. Ama takımda kalma ihtiyacı yoksa. Sen de bahsedeyim ya, artık 27-28 yaşına geldi. Avrupa'dan halen teklif var. Oyuncunun aktörde Avrupa Ligi'nde, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek, kariyerini orada sürdürme gibi bir düşüncesi var. Hı hı. İsmail Yüksek bunu arkadaşlı bir oyuncu. Bunu başarabilecek bir isim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi satmayı düşünmüyor. Şu aşamada düşünmüyor. Çünkü İsmail Yüksek kalitesinde bir oyuncuyu da oradan orta sahada şampiyonu, bu sezon mutlak şampiyonluk parasıyla çıktığım bir sezonu böyle kaliteli bir oyuncu kaybetmek çok da doğru olmaz diye düşünüyorum.
1: Yani şeye benzettim ben, Ferdi'nin gittiği sezona. Değil mi? Yani Ferdi de gitmemiş olsaydı belki çok büyük bir fayda sağlayabilirdi.
0: Ya şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek her zaman bu takımda bence ilk 11 oynayabilecek bir isim. Böyle isimlerin, yani bu Fenerbahçe aidiyeti yaşayan, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen isimlerin de yoldan ayrılmaması gerekiyor. Fenerbahçe yönetiminde böyle bir düşüncesi yoksa sen onu takımdan mutlaka tutmak istiyor.
1: İrfan, şöyle bakıyorum meseleye de. Yani mesela şimdi Ferdi Kadıoğlu gitti. Fenerbahçe ne kadar kazanmıştı Ferdi'den? 30 milyon euro civarında mıydı?
0: Evet.
1: Şimdi ama sonra ne oldu? Fenerbahçe o bölgeye sola doğru bir alternatif bulabilmek için de sürekli para harcıyor.
0: Evet, yani
1: anlatabiliyor muyum? Yani aslında aldığım parada yeni bir oyuncu getiremediğin için aynı kalitede, hadi aynı kalitede olmasın ama faydalı bir oyuncu getiremediğin için bu sefer oralara para harcayarak o gelen de gidiyor.
0: Doğru aslında. Ben bunu birçok oyuncu için de söyleyebiliriz. Evet, ama yani şöyle, Fenerbahçe'nin şu aşamada dediğim gibi yerli oyuncu kalitesini bulacağını düşünmüyorum. Hatta daha da artırmayı planlıyor. O bölgeye yerli birkaç alternatif de
1: artırmaktan kastın ne? Kimlerle konuşuluyor mesela? Var mı bir şey?
0: Berto Yıldırım ismi gündemde, Başakşehir'in golcüsü. Ama tabii 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istiyor ki bu rakam çok yüksek. Olduğunu düşünüyorum ben, açık söyleyeyim. İşte stoperden Adi Demir var stoper için ve Ümit Aktay isimleri gündemde. Yine Avrupa'da genç, gelecek vadeden gurbetçi isimler var. Gurbetçi genç adaylar. Bunlar da Fenerbahçe'nin takibinde yer alan isimler.
1: Peki İrfan, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
1: İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikteydi. Evet, tabii bir taraftan taraftar yeni transfer bekliyor, istiyor ama takımların ellerindeki oyuncular, bu sene sayının 10+4'e düşecek olması vesaire ciddi şekilde takımların elini kolunda bağlıyor. Önce tabii eldeki oyunculardan da çıkmak gerekiyor. Bu da bir hesap kitap işi. Gerçi İrfan da söyledi, transfer sezonu kapanana kadar bu oyuncuları yazıp bir şekilde, yani kadro dışı bırakıp sonrasında yazıp devam edebilirsiniz ama yani maç kadrosunun dışında bırakmaktan bahsediyorum. Ama yine sonuçta öyle ya da böyle en son gelinen noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaparken belli bir sayıda oyuncu bildirebiliyorsunuz. O yüzden de yani lisansını çıkartmak anlamında. O yüzden de zor bu durum. Yani Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, Trabzonspor'un da belki en çok takılacakları nokta o. Gerçi Trabzonspor bu işte çok daha iyi gidiyor. Yani en azından sezon başı itibariyle şu ana kadar yapılmış transferlere baktığımızda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yapılan transferlerin. Onlardan bir tanesi de bugün gelmişti. Trabzon'a geldi ve ayağının tozuyla da zaten açıklamalar yaptı. Elimden gelen her şeyi yapacağım yönünde. Aral Şimşir Trabzonsporlu oldu. Kısa bir reklam arası, ardından Trabzonspor'daki son gelişmelere bakalım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini doldurur.

0: Evet, devam ediyoruz. Artık son bölüme doğru da yaklaşıyoruz. En azından Radyo Spor'da bana ayrılan saat için son bölüme doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve biraz önce de reklamlara gitmeden hemen önce aktarmıştım. Trabzonspor'da bugün aslında beklenen gerçekleşti diyelim. Malumun ilanı oldu diyelim. Trabzonspor Aral Şimşir'e kavuştu. Ve bugün ayağının tozuyla indiği havalimanında ve açıklamalar yaptı. Trabzon'da olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu çok iyi biliyorum. Çok büyük bir taraftara sahip. Karar verirken çok zorlanmadım dedi. Ve işte sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor milli futbolcunun. Fatih Tekke'nin mutlaka alalım raporu sonrası bu transferin gerçekleştiği söyleniyor ki uzun süredir ilk kez bu kadar ciddi bir yatırım yaptığında Trabzonspor'un bir oyuncuya söyleyelim. Tam 13 milyon euro bonservis bedeli ödemesinden bahsediyoruz. Trabzonspor'un oyuncuya da 4 yıllık bir sözleşme sunulduğu söyleniyor. Ayrıntılara bir bakalım. Trabzonspor'daki son gelişmeleri konuşmak üzere sevgili Nihat Erence ile bağlantı kuracağız. Kendisi Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi geceler olsun.
0: Çok teşekkürler, sana da iyi geceler dilerim. Evet, Aral Şimşir bugün geldi. Havalimanında açıklamalar da yaptı. Ben çok samimi buldum açıklamalarını. Takip ettim, yayınladım da zaten radyoda. Yani böyle çok sevimli. Bizden biri gibi, değil mi?
1: Bizden biri zaten.
0: Yok, ona şüphe yok. Da yani uzun yıllar yurt dışında kalmış olmasına rağmen işte doğru. Gelip burada bu ilk açıklamaları yaparken de Trabzonspor'dan biri gibi konuşuyor. Onu söylemeye çalıştım. Bayağı isteyerek ve severek gelmiş.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık bu Aral'la Trabzonspor'un ilgisi 5 yıl falan oldu. Çok iyi hatırlıyorum ben. U19 maçı vardı. Bizzat çıplak gözle ben de seyretmiştim o dönem. Bizim U19'da oynamışlardı. 5-0 yendiler. 3 tane gol atmıştı. O zaman dikkatini çekmişti. Yani bizim de dikkatimizi çekti işte yönetimin. Yani uzunca bir süredir hep Trabzonspor'un takip ettiği ama bir türlü özellikle son 2 senede daha da ısrarcı oldu Trabzonspor. Fakat yani bonservis bedelini çok yüksek tuttular. Çok yani hep Trabzonspor'un bütçesi üzerinde bonservis bedeli istediler Trabzonspor'dan. Ama bu sene diyeceksin ki ne oldu da bu sene alındı ki Trabzonspor tarihinin bana göre en yüksek bonservisi ödenecek. Bir önceki vardı ama onu da geçecek gibi gözüküyor Aral. İşte en son Savioğlu'ya 11,5 milyon euroya yakın işte bir bonservis bedeli ödenmişti. Şimdi Aral onu da geçecek. Yani aldığım bilgiler 13+2 15 milyon euro. Yani Trabzonspor tarihinin bana göre yani daha geçmişi de şöyle ben bir araştırdım. Bu bedelle gelen oyuncu yok. Dediğin gibi gerçekten geleceği olan özellikle de hani Fatih Tekke'nin çok ısrarcı olduğu bir oyuncuydu. İşte bir ara bunun bir benzeri bir dönem hatırlarsın Yusuf Sarı gelmişti bize ama evet. Çocuk çok şanssız bir dönemde geldi. Genç geldi ve o geldiği dönemde bir türlü yapamadı, adapte olamadı. Sonra işte Rize oldu, ayrıldı, gitti. Demirspor'da oynadı. Devamında Başakşehir'e geldi. Artık kendini toparladı ama yani o tabii ki o bize gelen Yusuf Sarı ile şimdiki arasında da gerçekten ciddi anlamda bir fark var. Yusuf Sarı olmayınca Aral'la temasa geçildi. Aral zaten gelmek istiyordu. Ben babasıyla da iki defa röportaj yapmıştım. Babayla Sivaslı bir aile. Baba hala yani o kültürü, Sivas kültürünü hiç bozmamış. Kopenhag'da da yine aynı şekilde o çocuklarını o şekilde yetiştirmiş. Yani

0: zaman zaman da yaptığım sohbetlerden biliyorum. O anlamda hani sen dedin ya bizden biri derken ben de onun için o espriyi yaptım. Gerçekten o kültürü de büyüdüğü için yani Aral'ın ben çok fazla bir zorluk çekeceğini düşünmüyorum Trabzonspor'da ki. Zaten hani bize gelen futbolcuların çoğunu çok çabuk kabulleniyor diğer oyuncular, işte taraftarlar. Ben de Aral'ın o şekilde olacağını düşünüyorum. İyi bir bonservis ücreti verildi. 4 yıllık sözleşme var. Yani benim yine daha alacağı maaş konusunda şu anda net bir bilgi yok ama benim kulağıma gelen 1,5 milyon euro artı bonuslar da olabilir diye söylendi. Ama tabii bunu kap açıklamasından sonra daha net göreceğiz. Şimdi sevgili Vedat, sağda işte Saviola, solda Aral, hemen 10 numara bölgesinde Enes Muçi. Şimdi bugün Aral aslında güzel bir şey söyledi. Dedi ki o maçıya çok gol attırmak istiyorum dedi. Yani fazla goller attırmak istiyorum dedi ama umarım onu açık alır. Şimdi tabii sen diyeceksin ne oldu bir Onaçu'nun ayrılma durumu var diye.
1: Evet.
0: Ya Onaçu ile ilgili bir Suudi ekibiyle yani kulüpten izinsiz görüşmeler yapıldığını biliyorum. Hatta bununla ilgili Trabzonspor FIFA'ya da FIFA Etik Kurulu'na şikayette bulundu. Bizden izinsiz Al Ahli kulübü oyuncumuzla görüştü diye. Yani tabii ki rakamları doğrultamadım ama Arabistan medyasında baktığım ve okuduğum kadarıyla eğer gerçekten o parayı verirlerse şeye, Onaçu'ya, sadece kendisine 21 milyon euroya yakın bir maaş konuşuluyor ki ben yani böyle hani son yıllarda Süper Lig'den gidip de bu denli para alan bir oyuncuyu ben görmedim. Yani çok bana da abartılı geldi. Hatta şey haftalık 455 bin dolar gibi böyle bir rakam konuşuluyordu. Bu tabii yıllığa vurunca hakikaten anormal de bir para, anormal de bir bedel gibi gözüküyor. Tabii ki şimdi Onaçu geldikten sonra onun durumu bence daha da netlik kazanacak. Eğer gerçekten Arabistan kulübü bu konuda yani çok ısrarcıysa Onaçu ile ilgili yani muhtemelen zaten sevgili başkan da söylemişti. Yani Onaçu'ya 2-3 tane önemli teklif aldık. Tahmin ediyorum bu tekliflerden bir tanesi de bu Arabistan kulübü. Yani 20 verdiler dedi ama Trabzonspor'un yani 25'in altında ben Onaçu'yu bırakacağını düşünmüyorum. Ha 25 civarı bir şey gelirse belki izin çıkabilir ama ondan sonra da tabii hızlı bir şekilde Trabzonspor'un özellikle o bölgeye mutlaka takviye yapması lazım ki hatırlarsın geçen sene Onaçu'nun 3-4 maçta sakatlığı vardı. O sakatlık döneminde Trabzonspor hani yine deyim yerindeyse eline geçirdiği şampiyonluk iplerini maalesef o dönem kaybetmişti. Yani Onaçu'nun ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için söylüyorum bunu da. O yüzden böyle bir şey de gelişebilir. Aral Şimşir'in, Aral Şimşir Onaçu'ya değil ama belki Onaçu eğer giderse onun yerine oynayacaktan sonra yine asistler yapmasını da bekliyoruz. Onun ötesinde çalışmalar devam ediyor. Bugün tek idman yaptı takım. Yarın çift idman yapacak. İşte yeni transferler Kavral burada. Yine Ruslan Malinovski geldi. Bugün Aral geldi. Yani yeniler de artık yavaş yavaş takıma adapte olmaya, ısınmaya çalışıyorlar. Şeyle de bu Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular da büyük ihtimalle Avusturya kampında takıma katılacak. Onlar orada dahil olacak. Savic'in hani kampta olması biraz takıma şu anda bir abilik, bir liderlik yapması hani açık bir şekilde görülüyor. Umarım bu sene Savic artık o geçtiğimiz yıllardaki sakatlık sıkıntılarını bu sene yaşamaz da takıma hani o istenilen, beklenilen katkıyı verir. Onun ötesinde de dediğim gibi şu anda hani Trabzonspor'da ligin en çok transfer yapan 9 tane resmi transfer yaptı. Şu anda 17 futbolcu var. Hızlı hızlı bunları da söylüyorum ki hani bilgi olarak dinleyenlerin bilgisi olsun bu konuda da. Şu anda 17 yabancı futbolcu var. İşte Mendy ile Lundstrom da takımla birlikte çalışıyor. Dragoš gelmedi. Dragoš'a izin verildi. Yani takım bulması isteniyor. Onun da yine son böyle Rize'den bir sohbet sırasında Rizespor'un Dragoš'u istediğini biliyorum. Yani belki o Mitat Palat transferinde böyle bir takas olabilir. Böyle bir şey de konuşulabilir ama tabii ki bu biraz daha zaman içinde olacak bir durum diyorum. Ve sorularım varsa onları da yanıtlayayım.
1: Şöyle tabii bir iki oyuncu üzerine konuştuk daha çok ama seninle en son yaptığımız sohbette Onana'yı konuşmuştuk. Sen de demiştin ki yani bu paralara Trabzonspor almaz Onana'yı. Ama işte geçtiğimiz sezonki gibi yine şartlar uygun olursa Onana devam eder. Orada kiralık tekrar anlaşıldı değil mi?
0: Şöyle kiralık ve orada ilginç bir madde daha var sevgili Vedat. 3,5 milyon euro garanti para artı 2 milyon euro imza parası. Bu da yeni çıktı. Yeni moda bu. 5,5 milyon euro. Hatta ben şöyle bizim bu sosyal medya üzerinden yazıştığım bir tane Kamerunlu bu transferlerle ilgili de çok cevval bir çocuk. Ondan zaman zaman böyle İngilizce bazı şeyleri konuşuyoruz, yazışıyoruz. Orada ilginç bir şey söyledi. Tabii ki onu teyit etmek lazım. Dedi ki Onana'nın normal Manchester'dan bu sene alması gereken para 11 milyon euro. Çünkü hani Manchester'ın işte Şampiyonlar Ligi'ne kalması, bunların hepsini sözleşmeye yazmışlar. Yani böyle ekstra hani bonuslar diyoruz ya, bu bonuslar da bunlar oluyor, başarı bonusları. Tam 11 milyon euro alması lazım. Yani dedim ama biz 5,5 veriyoruz. İşte o geri kalan 5,5'u da dedi Manchester kendisi ödeyecek cebinden. Böyle dedi ama tabii ki bunu teyit etmek lazım. Yani enteresan. Yani biz şimdi 5,5'ü çok yüksek görüyoruz. Hakikaten takım içinde savunmanın ben tamamını toplamıştım. Tabii ki bir kenara koydum. Bütün savunmayı hemen hemen oynayacakların hepsini. Yani 5,5 milyon euroyu biraz geçiyor tüm oyuncuların maaşı. Yani bir tane kaleci sadece 5,5 milyon euro alacak. Yani iyi bir para. Umarım Onana bu aldığı ya da işte alacağı paranın hakkını verir. Vereceğini de düşünüyorum çünkü geçen sene özellikle kupa maçında iyiydi, gayet iyiydi. Ya Onana aslında şöyle, sen dış dünyayı, Avrupa'yı çok iyi takip ediyorsun. Onana eğer kendini verirse hakikaten çok kaliteli, üst düzey bir kaleci ama bazen dalgınlaşıyor. İlginç bir şekilde yani sanki maçtan uzaklaşıyor gibi. O dönemlerde de işte inanılmaz, hiç akla hayale sığmayacak hatalar yapıyor. Çok Trabzonspor'da fazla yaşamadık onu. Bir iki maçta öyle oldu. Hemen Fatih Tekke'den uyarı gelmişti. Artık bu sene ondan beklentiler daha fazla. Özellikle genç kalecileri yetiştirip artık gelecek sezon giderken de biz artık Onur Alçevikkan'ın, Ahmet Doğan'ın, belki de Erolcan'ın, yani Trabzonspor'un bundan sonraki süreçte kalecileri olmasını bekliyoruz. Onan'ın da madem hani bu kadar iyi para aldı, gerçekten önemli bir bedel Trabzonspor için. Bu şekilde genç kalecileri yetiştirip bize onları bize hazırlarsa en büyük yardımı da o olmuş.
1: Bir de şeyi soracağım Nihat abi. Cabral'ın şeyi için ne diyorsun? Yani performansı için, Dünya Kupası performansı.
0: Cabral ya, hele şöyle diyelim. O ikincisini de atmış olsa, Arjantin'i eleselerdi, Arjantin çok şanslı bir şekilde gidiyor. Bugün de öyle oldu. Bugün de 2-0'dan 3-2 aldılar. Bence şöyle söyleyeyim, eğer o gün hani bir tane daha hatırlarsın, o attığı o muhteşem golden sonra yine bir tane daha denemesi vardı.
1: Evet.
0: Kaleci müthiş çıkardı onu. Yani bence hatta esprisini de yapmıştık onun bir YouTube yayınında. Ben dedim eğer o golü atsaydı, ikinciyi de atıp Arjantin'i eleseydi, ben tahmin ediyorum herhalde 50 milyon euroya bize hiç bizim formayı giymeden biz onu herhangi bir önemli bir Avrupa kulübüne şey yapabiliriz.
1: Oyuncuyu zaten kim buldu? Kim getirdi? Yani Fatih Tekke'nin mi vardı şeyinde acaba araştırmalarında?
0: Yok, değil. Tamamen yani tabii ki Fatih Tekke'ye de sunuldu oyuncu ama bizim scout ekibi gerçekten iyi bir ekip.
1: Yani şu aralar evet.
0: Yani bu Eren Mert'in önderliğinde bir ekip oluşturuldu. Hatta biraz eskiler vardı. Şimdi isimlerini vermeyeceğim. Bizim eski işlerinde efsane topçularımız da var çünkü. Onlarla yollar ayrıldı. Tamamen bu scout ekibi gençleşme yoluna gidiyor. Yani çok takip ediyorlar. Yine hatırlarsın, hatta bir yayın bundan senelen belki 4-5 ay önce yaptığımız bir yayında şunu söylemiştim. Dedim ki Trabzonspor'un scout'ı çok iyi. U17 Dünya Kupası var. U17 Dünya Kupası'nı Türkiye'den takip eden tek kulüp Trabzonspor. Yani bunlar aslında çok değerli. Oraya gidip o oyuncuları izlemek, onlarla temas etmek, işte onları beğendiklerini işte yönetime, Fatih Tekke'ye rapor etmek. Kavral'ın durumu da o. Zaten bildik bir oyuncuydu Kavral. İyi bir oyuncuydu. Yani geçen sene biraz zaman zaman Mourinho şey yapmadı, onu oynatmadı ama Benfica'da. Ama oynadığı maçlarda çok başarılıydı. İyi tarafı şu, bizde son yıllarda hatırlarsın yani orijinal bir sol bek oynatamadık. Hatta devre arasında Matias Dövü'yü de aldık. O da olmadı. Onu da tutturamadık o sol bek bölgesinde. İşte Arif vardı, Arif boşluk. O olmadı. Şeyle, hani tırnak içinde söylüyorum, çakma sol bekle hep devam ettik. Mustafa Eskel'le söylüyorum. Ama çocuk o kadar başarılı oldu ki o bölgede, yani hani gerçek sol beklerden daha yararlı oldu. Daha iyi işler yaptı. Ama şimdi mesela Kavral'ın gelmesiyle beraber bence Mustafa da daha özgür olacak. Ben şöyle söyleyeyim, Fatih Tekke o konuda şanslı. Yani mesela sağ bekte ihtiyaç oldu, Mustafa'yı rahatlıkla orada kullanabilir. Sağ önde ihtiyaç oldu, Mustafa'yı orada kullanabilir. Yani Mustafa çok özellikli bir oyuncu. Orta sahada bir sıkıntı oldu, rahatlıkla orada kullanabilir. Yani ben tahmin ediyorum Fatih Tekke de hep bu düşünce içinde Kavral transferini yaptı. Önemli bir oyuncu. Daha 23 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani bu sene Trabzonspor'da daha da gelişimini arttırır diye düşünüyorum. Daha şunu söyleyeyim sevgili Vedat. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff oynayacak. Orayı geçtiği anda ben sana şunu söyleyeyim. İnşallah o zamanla yine yayınlar yaparız birlikte. Birçok oyuncunun piyasası çok daha yükselecek Avrupa maçlarından dolayı. Trabzonspor yani Avrupa oynamamasına rağmen bugün Olay'a teklif alıyor, Pina'ya teklif alıyor ama tabii bunların Dünya Kupası'nda oynamaları çok değerli, çok önemli. İşte öbür taraftan yine Felipe Augusto yani burada izlenildi Zenit tarafından. Yaklaşık 15+5 milyon euro, 20 milyon euroya gitti. Yani bunların hepsi Trabzonspor Avrupa'da olmamasına rağmen bu oyuncular değerine değer kattı ki Vivo'yu da unutmayalım. Chibuki Vivo şu anda Nijerya milli takımının vazgeçilmez stoperi oldu. Daha önce kimse bilmiyordu Vivo'yu. Aynı şekilde Ulay diye bir futbolcu olduğunu Fildişi sahilleri Trabzonspor'da oynadıktan sonra fark etti. Yani yıllarca şeyde oynamış, işte Bastia'da oynamış, Fransa'da yani oynamış ama demek ki dikkat çekilmemiş ya da kimse izlememiş. Yani o yüzden Trabzonspor özellikle hani böyle tanınmamış, bilinmemiş ya da birazcık böyle şeyi geçmiş, oynuyor ama kariyerinde bazen bazı oyuncular düşüş yaşarlar. İşte Charlotte örneği, Cornelis örneği. Hatta Marek Hamşi'yi de ben bunun içine katabilirim. Yıllarca Napoli'de oynamış, işte gitti Uzak Doğu'da oynadı. Ama hiçbir oynadığı takımda şampiyonluk yaşamadı. Geldi, Trabzonspor'da o mutluluğu yaşadı. Yani o Trabzon şehri o anlamda. Peki. Hani futbol kenti diyoruz ya. O yüzden gelenin içinde büyük avantaj.
1: Çok teşekkür ederim Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü ile de Trabzonspor'daki son gelişmeleri konuştuk. Bugün Trabzonspor'da Aral Şimşir'i takıma kattı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii daha sözleşme imzalanmadı. Sağlık kontrolünden geçecek vesaire ama artık bu iş %99 tamamlandı diyebiliriz. %1 de yarın tamamlarlar diye bekliyorum. Evet, uzun bir yayındı ama güzel bir yayındı. Sizlerin de katılımıyla çok keyifli bir hale dönüştü. Ben de bu nedenle çok memnunum. Bu gece İsviçre-Kolombiya mücadelesi saat 23'te başlayacak. Birazdan sevgili Görkem Tezer burada olur. O maça dair de yayında olduğu sürece önemli anları sizlere aktaracaktır diye düşünüyorum. Ben Vedat Parlak, yarın gece burada olmayacağım ama Perşembe gecesi saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Bahse gireriz sona erdi.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yani mesajcilerin keyfi yerinde, onu biliyorum. Ben yayın öncesi ismini vermeyelim de hani skor 2-0'a geldikten sonra bir alaycı mesaj gönderdim. Yani ne yalan söyleyeyim, hani itiraf edeyim. Zaten kendisi de sizlere bunu aktaracaktır. 2-0'dan sonra bir cevap gelmedi ama bir baktık 10 dakika içerisinde skor 3-2'ye gelince hemen arka arkaya cevaplar geldi kendisinden. İsmini açıklamayacağım ya, siz tahmin edebilirsiniz. Ama baş harfi C ile başlıyor. Evet, baş harfi C ile başlıyor. Caner'in C'si diyorum ben. Yok, bugün olmadı. Maalesef olmadı. Bir dinleyicimiz de ne demiş? Abi sen de üzüldün mü Arjantin'in kazanmasına? Bugün şanssız gününde olabilir misin? Yok, değilim ama yani Mısır'a da oynadığı futbola yazık oldu. Yani bunu herkesin kabul etmesini ben bekliyorum. Yasser özellikle sakatlandı. Oyuna devam etmiş olsa da ikinci yarıdaki performansı biraz düşer gibi oldu Yasser'in. Ki bence en iyi oyuncularından biriydi Mısır milli takımının. Onun öncesinde yine Trezeguet oyuna girdikten sonra bir varlık gösteremedi. Hasan'ın yerine oyuna dahil oldu biliyorsunuz. 73. dakikada Haysem Hasan, yine günün başarılı isimlerinden biri, kademe anlamında önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Romero, yine Enzo Fernandez'in hızlı hücumlarını o dakikaya kadar kesen isimlerden biriydi Hasan ve Mısır milli takımında. Ama oyuncu değişikliği sonrası 73'te yanılmıyorsam bu oyuncu değişikliği geldi ve 79, 83, 90 artı 2'de de Arjantin milli takımının golleri geldi. Yani pek söylemek istemesem de tabii söyleyeceğim. Lionel Messi'nin bir golü bir de asisti vardı yanılmıyorsam. İlk golün asistini yaptı, Romero'ya topu çıkardı. İkinci golü de yine Montelli'nin asisti, Lionel Messi'nin şık vuruşu topağlara gitti. 2-2 sonrasında Mısır'da bir panik havası vardı, ne yalan söyleyeyim. Sizler de dikkat etmişsinizdir karşılaşmayı izleyenler. Mısır milli takımı biz acaba turu geçebilir miyiz havasında oynamaya devam etti. Yani bir panik vardı. Savunmada çıkarken çok basit pas hataları geldi o bölümden sonra Mısırlı oyuncularda ve o korkulan da gerçekleşti. 90 artı 2 yine Enzo Fernandez sahneye çıktı. Martinez'in asistini güzel bir vuruşta ağlarla buluşturdu topu ve 3-2 Arjantin kazanan taraf oldu. İki tarafı da ben tebrik ediyorum. Yani Arjantin, Portekiz, burada ayrı konular. Messi, Ronaldo tartışmaları çok ayrı bir noktada biliyorum. Ama güzel bir futbol vardı ya. Herkesin keyif aldığı, gole doyduğu, Mısır'ın müthiş oynadığı, ders verdiği adeta Arjantinli dinleyicilerim yanlış anlamasın. Ama Mısır takımı elinden geleni çok iyi sahaya yansıttığını düşünüyorum ben. 75-76 dakika boyunca müthiş bir mücadele gördük Mısırlı oyunculardan. Sonrası tecrübe ve kalite sahneye çıktı. Hani senin elinde Fernandez, Romero, Montiel gibi, Messi gibi çok önemli dünya yıldızların varsa bir şekilde işte böyle maçı son anda da kazanabiliyorsun. Müthiş bir geri dönüşe imza atabiliyorsun. Tecrübe ve yıldız oyuncuların faktörüyle tabii burada Arjantin milli takımı adını bir üst tura yazdırdı. Bir üst turda peki başarılı olabilir mi? Bu oyun anlayışıyla kötü savunma yapıyor Arjantin. Son 2-3 maçtır takip edenler bilir. Kötü bir futbol oynuyor. Zaman zaman kalesinde önemli pozisyonlar veriyor ki kalesinde gol olmayan, 90 dakika tamamlandığında kalesinde gol görmeyen Arjantin'in savunma zaafı olduğu apaçık ortada. Lionel Scaloni'nin burada ciddi bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Yeşil Burun Adaları mücadelesi mesela çok zorlanmıştı. Bir önceki turda hatırlayın Arjantin. Orada da 3-2'lik bir galibiyeti vardı. 2-2'ye geldi uzatma bölümünde. Yıldız ayaklar devreye gidiyor. Tabii burada Lionel Messi devreye girmedi varsayalım bir sonraki turda. Lionel Messi kötü bir futbol oynadı. Gonzalez bekleneni karşılayamadı sahada ya da kimi söyleyebiliriz? Enzo Fernandez günün başarılı isimlerinden biri. Cristiano Romero onlardan biri. Bu oyuncular devreye girmedi diyelim. Arjantin zorlanır. Kesinlikle zorlanır. Elenebilir bile. o geçtiğimiz turnuvadaki Arjantin performansını göremiyoruz. Ne yazık ki göremiyoruz. Scaloni'nin kesinlikle savunma zaaflarına bir çözüm üretmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii kendi kişisel görüşüm. Sizlerin de görüşünü yine almak isterim bu konuda. Arjantin, ya bu oyun anlayışıyla, sadece Messi'ye bakan bir oyun felsefesiyle kupada mutlu sona ulaşabilir mi? Ya, Fransa daha iyi, daha organize bir takım. Kıyasladığımızda Arjantin milli takımıyla bana kalırsa. Kim örnek veririm? İspanya. Daha kompak oynayan bir takım. Belki Arjantin daha iyi ofansif gücü olan bir takım gibi gözükse de orada da bireysel yeteneklerin sık sık sahneye çıktığını hatırlayalım. Yamal onlardan biri. Yani zorlu bir dönemece giriyor gibi Arjantin milli takımı. Ha tabii kazandı bugün, bitti denilen, turnuvaya veda ettik denilen o dakikadan sonra mucizeyi gerçekleştirdiler. Bu da büyük bir başarı. Tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. Mısır rüzgarı arkasına aldı. 80 dakika 2-0 öndesin. Son 10 dakikaya girildi. Burada 3 gol birden kalende görmek tabii müthiş bir olay. Mısır için kötü bir olay ama Arjantin halkı, Arjantin'i destekleyen, içimizdeki Arjantinliler için diyorum bunu, pozitif anlamda söylüyorum. Onlar için oldukça mutlu bir gelişmeydi Arjantin-Mısır mücadelesi. 19 şutu var Arjantin'in karşılaşma boyunca. Bunlardan 7'si isabetli oldu. Başarılı paslarda da yine rakibinin 2 katı neredeyse başarılı pası bulunuyor. Arjantin'in 541-289, iki takımın yaptığı başarılı pas sayısı. Şimdi Mısır'a bakalım. 5 şut denemesi, bunlardan ikisi isabetli ki bu iki isabetli şutla golle sonuçlandı. Onun dışında öyle net pozisyon verdi mi Arjantin gollerin dışında? Evet, verdi. Bir iki tane hatırlıyorum ben. İlk 45 dakikada yine kimdi? İsmi aklıma gelmedi şu an. Atia. Evet doğru. Marvan Atia'nın önemli pozisyonları vardı. Tabii ki savunma kurgusundan kaynaklı da pozisyon alma konusunda ciddi zorluk yaşadı Mısırlı Marvan Atia. Yaser İbrahim yine ilk yarının etkili isimlerinden biriydi. İkinci yarıda Hamdi Fatih oyuna dahil oldu. Orta alanı biraz daha kompakt kullanmaya başladı sanki Mısır takımı. Dizilişine de baktığımızda korkak bir futbol değil. Biz ikinci golü bulalım havasında başlangıçlarını hatırlıyorum. Nitekim 67'de de Mustafa Zico topu ağlara göndermişti. Yine başarılı isimlerden Haysem Hasan'ın yapmış olduğu bir asist ve ne koşuydu hatırlıyorsunuz. Verilmeyen bir golleri vardı ki bence de faul var orada. Kesinlikle bir faul olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı Lisandro Martinez'e yapılan bir müdahale sonrasında, pozisyon öncesinde orta alanda Martinez'in formasından çektiği zaten çok net belli Mısırlı oyuncunun. Ve gol sonrasında da maçın hakemi VAR'la bir görüşme gerçekleştiriyor ve devamında golü iptal ediyor. Arjantin lehine de serbest vuruşu veriyor. Bence doğru karar. Ama tempo anlamında beni mutlu etti. Futbol severlerin de keyif aldığı bir eşleşme olduğunu ben düşünüyorum. 5 golün çıktığı bir karşılaşma. Messiciyiz abi, Messiciyiz demiş. Devamını okumayalım peki. Teşekkür ediyorum. Bir mesaj bu şekildeydi. İlk gelen mesajlardan biri. Arjantin kesinlikle kupayı kazanacak izlenimini bana vermiyor. Sadece Messi'ye bakan bir takım ne kadar başarılı olabilir demiş Ömer Bey. Bu mesajı iletti. Bu akşamın konusu nedir abim? Bekliyorum, cevap vereceğim demiş. Peki, açıklayacağım ilerleyen dakikalarda. Hatta söyleyelim ya, Pele mi Maradona mı, Ronaldo mu Messi mi tartışmaları gündemde. Hani illa bir oyuncu övüldüğünde ya da iyi performans gösterildiğinde mutlaka yanında karşıt görüşlü bir oyuncunun adı da geçiyor. Dikkat etmişsinizdir illaki. Bugün ben biraz tarihsel konulara gireceğim. Tarihsel konuşmaya çalışacağım. Sizlerden de enteresan oyuncu isimleri bekliyorum. Bakın, sadece Ronaldo, Messi mesajlarının yanı sıra beni şöyle bir tarihe götürün. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunalım. Radyo Spor dinleyicileri de spor kültüründe tabii ki yine bir şeyler eklesinler. O değerli bilgilerini ek olarak. Pele ve Maradona'dan sonra size göre tarihin en iyi futbolcusunu soruyorum. Pele ve Maradona'nın dışında gelmiş geçmiş. Hani sayıyoruz ya, Pele'dir ya Maradona'dır değil mi? en iyi oyuncular arasında ve bu iki ismin dışında bir oyuncu yazacaksınız. Üçüncü olarak kimi yazardınız? Hadi bakalım mesajları gönderin ama Messi, Ronaldo'nun dışında yazın lütfen, rica ediyorum. Onlardan daha iyi oyuncular geldi futbolun tarihine şöyle bir geri gittiğimizde. Messi, Ronaldo evet kabul edilebilir, iyi oyuncular. 8 Ballon d'Or ödülü var Messi'nin. 5 tane de Cristiano Ronaldo'nun var. Akıl alamayacak kadar, sayamayacağımız kadar golleri bulunuyor bu iki futbolcunun. Tamam, bu iki oyuncu iyi. Yıldız, süper yetenek kabul ama Pele ve Maradona diyorum. Pele ve Maradona dışında size göre en iyi üçüncü futbol tarihindeki futbolcu kimdir? Mesajlarda buluşalım. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de şöyle bir bültenime bakayım. Canlı karşılaşmalarımı sizlere aktarayım. Skorları paylaşayım. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme tur maçları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan başladı biliyorsunuz. Fiori 0, Larne 1, dakikalar 52'yi göstermekte. Bosna Hersek temsilcisi Borac, Banja, Luka 1, Levski Sofia 0. Levski Sofia eskiden ne takımdı hatırlıyorsunuzdur. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında izlediğimiz takımlardan biriydi. Ne yazık ki Bulgaristan futbol anlamında çok geriye gitti. Çok geriye gitti. Eskiden mutlaka gruplarda bir Bulgaristan takımını görüyorduk. Galatasaray'ın gruplarında da denk geliyordu zaman zaman. Ha, Levski Sofia olmaz, başka bir takım olur. O ayrı bir konu. Ama Bulgaristan ülke futbolu her geçen sene biraz daha geriye gitmeye devam ediyor. Bosna Hersek temsilcisi Borac, Banja Luka 1, Levski Sofia 0, dakikalar 52'yi göstermekte. Klasvik 1, Aters Bitsen 0, burada da ilk yarı tamamlandı. Son mücadelemde Vikingur karşılaşması, Vikingur Gayuri Eto ile karşılaşıyor. Vikingur Gayuri Eto karşılaşmasında da 39. dakika oynanmakta. Henüz bir gol sesi çıkmadı. UEFA Konferans Ligi 1. eleme tur mücadelesi. Peki orada neler oluyor, hemen söyleyelim. Son bölümdeyiz çünkü o karşılaşmanın 81. dakikasına girdik artık. Arnavut temsilcisi Elbasani 1, Bate Borisov 1 şeklinde devam ediyor. Belarus temsilcisi Bate Borisov ikinci yarıda gol bulmayı başardı. İlk yarıyı Arnavut temsilcisi Elbasani 1-0 önde tamamlamıştı. 82. dakika, 1-1'lik eşitlik devam etmekte. Güzel mesajlar geliyor. Şöyle bir bakıyorum mesajlara. Yani benim aklımdaki ismi de bir dinleyicim yazar diye tahmin ediyorum. Artık hiç oralara girmeyeceğim. O konuyu biraz karıştırmak istemiyorum. Pele ve Maradona dışında tarihte size göre en iyi üçüncü futbolcu kimdi? Pele birdir, ikidir. O tartışma ayrı bir konu. Hiç oraya girmeyelim. Pele ve Maradona'yı alıyoruz. Bunlar dünya tarihinde, futbol tarihinde en iyi iki futbolcu. Kabul değil mi buraya kadar? Bir itiraz yok. Ve birisi çıkıyor diyor ki, üçüncü futbolcuyu da siz belirleyeceksiniz. Yani sen hangi futbolcunun tarihsel anlamda en iyi üçüncü futbolcu olduğunu düşünüyorsun? Soruyu böyle de anlayabilir dinleyicilerim, futbol severler. Gelsin bakalım cevaplar, gelsin. Beni tarihe götürün ama. Ben şu an günümüzdeki futbolcuların biraz dışına çıkalım. Tarihsel anlamda benim de biraz duygulanmaya ihtiyacım var. Eskilerden bir örnek veren illaki çıkacaktır dinleyicilerimizin arasında. Şöyle bir bakalım, mesajlar geliyor çünkü okumadan da görüyorum sizin yazdıklarınızı. Peki Harun Bey ne demiş? Bilmiyorum bilerek mi yazdı bunu da, olsun, dinleyici mesajıdır. Görkem abi iyi yayınlar, konuyu çok beğendim demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Bence bu sorunun cevabı tartışmasız Lionel Messi demiş. Peki Messiciler ortaya çıktı yine. Futbolu başka bir seviyeye taşıdı Lionel Messi. Dünya Kupası'nı da aldıktan sonra bence Pele ve Maradona ile artık aynı masaya oturdu. Hatta üçüncülüğü de geçti demiş. Enteresan bak. Pele ve Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünüyor bir dinleyicim Lionel Messi'nin. Alperen Çelik bu mesajı gönderen dinleyicim. Selamlar Görkem, sesine yüreğine sağlık demiş. Herkes golcülere bakıyor ama futbolun çehresini değiştiren adam Johan Cruyff. Bak güzel eskilerden. Hem sahadaki zekası hem de futbol felsefesiyle kesinlikle tarihin en büyük üçüncü oyuncusudur demiş. Kim göndermiş bu mesajı bakalım. Sevgili Bülent Demir peki. Johan Cruyff demiş ha. Olabilir bak. Ki onun büyüklüğü sadece attığı gollerle de ölçülmez bana kalırsa. Nasıl örnek vereyim? Total futbol felsefesiyle modern futbolun kurucusu kabul ediliyor birçok futbol sever tarafından. Ajax ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nı kazandı hatırlıyorsunuz. Yine Barcelona'nın makus tarihini burada değiştiren isimlerden biriydi. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak değiştirmeyi başardı. 3 kez de Ballon d'Or ödülünü kazanan bir efsaneden bahsediyor dinleyicim. Saha içi zekasıyla zaten listenin de bana göre en güçlü adaylarından biri. Ama ben diğer cevaplara da şöyle bir bakmak istiyorum. Yoğun bir katılım oluyor. Güvendiğin bahisleri verir misin demiş dinleyicimiz. Paylaşıldı zaten Uğur Böceği şans oyunlarından şayet kuponlarınızı oluşturuyorsanız iddia.com üzerinde kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarınızı oluşturuyorsanız ve 0540 300 0097 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderdiyseniz o kuponlar tarafınıza iletilmiştir ki bugün kazanan birçok kuponum var. Hemen onlardan da bahsedeyim madem böyle bir soru geldi dinleyicim merak etti. Hemen kazanan kuponlarıma bakayım. Arjantin-Mısır mücadelesinde ne dedim ben biliyor musunuz? İnanmayacaksınız ama maç sonu 2.5 gol üstü ve Arjantin kazanır demiştim. Yine ikilik bir oranı vardı. Güzel seçimlerden biri. Arjantin-Mısır mücadelesinde bak bu da sürpriz ama yüksek oranlı sürprizlerden biri. Karşılaşmaya özel bir bahis önerisinde bulundum. Arjantin minimum 2 gol atar ve 6 korner kullanılır en az. Minimum 6 korner kullanılır. Arjantin 2 gol atar tercihi de başarılı oldu. 3.50'likte bir oranı vardı. Yine Arjantin-Mısır mücadelesinde ilk 30 dakikada bir gol çıkar demiştim. Bunun da 2.03 gibi güzel bir oranı vardı. Kazanıyor kuponlarımız. Peki Kolombiya mücadelesi, İsviçre-Kolombiya mücadelesinde tahminlerim nedir derseniz de 5 tane kuponum var şu an. Birçok kişi bu kuponlara ulaştı. Ha sizler de ulaşmak istiyorsanız tabii ki gün boyunca canlı maçlarımız, Çin Ligi adını okuyamadığımız o takımların tahminlerine ulaşmak istiyorsanız canlı bahislerde kendime çok güveniyorum altını çizeyim. Yorumlarla birlikte ücretsiz olarak WhatsApp numaranıza kuponlar iletiliyor. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeye geldikten sonra profilim sekmesine tıklıyorsunuz. Hani ATMT yazıyor ya yukarıda. En köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri yazan kısma tıklıyorsunuz. Sonra seçenekler çıkacak karşınıza. Bilgilerim vesaire. Oradan dördüncü sıradaki kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine tıkladığınızda da yine İstanbul, Ankara haritalar gibi bir şey çıkacak, bayiler çıkacak. Hiç orayla bir işiniz yok. Büyüteç var. Hemen ekranda gördünüz mü sağ köşede? Büyüteç var. Evet orası. Orası doğru. Oraya tıklıyorsun ve arama çubuğu var şimdi karşında. 30-0-97 bunu birleşik olarak yaz. Sonra arama tuşuna bas. Peki Enter'la devamında da Uğur Böceği Şans Oyunları firması zaten aşağıda karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsun. Tek yapman gereken bir şey kalıyor. 0540-300-0097. Bu numaraya yayından geliyorum, kayıt oldum şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Bakın finale özel yine sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının hediyeleri olabilir. Bunlardan sizlerin de ben yararlanmasını isterim. Altını çizeyim, çekiliş değil. Soru sorarız, doğru cevap veren, yayın boyunca doğru cevabı veren iki dinleyicim, bir dinleyicim, üç dinleyicim o hediyeyi kazanır. Daha önce milli takım formasını hediye etmiştik. Esenyurt'a gitmişti hediye, hiç unutmuyorum. Evet, Esenyurt'a gitmişti, bir dinleyicim kazanmıştı. bu gelişmelerden sizler de haberdar olmak istiyorsanız dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarına yer vermeniz gerekiyor ve 0543 çift 097 bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yayından geliyorum, Görkem'in yayınını takip ediyorum demeniz yeterli olacaktır. Sevgili bahis severlere de bu hatırlatmayı yapalım. Bir tercihte bulunayım tabii ki Radyo Spor dinleyicilerine özel. Güzel seçimlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama katılır mı dinleyicilerim? Offside konusunda güvendiğim seçeneklerden biri İsviçre-Kolombiya. Totalde 90 dakika tamamlandığında ben İsviçre milli takımının minimum 2 offside'a yakalanacağını düşünüyorum ki oranı da güzel. Güzel iddia.com'da şu an. 2.16'lık bir oranı bulunuyor. Takım offside İsviçre 2 offside'a yakalanır en az. Oranı da 2.16. Bunu değerlendirebilirsiniz. Diğer tahminlerime 4 kuponuma da ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi WhatsApp numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Pele ve Maradona'dan sonra size göre futbol tarihinde en iyi üçüncü oyuncusu kimdir diye sorduk. Yorumlarınız geliyor. Henüz katılım göstermeyen dinleyicilerimizin de fikrini ben merak ediyorum. Hani herkes Pele, Maradona tartışması yapıyor ve artık söz hakkı sizde. Size göre bu liste sizde olsa, üçüncü sıraya siz yazsanız ve kabul görse futbol camiasında kimi yazardınız 3. sıraya? Pele 1, örnek veriyorum, ya da Maradona 1, Pele 2. 3. oyuncu kim futbol tarihinde? Hadi bakalım gelsin mesajlarınız. Bir dinleyicim de kesinlikle ne demiş? Messi'dir abi demiş. Bugün Messi'ciler yazıyor. Peki mutlular tabii ki, ben de bir şey demiyorum. Ama Messi, Ronaldo olamaz ya. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Futbol tarihinden bahsediyoruz neticede. Bunlardan daha önemli yıldızlar geldi futbol tarihine baktığımızda. 60'lı 70'li yıllardan da bana futbolcuları yazın tabii ki. Ya sadece günümüzden örnekleri vermeyin. Ronaldo, Messi. Ya bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz zaten. Larne'nin bir golünü bekliyorum. İyi yayınlar, totemlerine güveniyorum demiş dinleyicimiz. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu karşılaşması. Larne'den bekliyor. Bir de kimden bekliyor? Şöyle bakayım. Kı yazmış. Kı diyor. Glasvik olması gerekiyor o zaman değil mi? Kı. Evet, Glasvik'tir diye tahmin ediyorum. İlk yarı tamamlandı az önce. İkinci yarı da başladı. 46. dakikadan çıkmak üzereyiz. 47'ye girmek üzereyiz. 1-0'lık Glasvik'in üstünlüğü bulunuyor. Bissen'le karşılaşıyordu yanılmıyorsam. Şöyle bir bakayım. Evet, Bissen'le karşılaşıyor. Lüksemburg temsilcisi. Ben Glasvik'in ikinci golünü, yani olabilir. Çünkü ikinci yarılarda da golcü bir takım kimliğine sahip Glasvik takımı. İlk yarı 1-0 önde ama rövanş öncesinde ben 1-0'ın yeterli bulacaklarını düşünmüyorum. O yüzden ikinci yarıda da bir gol atmaları, evet, sürpriz olmaz. 1.5 gol üstü değerlendirilebilir. 47. dakikadayız. Glasvik 1, Atert Bissen 0. Onun dışında bir diğer karşılaşmada Fiori Larne. Larne'den bir gol bekliyormuş dinleyicimiz. Burada da 63. dakika. Kuzey İrlanda cephesinden bir gol bekliyoruz. Totemlerimizi yaparım. Hiç merak etmeyin. Totemleri yaparım. Kayıt oldum abi diyen bir dinleyicim, bekliyorum kuponunu demiş ama bana yazmayacaksınız kayıt olduysanız. Bir kez daha mı hatırlatayım? Peki hadi, iyi yazın ama not alın bir yere. Yavaş gitmeye çalışıyorum. 0540 yazıyor musun? Tamam, 0540 300 çift 097 zaten bayi kodu 30 çift 097. Yani başına sadece 0540'ı ekliyorsunuz. Bu kadar basit bir numara. O numaraya kayıt oldum. Ben Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Saniyeler içerisinde kuponlarım oradaki arkadaşlarım tarafından her gün, sadece bugüne özel değil, her gün düzenli olarak kuponlarım, kazandıran kuponlarım sizlerle buluşmaya devam edecektir. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, peki şöyle bir mesajlara dönelim. neler gelmiş, güzel mesajlar var. Ronaldo'dur diyen bir dinleyicim, sevgili Harun Yüksel, bu mesajı iletti. Pele ve Maradona'nın dışında sana göre en iyi futbol tarihinin 3. futbolcusu kimdir diye güzel bir soru. Konu belirledik ve cevaplar geliyor. İsviçre maçında toplam gol 1,5 gol üstü olur mu demiş dinleyicimiz. Yani ben olacağını düşünüyorum. İlk yarının tempolu geçmesini bekliyorum. Ha, gol gelir gelmez ilk yarıda bir şey söyleyemem. Canlı takip ediyorum genelde maçları. Canlı yorumlarımı ulaştırmaya da çalışıyorum birçok kez. Burada normalde kısır geçmesi beklenen bir mücadele değil mi? Ama ben böyle olacağını pek düşünmüyorum. İkinci yarıda şayet 0-0 biterse 45 dakika, ikinci yarıda oyunun temposu biraz yükselecektir. Kolombiya zaten ofansif oynamaya çalışan takımlardan biri. Duran top organizasyonlarında da rakip karede etkili olabilen takımlardan biri. Ki boy avantajını da sonuna kadar kullanmayı seven takımlardan biri, uzun topu tercih ediyorlar. Şu ana kadar en azından oynadığı, geride bıraktığımız karşılaşmalarda durum bu şekildeydi. 1,5 gol üstü tabii ki ideal seçimlerden biri. Ama ben İsviçre'nin 2 offside'a düşmesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Dinleyicimize böyle bir tüyo vermiş olayım. Son mesajı okuyorum. Sonrasında devam edeceğim ama kısa bir araya gitmem gerekiyor. Mısır kazansa iyi olacaktı ama kısmet değilmiş. Artık Fas diyoruz. Sevgili Kenan, bu mesajı gönderen dinleyicim. Dünya Kupası'nda takım kalmadı ya destekleyebileceğimiz. Kimi desteklediysem kaybetti turnuvada. Yani herkes elendi. Şu an kimi söyleyeyim hadi bu mücadelede? İsviçre, Kolombiya. Kolombiya diyorum. Daha iyi oynuyorlar. Bana daha çok keyif veren futbolları var. Ben Kolombiya tarafındayım bu mücadelede. Peki, birlikteliğimize birazdan devam edeceğiz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Pele ve Maradona'dan sonra size göre futbol tarihinin en iyi 3. futbolcusu kimdir şeklinde bir konu açtık. Sizler de katılımlarınızı Radyospor WhatsApp hattından gerçekleştirebilirsiniz.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara dönelim. Kolombiya maçından, İsviçre-Kolombiya maçından da goller geldikçe, önemli pozisyonlar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir yandan da telefon dondu. WhatsApp'ta bir arkadaşıma mesaj atarken telefon öyle kaldı. Enteresan anlardan birini yaşadım. Hani Messi şöyle kötü, Ronaldo daha iyi dediğim için acaba bir Messi'ci arkadaşımın güzel sözlerinden kaynaklı mı bunu yaşadım? Ya telefon bildiğin dondu. Kapanmıyor, açılmıyor. Öyle WhatsApp bildirimi dondu. Bir yandan da onunla şu an uğraşmaya çalışıyorum. Neyse, yayınımıza devam edelim. Enteresan anlardan birini yaşadım. Hadi telefona şöyle sesleneyim. Tamam, Messi. Messi en iyisi. Messi bir numara, dünyanın en iyisi. Maradona ve Pele'den daha iyi. Lionel Messi. Belki açılır ilerleyen dakikalarda. Peki şöyle bakalım mesajlarımıza neler geliyor. Maradona ve Pele'nin dışında en iyi, dünya futboluna damga vurmuş 3. oyuncuyu soruyorum. Size göre sıralamanın 3. sırasında kim yer alır? Bakalım neler geliyor. Hakan Bey yazmış. Washington'dan yazıyorum demiş. Peki. Müller. Gerd Müller ama. Güzel. Gerd Müller de efsane bir futbolculardan biriydi. Sevgili Caner Bey diyor ki fenomen Ronaldo. Güzel. Beklediğim cevaplardandı. Zidane derim. Zafer ben diyen bir başka dinleyicim. Teşekkür ediyorum kendisine. Zidane. O da efsanevi isimlerden biri. Sevgili Sedat Bey. Görkem Bey iyi yayınlar. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Bir veya iki değil, üç değil, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Ronaldinho'dur diyor. Pele'den ve Maradona'dan daha mı iyiydi Ronaldinho? Ya, o kadar da değil sanki. Tamam, ben de Ronaldinho'yu çok seviyorum. Hatta Ronaldinho'yu sevdiğim için Brezilya'yı destekliyorum demiştim. Bizim çocuklarımız, milli takımımız elendikten sonra ben Brezilya'yı desteklediğimi açıkladım. Resmi olarak bunun duyurusunu yaptım. Ha, onlar da beni şaşırtmadı tabii ki. Şaşırtmadı, elendiler. Ronaldinho'yu evet çok beğeniyorum. Ya, futbol dendiğinde benim de aklıma gelen ender isimlerden biridir. Böyle sıralamaya dahil etmeyeceğim isimlerden biridir. En iyisidir çünkü benim gözümde. Ama Maradona ve Pele'den bahsediyoruz. Yani onlardan daha iyi mi? Bu tartışılır. Bu tartışılır. İsviçre-Kolombiya mücadelesinde de dakikalar 4'ü göstermekte. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şimdi Kolombiya milli takımı bir köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içerisinde yapılan bir orta savunma topu karşıladı ve dönen topta da maçın hakemi faul kararını verdi. İsviçre takımında yerde kalan bir oyuncu vardı. Maçın hakemi de faul kararını verdi. Klasik mücadelesi için teşekkür ederim demiş dinleyicim. Bir de Larne'den gol bekliyorum demiş Larne. Burada da 76. dakika. Fiori 0, Larne 1. Larne'nin 1,5 gol üstü, bakalım gelecek mi? Hani ben totem yapıyorsam gelir. Genelde gelir. Hadi kesin konuşmayalım. Yanıltmayalım dinleyicilerimizi. Sonra gelmedi deyip gecenin 3'ünde 4'ünde Instagram'dan yazıyorsunuz. Yapmayın. Her seferinde heyecanlanıyorum. Telefon titrediğinde sessize alıyorum. Titreşimi aktif hale getirip de uyuyorum ben. Telefonumu kapatmıyorum. Acil bir durum olur, arayan, yazan olur diye kapatmıyorum tamamen. Gecenin 3.30, 3.40 hatta ya 3.40 geçiyor. Telefon titremeye başladı. Dedim hayır olsun. Tek gözle bakıyorum telefona. Dinleyicim arıyormuş Instagram'dan. Yapmayın. Abi acil kalkman lazım. Şu gece maçından bir gol bekliyorum. Lütfen.

dakikalarda 77'yi göstermekte. Hatta 78 olacak. Klasvik 2, Bissen 1. Burada da 2 gol birden çıkmış dinleyicim. Ev sahibi 1,5 gol üstü bekliyordu. Zidane diyen bir başka dinleyicim sevgili Caner Bey, katılıyorum. Olabilir yani, en azından öyle söyleyeyim. İzlediklerimin arasında en iyisi Ronaldinho diyen bir dinleyicim. Güzel, istediğim cevaplar geliyor, geliyor. Başka bir dinleyicimiz de ne demiş, şöyle bir bakalım. Günümüz yıldızları şimdi onun adına verilen ödülü almaya çalışıyor. Çok güzel bak. Puskas demiş dinleyicimiz. Şu ana kadar gelen en iyi cevaplardan biri. Ferenc Puskas. Bunun dışında Kurorf olabilir demiş. Yine Frans örneğini vermiş sevgili Enes Bey. Güzel. Beni de geçmişe götürdüğü için kendisine teşekkürlerimi edeyim bu mikrofondan. Paolo Maldini diyen bir başka dinleyicim. Ama en iyi üçüncü futbolcudan bahsediyoruz. Yani çok basit geliyor bana Maldini ya da buna benzer isimler. Lütfen daha estetik isimler, daha göze hoş gelen futbol oynayan oyuncular, tarih kokan isimleri bana yazın, gönderin ki hepimizin, şu an hem benim hem sizin hem Radyo Spor dinleyicilerin, herkesin, o sessiz çoğunluğun da futbol hafızasına bir isim ekleyelim. Ben bunun peşindeyim bu akşam ki güzel mesajlar gelmiyor değil. Gelmiyor değil, ne yalan söyleyeyim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş dinleyici. Mesajın sonrasına bakalım. Katılım gösterdim ama az önce verdiğin numaraya gönderdim. Bir de kupon istedim demiş dinleyicim. Ha, kayıt olduysanız tabii ki 0540-300-097 bu numaraya yazabilirsiniz ki şöyle söyleyeyim. Ha, genelde kuponlarım başarılı oluyor. Ama şuradan bu anlam çıkmasın. Hani ben söylüyorsam kesin gelecek kuponlarım. Hayır. 5 tane kupon atıyorsam ya bunlardan bir tanesi de gelebilir. Ki öyle bir durum olursa da özür diliyorum, daha şimdiden söylüyorum. Ama 30 dakika 40 dakikalık analizlerim sonrasında sizlere ulaştırıyorum. Ki 2 ve üzerinde genelde 3-4'lük oranları bulmaya çalışıyorum. Tek maç üzerinden inceliyorum. Bayağı bir inceliyorum. Yani stadyumdaki hava sıcaklığına bakıyorum. Tribünlerin doluluk oranlarına kadar bakıyorum. Ona göre bir kupon oluşturuyorum. Yani sizlerin belki de görmediği seçenekleri oluşturuyorum. Dediğim gibi final mücadelesinde de belki de sponsorumuz bir hediye gönderecek. Doğru cevap veren dinleyicilerimiz, ilk doğru cevap veren dinleyicilerimiz bir hediye kazanacak. Tişört olur, forma olur, bilmiyorum artık adını. Ben koyamıyorum. Ama böyle zaman zaman sürprizler yapıyoruz. Yani sizin takip etmenizde fayda var. En azından öyle bir ipucu vereyim. Sadece iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarına yer vermeniz gerekiyor. Ve 0543-300-097 bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Şöyle bakalım mesajlarımıza tekrardan. Boca Juniors demiş dinleyicimiz. Ha, bu eski mesaj mı? Ben de diyorum Boca Juniors. Allah Allah, Boca Juniors. Beckenbauer, Ersin Bey, güzel. Nereden buldunuz yine bu ismi? Enteresan. Böyle tarihe gitmek istiyorum. Sizin gibi tecrübeli futbol gurmelerinin mesajları geldikçe tabii daha da mutlu oluyorum. Zidane diyen bir dinleyicimiz, Garincia diyen dinleyicimiz ve Cruyff diyen dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Adını paylaşmamış bu dinleyicim. İyi yayınlar Görkem. Sarı fare lakabıyla Cruyff bence hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak bir devrim yaratmıştır. Zaten bundan bahsettim. Barcelona takımında hem oyunculuk döneminde hem de teknik adamlık döneminde şampiyonluklar kazandı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. O dönemki adıyla enteresan bir hal almıştı Barcelona takımı. Kendisinin de tabii ki büyük katkısı vardı o dönem. Eskilerden Bobby derim demiş yine dinleyici. Manchester United uçak kazasından sonra lider olarak çok iyi işler yaptı. Bir de Marco Van Basten. Plese olarak sakatlanmasaydı bilmiyorum artık neler yapardı. Antalya'dan sevgili Serkan Bey bu mesajı gönderen dinleyiciyim. Şöyle bir bakalım. Bir mesaj arıyorum ya, şu an bana kulak veriyordur. Geldi benim iki gözümün çiçeği yazmıştı dinleyicim de. O mesajı sildiniz mi acaba? Gönderdiğinizi gördüm ama sonrasında göremedim o mesajı bir daha. Çünkü ilk gelen mesajlardan biriydi. Ankara'dan selamlar, ben Murat. Eskilerden Gerd Müller, Polonyalı Lato, Zidane, şimdikilerden de Lewandowski, Haaland. Bu dinleyicimizi tebrik ediyorum. Ronaldo yok, Messi yok mesajın içerisinde.

de Lewandowski, kimsenin konuşmadığı isimlerden biri. Attığı gol sayısına, takımlarına verdiği katkıya baktığımızda gerçekten muazzam oyunculardan bir tanesi Lewandowski. Ama bu tartışmalar içerisinde hiçbir futbol sever demeyeyim, çoğunluğu ismini zikretmiyor. Nedense bilmiyorum artık.

Şişman Ronaldo bence abi. Attığı gollerle benim gönlümde tat kuran bir isim demiş sevgili Burak Bey. Ronaldo Nazario'dan bahsediyoruz. Hani şişman Ronaldo dediği o. Cristiano Ronaldo'dan bahsetmiyor. Ronaldo Nazario. Yani şayet diz sakatlıkları kariyerini baltaladı. Ya bunu kabul edelim. Sık sık sakatlanan isimlerden biriydi. Süre aldığı dönemlerde de çok etkili performans gösterdi. Kariyeri baltalanmasaydı bu sakatlıklardan bugün ne Pele ne de Maradona konuşuluyordu belki de. Hızı, gücü, inanılmaz çalım yeteneğiyle yani durdurulması çok güç bir oyuncuydu. Inter, Real Madrid gibi önemli takımların formasıyla ben dünyayı salladığını düşünüyorum. Yani bu takımlarda çok önemli işlere imza attı. Brezilya milli takımında yine verdiği katkı da muhteşemdi. 2002 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak kazandı, tamamladı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Tüm forvetlerin o dönem İdoli olan yegane bir fenomendi bu oyuncu Ronaldo Nazario. Olabilir bak, olabilir. Buna da katılabilirim. Zidane'ı zaten tartışmaya gerek yok. Haaland, ya emin değilim Haaland olmaz. Yani olmaz, Haaland olmaz. Ha, en iyi futbolcular sıralamasında belki yazılabilir. Buna katılabilirim de. Şimdi ben ne sordum konu olarak bu akşam? Pele ve Maradona'dan sonra en iyi futbol tarihinin 3. futbolcusunu yazın desem hangi oyuncuyu yazardınız? Bu konuya cevap olarak Haaland bence olmaz. Tabii ki benim kendi görüşüm. Sizin mesajınıza da saygı duyuyorum. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicim yazmış. Ona döneceğim. Ankara'ya selamlar, Murat Bey'e selamlar olsun. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Diyarbakır'dan Zülküf. Futbol sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Yani değişim gösteriyor ama bir gelişme gösteriyor mu bilemem. Bunu tartışırız. Yani pek geliştiğini ben düşünmüyorum. 30 sene önceki döneme gitsek bence futbol daha da gelişmiş olacak. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Umarım. Değil mi Zülküf Bey? Her dönemin futbolcusu kendine göre özeldir. Benim fikrim dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu demiş, okumuyorum bunu. Lionel Messi demiş tarihin en iyi futbolcusu sevgili Zülküf Bey. Ben de kimi desteklediysem onlar elendi. Bugün de Mısır'ı desteklemiştim. Yani siz desteklemeyin diyorum lütfen, bakın yapmayın diyorum dinleyicim inatla. Ya da desteklediğiniz takımları bana yazın Instagram'dan da ben ona göre gardımı alayım gün içerisinde. Yani bir bahis önerisinde bulunmayayım sizin desteklediğiniz takıma. İsviçre Kolombiya maçında kimi destekliyorsunuz mesela? Şimdi tutar der ki Kolombiya'yı destekliyorum. Haydi bakalım. Ayıkla pirincin taşını. O zaman İsviçre'ye tur hayırlı olsun deriz. Sevgili Cesur Bey, turnuvada elenmesini sağladığı birçok takım var. Kimi desteklediyse elendi ya. Kimi desteklediyse. İlginç totem yapan dinleyicilerimizden biri. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar. Ben Ronaldinho diyorum demiş dinleyicim, olabilir. Metin Bey de diyor ki İzmit'ten yazıyormuş kendisi, Brezilyalı Ronaldo. Nazario'dan bahsediyor az önce benim de sizlere aktardığım gibi. İzmir'den bir selam daha, Engin ben. İzlenimlerim içerisinde en iyisi Baggio'dur demiş dinleyicim. İlk defa ismi gelen bir oyuncuydu. Bugün için söylüyorum. Marco Van Basten cevabı sevgili Ümit Kahraman gönderdi. İyi yayınlar, üçüncü değil ama ilk 10 içerisine girebilir. Riquelme demiş dinleyicimiz. Ya ben ilk 3'ü soruyorum. İlk 3'ü de sormuyorum. Ne sorduğumu unutturdunuz bana. Sevgili Adnan Bey. Pele ve Maradona'nın dışında sıralama yapıyoruz. 3 tane oyuncu, dünya futbol tarihinin en iyi 3 oyuncusu. Pele ve Maradona'ya bir şey yapamıyoruz. Bunlar yazılmış. Ha, Pele birincidir ya da Maradona birincidir, bunu tartışmıyorum. Maradona 1, Pele 2. Afaki söylüyorum. 3. sıraya dünya tarihinde, futbol tarihinde kimi yazardınız diye soruyorum. İlk 5, ilk 10 beni ilgilendirmiyor. 3. sıradaki o oyuncunun adını yazarsanız çok mutlu olurum. Ahmet Burhan Bey ne demiş? Cristiano Ronaldo demiş. Olabilir bak, sevdiğim futbolculardan biri. Yusuf Kenan diyor ki iyi yayınlar. Kuponu oynadığımda dakika 50 ve Arjantin 0-1 yenik durumdaydı demiş dinleyicim. Bakalım, canlı bir kupon. Arjantin gerideyken kuponu oynamış. İsviçre-Kolombiya mücadelesinde de ne diyor? 2 biter ve
2,5 gol üstü. Kolombiya kazanacak ve maçta da en az 3 gol olacak diyor dinleyicim. Güzel de bir oranı var. Şansı bol olsun. Ne diyelim? Şansı bol olsun. Bir de size sesli mesaj gelmiş. Ona da bakın lütfen, rica ediyorum. Bak yukarıda görüyorum. 19 saniyelik bir sesli mesaj gelmiş. Tıklayın. Öyle mesaja tıklamayan arkadaşlarım var benim. Ama daha sonra acil bir şey olduğu zaman yazdıklarında da ben cevap vermiyorum. Bekletiyorum böyle 3 saat, 4 saat. Görmemişim telefonu. Kusura bakma. Yayın hazırlığı yapıyordum. Seslendirme yapıyordum ya. Vallahi görmemişim. Hiç sevmiyorum öyle mesajı görüp de bir saat sonra yazanlar var ya. Son yazdıkları mesaj oluyor gerçi bana. Ben bir daha bana cevap yazamıyorlar ya da bir soru da soramıyorlar. Anında o mesajı görüyorsan yazacaksın. Ben iş halinde bile, şu an bile mesela bir mesaj geldiğinde cevap vermeye çalışıyorum. Bu benim konuşmamı ya da işle alakalı bir durumumu engellemiyor. Ha, vermeye de bilirim ama veriyorum. İletişim, saygı bana göre karşılıklı olması gerekiyor. Ben sana yazıyorsam sen de bana yazacaksın. Nereden nereye getireceğim şimdi konuyu, neyse uzatmayalım. Yaram var tabii ki tabii. Bu konu hakkında ciddi bir yaram oluştu. Yusuf Kenan'a da başarılar dileyelim. Abi Ronaldinho'yu izlemek efsaneydi. Ve Juninho'nun frikikleri de unutulmaz. Antalya'dan Ozan Bey, yine karışık mesajlardan biri. Sevgili Ozan, yani üçüncü sıraya şimdi Juninho'yu mu yazıyoruz yoksa Juninho'nun frikiklerini mi ya da Ronaldinho'yu mu? Tercih sizin. Ama en iyisinden bahsediyoruz yani futbol tarihinde. Ronaldinho'yu ben de çok seviyorum da üçüncü sıraya yazılmaz ya. Yapmayın. Üçüncü sıraya Ronaldinho yazılmaz. Oraya gelene kadar daha ne müthiş yetenekler var. Tarihten bahsedersek. Zico demiş dinleyicim. Sevgili Ali Yalıncak bu mesajı gönderdi peki. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Birçok okunmayı bekleyen mesaj şu an karşımda. Mustafa Albayrak, yeşil sahalardan bir gerçek Ronaldo geçti demiş dinleyicim. Evet, Brezilyalı Ronaldo'dan bahseden bir başka futbol sever. Cruyff, Roberto Baggio, Brest demiş dinleyicim. Giorgi Best. Ben Brest diyorum ona. Tek geçerim. Gerçekten bu isimlerde birçok futbol severin aklına gelmeyecek isimlerdi. Şunu hatırlatayım. Şu an genç nesilden de dinleyen arkadaşlarımız var ama yaşı büyük olan futbol severler bu futbol kültürü anlamında, ha diğerleri kültürsüz değil ama öğrenmeye açık olan insanlara karşı, genç kardeşlerimize karşı da büyüklerimize görev düşüyor. Şimdi 70'li 80'li yıllardan da yaşı yeten büyüklerim cevap verirlerse çok memnun olurum. Hani bu isim nereden geldi ya bu dinleyicimizin aklına diyebileceğim en iyi futbol tarihinin 3. sıraya yazılacak o ismi lütfen yazın gelsin. Abi selamlar. Turnuva başladığında patronu kendisine bir ücret vermiş. Ne için vermiş ama baksana. İngiltere kupayı alıra oyna demiş. Uzun vadeli. Oranı 7 idi. Ben son 32 turunda İngiltere'nin her maçında tur atlar oynuyorum. Zaten atlayamaz ise patron kaybediyor. Şu an evet olmuş. Daha iyi bir yol bulmuş burada dinleyicim. Norveç'i geçerse de biraz daha artmış olacak bu rakam. Arjantin maçında 2 oran verirse ve İngiltere tur atlarsa müthiş bir rakama ulaşacakmış dinleyicim. Finalde yine 2 oran verirse ve İngiltere kazanırsa da benim okuyamayacağım bir para birimi göndermiş. Ve kazanan kuponun parasını da patronuma vereceğim demiş. Kalanı benim olacak. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Enteresan mesajlardan biri. Doğru mu bu acaba? Bu gerçek mi? Nerede çalışıyordunuz? Peki onu da yazın. Yok aramızda kalacak canım. Aramızda kalacak. Hiç merak etmeyin. ABD'yi 4 golle deviren Belçika'yı lütfen kimse konuşmasın. Totem yapalım. Olur mu? Yoldan geçen 3 tane arkadaşıma waffle ısmarladım bugün. Ha paylaşmıyor. Sosyal medyadan gerçi zaman zaman paylaşıyorum böyle enteresan anları. Waffle ısmarladığım oldu ama samimiyetimle söylüyorum. Dün yayında demiştim ya Belçika Amerika'yı mağlup etsin, turu geçsin, waffle'lar benden demiştim. Ha waffle yedim mi hayatında nedir diye soracak olursan yemedim. Bilmiyorum. Bana tatlı bir şeyi anımsatıyor. Belçika çikolatası olan bir şeyi anımsatıyor. İnternetten araştırdım. Nerede satıldığını buldum, ettim. Yoldan geçen yani iki insana verdim. İki kişiye verdim ama kime verdim vesaire bunları tabii ki söylemem.
Ha, onların paylaştığı fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. Sosyal medya hesabım. Adımı soyadımı yazmanız yeterlidir bana ulaşmanız için. Görkem Tezer. Leyle değil, Reyle. Soyadımın son harfi. Doğru olsun lütfen. Şimdi bakalım mesajlara. Aklımda hiç yokken gönlümün takımı oldu. Gönlümün zirvesine oturdu. Belçika demiş Zülküf Bey peki. Görkem abi merhaba, nasılsın, iyi misin? Bak size ayrıca teşekkür ediyorum. O kadar mesaj okuduk değil mi? O kadar mesaj geldi. Bir kişi bana iyi misin demedi şu an. İlk defa nasılsın, halin mi hatırımı soran bir dinleyicim. Ben Hakan. Üçüncüye Cristiano Ronaldo'yu, dördüncü sıraya Messi'yi, beşinci sıraya Ronaldinho'yu yazarım demiş. Ama Ronaldinho bence Ronaldo ve Messi çarpı iki. İllaki katılan dinleyicim vardır bana. Yani tamam iyi, günümüzün şartlarında Ronaldo Messi önemli işler yaptı da şimdi Ronaldinho diyoruz. Bırakalım biraz değil mi? Bırakalım. Ronaldinho varken Messi nereye? Ya da Ronaldo nereye? Eskiden kimler vardı? Zidane, daha ismi gelmeyen oyuncular var. Enteresan bir şekilde dinleyicilerimizin yazmadığı isimler var. Hayretle şu an mesajlara bakıyorum.

Lampard çok estetik bir futbolcuydu. Bence futbol tarihinin en iyi ilk üçüne girer, iyi yayınlar demiş sevgili Can Sever. Bu mesajı göndermiş. Aydın'dan yazıyorum demiş aynı şekilde. Peki Viking Kur mücadelesinden bir gol bekliyorum diyen dinleyicim. Şu an dakikalar 61'i göstermekte. 0-0 devam eden bir karşılaşma. Vikingur 0, Gayori Eto 0 şeklinde devam ediyor. Kısır bir mücadele. Klasvik 2, Atert Bissen 1. Burada da 81. dakikaya girmek üzereyiz. Az önce bir dinleyicim gol bekliyordu. Şöyle bir maça tekrardan bakalım. Hangi mücadeleydi o? Bulacağım onu. Klasvik maçı başarılı oldu. U19 şampiyonasından bir maçı söylüyordu dinleyicim. Almanya, Avusturya. Uzatma bölümü 1.5 gol üstü. Olabilir mi? Çok zor ya şu an. 1-0 önde zaten 109. dakikada geldi Almanya'nın golü. Artık 2 dakika hadi 1 dakikada uzatma desek, maksimum 2 verse hakem. 4 dakika gibi bir az süre kaldı. Almanya 1, Avusturya 0. Zor, çok zor ama imkansız değil. Hadi öyle söyleyeyim. İmkansız kesinlikle değil. Bol şans. Şansınız bol olsun. Ne demiş iyi yayınlar Görkem Bey, gelmiş geçmiş Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından Pele, Maradona, Klinsmann, Zidane, Ronaldo, Del Piero, Roberto Baggio sayacak herhalde sevgili Adem Su, saymaya devam edecek, nefesim yetmiyor ya, o kadar çok oyuncu ismi gelmiş ki hangi birini saysak saymakla bitmiyor demiş. Evet, katılıyorum. O yüzden ne yapıyoruz, birden fazla oyuncu ismi saymıyoruz. Gaziantep'ten Adem, saygılar tekrardan, iyi yayınlar. Peki, ben teşekkür ediyorum. Gaziantep'e de selamlarımızı göndermiş olalım. Stephen Gerrard ve Rekoba derim. İyi yayınlar. Peki, güzel. Ozan Bey, abi senin bu güzel yayınların tekrarı neden yok? Seni çok seviyorum demiş. İsmini paylaşmak istemeyen dinleyicimden güzel sevgi cümleleri. Sevgili Hakan Yılmaz. Buldum ya. Buldum adını soyadını. Tekrar yayının olmasını mı istiyorsunuz? Konuşulur, konuşuruz. Yani istiyorsanız öyle bir ilgi ve alaka varsa bilmiyorum. Yani saatler 23.27'yi gösteriyor. Herkes Messi, Rekoba, Nedved falan böyle cevaplar veriyor. Yani seni seviyorum diyen bir dinleyicim, bir siz varsınız şu an, bilmiyorum. Çoğunluk önemli, çoğunluk önemli. Teşekkür ederim ama güzel mesajınız için. İstanbul'dan Ercan ben, Cantona demiş. Vay güzel, yine beni şaşırtan cevaplardan biri. Eric Cantona, sevgili Ercan Bey. Diyorum ya, yaşı büyük olan dinleyicilerim yazsın. Genç kardeşlerimiz de eskiden böyle bir futbolcu mu varmış, öğrensinler diye. Yani öğrenmekten kastım da bu bilmiyorsunuz değil. Yanlış anlaşılmasın. Benim de atladığım oyuncular vardır. Hani bir bilgi, bedavadan bilgi kazansın yeni nesil. Şu an bana kulak vermekte olan genç nesile de büyüklerimiz unutulmaz efsanelerin adını yazarak bilgi birikimlerine bir şeyler katabilir diye düşünüyorum. Bergkamp olabilir mi demiş. Ne olabilir mi acaba? Bergkamp'ı destekliyorsunuz. Allah'tan futbolu bıraktı. Yani şu an günümüzde oynuyor olsaydı sakatlanırdı herhalde. Dünya Kupası'nda 6 takımı destekleyip 6 takımın da elenmesine sebebiyet veren bir dinleyicim. Siz şu an aktif olarak oynayan bir oyuncu adı yazmayın. Öyle bir totem yapalım. Sevgili Cesur Bey, anlaştık mı? Siz yazmayın. Şu an günümüzde güncel bir oyuncu adı yazmayın. Aman diyelim, aman Allah korusun bir sakatlık falan olmasın. Yusuf Kenan diyor ki, Görkem Bey, Brezilya-Norveç maçına Norveç kazanır oynamıştım. Siz ise Norveç imkansız, yenemez demiştiniz. Demek ki spor müsabakalarında çok iddialı konuşmak pek doğru olmuyor demiş. İyi geceler. Kesin kazanamaz demem. Hayatım boyunca demedim. Ona itirazım var. Ben Norveç kazanamaz demişimdir. Bakın, kazanamaz demişimdir ama imkansız, kesin kazanamaz dememişimdir. Bu ifadeyi hiçbir zaman kullanmam. İmkansıza yakın demişimdir ya da siz belki de orayı o şekilde adlandırıyorsunuzdur. Ama kendimden eminim. İmkansız, kesin kazanamaz gibi tabir kullanmam. Ki her seferinde, bugün de söyledim, benim verdiğim kuponları kesin gözüyle oynamayın. Kendi mantık süzgecinizden bir geçirin. Görkem ne diyor? Bak çok güzel bir oran yakalamış Görkem. Oynayalım. Kesin gelir. Hayır. Öyle bir şey yok. Futbolun
Hiçbir spor müsabakasında kesin diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Buna göre bahisler almaya devam edin. Hani benim söylediğim her şey doğru çıkacak diye bir durum yok. Ama başarılı oluyor muyum tahminlerimde? Oluyorum. Oluyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. İyi çalışıyorum dersimi gün içerisinde. Belki de ben sabah 06'ya kadar oturmamın, maçları izlememin şu an analizlerimle, yaptığım tahminlerle karşılığını alıyorum. Ha, ekstra bir şey kazanmıyorum bu arada. Doğru gelirse ya da yanlış gelirse. Ama doğru gelmesi gerekiyor. Hani şöyle bir yanılgı da var. Yorumcu arkadaşlara çok yapılıyor. Bu değil mi? Diğer sitelerdeki, diğer sanal bayilerdeki arkadaşlara yapılıyor. Ha, ben de yazdım bir başka sanal bayide daha önce. 3 yıla yakın skorları takip ettiğiniz sitede yorumlar kısmında beni görüyordunuz. Hatırlayan vardır. Ha, en çok gelen geri bildirimlerden biri. Ne diyorlardı? Sizler de belki böyle düşünüyorsunuz ya. Bunu aydınlatayım ben. Merak edilen konulardan biri. Bak Görkem yanıltmış insanları bilerek ters cevap vermiş burada, yorum yapmış. Kazanır demiş kaybetmiş. KG var demiş KG yok. Ya Görkem yine parasına para kattı. Öyle bir şey yok. O yorumcu olarak gördüğünüz arkadaşlar arka arkaya başarısız olunca uyarı geliyor. Ay sonu ne kadar yorum yazmış, ne kadar tahminde bulunmuş, bunlar kayıt altına alınıyor. Ve belli bir yüzde var. O yüzdenin altında kaldığında sana mail geliyor. Tahminlerimizi biraz daha iyileştirelim tarzında bir mail geliyor. Yani sen arka arkaya kaybettirirsen 2 ay boyunca, 3. ay o adamı göremezsiniz. Hiçbir sitede göremezsiniz. Durum bundan ibaret. Yani tam tersi. Sanal bayiler ya da şu an benim bulunduğum iddia.com, Uğur Böceği, Şans Oyunları bayisi benim kazandırmamı istiyor. Ben de kazandırmak istiyorum zaten. Kazandı kaybetti. Kimsenin eline ekstradan bir şey geçmiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha ben çok başarısız olursam, sizin sandığınız gibi ya da diğer yorumcu arkadaşlarımız başarısız olduğunda parasına para katıyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersi, uyarı alıyor kendisi. Bu tüm siteler için geçerli. Daha önceki yıllarda da ben farklı sitelerde yorumculuk yaptığım için biliyorum yani. İşin altyapısını biliyorum. Bunu da aydınlattığımıza göre son kez hatırlatıyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, artık az bir bölümümüz kaldı. Saatler 23.32'yi göstermekte. 22-23 dakikamız kaldı. Pele ve Maradona'nın dışında size göre futbol tarihinde en iyi 3. futbolcu kimdir? Bu sıralamayı siz yapıyor olsaydınız 3. sıraya kimi yazardınız diye sorduk. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Sizler yazın, ben de canlı skorlarımı aktaracağım. Kolombiya bu arada bir atak geliştirdi. Tehlikeli olabilir mi diye bir an baka kaldım şöyle ekranıma. Yok, tehlikeli bir atak olmadı. İsviçre de tekrardan oyunu hareketlendirdi. 31. dakikadan çıkmak üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Hakan diye yazdım ya abi diyen bir dinleyicim. Senin abonenim ben. Beni tanımaman üzdü şu an demiş dinleyicim. Yani ben sabah kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum artık. O kadar çok mesaj geliyor ki. Ha bir de yaşlılık. Yani artık kusuruma bakmayın, yaşlılık, ama çok mesaj geldiği için hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum. Öyle ifade edeyim kendimi. Zaten samimiyet az buçuk geçiyordur sizlere diye düşünüyorum. Yani bir şey yazdığınızda ben genelde cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Kolombiyalı oyuncular bu arada bir penaltı bekledi. Yerde kalan bir oyuncu var Kolombiya milli takımında ama maçın hakemi pek oralı olmadı. En azından şu ana kadar Luis Diaz penaltı noktası üzerinde yerde kaldı. Elvedi'nin yapmış olduğu bir müdahale. Maçın hakemi oyunu tekrardan başlatın dedi, kale vuruşunu. İsviçreli oyuncular tekrardan kullandı ve mücadele hareketlendi. Görkem Bey liginde fırtınalar estiren şu an Vikingur'a bir gol attır artık demiş. Ukraynalı Shevchenko da ilk ona girebilir demiş. İlk onu sormuyorum ama olsun, hadi Shevchenko adı da geldi. Henüz gelmeyen bir oyuncu adı var. Yani onun nasıl adı gelmez? Ya da bir kişi, iki kişi yazdı yanılmıyorsam. Daha fazla gelmesi gerekiyor. Bak Ronaldinho kadar o oyuncuyu da çok beğeniyordum ben. Enteresan. D
Dinleyicilere kazandırma arzunuz ve değerli analizleriniz için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim ve söylüyordum zaten. Yani neysem oyun, mikrofon burada kapalı olduğunda ben neysem yine burada da aynı şekilde cümlelerimi sizlere aktarıyorum. Zaten tanıyanlar tanıyor beni. Ki en çok aldığım tepkilerden biri, ya sen yayında da böyle konuşuyordun, vay be, demek ki gerçekten öyle düşünüyormuşsun. Dinleyicilerimizin en çok inanamadığı konulardan biri şu, bana en çok gelen sorulardan biri bu, yüz yüzeyken gelen sorulardan. Abi Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olsun, Galatasaray da Beşiktaş da, bütün takımlar olsun diyorsun. Ya bu nasıl olabilir diyor. Ya futbola ben spor müsabakası gözüyle bakıyorum. Hani şu an herkes Kolombiya da İsviçre'yi destekliyordur değil mi? Messi'ciler, Ronaldo'cular. Ya diyorum biraz sakin. Gerek yok. Bize ne Dünya Kupası'ndan şu an? Milli takımımız yok zaten orada. Elendik. Ya bırakalım. Keyif alalım. Ronaldo güzel oynasın. Keyif alalım. Ya Messi iyi oynasın. Keyif alalım abi. Bizim yapabileceğimiz tek şey bu şu an. Ya bırakalım illa bir kıyas yapmayı. Messi mi Ronaldo mu? Ya ikisi de şu ana kadar son döneme damga vuran iki yıldız. Ha Messi ha Ronaldo, ne fark edecek ki? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Ya benim elime ne geçecek bir futbol sever olarak, ya da Galatasaray elendi Avrupa'dan. Ben niye sevineyim böyle bir durumda? Diğer takımlarımız için de geçerli. Ya bizi temsil ediyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Galatasaraylılar ama dalga geçiyor. Ya bunlar futbol taraftarları arasında olacak şeyler. Bunlara takılmayın. Ya kızdırmalar olacak tabii. Ama neticede değişmiyor. Fenerbahçe ya da Galatasaray bir yerde başarı kazandığında bu ülkemizin de hanesine yazılan büyük bir artı. Büyük bir başarı oluyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Euroleague'de iki kez şampiyonluğu bulunan takımlarımız mesela değil mi? Ya bunlar ülkemiz adına kazanılan kupalar. Elin Avrupalısı Fenerbahçe ya da Efes demiyor, Türkler diye manşet atıyor. Ben olaya biraz bu açıdan bakmaya çalışıyorum. Buradan değerlendirmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Bence güzel bir yaklaşım. Fenomen Ronaldo demiş sevgili Metin Görücü. Fenomen Ronaldo cevabını vermiş. Barcelona takımından Puyol diyorum demiş sevgili Ercan Bey. Abi senin yayın farklı bir yere gidiyor demiş dinleyicim. Ne açıdan acaba? Ne kaçtı benden ya? Şöyle bir bakayım. Sorduğun soru farklı anlamlar taşmaya başladı. Dünyanın en iyi futbolcuları şu an sayılıyor. Yani ne yapabilirim ki? Dinleyicilerim öyle yazıyor. Tarih boyunca gelmiş geçmiş en iyi ilk üçte olanlar değil. Yani dinleyicilerime göre ama. Yani dinleyicim Ronaldo diyorsa Ronaldo'dur. Ronaldinho diyorsa Ronaldinho'dur. Ha ben de farklı isimlerin gelmesini arzu ediyorum tabii ki. Çünkü sorduğumuz soruda kıyasladığımız isimler Pele ve Maradona. Şimdi bunların yanına yazılabilecek üçüncü oyuncuyu ben merak ediyorum sevgili Zülküf. Ha sizde varsa böyle bir cevap tabii ki yazın. Biraz daha yaşı büyük olan futbol gurmelerinin, abilerimizin cevaplarını da bekliyorum. Son bölümdeyiz. Saatler 22.37'yi göstermekte. Peki ne demiş dinleyicimiz? Almanya-Avusturya mücadelesi bu arada 1-0 tamamlandı. Almanya kazandı. Avrupa U19 şampiyonası kadınlar yarı final mücadelesinde zaten etkili oynayan taraf Almanya kadın milli takımıydı. Alman milli takımının genç isimleriydi. Totalde 22 şut denemesinde bulundular. Ve bir topları direkten döndü. 3 tane de kaçan net gol pozisyonu var. Burada 1,5 gol üstü bekleyen kişiler üzülmüştür diye tahmin ediyorum. Düşünsenize. 1,5 gol üstü oynuyorsunuz ve 22 tane şut var ya maç sona erdiğinde. Bir tane direkten dönen top, 3 tane kaçan net gol pozisyonu üzer insanı. Üzüyor maalesef. Ben de böyle durumlarla zaman zaman karşı karşıya kalıyorum.

Gece seansından maçın olacak mı demiş. Ona göre ben de mesaj göndermek istiyorum demiş numaraya da. Şöyle söyleyeyim ya, bültene bakarım. Benim yorum yapabileceğim düzeyde güvendiğim bir maç varsa yorum yaparım. Ha, şöyle düşünmesin dinleyicilerim. Bak, gece bülteninde 3 tane maç var. Bu maçların bana tahminlerini gönderirler diye düşünmeyin. Yine bilmediğim, yani yakından takip etmediğim, karışık, bilmece gibi olan maçlara yorum yapmıyorum ya da tahminde bulunmuyorum diyeyim. Daha doğru ifadeyle. Ha, yapmasına yaparım. Ama kendimi kandırırım, yine sizleri de kandırırım. Ha, tahmin yapmak için yapmıyorum. Buna özen gösteriyorum. Yapar mıyım, yapmaz mıyım? Bir garantisi yok. Ama maçlara bakarım yayından sonra. Ve benim hoşuma giden bir seçenek, sizlerin göremediği bir tercih varsa da yine bunu WhatsApp numarası üzerinden arkadaşlarımız sizlere iletecektir. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi kurumsal WhatsApp numarası 0540 300 0097, bayi numarası da 30 0097. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünden sizler de Uğur Böceği Şans Oyunları'na kaydınızı tamamlayabilir ve bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Canlı maçlarımı şayet görmek istiyorsanız.

Romaro demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. Sevgili Sinan değil mi ismi? Daha önceki dinleyicilerimden biriydi. Sevgili Sinan Bey bu şekilde mesajını gönderdi. Şöyle bir bakalım. Abi Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu daha fazla gol atmıştır şu ana kadar demiş dinleyicimiz. Ronaldo daha fazla gol attı ama Ronaldo'nun kariyerinde oynadığı maç sayısı Messi'ye göre daha fazla. Onu da söyleyeyim. Kim Ballon d'Or ödülünü daha fazla kazandı derseniz de 8 ödülü var Lionel Messi'nin. 5 tane de Cristiano Ronaldo'nun var. Ballon d'Or ödülü Zidane ismi gelmiş bir başka dinleyicimizden. O da önemli isimlerden biri. Bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan isimlerden biri. Zidane, Ronaldo Nazario, Cruyff, Zidane neler neler vardı ya. Geçmiş yıllarda Ronaldinho, Cafu savunmada. Ha gerçi Cafu'nun Brezilya-Norveç mücadelesinin ardından yaptığı açıklamaları tekrardan düşündüğümde, hatırladığımda Cafu'ya biraz tepkiliyim. Beyaz mendil salladım, sallayacağım. Yani öyle söyleyeyim. Bir tepkim var. Biliyorsunuz ne demişti. Ancelotti ile devam edilmesi gerekiyor gibi bence çok saçma bir açıklamada bulundu. Yani Ancelotti'nin zaten Brezilya milli takımının başına getirilmesi komedi. Brezilya'nın oyun şablonu hücum futboludur. Orta alan, pas, pres ve hızlı dikine hücumları gerçekleştirmektir. Ya savunma oynayamazsın sen. Böyle bir kadroda bu kadar

savunma, bu kadar korkak bir futbol. Ya ben olsam oynatmazdım ya. Antrenör değilim, bilgim yok, birikimim yok. Ben daha iyi futbol oynatır mıydım? Ya bu kadar kötü oynatmazdım en azından. Teknik direktör olmasaydı saha kenarında bu kadar korkak oynamazdı ya Brezilya milli takımı. Şimdi 4 sene daha bekle işin gücün yoksa. Peki, mesajlar geliyor. Konumuz neydi? Radyosunu yeni açanlara hatırlatalım. Bu akşamın konusu Pele ve Maradona dışında size göre futbol tarihinde 3. sıraya yazılabilecek en yetenekli futbolcu, tarihin en iyi 3. futbolcusu Pele ve Maradona dışında. O isimler gelmeye devam ediyor. Rivaldo ve Raul Gonzalez'i de unutmayalım demiş. Tebrik ediyorum kendisini. Onları izlemek büyük keyifti. Roberto Carlos da var. Yine tebrik ediyorum. Van Nistelrooy ve Thierry Henry de olabilir demiş dinleyicim. Şöyle bakalım. Şunu söyleyebilirim. Eğer Tanju ve Rıdvan yurt dışında oynamış olsalardı kesin onlar da girerdi bu sıralamaya diyen bir dinleyicim. Peki yine eskilerden Arjantinli Kempes olabilir diyen bir başka dinleyicim, teşekkür ediyorum. Yani bir iki tane isim henüz gelmedi. Bakın çok şaşırıyorum. O isimler nasıl gelmiyor? Hayretler içerisinde şu an okuyorum mesajları. Arjantin maçı çevirdi. Herhalde çok üzgünsünüzdür bir Brezilya taraftarı olarak demiş bir başka dinleyicim. Evet, birazcık üzüntü vardı ama geçti. Yani o gün sadece bir şoka uğradım. Hatta Instagram hesabımdan da Ancelotti'yi istifaya davet ettim. Yani kendi çapımda öyle söyleyeyim. Ancelotti'ye bir istifa dilekçesi, bir mektubu diyelim ya, daha doğru olur. Yazdım. Bir tepki vardı benim tarafımda da, bir gün sürdü. Yani bende üzüntüler, kederler bir gün sürüyor. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok. Üzüntülü müyüm? Tamam, üzüldüm, bitti gitti. Yani bunu uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Peki şöyle bir bakalım. Merhaba Görkem Bey. Herkesin adını söylediler. Dünya futbolunun en, ne demiş? Şöyle bir bakayım. En büyük isimlerinden biri olan Frans Beken'i söylemiş dinleyicim. Onu unutuyorlar. Bence 3. sıraya onun adı yazılmalı. Ben İstanbul'dan Ömer Kara. Ama yanlış bir numaraya göndermiş mesajını. 0540-300-0097. Bu numara Radyospor'un numarası değil. Yani canlı yayın mesajlarınızı bu numaraya göndermeyin. Sadece 0540-300-0097 bu numaraya yazdığınız mesajlar kupon olarak geri geliyor size. Yani kuponlarımı görmek istiyorsanız bu numaraya yazıyorsunuz. Oradaki arkadaşlarım da sağ olsunlar bana iletiyorlar gelen mesajları. Yanlış numaraya yazmayın. Bakın, yanlış numaraya yazmayın. Sonra okumadın, görmedin gibi tepkiler gelmesin gecenin ilerleyen saatlerinde. Şöyle bir bakalım. Messi 2030 Dünya Kupası'nda da oynar mı sence demiş. Oynar tabii. 55-56 yaşına kadar oynamasını bekliyorum. Ronaldo da 60'a kadar oynar herhalde. Yani nerede oynuyor ya? Nerede oynuyor? Şu an bıraktı bence milli takımı artık. Beklediğin isim Kaka mıydı? Yok, değil. Kaka'dan bahsetmiyorum. Yani orta sahada müthiş bir oyuncu var ama onun adı neden çok gelmedi? Neden gelmedi? Hele Chelsea'de oynayan bir isim vardı. Bak, o kadar iyi değildi belki, tamam. O sıralamaya girmezdi kabul ama ya, isminin yazılması gerekiyordu en azından. Hollandalı futbolcu Gullit demiş. Uzun saçlı harika bir şeydi. Saçları mı futbolu mu? Hani harika bir şeydi. Saçları mı çok iyiydi, oynadığı futbol mu? Ben oynadığı futbolu da hatırlıyorum. Hatırlar gibiyim şu an. Bir saniye. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Güzel oyuncuydu ya, şaka bir yana. Evet, ben de oldukça keyif alıyordum. Şöyle bakalım ne demiş bir başka dinleyicim. İsviçre Kolombiya maçı beni yakacak, ikinci yarı tahminini bekliyorum demiş. Tahminler için Uğur Böceği şans oyunlara kayıtlı bayim bölümünden ekleyebilirsiniz. Daha sonrasını bana bırakın. Şimdi ben ikinci yarı burada güzel bir tercihte bulunurum. Yorumumla birlikte sizlere ulaşıyor olacak. Hiç merak etmeyin. İsviçre Kolombiya. 45. dakikadayız. Artı 3 işareti geldi. 0-0 devam eden bir mücadele. Offside sayılarına şöyle bir bakalım. Offside'lar 1-1, eşitlik var ki ben İsviçre'nin 2 offside'ını bekliyorum demiştim. Yani gollere yönelmektense
offside'lara yönelmek daha sanki ideal olacak demiştik ve

Olur ya, bir tane ofsayt çıkar. İki takım da uzun oynuyor. Uzun toplarla etkili olmaya çalışıyor. Çekilen şut sayılarında ilk yarıda şu ana kadar 3 isabetli şut bulunurken toplamda çekilen şut sayısı iki takımın totalde çektiği şut sayısı da 7. Kornerler 5, 4 korner Kolombiya kullandı. İsviçre'nin de bir korneri bulunuyor. Offside'lar 1-1, fauller de 6'ya 6. İsabetli şutlar da 2'ye 1 İsviçre lehine. Şöyle söylemiş olayım size, çünkü bunlara da tercihler açılıyor. Evet, enteresan oyun seçenekleri var şu an. Dünya Kupası'na özel iddia.com'da yani neye oynayacağımızı şaşırıyoruz değil mi zaman zaman. Ama güzel oldu. Alıştık. Şimdi Süper Lig başladığı zaman da bu tercihleri bir gözümüz arar gibi geliyor. İyi yayınlar Görkem Bey. Yalova Kartallarından Salih ben. Lampard abi, Xavi, Iniesta demiş. Bak, tebrik ediyorum bu dinleyicimizi gerçekten. Lampard da onlardan biriydi. Xavi de onlardan biriydi. Iniesta'nın futbolu çok beni tatmin etmiyordu ama Xavi ve Lampard ismi gelmedi bugün. Hiç gelmedi. Hani bir teessüflerimi iletiyorum dinleyicilerime. Ve bir isim daha var. Onu bir iki dinleyicim yazdı. Henüz yazan dinleyicim yok. Fazla yazan dinleyicim yok. Pele ve Maradona dışında futbol tarihine damga vurabilmiş üçüncü futbolcu size göre kimdir diye sorduk. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Son mesajları okuyorum. Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'in görevine son verildi demiş dinleyicim. Verilebilir, hiç sorun değil. Portekiz artık benim için bitmiştir. Ronaldo'nun da tabii ki Dünya Kupası'nı kazanamadan futbolu bırakıyor olması beni ayrıca üzmüştür. Yusuf Kenan bu mesajı gönderiyor. Kroos demiş, yine ilk üçe girebilir. Peki, teşekkür ediyorum.

0: Şöyle bir canlı skorlarımıza bakalım. Klasvik, Atert, Bissel mücadelesi tamamlandı az önce. 2-1 Klasvik karşılaşmayı kazanan taraf oldu. Vikingur 0, Göri Eto 0. Burada da 86. dakikaya girmek üzereyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu karşılaşması ve gol sesi çıkmadı. Vikingur'un yani kazanması muhtemel gibiydi oranlara baktığımızda. Tabii ki ben takip etmediğim için bir yorumda da bulunmadım. Biraz Dünya Kupası'na ağırlık verdiğimi söyleyebilirim. Peki teşekkür ediyorum. Dün gece oynanan maçın skorunu verebilir misin abi? Şile'de kupa mücadelesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam demiş. De takımın adını yazsaydınız bari ya da internete girdiğinizde yazsanız daha sağlıklı olacaktı. Hani yorulmayın diye söylüyorum da bakarız tabii ki. Dün izlediğim Colo Colo maçı vardı benim Şili Kupası dendiğinde. 2-2 biten bir maç. Hani o da sürpriz bir karşılaşmaydı ne yalan söyleyeyim. Colo Colo turnuvanın, kupanın favorilerinden biri. Maçın zaten mutlak favorilerinden biri. Oranı bile yoktu ya maç öncesi. Öyle düşünün. Yani 1.0'lık bir oranı olan takım yenemedi. Recoleta gibi böyle çok zayıf, kendisiyle kıyasladığımızda çok basit hatalar yapan bir takımdan kalende 2 gol gördün. Colo Colo takıma yakışmayan bir skorla sahadan ayrıldı. Şayet bunu söylüyorsanız, bunu soruyorsanız. Şili Kupası'ndan bir mücadele. Ki benim izlediğim, canlı takip ettiğim maçlardan biriydi. Colo Colo Recoleta. 2-2 biten bir Şili Kupası mücadelesi. Bir mücadele daha var, onu da aktarayım. Belki bunu söylüyordur dinleyicim. Concepcion 2, Deportes Temuco 0. Bu da bir diğer grup aşaması karşılaşmasıydı. Şili Kupası'nda Concepcion 2-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Son bölümdeyim, son dakikalardayım. Maçın hakemi her an son düdüğü çalabilir. Yani öyle düşünün, öyle canlandırın gözünüzde. O beklediğim oyuncu ismini bir kişi yazsın öyle gideyim. Yazan oldu mu? Evet oldu. Yani sonra demesin dinleyicilerim. Bak zaten yazmışlardı onu. Yazdılar ama çok az geldi ya. 2-3 dinleyici maksimum. 3 bile yoktur. 3 bile yoktur. O oyuncunun adı neden gelmiyor? Neden gelmiyor? Fransız bir oyuncu. Bakın o kadar da ipucu veriyorum. Platini'yi söyleyen olmadı demiş dinleyicim. Daha söylenmeyen ne oyuncular var sevgili Cesur Bey. Ne oyuncular var. Son 2 dakikam kaldı. Ben eminim bu 2 dakika içerisinde bir 4-5 dinleyicim yazacaktır onun adını diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz tabii ki. Abi iyi yayınlar. Konu dışı olacak ama verdiğin kuponlarda genelde başarılı oluyorsun. Ben de Uğur ne demiş? Uğur böceğinden böteğinden yazmış dinleyicim de Uğur böceğinden kuponlarımı oynuyorum. Senin tahminlerine güveniyorum. Bugün bir tane kazandım, bir tanesi başarılı olmadı ama verdiğin oran yüksek olduğu için de tabii ki bir kupon başarısız ve diğeri başarılı olduğunda yine de artıda oluyorum. Gece maçlarını bekliyorum demiş. Peki teşekkür ediyorum bu dinleyicimize ki sizler de kuponlarımı görmek için yani illa oyun oynamanıza gerek yok. iddia.com'a kayıtlıysanız dediğim gibi sağ üst köşeye tıklayın. Ve profilim sekmesinden de kayıtlı bayim bölümüne gelin. Bayimi değiştir. Arama çubuğu orada büyütece tıkla. Arama çubuğuna da 30-0-97 yaz birleşik olarak. Ve kayıtlı bayim ekle de Uğur Böceği şans oyunlarını. Sonra da WhatsApp'ına gir 0540-300-97. Bu numaraya mesajını gönder. Bu kadar. Daha sonra yapman gereken başka bir işlem yok. Otomatik olarak kuponlar sana o numaradan gönderilecek. Arkadaşlarımız gönderiyor. Sosyal medya uzmanlarımız var. Tabii Uğur Böceği şans oyunlarında sponsorumuz kendisi. Aynı zamanda yayınımızın sponsoru. Sağ olsunlar. Sizlere karşı da büyük bir ilgi ve alakalı yaklaşımları için kendilerine teşekkürlerimi ileteyim. Ne demiş bir başka dinleyicim? Şöyle bir bakayım. İkinci yarı Kolombiya mücadelesi 1.5 gol üstüne gider. Benden tüm dinleyicilerime bir tüyo olsun demiş. Dinleyicilerine bir tüyo. Peki. İsviçre-Kolombiya maçı. İkinci yarı 1.5 gol üstü bekleyen dinleyicim. Edirne'den Hasan ben diyen dinleyicim. Şöyle bakalım mesajına. Zidane söyleyen fazla olmadı demiş dinleyicimiz. Balak diyen olmadı ki bunlar en iyi oyuncular olabilir mi? Hani Balak kısmına katılmıyorum da. Zidane. Evet benim aklımdan geçen oyuncu Zidane'dı. Yani birçok kişi tarafından adının zikredilmesi gerektiğini düşünüyordum. Gelmedi. Kaka ismi geldi, Zidane ismi çok az geldi. Buradan da dinleyicilerime teessüflerimi ileteyim. Effenberg ve Lila Zou da vardı. Bir de efsane Figo. Figo'nun da ismi çok anılmadı. Yine dinleyicimize teşekkürlerimi ileteyim. Peki şöyle okuyamadığım mesaj var mı diye bir yandan kontrol de ediyorum. Yok herhalde, tüm mesajları okuduk değil mi? Okuyamadığım, gözümden kaçan bir mesaj olduysa da tabii tüm dinleyicilerimin affına sığınıyorum. Yarın hatırlatın. İlk sizin mesajınızı okuyayım. Hiç sorun değil. Instagram'dan da bana ulaşmak istiyorsanız yine orayı da interaktif kullanmaya çalışıyorum. Şöyle 2000 takipçiye az kaldı. Yani 2000. takipçime acaba bir hoş geldin mesajı atar mıyım Instagram'dan bilmiyorum. Hani az kişi sayısına ulaşmam gerekiyor. Burada da tabii bana Instagram üzerinden istek göndermeniz yeterli olacaktır. Tüm gelişmeleri an ve an takip etmek istiyorsanız Instagram'dan Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Görkem Bey, kaybedilen kupon telefondaki barkod resmi okutulacak. Nasıl tahsilat yapılabilirdi demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum, bayi sahiplerine sorun ya. Ha, yapılabilir mi diye soruyorsanız olmuyor. Yani güvenlik sebebiyle olmuyor diye biliyorum ama siz yine bir konuşun. Yani nereden oynuyorsunuz bilmiyorum da tanımadığınız bir bayiden oynuyorsanız olmaz. Çünkü onlar da kuponun istiyor. Birebir kuponu istiyor, yani öyle söyleyeyim. Daha önce başıma gelmişti. Bayiden oynadığım bir kuponu kaybetmiştim. Hani ara tara tırım tırıst yok, kuponu bulamıyorum. Nereye baktıysam bulamadım. En son nereden çıktı biliyor musunuz? Cebimden çıktı. Yani bir de çok güzel bir kazanç vardı orada. O yüzden ara yok. Kupon yok. Günlerce uykusuz kaldım, onu aradım ya. Enteresan bir haldi benim için de. Buldum ama neticede. Cebimden çıktı bak. Her yere baktım. Halının altına kadar baktım. Yastıklara baktım. Cebime bakmamışım. Düşünün. Yaşlandım diyorum da inanmıyorsunuz bana. Peki, teşekkür ediyorum gönderdiğiniz güzel mesajlar için. Şayet sürçülisan ettiysem de, birilerinin kalbini kırdıysam da onlardan affımı rica ediyorum. Öyle bir niyetimin olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın saatler 22.30 gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor.

ABD ile Belçika karşı karşıya geldiler ve dün elbette gündemi yakından takip ettiyseniz Balogun'un kırmızı kartının ertelenmesi konusu bir hayli konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Infantino FIFA Başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Belçika Futbol Federasyonu'ndan gün içinde açıklamalar geldi. Futbola dair kafa yoran birçok ismin konuyla ilgili görüşü aslında ortak. Böyle bir kararın normal şartlar altında alınması mümkün değil ama baskıyla beraber bu karar alındı. Balogun karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ama işler ABD'nin istediği gibi gitmedi. Belçika ABD'yi 4-1'lik skorla mağlup etmeyi ve turnuvanın da dışına itmeyi başardı. Son 16 turnunda en farklı iki galibiyetinden biri oldu bu. Belçika'nın ABD galibiyeti. Fas Kanada'yı 3-0 mağlup etmişti. 3 farklı bir galibiyet. Belçika'da yine ABD'yi 3 farklı bir galibiyette saf dışı bıraktı. Bu konuyu yakından takip eden herkes gibi ben de açıkçası Belçika'yı destekledim. ABD'nin elenmesini isteyen taraftaydım. Sabah kalkıp skoru gördüğümde de gerçekten sevindim. Yalan yok. Ki Belçika ile öyle çok bir bağım da yok. Bu kadroyu çok

beğendiğim söylenemez. Hatta Beşiktaşlar üzülmüştür Belçika'nın turu geçmesine. Tek onlar üzülmüştür. Trossard'ın çünkü gelişi gecikecek bu senaryoda. Ama işte o Balogun konusundan dolayı bir sempati de kazandı Belçika. Daha programa girmeden WhatsApp'a bile böyle 2-3 mesaj geldi Belçika'nın kazanması ABD'nin kaybetmesiyle alakalı olarak. Birazdan onları da okuyacağım. Belçika'dan goller De Ketelare'den geldi ilk yarıda. 2 gol attı De Ketelare. İlk golde Raskin'in asisti vardı. İkinci golde Trossard asisti yapan oyuncu oldu. Arada bir Tillman'ın frikik golü skoru 1-1'e getirmişti ama De Ketelare ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda kalecinin büyük hatasını değerlendiren Fanaken golü attı. Fark maçta ilk kez 2'ye çıktı ve 90 artı 3'te de, ki 4 dakika uzatma verilmiş karşılaşmada, Romelu Lukaku oyuna sonradan girip golünü attı ve maçın skorunu belirledi. Belçika çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakibi kim oldu derseniz o da dün akşamki maçla belli oldu. Portekiz'le İspanya karşı karşıya geldiler ve İspanya 1-0'lık skorla mücadeleyi kazandı ve çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu. İspanya galibiyet golünü 90 artı 1'de buldu. Mikel Merino 85'te Olmo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Ve Ferran Torres'in pasında sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye bir vuruşla Diego Costa'yı mağlup etti ve İspanya'yı öne geçirdi. Geri kalan bölümde aslında Portekiz iki pozisyon buldu. Yan toplarda birinde Bernardo Silva kaçırdı. Diğerinde de yine bir kafa vuruşu var. Direğin hemen yanından avuta gitti. O pozisyonlardan biri gol olsa maç uzatmaya gidebilirdi ama olmadı. Portekiz son 16 turunda turnuvaya veda etti ve bu da Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası maçı olarak kayıtlara geçti. Ronaldo maç sonu da bu durumu teyit etti. Maç öncesi zaten toplantıda da söylemişti. Keyfini çıkarması gerektiğinden bahsetmişti ve tabii onun için çok keyifli bir maç olmadı. Elendiler ama yapacak da bir şey yok. Ronaldo'nun da söylediği gibi o elinden geleni yaptığını düşünüyor turnuvada. Gönlü rahat, vicdan rahat o şekilde artık Dünya Kupası'na veda etmiş oldu ama Portekiz milli takımına herhangi bir veda yok gördüğüm kadarıyla. Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez görevi bıraktığını açıkladı karşılaşma sonrasında. Portekiz'de de şimdi gündem yeni hocanın kim olacağı yönünde. Orada da en ciddi aday Jorge Jesus şu anda gözüken, onu söyleyeyim. İspanya'da turnuvanın favorisi olarak bu karşılaşmada galibiyete daha yakın gözüken taraftı. Daha net gol pozisyonları üreten taraftı ama bir türlü Portekiz savunmasında aşamadı. Özellikle ilk yarıda Oyarzabal'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon maçın en net pozisyonuydu. Ama değerlendiremedi. İkinci en net pozisyonda da Merino hata yapmadı ve İspanyollar da çeyrek finale yükseldiler. Oradan da dediğim gibi Belçika geliyor. Fransa-Fas eşleşmesi var diğer çeyrek finalde. Bu iki çeyrek final eşleşmesinin galibi de yarı finalde eşleşecek. Yani beklenti bir Fransa-İspanya yarı finali. Ve diğer tarafta şimdi bugün iki maç var. Saat 19'da Arjantin'le Mısır oynayacak. 23'te de İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananı çeyrek finalde eşleşecekler. Diğer tarafta da Norveç-İngiltere eşleşmesi var. Bu dört takımdan ikisi yarı finalde oynayacak. Orada da genel beklenti tabii ki Arjantin ve İngiltere arasında bir yarı final oynanması. Ama turnuva tabii sürpriz.

görürsünüz. Beni sevmiyorlar işte şöyle böyle bir hani Messi ile ister istemez kıyaslıyor. Mesela Messi'de böyle bir durum yok açıklamalarından, vücut dilinden, sahadaki davranışlarından. Ronaldo'da bu net şekilde gözüküyor. O motive ediyor oyuncuyu. Bu tabii her zaman dışarıdan bir düşman olmasına da gerek yok. Mesela Ronaldo aynı bakış açısıyla aslında takım arkadaşlarıyla da sıkıntı yaşayabilir. Yani takım arkadaşlarının da onu çok sevmediğini düşünüyor, iyiliğini düşünmüyor da olabilir. Biraz onu da hissettiriyor bu Portekiz milli takımında yaşadıkları Cristiano Ronaldo'nun. Çünkü Ronaldo'nun gözü belli ki öyle görüyor o hayattaki olayları. Hani bir düşman var, kendisine karşı yapılan şeyler var. Bu illa mesela takımın dışında olmak zorunda değil. Takım içinde de benzer şeyi düşünüyor olabilir ki genelde hani söylenen de Bruno Fernandes'le işte pek anlaşamadığı şeklindeydi. Bu da hani kendini doğrulayan bir kehanet gibi oluyor bir yerde. Hani böyle baktıkça da gerçekten kendine karşı bir yapılanma görmen de olası. Çünkü o gözle bakıyorsan onu görüyorsun. Hani o gözle bakan Ronaldo Bruno Fernandes'in davranışlarını öyle görüyor işte. Belki Neves'in davranışlarını öyle görüyor. Daha farklı bakabilse hayata belki bu şeye de ihtiyacı olmayacak düşman yaratmaya ama belli ki Ronaldo böyle yetişmiş. Hayat şartları bu şekilde Ronaldo'yu şekillendirmiş. Zaman zaman burada biz de konuşuyoruz yani oyuncuların hayat hikayelerini okuduğumuzda daha çok empati kurabiliyoruz. İşte Osimhen'de en son bu olmuştu. Yaşadığı sıkıntılar, Nijerya'da ailesini erken yaşta kaybetmesi, o zorluklar, o hikayeler. Ronaldo'nun hikayesi de acıklı bir hikaye. Ama Ronaldo'nun bence dezavantajı burada bu hikaye biliniyor. Ama Ronaldo pek o hikayeye dair nasıl diyeyim duygularını pek açmıyor gibi Cristiano Ronaldo. Bence dezavantajı o. O hep bir imaj çizdi kendine. Hani çok çalışan, çok mücadele eden, tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara gelen imajı çizdi. Hani böyle bir adeta yenilmez bir ölümsüz bir karaktermiş gibi bir imaj çizdi. O diğer insani yönü pek göstermeyi tercih etmedi Cristiano Ronaldo. Böyle olunca da çok insanlar ikiye ayrıldı. Hani çok Ronaldo'cular var. Bir de Ronaldo karşıtları var. Eğer Ronaldo az önce dediğim gibi belki kendini biraz daha açabilseydi, daha insani şeylerini de gösterebilseydi o robotik halinden çıkıp sonuçta Ronaldo da aslında sizden bizden farklı bir insan değil. Onun da korkuları var, onun da heyecanı var, amacı var, öfkesi var. Bu daha insani taraflarını gösterebilseydi belki bu ona karşı olan kitle de bu kadar karşı olmayabilirdi. Benim gördüğüm bu. Hayatta da hatta son dönemde tespitim o yönde oluyor. Hani bir insan kendini ne kadar fazla açıyorsa, ne kadar çok o insani duygularını gösteriyorsa, ben de o kadar mesela sıcak bir karşılık oluşturuyor. Ama tam tersi olduğunda bu kendim için de geçerli. Hani ben de böyle çok robotik olayım, böyle kendi duygularımı saklayayım. Kendimden pek haz etmiyorum. Ama o duygularımı gösterdiğimde hoşuma gidiyor. Yani kendimi öyle görmek hoşuma gidiyor. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Ronaldo'da ben pek o şeyi göremiyorum. Görmedim bugüne kadar. Bu biraz herhalde yetişme tarzı ile ilgili Cristiano Ronaldo'nun ama onu gösterdiği anda bence Ronaldo'da bir sempati toplar diye düşünüyorum. Bu da bir tespit olsun. Bir de bir başka tespitim olsun yine Messi Ronaldo konusuyla alakalı olarak. Genelde bu rekabette Ronaldo'nun her zaman çok daha fazla çalışarak buralara gelen Messi'nin daha çok yetenekle buralarda olduğu düşünür ki belli bir ölçüye kadar ben de katılırım. Messi'nin çok daha yetenekli futbolcu olduğunu kabul ediyorum. Ronaldo o kadar yetenekli bir futbolcu değil ama burada da sanki Messi'nin çalışma etiği de biraz göz ardı ediliyor gibi Cristiano Ronaldo ile kıyaslandığında. Ronaldo evet çok çalışıyor. Peki Ronaldo neye çok çalışıyor sizce son yıllarda? Ronaldo'yu mesela en çok nerede çalışırken görüyorsunuz? Sahada mı yoksa salonda mı?
Ronaldo'ya atfedilen şey genelde herhalde salonda çalışıyor.

0: çalışması.
1: Yani fizik gücünü yükseltmesi, kaslanması, genç tutması kendini, kendine iyi bakması. Bunlar zaten aslında futbolcuların tabii ki belli bir oranda zaten yapması gereken şeyler. Ama Ronaldo sanki o kariyerin en başındaki o böyle bilekleri çok ince, dar alanda çok iyi hareketler yapan oyuncudan biraz daha o makineye doğru döndü. İşin fizik tarafını çok çalıştı. Ama mesela topla olan kısmı Ronaldo pek çalışmadı gibi. Messi'nin ben orada fark yarattığını da düşünüyorum. Yani Messi tabii ki Ronaldo kadar fizik gücü çalışmadı. Salonda çalıştığı görüntüler paylaşılmıyor. Ama Messi topla o kadar fazla bence çalışmış ki hem küçüklüğünde hem futbol yaşantısı içerisinde. O becerileri her geçen dönem gelişiyor. Mesela Thierry Henry'nin geçenlerde önüme düştü bir tane açıklaması var ki takım arkadaşı eski Messi ile. Diyor ki ilk zamanlarda Messi'nin frikiklerini hatırlıyorum. Gelirdi böyle antrenmanlarda denerdi. Pek iyi değildi diyor Lionel Messi. Ben de diyor içimden bunun hiçbir zaman ustalaşabileceği bir şey olacağını sanmıyorum demiştim diyor. Frikikler için bunu söylüyor Henry. Ama diyor tekrar etmek en iyiler için bile işin anahtarıdır. Evet bir yetenek bir lütuf var doğru ama onun üzerine çalışmanız gerekiyor. Bu adam geliyordu frikik kullanıyordu top baraja çarpıyordu. Ertesi gün yine sonraki gün yine ondan sonra yine şimdi ise kullandığı frikikler ya kalecinin kurtarmasıyla sonuçlanıyor da gol oluyor diyor Thierry Henry. Yani Messi topa da çok fazla emek verdi. Ronaldo bence orada topa o kadar fazla emek vermedi. Kendi fizik kalitesine emek verdi ve yıllar içindeki oyunu da zaten iyi bir ceza sahası golcüsüne döndü. Hani fizik olarak diri, en yüksek sıçrayan, en hızlı koşan, fit bir oyuncu ama topla ne yapıyor desen mesela Cristiano Ronaldo, oyun görüşü falan onlar gerisinde kalıyor hep. Ama Messi tam tersi. Messi topa hep emek verdi. Fizik kalitesinde belli bir seviyede tuttu. Fizik kalitesi düştüğünde de bu sefer o liderliğiyle takımı hep kendine bağladı. Onun dezavantajını yaşamadı ve buralara kadar geldi. Yani Messi de aslında bence çok çalıştı ama Ronaldo'nun farkı bence topa daha fazla kıymet verdi Ronaldo'ya göre.
2: Fenerbahçe'de bir karşılaşmada Fenerbahçe farklı önde. Mehmet Topuz'la Alex bir frikik için topun başına geçiyorlar. Mehmet Topuz atmak istiyor. Alex de topu Mehmet Topuz'a bırakmıyor. Mehmet Topuz da bozuluyor. Galiba Alex o maçta goller de atmış. Ya da frikikten mi atmış? Öyle bir hikayesi var. Ama Alex izin vermiyor bir şekilde Mehmet Topuz'a. Mehmet Topuz bozuluyor. Sonra Alex de diyor ki ben diyor her antrenman sonrası frikik çalışırken senin hiçbir antrenman sonrası frikik çalıştığını görmedim. Dolayısıyla hani o topa vurmayı hak etmiyorsun diyor. Biraz senin söylediğini destekleyen bir durum. Yani Alex'in yeteneği var. Frikikten goller atıyor ama hala çalışmaya devam ediyor. Frikik'e Mehmet Topuz da canı istediği için mesela o karşılaşmada bir frikik'e vurmak istiyor ama öyle bir çalışma yapmıyor mesela. Alex diyor ki seni görmüyorum. Antrenman sonrasında frikik çalışırken bir kere bile görmedim diyor. Çalışırsan sen de vurursun ama çalışmazsan o şeyin yok. Yani bu işte o yeteneğe sahip olup o yetenek üzerine o yeteneği şekillendirmek de tabii futbolcular açısından son derece önemli, son derece değerli.
1: Burada da Ronaldo hani bir tespit yine yaptım kendimce. Topla değil daha çok fiziğiyle çalıştı. Belki de hani topla çalıştıktan sonra Messi kadar iyi olamayacağını düşündü rekabette. Ve ben nerede fark yaratabilirim dedi ve işin belki fizik tarafına daha çok öncelik verdi. Bu da bir tercih tabii ki. Oyuncunun kariyerinin gidişatını şekillendiren bir tercih. Kendi bileceği iş ama hani ben aradaki farkı burada anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum size nasıl geçti ama Messi de öyle buralara sadece yeteneğiyle çalışmadan geldiğini iddia etmek mümkün değil. Yani bunların hepsi evet belli bir yetenek gerekiyor. Terani'nin de dediği gibi ama yetmiyor sadece o yetenek. Onun üzerine çok fazla efor harcamanız lazım. Çalışmanız lazım ki bu en iyi performanslar da genelde insanların o çalışmadan sonra geliyor. O artık pratikten sonra otomatik olarak düşünmeden yaptığınız şeylerle o performansları gösteriyor. Yani Messi artık futbolda düşünmüyor. Messi zaten yeteri kadar çalışmış, düşünmüş, yemiş, yutmuş artık o otomatik ilerliyor. Otomatik o tercih, o vuruşlar. Ya bunlar öyle durduk yere olacak, maçtan maça gelişecek şeyler değil. Kastetmeye çalıştım. Bu hatta geçenlerde yine tweet attım. Haaland'ın açıklamasından bahsetmiştim. Yayında konuştum mu? yayında da söyledim galiba da.
2: Neyi, hangisi?
1: Hani böyle fırsatlar önüme geliyor. Tam olarak ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ben böyleyim demiş. Atıyorum hani bir şekilde. Oluyor goller. Bu ama durduk yere olmuyor işte Haaland'ın. Bu şans falan değil. Bu belli bir çalışmanın, belli bir pratiğin sahaya yansımış hali. Bu işler böyle. Bununla ilgili geçenlerde yine, geçen sene atmışım, Real'ın bir açıklaması var diyor. Var. Onu paylaşmıştım. Eğer potayı diyor hedef alıyorsanız, Real'ın bir NBA efsanesi, çok iyi de bir üçlükçü bilmeyenler için. Eğer potayı hedef alıyorsanız, hedef almaya başlamışsanız, işte o zaman sağa sola ıskalarsınız. Bunların hepsi oyunun parçası. Siz sadece hedef almayacak kadar rahat hissettiğiniz aşamaya gelmeye çalışırsınız diyor. Yani o pratiği yapmaktan bahsediyor. O pratiğin öneminden bahsediyor. Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar çok otomatik atarsın ve otomatik atmak demek daha yüzdeli atmak demek. Yani düşün, bunu da deneylerde de yapıyorlarmış. Mesela bir golf oyuncusuna nasıl topa iyi vurursun diye sorduklarında golf oyuncusu anlatırken iyi vuruş yapamıyormuş. Yok, anlatıyor ama vuruşu kötüleşiyor. Ama anlık, yani vurdu golf oyuncusu, daha iyi yapıyor. Ama anlattığı zaman o bilinçli düşünmeye başladığı anda bozuluyor yaptığın şey. Burada önemli olan o bilinçsiz şekilde otomatik ezberden düşünmeden yapabilmek. Bu da pratikten, antrenmandan geçiyor.
2: Bize düşünme mi diyorsun yani?
1: Pratik yapın diyorum. Pratik yapın. Düşünmeyi önce yapın.
2: Önce düşünün.
1: Nasıl pratik yapacağınızı belki düşünün. O pratiği yapın. Otomatikleşin. Zaten sonra düşünmenize ihtiyaç kalmadan vücut kendi gidiyor. Otomatik şekilde onu yapıyorsun. İnsanoğlu biliyorsun, ben son dönemde bu tarz yine beyinle ilgili çok fazla kitap okuyorum. Yani o bilinç devreye girdiğinde, bilinç her zaman bir lütuf değil insanoğlu için. Doğru kullanılmadığında insanı gerçekten engelleyen de bir şey. Fazla kullandığında, fazla düşündüğünde. Biraz da o akışına
2: set
1: bırakmak.
2: Oluyor,
1: tabii set oluyor. Biraz o akışına bırakmak gerekiyor. Ben de hani kendi hayatımda o kadar fazla o bilinci devreye soktuğumu görüyorum ki, geçtiğimiz yıllarda o kadar fazla düşün. Devamı var. Söyleyemiyorum yayında o tabirin. Öyle oluyor gerçekten. O kadar fazla düşünmek değil. Pratik. Pratik yapacaksın. Eğer bir uzmanlıksa bu iş, sporsa, bahsettiğimiz ki öyle. Ne kadar fazla antrenman, o kadar fayda.
0: Evet, doğru.
1: Evet, Ronaldo'dan böyle bir şey oldu. İçimdekileri dökme fırsatı buldum. Benim için güzel bir bölüm oldu. Bir araya gidelim. Maçla ilgili ekleyecek bir şeyin var mı?
2: Yok. Maçı yeteri kadar konuştuk.
1: Tamam, araya gidelim. O zaman bugün daha çok kulüp takımlarına gündem ayırabiliriz diye düşünüyordum. Dönüşte o zaman o kulüp takım gündemleriyle başlayalım. Beşiktaş'la yine başlayacağım. En sıcak gelişmeler orada. Sonra Trabzonspor'la devam edeceğim.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz nihayet kulüp takım gündemlerine geçiş yaptık. Beşiktaş'la başlayacağımı söyledim. Beşiktaş'ta Nübel transferinde mutlu son çok yakın. Dün Beşiktaşlı muhabirler Bayern Münih'le bonservis konusunda anlaşmanın tamamlandığını duyurdular. Yerel kaynaklarda gördüğüm kadarıyla 5 artı 5 milyon euroluk bir anlaşma Bayern Münih'le yapılmış. Yurt dışı kaynakta 6,5 artı 5 milyon gördüm aşağı yukarı, ama rakamlar bunlar Beşiktaş'ın ödeyeceği ve oyuncu da kısa zamanda, galiba yarın İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak. Beşiktaş için bence çok önemli, olumlu bir haber. Ümit Şülen maçlarına çünkü yetişmesi bekleniyor. Almanya'da erken elendi. Tatilinde biraz kısa kesip takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır ve ayın kaçıydı? 23'ü. 23'ü. 16 gün. Yeterli. Bir süre var bence. Bir kalecinin özellikle hazırlanması için. Beşiktaş yönetimi burada belki de biraz, bilmiyorum, bonservis rakamı gerçi beklenenden düşük gözüküyor. 20'ler falan konuşuyordu Bayern Münih'in isteği olarak, ama 5 artı 5. Belki biraz daha yıllık ücrette fazla bir verdi artık bu transferi bu kadar erken bitirebilmek için. Bir fedakarlık yaptığını düşünüyorum yönetimin. Çünkü elinde şu anda as kalecisi de kalmadı Beşiktaş'ın. Yani Ersin gitti. Sözleşmesiz şu an elindeki en deneyimli kaleci Emre Bilgin. Emre ile oynamak da bir riskti. O riski de almak istemedi yönetim ve Nübel'i kısa vadede kadrosuna katıyorlu olsun Beşiktaş. Camiasına genelde Nübel'le ilgili ben hep olumlu şeyler gördüm. 3 sezondur Stuttgart'ta. Alman milli takımının şu an ikinci kalecisi gözüküyor rotasyonda. Baumann'ın önünde. Neuer bıraktı. Alman milli takımının kalecisini almış gibi oldu Beşiktaş. Şartlar bonservis için iyi gözüküyor. Yıllık ücret biraz yüksek olabilir ama Türkiye'de artık ona da maalesef alıştık. İyi bir transfer kağıt üzerinde.
1: Evet, çok fazla eleştirilecek bir tarafı yok. Sonuçta Beşiktaş uzun süredir kalede pek güvenli değil. Bunu herhalde herkes kabul eder. Çok uzun zaman oldu Beşiktaş böyle kaleci farkıyla maç kazanamadığı, kaleci farkıyla sezon kazanamadığı. Bayağı uzun süredir Beşiktaş bunun problemini yaşıyor. O yüzden de Süper Lig ve futbolun şifrelerinden bir tanesi. İşte klasik söylüyorlar ama doğru. Yani atanın ve tutanının belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunun eksikliğini yaşayan, şampiyonluk yarışı veren ekipler problem oldu. Onlar için problem yaşadılar. Beşiktaş şimdi kalesine en azından kağıt üzerinde doğru bir transfer yaptı. Bundan sonrası performansla alakalı. Yaşı iyi bir yaş. Kaleci için 29-30 yaşında. Fizikli bir kaleci. 1.93 boyunda. Oynayarak gelen bir kaleci. Özgüveni yerinde olan bir kaleci. Zaten hani böyle bir ismi Türkiye'ye getirirken 3 aşağı 5 yukarı da bu maliyetleri vermek durumundaydınız. Sen yıllık maaşını söyledin, ben 6 milyon euro.
0: Yani çok olabileceğini dedim ama ben okumamıştım bir şey.
1: Ben 6 milyon euro civarında bir yıllık maaş okudum. Onun dışında zaten kağıt üzerindeki bedeli de işte 12 milyon euro olarak gözüküyor. Ona da yakın bir bonservis verilecek gibi. 5 artı 5 ama anladığım kadarıyla o 5 herhalde kolay bonuslardan oluşacaktır bu transferde. Neticede Beşiktaş'ın eğer çok üst düzey bir yerli kaleci bulamayacaksa, ki çok üst düzey bir yerli kaleci şu an pek yok gibi Beşiktaş'ın alabileceği, öyle olduğu için de 10 artı 4 olmasına rağmen o 10 artı 10 içerisinde bir tane yabancı kaleciye mecbur gözüküyordu Beşiktaş. Onu da yaptı. Ama dediğim gibi bundan sonrası performansla alakalı. Çünkü daha yeni örnek var. Geçen sene Ederson gelirken de hani pahalılığı bir tarafı ama Fenerbahçe kağıt üzerinde çok iyi bir transfer yapmıştı. Fakat mesela Ederson tam olarak beklentileri karşılayamamıştı. Sezon içerisinde, hatta sezon sonunda yaptığı hatayla da sezona da belki damga vurdu. O yüzden kağıt üzerinde iyi olsa da Beşiktaş performansa bakacaktır. Umarım o performansını sergiler tabii.
0: Diğer bir transfer de Doğan Alemdar. O da ikinci kaleci olarak Beşiktaş'ın anlaştığı bir isim oldu. Başakşehir'le anlaşmanın tamam olduğu söyleniyor. Oyuncunun birkaç gün içinde Slovakya kampına katılacağı duyurulmuş. Doğan da ilk çıktığında Kayserispor'da çok büyük bir potansiyel yurt dışına gitti Rene ama oralarda pek istediğini yapamadı. Ağrı'da bir sakatlık geçirdi tabii ki. O da kariyerini geri attı. Geçen sezon Başakşehir'e geldi. Ama orada da Muhammed Şengezer var. Orada da beklediği forma şanslarını bulamadı. Beşiktaş'ta da bulamayacak. Ama şimdilik anladığım kadarıyla anlaşma tamam. Yani Beşiktaş kaleci rotasyonunda Nübedi 1, Doğan Alemdar'ı 2, herhalde Emre Bilgin de 3. kaleci olarak düşünecek. Böyle bir planlama var kafasında.
1: Evet, yani keşke Emre Bilgin 2. sırada olabilseydi diye düşünürüm ben. Böyle bir şeyde. Ya da mesela Ersin'in kaldığı bir düzen. Ama Ersin tabii doğal olarak oynamak istiyor. O yüzden ayrılmak istiyor. Bir de tabii çok da baskı yedi Ersin. Hani Ersin'le ilgili fikri bir türlü değişmeyen birçok insan var futbol kamuoyunda. O da büyük ihtimalle yurt dışına gideceği için o öyle bir rotasyon yapamadı. Ama keşke olsaydı öyle bir rotasyon, daha güzel olurdu Beşiktaş için. Hatta işte Emre Bilgin Ersin'in olmadığı noktada 2 numara olarak düşünülseydi keşke Beşiktaş için. Ama Beşiktaş o riskleri pek almak istemiyor. Orada belki de eleştirilmek istemiyor. Ama hani Doğan Alemdar ne kadar konuşuluyor transfer olarak?
0: Bonservis bilmiyorum. 4 yıllık sözleşme yazmış Sercan Dikme ama bir rakam görmedim ben.
1: Evet, yani bu da anlaşılabilir bir rotasyon mevcut şartlar içerisinde.
0: Evet, iki transfer kaleye geldi Beşiktaş'ta. İlhan Fakıllı en son hafta sonu açıklanmıştı. O da bir kanat rotasyonu olacak. Sol tarafta düşünecek. Yerli rotasyondan bir isim Beşiktaş'ta. Trossard transferinin işte bitmesi an meselesi gözüküyor. Elenseydi herhalde bugün yarın açıklanacaktı ama kupada devam ediyor Belçika. Orada da 18 artı 2 milyon euroluk bir bonservis Arsenal'da konuşuluyor. Nübel'in 6 milyon euro aldığı söylenen yerde Trossard zaten 9'lar falan konuşuluyordu. Takımın en çok kazanan oyuncusu olur bu şartlarda. Oyuncu harcamalar yine çok farklı bir seviyeye gitti. Beşiktaş'ta da hani Galatasaray Fenerbahçe'ye yaklaşıyor Beşiktaş'ta. Harcamalar hem bonservis konusunda hem yıllık ücretler konusunda artık onu demek ki yönetim göze alıyor. Hesabını kitabını yapmış olması lazım. Her ne kadar son denetleme kurulu raporunda borcun ne kadar çok arttığı paylaşılsa da birçok gelirin uzun vadeli olarak kasaya girdiği de düşünürse önü görmek bizim gördüğümüz kadarıyla dışarıdan çok kolay değil ama yapıyor kulüpler. Artık o kısmı böyle konuşuyoruz, geçiyoruz. Konuşmadan da edemiyorum vallahi maalesef.
1: Trossard'la ilgili mesela o da kağıt üzerinde bayağı doğru transfer olarak gözüküyor. Onu da dile getirmek lazım. Tabii mesela Arsenal cephesi Trossard ne oldu kaçta?
0: Yok ben mesaj attım Jel abiye, bu görür.
1: Mesela Trossard'la alakalı olarak Arsenal taraftarlarının İngiliz basınının yazdıklarını okudum. Mesela onlar hem üzülüyorlar Trossard'ın gitmesine ama bir taraftan da artık çok makul diyorlar. Bu şartlarda Trossard'ın bırakılması. Çünkü sözleşmesinin bitmesine bir sene var. Arsenal Trossard'a transfer ederken 24 milyon euro vermiş. Şimdi de yaklaşık 20 milyon euroya. Hani oyuncudan performans aldıktan sonra, oyuncu yaş aldıktan sonra bırakıyor. O yüzden hani Arsenal taraftarları arasında ciddi şekilde üzülenler var. Ama bir taraftan da onlar da mantıklı olarak baktığında bunun Arsenal için doğru hamle olduğunu düşünüyorlar. Trossard'ı niye çok seviyorlar? Bir kere Arsenal'ın kritik anlarında sorumluluk alan oyuncu olduğu için çok seviyorlar. Sorumluluktan kaçmadığı için çok seviyorlar. Trossard'ın benim okuduğum bütün yorumlardaki en ön plana çıkan özelliği bu Arsenal taraftarı için. Yani kritik maçlarda saklanmayan, kritik maçlarda sorumluluk alan, kritik maçlarda skor üreten, işte bu sene West Ham maçı mesela Arsenal taraftarlarının gönlünde başka bir şey yapmış. Ne derler, yer oluşturmuş onunla alakalı olarak. Oyuncunun istikrarından ve lider özelliklerinden bahsediyorlar. Beşiktaş'ın da aslında böyle bir oyuncuya ihtiyacı var saha içerisinde. Yani Trossard hem oyun lideri olabilecek hem de skor katkısı oynadığı mevkiye göre yüksek olan bir oyuncu. Gol ve asist olarak. Özellikle Arsenal döneminde daha skorer bir oyuncuya dönüşmesini de çok yazmışlar. Yani daha önce Genk ve Brighton performansları skor katkısı olarak bu kadar yüksek değil ama Arsenal'da daha fazla sorumluluk alıp daha fazla kendini geliştirip o tarz bir oyuncuya yönelmesi de çok anlatılmış Trossard'ın. Beşiktaş açısından pahalı mı? Vallahi pahalı. Onu net söyleyeyim. Yani sözleşmesinin son senesine giren bir oyuncuya 20 milyon euro vermek tartışılır.
0: Yaşını söyledik mi?
1: Yaşı 31 Trossard'ın. Hani yaşından bağımsız da, yani oyuncu örnek veriyorum 24 yaşında olsa da artık son senesine giren bir oyuncuya o rakamı vermek pahalı. Zaten o yüzden diyorum ya, Arsenal taraftarı, biz bu adamı 24'e aldık. Şimdi aşağı yukarı 20'ye 3,5 sene sonra geri satıyoruz. Yani bunu hayır kim der? Öyle düşünüyorlar mantıklı olarak. Orası pahalı. O kısım pahalı. Yıllık ücret zaten pahalı. Transfer paket olarak çok pahalı. Fakat Beşiktaş'ın da bir taraftan gerçekten böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani işler kötü gittiğinde sinmeyecek. İşler üst üste kötü gittiğinde ortadan kaybolmayacak yıldızlara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O sorumlu olacak oyunculara ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş'ın dikkat et, bir süreden beri saha içi lideri de yok. Hani kalede problem yaşıyor diyoruz. Evet, kesinlikle yaşıyor ama mesela Beşiktaş'ın saha içi lideri kim? İşte bu sene Orkun yavaş yavaş o rolü üstlenmeye başladı. Ama ondan öncesinde de Beşiktaş'ta orada da bir problem var. Özellikle ileri uçta sorumluluk alacak oyuncu bulamıyordu Beşiktaş. Özetle çok pahalı bence ama iyi bir transfer.
0: Tadiç de aslında o sağ içi liderliği fırsatı gelmişti Beşiktaş'ın ayağına ama Fenerbahçe orada seçti. Devreye girdi. Fenerbahçe'yi seçmişti. Tadiç'ten sonra herhalde o anlamda o profilde pozisyon da aynı. Hani sol kanatta oynuyorlar. Onun bir muadili olarak söylene bile daha da genç hali hatta Trossard.
1: Evet, işte hani top tutabiliyor. Pas bağlantısı iyi. Gol orta rakamları bence bir kanat oyuncusu için iyi seviyede. Yani düşündüğünde eğer beklenen performansı sergilerse Beşiktaş'ı böyle bir tık yukarı çıkartacak oyunculardan bir tanesi. Ama daha da önemlisi, bence hatta en önemlisi, o saha içerisinde sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu olması. Topu sürekli istemesi. Onu Belçika milli takımında da görebiliyorsun zaten. O tarz bir isme ihtiyaç vardı Beşiktaş'ta. Şimdi hani Trossard, işte bir tarafta Orkun, bunlar çok yüksek kaliteler. Kaleye çok yüksek bir kalite geldi. Agbadur'un kalitesi belli bir standartta. Merkezde hani Olaytan, ondan sonra Ndidi, bunlar da iyi oyuncular. Belki çok üst düzey oyuncular değil ama iyi oyuncular. Beşiktaş yavaş yavaş bir takım oluşturuyor zaten. Geçen sene bu takım oluşturmaya başlanırken de benzer şeyi söylemiştik. Yani bu iş akşam yattınız, sabah kalktınız, bir anda çok iyi bir takıma sahip olmuyorsunuz. O takım oluşturulurken önemli olan yolda çok büyük darbeler almamak. Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısının bir bölümüne kadar aslında bayağı iyi gelmişti. Ama son bölümü, sezonun sonunu kötü oynadı Beşiktaş. Yani kupadan elenmesi, ondan sonra sezonun son karşılaşmaları. Oralarda gene bazı darbeler aldı. Ama hani çok böyle dağılıp gitmedi açıkçası. Hani oyuncular böyle çok yok edilmediler o dönemde. Şimdi işte Murillo'su, sol beki yeni geldi. Onu tam olarak bilmiyoruz ama o da atlet bir oyuncu. Yani yavaş yavaş Beşiktaş belli bir seviyeye çıkardı. Şimdi tabii işte santrafor kaldı herhalde Beşiktaş'ın gideceği.
0: Merkezde de iki oyuncu, bir Salih, bir yabancı beklentisi
1: doğru,
0: var.
1: Doğru, Salih'ten de bahsedebiliriz. Salih de bitti diye konuşuyorlar.
0: Bir de sağ kanatta acaba Şerni yerine bir takviye düşünecek mi? Orada da geçen Aykut abiye sormuştum. Hani Şerni'de, Trossard'da çok iyi özellikleri var ama atletizm onlardan biri değil. Hız onlardan biri değil. Acaba iki kanatta biraz ağır kalır mı? Aynı anda oynarsa oraya daha Şerni yerine daha atlet bir oyuncu olması gerekir mi? Yoksa beklerden mi atletizm katkısını ya da merkezden, Olaytan'dan, Orkun'dan mı düşünecek? O Beşiktaş'ı acaba zorlar mı aynı anda Çerni, Trossard kanatları?
1: Ya Beşiktaş'ta Italiano'nun topa sahip olma takıntısı olan bir teknik direktör olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte Doruk Keskin çok uzun anlattı Beşiktaş maçında da, yani Spezia'ya da aynı oynamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir teknik direktör dedi. Hani Spezia'nın kulübün gücünü, kadrosunu düşünürsen o şekilde bir teknik direktör. Şimdi ne kadar önde oynarsan o kadar tabii topa hakim olan, pas trafiğine girebilen, bağlantı yapan oyuncular ön plana çıkıyor. Ama bu işin bir de İtalyano tarafında önde presi var. O presi de aynı zamanda alman gerekiyor. Zannedersem senin söylediğin profilde bir oyuncuya da gidecek Beşiktaş.
0: Hem pres içinde Charlie'den daha iyi pres yapacak, hem Charlie'den daha hızlı
1: bir de oyuncu. Profil olarak da ihtiyacım var. Yani sürekli de her takıma da önde basıp 9-10 kişi rakip yer alanda oynamayacaksın. Zaman zaman geçişte oynayacaksın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini konuşuyorduk. Gelen transferler şu ana kadar belli. Gelmek üzere olanlar belli. Gidenlerde de Gökhan Sazdağ en son Çorum FK'ya transfer oldu. Sağ bekte de şu anda Murillo ve Taylan Bulut alternatifleri var. İtalyano'nun elinde yavaş yavaş takım şekilleniyor. Galiba en sona da bir santrfor transferi kalacak Beşiktaş'ta. Şu aşamada kısa vadede orada bir hareketlilik beklenmiyor ama orta vadede diyelim artık transfer döneminin sona doğru. Beşiktaş orada da herhalde bir fırsat kovalayacak. Önder Özen'in belki transferi o ayırdığı 3'e ayırmıştı ya. Son bölümde o transferlerden bir tanesini belki görebiliriz. Çünkü Beşiktaş gerçekten bu transfer döneminde de çok para harcıyor. Hani orta sahası, sol beki, sol kanadı, kalecisi, belki stoper transferi bile konuşulacak. Ama hepsini herhalde yapamayacak diye düşünüyorum Beşiktaş. Hani yapabilirse de takdir ederim. Hani o ayrı ama kolay değil bence her bölgeye bu kadar fazla kaliteli takviye yapabilmek. Yani bir yerden de kısması gerekecek Beşiktaş'ın. Onu tabii nereden kullanacak? Şu anda hani bu son aşamaya kalan transferler sanki sol stoper ve santrfor gibi gözüküyor. Ama onları da yaparsa Beşiktaş. Çünkü taraftarın mesela bir sol stoper beklentisi olduğunu da düşünüyorum ben. Agbadu'nun yanında şu an Calo var, Udokai var, Emirhan var. Ama taraftar tabii ki daha iyisini ister.
1: Ama müthiş bir öncelik değil.
0: İşte bence de.
1: Mesela santrfor kadar değil. Merkezdeki eksikler kadar değil.
0: Evet.
1: Sağ ön mesela onun alternatifi Raşitsa. Şimdi o kadar değil mesela. Hı hı. Hani Beşiktaş açısından.
0: O yüzden de hani bence de sona kalır. Eğer yapacaksa bir sol stoper takviyesi yapmayacaksa zaten yapmayacak. Şu an bir sol stoper arayışına dair bir haber de görmüyorum. Ama haberler az önce paylaştığımız gibi. En son da Doğan Alemdar gündemde olan transfer oldu Beşiktaş'ta. O da sürpriz, bir gün içinde adı çıktı. Transferi bitti gibi bakılıyor oyuncunun. Evet, Beşiktaş'tan o zaman birkaç yorum vardı gerçi, onları mı okuyayım? Trossard'ı hoca mı yönetim mi istedi diye yazmış bir dinleyicimiz. Bilemiyorum, iki taraf da istemiş olabilir.
1: Trossard'ı zaten istemeyecek hoca yoktur.
0: Yani.
1: Ama İtalyano'nun ben gidin illa onu alın dediğini de zannetmiyorum. Yani eğer burada bir şey varsa, öncelik vereceksek herhalde büyük ihtimalle yönetim ve futbol direktörü hocaya sunmuştur. Hı hı. Hoca da kabul etmiştir diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş için şu an en iyi seçenek Icardi olamaz mı diyor Ali Yeşil'in mesajı. Yani şu an en iyi seçenek bence Icardi olamaz. Ama bir seçenek olabilir de ben almam yani. Başkası için bir seçenek olabilir. Icardi'yi çünkü Beşiktaş taraftar da yazıyor böyle. Sezon içinde de yazdı. Beşiktaş olmaz, Beşiktaş olmaz mı? Hep böyle bir taraftan bir şey var. Fenerbahçe'ye bile böyle
1: yazılıyor.
0: Tabii. Yazılan oldu Icardi ama ben almam ama almak isteyen de çıkabilir.
1: Ya yani mesela önde baskı yapmak isteyen bir takım Beşiktaş ve şiddetli baskı yapmak isteyen bir takım. Öyle olduğu noktada Icardi ile işiniz zor. Hı hı. Icardi size gözü kapalı 15 gol katkısı verir. O bakımdan düşünürsen almak istersin. Fakat Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano'yu iki şeyle ön plana çıkartıyorlar. Bir tanesi topa çok fazla sahip olmak istiyor. Buna biraz takıntılı. İkincisi de önde sert ve baskılı pres yapmak istiyor Italiano. Icardi ile bu iş çok kolay değil. Mesela Vlahovic konuşuluyor. Vlahovic oyunu çok daha üst seviyede yapabilir Beşiktaş'ta. Hı hı. Eğer gelirse. O da çok pahalı bir oyuncu da.
0: Aynen. Peki Beşiktaş'ı o zaman geçiyorum. Trabzonspor'a buradan geçiş yapayım. Trabzonspor'da da Aral Şimşir transferde şu anda en sıcak isim. Midtjylland'le anlaşma büyük oranda tamamlanmış. Aral'la zaten şartlarda anlaşmış Trabzonspor. Bugün de oyuncunun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ve kulüp bonservis rekoruyla bu transferin yapılması bekleniyor. Yaklaşık böyle 15 milyon euro civarı bir bonservisten bahsediliyor Aral için. O da bir sol kanat oyuncusu. geçen yıl Midtjylland'de çok iyi bir sezon geçirdi. Yıllardır aslında futbol piyasasında olan adını duyduğumuz ama geçen sezonla birlikte kulübünün de yaptığı çıkışla beraber adından çok söz ettirdi Aral Şimşir. Milli takım havuzuna geldi. Aslında iki kez milli takıma da seçildi ama ikisine de sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Dünya Kupası kadrosunda da yer bulamamıştı. Ama Trabzonspor transferiyle ihtimalini artırabilir diyeceğim ama Trabzonsporlar da bana kızacak büyük ihtimalle. Trabzonlar da alınmıyor diyecekler Mustafa'dan dolayı. Ama Aral bence şansını artırır Trabzonspor transferiyle. Önemli bir katkı olacak. Yalnız bu çok beklendik bir transfer değildi. Neden? Çünkü Aral bir sol kanat oyuncusu. Sol kanatta Saviola var. Trabzonspor'un sağ kanadı aslında o yatırımı yapması, kulüp rekorunu kırması bekleniyordu ama şu an acaba o politika nasıl güncelleniyor? Burada Saviola'ya geçen sormuşlar hangi kanatta daha iyisin? Fark etmez demiş sağ sol. Acaba Aral fırsatı çıktığı için sağ kanattaki hakkını Saviola'ya kaydırıp Aral'la mı devam edecek yoksa Aral'ı da alıp bir de iyi bir sağ kanat mı alacak Trabzonspor? Çünkü Prestiani haberleri de bir taraftan devam ediyor. Ki o da ucuz bir oyuncu değil. Çifthanede de bonservis konuşuluyor Benfica'yla. Enteresan yani Trabzonspor böyle az para harcıyor falan dedik herhalde Ulay'ın satışına bayağı güveniyor şu anda Trabzonspor. Benim bu harcamalardan anladığım o.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Öbür türlü çok fazla çünkü.
1: Ama 3 tane de iyi kanada ihtiyacın var ya. Yani eğer bir tanesi hatta 2 tane oyuncu çift kanatta oynayabiliyorsa mesela Saviola'nın söylediği bir teknik direktör olarak benim içimi rahatlatırdı. Bir teknik direktör olsam içimi rahatlatırdı. Çünkü bazı oyuncular biliyorsun tek kanatta çok daha rahat hissediyorlar. Evet, öteki tarafta da oynayamıyor değil ama daha rahat hissediyor, daha verimli oluyor. Şimdi fark etmez dediğin zaman o noktada Aral'ı hakikaten almak istersin. Aral çünkü büyük bir potansiyel. Geçen sene çok başarılı oldu. Milli takımda da süre aldığı bölümde Aral'ın yaşına göre de bayağı olgun bir oyunu olduğunu, oyunu da iyi bildiğini gördük. O kısa sürede zaten oyuncu kendini belli etti. Fakat Trabzonspor hani çok klasik bir 4-2-3-1 oynayacaksa ki çok genelde öyle oynuyor Trabzonspor ya da bazen 4-3-3 oynuyor ama zaten böyle bir şeyde düzende 3 tane birbirine yakın kanat oyuncusunun olması bence olmazsa olmaz. Dolayısıyla evet belki Saviola iki tarafta birden oynayacak ama bence bir takviye daha gelir oraya.
0: Bir
1: Oraya
0: de
1: hatta iyi
0: elinde
1: bir takviye gelir.
0: Metehan da var bu arada.
1: Evet.
0: Hani o iyi takviye, hani Prestiani diyelim, yedeği Saviolo, Aral yedeği Metehan
1: Metehan. Evet.
0: gibi gözüküyor. Bir de elinde Cihan Çanak var. Hani kiralık gitmezse 5. opsiyonda. Cihan, başka kaçırdığım bir oyuncu yoksa Trabzonspor ya yani bayağı iyi bir kanat rotasyonu olur. Geçen sezonki rotasyonu düşününce acayip bir seviye olur Trabzonspor için ama hani benim buradaki şeyim biraz o bonservisler şimdi çift taneler konuşuluyor. Aral içinde, Prestiani içinde 15-15 desen aşağı yukarı 30'u zaten orada harcıyorsun. Şu ana kadar da 24,5 milyon euro bonservisleri harcanmış. Kazanan da tabii Agusto'dan 15, Subkov'dan 4 var. 550 de Arif'ten geldiği gözüküyor burada. 20 milyon euro yakında bir kazanç var.
1: Yani Trabzon aslında 4 milyon euro harcamış, 5 milyon euro harcamış. Mesela bu çok kabul edilebilir. Trabzonspor'un yaptığı transfer sayısını düşünürsen.
0: 35'e o zaman Ulay satsa bu iki oyuncuyu da 30'a alsa yine aslında çok
1: Tabii.
0: açılmamış oluyor
1: Tabii tabii tabii
0: Trabzonspor.
1: tabii.
0: Ama bütün parayı da harcamış oluyor.
1: Ama onu yapmak zorunda. Yani Trabzonspor'dan çok oyuncu gitti. Hala da gidecek oyuncular var. Trabzonspor'un ihtiyacı da vardı. Rotasyon anlamında ihtiyacı vardı. Bir anlamda zorunluluk. İşte o zorunluluk sırasında hamleler ne kadar doğru. Şimdi mesela sen geçen gün Trabzonspor'un 11'indeki yaş ortalamalarından bahsettin. Şimdi orada bayağı hala iyi performans gösterdiğinde satışa dönebilecek çok genç oyuncular var. Trabzonspor için bu bir avantaj.
0: Aral da bu arada
1: Çok gencecik var.
0: 2002'li yani
1: Tabii,
0: hani
1: aynen. 23-24
0: 24.
1: yaşında oyuncu yani Aral'da. O da üstüne koyarak gidebilir. Artı bu sene Trabzonspor bir de kesin olarak Avrupa Kupalarında oynayacak. Avrupa Kupalarında oynamak da oyuncular için vitrin anlamında. Yani Trabzonspor Avrupa Kupalarında boy göstermeden oyuncuları parlattı. Avrupa'da da ortalama başarılı geçecek bir sezonda Trabzonspor biraz daha elindeki kadronun değerini yükseltebilir. İşte burada önemli olan tabii bu kadar transferde acaba kaçı tam olarak Trabzonspor'a katkı verecek? Kaçının performansı beklenilen seviyede çıkacak? Çünkü mutlaka hani kağıt üzerinde işleri iyi olsa da Trabzonspor'da bazı oyuncuların verimle alakalı problemi olacak. Bu da son derece doğal. Yani 8 tane oyuncu alıp 8 tane tutturan kulüp yok. Bu çok zor bir ihtimal. Fakat doğru işler yapılıyor mu dediğin noktada takviye anlamında ona evet diyebiliyorsun Trabzon'da gönül rahatlığıyla. Bu da bence yeterli.
0: Senin hoşuna gitmeyecek bir haber. Salim Manav dün yaptı. Al Hilal dedi, Trabzonspor'dan Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi Bordo Mavili kulübün kapısını çalacak. Senin ve Trabzonspor'ların hoşuna gitmeyecek bir haber. Çünkü gerçekten Onuachu takımda böyle satılamaz oyunculardan biri.
1: Kesin. Net.
0: Şu andaki profili çok genç bir oyuncu da değil. Hani tutamazsın diyeceğim bir oyuncu değil ama Suudi Arabistan olunca da gerçekten tutmak kolay değil ona yapılacak yıllık ücret
1: Yani
0: meselesiyle.
1: umarım doğru değildir. Umarım doğru değildir. Çünkü ona şu yaşı itibariyle aklı kolay karışabilecek bir oyuncu. Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifle. Şimdi ona şu önünde 20 sene yok futbolda. 10 sene de yok. Onuachu'nun oynayacağı. Yani Onuachu futbol sonrasını da mutlaka düşünen bir oyuncudur şu an. Şimdi öyle olduğu noktada sen burada bir senede kazandığını pardon düzeltiyorum. Burada 4 senede kazandığını sana Suudi Arabistan'da bir senede verince doğal olarak kafalar karışıyor. Umarım öyle bir teklif yoktur Onuachu'ya.
0: Yani geçenlerde bir haber gördüm. Bu Wolverhampton'da bir Nijeryalı var. Tolu Arokodare diye. Fizikli de bir arkadaşımız. 1.97. Adı Trabzonspor'la anılmıştı. Ben pek anlam verememiştim. Hani
1: Şimdi
0: Onuachu,
1: birbirine bağladığın zaman o mu çıkıyor?
0: evet. Hani sanki Onuachu'nun olası satışına bir hazırlık mı yapıyor Trabzonspor diye şimdi taşlar yerine oturuyor. Öyleyse tabii eğer Onuachu'nun gitme ihtimali varsa hazırlığını yapması lazım Trabzonspor yönetiminin. Ama Onuachu kalıp üzerine gelecekse o planlamayla ilgili konuştuk mu? Umut Nayır var şu anda Ağustos'tan sonra. Portekiz'den böyle forvet karakterli bir oyuncu transfer edilecek denmişti ama Aral galiba orada dengeleri değiştirdi. O yüzden bilmiyorum Arokodare çok yedeğe alınacak oyuncu mu? Bilemedim. Onu zaman gösterecek
1: Oraya
0: artık
1: bir
0: haber.
1: takviye yapacaktır ama yani şimdi o söylediğin gene kalıplı uzun boylu oyuncuyu tanımıyorum ben. Fakat profil olarak Onuachu'ya yakın söylüyorsun. Yani şimdi Onuachu benzer bir profil artı Umut Nayır. Hepsi aynı profil oluyor. Ve orada biraz da hani en azından bir tane santraforunu belki biraz daha kaleye dikine gidebilen biraz daha çabuk bir oyuncu olarak seçebilirsin. Yani üçünün de aynı profil seçmezsin diye düşünüyorum. İnşallah bu haber doğru değildir. Yani onu açıyor. Çünkü hani az önce söylediğin ya satılamaz. Yani gerçekten Trabzon'da her şeye dokun, onu açıyor dokunma. Yani Süper Lig'in bug'ı adam. Yani öyle bir şey buldu Trabzonspor. Yani ve devam etmesi gerekiyor yani.
0: Çünkü bir de satsan hani kaça satacaksın? Ya yani onu gerçi görmek lazım da. Hadi 25 milyon euro falansa
1: O rakamları vermez
0: hani
1: de.
0: yaşı gereği ben de çıkacağını zannetmiyorum. Hani vereceği rakam hani benim nazarımda böyle 12-13 olsun en fazla. Hani o da Trabzonspor'a çok ihya eder mi? O paraya kimi bulacaksın? Onu da düşündüğüm
1: O
0: için.
1: performans kesin daha fazlasını harcarsın.
0: Değil mi?
1: Kesin.
0: O yüzden mantıklı gelmiyor satışı ama işte oyuncu da gitmek isterse tabii onu yönetmek daha zor. Oyuncu gitmek isterse genelde önünde de duramıyorsun.
1: İşte orada tek olay dediğim gibi yani kariyerinin sonuna gelince oyuncular adam diyor ki yani ben şimdi Türkiye'de 2 senede örnek veriyorum 5 milyon dolar 5 milyon euro kazanacağım. Suudi Arabistan'da bir senede 13 milyon euro kazanacağım yani.
0: Dinleyicimiz 8 milyon euro maaş veriyormuş
1: Evet.
0: takım. Bonservis için de 20 milyon gibi bir rakam konuşuluyormuş. 31 yaş için çok uygun bir rakam. Daha genç forvet alınacak o paraya demiş. Yani aslında ben de bu satışlara karşı olmayan biri olarak Onuachu olduğu için biraz karşıyım. Ama bir taraftan da 20 milyon da iddialı bir bonservis de işte ona yerine gelecek isim tutmadı. Bir 10 milyon harca, 10 harca böyle hani Gomis gibi olmasın. Galatasaray Gomis'i
1: 20
0: tutmak
1: milyon
0: için.
1: zannetmiyorum ya. O rakama çıkacaklarını.
0: Yani
1: hani
0: ben de işte 12-13 dedim.
1: Arabistan'da para var ama o kadar da şey harcamıyorlar.
0: Bilmiyorum bakalım. Konuşulan buymuş dinleyicimizin aktardığına göre. Ben bir rakam görmemiştim. Trabzonspor'da Ahmet Can'la bir görüşme yapılmış Hasan Tüncel'in aktardığına göre. Ve Van Drongelen de şu anda Trabzonspor'un sol stoper adaylarından bir tanesi. Yani Trabzon orada belli ki Samet'le kalmayacak stoper transferinde. Sol ayaklı bir stoper de istiyor. Herhalde orada da yabancı durumuna göre Van Drongelen ki artı dörtte olmuyor. Ya da Ahmet Can Kaplan eski oyuncusundan birini tercih edecek. Ümit Akdağ yazılmamış gördüğüm kadarıyla ama Ümit de biraz adı geri planda kaldı bu transfer döneminde. Maestro'nun çok adı sana duyulmuyor bu
1: büyük
0: transfer
1: döneminde. Büyük ihtimalle çok paralar isteniyor.
0: İstenir. Yani.
1: Şimdi yerli oyuncular genel 10 artı 4 ile biraz daha prim yaptılar. Dolayısıyla herhalde kapılar çalındığında şu an çok verilemeyecek rakamlar talep ediliyor. O yüzden belki o transfer için biraz daha transfer sezonun sonunu beklemek gerekebilir. Şu aşamada o direkt olarak hani Ümit iyi bir oyuncu ama hani direkt böyle kendini net şekilde ispat etmiş, ondan sonra direkt al koy sol stoperim olarak oynasın diyecekleri bir oyuncu olmadığı için böyle 6-7 milyon euroluk bir rakam söyleniyorsa takımlar bir dakika deyip o parayı oraya direkt vermezler. Ama transfer sezonunun sonuna doğru ihtiyaçları olursa ya da işte Alanyaspor biraz daha fiyat kırarsa, bütçeleri kalırsa o zaman o hamle yapabilirler. Bir de büyük ihtimalle şimdi Alanyaspor'a şeyle de gidiyorlardır. Hani biz size 3 milyon euro verelim ama takasta şunu verelim. Onu da Alanyaspor çok istemiyordur. Çünkü bizde hep Anadolu takımından transferler o hikayelerle başlıyor.
0: Size Okan Yokuşlu'yu verelim.
1: Evet, evet. Öyle.
0: İşte düşünün değerlendirme.
1: Ozan Tufan eski oyuncunuz falan diye böyle. Hani öyle başlıyorlar. Biraz daha uzayabiliyor süreç. Ama ümitim ben hani şeyin sonuna doğru, transfer sezonunun sonuna doğru isminin daha çok anılacağını düşünüyorum.
0: 9-19 Trabzonspor'u da bitirdik. Araya gidiyoruz. Sonrasında kripto para bölümü, iddia bölümümüz var. Devamında da artık Fenerbahçe Galatasaray kaldı. Onları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an bir Bitcoin 63.021 dolardan işlem görmekte. Dün de fiyat yakın ama gece 64.689 dolara kadar fiyat bir yükseliş göstermiş. Oradan geri çekilip dünkü kademeye 63.000 dolara fiyat geri çekilmiş. TL olarak da 2.945.706'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.22 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün son 16 turundaki son karşılaşmalar oynanacak ve artık çeyrek final eşleşmeleri de tamamıyla belli olacak. Son bir eşleşme kaldı zaten belli olmayan. Bu gece belli olacak. Saat 19'da Arjantin Mısır'la karşı karşıya gelecek. 1.21 Arjantin galibiyetinin oranı beraberlik 4.68, Mısır galibiyeti 9.54 olarak belirlenmiş. 2.5 gol üstü 1.78, gol altı 1.70. İsviçre Kolombiya saat 23'te bu karşılaşmada. Kolombiya'nın bir adım önde olduğu bir maç. 2.06 Kolombiya galibiyeti. İsviçre galibiyeti de 3.22, beraberlikte 2.83. Az gol bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 2.17, gol altı 1.45 sadece. Böyle iki karşılaşma bugün olacak. Beklenti tabii Arjantin-Kolombiya çeyrek finali. Şu ana kadar performanslarıyla ve kaliteleriyle öne çıktılar ama İsviçre'de özellikle çok vurguladım ama Manzambi'nin 11'e girişiyle onlar da farklı bir görüntüdeler, daha iyiler. Bugün bir sürpriz kovalayacak İsviçre milli takımı da.
2: Ne diyorsun?
0: Zor maç bu maç. Bahis almak için. Ben gollere yönelebilirim. Oran İyi gözüküyor. 2.5 gol üstünün oranı 2.17. Hücum güçleri iyi. Bitiricilikte İsviçre zaman zaman sıkıntı yaşasa da ben tercihimi orandan kaynaklı üste doğru şey yapabilirim. Ama direkt bir Kolombiya galibiyeti vermem. İsviçre'yi karşıma almam mesela. Bugün o yüzden ben gollere yönelirdim.
2: Arjantin-Mısır'da?
0: Arjantin-Mısır'da valla Arjantin büyük soru işareti yarattı Yeşil Bunadaları maçında. O maç bir böyle tokat etkisi yaratır mı acaba dişleri böyle sıkmak için? Öyle bir etkisi olur mu? Daha iyi bir Arjantin izler miyiz diye düşünmüyor değilim. Ama neye giderim bilmiyorum açıkçası.
2: Yani, Messi gol atar ve Arjantin kazanır nasıl olur?
0: Messi gol atar ve Arjantin kazanır.
2: Gerçi oranı çok yüksek değildir onun. Messi gol atar. Arjantin Mısır'da alternatifler yavaş yavaş yüklenmeye başlanmış. İsviçre Kolombiya'da henüz bütün alternatifler yüklenmemiş seçenekler arasında. Bu arada dün ilk kez yeni bir seçenek denedim. İlk yarı bir takımın kullandığı taç sayısı. Sen hiç önceden bunu yazmış mıydın?
0: Ben taca, kornere hiç girmiyorum. Kale vuruşuna.
2: Baktım böyle özel seçeneklere bakarken iddiada, iddia.com'da Portekiz ilk yarı 8 ve üzeri taç kullanır. Oranı 2.47 idi. Çok yüksek bir oran 2.47. 8 taç için ilk yarıda. Bir de ilk yarılar biliyorsun hani genelde minimum 3 dakika işte normalde de artık 5-6 dakika rahat uzuyor ya. Yani önümüzde 50-51 dakikalık bir süre var. 6 tane taç atışı için. İyi bir rakam. Ondan sonra istatistiklere baktım. İspanya'nın bundan önce oynadığı 4 karşılaşmada rakipleri ortalama tam olarak 8 taç kullanmış. Dördünün ortalaması 8 taça denk geliyor. Demek ki denenebilir dedim. 8 taç. Ve ilk yarı 8 taç da bitti. Tam olarak. Şaka gibi ama onu da nasıl ayarlıyorlar hiç anlamam. Çok güzel bir şey. Orada denge var. Ama oran 2.47 olduğu için denemeye değer diye düşündüm. Hani Portekiz-İspanya maçı da iyi oldu. Hatta Efe Uysal da değerlendirmiş o tercihi. Bana mesaj attı. Ona da sevgilerimi ileteyim buradan. O enteresandı. Öyle arada iddia oyuncularına bakmayı öneririm. böyle alternatif seçeneklerde çok güzel yüksek oranlar var. Geçen gün bizim Murat Fevzi Tanırlı da bizim beraber olduğumuz bir grup var. Televizyonda program yapan grup var. Oraya bir kupon gönderdi. O da çok efsane bir kupona imza atmış. Onu da söyleyeyim size. Tek maç 63 katı oran. Tek maçta. 63 katı. Meksika İngiltere maçı minimum 3 gol olur. Minimum 9 korner olur ve minimum 6 kart olur. Hepsinin kombinasyonu. Ve bu kombinasyonun 63 katı oranı varmış. Murat Fevzi de bunu oynamış. Tabii bize sağ olsun oynadıktan sonra gönderiyor Murat Fevzi. Oynamadan önce gönderse belki biz de zengin olacağız. Tatile gideceğiz.
0: Geldi mi?
2: Geldi.
0: Kartlar da geldi tabii o
2: Kartlar
0: maç.
2: geldi, korner geldi. Gol de oldu zaten. Gol 5 tane oldu. O da öyle alternatifi değerlendirmiş. Kısaca seçenekler bu kadar fazla olduğu zaman eğer biraz vaktiniz varsa biraz oralarda böyle dolanmak işte diğer istatistiklere bakmak hani daha önce ne olmuş bu istatistikle alakalı olarak oralarda böyle biraz zaman geçirmek çok enteresan oranlara sizi götürebiliyor. Onu da yeri gelmişken söylemek istedim.
0: Bugünlük bir Arjantin maçına özel bir şeyin yok daha
2: Yok daha bakmadım
0: yapacaksın.
2: açıkçası ben de şeylere karşılaşmalar ama gün içerisinde zaten senle iddia.com'da yazıyoruz. Yani umarım Arjantin tabii bir şey yapmaz. Ne derler? Geçen karşılaşmadaki gibi korkutmaz. Mısır'ın savunmasının biraz daha Yeşilburnu Adalarına göre sıkıntılı olması beni karşılaşma öncesi rahatlatıyor açıkçası. Arjantin belki gol yiyebilir ama ben yediğinden fazlasını atabileceği bir karşılaşma olarak görüyorum bu mücadeleyi. İsviçre Kolombiya'da da sen güzel söyledin yani İsviçre ben hep söylüyorum turnuva başından beri çok dengeli iyi bir takım. Kolombiya da benzer şekilde yani bugün birbirlerine gol atıp maçı 2,5 gol üstüne taşımaları sürpriz olmaz.
0: İddiada bir farklı seçenek daha var. Kombinem olarak bakabiliyorsunuz maçlara. Bugün iki maç var ya. Arjantin, İsviçre ev sahibi gibi düşünün. Mısır, Kolombiya. Bu iki maçın toplamında mesela 5 artı gol olur diyorsanız 1.82'lik bir oranı var. Onun da ayrı bir şeyi var. Seçeneği var. Ayrı bir maç gibi. Saat 19'da başlıyor.
2: Yani bugünkü iki maçı tek potada eritiyor.
0: Aynen öyle. Toplam gol 5 artı 1.82 mesela değerlendirmek isterseniz. İşte ev sahipleri Arjantin ve İsviçre gözüküyor kağıt üzerinde. Toplam 3 artı gol atar diyorsanız 1.70'lik bir oranı var. Mesela
2: O iyiymiş
0: Arjantin
2: mesela.
0: 2, İsviçre
2: İsviçre
0: 1
2: bir atsa.
0: atsa 1.70'lik oran.
2: O iyiymiş.
0: Ben dün denedim mesela şeyde Belçika, ABD ve İspanya Portekiz maçlarında. İki maçta da en az ikişer gol olur dedim. Olmadı. İspanya maçında
2: Tek
0: yaptım.
2: golde kaldı.
0: Diğer maç rahat geldi aslında. İspanya'nın da en az iki gol atacağını düşünüyordum da olmadı. Oranı da daha düşüktü bu bahsettiğim oranlara göre gelmedi. Ama bugün de bundan da bir tahmin yapabilirim gün içerisinde iddia.com'da
2: Güzel.
0: yazarım diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa ben dün fark ettim. Bilmeyen için de paylaşmış olayım. 9.29 saatlerimiz. Araya gidelim. Reklam arasında aradan dönüşte artık o transfer haberleriyle Fenerbahçe Galatasaray'daki devam edelim.
1: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.34 saatlerimiz, Fenerbahçe'den devam edelim. Biz seninle Nathan Ake transferini yayında konuşmadık değil mi hiç?
1: Yok.
0: Fenerbahçe resmileştirdi Ake transferini. Radyodan ve televizyondan Fenerbahçe'de transfer duyurusu yapıldı. Adı geçen isimlerden biriydi transfer döneminde. Fenerbahçe'nin bir sol stoper arayışı olduğu biliniyordu. Malansar en çok benim okuduğum, sanki transferine en yakın olan oyuncu gibiydi. Sözleşmesi de kulübüyle sona ermişti ama Fenerbahçe Sar yerine Nathan Ake ile anlaştı. 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu. Dünya Kupası'na da Hollanda milli takımı forması giyiyordu. Hatta son elendikleri karşılaşmada da ilk 11'de forma şansı buldu. Üçlü bir savunmada sol stoper olarak değerlendirilmişti Ake. Manchester City'nin oyuncusuydu. Uzun yıllardır City forması giyiyordu. 2020'de City'ye Bournemouth'tan tam 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve orada da kalıcılık sağlamıştı ama onun da City dönemi bu şekilde son bulmuş oldu. O da Feyenoord altyapısından Chelsea altyapısına gittikten sonra ilk kez İngiltere dışına çıkıyor. Yani profesyonel kariyerinde ilk kez İngiltere dışında forma giyecek Nathan Ake. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin Ake transferini, ki sol stoperde geçen yıl Osterwold'da oynuyordu. Onun da takımda tutulacağı söyleniyor ve Ake geldi üzerine.
1: Evet, Ake önemli bir oyuncu. 6 sezon Manchester City, Hollanda milli takımı. Ama Ake'nin işte fizik gücü, çabukluğu, hava toplarındaki hakimiyeti, bunlar zaten biliniyor. Hem sol bek oynayabilmesi, zaman zaman sol bekte tercih edildi. Sol stoper oynayabilmesi, bu bir avantaj. Çift bölgede kullanabileceğim bir oyuncu. Fakat Ake deyince tabii insanın aklına direkt olarak sakatlıklar geliyor. Acaba sakatlıktan uzak bir şey geçirebilir mi, dönem geçirebilir mi, ya da ne kadar istikrarlı oynayabilir? Yani benim aklımdaki tek, herkes gibi konu o. Yoksa eğer Ake sakatlanmadan Fenerbahçe takımında istikrarlı bir şekilde oynayabilirse zaten farkını hemen herkes görecektir. Zaman zaman bazı hatalar yapar ama genel olarak performansı çok yüksek, güvenilir ve çok üst düzey kaliteli bir oyuncudur Ake. Bence kimse itiraz etmez. Burada önemli olan işte Fenerbahçe'deki şey, istikrarlı bir şekilde sahada kalabilmesi, o belirleyecek bence.
0: Geçen sezon City'de çok hani ilk 11'in değişilmez ismi değildi. Hı hı. Ake genelde yedek kulübesinde olan bir oyuncuydu. Fizik olarak çok yıpranmadı ve sakatlıkta yaşamadığını görüyorum Transfermarkt verisine göre. 2025-26 sezonunu sakatlıksız geçirmiş Ake, ama ondan önceki sezon, yani 2024-25 sezonunda da benim önümdeki yine kaynağa göre 5 farklı sakatlıktan dolayı 30'un üzerinde maç kaçırdığını görüyorum. Yani sezonun neredeyse tamamında sakatlık yaşamış bir oyuncu Nathan Ake. Akıllarda da tabii o dönem kalmış olabilir. Ondan önceki sezon tek bir sakatlık gözüküyor. Hani kariyerindeki sakatlıklar genel olarak fazla.

0: İstanbul'daki kıyasıyla o açıdan net şekilde fark yaratacaktır. Ama tabii atletizm olarak Osterwolde seviyesinde olduğunu düşünmüyorum şu anda Ake'nin. O bir dezavantaj olur mu? Çünkü Şikrinyar'da şu anda o eski hızında değil. Onun da bu sezon böyle ağır kaldığı bölümler oldu. Ake'de hani sen atletizm ile ön plana çıkıyor dedin. Genel olarak belki öyledir ama benim nazarımda hani Osterwolde ile en azından kıyasladığında biraz daha sanki geri kalıyor Ake. Oyununda öne çıkan kısım o atletizm değil gibi.
1: Osterwolde'ye kıyaslarsan öyle. Şikrinyar'la kıyaslarsan daha atlet.
0: Evet, bence de. Ama işte Şikrinyar Ake ikilisi önde oynayacak bir Fenerbahçe'de bir ağır kalır mı diye bir düşüncem var. Ama tam tersi tabii oyun kurulumunda da az önce bahsettim. Osterwolde'den çok daha önde bir oyuncu. İsmail Kartal da geriden oyun kurdurur Fenerbahçe'ye. Orada fark yaratır Ake. Artık hani burada artılar eksiler teraziye konmuştur. Demek ki artılar ağır basmış olmalı ki Fenerbahçe yönetimi de Ake transferini yaptı. Kafasında İsmail Kartal'ın bu tarz bir oyuncu var demek ki. Bakalım o da nasıl bir katkı sağlayacak Fenerbahçe için. Fenerbahçe Ake transferinden sonra şu an Greenwood transferi için mesai harcıyor. Buradan gelen haberler valla gün gün değişiyor. Bir gün Fenerbahçe'ye çok yakın gibi okuyorum. Diğer gün Roma çıkıyor. Ondan sonraki gün Atletico Madrid çıkıyor. Değişiyor Greenwood'daki durum. Ama böyle Fenerbahçe yakından takip eden muhabirlerden gördüğüm hani Fenerbahçe bir şekilde bu transferi bitirir diyorlar. Orada bir rahatlık seziyorum satır aralarında. Ama tabii kolay değil Roma ve Atletico Madrid'de baş etmek. Onlar da sonuçta önde gelen takımlar. Bakalım bu iş nereye varacak? Fenerbahçe taraftan da tabii heyecanlandıracak bir oyuncu Mason Greenwood. Geçen sezon yaptıklarıyla yani o kariyerinde İngiltere'de yaşadığı sıkıntı olmasa şu an hani bu performansı Dünya Kupası kadrosunda olmaması için bir sebep çok bulamazdınız diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Marsilya'yla. Ama o işte üzerine yapışan etiketle birlikte biraz sancısını çekiyor herhalde milli takım bazında diye düşünüyorum.
1: Tabi. Direkt olarak onunla alakalı bunlar.
0: Evet.
1: Adayı terk etmesi de onunla alakalı zaten.
0: Evet, Fenerbahçe ile ilgili haberlerim bunlar. Mert Hakan'la sözleşme imzalandı. Asgari ücret alacak. Bu da çok şaşırtıcı gelmedi açıkçası. Kamp var Fenerbahçe'de. İşte orada Nene aslında sakattı fakat o da kampa katılıyor. Diego Carlos yine kampa katılıyor. Amara Diouf yeni transfer. O İstanbul'da kalıyor. Çalışmalarını bireysel şekilde sürdürecekmiş. Fenerbahçe'deki haberlerde benim elimdeki bunlar var mı Ali abi? Senin paylaşacağın benim notlarımda olmayan.
1: Yok.
0: Yok. O zaman Galatasaray'la devam
1: Yani
0: edeyim.
1: yarın ilk hazırlık maçı var Fenerbahçe'nin. Onu söyleyebiliriz. Ona çıkacak Fenerbahçe.
0: Nerede maç?
1: Avusturya'da, Linz'de.
0: Yayın olarak.
1: Normalde bizde ama hala ortada. Daha belli değil.
0: Evet, orada çünkü Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra tekrar bir değerlendirme yapacağı
1: Evet.
0: söyleniyordu yayın
1: Evet.
0: anlaşmalı ile ilgili.
1: Şu ana kadar sonuçlanmadı. Bekliyor, iki taraf da bekliyor şimdi. Ama bir gerçek var. Fenerbahçe yarın işte Avusturya'daki ilk hazırlık maçına çıkacak.
0: Atletico Greenwood konusuna devreden çıkmış olabilir. Kangin Lee'yi aldıkları için demiş Erdem Özkan. Doğru resmiyete döküldü mü o transfer? Dün ben de gördüm. Kangin Lee ile işte 30-40 milyon euro küsür bonservisiyle anlaştı diye. Sen gördün mü resmiyete döküldüğünü?
1: Yok, ben de okudum sizin gibi. Ama resmi bir açıklama gelmedi.
0: Evet, ben de şimdi tekrar sitesine bakıyorum. Atletico Madrid Twitter hesabında resmi açıklama yok ama evet. Kangin Lee transferi oluyorsa solak böyle kanat oyuncuları olduğu için ikisi de herhalde Greenwood'dan vazgeçiyor anlamına gelir. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da bir yine hareketsizlik var transfer döneminde. Taraftar da tabii burada rakiplerin transferlerini böyle birer birer görünce sabırsızlanıyor. Görüyorum mesela dün Şahan Gökbakar'ın sosyal medyadan yaptığı çıkış bayağı konuşulmuş. Onunla birlikte normal sıradan kullanıcılar da

0: Galatasaray yönetimine ağır kaldıkları için.
1: Uğur Karakulukçu öyle.
0: Eleştiriyor. Uğur Karakulukçu da öyle. dediğim gibi yani rakiplere baktığında işte Fenerbahçe ne yaptı şu ana kadar? Ake'yi açıkladı. Vedat Muriç'i açıkladı. Başka büyük transfer. Amara Diouf açıkladı ama hani Mert Hakan onlar sayılmaz. Beşiktaş açıkladı, açıklamaya da devam edecek. Hatta anlaşmalar tamam deniyor. Trossard konusunda falan, Nübel. Trabzon zaten çok hızlı bir giriş yaptı transfer sezonunda. Şu ana kadar 8 transfer oldu. İşte Onana'dır, Aral'dır falan. Çift taneye çıkıyor Trabzonspor, Galatasaray daha takviye yapmadan. Ama tabii her şeyi de kendi içine değerlendirmek lazım. Bu taraftarın çıkışı da işte biraz o rakiplere bakmaktan kaynaklı bir endişe diye düşünüyorum. Haklı payı da olabilir bu arada Galatasaray'ın. İyi gidiyor diye bir iddiam yok ama çok kötü gittiğini de iddia edemez. Çünkü bir yere gitmiyor bence. Ama işte çok aciliyeti var mı Galatasaray'ın diye genel olarak düşünüyorum.
1: Mesela ben şöyle eleştiririm. Ya bir zahmet artık şu Icardi konusunu çözün. Mesela. Bir artık onu netleştirin.
0: Bence bitti o zaten.
1: İşte o zaman açıklayın. Her neyse. Mesela o konu bence eleştirilebilecek bir konu. Diğeri kesin, hani alıp almama konusu o tartışılır. Şimdi birileri diyor ki zaten hani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Hani çok fazla takviye yapmayacağınız belli. Hani bu takviyeler için neden bu kadar bekleniyor? Neden bu kadar ağırdan alıyorsunuz? Takviye yapmanız gereken yerler belli. Onları halledin. Ondan sonra o stres ortadan kalksın. Tabii o stres daha çok senin söylediğin gibi hani taraftar kısmında var. Yönetim kısmında pek öyle bir stres olduğu gözlenmiyor. Hatta işte Uğur Karakulukçu şey de demiş dün yaptığı eleştiride. Mesela Galatasaray bazı mevkileri de daha iyi hale getirmeyi de düşünmüyor demiş. Mesela orada İsmail Jakobs'u örneği vermiş. Mesela İsmail Jakobs'u gönder, daha iyisini kovala. Öyle bir şey de yok Galatasaray'da diyor. Onu da eleştirmiş. Hani paranız var diyor, zamanınız var diyor, harcama limitiniz var diyor. Neden harekete geçmiyorsunuz? Böyle bir çıkış yapmış eleştiri olarak. Bunlar tartışılır. Bu kimine göre doğru, kimine göre yanlış olabilir de. Yani mesela Icardi konusu artık yeter ya. Hani kaç senede çözmeyi planlıyor Galatasaray yönetimi Icardi konusunu. Adam geçen gün açıklama yaptı. En son Mayıs'ta görüştük dedi. Galatasaray yönetimiyle. Hani bu kadar nedir uzattıkları? Hani artık taraftarın da tepki verecek hali de kalmadı. Hani Icardi ile Galatasaray yönetimi yolları ayırdı ya da anlaşamadı diye. Hani Galatasaray taraftarının takatı da yok yani tepki verecek. Artık tamam hani. Onlar da durumu kabullenmiş durumdalar. Ha belki kalırsa sevinenler olacaktır. Giderse herkes üzülür. Ama hani böyle tepki verecek bir durumda değil. Artık bıktılar yani bu şeyin uzamasından. Ben onu eleştirirdim. Bitmedi diye. Diğer tarafta bence anlaşılabilir. Yani ben o kadar şey değilim şu an Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak. Ya da Galatasaray'ın transferdeki ağırlığı konusunda. Çünkü elemesi yok Galatasaray'ın. Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi maçı yok Galatasaray açısından. Lige zaten hani %100 hazır olarak başlamanı gerektirecek bir durum da yok ligde. Bunu da Galatasaray taraftarı herhalde uzun süreden beri anlamıştır diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın mevcut kadrosu ligde problem yaşar mı? İlk 2-3 hafta. Yaşamaz.
0: Yaşamaz gibi.
1: Yaşamaz. Ya da herkes kadar yaşar maksimum. Öyle bir durum da olmadığı için Galatasaray yönetimi de ağırdan alıyor. Daha organize, daha kurumsal gözükebilir mi? Evet, o da olabilirdi. Evet, o da olabilirdi. Yani Trabzonspor gibi sezon bittiğinde daha önce uzun süredir takip edilen bir oyuncu açıklanabilirdi. Fakat orada da bana sorarsanız Galatasaray yönetimi 10 artı 4'ün değişeceğini düşündüğü için biraz daha farklı bir şey çizdi. Kendine rota çizdi. O değişmeyince çünkü biliyorsun Fenerbahçe'yle aynı taraftalardı. Hatta burada seninle konuşmuştuk işte değişebilir diye düşünüyorduk. O değişmeyince herhalde onun da şimdi tekrar bir böyle bir planlaması, bir revize oldu diye düşünüyorum kadro planlamasında.
0: Evet, şimdi konuşulan orta sahalardan biri mesela Leslie Ugochukwu. 2004 doğumlu bir oyuncu. Burnley'nin oyuncusu. Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyormuş bir süreden beri. Ama mesela bu oyuncu da daha yeni Burnley'e 28 milyon euroya gitmiş. Ve Galatasaray'da satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışıyormuş. Bir de gördüm böyle dün

0: Sözlüğe de girdim, Galatasaray Sözlüğe. Böyle yorumlara da baktım. Şey çok eleştirilmiş. Bu Galatasaray'ın parası mı yok da sürekli bir satın alma opsiyonu, satın alma opsiyonu. Bu kadar anlaşmalar yapılıyor kulüpte. Nerede sizin paranız denmiş. Hatta bunu muhabirler de galiba yavaştan söylemeye başlamışlar. Bu satın alma opsiyon merakınız nedir diye. Galatasaray hatırlayın devre arasında benzer şekilde geçti. Bonservis olarak bir tek Niaga'ya para verdi. Cüzi bir para Galatasaray'ın harcadığı paralar düşününce. Aspiria ve Langa kiralık ve satın alma opsiyonu kullanmadı Galatasaray. Orada da çünkü hatırla orta sahaya 30'lar 40'lar konuşuluyordu. Galatasaray harcamadı mı? Harcayamadı mı? Parası mı o anlamda? Bütçesi mi kısıtlı? Şimdi de benzer bir durum olunca bir soru işareti yaratmış herhalde. Taraftar nezdinde ki anlaşılabilir. Yani sürece bakınca.
1: Hiç katılmıyorum. Valla çok iyi yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Yani bu kadar
0: Neye
1: fazla
0: katılmıyorsun bu arada? Benim söylediğimde neye katılmadın?
1: taraftar eleştiriyor ya diye böyle paranız mı yok diye. Yani şimdi bir kere Galatasaray yönetiminin ben Osimhen transferinden bir feyz aldığını düşünüyorum. Yani Osimhen çok pahalı bir oyuncu ama Galatasaray makul bir rakama onu bir sene denedi. Bir sene sonunda müthiş bir performans alınca ya bu adama bu para verilirmiş dedi. Şimdi mesela 30 milyon euroluk bir oyuncu aldığın zaman ya da 30 milyon euroluk bir oyuncuya gittiğin zaman vallahi ben de isterim. Eğer satın alma opsiyonu koyabiliyorsam sözleşmeye zorunlu değilse o opsiyonu isterim. Oyuncu gelsin. Belki olmayacak. Olmadığı noktada çok güzel. Müthiş bir anlaşma değil mi? Neyini eleştiriyorlar bunun? Yani bunun parasızlıkla bence pek bir alakası yok.
0: Burada benim anladığım Ali abi şöyle, Galatasaray'ın zaten futbol hakkına güvenilmiyor. Hani Galatasaray böyle bilinçli hareket ettiği düşünülmüyor şu anda. O yüzden de yönetime ve bu transfer politikasına bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de o paranın iyi idare edilemediği düşünülüyor.
1: O
0: Çünkü bir de
1: tartışılır. Tamam.
0: Okan Buruk'un falan açıklamaları olmuş galiba geçenlerde bu parayla ilgili mi? Ya yani oralardan da bir şeyler çıkarmış insanlar.
1: Tamam. Yani hani ben
0: Senin dediğin gibi tamamı öyle değil diye düşünüyor insanlar.
1: tamam zaten ben şunu da iddia etmiyorum. Hani Galatasaray yönetimi futbol şeyini şubesini olağanüstü yönetiyor. Ondan sonra çok iyiler, parayı çok doğru kesinlikle onlara hiç itirazım yok. Benim söylemek istediğim hani mesela bu eleştirilecek bir konu değil ama yönetimle alakalı olarak. Tekrar söylüyorum yani siz bir oyuncuya gidiyorsunuz. O oyuncunun zaten ortalama değeri şu an konuşulan değerler minimumu 20'den başlıyor. 40'a 50'ye kadar gidiyor oyuncu. Ya o riski niye alasın? Eğer öteki opsiyon varsa. Yani o parayı sen ver, örnek veriyorum 6 milyon euro kiralama bedeli ver. 34 milyon euroyu da opsiyon koydur. Eğer zaten oyuncu iyiyse o parayı vermeyi zaten bu sene sen niyetlenmişsin. Vereceksin zaten o parayı ama bir denemesini yap. Yani araba alırken nasıl gidiyorsun bir test sürüşü yapıyorsun bir sana ne hissiyatı veriyorsun beğenmezsen almıyorsun değil mi ama paranı 2,5 milyon euroyu da o anda bağlamıyorsun hiç arabanın içine oturmadan binmeden arabayı denemeden bunu yapmak zaten kolay bir iş değil hani gittiğin kulüpte ne alakası var kardeşim öyle bir şey yok da diyebilir sana bunu da diyorlar ha, doğru eğri birbirine denk geliyor isteyerek yapıyorlar bilerek yapıyorlar orayı bilmiyorum
0: Bir de
1: orada
0: bunu her transferde mi yapacaklar Ali abi?
1: her transferde tabii ki yapamazsın
0: Şu an iş oraya gidiyor gibi algı. Hani
1: ama
0: Langole yaptın, Aspire'ye yaptın.
1: yapabildiğin kadar yapman da bence çok büyük bir sakınca yok. Ben hiç itiraz etmem yani. Benim kulübüm, desteklediğim kulüp böyle bir politikası olsa, bunu da masada kabul ettirebiliyorsa karşı tarafa, bunun bana zararını söyler misiniz? Mesela neyi rahatsız ediyor bu durumun? Onu insanlar söylesinler. Hani rahatsız eden tarafı ne Galatasaray'ın bu şekilde oyunculara yaklaşmasının? Ne olabilir? İşte
0: Daha iyi oyunculara gitmenin önünde bir engel olabilir. Bu tarz çünkü iyi bir oyuncuyu da kulüpleri direkt satar herhalde böyle satın alma opsiyonuyla göndermez. Belki profil düşer bu tarz transferlerde.
1: tamam bu olabilir. Doğru.
0: Aklıma gelen ilk şey oldu. Başka üzerine bilmiyorum çok düşünmedim ama ilk bu geldi.
1: Çünkü bir kez daha düşün yani bunu gerçekten masada kabul ettirmek kolay değil. Gittiğin oyuncu profilini düşünürsen. Rakamlar yüksek rakamlar.

0: Bir eleştiri de yine gördüğüm kadarıyla bu Aral Şimşir transferi konusunda Galatasaray'ın devreye girmemesi konusu eleştirilmiş. Aslında haberlere göre Trabzon yerel medyasında Galatasaray son anda bir hani yoklama çekmiş. Trabzon medyasına göre, Galatasaray medyasına baktığımda hayır diyor Galatasaray da muhabirler de, hayır Galatasaray yoklama çekmedi, bir ara ilgilendi vazgeçti demişler. Bilemiyorum tabii perde arkasında yaşandı ama ben Aral Şimşir'in gündeme gelmesi gerektiğini Beşiktaş için de mesela düşünenler dedim. İyi oyuncu, yerli oyuncu.
1: Milli takım oyuncusu ya.
0: Milli takım oyuncusu. Burada bu arada karşı karşıya gelmek de futbolda olan şeyler. Hani bir centilmen anlaşması falan hep konuşuyor transferlerde de. Rekabet var bir taraftan da. Şimdi mesela Galatasaray girdi diye eleştiriliyor. Orada tabii niyet de önemli. Galatasaray'ın böyle işi bozmak için girmek ayrı. Galatasaray'da da biraz o şey intiba uyandırdı Trabzonsporlar. Bu Ulay transferidir, Niaga transferi döneminde. O ilişkiler gerildi. O yüzden mesela Galatasaray'ın bu Aral'a ilgilendiği, teklif götürdüğü haberleri görünce biraz art niyet gibi bakıyor insanlar. Ama haklı da olabilir. Bilemiyorum tabii ki ama Galatasaray'ın da girmesi bu transfere, Beşiktaş'ın da girmesi, Fenerbahçe'nin de girmesi normaldir. Hatta girmelidirler de bence, bu paraları varsa ve ihtiyaçları varsa eğer o bölge için. O yüzden oralarda centilmenlik anlaşmaları pek bana kalırsa geçerli olmaz. Sonuçta rekabet. Ben niye iyi bir oyuncuyu rakibime vereyim ki, ya da ona izin vereyim ki? Bu rekabet yani, günün sonunda. Biraz acımasız belki bir yorum ama futbol hayatın gerçekleri böyle. Siz takımınızın iyi olması için, şampiyon olması için o koltuklardasınız. O şampiyonluğun yolu böyle bir oyuncudan geçiyorsa da niye bunu rakibinize kaptırırsınız ki? Ben burada çok büyük problem görmüyorum ama işte Galatasaray ile Trabzonspor arasında biraz o ilişkiler farklı boyuta evrildiği için Galatasaray'ın o ilgisi Trabzon cephesine biraz daha farklı yorumlandı. Galatasaray'dan bir haber daha vereyim, öyle bitireyim. Burhan Can Terzi yazmış. Galatasaray Romulo'yu gündemine aldı demiş. Bu da son haberdi. Bitirdik programı. 9.55. Yarın yine aynı saatte görüşemeyebiliriz. Yarın çünkü
1: Evet, onu
0: günlerden
1: söyleyelim. Aynen.
0: çarşamba saat 6'da Fenerbahçe'nin Milletler Ligi'nde maçı var. Biz de ortak yayında vereceğiz.
1: Hı.
0: Tahminen 3 set sürerse 7.30'a kadar, 5 set sürerse 8.30'a kadar gidebilir. Biz o maç bittiği anda yayına gireceğiz. Şimdiden de duyurmuş olalım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.02, yaklaşık kaç dakika oluyor? 24 dakika boyunca bugün sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: 24 dakika dememin sebebi dün de söyledik. Bu sabah bahsetmedik ama bugün saat 14.30'da Esport'ta Kupa'da bugün programı olacak. Biz de Radyo Spor'dan bu programı aynı anda yayına basıyoruz. O yüzden o program başlayacağı için biz bugün biraz daha erken bitireceğiz. Reklamlarımız da var. O yüzden buçuktan önce yayını Batıkan'a teslim edeceğiz. Kısa hap gibi bir program olacak. Bugün Dünya Kupası'nı konuşmayalım dedik. Dün Ali abi de benzer şeyi söylemişti. Nasıl olsa birazdan Esport yorumcuları, ki Ali abiyi orada duyabileceksiniz. Orada olacak iki yorumcuyla beraber Dünya Kupası'na dair detayları onlardan öğrenebilirsiniz. Biz biraz daha kulüp takım gündemlerini bugün konuşuruz.
1: Benim de zaten yakalamam lazım, iyi olur.
0: Mesajlarınızı da bu çerçevede atarsanız, yani kulüp takım gündemleriyle ilgili, onları okurum. Dünya Kupası ile ilgili mesajları okumayacağımı dile getireyim. Peki, kulüp takımı gündemi deyince ne var en sıcak gelişme olarak? Beşiktaş, evet. Transferde en sıcak gelişmelerin yaşandığı takım. Kaleci transferi konusunda siyah beyazlar bayağı bir gaza bastı. Hem Nübel transferinde hem de Doğan Alemdar transferinde mutlu sona ulaştı gibi gözüküyor. Doğan Alemdar bu akşam İstanbul'a geleceği duyuruldu Beşiktaş tarafından. Hem Başakşehir'le hem kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. Takımın ikinci kalecisi olacak Doğan Alemdar. Nübel de beklendiği gibi birinci kaleci olacak. Transferde en çok adı geçen, en çok istenen oyuncu haline gelmişti Beşiktaş'ta. Yani listenin tahmin ediyorum ki en üst sırasındaki oyuncuydu ve siyah beyazlar bu transferde de mutlu sona ulaştı ve Mitchell'in maçları öncesi kaleci rotasyonunu da tamamlamış oldu. Beşiktaş için transfer dönemi fena başlamadı gibi. Sol bek transferi yapıldı. Trossard eli kulağında deniyor.
1: Arsenal'le anlaşmışlar.
0: Evet.
1: Atletik gördüm BBC'de. Arsenal'le Beşiktaş anlaştı. Arsenal'in anlaştığı yazıyor. Hatta Arsenal onun yerine transfer bakmaya bile başlamış yine BBC'deki haberlere göre. Hı-hı. Peki Beşiktaş'ın mevcut kalecisi bu rotasyonda
0: gitti. Ersin Destoğlu'nun sözleşmesi bitti. Vazquez kiralık gelmişti zaten. Tamam, o da evet. İkinci kaleciydi Beşiktaş'ta. Kaleci rotasyonu baştan yapılıyor ve bir son dakika daha var.
1: Ve yine Beşiktaş.
0: A Spor'da ama diğer muhabirleri de ben bir kontrol edeceğim. Salih Özcan yarın akşam Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Oo. Denmiş Salih Özcan. Evet, şimdi Beşiktaşlı muhabirler de yazmaya başlamışlar. Saat 23'te yarın gece İstanbul'da olacak. Onun da bonservisi elindeydi. Dortmund'la sözleşmesi bitmişti. Milli takımın son maçında da ABD önünde Orkun'la iyi anlaştıkları
1: evet.
0: Gözükmüştü. Orkun da bu transferi yine istediği de bir taraftan söyleniyor. Bayağı hızlı şu ana kadar Beşiktaş. Tekrar söyleyeyim, transferleri resmileşen şu ana kadar İlhan Fakılı, Clermont'dan geldi kanat oyuncusu. Kasum Ouattara takımın yeni sol beki oldu. O artı dörtlü kontenjanda kullanacak onu Beşiktaş. Ve Doğan Alemdar resmiyete dökülen transferler, ama Nübel'in eli kulağında, Selçuk Özcan'ın da şu anda eli kulağında. Yani bugün veya yarın açıklanacak transferler ediyor 5. Trossard konusunda da kimle eşleşti? İspanya ile eşleşti Belçika. Belçika İspanya maçına kadar da bu transferi Beşiktaş resmileştirmek istiyor. Ve o da resmileşirse etti mi 6 transfer. Daha Temmuz ayının ortasına bile gelmeden Beşiktaş önemli takviyeleri kadrosuna katmış olacak. Ne dersin?
1: Salih Özcan, Orkun çok iyi bir ikili olur. Kaleci Nübel zaten Avrupa'dan çok yakından takip ettiğimiz güven duyulabilecek bir kaleci. Yani tecrübeli. ortalamanın çok üzerinde olduğunu bildiğimiz, sanki Beşiktaş'ın bu açıdan eksikliğini doldurabilecek çok fazla soru işareti bırakmayacak bir kaleci. Diğer oyuncularla ilgili çok bir bilgim yok. Ben Trossard'a tabii çok heyecanlıyım açıkçası. Çünkü şimdi Trossard ilginç bir oyuncu. Şöyle ki çok küçük bir soru işaretim var benim Trossard'a. O da şu: Trossard Brighton'ın daha hani son 2-3 sezon önceki, yani Brighton'ın artık can yakabildiğini biliyoruz ya şu anda. İşte evinde Manchester'lar karşısında, Chelsea karşısında, Tottenham karşısında sorunlar yaratabileceğini biliyoruz artık Brighton'ın. Fakat o

0: Brighton değilken henüz, daha güçsüzken, ortalamanın altında bir takımken, Trossard burada muazzam bir parlama yaşadı. Yani Mitoma ile birlikte kanatlarda müthiş bir parlama yaşadı. Brighton'ın tabii o dönem hep favori olmayan takım olduğundan dolayı, güçlü takımlar onun üzerine geldiğinden dolayı kontrataklarda çok etkili olduğunu gördüğüm bir oyuncu. Hakikaten Brighton'da Trossard öyle bir performans sergiledi ki büyüklerin radarına çok çabuk girdi. Arsenal'e geldi. Yani Arsenal'de çok fazla bekleneni verdiğini düşünmüyorum ki zaten bu yüzden de herhalde Arsenal'de bu transfere izin verdi ya da kontratını işte uzatmadı, artık ne şekilde devam ediyorsa transfer. Onları tabii Amerika'da olduğum için
1: bir yıllık sözleşmesi vardı.
0: Var mıymış?
1: Arsenal'da son senesi ve aslında
0: o zaman onlar da biraz para kazanmak için
1: 20 milyon euroluk bir bonservisten bahsediliyor 31 yaşındaki bir oyuncu için. Arsenal'lar, Sabali abi bahsetti. Hani oyuncudan aslında memnunuz ama bir yıl kalmış bir oyuncuya da 20 milyon
0: bitiyor,
1: euro veriliyorsa gitmesi de mantıklı demişler.
0: Aynen. Yani dediğim gibi Trossard çok iyi bir hücum kanat oyuncusu. Fakat Arsenal'de, bak benim gördüğüm kadarıyla Arsenal'de tabii ilk transfer olduğu dönem çok büyük bir beklenti vardı. O beklentiyi karşılamayınca rotasyon oyuncusu oldu. Şimdi Arsenal bir Brighton değil. Ve Arsenal'i Türkiye'de kime benzetiriz dersek, güç anlamında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kategorisine koyarız. Yani Brighton'daki gibi geçiş oyunu oynayan bir takım değil, yüklenen bir takımın hücum parçası olacak Trossard. Bu anlamda çok küçük bir soru işareti var ama o soru işareti, yani doğru transfer yanlış transfer değil. Yani acaba Arsenal'deki pozisyona düşer mi? Duruma düşer mi? Ama onun haricinde gerçekten kalitesi, bilgisi, yeteneği, sürati hepsi on numara. Dediğim gibi kapanan takımlara karşı ne kadar etkili olur? Eminim etkili olacaktır. Yani eminim ama Brighton'daki Trossard bence yine olmayacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş'taki Trossard.
1: 14-10 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajı okuyup reklama gideceğim hızlıca. Serdal Başkan'a çok güveniyorum demiş Fatih Bayraktar. Şu ana kadar iyi gidiyor yönetim. Trossard ve Vlahovic'in de geleceğini düşünüyorum demiş. Emre Öztekin, Fenerbahçe hiçbir yabancı oyuncu göndermeden Ake ve Vedat'ı aldı. 10+4 kuralının hala değişeceğini düşünüyor herhalde demiş. Düşünüyor olabilir, olmayabilir, bilemiyorum. Oyuncuları da illa şimdi göndermesine gerek yok. Fenerbahçe transfer döneminin sonunda da gönderebilir. Göndermeyip listeye de yazmayabilir.
0: Askıya alabilir.
1: Onu alamayabilir ama askıya.
0: Öyle mi?
1: Kolay bir iş değil. Oyuncular kabul etmez büyük ihtimalle öyle bir durumu. Sadece listeye yazmaz 14 kişi.
0: Ha, listeye yazmaz demek istedim. Özür dilerim. Listeye yazmaz.
1: Listeye yazmayabilir tabii ki, o ihtimaller dahilinde. En sıcak haber bizim Çorum Spor'dan demiş Satılmış Saat. Aubameyang'ı almış herhalde Çorum. Az önce Salim bahsediyordu. Aubameyang da yılların tabii esirlemediği
0: 36 falan olmuştur.
1: Bir oyuncu. Bakalım hemen Aubameyang'ın.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Bence çok iyi bir transfer.
1: 37 olmuş.
0: 37 mi olmuş?
1: 37 olmuş.
0: Çok iyi transfer. Neden? Çorum kontrataklarla mücadele edecek. Aubameyang tam 37 yaşında ama kontratak tecrübesinin, bilgisinin en yüksekte olduğu oyunculardan biri. Tabii ki oynadığı milli takım itibariyle. Bitiricilik anlamında da Fransa'da çok önemli takımlarda da oynadı.
1: Bu sezon bu arada hani yaşlı falan diyoruz
0: yine,
1: ama
0: yine çok iyi bu sezonki performansı, çok iyi.
1: Marsilya'da 30 maç 2000 dakikada 10 gol 6 asist.
0: Aynen. Yo, çok iyi transfer.
1: 8 maç 3 gol 4 asist.
0: Ya muazzam bir transfer. Çok iyi bir transfer. Vallahi harika ya. Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Hem bitiricilik anlamında hem de kontratak anlamında, yani Çorum gerçekten daha iyi bir oyuncu bence büyük bir ihtimalle bulamazdı. Nokta transfer, tebrik ederim. Hani yaş falan deyip de geçmesin. Sen söylemesen ben söyleyecektim. Marsilya'nın as oyuncusuydu geçen sezon Aubameyang.
1: 14-12 ara vakti.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14-15 saatlerimiz bugün kısa bir etrik olacak dedik program başını kaçıranlar için. Bir 10 dakikamız daha var. 10 dakika sonra da Esport ortak yayınıyla birlikte Kupa'da bugün programını takip edebileceksiniz. Ali abi şu an yok. Biz Genco abiyle birlikteyiz ama bir aksilik olmazsa o da Esport'ta programda olacak. Onun da Dünya Kupası ile ilgili yorumlarını takip edebilirsiniz.
1: Esport'un Radyospor'la ortak yayını.
0: Evet.
1: Yani bizde de duyulacak, o yüzden öyle diyoruz.
0: Evet, transfer gündemi hareketli, transfer gündemi sıcak. Özellikle Beşiktaşlar için iyi bir dönem. Mesela bir dinleyici bir hafta öncesine kadar en kötü moralli takım bizken şu anda en pozitif taraftarız sanki demiş.
1: Galatasaray,
0: Galatasaray şu an en kötü gözüken taraf. Bu işler böyle, bunu düşünebilirsiniz. Hani transfer dönemi uzun, moral bozmaya gerek yok. Bir yerde bizim de talihimiz dönebilir, oyuncular gelebilir deyip üzülmemek de bir seçenekti. Ama taraftar tabii diğer transferlerden etkileniyor. Trabzonspor çok hızlı başladı. 8 resmi transfer, ki daha devamı da Aral'la birlikte, Onana ile birlikte gelecek. Fenerbahçe Ake, Vedat Muriç gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Şimdi o dediğimiz şey, morali bozuk taraftar, daha çok Galatasaray taraftarı ki son 4 yılında şampiyonu olan takımın taraftarı bu halde.
1: Bak, beyin fırtınası yapalım. Ben şimdi şu anda transferde şu ana kadar hiçbir hareketlilik olmamasından dolayı çok endişeliyim. Neden? Şimdi bir defa geçen sezon bir kaleci transferi konusunda Galatasaray taraftarı epey korktu. Bazılarının hoşuna gitti, bazılarının gitmedi. Ama ne olursa olsun Galatasaray transferin bitmesine saatler kala bir kaleci buldu ki sezon başında, yani o sezonun başında Galatasaray'ın kalecisinin gideceği biliniyordu. Şimdi Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu. Şampiyonlar Ligi ön elemesi de oynamıyor. Direkt gidiyor. Gücü, sürekliliği, potansiyeli, hedefi belli ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Şu dakikaya kadar Galatasaray yönetiminin bir oyuncuyla el sıkışamaması bence işlerin iyi gitmediğine işaret Mert. Hı hı. Yani ön eleme oynayacak olsa Galatasaray, deriz ki ya turu geçip geçmeyeceği belli değil, karşı taraf belki geçersiniz geleceğim der falan gibi böyle küçük detaylar, az küçük dediğim büyük ama İşte transferin olup olmamasını gerçekleştirecek, gerçekleştirmeyecek bir detay diyebiliriz ama şimdi Uğurcan transferinin şekli son saniyesi olması itibariyle ve bu senede yine Galatasaray'ın her şeyinin belli olmakla birlikte hala bir oyuncu alamaması bence işlerin kesinlikle iyi gitmediğini gösteriyor.
0: Peki ben merceği başka bir noktaya taşıyayım. Sen Uğurcan'dan, kötü örnekten bahsettin. Geçen yıl Sané'de mesela çok erken bir dönemde, Haziran ayı içerisinde
1: zaten öyle olmalı
0: transferi yaptı. Aslında
1: öyle olmalı, hani yönetim, onu söylüyorum.
0: Bir hamle yapıyor bazen. Bazen de dediğin gibi Uğurcan Çakır'da olduğu gibi sıkıntı da yaşıyor.
1: İşte, tamam, örneği çok güzel verdin. Ben de demek istediğim zaten şu: Galatasaray'ın aklında olan bir oyuncu varsa, her şey şu anda belli olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ne de katılacağı belli olduğundan dolayı Haziran'da Sané gibi bitirmiş olmalıydı Galatasaray. Bir tek Galatasaray'a transfer olduktan sonra kişiye göre hak vereceğim bir şey olabilir. O da belki Dünya Kupası'nda oynuyorduysa görüştüğü ve Dünya Kupası'ndan sonraya bırakalım dediyse, işte anlaştığı kişi hakikaten hala şu anda yola devam eden Fransa'dan, İspanya'dan, Arjantin'den, Mısır'dan, Salah mesela, ne bileyim yani kim olursa olsun biri ise ve gerçekleşirse, ha Dünya Kupası'nı beklemiş derim ama onun haricinde bence biraz tedirgin olmakta haklıyım diye düşünüyorum.
0: Burada yine ben bir şey açayım. Sané bonservisi elinde olan bir oyuncuydu. Uğurcan Çakır bonservisli bir oyuncuydu. Şu an Galatasaray'ın öncelik verdiği isimlerden birinin Can Uzun olduğu söyleniyor. O da bonservisi elinde olan ve kulübünü bonservis konusunda ikna etmen gereken bir futbolcu.
1: Ve ciddi de bir para isteniyor.
0: Yani 50 küsür milyon eurolardan bahsediliyor. Galatasaray 30 civarı verecek. O yüzden mesela bu transferin uzaması herhalde çok garip demezsin. Can Uzun transferinin uzaması. Çok garip midir? bu bonservislerle?
1: Tabii şöyle, bonservisi olan bir oyuncunun kulübü 60'tan başlayıp 50'ye inip Galatasaray'ın 30'a diretmesi orada bir ciddi bir çetin bir pazarlık döndüğünü düşündürür. Doğru.
0: Yani mesela Ali abinin en net eleştirisi sabah Icardi konusunun hala çözümlenmemiş olması transferle ilgili diyor. Sen ne diyorsun? 7 Temmuz oldu. Icardi'nin devam edip etmeyeceği hala belirsiz. Yani şu an tabii ki Galatasaray oyuncusu değil. Şu an itibariyle devam etmiyor bonservisi elinde ama Galatasaray yönetimi de bir veda etmedi Icardi'ye. Hala demek ki bir ihtimal var ve 7 Temmuz oldu. Bu nasıl hala çözülmez diyor.
1: Bence çözüldü o ama veda edilmedi. Ya bence veda ama edildi.
0: Çözülse veda edilmesi resmi olarak da
1: ya
0: gerekiyor.
1: Galatasaray'ın o konuda biraz sıkıntısı var. Galatasaray kimlere veda etmedi? Yani öyle bir olayı var Galatasaray'ın. Benim konuştuğum yüksek noktadaki Galatasaraylılar Icardi olayın tamamen bittiğini söylüyor.
0: Ne kadar yüksekte bu Galatasaraylılar? En tepede mi?
1: Fena. Yok, en tepe değil de ya yani tepeye çok yakın.
0: Bitti. Şimdi. Ya şu an zaten gözüken o da bu resmiyete veda niye dökülmüyor?
1: Yani evet o
0: da bir soru işareti bırakıyor kafada yani. Veda edilmiyorsa demek ki hala bir devam edilme ihtimali var diye ben düşünüyorum. Yoksa niye veda edilmiyor?
1: Belki şöyle bir şey olabilir. Yani bunu düşünmek bile istemiyorum ama yani belki Galatasaray'ın gerçekten maddi anlamda bu pazarlığı yapmak durumunda olduğu bir sıkışık bütçe durumu varsa ve Can Uzun'la da anlaşamazsa, yedek bir iş düşünülmediyse, peki Icardi ile devam edelim, elimizde nasıl olsa Osimhen var, aynı şekilde devam ederiz korkusu yani yok değil bende. Şu anda beyin fırtınası yaptığımız için ben de aklıma geldikçe konuşuyorum.
0: Icardi'den öyle ucuz bir opsiyon değil.
1: Değil ama onun da sonuçta kaça ineceği söylenmişti en son.
0: Vallahi
1: 4 müydü?
0: Diyen var ama 7 diyen de var. Mesela beklentisinin 7 milyon euro olduğunu söyleyen de var. Şöyle bir haber de var. Genco abi aslında resmiyete dökülmedi ama John Duran Galatasaray'ın şu anda
1: ya onu ben hiç istemem ya.
0: İkinci santrif olarak düşündüğü ve anlaştığı söylenen
1: isim. Maalesef öyle haberleri ben Amerika'dayken de gördüm. Ya ben istemem şahsen. Yani bu bak iyi bir oyuncu olabilir. Ben iyi bir oyuncu olduğunu inanıyorum. Fenerbahçe'de bekleneni veremediği ve bir talihsizlik yaşadığını düşünüyorum. Çünkü çok kötü başladı. Kırmızı kartlar ya da kırmızı karta yakın pozisyonlar, agresiflik, kavga, şu bu. Yani ama kumaşı iyi fakat oyuncu biraz sorunlu bir oyuncu olduğunu gösterdi. Şimdi biz bunu Al Nassr'da yaşadığında kendisi anlayamadık. Ronaldo ile sorun yaşadı. Ronaldo istemedi, gönderildi gibi düşündük ama Al Nassr'ın üzerine çok kısa bir sürede Fenerbahçe'de de sağ içinde ve sağ dışında o sorunları yaşadıkça ve biz de bunu gördükçe Al Nassr'la birleştirip bu oyuncunun sorunlu bir oyuncu olduğu fikrine varabilme ihtimalini ortaya çıkardı benim için açıkçası. Bu kadar da iyi gidiyorken Galatasaray'ın forvet hattında her şey, yani John Duran bana biraz serseri mayın gibi gelir.
0: Riski tabii ki. Bir diğer konu Lemina, onun da sözleşmesi bitti Galatasaray'la ama yeni sözleşmede onunla da henüz imzalanmış değil. Normalde Okan Buruk'un raporunun kalması yönünde olduğu ama bu 16-4 ile birlikte orada da fikirlerin değişebileceği söyleniyordu. Lemina konusu da mesela hala belirsizliğini koruması bir handikap Galatasaray için kısa vadede ama bunlar tabii çözülmeyecek dertler de değil.
1: Ben Lemina ile devam edilmesi taraftarıyım ve devam edileceğini de düşünüyorum.
0: Evet, genel beklenti öyle. Ama hani olmazsa bile Lemina ile Galatasaray anlaşamadı. İşte John Duran'ı mesela almadı. Icardi konusu belli değil. Transfer yok. Galatasaray yine hali hazırda kötü bir kadrosu yok lig başlangıcı için.
1: Ya doğru ama şimdi Mert 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın yine Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı garanti olduğu bir sezon başlangıcında Şampiyonlar Ligi'nden para alacaksın. Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nden para almışsın ki geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden en büyük parayı kazandın. Birini bekliyorsun. Yani bekliyorsun birini. Ya futbol böyle bir şey. Üzerine koymazsan gelmez başarı. Ya çok zor gelir. Belki ligde gelebilir yine. Galatasaray bu lig için hala çok iyi bir takım. Ama Beşiktaş'ın arkadan nasıl geldiğini görüyorsun. Fenerbahçe'nin zaten

0: Galatasaray'ı ne kadar zorladığını son 2-3 yılda hep şahit olduk. Ama Galatasaray, yani eldeki mevcut kadroyu koruyup ligde şampiyonluğu korumaya çalışayım düşünecek bir takım değil. Hele ki şu gidişattan sonra. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yükseltmesi gereken bir takım. Hatta ben hep söylüyorum. Tamam, şu anda Okan Hoca ile kalındı. Destek, hep destek, tam destek, ama ben Okan Hoca ile devam bile edilmemesi taraftarıydım. Tamam, ediliyor mu? Karar alındı. Saygı duyacağız. Ama şimdi şu ana kadar da bir yani bir takviye gelmesi lazım.
1: Evet, bugünlük programın sonuna geldik. 14.26. Şimdi birazdan Kupa'da bugün programını dinleyeceksiniz. Esport ortak yayınıyla. Bizim ekranda da açık. Erim Dereli, Ali Konaviç ve Ali abi, Ali Erim hazırlıklarını yapıyorlar. Birkaç dakika içinde de orada da program başlayacak. Yarın yine aynı saat dilimi içerisinde, yarın da çünkü Kupa'da bugün program var, karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı, saatler 18.35'i gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler bu akşam belli olacak. Birazdan Arjantin-Mısır maçı başlayacak. 19'da 23'te ise İsviçre ile Kolombiya karşılaşacak ve bu iki eşleşmeden galip ayrılacak takımlar çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Tabii Türkiye'de de kulüpler yeni sezona hazırlanıyor. Bugünün en hareketli takımı hiç kuşku yok ki Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta peş peşe transfer açıklamaları geldi. Beşiktaş'ı da Slovakya'da kampta takip eden bir muhabir arkadaşım telefon hattında şu an HT Spor'dan Oğuzhan Genç. Oğuzhan merhaba.
1: Merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Aslında dün akşam da biraz paylaşmıştım ben. Yine dün kampı takip eden Alaaddin'le konuştuğumuzda bugün birçok transferi açıkladı Beşiktaş. Bir süredir görüştüğü isimleri imza aşamasına getirmişti. Nübel geliyor. Kale sorunu çözüldü diyebiliriz. Doğan Alemdar'la anlaşma açıklandı. Senden dinleyelim bugünkü gelişmeleri.
1: Dediğim gibi aslında yani Beşiktaş'ın transfer çünkü Ersin de daha 30 Haziran itibariyle zaten ancak sözleşme uzatmaya dair takım arayışını sürdürüyor ama rakibi isim istediği ilk isim Alex ve Nübel konusunda Beşiktaş bir hafta, yaklaşık bir hafta önce anlaşmaya varılmıştı. Hatta menajeriyle de İstanbul'da son bir görüşme gerçekleştirildi. Münih kulübüne gitmek istedi, iletti ve yönlü olup bir paketle Bayern Münih'ten transfer edildi. Nübel akşamda çok kısa süre sonra zaten yaklaşık bir saat

0: sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Adından o bağlantılı olarak anlatalım. Biraz da başladı ve kısa süre içinde de bu transferi bitirdi. Başakşehir'ler konu dedik bir kontrol.
1: Telefon
0: Doğan'la ve
1: bağlantıda bir sorun mu yaşanıyor? Oğuzhan, dinliyoruz seni.
0: Şu an geliyor.
1: Evet, şu an daha iyi sanki ses.
0: Evet, tamamdır. Doğan Alemdar'la da 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. O da birazdan İstanbul Havalimanı'nda olacak. Beşiktaş iki kalecisini de bu akşam getirtelim. Yarın da Salih Özcan'ın gelmesini bekliyoruz saat 23 sularında. Salih Özcan da İstanbul'da olacak. O da 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı ve yıllık 2 milyon euroluk bir ücret alacak. Serbest durumdaydı Salih Özcan. Dortmund'dan ayrılmıştı ve Salih Özcan'ın da prosedürlerin ardından, yani sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından Slovakya kampına dahil olmasını bekliyoruz. Beşiktaş öncelik olarak belirlediği bölgelere takviyeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.
1: Sevgili Oğuzhan, az önce bir ses de ses gitti daha doğrusu. Dinleyicilerimiz de sormuş, Nübel'in maliyeti ne kadar ve Doğan Alemdar için Başakşehir'e bir bonservis ödenecek mi?
0: Şöyle söyleyelim Ayhan Şensoy, Ordu'da evet biraz da yolda olduğumuz için belki bağlantı kopmuş. Şu an sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 5+5 milyon euroluk bir bonservisle katılıyor. Yani 5 milyon euro bonservis, 5 milyon euro da çeşitli bonuslardan oluşan bir paketle Bayern Münih'ten kadroya dahil edildi Nübel. Ve 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Doğan Alemdar konusunda henüz rakamlarla ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak oyuncuyla 4 senelik bir kontrat yapılacak. Başakşehir'e bu noktada bir bonservis bedeli ödenecek. Ancak buna dair bir detay henüz edinmediğimizi vurgulayalım. İlerleyen artık saatlerde, günlerde buna dair detaylı bilgileri biz de bekliyoruz. Genç oyuncuyla da 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Böylelikle Beşiktaş öncelik olarak belirlediği bölgelere takviyeleri çoğunlukla gerçekleştirmiş oldu. Zaten sol bek için Ottara kadroya katılmıştı. Kanat rotasyonu içinde İlhan Fakılı kadroya katılmıştı. İlhan Fakılı da dün Viyana'ya geldi ve oradan da Bratislava'da kampa katıldı. Bundan sonraki hedef artık Trossard, Ayhan Şensoy. Yani Belçika tabii yoluna devam ediyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ettiler ve turu geçen taraf oldular. Tabii bu süreç Beşiktaş için bir handikap. Zaten transfer sürecinin uzamasındaki en önemli etken de Dünya Kupası'nda olmasıydı oyuncunun. Çünkü oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra kesin kararını vermek iletiyordu hep, ama Beşiktaş bu süreçte oyuncuyla temasını hiç kesmedi. Halen temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor. Artık hedef şu, yani Dünya Kupası bitmeden Beşiktaş hafta, yani bir söz kesmeyi hedefliyor Nübel'de. Bir ön protokol, bir prensip anlaşmasını hedefliyor. Oyuncuyla yapılan görüşmeler oldukça olumlu. Son bir haftadır anlaşma noktasına doğru gidiliyor. Bunu vurgulayalım. Çünkü Llorente ismi de Beşiktaş'ın gündemindeydi kanat için, ama onun biraz ikinci planda artık olduğunu söyleyebiliriz. Hedef, ilk hedef zaten Trossard. Başından beri de Başkan Serdar Adalı Trossard'ı istiyordu. Skorer bir sol kanat, Beşiktaş'ın yıllardır eksikliği. Burada da artık Beşiktaş'ın neticeye kavuşturmasını bekliyoruz. Bol servis konusunda uzlaşılmıştı. Oyuncunun kararı bekleniyordu. Buradan gelen bilgiler de olumlu. Bu transferin de artık geri sayımda olduğunu ifade edelim. Çok büyük bir aksilik oldu. Trossard Beşiktaş'a katılmış olacak ve siyah beyazlarda aslında Miktat maçına eğer ki tabii yeni bir gündem olmazsa, ki şu anda biraz daha transferde önümüzdeki günler beklenecek gibi duruyor bu hamlelerin ardından, bu kadroyla çıkmış olacak ama ana hedeflere önemli ölçüde takviyelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
1: Önder Özen, Vincenzo Italiano ile yapılan imza töreninde 7 transfer vurgusu yapmıştı. Sen de bahsettin. Birçoğunu gerçekleştirmiş oldu ama taraftarların da soruları var. Sol stoper, özellikle stoper mevkisi ve forvet konusunda Beşiktaş nasıl bir çalışma içerisinde diye sormuş bir dinleyicimiz.
0: Şöyle, zaten Önder Özen sezon açılışında şunu net olarak açıklamıştı, yani transferi 3'e böldük demişti. İlk olarak öncelikli ihtiyaçlar, bu bahsettiğimiz bölüm burada gerçekleşti zaten. İkinci biraz daha orta sahaya ve stopere dönük hamlelerin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yani sol stoper, evet, Beşiktaş buraya bir takviye yapmak istiyor. Agbado'nun yanına Beşiktaş bir yabancı sol stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Burada Udokai'nin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Görüştüğü takımlar var ve Beşiktaş buradan bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra orta saha, tabii Endidi'nin ayrılma ihtimali konuşulmuştu ama şu an gelen teklifler Beşiktaş'ı tatmin edecek noktaya gelmedi. Endidi şu anda takımda kalıyor ama siyah beyazlar oraya da Salih Özcan'ın ardından bir özellikle hücuma dönük bir orta saha hamlesi gerçekleştirme hazırlığını, buna dair girişimler sürüyor. Tabii Pellegrini ismi gündeme gelmişti ama yani Beşiktaş orada sadece oyuncunun tabii serbest durumda olduğu için bir durumunu sordu ama sonrasında transferde bir ilerleme sağlamadı. O da zaten Roma ile yeniden sözleşme uzatacak gibi görünüyor. Önerilen isimler arasındaydı ama bundan sonraki hamlelerin bu yönde olacağını belirtelim. Sağ kanat konusu halen orada Raşit Sağ var ama Beşiktaş'ın çıkmak istediği bir oyuncu. Transfer döneminin sonuna kadar teklifleri dinleyecek. Şu anda gelen teklifleri değerlendirmedi Raşit Sağ ama orada bir kontenjan açılırsa Beşiktaş sağ kanada da bir takviye yapmayı planlıyor. Ve tabii forvet konusuna gelelim son olarak. En merak edilen konu tabii gündemde olan uzun süredir isim Vilaović. Şunu belirtelim. Halen başından beri Beşiktaş'a evet hayır demedi belki ama oyuncu şunu belirtti. Yani ben öncelikli olarak Avrupa'dan gelecek olan teklifleri bekliyorum. Tabii serbest durumda, kariyeri ortada, yaşı ortada olan bir futbolcu. Öncelikli olarak tabii büyük liglerden gelen teklifleri bekleyecek. Barcelona iddiaları var. Her ne kadar doğrulanmasa da ama yani Barcelona tarafından henüz bir resmi girişim olmasa da oyuncunun oraya da bir niyeti var, oraya da haber yolladığına dair bilgiler var. Ama tabii bunlar gerçekleşecek mi soru işareti. Beşiktaşlı yetkililerden aldığımız son bilgi şu şekilde. Eğer Vilaović olacaksa 15 Ağustos, 10-15 Ağustos civarında olur. Çünkü buraları kritik tarih olarak belirliyor siyah beyazlar. Ama tabii sadece Vilaović gündemde değil, burada Lukaku'nun da Beşiktaş'a ciddi bir şekilde önerildiğini ifade edelim. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelmişti ama tabii oyuncunun o fiziksel durumu, sakatlık durumu, form durumu, yani form derken o fiziksel durumu, fiziksel yeterliliği geçen sene de çok düşündürmüştü siyah beyazları. Sonrasında frene basılmıştı o transferde. Lukaku yeniden tabii ki gelebilir. O da Belçika milli takımıyla şu an halen Dünya Kupası'nda yer alıyor. Ama Vilaović ana hedef olsa da bugün olacak bir transfer değil. Halen zamanı olacak bir transfer. Tabii yıldız transferleri sen de hatırlarsın. Yani Osimhen'e örnek verelim. İki sezon Eylül'de takıma katıldı. Bundan önce diğer takımlarımızın yaptığı yıldız transferlerde her zaman o Avrupa penceresinin artık daralmaya başladığı süreçlerde Türkiye'ye yolları düştü. Beş son bölüm sırrını ayıracak. Önder Özen'in bahsettiği aslında rotada son bölüm artık o fırsat transferleri, yıldız transferleri. Vilaović'in hikayesinde biraz buna göre gerçekleşeceğini, gerçekleşme ihtimalini olduğunu söyleyelim.
1: Dün Ali Aydın'la bağlantı yaptığımızda bugün kampta hoca ve Önder Özen'le bir sohbet toplantısı yapacağız demişti. O toplantıyı yapabildiniz mi bugün kampta?
0: Daha henüz gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde yani buna dair bir planlama gerçekleşiyor ama henüz daha yapamadık o toplantıyı, onu belirtelim. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Verimli de oldukça da önemli de bir toplantı olacağını düşünüyoruz ama henüz gerçekleştirmedik. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Sorular edineceğimiz bilgiler var. İlerleyen günlerde kamp bitmeden bu toplantı gerçekleştirilecek ama şu anda da tabii İtalyano da takımına odaklı. Yani o da yoğun bir şekilde, eksikler olsa da milli takımda olan oyuncular, işte yeni transferler daha gelecek. Var olan oyuncularla yakından ilgileniyor. Şu an takımı tanıyor ama özellikle bu hafta sonundan sonra bu toplantının gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
1: Oğuzhan, son olarak da şunu sorayım. Sen 4 sezondur Beşiktaş'ı yakından takip ediyorsun. Beşiktaş'ın geçen sezonlara göre bu sezonki sezon başı planlamasında antrenman yaptığı, yani yeni yapılan antrenmanlarda, hani Vincenzo Italiano geldikten sonra ne tür değişimler gördün geçen sezonki antrenmanlarla kıyaslarsak sezon öncesi kampını?
0: İlk söyleyelim, bir kere net bir planla. Yani geçtiğimiz sezon 36 oyuncuyla, 35 oyuncuyla kampa gidildi. Atiler Onanalar takımdaydı. Solskjaer yönetiminde gidilen Avusturya kampında. Ama bu sezon buna izin verilmedi ki. 7 oyuncu da bu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş buraya daha yaklaşık 10 futbolcu, 11 futbolcu az bir sayıyla geldi. Onu belirtelim. Bu açıdan aslında kadrodaki planlamanın net olduğunu gitmeden önce ifade edelim. Bu durum zaten futbol direktörü Önder Özen tarafından İtalyano ile yapılan görüşmelerde aktarılmıştı. Onana, Musrati,